0: toplantısında konuştu. Gündeminde Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kürsüsü'nde Türkiye aleyhine provokatif sözler kullanan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu vardı.
1: Daha önce hiç alışık olmadığı, hiç karşılaşmadığı durumlarla karşılaşıyor. Burada da gördük ki yani 200'e yakın ulus devlet bu konularda bu türden bir dış politika liderliğine muhtaç durumdalar.
0: Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik de soruları yanıtladı. İttifaka kısa süre içinde bir genel sekreter seçileceğini söyledi. Son dönemdeki saldırılara değindi.
1: Bölgede devam eden özellikle Suudi Arabistan'ı hedef alan bir takım askeri tehditler ve gelişmeler var. Gerek güneyden Huti gerek kuzeyden yapılan saldırılar. Bunlara ilişkin durumların ne olduğuna ilişkin genel siyasi değerlendirmelerde bulunduk.
0: Fidan, İran meselesiyle ilgili olaraksa diplomasi temelli çözümün temel alınması gerektiğini yineledi. Bölge ülkelerinin de aynı düşüncede olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı son olarak Türkiye ile Irak arasında imzalanan güvenlik mutabakatına değindi. Sincar'ın silahsızlandırılmasının ardından Türkiye'nin de Başıka'daki askeri varlığını çekeceğini söyledi.
2: İsrail'de Hamas'ın 7 Ekim saldırısının önlenememesine ilişkin tartışma yeniden alevlendi. Netanyahu'nun saldırı konusunda Birleşik Arap Emirlikleri tarafından önceden uyarıldığı iddiasını bu kez New York Times gündeme taşıdı. Bir başka basın kuruluşu da Mısır'ın İsrail'i uyardığını yazdı.
3: İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim saldırısına dair önceden uyarıldığını yazmıştı. İddia şimdi Amerikan basını tarafından da desteklendi. New York Times gazetesine göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Eylül 2023'te Netanyahu'yu telefonla aradı. Hamas'ın büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu söyledi. Ancak Netanyahu 1 Ekim'de güvenlik şefleriyle Gazze'deki durumu ele aldığı toplantıda söz konusu uyarıdan söz etmedi. Aksine İsrail Başbakanı o dönemde Suudi Arabistan İsrail hattındaki normalleşme sürecini sabote eder kaygısıyla Gazze'ye saldırılar seçeneğinden uzak durdu. İddia ilk olarak 8 Eylül'de İsrail'in saygın gazetelerinden Haaretz'te yer almıştı. Netanyahu ise Haaretz'in haberini yalanladı. İsrail Başbakanı'nın ofisi Şeyh Muhammed'le söz konusu dönemde telefonla görüşmediğini ve kendisine herhangi bir uyarı gelmediğini savundu. Atlantik dergisi de İsrail'e yönelik Hamas saldırısına ilişkin bir başka uyarının ise Mısır tarafından iletildiğini yazdı. Dergi haberini İsrail'le Arap ve Batılı ülkelerden yetkililere dayandırdı. Mısır istihbarat şefi Abbas Kamil'in 26 Eylül 2023'te özel bir uçakta Tel Aviv'e gittiği ileri sürüldü. Habere göre Mısırlı istihbaratçı üst düzey İsrail'li yetkililere Hamas'ın saldırıya hazırlandığını bildirdi. Kamil'i taşıyan uçak İsrail'de sadece 67 dakika kaldı, ardından Kahire'ye döndü. İddialar 27 Ekim'de seçimlere giden İsrail'deki 7 Ekim tartışmalarını alevlendirdi. Zira Netanyahu 7 Ekim'e dair güvenlik zaafından orduyla istihbarat birimlerini sorumlu tutuyor. Netanyahu cephesi konu hakkında soruşturma komisyonu kurulmasına da karşı çıkıyor. Muhaliflerse başbakanın önceden uyarıldığı iddialarının Netanyahu'nun sorumluluğunu öne çıkardığını belirtiyor.
2: İran dini lideri Müçteba Hamaney, ABD-İsrail saldırılarında hedef alınmasından bu yana görüntü vermedi. İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Muhsin Haydari ise dikkat çekici bilgiler paylaştı. Haydari El Arabi kanalına konuştu. Verdiği röportajda Müçteba Hamaney'in İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in ofisine yönelik saldırıda yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in bulunabileceği 3 hastaneyi de bombaladığını ve Hamaney'in bombalanan 3. hastanenin enkazından çıkarıldığını kaydetti. Haydari daha sonra Hamaney'in sağlığının yerinde olduğunu öğrendiklerini ve ülkeyi yönetme kapasitesini teyit ettiklerini dile getirip hiçbir kurum ve kuruluşla istişare etmeden Uzmanlar Meclisi olarak kendisine devrim lideri seçtik ifadelerini kullandı. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte sıcaklık ortalamaları da artıyor. Türkiye'de 2024 yılı ortalama 15,6 derece sıcaklıkla kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. Son 10 yıla ilişkin analizleri paylaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliği ile mücadele bugün artık bir zorunluluk şeklinde konuştu.
4: Türkiye 2024 yılında kayıtlardaki en sıcak yılı yaşadı. 2025

0: ölçekte en sıcak 10 yıllık dönem oldu. Verilere göre sıcaklık sıçraması 2023 yılında yaşandı. 2024 ise dünyada rekor sıcaklığın olduğu yıl oldu. 2025 yılında küresel okyanus ısı içeriği ise gözlem tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.
1: Sıfır atık hareketi 9 yaşında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlayan proje Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 iklim zirvesinde de öncelikli konular arasında yer alacak.
0: 2017 yılında başlayan sıfır atık hareketi 9. yılına sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte temasıyla çalışmalarını sürdürüyor. 9 yılda geri dönüşümden deniz temizliğine kadar farklı alanlarda birçok çalışma hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan proje bu yıl COP31 kapsamında da küresel gündemin başlıklarından biri olacak. Antalya'da düzenlenecek COP31'in 10 öncelikli teması arasında sıfır atık da bulunuyor. Sıfır atık, COP31'in 2035 küresel uygulama hedefleri arasında da yer alıyor. Hedef, dünyada her geçen yıl artan atık miktarını 2035'e kadar yarı yarıya azaltmak. Türkiye'de bugüne kadar 220 bin bina ve yerleşkede sıfır atık sistemine geçildi. Geri kazanım oranı 2017'de %13 iken 2025'te %37,53'e yükseldi. İlk 8 yıllık süreçte 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Bu atıkların geri dönüştürülmesiyle ülke ekonomisine 365 milyar liralık katkı sağlandı. Depozitosu olan ambalajlar projesi kapsamındaysa 25 Eylül itibariyle 326 milyonun üzerinde ambalaj toplandı. Sıfır atığın denizlerdeki ayağı olan Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamındaysa Eylül ayı itibariyle yaklaşık 375 bin ton deniz çöpü toplandı.
1: Van Gölü çok sayıda mikrobiyalite ev sahipliği yapıyor. Sualtı peri bacaları olarak da bilinen ve farklı boyutlardaki bu yapılar suyun sodalı yapısı sayesinde oluşuyor. Van 100. Yıl Üniversitesi bu yapıların kökenini araştırmak için bir proje hazırladı. Projeye İtalya, Polonya ve Çin'den bilim insanları da destek verecek.
0: Sualtı peri bacaları olarak biliniyor. Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerin kökeni uluslararası projeyle araştırılacak.
2: Hani baktığınız zaman işte diyebilirsiniz mikrobiyalitlerin oluşumu ne var? İşte Van Gölü'nün dibinde oluşuyor, tatlı sularla oluşuyor falan filan. Ancak bizim çalışmada öyle değil. Bizim çalışma tam olarak kökenini vereceğiz. Bunların dünya içi mi, dünya dışı mı oluşumları etkili olduğunu tamamen bunları vermeye amaçlıyoruz.
0: Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, su altındaki doğal zenginlikleriyle bilimsel araştırmalara da ev sahipliği yapıyor. Onlardan biri de su altının peri bacaları olarak bilinen mikrobiyaritler. Gölün sodalı yapısı sayesinde oluşan bu kireçli tortular 40 metre yüksekliğe ulaşabiliyor. Van 100. Yıl Üniversitesi bu yapıların kökenini araştırmak için bir proje hazırladı. Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Polonya ve Çin'den bilim insanları da çalışmaya destek verecek.
2: Örneklemeyi yaptıktan sonra örnekleri hızlıca alıp Kalabriya Üniversitesi'ne götürmemiz gerekiyor ki canlılığını yitirmeyelim. Özellikleri bozulmasın diye bozulmadan götürmemiz gerekiyor. Götürdükten sonra orada sen ve tem çalışmaları yapılacak.
0: Mikrobiyaritlerden alınan örnekler yüksek çözünürlüklü görüntüleme cihazlarıyla incelenecek. Projeyle nano kürelerin oluşum süreçlerinin ve kökeninin ortaya çıkarılması hedefleniyor.
1: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta şiddetli yağışlar sele yol açtı. Kentte birçok yer afet bölgesi ilan edildi. Tayland'ın başkentinde neredeyse 24 saat boyunca kesintisiz yağmur yağdı. Özellikle Bangkok'un doğu kesimlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle kanallar tamamen doldu, ana yollar su altında kaldı. Yerel yetkililer kanalların yakınında yaşayanların risk altında olduğunu da belirtiyor. Yağışların hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, ilk yerli ve milli tarama gemisinin suya indiğini duyurdu. Mavi Vatan isimli gemi, özellikle körfezlerdeki tarama ve temizlik çalışmalarında kullanılacak.
0: İlk yerli ve milli tarama gemisi suya indi. Gelişmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu duyurdu. Uraloğlu, yerli dizaynımızla Türk tersanelerinde ilk kez emici özellikli tarama gemisi inşa ettik dedi. Uraloğlu UAB

0: Mavi Vatan isimli geminin ilk blok kaynağının 10 Nisan 2025 tarihinde yapıldığını hatırlattı. Geminin birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınacağını duyurdu. Gemi 85 metre boya, 20 metre tarama derinliğine ve 2000 metreküp kapasiteye sahip. Bakan Uraloğlu özellikle körfezlerdeki tarama ve temizlik çalışmalarını bu gemiyle gerçekleştireceklerini belirtti. Geminin tam otomasyon özelliğine dikkat çeken Uraloğlu, bu özellik sayesinde seyir halindeyken de tarama yapılabileceğini belirtti.
1: Dünya futbolunda İsrail karşıtı tepkiler her geçen gün artmaya devam ediyor. İrlanda teknik direktörü Uluslar Ligi'ndeki İsrail maçına zorunda oldukları için çıkacaklarını söyledi.
2: Gazze'de yaşanan hiçbir şeyi desteklemediğimizi açıkça belirtmek istiyoruz. Bu maçı oynayacağız. Çünkü içinde bulunduğumuz turnuvanın kuralları bizi buna itiyor. Soykırımla oynamıyoruz. Soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'le oynamıyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz.
3: Futbol dünyasında İsrail karşıtı eylemlere bir yenisi daha eklendi. Uluslar B Ligi'nde İsrail'e karşılaşmaya hazırlanan İrlanda milli takımı futbolcularından bazıları mücadeleye çıkmak istemedi. Kısıtlamalar gereği Macaristan'la oynanacak maç öncesi kriz uzun süren görüşmelerin ardından çözüme vardı.
4: Oyuncularımızdan bazıları İsrail'e karşı oynamaktan rahatsız olduklarını ve kadrodan çıkarılma isteklerini teknik direktörümüze iletti. Devamında takım içinde bir oylama yaptık ve çoğunluk kararı maça çıkma yönünde oldu. Buna karşın maç öncesi seremoninin bazı bölümlerine katılmayacağız. Ayrıca oyuncularımız İsrail maçından elde edilecek gelirlerin tümünü hayır kurumlarına başlayacak.
3: İrlanda kalecisi Gavin Bozunu ise takım halinde alınan karara rağmen maça çıkmayacağını açıkladı.
5: Bu kararı kolay şekilde almıyorum. Ülkemi temsil etmek benim için her şeyden önemli. Fakat İsrail maçına çıkmak bana doğru gelmiyor. Kararı almamın tek sebebi masum insanların öldürülmesini yanlış buluyor olmam. Bu tavrım İsrail'deki insanlara karşı değil, o ülkeyi yönetenlere karşı.
3: İsrail cephesi ise futbolla politikanın birbirinden ayrıştırılması gerektiğini savundu.
6: Tüm bu maruz kaldığımız şeyleri umursamıyoruz. Çünkü biz futbolcuyuz. Futbol oynamaya geliyoruz. Sadece buna odaklanmış durumdayız. İsrail'i bu sahnede temsil etme ayrıcalığına sahibiz ve bunu yapmayı sürdüreceğiz.
3: Gruptaki ilk maçta Avusturya İsrail'i 3-1 mağlup ederken takımın tek golünü atan İsrail'i Abu Farci sevincinde korner bayrağını bir silah gibi kullanmasının ardından kırmızı kart görmüştü. Karşılaşma öncesi Linz'teki tren garında toplanan Avusturyalı göstericilerse Filistin'deki tüm insanlar için barış, haysiyet ve adalet ve futbol savaş suçlarını örtbas etmek için kötüye kullanılmamalıdır yazılı pankartlarla İsrail'i protesto etmişti. İsrail'e İrlanda'nın karşılaşacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. grup 2. maçı saat 21.45'te başlayacak. İrlandalı futbolcular UEFA'dan gerekli izinlerin alınması halinde karşılaşmayı siyah kol bantları takarak oynayacak.
1: Bu haberle birlikte bültenimizin de sonuna geldik. Birazdan Yaşasın Hayat programını izleyebilirsiniz.
7: NTV Radyo.
8: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.

0: Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını, sağlık konusundaki son haberleri ve gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bu hafta da birçok konu başlığımız var ve siz izleyicilerimizden gelen soruları da hocamızla paylaşıyor olacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Son programlarımızda da aslında çoğu programımızda bahsediyoruz. Kasın ne kadar önemli olduğunu, kas kaybının ne kadar önemli olduğunu. Neden önemli kas kaybı?
1: Kasımız azalınca düşüyoruz da onun için önemli. Kasımız azalınca belleğimiz bozuluyor, onun için önemli. Kasımız azalınca vücudumuzdaki enerji üretim merkezleri, mitokondrilerin neredeyse %80'inden fazlası kaslarımıza yerleşmiş olduğu için mitokondrilerimiz azalıyor ve enerji üretemiyoruz. Yorgun, hassiz, isteksiz, mutsuz oluyoruz. Onun için önemli. Kaslarımız kemiklerimizin ana desteği. Kasımız azalınca düşünce kırılıyoruz. Kasımız güçlüyse düşünce kırılmıyoruz kolay kolay. Hep söylüyorum, mesela bir futbolcu maçta 100 kere düşse bile hiçbir yere kırılmıyor. Ama siz kas erimesi olan 50 yaşında birisiyseniz, 50 de şart değil, 40 yaşında birisiyseniz bile düştüğünüz zaman kırılmasanız bile çatlatırsınız kemiğinizi. Dolayısıyla kas bir koruma organı, bir enerji üretme organı, bir molekül üretme organı. Miyokinler dediğimiz muazzam bir molekül grubunu üreterek pek çok vücudumuzun sistemine destek oluyor. Dolayısıyla kas için benim çok kullandığım yeni bir tabirim var. Kas yeni longevity organıdır. Yani uzun ömrün şu anda özellikle 60'lı yaşlardan sonra ben daha uzun nasıl sağlıklı kalabilirim sorusuna cevap arayanların ilk üçüne biraz daha kas eklemek lazım. Yani kasım varsa daha uzun ve daha sağlıklı kalabilme hayatta şansın oluyor. Onun için hatta biraz daha ileri gidiyoruz. Diyoruz ki toplantılarda insanlara, evet yaşlanmak sürecinde yaşlılığımda ben çalışamadığım zaman ihtiyacım olan parayı ya da ihtiyacım olan ekonomiyi ya emeklilik sigortasıyla ya da bankada tutmam lazım. Bu yetmez. Yaşlılığın hem emeklilik sigortası hem bankadaki depolanmış parası kastır. Yani para biriktirmekten çok veya parayı garantiye almaktan çok kasınızı garantiye alın ve kas biriktirin.
0: Peki kas kaybını önleyen bir takviye var mı? Yani ya da kaslarımızı geliştirmek için sadece spor mu yapmalıyız?
1: Tabii ki öncelikle spor. Çünkü pek çok vücudumuzdaki organ gibi çalıştıkça kendini yenileyen, yenilikçe kendisini koruyan ve eskimekten, küçülmekten, erimekten uzakta tutabilen organlarımızdan birisi kasımız. Burada iki organ çok önemli. Bu bellek hafıza bakımından, organ hafızası bakımından. Beyninizi kullanmazsanız beyniniz erir, küçülür. Yani daha unutkan olursunuz, daha çabuk bellek bozukluğunuz olur. Kası kullanmazsanız aynı şey. Ve bunlar hiç sadakat göstermezler. Yani kolunuzu alçıya aldığınız zaman iki ay sonra çıkarın, kolunuzun yarısının kaslarının eridiğini ve incelediğini göreceksiniz. Burada önemli olan tabii ki muhakkak ki öncelikle egzersiz, ama egzersizi bir iş gibi düşünürseniz o iş alanında işçi gibi çalışan kasınıza kullanacağı malzemeyi vermeniz lazım. Ne o malzeme? Nedir orada çimento? Nedir orada kum? Nedir orada tuğla? Nedir orada demir? İşte bunlardan bir tanesi kreatindir. Son zamanlarda çok konuşuyoruz. Kreatin zaten krea sözcüğünün kendisi et, yani kas demek. Kreatin kasın en önemli ham maddesi. Bir miktarı kolajendir kasın içerisindeki organik maddelerin önemli bir kısmı kolajendir. Tabii ki kasın sağlam kalabilmesi için proteine doğrudan ihtiyacı var. Ama bizim bugünlerde en çok konuştuğumuz konuların başında kreatin geliyor. Çok popüler. Bu popülerliği nereden geliyor kreatin? Niye çok önemli? Çünkü sadece kas inşa etmede değil, beyni koruyup kollamada, unutkanlığı önlemede, depresyonu önlemede ve başka marifetleri de olduğu anlaşıldı kreatinin. Mesela en son marifeti kreatinin enerji üretimine yardımcı olan bir madde. Ağızdan aldığımız kreatin desteklerinin aynı zamanda bağırsak hücrelerindeki enerji üretimini artırarak bağırsak fonksiyonlarını da yaşlanmadan koruyup kolladığı ortaya çıktı. Dolayısıyla bugün imkanı olan herkese kreatin desteğini hemen hemen tavsiye ediyoruz yaşı 50'den 60'tan sonra olanlara.
0: Kas kaybı kadar kemik kaybı da çok önemli. Tabii bunu önlemek için ne yapmak gerekiyor?
1: Aslında ikisini beraber düşünmek gerekiyor. Kası kemikten kemiği kastan ayırmanız mümkün değil. Çünkü eğer sağlam kemik istiyorsanız sağlam kasa ihtiyacınız var. Kas kemiğe yüklendikçe, yani siz ağırlık kaldırıyorum diyorsunuz. O ağırlık kaldırırken kemiklere tutunarak o kası kullanıyorsunuz. Kemik kırılmamak için sistemden içine daha çok kalsiyum, daha çok D vitamini, daha çok magnezyum, daha çok kolajen nitrozilatı çekmeye başlıyor. Dolayısıyla ikisini beraber düşünün. Ama ihtiyaç baktığınız zaman kemiğin kreatine ihtiyacı yok. Kemiğin kas kadar kolajene ihtiyacı yok. Ama kemik, kasın da kemik kadar kalsiyuma ihtiyacı yok. Kalsiyum ve D vitamini, K2 vitamini kemiğe daha çok lazım. D3, K2, kalsiyum kasa da lazım. Ama oranlarsanız farklılıklar var. Dolayısıyla kas için daha çok kreatin, daha çok kolajen, daha çok protein. Kemik için fazla protein tersine erime de yapar. Kemikte daha çok kalsiyum, daha çok magnezyum ve daha çok D3 ve K2 vitamini daha ön planda. Dolayısıyla aslında her ikisi için de hareket. Kası güçlendirmek için daha çok ağırlık hareketi, kemiği güçlendirmek için daha çok trambolin, zıplama hareketi egzersizle. Ağırlık da ilk hoşuna gidiyor ama trambolin çok daha fazla hoşuna gidiyor. Bu yeni çağda ortalama yaşam süresi uzadı. Uzamaya da devam edecek. Bizim hayat, bir sözüm var benim, bilirsiniz. Ayakta kal, hayatta kal. Evet. Hayatta kalabilmen için ayakta kalman lazım. Böyle Elif gibi dimdik kalabilmen lazım. Dimdik kalabilmen için de kasına, kemiğine sahip olman lazım. Yoksa yürüyemezsin. Yoksa kendi kişisel ihtiyaçlarını göremezsin. Ve başkalarının ilk olursun. Düşüp bir yerini kırarsın. Bir yeri kırılanların maalesef önemli bir kısmında ya ömür süresi kısalıyor ya da hastaneye, tekerlekli sandalyeye mahkum kalarak hayat kalitelerinde çok ciddi düşmeler,
0: evet,
1: neticesi veriyor.
0: Sizin hatta mottonuz var bu konuda. Düşme, üşüme.
1: Durma, düşme, üşütme.
0: Evet, üşütme.
1: Durma, hareket et, düşme ve üşütme. Üşü de çok tehlikeli. Üşlü. Üşüttüğünüz zaman o yaşlı insanlarda basit bir üşütme bir zatürre depremine dönüşebiliyor.
0: Evet.
1: Yaşlı insanlarda basit bir düşme kırıkla sonuçlanabiliyor. Onun için de durmaması gerekiyor yaşlının. Onun için durma, ilk başta durma, düşme ve üşütmeyi arka arkaya söylüyoruz.
0: Evet. Hocam tabii hep testlerin, sağlığımız için yapılan testlerin ne kadar önemli olduğunu söylüyorsunuz.
1: Doğru.
0: Ve tabii bizim de nasıl bir yol haritası belirlememiz gerektiğini gösteriyor aslında bu testler bize. Ama sorularda şöyle izleyicilerimizden gelen, Alzheimer için bir test var mı diye bir soru var mesela. Var mı böyle bir
1: var,
0: test?
1: Var tabii ki var. Alzheimer için hem görüntüleme testleri var, hem de kan testleri var. Görüntüleme testleri, örneğin Alzheimer için bir MR çektiğiniz zaman Alzheimer hakkında fikir edinebiliyorsunuz. Ya da daha da önemlisi PET çektiğiniz zaman daha fazla fikir edinebiliyorsunuz. Alzheimer için özel amiloid PET'leri yaptığınız zaman çok daha fazla bilgi de elde edebiliyorsunuz. Ama kan testleri veya sıvı biyopsiler son zamanlarda çok moda. Nedir o? Niye moda? Çünkü eskiden omurilik sıvısından belden girip omuriliğe sıvı alıp o sıvının içinde P tau proteinlerinin tayinini ya da beta amiloid, amiloid beta proteinlerinin tayinini yapılabiliyordu. Ama bunu kişiler anlattığı zaman ben almayayım hocam kalsın diyorlardı. Çünkü o bele girip çıkma işi travmatik bir iş. Aynen. Korkutuyor insanlar. Aslında çok, evet, bir sonuçları korkunç falan değil. Ama haklı olarak şimdi bana da deseler belinden su alacağız. Bir dakika niye alacaksınız diye sorarım. Evet. Yani kandan bir şey tahlili çok kolay. Ama omurilikten biraz problemli. Bu nedenle bilim araştırmacılar, bilim insanları acaba kanda bu tahlilleri yapabiliyor muyuz? Yaptılar, buldular, artık rutine girdi. Bizim eskiden beyin omurilik sıvısına baktığımız amiloid beta oranları 42/40 ya da P-tau 213 dediğimiz fosforilize olmuş 213 numaralı tau proteininin fosforilizasyon oranına bakarak ölçtüğümüz değeri kanda da bakabiliyoruz. Yani bir düz kan örneği alıp açlık tokluk da gerekmiyor. Burada P-tau 237'ye bakabiliyoruz. Şimdi daha da ilerisi P-tau'yu daha da destekleyebilmek için glial fibriller asidik proteini de bakabiliyoruz. GFAP dediğimiz testi de yapabiliyoruz. Hatta NFL dediğimiz bir başka test daha var. Bunun üçünü yaptığınız zaman zaten muazzam bir biyolojisi hakkında beyninizin fikir edinme imkanınız var. Yani hem nöral filamenti tayin ettiniz, hem glialastik fibrilar proteini tayin ettiniz. Bir de fosforilizasyon derecesine baktığınız zaman, çünkü P-tau'yu yoldan çıkaran şey fosforilize olması, çok çok çok fikir veriyor. Biz rutin taramalarımızda bu çeşitin içinde kullanıyoruz. Biraz daha farklı bir şey var mı? Bizi izleyenler merak edebilirler. APOE4 tayinleri çok önemli. Ama bu herkes yapılması gereken testler değil bunlar. Bellek sorunum var acaba diyen, babam 60'ında Alzheimer geçirmişti, annem de 65'inde de Alzheimer olmuştu, ben de olur mu hocam diyen kişilerde, yani genetik eğilimde APOE4 önemli. APOE4 aslında APOE genlerinin 3 tanesi var. APOE2, E3 ve E4. Bu E4'ün ikisi birden varsa Alzheimer'e yakalanma olasılığınız biraz yükseliyor. %30 civarında hatırladığım kadarıyla risk artışı var. Sadece bir tane E4 aldıysanız annenizden veya babanızdan, iki taraftan gelmediyse, bu olasılık biraz daha düşüyor. E3, E4 ise mesela bu olasılık biraz daha düşüyor. Ama E3 de çok böyle güvenebileceğimiz bir gen değil. Oysa E2 olsa ne güzel. Çünkü E2 olduğu zaman Alzheimer ihtimaliniz tersine düşüyor. Ve ömrünüz de uzuyor. Ama E2 toplumda çok yaygın değil. Keşke yaygın olsaydı.
0: Evet. Peki bu testlerde mesela erken kanseri erken teşhis edebilme testleri var mı ve ne kadar güvenilir? Bu da merak ediliyor.
1: Şimdi biraz önce sorduğunuz Alzheimer'da olduğu gibi, çünkü bu anlattığım testler benim çok sık tekrarladığım, Türkiye'nin gündemine sokmaya çalıştığım, evet, check forward hikayesi. Yani ben Alzheimer olduğumu öğrenmeyeyim, Alzheimer olacağımı öğreneyim ve ona göre tedbir alayım. Hatta şöyle soruyorlar bana, hocam bu testlerle bunları yakaladınız. Ben Alzheimer'ın benim önleyebilecek misiniz? Evet, çok büyük bir ihtimalle önleyebileceğiz. Onu çok güvenli söyleyebiliyorum. Diyelim ki önleyemedik, geciktirebileceğiz. Yani 75'inde, 85'inde yakalanacağın Alzheimer'ı 90'ında, 95'inde yakalanmanı sağlayabileceğiz. Ve bir de üstelik çok ağır bir Alzheimer olmasını engelleyebileceğiz. Hı hı. Dolayısıyla bu check forward testlerinin hepsi çok önemli. Bu Alzheimer'daki check forward testleri gibi kanserde de artık gündeme check forward girdi.
0: Evet.
1: Kanserler oluşmaya başladıkları zaman bir değişim süzgecinden ve sürecinden geçiyorlar. DNA'da belli tahribatlar olduktan sonra hücre eski hücre olmaktan çıkıp kontrolsüz büyüyen ve sınırsız büyüyüp çoğalan kanser hücresine dönüşüyor. Bu DNA'daki değişikliklerin çoğu da bizim tıbbi anlamda metilasyon paternleri, desenleri dediğimiz metilasyon döngüleri oluyor. Aşırı metil grubu bağlanırsa DNA'yı hasarla ya da DNA yeteri kadar metillenemezse testten, yani birine aşırı hipermetilasyon diyoruz, birine hipometilasyon diyoruz. Her ikisinde de kanser riskiniz artıyor. Bu DNA kırılmalarını yakalayıp sizin muhtemel bir kanser yolculuğuna çıkıp çıkmadığınızı, o yolculuğa çıkmışsanız da o yolculuğun hangi noktasında olduğunuzu yakalayabilen yeni testler çıktı. Bunlara hücresiz DNA testleri, cell-free DNA testleri diyoruz. Hücresiz DNA. Bu şu demek. Diyelim ki Ayşe Hanım'da bir yumurtalık kanseri, hı hı, ya da pankreas kanseri, ki bizim en korktuğumuz iki kanser bu ikilisidir. Üçüncüsü akciğer kanseri. Nedeni şu, çok geç belirti verirler. Hı. Çok geç belirti verirler. Yani çoğu zaman da metastaz yaptıktan, evet, dokulara yayılır. Neden? Çünkü çok içte, çok yumuşak organların ve çok böyle belirti vermeyecek derecede geride kalmış organların kanserleri bunlar. Diyelim ki yumurtalık kanseri yola çıktı bir Ayşe Hanım'da. Bu yumurtalık hücrelerindeki DNA değişimleri ortalama en iyi ihtimalle 8-10 yıldır. Hadi diyelim çok kısaldı, 4 yıldır, 3 yıldır. Siz bu DNA'daki kırılmaları %30 iken yakalayabilirseniz ve onun takibini alırsanız, bir şey yok %30'da ama ben sizi takip alacağım. %60'a çıktığı zaman daha çok, daha sık takip almam gerekiyor. Çünkü %30'u gördüğüm zaman 2 yılda bir yaptığım örneğin over yumurtalık ultrasonunu belki yılda bire indireceğim. Transvajinal ultrason isteyeceğim. Hatta tedbir yeteri kadar güvenli bulmazsam bir MR'la yumurtalıkların daha derin taranmasını da isteyebileceğim. Dolayısıyla bu cell-free DNA testleri geleceğin testleri. Amerika'da şu anda neredeyse tek kan örneğinde 50'ye yakın kanseri tarayabilen testler yapılmaya başlandı. FDA'den de izin aldı ama son onayı alıp almadığından emin değilim. Ama artık yapılıyor. Amerika'da yaygın yapılıyor. Bunun bir benzeri şu anda biz klinimizde kullanıyoruz. 10 ayrı kanser yapan bir test var. Şimdilik 10 ayrı. Bu ciddi testler bunlar. Örneğin biz bir hastamızda akciğer, bir hastamızda kalın bağırsak, bir hastamızda pankreas kanserinin mevcudiyetin haberi yokken bu testlerle yakaladık ve çok erken olduğu için de çok basit ameliyatlarla yaşama
0: çok önemli
1: tutundular. Dolayısıyla bu check forward meselesi çok önemli. Yani bugün hekimliği bu testlerin de yapay zeka ile sayesinde yapıldığını, yapay zeka kullanarak yapıldığını söyleyelim. Yapay zeka desteğiyle bugün hekimliği artık bugünü belirleyen, bugününüzü, sorununuzu bugününüzü belirleyen check-up testlerinden çıktı. Gelecek planlaması yapmanızı sağlayacak olan check forward'a doğru yönelindi. Yani yarın bir gün emin olun ki sizin işitmenizle ilgili, görmenizle ilgili, düşünmenizle ilgili, kalbinizle ilgili çok enteresan testler çıkacak. Bir tanesini daha söyleyeyim size check forward için. Mesela eğer benim ailemde babam 48 yaşında ölmüştü, evet, bende de HDL kolesterol düşük, LDL kolesterol yüksek, ApoB yüksek, hatta lipoprotein A yüksek. Acaba kalbimde bir şey var mı? Gönderdiğiniz efor testine bir şey çıkmadı, bir şeyiniz yok diyemezsiniz. Çünkü efor testi %75 daralma olduğu zaman pozitif olur, 75'in üstünde. Peki o zaman ben sanal anjiyo yaptırayım hocam. Doğru. Sanal anjiyo efor testine göre daha duyarlı. İçinde plak varsa o damarın, sizin ailenizden gelen genetik mirasınız nedeniyle çok erken yakalayabilirim ben onu. Plak yoksa bir şey yok diyebilir miyim? Diyemezsin. Çünkü damarın duvarında plak oluşmaya başlıyor. Sonra içine doğru bombeleşiyor. Yani şöyle düşünün. Damarı bir boğaz gibi düşünün. Boğazın içine doğru büyüyen bir kaçak inşaat var. Evet. O inşaatı görünce siz ancak boğaz içi imar müdürlüğü olarak mühür koyuyorsunuz. Ama o kaçak inşaatı temelde yakalayabilirseniz çok daha kolay. Bunun da yolu çıktı şimdi. Nedir o? Sanal anjiyo çekildiği zaman size eğer onu yapay zekaya okutursanız o anjiyoda daha plak yokken plan çıkacağı yeri size söyleyebiliyor. Yani gelecek check forward dediğimiz şey artık bu noktaya doğru gidiyor ve öyle bir noktaya geleceğiz ki yapay zekayı, yapay zekadan korkanları da burada bir kez daha korkmamalar için uyaralım. Yapay zeka biz doktorların yerini, hemşirelerin yerini asla alamaz. Evet. Yapay zekanın duygusu yok çünkü Burcu Hanım.
0: Tabii.
1: Yapay zeka size dokunmuyor, yapay zeka sizi görmüyor, sizi hissetmiyor. Sizin konuşurken sesinizdeki titremeyi, endişeyi algılamıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yapay zeka evet bizim yardımcımız olacak ama arabanın kopilotu o. Pilotu biziz. Direksiyonda biz varız. Direksiyonda hekim olduğu sürece de korkmamamız lazım.
0: Peki bu testler arasında biyolojik yaş testi de var. Bu yaptırılmalı mı?
1: Herkese gerekli değil. Meraklıya gerekli. Yani eğer ben 60 yaşındayım ama hocam biyolojik olarak kaç yaşındayım merak ediyorum derseniz bunu ölçen testler var. Bizim kullandığımız test GlycanH testi. Bunlar Türkiye'de yapılmıyor. Hepsi yurt dışına gidiyor. Onu söyleyelim. GlycanH testinde hani söylüyorum ya hep inflamasyon, glikasyon, oksidasyonla yaşlanıyoruz en çok. Glikasyonu ölçüyor. Glikan yaşını ölçüyor. Burada proteinlerin şekerlenme ölçüsüne bakarak sizin biyolojik yaşınızı proteinler üzerinden okumamız mümkün. Ama bunu birazcık daha böyle ben kaç yaşındayım, sonra da gayrete geleceğim, gençleşip gençleşmediğimi, biyolojik yaşımın düşüp düşmediğini öğreneceğim merakında olduğunuz zaman buna bakabiliriz. Artık biyolojik yaş biraz geride kaldı, organ yaşı bakıyoruz. Yani senin beyin yaşın kaç onu söyleyebiliyoruz. Karaciğer yaşını, kalp yaşını, damar yaşını ölçen testler var. Ama bunlar biraz ekonomisi yüksek olan, herkese lazım olmayan testler. Sorunu çok olan kişide, çoklu organ hastalığı var vesaire, ekonomik imkanı var, sigorta ödüyor, yazıyoruz, yapılıyor.
0: Bir de hissettiğimiz yaş var.
1: O ayrı bir şey. O psikolojik yaş.
0: Psikoloji.
1: Bundan öte bir yaş daha var. Reputasyonel yaş. Bence en önemli yaş o.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Reputasyonel yaş. Siz öldükten sonra da akılda kaldığınız yaştır.
0: Aa, çok
1: yani
0: güzel.
1: Yani siz Mimar Sinan'ı bugün hepimiz anlıyoruz. Evet. Mimar Sinan ölmedi. Mevlana Celaleddin Rumi ölmedi. Yunus Emre ölmedi. Hep konuşuyoruz.
0: Peki. Kısa bir ara verelim. Devam edeceğiz efendim.

0: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat kaldığı yerden devam ediyor efendim. Kalbimizle başladık. Kalple ilgili aslında çok enteresan bir soru var. Onu sormak istiyorum. Kalp hızı arttıkça ömür kısalır mı?
2: Araştırmalara bakılırsa gerçekten kısalıyor. Yani kalp hızı çok yüksek olanların yaşam süresi daha kısa. Ama bu kalbi 70-80-90 çalışanlar mutlaka kısa yaşayacak anlamına gelmesin. İdeal kalp hızı 60-70 aralığı, bence en iyisi o 60-75 aralığı. Bilim de bunu doğruluyor. 50'nin altı, 55'in altı çok iyi değil. 85-90 üzeri de çok makbul değil. Yani çok çalışan her şey gibi rezervlerini erken tüketeceği için sadece değil, pek çok nedenle kalbin hızlanmasını çok fazla istemiyoruz. Aslında ömür kısa olan hayvanların da çoğunun kalbi çok hızlı çalışıyor. Yani olağanüstü hızlı çalışan kalbi hızlı çalışan hayvanlar var ama basitçe söyleyelim. 4, ortalama 2 yıl maksimum yaşayan, 4 yıla kadar inebiliyor ömürleri, farelerin kalp hızı dakikada 400 civarında. Yani kalp hızının yüksek olması pek makbul değil. Kalbi hızlı çalışan insanların ayrıca kalp sorunları dışında sistemik hastalık sorunları da olabiliyor. Onun için hızlı çalışabiliyor. Örneğin tiroid bezi çok hızlı çalışıyorsa kalbiniz çok hızlı çalışmaya başlıyor. Onu tedavi etmezseniz zaten ömrünüz, önemli bir kısmını ömrünüzden çalmış oluyorsunuz. Kansızlık olduğu zaman, aşırı tansiyon düşüklüğü olduğu zaman, uyku bozukluğu olduğu zaman, horlaması olan insanların, özellikle uyku apnesi olan insanların, anemisi, kansızlığı olan insanların kalp hızları daha yüksek oluyor. Ki bunlar da zaten ömrü kısaltan faktörler. Kalp hızı bunun üzerine biraz çok böyle kötü bir haberci gibi yerleşiyor.
1: Evet, ömür kısalması demişken şöyle bir soru da hep geliyor. Uzun boyluların ömrü daha mı kısa diye. Böyle bir şey var mı?
2: Bu hep konuşulur. Evet. Bilimsel çalışmalara göre gerçekten uzun boyluların biraz daha böyle uzun yaşamdan yaşam şanslarının kısa boylulara göre daha az olduğu anlaşılıyor. Nedeni şu, sadece boy uzunluğu değil, iri yarı insanların vücutlarında daha çok hücre var. Daha çok hücre demek, daha çok hata yapmaya aday olan hücre demek. Daha çok hata yapan hücreniz varsa daha çok kanser ihtimaliniz var. Bu nedenle zaten uzun boylu kişilerde biraz daha kanser sıklığının fazla olduğunu görüyoruz. Ama uzun boylu olanlarda mesela kısa boylu olanlara göre kalp damar hastalığı sıklığı da daha az. Dolayısıyla kimsenin uzun boyluyum diye üzülmesine, kimsenin kısa boyluyum diye yan gelip yatmasına gerek yok.
1: Evet. Şimdi hocam tabii yapay zekanın hayatımıza girmiş olması, getirdiği yenilikler vesaire derken yapay zeka ile geliştirilen rentoser tıp yaşlanmayı yavaşlatıyor diye bir şey var. Doğru mu?
2: Yeni bir haber bu. Hı. Aslında net bir haber değil. Çin'den gelen bir haber. Rentoser tıp pulmoner fibrozis, yani sebebi bilinmeyen akciğer sertleşip büzüşmesi dediğimiz maalesef öldürücü bir hastalığın, ağır bir hastalığın tedavisi için geliştirilen, yapay zeka destekli geliştirilen bir ilaç. Bir kere bizi izleyenler şu müjdeyi verelim. Yapay zeka destekli ilaçlar, sevgili izleyiciler, giderek çoğalacak ve bizim ilaç maliyetlerimizi ve ilaca ulaşma ihtimalimizi artıracaklar. Çünkü normal koşullarda 5000-6000 en az molekül ellenerek bir ilaç geliştirilir ve ortalama süresi 15 yıldır. Onun için ilaçlar başlangıçta maliyetlidir. Çünkü çok büyük masraflarla o moleküle ulaşılabiliyor. O moleküle ulaşırken yapılan araştırmalar molekül üzerinde çok uzun sürüyor. Dolayısıyla bir ilaca ulaşmak hem çok maliyetli normaldeydi bugüne kadar, hem de çok zaman alıyordu. Yani diyelim ki işte pulmoner, akciğer, buluşma akciğerdeki büzüşme ilacını arıyorsanız bunu bulmanız 15-20 seneyi buluyordu. Hatta 15-20 sene sonra da bir işe yaramadığını anlayıp masraflar da zamanında boşa gidiyordu. Şimdi yapay zeka yaptığı hesaplama hızı nedeniyle bu molekülleri bizim bulmamızı kolaylaştırıcı. Rentosetrip de onlardan bir tanesi. Hı hı. Ve araştırmaları da gördüler ki bu pulmoner fibrozisi iyileştirmekle kalmıyor. Proteinlerin yaşlanma hızlarını da düşürüyor. Zaten protein yaşlanma hızı düşmesi demek ömrün olumlu yönde etkilenmesi demek. Çünkü bizi hızlı yaşlandıran problemlerden birisi proteostazis dediğimiz protein çökmeleri, yanlış katlanması proteinlerin, çok detaylı bir bilgi. Burada bilmemiz gereken şey şu, bu güzel bir soru. Biz önümüzdeki dönemde daha kolay yeni antibiyotikleri, daha kolay yeni ağrı kesicileri bulabileceğiz. Mesela yapay zeka sayesinde bu çok yaygın hale gelen kronik ağrı meselesinde, biliyorsun ağrı kesicilerin çoğu beyne ağrının ulaşmasını engellediği için ağrıyı kesiyor. Hı hı. Biz mesela parmağımız kırılır ama kırdığımız yerdeki ağrıyı beynimizde hissediyoruz. Beynimiz o algıyı almasın diye beynimizin o bölgelerini uyuşturan diyelim ya da algılamasını azaltan ilaçlar kullanıyoruz. Şimdi öyle değil. Yapay zeka sayesinde buradan ağrımıza yol açan mesajın gitmesini engelleyen maddeleri bulmaya başladılar. Yakında bunları konuşacağız.
1: Yani lokal olarak etkileyecek.
2: Evet, yani buradan benim beynime bir şey yapmadan, çünkü beyni etkileyen ilaçlar aynı zamanda başka yönden de beyni etkiliyorlar. Dolayısıyla beyni etkilemeden mesela rahatsız ayak sendromu tedavisinde kullandığımız, polinöropatilerde kullandığımız bir takım maddeler var. Mesela gabapentin, progabalin bunlardan, ama hepsi beyin. Belliği de bozabiliyor, uyku da bozabiliyorlar. Ama siz o ağrının çıktığı yerde ağrıyı sen beyne gitmeyeceksin kardeşim deyip yolunu kesebilirseniz çok daha akıllıca bir iş bu. Kesinlikle. Bunu yapay zeka sayesinde buldular. Birkaç sene sonra elimizde olacak o ilaç. Yani biz yapay zekadan hep çok konuştuk yapay zeka ama hakikaten iyi bir şey. Dozuna bakmak lazım. Şimdi yapay zeka üreticileri de artık yaptıkları için biraz dozunu ayarlama noktasına geldiler. Çünkü hırsız bir yapay zeka başımıza bela.
1: Evet.
2: Ajan bir yapay zeka başımıza bela. Bizim sağlık verilerimizi kötü yönde etkileyebilen, kötü yönlendirebilen bizi. Bunlara dikkat etmemiz lazım.
1: Şimdi bir başka tespit var hocam. Uyku puanı yeni statü sembolü mü oluyor?
2: Şöyle statü sembolü oluyor. Çok konuşuluyor bu da. Bu kolumuza taktığımız cihazlar var. Ben de kullanıyorum uykuya geçtiğimiz zaman. Evet. Bu cihazlar sabahleyin kalktığımız zaman bizim kaç saat uyuduğumuzu, kaç saatin kaç defa uyandığımızı, kaç saat derin uyku ve REM uykusu uyuduğumuzu söyleyebiliyor. Uyku puanı dediğimiz şey bir, uykunuzun süresi, iki, REM uykunuzun, üç, derin uykunuzun süresi. Bunlar ne, önemli mi? Önemli. Yani derin uykun eğer kısaysa o gün çok fazla kaza yaparsın. Çok fazla üretemezsin. Çok fazla inovasyon yapamazsın. Çok fazla zekice şeyler içerikler içinde olamazsın. REM uykun kısaysa çok duygusal olursun, çok alıngan olursun, çok çabuk öfkelenirsin, çok verdiğin kararlarda hata yapma ihtimalin azalır. Onun için şimdi imkanlı olanlar bu kollarına taktıkları bu giyilebilir sağlık cihazları, evet, diyoruz onlara. Onlara bakarak sabahleyin bakıyor mesela, ben bu sabah baktığım zaman REM uykusuna 1 saat 50 dakikaydı, mükemmel bir REM uykusu. Ve yine derin uyku süremiz 1 saat 80 dakikaydı, mükemmel. Toplam uyku süremizin en az %15-25'i derin uyku olması lazım. Neden? Müsaade ederseniz onları da söyleyelim. Lütfen. Çünkü statü toplumsal statü değil, sağlık statüsü bu. Benim REM uykum eğer iyi değilse, ben ertesi gün daha gergin, sinirli, daha duygusal olacaksam ona göre kendimi planlarım. Ama daha önemlisi şu, derin uyku bizim beynimizin temizlik yaptığı uyku. Yani belediyenin, beynimizde çalışan belediyenin temizlik işleri müdürlüğü derin uykuda faaliyete geçiyor. Derin uyku geçtiğimiz zaman beynimizdeki hücreler arası mesafeler genişliyor ve temizlik işleri, buna glial temizleme diyoruz. Glial lenfatik sistem, glenfatik sistem temizlik yapıyor. Yani derin uykun 20 dakikaysa yeterince temizlememiş beyni uyanırsın. Daha unutkan, daha yani daha az kayıt yapan, hı hı, daha beceriksiz, beyinle güne başlarsın.
1: Evet.
2: Dolayısıyla doğru, bir uyku sürelerinizi bilmeniz faydalı ama bunu her gün ölçmek eleştirel de hale geldi. Ben de mesela haftanın belli günleri kontrol ederek görüşüyorum. Nedeni şu, sabah gözünüzü açıyorsunuz, ilk işiniz ona bakmak oluyor. Yani hayatınızı sizin yöneten bir dijital sistem mafyası sanki sizi çevrelemiş oluyor. Buna dijital sağlık obsesyonu diye bir isim de verdiler. Tutkusu ya da takıntısı diyelim. Evet. Yani ölçüyü kaçırma. Hayatın her alanında ölçü çok önemli.
1: Yani az orada az gördüğümüz zaman moralimiz de bozulabiliyor.
2: Bozuluyor,
1: değil mi?
2: Tabii bozuluyor.
1: Öyle başlıyorum.
2: Bozuluyor. Yani ben birkaç defa kendimde de bunu gözlemledim. Yani sabahleyin kalktım, o kolumdaki saat dedi ki bana bugün yeterince derin uyku uyumadınız. Bugün yaratıcınız falan yani bilet diyorsunuz yani. Onun için biraz dikkatli olmak lazım.
1: Evet. Peki şimdi egzersizle ilgili birçok soru var ki sosyal medyada da aslında bu oldukça yaygın. İşte 90 dakikalık bir egzersiz yerine daha işte 3 dakikalık sprintler yapılmasının daha doğru olduğu söyleniyor. Böyle bir şey var mı hocam?
2: Daha doğru değil. Daha etkili olduğu da söyleniyor. Daha da etkili de değil.
1: Değil.
2: Burada mesela egzersizden muradınız önemli. Egzersiz bir iş olarak mı yapıyorsunuz yoksa size iyi gelen bir fiziksel aktivite olarak mı yapıyorsunuz ki ikincisi önemli. Hı hı. Yani egzersizle bizim kazandığımız şey sadece kilo vermek veya mevcut kilomuzu korumak değil. Eğer muradınız buysa biraz önce dediğiniz daha basit ve pratik. Çok işim var. Ben 10 bin adım atamam. 7500 adım kardeş atamam hocam. Zamanım yok. Çünkü bir saat alıyor. O zaman bir 5000 senden rica ederim. Hocam 45 dakikada ayıramam. O zaman sen 5 dakika sprintler yap kardeşim. Bu da işe yarar mı? Kısmen yarar. Ama 5 dakikalık sprint hiçbir zaman 90 dakikalık yürüyüşün getirdiği huzuru, kalp performans artışını, damar elastikiyeti artışını, bellek desteği artışını, kanın bütün vücutta daha rahat tur atma sağlamasını, oksijenasyon desteğini, pek çok şeyi ve gece uyku desteğini sağlamaz. Çünkü egzersizin faydası sadece kalbe, sadece kiloya, sadece damara, sadece beyni, sadece kasa, sadece kemiğe de değil. Dolayısıyla her gün herkesin risklerini de hesaplayarak ortalama en az 30-40 dakika aktif egzersiz yapması lazım. Bunu evinde yapar. Çömelir, kalkar, şınav çeker, oda içinde yürür. Bir kere şunu kural olarak koyuyoruz. Hiç kimsenin kalçası, koltuk patatesi olmak istemeyen kişiler için söylüyorum. 30 dakikadan fazla bir koltukta olmaması lazım. Yani bizim bu programımızın aslında 45 dakika değil 30 dakikada bitse daha iyi olur. Çünkü 30 dakikadan sonra hatta 25 dakikadan sonra kalça kaslarınıza istirahat durumu oluşup insülin duyarlılığı kalkıyor. Ve insülin direnci başlıyor. Hı hı. Dolayısıyla o vücudun insülin direnciyle başladığınız vücudun kalkıp hemen kası kullanarak direnci kırmanız lazım. Eğer iyi yaşlamak istiyorsanız kıymetli izleyiciler, her 15-20 dakikada bir, en geç 30 dakikada bir kalkın 5 dakika evinize bir tur atın. Ofisteyseniz kalkın ofiste bir tur atın. Hatta onunla da yetinmeyeyim. Yaşlıysanız tutunarak bir sandalyeye, masaya squat yapın. Biraz imkanınız varsa veya kasınız kuvvetliyse birazcık benim gibi, ben öyle yapıyorum. Günde 3 defa 10 squat yapın. Yani ne kadar çok kas kullanırsanız kasın içine o kadar çok sadece şeker emdirip glikojen depolamazsınız. O kadar çok insülini faaliyet dışı bırakır, insülin direncini de önlersiniz.
1: Kas gücünün öneminden bahsettiniz. Şimdi hem de kalbe değinmişken şunu da sormak isterim. Sırt ve göğüs kaslarının dirençli olması kalbi korur mu?
2: Böyle bir yayın çıktı ama bu bilimsel bir yayın değil. Yani böyle bir veri de yok zaten. Çünkü sırt ve omuz kaslarından çok kalbi koruyan kaslar baldır bacak kaslardır, büyük kaslardır. Şimdi sadece iki kalçanızdaki kası alın, bütün üst tarafınızdaki solunum kasları dahil, başınız, boynunuz kasları dahil, boyun kasları dahil onlar kadar çok fazla enerji üreten ve tüketen sistemler değil. Kalbin hoşlandığı sistem büyük kaslar. Eğer siz kalbinizi sağlam yapmak istiyorsanız omuzla sırtla uğraşmak yerine squat yapın, şınav çekin. Yani olabildiği kadar alt kaslarınızı güçlü tutmaya çalışın. O kaslardan gelecek olan miyokinler beyninize, o kaslardan gelecek olan faydalar, özellikle kas koruyucu maddeler kalbinize, damarlarınıza olumlu etki yapar.
1: Evet. O zaman kısa bir ara verelim. Biz tabii de bir yürüyüş yapalım.
2: Olur, memnuniyetle.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Tiyatrosu,
2: sağlık,
1: yemek tarihi,
2: doğa,
1: kitap,
2: spor,
1: gezi,
2: kültür sanat,
1: belgesel,
2: dünya,
1: moda,
2: polisiye roman,
1: masal.

0: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor. Siz izleyicilerimizden gelen sorularımızı da hemen hocamla paylaşmak isterim. Siyah sarımsağı çok sormuşlar hocam. Siyah sarımsak neden bu kadar popüler oldu diyor izleyicimiz.
2: Fermente olduğu için. Yani sarımsak fermente olunca biyolojik yararlarının bir miktar arttığını biliyoruz. En azından bilim bize böyle diyor. Ama çok mu avantajlı, az mı avantajlı? Bir miktar avantajı diyelim, çok büyütmeyelim. Koku avantajı çok fazla yalnız. Yani o sarımsağı kullandığınız zaman sarımsak kokusunun daha az olduğunu, sülfür yükünün, kükürt yükünün azalması nedeniyle.
1: Siyah da mı az?
2: Evet, siyah sarımsağın ve fermente olduğu için biyolojik faydasının biraz daha yüksek olduğu birkaç ayında gösterilmiş durumda. O nedenle zaten bu takviye bitkisel ürün üreticileri siyah sarımsak üzüsünün kapsüllerini hemen yaptılar. Kullanılabilir, bir zararı yok ama sarımsak aslında her eve girmesi gereken, her sofrada olması gereken çok değerli bir bitkisel ilaç gibi benim için. Sarımsağın içinde alisin var. Alisin muazzam bir antibiyotik, antiviral, antibakteriyel, muazzam bir antioksidan, muazzam bir biyolojik güç. Ama genelde biz şöyle bir hata yapıyoruz, sarımsak yutuyor hanımlar.
1: Evet.
2: Bu çok büyük yanlış.
1: Öyle mi?
2: Çünkü sarımsağı parçalamadan kullanırsanız faydası olmaz. Çünkü sarımsağın içinde normalde alisin yok. Aliin var. Hı hı. Aliinin alisine dönüşmesi için bir enzim var. Alisinaz diye. Aliinden alisin yapıyor. O enzimin oluşabilmesi için sarımsağı bir de sırpalamanız gerekiyor. Yani parçalamanız, kesmeniz, ezmeniz, övmeniz. Onun için eskiler sarımsağı hep böyle havanda döverler.
1: Evet.
2: Ve bir süre bekletip başka işler yaparlar. Sonra kullanırlar.
1: Biraz da tuz dökerler.
2: Beklerken tuz daha da arttırır etkisini. O enzim beklerken alisini arttırıyor içindeki. Faydasını arttırıyor. Bir de sarımsağı böyle bütün alıp da kavurduğunuz zaman o sarımsak olmaktan çıkıyor. Eğer alisin oluştuktan sonra kavurursanız alisin yok olmuyor. Ama sarımsak daha henüz parçalandıktınız, beklettiğiniz aliinden alisin olmadı. Siz o hemen kızarttınız, tavaya attınız, yağ attınız. Alisin oluşmadıysa hikaye. Dolayısıyla yani yemeğe koyacaksanız bile önce parçalayın, sonra koyun.
1: Yani yemeğin içerisinde tane tane olmasının
2: tane
1: bir faydası yok.
2: Kısmen var, çok azalır. Ama ikiye üçe bölün, yine dövmeniz şart değil. Ya da ortadan kesin, yandan kesin. Yani birazcık parçalayıp böyle atın ve biraz da bekletip böyle atın.
1: Fındıktaki arjini de soralım. Ne kadar önemli ve nelere yarar?
2: Arjinin damar duvarının önemli dostlarından birisi. Damar fleksibilitesini artıran, damar genişlemeye yönlendiren, damar büzüşmesini engellediği için biyolojik olarak aktif bir madde.
1: Anne babalar şeker çok içerdiği için meyveyi ne kadar vermemiz gerektiği konusunda hep böyle bir soru işaretleri oluyor bize.
2: Hatta bazı anne babalar meyve düşmanı oldular. Çok yanlış.
1: Evet.
2: O. Yani çocukların hele obezite sorunu olmayan çocukların meyve yiyerek büyümeleri lazım. Meyvelerin içerisindeki posta onların en büyük bağırsak ilacı, prebiyotik. Ayrıca meyvenin içindeki antioksidanlar, vitaminler, mineraller çoğu gıdada yok. Sebzede olan her şey meyvede var ama meyvede olan her şey sebzede yok.
1: Hı hı.
2: Dolayısıyla meyveleri de çeşitlendirerek günde bir ve iki porsiyon çocuklara mutlaka vermek lazım ve aynı meyveleri değil, farklı meyveleri vererek farklı meyvelerdeki farklı şifalardan faydalanmaları lazım. Domates de bir meyve bu arada, hatırlatayım
1: size.
2: Öyle mi?
1: Evet. Çocukların da o zaman bol bol.
2: Zeytin de bir meyve. Zeytinyağı da meyve suyu aslında.
1: Hı.
2: Yani meyvenin suyu ama yağlı bir su. Ve onu eğer siz soğuk sıkım yaparsanız, sadece yağını ayırırsanız çok daha ciddi bir ilaca dönüşüyor.
1: Hocam harika bilgilerle donatıldık bu haftada.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun. Efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programını bu haftada noktalıyoruz. Haftaya görüşünceye dek sağlıkla kalın.

0: Hayat var. Hayat var. Hava durumu. İstanbul hafif yağmurlu, Poyraz kuvvetli, sıcaklık 19 derece. Marmara'da hafif yağmur bekleniyor, kuvvetli Poyraz üşütüyor. Bursa ve Edirne 22 derece. İç Anadolu'da Sivas-Kayseri tarafı Lodos'la hala sıcak, 26-27 derece. Ege genelinde kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri olacak. İzmir 26, Muğla 24 derece. Akdeniz'de yağmur kısa süreli görülecek. Antalya 29, Adana 31 derece. Karadeniz'de öğleden sonra yağmur şiddetini artıracak. Zonguldak 22, Artvin 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Lodos'la sıcak. Erzurum 27, Diyarbakır 34 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo.

0: Mutlu geceler. 4 bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da konuştu. Gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert sözlerle yüklendi. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, hesap verecekleri mahkeme salonlarıdır dedi.
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya bu sözlerle tepki gösterdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları üzerinden sert mesajlar verdi.
1: Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
2: Erdoğan, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edildiği konuşmasına değindi. Filistin halkına destek verdi.
1: Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak genel kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Ticaret Fuarı Müsiyat Expo 2026'nın kapanış törenindeydi. Siyasi ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra yapay zeka teknolojisi de Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi.
1: Yapay zekayı geliştirirken insan faktörüne gerekli önemi vermezseniz arzu ettiğinizin tam tersi neticelerle karşılaşabilirsiniz.
0: Yemen'de İran destekli Husiler Avrupa Birliği'ne bir mektup göndererek Kızıldeniz'deki Avrupa gemilerini hedef almayacaklarına dair güvence verdi. Mektup Husilerin diğer ülkeleri çatışmanın dışında tutarak Suudi Arabistan'ı izole etme çabası olarak yorumlanıyor.
3: Yemen'de İran destekli Husilerden Avrupa Birliği ülkelerine güvence geldi. İddia İngiliz Financial Times gazetesinde yer aldı. Gazetenin iki diplomata dayandırdığı haberine göre Husiler, Avrupa Birliği'nin dış politika ve güvenlik birimine 10 Eylül'de bir mektup gönderdi. Mektupta Husiler, Avrupa Birliği'ne Kızıldeniz'deki Avrupa gemilerini hedef almayacaklarına dair güvence verdi, saldırıların uluslararası deniz taşımacılığını aksatma amacı taşımadığı belirtildi. Husiler, Kızıldeniz'deki ablukalarının yalnızca Suudi Arabistan ve onun müttefiki olan uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti için geçerli olduğunu belirtiyor. Mektup, Husilerin diğer ülkeleri çatışmanın dışında tutarak Suudi Arabistan'ı izole etmeye yönelik izledikleri stratejinin bir parçası olarak değerlendirildi. Yemen'de çatışmalar Temmuz ayından bu yana yeniden tırmandı. Hızla ilerleyen Husiler son dönemde Bab-ül-Mendeb Boğazı yakınlarındaki bölgeleri ele geçirmiş durumda. Suudi Arabistan, Husiler Kızıldeniz boyunca ilerleme kaydettiğinde ABD'den askeri yardım talep etti ancak bu yardım gerçekleşmedi. Avrupa ülkeleri ise son dönemde desteklerini artırmış durumda. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun Yanbu'daki tesisini korumak için bölgeye asker, radar ve savunma sistemleri göndereceklerini duyurdu. Macron kararla herhangi bir çatışmaya dahil olmayı değil, bölgeyi korumayı amaçladığını söylemişti.
0: Hürmüz'de tansiyonu düşürmek için diplomatik çabalar devam ederken Çinli gruplardan sağlanan uydu görüntüleri ve verilerin İran'ın son aylarda hedef belirleme kapasitesinin gelişmesinde etkili olduğu öne sürüldü. İddia Amerikan basınından.
3: Çinli grupların sağladığı uydu görüntüleri ve istihbarat desteği, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri tehdit etme ve Orta Doğu'daki ABD askeri üslerine hassas saldırılar düzenleme kapasitesini artırdı. İddia, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e ait. ABD istihbarat değerlendirmeleri hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre, Çinli gruplardan sağlanan uydu görüntüleri ve diğer coğrafi veriler, İran'ın son aylarda hedef belirleme kapasitesinin gelişmesinde etkili oldu. Kaynaklar, söz konusu verilerin İran'ın Temmuz'da Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği ve 3 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırının düzenlenmesine olanak sağladığını belirtti. Çin'den sağlanan verilerin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri takip etme kabiliyetini geliştirdiği, bu sayede İran'a ait füze ve insansız hava araçlarının hedefleri vurma ihtimalinin arttığı ileri sürüldü. Bu verilerin uçuş sırasında yönlendirilemeyen ve görece basit teknolojiye sahip ısı güdümlü İHA'ların dahi gemilerin konumuna göre uygun zamanda hamle yapmasına imkan sağladığına işaret edildi. Haberde İran'ın saldırılarındaki isabet oranının artmasında Çin'den sağlanan desteğin yanı sıra Rusya'nın yardımlarının da etkili olduğu öne sürüldü. Ayrıca İran güçlerinin çatışmalarda edindiği tecrübenin de bu artışta rol oynadığı yorumuna yer verildi.
0: Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi 2025 yılı sonu itibarıyla dünyada en çok savunma sanayi ihracatı yapan ülkeleri sıraladı. Buna göre Türkiye dünya genelinde 8. sırada yer alırken ABD zirvedeki yerini korudu. Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi'nin raporunda farklı dönemlerdeki ihracat verileri yer aldı. 2025 yıl sonu rakamlarına göre yapılan hesaplamalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin 44,6 milyar dolarla listenin zirvesinde yer aldığı görüldü. ABD'yi 15 milyar dolarla Rusya, yaklaşık 9 milyar dolarla da Almanya takip ediyor. Paylaşılan verilere göre Türkiye 4 milyar 230 milyon dolarlık ihracat verisiyle 8. sırada. İlk onun son sırasında ise Çin var. Paylaşılan analizde Türkiye için 2025 yıl sonu itibarıyla sıralamada ilk kez bu kadar yüksek bir konuma ulaştığı belirtiliyor. Genel olarak askeri ihracatta ilk 10 ülke güçlü sonuçlar gösterirken Almanya, Güney Kore ve Türkiye'nin ayrıca yükselen grafiğine de vurgu yapılıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen toplantıda Gazze'deki durumu anlattı. Gazze'lilerin sağlık hakkına ulaşamadığını belirten Memişoğlu, uluslararası topluma çağrıda bulundu.
4: Bugün Gazze'de kadınların ve çocukların acımasızca öldürüldüğü, masum insanların bir aşıya, temel bir ilaca dahi ulaşamadığı vahim tablolarla karşı karşıyayız.
3: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu pandemilere hazırlık konulu yüksek düzeyli toplantıda yaptığı konuşmada Gazze'de yaşanan drama dikkat çekti. Filistinlilerin en temel insan haklarından biri olan sağlık hakkına ulaşamadığına vurgu yaptı.
4: Biz tüm insanların eşit koşullarda sağlığa ulaşabildiği yaşam hakkını savunuyoruz. Savaşların körüklendiği, kardeşin kardeşe kırdırıldığı ve masumların acıları üzerinden kazanç edildiği kötülük mantığıyla inşa edilmiş bu zulüm düzenini asla kabul etmiyoruz.
3: Memişoğlu, savaş ve çatışmaların sağlık sistemleri üzerinde yaptığı etkiye de dikkat çekerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.
4: Gelin sağlığı korumayı bir yaşam biçimine, barışı ise ortak bir sorumluluğa dönüştürelim. Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşalım, teknolojiyi daha sağlıklı bir gelecek için seferber edelim.
0: Sosyal medyadan bir bakanın istifa edeceğine ilişkin paylaşımda bulunan gazeteci Ali Tarakçı tutuklandı. Ali Tarakçı sosyal medya hesabından "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşımla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlarını Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması yöneltilen Ali Tarakçı evinde gözaltına alındı. Yapılan aramada da dijital materyallerine el konuldu. Ayrıca başsavcılığın talebi üzerine Tarakçı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verildi. Karar Siber Güvenlik Başkanlığı'na iletildi. Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Almanya'dan tatil için eşiyle birlikte İstanbul'a gelen savcı Sibel Tunç kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. 42 yaşındaki Tunç tedavi için beklediği sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Savcı Tunç ve eşi tatil için geldikleri İstanbul Mimar Sinan Mahallesi'nde kalmaya başladı. Yaklaşık 4 gündür kusma şikayetiyle

0: 134 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Şimdi bu paranın kaynağı araştırılıyor.
1: Milyonlarca euro, yüz binlerce dolar. Görüntüler sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen tutuklu Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik yeni bir operasyondan. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında paraların İstanbul Maslak'ta bir otoparkta saklandığı belirlendi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. İki aracın bagajındaki kutularda tam 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen 934 milyon lira tutarındaki dövizin kaynağını bulmak için çalışmalar sürüyor. Tançalan düğününde takılan altınlarla gündeme gelmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Tançalan, altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Ancak Muradiye'de bir eve düzenlenen operasyonda valiz içinde 66 bilezik, altın kaplama bir telefon, metrelerce altın zincir, altın kemer, altın gerdanlık ve döviz bulunmuştu. Tançalan ve eşi Çağla Öz, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklu yargılanıyor.
0: Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, tıp fakültesi öğrencisi genç kızı ağır yaraladı. Otobüs durağına da çarpan sürücü, burada da yaşlı bir çiftin yaralanmasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasında.
1: Önce bir yayaya çarptı, sonra da otobüs durağına girdi. Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı 3 kişiden birinin durumu ağır.
2: Paldırtıyı duydum zaten. Geldi zaten savaş alanı gibi. Durakta iki tane yaralı vardı. Durağın karşısına kız çocuğu yatıyor, onu gördüm ben.
1: Alanya'dan Gazipaşa'ya giden otomobil sürücüsü çok süratliydi. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun karşısına geçmeye çalışan tıp fakültesi öğrencisi genç kıza çarptı. Aracı fark eden öğrenci hızlansa da kazadan kurtulamadı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Hızını alamayan otomobil daha sonra da yol üzerindeki otobüs durağına çarptı. O durakta da otobüs bekleyen yaşlı bir çift yaralandı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Parçalanan otomobilin sürücüsünün araçtan yürüyerek indiği anlar kameraya yansıdı. Genel sağlık durumu iyi olan sürücü gözaltına alındı. 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları kazanın yaşandığı bölgede sık sık trafik kazalarının meydana geldiğini belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.
3: Daha önce burada yaya geçit tabelası vardı, yol çizgileri vardı. Bu sene yol çizgilerini kaldırdılar, yaya geçit tabelasını kaldırdılar ama geçidi kapatmadılar. Hemen hemen her sene 5 tane 6 tane kişiyi burada kaybediyoruz. Herhangi bir üst geçit veya herhangi hiçbir şekilde bir önlem alınmıyor.
0: Diyarbakır'dan kadın cinayeti haberi geldi. 32 yaşındaki Ayfer Çakmak eşi al tüfeğiyle öldürdü. Orhan ve Ayfer Çakmak çifti 5 Nisan mahallesinde yaşıyordu. Dün akşam çift arasında bir tartışma çıktı. Orhan Çakmak eşine evdeki al tüfeğiyle saldırdı. Silah sesini duyan komşularsa polise ihbarda bulundu. Olay yerine ekip sevk edildi. Vurulan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırgan gözaltına alınırken emniyetteki işlemler ise sürüyor. Samsun Terme'de nakil için Giresun'dan Samsun'a organ taşıyan UMKE aracı kaza yaptı. 26 yaşındaki UMKE görevlisi hemşire Mehmetcan Gür hayatını kaybetti. Gür için Samsun'da düzenlenen törende duygusal anlar vardı. Törene tekerlekli sandalyeyle katılan yaralı sürücü mesai arkadaşına gözyaşlarıyla veda etti.
1: Organ nakli için ekip arkadaşlarıyla yola çıktı. Ancak kazada hayatını kaybetti. 26 yaşındaki hemşire Mehmet Can Gür'e Samsun'da veda edildi. Giresun'da bağışlanan karaciğer Samsun'da bir hastaya nakledilecekti. UMKE'ye ait araç organı alarak yola çıktı. Ancak Samsun Ordu Karayolu'nda elektrik direğine çarpıp yoldan çıktı. Araçtaki 26 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi ve UMKE görevlisi Mehmet Can Gür hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Akif Çıplaksa yaralandı. Mehmet Can Gür için Samsun 112 Başhekimliği önünde tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine görev sırasında giydiği UMKE montu bırakıldı.
4: Baki olan
1: Kazada yaralanan sürücü Mehmet Akif Çıplak törene tekerlekli

0: Sandalyeyle katıldı. Tören boyunca gözyaşları dinmedi. 26 yaşındaki hemşire dualarla memleketi Malatya'da toprağa verildi.
1: Gaziantep'te özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören hastanın iğne sonrası hayatına kaybetmesine ilişkin açılan dava sonuçlandı. Abdurrezzak Baysal'la tartışan hemşire gence başka bir hastaya ait ilacı enjekte etmişti. O hemşireye müebbet hapis cezası verildi. Ona yardım eden diğer hemşire ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2: Şifalı su.
0: Yoğun bakımda yapılan iğne hastanın hayatına mal oldu. İki hemşire odası kastla öldürme suçundan ceza aldı. Hemşirelerden birine müebbet hapis, diğer hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi. Gaziantep'te 3 yıl önce yaşanan olayın ardından açılan davada karar çıktı. Trafik kazasında dizinden yaralanan 27 yaşındaki Abdurrezzak Baysal, bilinci açık şekilde özel bir hastaneye kaldırıldı. Ayağına platin takıldı, genel sağlık durumu iyiydi. Yoğun bakımda tedavisi sürüyordu. Ancak iddiaya göre Baysal bir hemşireyle tartıştı. Sakinleşmesi için başka bir hastaya ait kas gevşetici olduğu öne sürülen ilaç Baysal'a enjekte edildi. Hasta kısa süre sonra hayatını kaybetti. Aileye ölümün kalp krizi olduğu söylendi. Olayı şüpheli bulan aile otopsi talep etti. Şüpheli ölüme ilişkin adli tıp raporu dava dosyasına girdi. Söz konusu ilacın doktor direktifi olmadan uygulanamayacağı belirtildi. İlacın uygulanmasının tıp kurallarına aykırı olduğu kaydedildi. Enjeksiyonla ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu ifade edildi. İki hemşire kusurlu bulundu. Savcılık, sanıkların olası kastla öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Sanık hemşire Aslı Ersoy müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ona yardım eden diğer hemşire Mustafa Çelik'e de 25 yıl hapis cezası verildi.
1: Ankara'da hesap nedeniyle tartıştığı köfteciyi döverek öldüren zanlı tutuklandı. Olay başkent Altındağ ilçesinde 6 Eylül gecesi meydana geldi. Seyyar köfteci Ali Arduç müşterisiyle hesap yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Zanlı köfteciyi darbederek kaçtı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülen Arduç 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili 8 kişi de gözaltına alındı. Seyyar köfteciyi darp etmekte suçlanan zanlı tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Evlilik desteğinden bugüne kadar 222 bin genç çift faydalandı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Göktaş, Ankara'da projeden faydalanan çiftlerle de buluştu.
3: Türkiye genelinde aile odaklı pek çok çalışma yürütüyoruz. Gençlerimizin evlilik yolunda yuva kurmalarını sağlamak, onlara destek olmak bizler için çok değerli, çok kıymetli. Halihazırda tüm Türkiye'de 222 bin gencimizi Aile ve Gençlik Fonu destekleriyle evlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlerin desteklenmesi projesinden faydalanan çiftlerle Ankara'da buluştu. Göktaş, aile yılı kapsamında gençlere sağlanan destekleri anlattı.
3: Aile yılında aynı zamanda yeni doğan her çiftimize bir doğum destek sistemimizi güncelledik. İlk çocuğumuza 5 bin lira, ikinci çocuğumuza aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklarımız için çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar her ay düzenli 5 bin lira sağlıyoruz.
4: Göktaş değişen nüfus yapısına dikkat çekerek hanelerin %58'inde 18 yaşın altında çocuk olmadığını söyledi. Evlerin sessizliği bizleri endişelendirmeli ifadesini kullandı.
3: Bu da şu demek, daha hızlı yaşlanıyoruz ve çocuk sayımız oldukça az. Evlenecek gençlerimize sunduğumuz bu destekle sizin gibi genç çiftlerimize destek olup yuva kurmak isteyen gençlerimize bir nebze de bizim de çorbada tuzumuz olsun diyoruz.
1: Hatay'da depremzede Hasan Akdeniz 3 yıldır 6 kişilik ailesiyle birlikte konteynerde kalıyor. YKS sınavına da konteynerde zor şartlarda hazırlandı. Türkiye 434.sü olan Hasan tıp fakültesini kazanarak hayalini gerçeğe dönüştürdü.
5: Üniversite sınavına 18 metrekarelik konteynerde hazırlandı.
2: Depremzede Hasan Akdeniz, hayali olan tıp fakültesini tam burslu kazandı.
5: 6 Şubat depremi bizi açıkçası hem maddi hem manevi çok kötü etkiledi. Ama pes etmeden hedeflerim için çalışmaya devam ettim. Uğruna çalıştığınız bir hedef olduktan sonra gerçekten büyük bir motivasyon kaynağınız oluyor.
2: Hatay'daki evleri depremde yıkılan 6 kişilik Akdeniz ailesi 3 yıldır konteyner kentte yaşıyor. YKS'ye hazırlanan Hasan Akdeniz çalışma şartlarına rağmen zoru başardı. Perdeyle ikiye böldükleri konteynerde sınava hazırlandı. Gece gündüz demeden günde 10 saat ders çalışarak YKS'de Türkiye 434.sü oldu.
5: Başlarda 6 kişi kaldığımız konteynerde ders çalışmaya çabalıyordum ama pek mümkün olmuyordu tabii. Daha sonrasında yan komşumuz eve çıkınca biz de o konteynere geçtik ders çalışmak için.
6: 18 metrekare burası. Dört çocuğum var. Altı nüfus burada konteynerde kalmaktaydık. Yani elinden geldiği müddetçe çalışmaya gayret etti, gayret gösterdi.
2: Hasan Akdeniz, İstanbul'daki özel bir üniversitenin tıp fakültesini tam burslu kazandı.
1: Manisa'nın Karaveliler Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Budak, yemek yapmakta zorlanan annesi ve mahallede yalnız yaşayan yaşlılardan esinlenerek ücretsiz yemek dağıtmaya başladı. 2 yıl önce Atılköy Okulu'nu mutfağa çevirdi. Hayırseverlerin de desteğiyle her gün yemek hazırlamaya başladı. 130 kişiye sıcak yemek ulaştıran muhtar bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyor.
0: Muhtarın iyilik sofrası 6 mahallede 130 kişiye ulaştı. Manisa'da atıl durumdaki köy okulu ihtiyaç sahipleri için aşevine dönüştürüldü.
7: Evde yaşlılar yemek yapamıyorlardı, elinden ayağına yakıyorlar yaparken. Bunun üzerine başladık.
0: Yunus Emre ilçesine bağlı Karaveliler Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Budak, yaklaşık 2 yıl önce yemek yapamayan yaşlılar için kolları sıvadı. İlhamı ise yemek yapmakta zorlanan annesi ve mahallede yalnız yaşayan yaşlılar oldu. Budak, kullanılmayan köy okulunu kendi imkanlarıyla mutfağa çevirdi. İlk başta yemek masraflarını kendi karşıladı. Zamanla hayırseverler de destek verdi. Bugün kazanlar 130 kişi için kaynıyor. Hazırlanan 4 çeşit yemek 6 mahallede yaşayan yaşlı, engelli ve kimsesizlere ulaştırılıyor. Yemekleri kendi elleriyle hazırlayan Budak, paketleri de tek tek dağıtıyor.
7: İlk yıl kendi imkanlarımızla yaptık, kendi bütçemizle yaptık. Sonra hayırseverler yardım etmeye başladılar.
0: Muhtar Budak, destek sayısını artırırsa daha fazla ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştıracak.
1: Geçen yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Sinema Festivali 75 ilde devam ediyor. Sinema biletleri dün olduğu gibi bugün de 90 liradan satışa sunuluyor.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Türkiye Sinema Festivali bu yıl ikinci kez sinema severlerle buluşuyor. Festival, Türkiye'nin dört bir yanındaki sinema salonlarına katkı sağlamayı ve izleyicilerin sinemaya erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
8: Kimisi ailesiyle, kimisi arkadaşlarıyla, kimisi ise tek başına bu hafta sonu sinema salonlarını dolduruyor. 75 ilde yaklaşık 1500 sinema salonunda sinema biletlerinin satış fiyatı 90 lira. Sinema severler bu fırsatı sevdikleri filmleri izleyerek değerlendiriyor.
0: 17 yerli ve yabancı yapımın izlenebileceği festivale her yaştan izleyici katılım gösteriyor.
8: Çocuklar sürekli internet başındalar, televizyon başındalar. Hani bizler de bu anlamda sinema, tiyatro gibi sosyal faaliyetlerin içinde olmasından dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Bizim için de güzel bir hafta sonu etkinliği oldu. Teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese.
9: Oyuncak Hikayesi 5'i izleyeceğim. Heyecanlıyım. Bence 90 lira olması iyi bir şey.
10: Daha kalabalık olması çok güzel bir şey. Çünkü insanlar hem böyle kendi sevdikleri şeylerle, onları da seven insanlarla bir araya gelip böyle sosyal bir alan oluşturuyorlar.
11: Bence filmi çok seviyorum. Çok da bekliyordum. 90'ın olduğunu duyup geldim.
12: Bugün sinemaya olan ilgi aslında çok güzel. Halkımızın gerçekten sinemaya olan bağını gösteriyor. Gayet etkiyi görüyoruz. Sabahın erken saatlerinden beri açılışa bize giren müşteriler falan oldu.
1: Bültenimizi noktalıyoruz. Saat başında görüşmek dileğiyle.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
14: herkese sanat.
15: Bazı sanat dallarından uzak duruyor,
16: bale kendine vücut
15: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
17: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
15: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
18: Siz yoksanız sanatta yok.
15: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
19: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
15: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. Çevre için takipte.
20: Birazdan geçtim geçiyorum. Başlıyorum az sonra. Tan tan tan tan. Doğa için. Doğa için değil ki. Bir tek daha alalım. Yedekleyelim. Doğa Bey'in en sevdiği şey. Ana keçilere bakın.
21: Evet efendim.
20: Gerçekten harika yerler. Of of of of of of of. İnanılmaz güzel. Abilerim, ablalarım, çevre için takipte kalın.

0: efendim.
1: Merhabalar, merhabalar.
0: Bendeniz Taner Ölmez. Çevre için takipte programı ile karşınızdayım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Huzurluyum, gururluyum ve mutluyum. Niye derseniz, bana çok iyi gelecek bir işin içindeyim. Çevre için takipteyim. Yolculuğumuz başlıyor. Çevre için takipte kalın.

Bugünkü durağım da tam da bu iş için biçilmiş kaptan. Patara. Uzun zamandır Patara ile ilgili yapılan çalışmaları görmek istiyordum. Burası hem eşsiz bir sahile sahip hem de caretta carettaların yani deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarından biri. Sahilde deniz kaplumbağalarının korunması ve izlenmesi için bir ekip çalışıyor. Onlar ciddi bir mücadele veriyorlar. Çevreyi korumak dediğimiz şey konuşmakla olmuyor. Burada emek veren insanları tanımak, yapılan çalışmaları yerinde görmek çok önemli bir şey. Ve tabii ki de daha fazla kişiye ulaştırmak. O yüzden bu yolculuğa çıkmış olmak benim için çok fazla şey ifade ediyor. Bakalım beni neler bekliyor. Çok heyecanlıyım.

0: Burak Hocam, merhabalar.
1: Merhabalar Taner Bey.
0: Nasılsınız, iyisiniz?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: İyiyim ben
1: de. Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Hocam, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi. Nedir bu Özel Çevre Koruma Bölgesi?
1: Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi, ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden olan Barcelona Sözleşmesi ve ekleriyle Bern Sözleşmesi uyarınca Akdeniz Havzası içerisinde yer alan özel bölgelerin koruma altına alınmasıyla ilgili ortaya çıkan bir durum. Bu amaçla 1990 yılında yayınlanmış olan kanun hükmünde kararname ile Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi koruma altına alınıyor.
0: Peki hocam, burada Patara'nın özelliği tam olarak nedir?
1: Patara'nın özelliği endemik bitki türlerinin, hayvan türlerinin bulunuyor olması, biyoçeşitliliğin çok yüksek seviyede olması, insan baskısını engelleyecek unsurların sağlanabilecek olması sebebiyle Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ediliyor. Kumsalı 18 kilometre, bu büyüklükte bir sahil şeridi dünya standartlarında oluyor. Yapılaşma olarak çok kısıtlı alanlar teşkil ediyor. Ve burada bundan dolayı deniz kaplumbağaları ve Nil kaplumbağası ile alakalı tür habitat koruma izleme projeleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor.
0: Hocam peki kaplumbağaları koruma faaliyetleri alanında burada tam olarak ne gibi faaliyetler yürütülüyor?
1: Çalışmalar 1989 yılında başlıyor. Bunun sonucunda da 2002 yılı itibariyle Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenli olarak tür habitat koruma izleme projeleri yürütülüyor. Bu da akşam 8 ile sabah 8 arası insanların giriş çıkışlarının engellenmesi, araç giriş çıkışlarının engellenmesi, ışık denetimlerinin sağlanması gibi faaliyetleri yürütüyoruz.
0: Peki Burak Hocam, sahada kimler var? Burada kimler çalışıyor?
1: Pamukkale Üniversitesi'nden Profesör Doktor Eyüp Hocamız, ekibi ve gönüllüler sahada faaliyetleri yürütmekteler.
0: Hocam size çok teşekkür ederiz. Gerçekten minnettarız size.
1: Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun.
0: İyi ki varsınız.

anladığım kadarıyla işin tam içine girmem için sahaya tam olarak girmem gerekiyor, inmem gerekiyor. Bunun için de saat akşam 10 gibi gönüllüler plaj boşaldıktan sonra karetta karettaların peşine düşüyor. Yumurtaların peşine düşüyor. Onlarla birlikte o saatte burada olursam, çalışırsam biraz daha iyi anlamış olacağım ve kendimi daha iyi hissedeceğim. Bakalım. Devam.

0: Eyüp hocam, deniz kaplumbağaları için, karetta karettalar için en büyük tehlike insan mı yoksa iklim mi?
1: Her ikisi diyelim. Her ikisinin zararı var. Ama doğru bir bilinçlendirmeyle, insanların yaklaşımıyla insanların etkisini azaltabiliriz. Bu nasıl olacak? Farkındalık çalışmaları. Bölgedeki insanları, yerel halkı, turizm işletmelerini sürekli olarak biz bilinçlendiriyoruz. Patara kumsalında 8 yıldır aktif bir şekilde çalışıyoruz. 8 yılda hem Patara halkının hem gelen turizm sektörlerinin ilgisinin arttığını da görüyoruz.
0: Küresel ısınma nasıl etkiliyor bu hayvanları?
1: Doğrudan etki yerine şöyle bir etkimiz var. Bizim senaryolarımız söz konusu. 1 santigrat derecelik artışta ne olacak? 2 santigrat derecelik artışta ne olacak? İlerleyen artışlarda ne olacak şeklinde senaryolarımız var. En büyük senaryolarımız içerisinde eğer ki sıcaklık artarsa, deniz suyu seviyesi 1 metreye yakın yükselirse belki şu anda bulunduğumuz alan ilerleyen zamanda denizin içerisinde kalacak. Bu da ne demek oluyor? Gördüğünüz alandaki yuvaların çoğu gelecekte aslında deniz olacak. Yani yuvalama kurumsalını kaybetmiş olacağız. Diğer ikinci faktör ise deniz kaplumbağada cinsiyet kromozomu yok. Cinsiyetleri kuluçka esnasındaki maruz kaldıkları sıcaklıkla alakalı. Örneğin şu an yanında bulunduğumuz yuvada 100 yumurta olsun. Sıcaklık 29.2'nin derecenin üzerine çıktığı anda yuvadaki 50 yumurtanın biraz üstü dişileşmeye başlıyor. Eğer ki sıcaklık daha yüksek derecelere çıktığı zaman ise bu yuvadan hemen hemen %80-%90 civarında dişi yavru kaplumbağa üretmiş oluyor. Ve bu sefer doğadaki dengeyi kaybediyoruz. Kadın erkek, dişi erkek ilişkisini kaybetmiş oluyoruz. Eğer sıcaklık böyle devam ederse 34 derece ve üzerine çıktığı anlarda ise bu sefer içerisindeki embriyo ölümleri başlıyor.
0: Hocam peki deniz koruma alanlarında Patara'da durum nedir?
1: Buranın içerisinde şu anda mesela çok yakın bölgede ne jet ski görebileceksiniz, ne sürat motoru görebileceksiniz ya da bir balıkçılık faaliyetini. Denizel koruma alanları bunu korumaya başladı. İşte denizden 1-2 millik içerisinde bu faaliyetin hiçbirisini yapamıyorsunuz ve bu kontrol altında.
0: Araya gireceğim yine. Çevre kirliliği peki nasıl etkiliyor bu hayvanları? Yani denizde buldukları poşetleri yiyip, yani bunları deniz anası sanıp yiyebiliyorlar değil mi?
1: Deniz kaplumbağalarının ana besinlerinden bir tanesi, diğerleri de var tabii ki ama deniz anaları. Bu kumsalda girdiğiniz zaman deniz anasıyla karşılaşmıyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Aslında deniz kaplumbağaları deniz analarını doğal olarak tüketmiş oluyor. Fakat suyun içerisinde suya atılmış plastik poşetler ya da çeşitli kirleticiler özellikle rehabilitasyon altındaki deniz kaplumbağaların bağırsak çıktılarından plastikler çıkabiliyor. Çok nadiren o plastik parçalar çok büyükse ölümlerine kadar da neden olabiliyor.
0: İnsana çok iş düşüyor değil mi hocam? Ya önce insanın, yani bizim bilinçli olmamız gerekiyor. Peki gelecek 50 yılda Akdeniz'de karetta karetta nüfusu, popülasyonu artacak mı hocam? Bizi neler bekliyor?
1: Türkiye bu konuda çok iyi. Yani şu anda Akdeniz ülkeler arasında Türkiye'yi karşılaştırırsak eğer geri kalan 30 yıl içinde çok fazla mesafe yol kat etti.
0: Geçmişten bugüne?
1: Geçmişten bugüne tabii ki, tabii ki. Buradaki yuva sayısı artışını düşünürseniz eğer burada 100'lü, 150'li, 200'lü yuvalardan şu an geçen sene 757 yuvaya kadar çıkış yaptık. Bu da ne demek oluyor? Aslında popülasyonu biz korumada başarılıyız anlamına geliyor.
2: Harika.
1: Ve bu korumada başarı da Akdeniz ülkelerinin, Akdeniz'in olduğu tüm ülkelerin üzerinde güzel bir yaklaşımda. Yani Türkiye olarak biz bu işte başarılıyız.
0: Siz burada hocam Patara sahilinde öğrencilerle, gönüllülerle tam olarak neler yapıyorsunuz? Bize biraz bahseder misiniz bundan?
1: Aslında burası bilim insanı yetiştirme yeri gibi. Yani açık bir laboratuvar gibi düşünün burayı. Bizim çalışmalarımız gece 9.30-10'dan itibaren başlıyor. Sabah 6'lara, 7'lere, 8'lere kadar devam ediyor. Biz bunu iki bölümde yapıyoruz. İki bölümde. Bir tanesi akşam saatlerinde yumurtlayan kaplumbağaların yuvalarının tespit edilmesi. Arkadaşlarımız ikili üçlü gruplara ayrılarak tüm kumsal boyunca bir hat şeklinde yürüyorlar. Bir iz gördükleri andan itibaren o yuvaları tespit edip önce GPS koordinatlarını alıyorlar, denize uzaklıklarını alıyorlar. Eğer yumurtlayan dişi kaplumbağayı gördülerse onun boy ölçümlerini alıyorlar. Ve tüm işlemler bittikten sonra güvenli bir şekilde denize ulaşmasını sağlıyorlar. Geride kalan yuvaları ise hem yuva altı tel kafeslerle hem yuva üstü tel kafeslerle koruma altına alıp kuşku süre boyunca serbest bırakıyorlar.
0: Hocam eğer kabul buyurursanız ben de bu akşam sizinle birlikte, öğrencilerle birlikte Patara sahilinde karetta karettalar için çalışmak istiyorum. Sizinle birlikte aynı ortamda bulunmak istiyorum. Ne dersiniz hocam?
1: Çok iyi olur, seviniriz.
0: Hocam çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: İyi ki varsınız. Gerçekten
1: sağ olun,
0: var olun.

0: Geldi. Sahadayız. Şimdi burada çalışan gençlerin yanına gidiyoruz. Öğrencilerin yanına. Onları bu işi yapmayı motive eden şey ne? Çok merak ediyorum. Hadi öğrenelim. Şuradalar. İlerideler.
1: Çok garip bir duygu gerçekten. Yani bir anda deniz kaplumbağasıyla karetteyle karşılaşacak gibiyim. İçimde acayip bir heyecan var. Ne yapacağım bilemiyorum. Kızları görmek istiyorum. Burada çalışan gönüllüleri görmek istiyorum şu anda. Neredeler? Göremiyorum. Arkadaşlar gerçekten göremiyorum. Neredeler bu? Kırmızı ışığı görüyor musun? Bak ileride. Acaba bir karetta mı geldi? Olabilir mi? Neden olmasın? Bir taraftan da dikkatli olmamız lazım. Bir karetta ile karşılaşabilirim. Burun buruna gelebilirim. Ne kadar hızlı gitmişler ya. Dikkat edin. Buraya dikkat. Acaba bir şey buldular mı ya? Hissediyorum, ben gerçekten hissediyorum. Bugün bir şeyler olacak yani. Biz bir ya yumurta bırakan karetaları göreceğiz. Ya da yumurtadan çıkan baş parmağı büyüklüğünde karetaları göreceğiz. Bir mucizeye tanık olacağız. Ay gerçekten yani hiç unutamayacağım bir an yaşıyorum. Tüylerim diken diken. Keşke görseniz. Evet, evet, evet, kaplumbağa var. Çok büyük arkadaşlar. Karetta. Merhaba. Arkadaşlar çok güzel. Kolay gelsin.
2: Teşekkürler.
1: Biz de sizi arıyorduk. Şu an ne yapıyoruz?
2: Karaya çıkan her gün anne kaplumbağamızı markalayacağız.
1: Anne.
2: Evet.
1: Evet.
2: Taktığımız marka her kaplumbağanın kendine has bir numarası olmasını sağlıyor. Bu şekilde kaplumbağaları takip edebiliyoruz.
1: Evet. Neresine takıyorsunuz bunu?
2: Sağ ön üyesine, ikinci perde aralığına takıyoruz.
1: Görebilir miyim?
2: Tabii. Açtığımız zaman evet. Tam bu noktasına.
1: Evet.
2: Korkma. İleriye doğru olacak şekilde bastırıyoruz.
1: Evet.
2: Markayı.
1: Evet. Ay.
2: Tamam, bu kadar.
1: Ay canım benim.

0: Bu kırmızı ışıkların önemi nedir peki?
1: Kaplumbağalar ışığa karşı çok hassas canlılar. Özellikle beyaz ışık gibi kısa dalga boylu ışıkları çok rahatsız ediyor onları. Ya da çok fazla yönelme eğilimleri oluyor. Bu şekilde kaybolabiliyorlar. Ya da yavru çıkış döneminde yavru kaplumbağalar ışığa yönelebiliyor.
0: Ya özellikle onu anlatmamız gerekiyor galiba ya. O çok önemli bir konu.
2: Kaplumbağalar yönlerini bulmak için ay ışığını, hatta ay ışığının deniz üzerindeki parlaklığı dediğimiz bu yakamozu kullanarak yönlerini buluyorlar. Fakat bu yapay ışıklandırmadan dolayı gerek yavrular gerek anaç kaplumbağalar yönlerini bulmaya çalışırlarken çok farklı yerlere gidiyorlar. Bu bazen onların ölümüne, bazen geri dönememesine, denize geri dönememesine sebep oluyor. Biz yaptığımız gece ve gündüz arazileri sırasında anaç ve yavru kaplumbağa izlerini takip ederek denize ulaştıklarından emin oluyoruz. Ulaşamayan herhangi bir kaplumbağa varsa, gerek yavru gerek anaç kaplumbağa, onların tekrar denize dönmesine yardımcı oluyoruz.

0: yumurtalarını arka ayaklarıyla kapatan bir annenin yanındayız. Biz ne yaşadık?
1: Burada bugün çok güzel bir ana tanıklık ettik. Bir deniz kaplumbağasının yuvalama anını kayıt altına aldık ve bunu nasıl yaptığını deneyimledik, gördük. Şu an yumurtlamaya gelen kaplumbağalar 30 sene önce bu kumsaldan çıkıp giden yavrular. Hı hı. Çünkü deniz kaplumbağaları doğdukları kumsala yumurtlamaya geliyor. Hı hı.
0: Harika, gerçekten harika. Çok büyülü bir şey bu.
1: Kuluçka süremiz ortalama 1,5-2 ay. 1,5-2 ay sonra buradaki yavrularımızı denize göndereceğiz ki onlar da aynı şekilde nesillerini devam ettirebilmek için birer potansiyel haline gelsinler.
2: Arkadaşlar, gerçekten siz bu dünya için yani çok özel insanlarsınız ya. Gerçekten sizinle gurur duyuyorum. Tanıştığım için de acayip derecede mutluyum. Teşekkür ederim.
3: Siz teşekkür ederiz.
2: Çocuklarım adına size çok teşekkür ederim. Gelecek nesiller adına, arkadaşlarım adına, çevrem adına, tanıdığım herkes adına size çok ama çok teşekkür ederim. Size minnettarım arkadaşlar. İyi ki varsınız.
0: Unutamayacağım bir gün oldu gerçekten. Gündüzü ayrı, gecesi bambaşka oldu. Gece vakti böyle bir karetta karettanın yumurta bıraktığına şahit oldum. Yumurtasını nasıl örttüğünü, yuvasını nasıl koruyup kolladığını gördüm. Bakalım yarın ne olacak?

Antalya'da yeni bir gün. Çıktım yola. Gidiyorum. Bakıyorum sağa sola. Madem Kaş'a kadar geldim. Bu coğrafyayı iyice görelim. Kekova'ya doğru gidelim. Orada mükemmel bir deniz var. Masmavi, berrak bir deniz. Akdeniz'in en güzel noktalarından biri. Tarih ve doğa iç içe. Orada mı anlatsam acaba, yoksa burada çok kısa bir şey söylesem mi size? Batık kente gidiyoruz arkadaşlar. Çevre için takipteyiz. Kekova'ya gidiyoruz. Birlikte göreceğiz. Birlikte keşfedeceğiz. Çevre için takipteyiz. Hadi bakalım.

Çekova'yı denizden görmek çok başka bir deneyim. Masmavi denizi var gerçekten. İnsan burada ister istemez düşünüyor. Gerçekten bu doğayı korumak bizim hepimizin ortak görevi. Korunuyor da ya. Gayet iyi durumda gibi. Yani burada deniz tertemiz. Atık görmüyorum. Deniz canlıları, kuşlar burada mutlu gibi.

Burada bir sürü medeniyet yaşamış. Yüzlerce yıl geçmiş. Gayet iyi duruyor. Hiç iyi bakılmış. Mutlu oldum burada. Ses kirliliği de yok bu arada. Buradan geçen tekneler. Müzik açmıyorlar. Yasaklara uyuluyor burada. Bu çok hoşuma gitti. Demek ki isteyince oluyormuş. Çok da güzel oluyormuş. Gelecek nesiller umarım burayı böyle görebilir. Ki görecek gibi. Umudum yüksek burada. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. İşte böyle kalsın ya. He? Böyle kalmalı. Baksanıza. O kadar güzel denizin dibini görüyorsun. Batıkşehir burada. Ve görebiliyoruz yani. Dalmamıza gerek yok ya da gözlükle bakmamıza gerek yok. Mükemmel. Emeği geçen herkese binlerce kez teşekkür burada.

Bir sonraki durağım Likya yolu. Orada bir ekiple buluşacağım. Likya yolunu temizleyen gönüllü bir ekiple. Bakalım beni neler bekliyor.

0: Çevre için takipteyiz. Like yolu üzerindeyiz. 540 kilometrelik harika bir parkur burası. Tarihle iç içe. Ta Fethiye'den başlayıp Antalya'ya kadar uzanan muazzam bir tarih yolu burası. Burada gönüllülerle beraberiz. Baksanıza, çevre için çalışıyorlar. Çöpleri topluyorlar. Hadi gidip yardım edelim onlara. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Yardım etmek isterim size.
1: Tabii, buyurun. Şöyle eldivenleri vereyim.
0: Tamam, teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Yardıma geldim size.
1: Biz Antalya'nın Demre ilçesindeyiz şu an. Biz buralıyız zaten. Buranın yerlisiyiz.
2: Evet.
1: Buraya dışarıdan gelenler, kampçılar vesaire, yabancılar ya da bizim kendi halkımız.
2: Burayı kirletiyorlar.
1: Burayı kirletiyorlar. Ve son zamanlarda, hatta geçenlerde de yaşadık. Burada 3 Ağız köyümüzde bir yangın çıktı. Yine sigara izmaritinden.
2: Çıkmaz.
1: Bu konuda biraz hassasız biz Demreliler olarak. Bunun da en büyük sebebi biz yarın yine buradayız. Evet. Yani öbür suyun yine buradayız.
2: Evet.
1: Biz pis bırakmamaya çalışıyoruz. Evet. Böyle bir geleneğimiz vardır ailelerimizden gördüğümüz.
0: Şimdi buradaki bu plastikler biliyorsun yüzlerce yıl doğada duruyor. Yani burada inanılmaz bir çevre kirliliği oluşuyor. Eğer biz temizlemezsek, yani bir şeyler yapmazsak yani doğaya büyük kötülük yapmış oluyoruz gerçekten. Hani yangınlar çıkıyor dediğin gibi, hayvanlar bunları yiyebiliyor. Çok kötü şeyler olabiliyor.
1: Biz de bu konuda biraz duyarlıyız arkadaşlarımız. Ara ara, her zaman da değil, ara ara arkadaşlarımızla geliyoruz.
0: Evet.
1: Gözümüze batan neresi
0: buraya
1: varsa.
0: Buraya piknik yapmaya geliyorlar mesela. Bir yandan
1: tabii
0: da,
1: ki, tabii
0: bir yandan
1: ki
0: da temizliğe devam edelim.
1: Mesela bu plastikler,
0: evet, bardaklar.
1: Söylediğiniz gibi kırıla kırıla.
0: Yani sigara izmaritleri var
1: tabii
0: maalesef.
1: Mümkün değil, kaybolmuyor. Aynı zamanda denizde de hassasız. Denizde de gördüğümüz çöpleri alırız. Plajlarımızda özellikle.
0: Camlar var, plastikler var. Var. Var oğlu var. Şu şişeler ve bu gördüğün alüminyum folyolar, bunlar güneşte mercek görevi görüyor. Bu çam iğnesi. Kupkuru bir şey. Değil mi? Yanması o kadar kolay ki. Ya bu yandıktan sonra ya burayı söndürmek mümkün değil.
1: Bakar mısın? Sönme şansı yok zaten.
0: Mümkün
1: rüzgar,
0: değil. Her yer çam iğnesi. Her yer çam iğnesi. Ya bu, bunlar yangının sebebi işte. Ya başka aramak gereksiz yani. İnanılır gibi değil yani. Gerçekten inanılır gibi değil. Ben şu anda, siz görmüyorsunuz ama yani derinlikleri böyle çalıların arasını görüyorum. Burası. Buraya nasıl attın be adam? Şu şişeleri buraya nasıl attın? Yani oraya domuzlar girip uyuyorlardır. Yani resmen yangın çıksın diye uğraşmış bu insanlar ya. Allah. Of. Şuraya baksanıza. Şuraya baksana abi. Abi bu ne ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Buyurun. Çevre için takipteyiz. Alın.

çöp atmayın. Çöplerinizi doğaya atmayın. Atmayın. Yapmayın. Çoluğunuz, çocuğunuz, torununuz da görsün buraları. Bu memleket bizim memleketimiz. Günah. Başka ne diyeyim? Ayıp. İnsafsızlık, vicdansızlık. Yapmayın. Yani buraya keyif için mi geldiniz? Mangal mı yaptınız, piknik mi yaptınız yani? Aha, bir tane poşet. Çöpünüzü toplayacaksınız. Çöp kutusuna atacaksınız. Bitti. Bu kadar. Bu böyle bir şey olmaz. Ya yarın öbür gün sen buraya geldiğinde yine burada nasıl piknik yapacaksın be adam, be kadın, be insan yani. Arkadaşlar ya iyi ki varsınız. Çevre için takipteyiz.

0: Arkadaşlar sizlere çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Böyle bir işe gönüllü olduğunuz için, çevreyi koruduğunuz için iyi ki varsınız. Çevre için takipte kalalım arkadaşlar. İyilik için örnek olalım arkadaşlar böyle bu şekilde. Sağ olun. İyi ki varsınız.
2: İyi ki varsınız.
0: Sağ olun.

Sevgili Zeynep ve Hazar, kuzucuklarım. Babanız çevre için takipte. Neler gördü neler. Deniz kaplumbağalarını gece plajda görmek, onların yumurta bırakmasını izlemek tarifsizdi. Lik yolunu temizlemek, doğa için, sizler için, gelecek nesiller için bir şeyler yapmak, çabalamak bana çok iyi geldi. Kekova'da ayrı, Kaleköy'de ayrı hisler geldi. Tarihin içinde kendimi kaybettim diyebilirim. Ha, unutmadan karetta karettalarla ilgilenen genç gönüllüler, ya sizi çok sevdim. Gurur ve onur duydum. Öykü, Elif, Onur Alp, Mercan, Talha ve Yunus. Sizi unutmayacağım, unutamayacağım gençler. Bir gün belki siz de bu abi ve ablalarınızla beraber çalışırsınız. Ya da onların yaptığı işi devralırsınız. Yanaklarınızdan öperim. Babanız Taner.

0: çevre için takipte sona erdi.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Hava durumu.
3: Bugün ülkenin batısında yağış var, doğusu sıcak. İstanbul hafif yağmurlu, Poyraz kuvvetli, sıcaklık 19 derece. Yeni haftada çoğu gün yağış var. Ankara akşama doğru yağmurlu 23 derece. İzmir bulutlu, kısa süre yağmur ihtimali var. Sıcaklık 26 derece. Bursa hafif yağmurlu 22, Antalya sağanak yağmurlu 29 derece. Marmara'da Kocaeli, Yalova, Bilecik arası hafif yağmurlu. Edirne parçalı bulutlu 22, Sakarya 20 derece. Kuvvetli Poyraz üşütüyor. İç Anadolu'da Sivas-Kayseri tarafı Lodos'ta hala sıcak, 26-27 derece. Konya, Eskişehir ve akşam Sivas kesimi yerel yağışlı. Eskişehir 20 derece. Ege genelinde kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri olacak. Manisa'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 23 derece. Muğla 24 derece, Bodrum'da da yerel yağış var. Akdeniz'de kısa süreli görülen yağmur pazartesi kuvvetlenecek ve geniş alanı etkileyecek. Adana 31, Hatay 29 derece. Karadeniz'de öğleden sonra daha fazla olmak üzere Zonguldak, Sinop, Rize boyunca yağmur etkili. Pazartesi yağış şiddetlenecek. Zonguldak 22, Artvin 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta yine sıcak. Erzurum 27, Malatya 30, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece.
2: Hava durumu.

0: Mutlu pazarlar, saat 5 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betülsayankaya, fon soruşturmasına konu olan işlemlerle ilgili iddiaların ardından görevinden affını istediğini duyurdu. Kaya, ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını önemsiyorum dedi.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betülsayankaya, soruşturma kapsamındaki fonlarla ilgili iddialar sonrası görevden affını istediğini duyurdu. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiği sözünü hatırlattı. Bu yaklaşımın gereği olarak ortaya atılan iddiaların açıklığa kavuşturulmasını önemsiyorum dedi.
2: Şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum.
1: Kaya, sürecin sağlıklı yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir dedi.
2: Bu anlayışla sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim.
1: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya ve eşinin bazı fonlarda kısa süre içerisinde yüksek kazanç sağladıklarını öne sürmüştü.
0: Fon soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı da 51'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tasfiyesine karar verilen fonların kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi. Özellikle son 3 ayda fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ve para trafiği mercek altında. Ayrıca daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
3: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Tutuklanan isimler arasında 2016-2018 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Erkan Kilimci de var.
4: Toplantımıza soru cevap bölümümüzle devam ediyor olacağız.
3: Kilimci'nin Tera Holding'in yönetim kurulunda olduğu öğrenildi. Tutuklanan isimler nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurmakla suçlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek mağdurların hakkına kavuşmasının amaçlandığını söyledi. Soruşturmaya ilişkin bilgi paylaştı.
5: Devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT, havale ve mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır.
3: Aralarında katılım evim ve pusula otomotiv yöneticilerinin de olduğu gözaltındaki 6 ismin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili kurumlardan tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait fonların kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi. Fonlardaki para trafiği ve yatırımcılar özellikle son 3 ayın verileri mercek altına alındı. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ve bayiye bilgilerinin gönderilmesi istendi. Savcılık yazısında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi talep edildi. Tasfiye sürecine yaklaşırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Soruşturma kapsamında tutuklu isimlerden Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezben'in de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında piyasada işlem dolandırıcılığı iddiasıyla suç duyurusunda da bulunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu daha önce yaptığı açıklamada tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki yatırımcı sayısının 455.758 olduğunu açıklamıştı.
0: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik yeni bir operasyon yapıldı. İstanbul'da bir otoparkta iki farklı araçta 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Şimdi bu paranın kaynağı araştırılıyor.
6: Milyonlarca euro, yüz binlerce dolar. Görüntüler sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen tutuklu Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik yeni bir operasyondan. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında paraların İstanbul Maslak'ta bir otoparkta saklandığı belirlendi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. İki aracın bagajındaki kutularda tam 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen 934 milyon lira tutarındaki dövizin kaynağını bulmak için çalışmalar sürüyor. Tançalan düğününde takılan altınlarla gündeme gelmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Tançalan, altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Ancak Muradiye'de bir eve düzenlenen operasyonda valiz içinde 66 bilezik, altın kaplama bir telefon, metrelerce altın zincir, altın kemer, altın gerdanlık ve döviz bulunmuştu. Tançalan ve eşi Çağla Öz suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklu yargılanıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da konuştu. Gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, hesap verecekleri mahkeme salonlarıdır diye seslendi.
7: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya bu sözlerle tepki gösterdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları üzerinden sert mesajlar verdi.
7: Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
3: Erdoğan, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edildiği konuşmasına değindi. Filistin halkına destek verdi.
7: Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak genel kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Ticaret Fuarı Müsiyat Expo 2026'nın kapanış törenindeydi. Siyasi ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra yapay zeka teknolojisi de Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi.
7: Yapay zekayı geliştirirken insan faktörüne gerekli önemi vermezseniz arzu ettiğinizin tam tersi neticelerle karşılaşabilirsiniz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında Türk Evi'nde basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk heyetinin çalışmalarını anlattı. Gündeminde İsrail-Gazze, İran meselesi ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı.
8: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjındaki temaslarını sonlandırdı. Hakan Fidan Türk Evi'nde basın toplantısında konuştu. Gündeminde Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünde Türkiye aleyhinde provokatif sözler kullanan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu vardı.
8: Daha önce hiç alışık olmadığı, hiç karşılaşmadığı durumlarla karşılaşıyor. Burada da gördük ki yani 200'e yakın ulus devlet bu konularda bu türden bir dış politika liderliğine muhtaç durumdalar.
5: Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik de soruları yanıtladı. İttifaka kısa süre içinde bir genel sekreter seçileceğini söyledi. Son dönemdeki saldırılara değindi.
8: Bölgede devam eden özellikle Suudi Arabistan'ı hedef alan bir takım askeri tehditler ve gelişmeler var. Gerek güneyden Huti gerek kuzeyden yapılan saldırılar. Bunlara ilişkin durumların ne olduğuna ilişkin genel siyasi değerlendirmelerde bulunduk.
5: Fidan, İran meselesiyle ilgili olaraksa diplomasi temelli çözümün temel alınması gerektiğini yineledi.

0: Netanyahu'nun 7 Ekim saldırısına dair önceden uyarıldığını yazmıştı. İddia şimdi Amerikan basını tarafından da desteklendi. New York Times gazetesine göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Eylül 2023'te Netanyahu'yu telefonla aradı. Hamas'ın büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu söyledi. Ancak Netanyahu 1 Ekim'de güvenlik şefleriyle Gazze'deki durumu ele aldığı toplantıda söz konusu uyarıdan söz etmedi. Aksine İsrail Başbakanı o dönemde Suudi Arabistan İsrail hattındaki normalleşme sürecini sabote eder kaygısıyla Gazze'ye saldırılar seçeneğinden uzak durdu. İddia ilk olarak 8 Eylül'de İsrail'in saygın gazetelerinden Haaretz'te yer almıştı. Netanyahu ise Haaretz'in haberini yalanladı. İsrail Başbakanı'nın ofisi Şeyh Muhammed'le söz konusu dönemde telefonla görüşmediğini ve kendisine herhangi bir uyarı gelmediğini savundu. Atlantik dergisi de İsrail'e yönelik Hamas saldırısına ilişkin bir başka uyarının ise Mısır tarafından iletildiğini yazdı. Dergi haberini İsrail'le Arap ve Batılı ülkelerden yetkililere dayandırdı. Mısır istihbarat şefi Abbas Kamil'in 26 Eylül 2023'te özel bir uçakta Tel Aviv'e gittiği ileri sürüldü. Habere göre Mısırlı istihbaratçı üst düzey İsrail'li yetkililere Hamas'ın saldırıya hazırlandığını bildirdi. Kamil'i taşıyan uçak İsrail'de sadece 67 dakika kaldı. Ardından Kahire'ye döndü. İddialar 27 Ekim'de seçimlere giden İsrail'deki 7 Ekim tartışmalarını alevlendirdi. Zira Netanyahu 7 Ekim'e dair güvenlik zaafından orduyla istihbarat birimlerini sorumlu tutuyor. Netanyahu cephesi konu hakkında soruşturma komisyonu kurulmasına da karşı çıkıyor. Muhaliflerse başbakanın önceden uyarıldığı iddialarının Netanyahu'nun sorumluluğunu öne çıkardığını belirtiyor.
1: İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ve nükleer müzakerelerin yeniden başlamasıyla sonuçlanacak bir teklif iletmişti. ABD Başkanı Donald Trump bu teklifi reddettiğini açıkladı. İran tarafı ise arabuluculardan henüz resmi bir yanıt almadıklarını duyurdu. Trump bununla birlikte Çin Devlet Başkanı Xi'nin ziyareti ve Küba'daki son duruma yönelik de mesajlar verdi.
0: İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez dedi, ateşkes karşılığında Hürmüz'ün yeniden açılması teklifini reddetti. ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee ziyareti öncesinde Beyaz Saray'da muhabirlere konuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dönük teklifini reddetti. Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar çünkü çok fena yeniliyorlar dedi. Tahran'ın Hürmüz'ü kapatarak tüm dünyayı zora sokmayı planladığını savunan Trump, İran'a askeri tarihin en büyük ablukasını uyguladıklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın açıkladığı teklif Amerika'ya arabulucu Katar tarafından iletilmişti. Plan 7 gün içinde tüm cephelerde saldırıların sona erdirilmesini öngörüyor. ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, İran petrolüne yönelik yaptırımları hafifletmesi ve Tahran'ın dondurulan fonlarını serbest bırakması isteniyor. İran'da Hürmüz'ü 7 gün içinde yeniden açmayı ve nükleer müzakerelere başlamayı taahhüt ediyordu. Amerikan Başkanı'nın açıklamaları sonrası Arakçı bir kez daha konuştu. Trump'ın sözlerine karşın arabulucuların Tahran'a henüz bir yanıt iletmediğini söyledi. Şartlar net, ABD bu çıkmazdan ancak müzakere edilmiş bir çözümle kurtulabilir dedi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Beyaz Saray'daki görüşmesine de değindi. Tayvan konusunun gündeme geldiğini söyleyen Amerikan Başkanı, kendi tutumunun Xi tarafından anlaşıldığını ifade etti. Trump-Xi görüşmesinde yapay zeka da konuşuldu. Trump, yapay zekanın geliştirilmesi konusunda frene basmayacaklarını duyurdu. Amerikan Başkanı, bir gazetecinin Küba'ya askeri bir operasyon planlanıyor mu sorusunu da yanıtladı. Küba ile anlaşmak istediklerini belirterek askere gerek kalacağını düşünmüyorum ifadelerini kullandı.
1: Yemen'de İran destekli Husiler Avrupa Birliği'ne bir mektup göndererek Kızıldeniz'deki Avrupa gemilerini hedef almayacaklarına dair güvence verdi. Mektup Husilerin diğer ülkeleri çatışmanın dışında tutarak Suudi Arabistan'ı izole etme çabası olarak da yorumlanıyor.
2: Yemen'de İran destekli Husilerden Avrupa Birliği ülkelerine güvence geldi. İddia İngiliz Financial Times gazetesinde yer aldı. Gazetenin iki diplomata dayandırdığı haberine göre Husiler, Avrupa Birliği'nin dış politika ve güvenlik birimine 10 Eylül'de bir mektup gönderdi. Mektupta Husiler, Avrupa Birliği'ne Kızıldeniz'deki Avrupa gemilerini hedef almayacaklarına dair güvence verdi, saldırıların uluslararası deniz taşımacılığını aksatma amacı taşımadığı belirtildi. Husiler, Kızıldeniz'deki ablukalarının yalnızca Suudi Arabistan ve onun müttefiki olan

0: uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti için geçerli olduğunu belirtiyor. Mektup, Husilerin diğer ülkeleri çatışmanın dışında tutarak Suudi Arabistan'ı izole etmeye yönelik izledikleri stratejinin bir parçası olarak değerlendirildi. Yemen'de çatışmalar Temmuz ayından bu yana yeniden tırmandı. Hızla ilerleyen Husiler son dönemde Bab-ül-Mendeb Boğazı yakınlarındaki bölgeleri ele geçirmiş durumda. Suudi Arabistan, Husiler Kızıldeniz boyunca ilerleme kaydettiğinde ABD'den askeri yardım talep etti ancak bu yardım gerçekleşmedi. Avrupa ülkeleri ise son dönemde desteklerini artırmış durumda. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun Yanbu'daki tesisini korumak için bölgeye asker, radar ve savunma sistemleri göndereceklerini duyurdu. Macron kararla herhangi bir çatışmaya dahil olmayı değil, bölgeyi korumayı amaçladığını söylemişti.
1: İspanya'da barınma hakkı tartışması sokağa taştı. 87 yaşındaki bir kiracının evinden tahliye edilmesi Madrid'de konut krizine yönelik tepkileri büyüttü. 25 bin aşkın protestocu kira fiyatlarının dondurulmasını ve zorla tahliyeleri önleyecek düzenlemeler yapılmasını istedi.
2: Madrid'de 70 yıldır aynı evde yaşayan 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal kirasını ödeyemeyince polis zoruyla evinden çıkarıldı. İspanya'da öfke büyüdü. Konut krizine karşı gösteriler ülke geneline yayıldı. İspanyollar meydanlarda. 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'e destek için sokaklara dökülen halk ellerindeki pankartlarla slogan attı. Burası Madrid.
3: Bu durum böyle devam edemez. Mari Carmen'in yaşadığı gibi daha fazla tahliye yapılamaz. Her gün 45 ev tahliye ediliyor. Daha fazla bu kaygıyla yaşamaya devam edemeyiz. Bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor.
2: Madrid Kiracılar Birliği'nin çağrısıyla düzenlenen protestolarda turizm amaçlı kısa sürede konut kiralamalarını sınırlayacak kira yasası reformu ve kira fiyatlarının dondurulması da yer aldı. Çok sayıda protestocu gece saatlerinde Puerta del Sol meydanını işgal etti. Çadırlar kuran binlerce gösterici geceyi meydanda geçirdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve katılımın giderek arttığı gösteriler devam ediyor. Protesto 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'in 23 Eylül'de evinden çıkarılmasının ardından başladı. Bir emlak şirketi Abascal'in dairesine satın almış ve kiraya %275 zam yapmıştı. Zamlı kirayı ödeyemeyen Abascal tam 70 yıldır yaşadığı binadan sedye ile çıkarılmıştı.
1: Sosyal medyadan bir bakanın istifa edeceğine ilişkin paylaşımda bulunan gazeteci Ali Tarakçı tutuklandı. Ali Tarakçı sosyal medya hesabından çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Ve bu paylaşımla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı basın suçlarını soruşturma bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması yöneltilen Ali Tarakçı evinde gözaltına alındı. Tarakçı'nın evinde yapılan aramada ise dijital materyallere el konuldu. Ayrıca başsavcılığın talebi üzerine Tarakçı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli de getirildi. Karar Siber Güvenlik Başkanlığı'na iletildi. Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba pazarda esnaf ziyareti sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Ağbaba sosyal medyadan yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Veli Ağbaba kent merkezinde pazarda esnaf ziyareti sırasında aniden rahatsızlandı. Partililer tarafından 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri de ilk müdahaleyi pazar yerinde yaptı. Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ağbaba sosyal medya hesabından "Çok şükür sağlık durumum iyi" açıklamasını yaptı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de konuştu. Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu söyleyen Özel, ilk seçimde başarılı olamaması durumunda görevi bırakacağını yine dedi. Özgür Özel, emeklinin umudu yeni partidir ifadesini de kullandı.
4: Eğer girdiğimiz herhangi bir seçimde partiyi iktidar yapmaz, birinci parti yapmazsam o gün görevi bırakacağım. O gün görevi bırakacağım.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını İzmir'den verdi. Yapılacak ilk seçimde başarılı olamaması durumunda görevi bırakacağını söyledi. Gazi Emir, ilçe başkanlığı için yapılan ön seçimde konuşan Özel, Türkiye'nin yeni bir enerjiye ihtiyacı var dedi.
4: Artık Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye ihtiyacı var. Genç bir siyasete ihtiyacı var. Eskinin, eskimişin, yaşlanmışın devri geride kalmıştır. Yeni siyaset iktidara yürümektedir.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, emeklinin umudu yeni partidir ifadesini kullandı.
4: Emeklilerin gözündeki öfkeyi, emeklilerin gözündeki hayal kırıklığını görüyorum. Bir büyük sosyal patlamayı görüyorum. Sorunu anlatan muhalefet olur. Onu yıllardır iyi yaptık. Çözümü söyleyen iktidar olur. Şimdi iktidar olmakta sıra.
1: Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, tıp fakültesi öğrencisi genç kızı ağır yaraladı. Otobüs durağına da çarpan sürücü burada da yaşlı bir çiftin yaralanmasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Önce bir yayaya çarptı, sonra da otobüs durağına girdi. Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı 3 kişiden birinin durumu ağır.
5: Paldırtıyı duydum zaten. Geldi zaten savaş alanı gibi. Durakta 2 tane yaralı vardı. Durağın karşısına kız çocuğu yatıyor, onu gördüm ben.
0: Alanya'dan Gazipaşa'ya giden otomobil sürücüsü çok süratliydi. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun karşısına geçmeye çalışan tıp fakültesi öğrencisi genç kıza çarptı. Aracı fark eden öğrenci hızlansa da kazadan kurtulamadı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Hızını alamayan otomobil daha sonra da yol üzerindeki otobüs durağına çarptı. O durakta da otobüs bekleyen yaşlı bir çift yaralandı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Parçalanan otomobilin sürücüsünün araçtan yürüyerek indiği anlar kameraya yansıdı. Genel sağlık durumu iyi olan sürücü gözaltına alındı. 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları kazanın yaşandığı bölgede sık sık trafik kazalarının meydana geldiğini belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.
6: Daha önce burada yaya geçit tabelası vardı, yol çizgileri vardı. Bu sene yol çizgilerini kaldırdılar, yaya geçit tabelasını kaldırdılar ama geçidi kapatmadılar. Hemen hemen her sene 5 tane 6 tane kişiyi burada kaybediyoruz. Herhangi bir üst geçit veya herhangi hiçbir şekilde bir önlem alınmıyor.
1: Geçen eğitim öğretim sezonunda 95 çocuk çalışırken iş kazalarında öldü. Bu çocukların 28'i 14 yaşında ya da daha küçüktü. Okulda oyunda olmaları gereken yaşta işçi olarak hayatlarını kaybettiler.
7: Yunus Emre, Muhammed, Ersin, Fatih, Adi, liste uzayıp gidiyor. Hatta bazılarının adı ölürken bile bilinmiyor. Bu kara tabloya adları yazılanlar çalışırken ölen çocuklar. 2025-2026 eğitim öğretim yılında en az 95 çocuk işçi hayatını kaybetti. Veri İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ne ait.
8: Mesleki eğitim uygulamaları ve kayıt dışı istihdam yoluyla çocuklar bugün artık fabrikalarda, atölyelerde ve ağır işlerde çalıştırılıyor.
7: Okulda, oyunda, evde olmaları gereken yaşlarda çalışıyorlar, ağır yüklerin altına gidiyorlar. Hayatını kaybeden çocukların 67'si 15-17 yaş arasındaydı. 28'i ise 14 ya da daha küçük yaştaydı. Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasak. 16-18 yaş grubununsa tehlikeli işlerde çalıştırılmaması esas.
9: Çocuk işi çalıştırılması yasaklanmalı. Yani yasak ama bu yasak denetlenmeli. Çok ağır müeyyideler olmalı. Mesleki eğitime karşı değiliz ama çocukların bir işçi gibi çalıştırılmasına meslek öğrenmiyorlar.
7: 37 çocuk tarımda, 18'i inşaatta, 10'u metal sektöründe çalışırken öldü. En çok çocuk işçi ölümü Antalya'da kayıtlara geçti. 9 çocuk Antalya'da, 6'sı Şanlıurfa'da, 5'i Mersin'de hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in soru önergesine verdiği yanıt, Mesleki Eğitim Merkezi MESEM'lerdeki tabloyu ortaya koymuştu. Son 10 yılda 37 çocuk MESEM kapsamında çalışırken yaşamını yitirdi. 10 bine yakın çocuksa iş kazası geçirdi.
1: Samsun Terme'de nakil için Giresun'dan Samsun'a organ taşıyan UMKE aracı kaza yaptı. 26 yaşındaki görevli hemşire Mehmetcan Gür kazada hayatını kaybetti. Gür için Samsun'da düzenlenen törende ise duygusal anlar yaşandı. Törene tekerlekli sandalye ile katılan yaralı sürücü mesai arkadaşına gözyaşlarıyla veda etti.
0: Organ nakli için ekip arkadaşlarıyla yola çıktı. Ancak kazada hayatını kaybetti. 26 yaşındaki hemşire Mehmet Can Gür'e Samsun'da veda edildi. Giresun'da bağışlanan karaciğer Samsun'da bir hastaya nakledilecekti. UMKE'ye ait araç organı alarak yola çıktı. Ancak Samsun Ordu Karayolu'nda elektrik direğine çarpıp yoldan çıktı. Araçtaki 26 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi ve UMKE görevlisi Mehmet Can Gür hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Akif Çıplaksa yaralandı. Mehmet Can Gür için Samsun 112 Başhekimliği önünde tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine görev sırasında giydiği UMKE montu bırakıldı. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Akif Çıplak törene tekerlekli sandalyeyle katıldı. Tören boyunca gözyaşları dinmedi. 26 yaşındaki hemşire dualarla memleketi Malatya'da toprağa verildi.
1: Gaziantep'te özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören hastanın iğne sonrası hayatını kaybetmesine ilişkin açılan dava sonuçlandı. Abdurrezzak Baysal'la tartışan hemşire gence başka bir hastaya ait ilacı enjekte etmişti. O hemşireye müebbet hapis cezası verildi. Ona yardım eden diğer hemşire de 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
0: Yoğun bakımda yapılan iğne hastanın hayatına mal oldu. İki hemşire olası kastla öldürme suçundan ceza aldı. Hemşirelerden birine müebbet hapis, diğer hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi. Gaziantep'te 3 yıl önce yaşanan olayın ardından açılan davada karar çıktı. Trafik kazasında dizinden yaralanan 27 yaşındaki Abdurrezzak Baysal, bilinci açık şekilde özel bir hastaneye kaldırıldı. Ayağına platin takıldı, genel sağlık durumu iyiydi. Yoğun bakımda tedavisi sürüyordu. Ancak iddiaya göre Baysal bir hemşireyle tartıştı. Sakinleşmesi için başka bir hastaya ait kas gevşetici olduğu öne sürülen ilaç Baysal'a enjekte edildi. Hasta kısa süre sonra hayatını kaybetti. Aileye ölümün kalp krizi olduğu söylendi. Olayı şüpheli bulan aile otopsi talep etti. Şüpheli ölüme ilişkin adli tıp raporu dava dosyasına girdi. Söz konusu ilacın doktor direktifi olmadan uygulanamayacağı belirtildi. İlacın uygulanmasının tıp kurallarına aykırı olduğu kaydedildi. Enjeksiyonla ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu ifade edildi. İki hemşire kusurlu bulundu. Savcılık, sanıkların olası kastla öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Sanık hemşire Aslı Ersoy müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ona yardım eden diğer hemşire Mustafa Çelik'e de 25 yıl hapis cezası verildi.
1: Ankara'da yapılan operasyonda halk sağlığını tehlikeye atan 104 ton et ve et ürünü ele geçirildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu bir iş yerinde sahte gıda satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iş yerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada halk sağlığını tehlikeye atan 104 ton et ve et ürünü ele geçirildi. Ürünler Sincan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi. İkisi yabancı uyruklu, 3 kişi ise gözaltına alındı. Sırada bir kadın cinayeti haberi var. Adres Diyarbakır. 32 yaşındaki Ayfer Çakmak eşi av tüfeğiyle öldürdü. Orhan ve Ayfer Çakmak çifti 5 Nisan mahallesinde yaşıyordu. Dün akşam çift arasında bir tartışma çıktı. Orhan Çakmak eşine evdeki av tüfeğiyle saldırdı. Silah sesini duyan komşular polise bilgi verdi. Olay yerine ekip sevk edildi. Vurulan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırgan gözaltında. Emniyetteki işlemleri de sürüyor. Ankara'da hesap nedeniyle tartıştığı köfteciyi döverek öldüren zanlı tutuklandı. Olay başkentin Altındağ ilçesinde 6 Eylül gecesi meydana geldi. Seyyar köfteci Ali Arduç müşterisiyle hesap yüzünden tartışmaya başladı. Gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Zanlı köfteciyi darp ederek kaçtı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülen Arduç 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili 8 kişi gözaltında. Seyyar köfteciyi darp etmekle suçlanan zanlı tutuklandı. Diğer şüphelilerse adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İzmir Narlıdere'de 2018 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin 262 sayfalık yeni iddianame kabul edildi. Büyükışık'ın sırtına demir çubukla vurularak öldürülmüş olabileceği ve delillerin karartıldığı iddiaları dava dosyasında.
0: 62 adli tıp uzmanının 5 farklı rapor hazırladığı iddia edildi. Zincirleme aksaklıklar ve organize müdahaleler tespit edildi. Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yeni iddianame kabul edildi. 2018 yılında İzmir Narlıdere'de bir inşaatta emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın cansız bedeni bulundu. 26 yaşındaki gencin ölümü intihar olarak yansıtılsa da emekli tümgeneral Ethem Büyükışık bunun bir cinayet olduğunu savundu ve dosyada yeni gelişmeler yaşandı. Olayla ilgili hazırlanan 262 sayfalık yeni iddianame kabul edilerek ana davayla birleştirildi. Dorukhan Büyükışık'ın sırtına demir çubukla vurularak öldürüldüğü ve delillerin karartıldığı somut verilerle dosyaya girdi. Baba Ethem Büyükışık soruşturmanın en sarsıcı ayağının sahte rapor düzenleyen adli tıp heyeti olduğunu öne sürdü.
10: Bu 62 adli tıp uzmanı bu soruşturmalar boyunca 8 yıl boyunca tüm uyarılara ve ikazlara rağmen arka arkaya farklı yıllarda tam 5 kez sahte adli tıp raporu ürettiler.
0: Teknik incelemeler neticesinde ilk yapılan çalışmalarda zincirleme aksaklıklar ve organize müdahaleler tespit edildi. Delillerin karartıldığı iddiaları dosyaya yansıdı.
10: 62 adli tıp profesörünün, doçentinin hakim karşısına çıkartılarak yargılanması ve hak ettikleri cezaya çarptırılmasını görmeden bu işin peşini bırakmayacağım.
0: Davada aralarında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün de bulunduğu 25'i tutuklu 26 sanık bulunuyor. Sanıklar suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile yalan tanıklıkla suçlanıyor. Haklarında 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
1: Almanya'dan tatil için eşiyle birlikte İstanbul'a gelen savcı Sibel Tunç kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. 42 yaşındaki Tunç tedavi için beklediği sırada fenalaştı, daha sonra da hayatını kaybetti. Savcı Tunç ve eşi tatil için geldikleri İstanbul Mimar Sinan Mahallesi'nde kalmaya başladı. Yaklaşık 4 gündür kusma şikayeti bulunan ve kronik tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tunç sabaha karşı Silivri Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste tedavi için beklediği sırada aniden fenalaştı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tunç'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Adli tıp kurumuna götürülen cenaze burada yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi. Sibel Tunç'un cenazesi Silivri'de toprağa verildi. Kesin ölüm nedeni ise adli tıp kurumunun açıklayacağı raporla belli olacak. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte sıcaklık ortalamaları da artıyor. Türkiye'de 2024 yılı ortalama 15,6 derece sıcaklıkta kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. Son 10 yıla ilişkin yorumları paylaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliği ile mücadele bugün artık bir zorunluluktur diye konuştu.
0: Türkiye 2024 yılında kayıtlardaki en sıcak yılı yaşadı. 2025 yılı ise son 61 yılın en kurak yılı oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2016-2025 döneminin küresel ve ulusal sıcaklıkla kuraklık analizlerini paylaştı. İklim değişikliğiyle mücadele bugün artık bir zorunluluk. İklime dirençli bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de 2020-2022 yılları arası en kurak dönem olarak kayıtlara geçti. 2023 yılı da 3. en sıcak yıl oldu. 2024 yılında ise ortalama sıcaklık 15,6 dereceye ulaştı ve kayıtlardaki en sıcak yıl olarak kaydedildi. Dünya genelinde de 2016-2025 yılları arası küresel ölçekte en sıcak 10 yıllık dönem oldu. Verilere göre sıcaklık sıçraması 2023 yılında yaşandı. 2024 ise dünyada rekor sıcaklığın olduğu yıl oldu. 2025 yılında küresel okyanus ısı içeriği ise gözlem tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.
1: Van Gölü çok sayıda mikrobiyalite ev sahipliği yapıyor. Sualtı peri bacaları olarak bilinen ve farklı boyutlardaki bu yapılar suyun sodalı yapısı sayesinde oluşuyor. Van 100. Yıl Üniversitesi de bu yapıların kökenini araştırmak için proje hazırladı. Çalışmaya İtalya, Polonya ve Çin'den de bilim adamları destek verecek.
0: Sualtı peri bacaları olarak biliniyor. Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerin kökeni uluslararası projeyle araştırılacak.
11: Hani baktığınız zaman işte diyebilirsiniz mikrobiyalitlerin oluşumu ne var? İşte Van Gölü'nün dibinde oluşuyor, tatlı sularla oluşuyor falan filan. Ancak bizim çalışmada öyle değil. Bizim çalışma tam olarak kökenini vereceğiz. Bunların dünya içi mi, dünya dışı mı oluşumları etkili olduğunu tamamen bunları vermeye amaçlıyoruz.
0: Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, su altındaki doğal zenginlikleriyle bilimsel araştırmalara da ev sahipliği yapıyor. Onlardan biri de su altının peri bacaları olarak bilinen mikrobiyaritler. Gölün sodalı yapısı sayesinde oluşan bu kireçli tortular 40 metre yüksekliğe ulaşabiliyor. Van 100. Yıl Üniversitesi bu yapıların kökenini araştırmak için bir proje hazırladı. Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Polonya ve Çin'den bilim insanları da çalışmaya destek verecek.
11: Örneklemeyi yaptıktan sonra örnekleri hızlıca alıp Kalabriya Üniversitesi'ne götürmemiz gerekiyor ki canlılığını yitirmeyelim. Özellikleri bozulmasın diye bozulmadan götürmemiz gerekiyor. Götürdükten sonra orada sen ve tem çalışmaları yapılacak.
0: Mikrobiyaritlerden alınan örnekler yüksek çözünürlüklü görüntüleme cihazlarıyla incelenecek. Projeyle nano kürelerin oluşum süreçlerinin ve kökeninin ortaya çıkarılması hedefleniyor.
1: İstanbullu gayrimenkul danışmanları tarafından lösemili çocuklar için bağış koşusu düzenlendi. Toplanan bağışlar LÖSEV'e gitti. Belgrad Ormanı'ndaki etkinliğe tedavi gören yaşıtlarına destek olmak isteyen çocuklar da katıldı.
12: Umuda koşuyoruz. Başlayın.
13: Lösemili çocuklar için koştular. Hem koşup hem de onlar için bağış topladılar. İstanbullu gayrimenkul danışmanları tarafından Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV için bağış koşusu düzenlendi.
12: Bravo, bravo.
13: Hafta boyunca lösemili çocukların tedavi masrafları için bağış toplayan gayrimenkul danışmanları hafta sonu Belgrad Ormanı'nda Koşar Adım LÖSEV etkinliğinde bir araya geldi.
14: Böyle bir organizasyonda olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. İyi ki buradaydım.
13: LÖSEV'in gönüllü koşucuları dereceye girmek için ter döktü.
15: Çok güzel bir amaç için koştuk. Bağışlarımızı çok güzel topladık. Buradan herkese çok teşekkür ederiz.
16: Bugün önemli olan aslında bizim yarışmamız değildi. Bir farkındalık yaratmaktı. LÖSEV Vakfı çatısı altında yaptığımız bu etkinlikte mümkün olduğunca kanser hastalığının az yakalanması için biz bir farkındalık yaratmaya çalıştık.
17: Batuhan Topal.
13: Dereceye girenlere LÖSEV tarafından madalya verildi.
18: Dereceye girdiğim için tabii ki çok mutluyum. LÖSEV'e bir nebze olsun katkımız olduysa ne mutlu bize. Organizasyonda emeğe geçen herkese teşekkür ederim.
13: Koşuya tedavi gören yaşıtlarına destek olmak isteyen çocuklar da katıldı.
1: Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlayan proje Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 iklim zirvesinde de öncelikli konular arasında yer alacak.
0: 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi 9. yılına sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte temasıyla çalışmalarını sürdürüyor. 9 yılda geri dönüşümden deniz temizliğine kadar farklı alanlarda birçok çalışma hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan proje bu yıl COP31 kapsamında da küresel gündemin başlıklarından biri olacak.
19: Çok teşekkür ederim.
0: Antalya'da düzenlenecek COP31'in 10 öncelikli teması arasında sıfır atık da bulunuyor. Sıfır atık, COP31'in 2035 küresel uygulama hedefleri arasında da yer alıyor. Hedef, dünyada her geçen yıl artan atık miktarını 2035'e kadar yarı yarıya azaltmak. Türkiye'de bugüne kadar 220 bin bina ve yerleşkede sıfır atık sistemine geçildi. Geri kazanım oranı 2017'de %13 iken 2025'te %37,53'e yükseldi. İlk 8 yıllık süreçte 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Bu atıkların geri dönüştürülmesiyle ülke ekonomisine 365 milyar liralık katkı sağlandı. Depozitosu olan ambalajlar projesi kapsamındaysa 25 Eylül itibariyle 326 milyonun üzerinde ambalaj toplandı. Sıfır atığın denizlerdeki ayağı olan Sıfır Atık Mavi projesi kapsamındaysa Eylül ayı itibariyle yaklaşık 375 bin ton deniz çöpü toplandı.
1: Kültür Yolu Festivali İstanbul'da başladı. Sergi, konser ve tiyatro başta olmak üzere birçok etkinliğin düzenleneceği festivalde şehrin birçok noktasında 200'den fazla lezzet durağı da oluşturuldu. Festivalin açılışını da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
17: Sergiler, konserler, tiyatrolar ve söyleşiler. İstanbul Kültür Yolu Festivali başladı. Şehrin farklı noktalarında 400'den fazla etkinlik planlandı. Festivalin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde 3 farklı resim sergisini gezdi.
19: İstanbul'da 23 farklı mekan ve 50'den fazla noktada etkinliklerimizi düzenliyoruz. Festivalimiz kapsamında farklı şefler, akademisyenler ve içerik üreticilerin rehberliğinde deneyimlenebilecek çok güzel lezzet rotaları hazırladık. Bunlar Beyoğlu, Galata, Karaköy, Tarihi Yarımada Fatih, Beşiktaş, İstinye, Boğaz hattı, Kanlıca, Beykoz, Şile ve Kadıköy, Moda rotalarıdır. Rahatlıkla söyleyebilirim ki İstanbul'un tadı herkesin damağında kalacak.
17: Bakan Ersoy, son dönemde Filistin'e destek çağrısında bulunan dünyaca ünlü sanatçıların konser programlarından çıkarılmasına ilişkin de konuştu.
19: Ben parayı popülariteye elini tersiyle iterek baskılara, tehditlere, zorbalıklara karşı dik duran, insanlık vicdanının yanında masum ve mazlumlarla omuz omuza duran dünyanın dört bir yanındaki bütün sanatçıları selamlıyorum.
17: İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde şehrin birçok yerinde 200'den fazla lezzet noktası belirlendi.
20: İstanbul aslında son derece köklü bir tarihe sahip. Burada ilkler yaşanmış, burada teknikler gelişmiş ve saray etrafında şekillenen bir mutfak var. İstanbul mutfağı aynı zamanda mevsimsel bir mutfaktır. Lüfer mevsimi vardır, enginar mevsimi vardır. Gerçek bir İstanbullu 40 gün üst üste enginarını yer, lüferin mevsimini bekler, büyümesini bekler. Dolayısıyla bunları da gözetelim. İstanbul mutfağını yaşatmak, İstanbul'un bu değerlerini, mevsimsel değerlerini de yaşatmaktan geçiyor.
17: Bu yıl 26 şehrin ev sahipliğinde yapılan festivale 2027'de Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ şehirleri de eklenecek.
1: Şanlıurfa Teknofest Güneydoğu'ya ev sahipliği yapacak. Hazırlıklar da tamamlandı. 30 Eylül 4 Ekim günleri arasında düzenlenecek etkinlikte günlük ziyaretçi sayısının 1 milyonu aşması bekleniyor. Festivalde kentin tarihi ve kültürel değerleri de ziyaretçilere tanıtılacak.
0: ...2500 finalist projeleriyle yarışacak. Havacılık, yapay zeka ve farklı teknoloji alanlarında etkinlikler düzenlenecek. Şanlıurfa Teknofest Güneydoğu'ya ev sahipliği yapacak.
21: Şanlıurfa'nın mevsim itibariyle içinde bulunduğumuz sezonda da tam turizm sezonunun olması, hava şartlarının uygun olması itibariyle aynı zamanda Şanlıurfa'nın bütün güzelliklerini de yaşama fırsatı bulacaklardır.
0: 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinliğin adresi Şanlıurfa GAP Havalimanı. Kentte hazırlıklar son aşamada. Yaklaşık 2500 finalist teknoloji ve inovasyon alanındaki projeleriyle yarışacak. 5 gün sürecek organizasyonda günlük ziyaretçi sayısının yaklaşık 1 milyon 700 bin civarında olması bekleniyor. Festivalde kentin tarihi ve kültürel değerleri de ziyaretçilere tanıtılacak. Bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak.
21: Göbektepe'den Karahantepe'ye, Harran'dan Halfeti'ye, il merkezimizde Halilurrahman'dan Balıklıgöl'den her tür müzelerimize, diğer noktalarımıza bütün ziyaretçilerimizin ve gastronomi duraklarına, Şanlıurfa'nın lezzetli yemeklerine davet ediyoruz.
0: Teknofest Güneydoğu'da havacılık, uzay, savunma sanayi, yapay zeka ve farklı teknoloji alanlarında yarışmalar, gösteriler ve etkinlikler düzenlenecek.
1: Milyonlarca kişinin yaşadığı mega kent İstanbul'da neredeyse günün her saatinde yaşanan yoğun trafik olaylara hızla müdahale açısından motosikletli polis timlerini çok daha önemli hale getiriyor. Bu timlere 100 polis daha katıldı ve eğitimin son dersine de İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız verdi.
0: İstanbul'da tüm olaylara hızla müdahale eden motosikletli polis timleri özellikle şehrin yoğun trafiği de dikkate alınınca büyük önem taşıyor. Bu timlere 100 personel daha katıldı. Temel eğitim kursunun son dersini İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız verdi.
2: Kahraman mesai arkadaşlarım, üzerinize taşıdığınız şanlı üniforma, kullandığınız motosikletler ve sahip olduğunuz üstün cesaret İstanbul'umuzun huzuruna adanmış büyük bir sorumluluğun parçasıdır.
0: Son derste motosikletli polis timlerinin görev kabiliyetlerine yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Senaryo gereği suçluların takibi yapıldı.
2: İki teker üzerinde suç işleyerek İstanbul'un huzuruna kasteden kendine düzen kurmaya çalışanlara karşı bu düzenin hukuk düzeni olduğunu hatırlatacağız.
1: Arjantinli yazar, editör, çevirmen Alberto Mangel İstanbul'a geldi. Yazar Homeros'un İlyada ve Odysseus'u kitabıyla da edebiyat severlerle buluştu. Biz de bu buluşma öncesi Mangel'le özel bir röportaj gerçekleştirdik. Haberimizde de Gülten'e veda ediyoruz.
3: Okumanın Tarihi, Geceleyin Kütüphane, Borges'in Evinde ve Hayali Yerler Sözlüğü gibi kitaplarıyla edebiyat severlerin zihninde ayrı bir yer etti. Arjantinli yazar, editör ve çevirmen Alberto Mangel, ilk kez 2007'de yayınlanan Homeros'un İlyada ve Odisea adlı kitabının gözden geçirilmiş ve genişletilmiş baskısı vesilesiyle İstanbul'a geldi. Yazar, Yapı Kredi Sanat'ın davetlisi olarak Beyoğlu'nda edebiyat severlerle sohbet etti ve kitaplarını imzaladı. Mangel, NTV'ye verdiği özel röportajda bugünlerde Odyssey filmiyle yeniden gündemde olan antik Yunan edebiyatının kurucusu Homeros'a ve yazdıklarına bugün neden hala çok ihtiyacımız olduğunu anlattı.
22: Homeros'un anlattığı hikayeler insanlığın ortak hikayelerinin bir parçasıdır. Değişen tek şey bu hikayeleri farklı kültürlerde nasıl okuduğumuzdur. Bugün entelektüel sözün saygınlık duygusunu yitirdiği, ticari ve finansal değerlerin en önemli değerler olduğuna inanılan bir toplumda yaşıyoruz. Böyle bir toplumda Homeros okumak, konukseverlik, empati ve en yalın haliyle İnsan olmak gibi yitirilmiş değerleri hatırlatan vazgeçilmez bir çağrıya dönüşüyor. Çünkü örneğin Odysse'de en büyük günah yabancıyı konuk etmemektir. Ve biz bugün tam olarak bunu yapıyoruz. Septe'de Ukraynalı mülteciler konusunda ve Filistin'de yaşananlarda kurbanlara yardım etmiyoruz. Homeros ise bize bunu insani bir yükümlülük olduğunu hatırlatan bir simge.
3: Mangel'e göre İlyada ve Odisea destanında anlatılan eve dönüş hikayesi bugün başka bir anlam kazanmış durumda.
22: Geçmişte doğduğumuz topraklara ait olduğumuza inanmak için bir gerekçemiz vardı. Çünkü seyahat etmek daha zordu. İnsanlar tüm hayatlarını köylerinde geçirirlerdi. Bugün hepimiz birer göçmeniz. Hepimiz kozmopolitiz. Örneğin İstanbul'da doğup anne babanızın Rum soyundan geldiğini, damarlarınızda Fransız kanı taşıdığınızı söyleyebiliriz. Bizim gerçekliğimiz bu. Dolayısıyla Ev iyi anlamıyla tüm dünyadır. Odysse'nin eve dönerken yaptığı şeyin farkına varırız. Dünyanın geri kalanını görmüş, bir zamanlar kral olduğu yere geri dönmektedir. Ve her şeyin değiştiğini görür. Ama bu bize şunu hatırlatıyor. Her yolculuk, İster doğduğumuz yere, ister yaşadığımız yere olsun, bir eve dönüş yolculuğudur.
3: Tüm dünyada büyük ilgi gören Christopher Nolan imzalı Odyssey filmini de izlediğini söyleyen Mangel'e göre film yeteri kadar derin değil. I can still save them.
22: Nolan'ın filmi, Odysse'nin karşılaşmalarındaki şiddete ve aynı zamanda onun evine dönme konusundaki itici arzuya vurgu yapıyor. Bu da bir kimlik arayışı ve Nolan'ın çağımızda kaybettiğimizi hissettiği şeyin, yani kimliğimizin ne olduğu sorusunun farkında olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bana o büyük Western filmlerini hatırlattı. O kovboy filmlerinde kahraman hep ufkun ötesindeki bir şeyi arar. Bir vatan yaratmaya ya da bir vatana geri dönmeye çalışır. Ve bu yolda engellerle karşılaşır. Filmin yapım şeklini takdir etsem de, bence Odysse'nin daha derin insani trajedilerinden yoksundu. Geçtiğimiz günlerde Ralph Fiennes ve Juliette Binoche'un oynadığı Dönüş filmini izledim. Ve bence bu benim izlenimime daha yakın bir Odysse yorumuydu.
3: 16 yaşındayken 20. yüzyıl dünya edebiyatının ve büyülü gerçekçilik akımının en önemli yazarlarından Borges'le onun evinde vakit geçiren, ona okumalar yapan, sonrasında o evde yaşadıklarını Borges'in evinde kitabında anlatan Mangel, ondan çok şey öğrendiğini söylüyor.
4: I need to make something clear.
22: Borges, tanıştığımda 5-10 yıldır kördü. Yeniden kısa öyküler yazmak istediği ve hayran olduğu hikayelerin nasıl kurgulandığına bakmak istediği için kendisine kitap okuyacak insanlara ihtiyacı vardı. Her akşam onun evine gidip ona kitaplar okumaya başladım. Ona okumaya gittiğimde bana sağlığımı, ailemi, havayı, ne yaptığımı sormazdı. Aramızdaki ilişki tamamen edebi bir ilişkiydi. Bir diyalog değildi. O konuşurdu, ben dinlerdim ve öğrenirdim. Çünkü edebiyat üzerine yorumları olağanüstü derinlikliydi. Ve neredeyse yüksek sesle düşündüğü için sanki Borges'in zihninin içindeymişim de metne nasıl tepki verdiğini görüyormuşum gibi hissederdim.
3: Büyük bir Ahmet Hamdi Tanpınar hayranı olan Mangel, onun kitaplarıyla yıllar önce İstanbul'da tanışmış.
22: Tanpınar'ı İstanbul'daki ilk Tanpınar Festivali'ne davet edilmem sayesinde keşfettim. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü okudum ve nasıl bu başyapıttan bana kimse bahsetmemiş diye düşündüm. Elbette Osmanlı'dan miras kalan bir dünyanın tasviri ama aynı zamanda zamanla ilişkimize dair evrensel bir anlayış. O zamanı olağanüstü buluyorum. Huzuru da okudum. Olaylara bu kadar çok farklı açıdan bakabilen, bu kadar çok yönlü bir romancıya hayran kaldım.
3: Tanpınar'ın izinden Ankara, İstanbul, Erzurum, Konya ve Bursa'ya giden, izlenimlerini Tanpınar'ın izinde 5 şehir kitabında anlatan Mangel, bugün baktığında o kitabından mutlu olmadığını itiraf ediyor.
22: Tanpınar'ın gezisinde ziyaret ettiği 5 şehri ziyaret etmem önerildiğinde kabul ettim. Bunun bu ülkeyi daha iyi anlamama fırsat vereceğini düşündüm. Tanpınar'ın Atatürk'ün ardından çok somut bir amacı ve Türkiye vizyonu vardı. Tanpınar bunun nasıl bir araya getirilebileceğini görmek istedi ve o beş şehri seçti. Bense Türk kültürü hakkında gerçek bir bilgiye sahip olmadan Osmanlı tarihine dair belli belirsiz anılarla Türk edebiyatına dair gençliğimde Arjantin'de çok etkili olan Neruda tarafından çevrilen Nazım Hikmet gibi bazı yazarlara dayanan muğlak bir fikirle yola çıktım. Bu yüzden o kitap konusunda biraz hayal kırıklığı yaşıyorum ve keşke onu daha iyi yazabilseydim diyorum.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Doğa takvimi. Bugün 27 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bugün Dünya Nehirler Günü. Her yıl Eylül ayının 4. Pazar günü kutlanan günün amacı, dünya çapında su yollarının önemini hatırlatmak, korunmasını vurgulamak, bu amaçla aktif olmak. İnsanlar çağlar boyu nehirlerin ne kadar önemli olduğunu biliyorlardı. Nehir kıyıları ve deltaları etrafında kaç şehir ve kasaba kurulduğunu, büyük nehirlerin etrafında kaç medeniyetin geliştiğini hatırlayın. Anadolu'dan Mezopotamya'ya Dicle ve Fırat, Çin'in Sarı Nehri, Mısır'ın Nil Nehri, Amerika'nın Mississippi Nehri veya Washington'la Oregon'u birbirine bağlayan ve çok eski zamanlardan beri yerli halkları besleyen Kolombiya Nehri. Dünya genelinde yerli halklar, nehirlerinin kendi tarihi, ihtiyaçları ve hakları olan bir insan gibi olduğunu savunarak onlara saygı duymuş, korumuş. Nihayet Yeni Zelanda'da Maoriler bu argümanı hukuken kabul ettirdi. Ülkenin kuzey adasındaki en büyük nehirlerden biri olan Whanganui Nehri'nin hukuki kimlik kazanmasını sağladı. Hindistan'daki mahkemede Ganj Nehri'nin canlı insan statüsü olduğuna hükmetti. Ekvador, Bolivya ve Kolombiya'da da benzer önlemler alındı. Unutmayın, haritada gördüğünüz mavi çizgi geçtiği yerlere hayat verir. Ve bugün Dünya Turizm Günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği günün bu yılki teması yapay zeka ile turizmi yeniden tasarlamak.
1: Doğa takvimi.
3: Hava durumu.
4: İstanbul hafif yağmurlu, Poyraz kuvvetli, sıcaklık 19 derece. Marmara'da hafif yağmur bekleniyor, kuvvetli Poyraz üşütüyor. Bursa ve Edirne 22 derece. İç Anadolu'da Sivas-Kayseri tarafı Lodos'la hala sıcak, 26-27 derece. Ege genelinde kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri olacak. İzmir 26, Muğla 24 derece. Akdeniz'de yağmur kısa süreli görülecek. Antalya 29, Adana 31 derece. Karadeniz'de öğleden sonra yağmur şiddetini artıracak. Zonguldak 22, Artvin 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Lodos'la sıcak. Erzurum 27, Diyarbakır 34 derece.
3: Hava durumu.

0: Mutlu sabahlar. Altı bülteniyle karşınızdayız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, fon soruşturmasına konu olan işlemlerle ilgili iddiaların ardından görevinden affını istedi. Kaya, ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını önemsiyorum dedi.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, soruşturma kapsamındaki fonlarla ilgili iddialar sonrası görevden affını istediğini duyurdu. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiği sözünü hatırlattı. Bu yaklaşımın gereği olarak ortaya atılan iddiaların açıklığa kavuşturulmasını önemsiyorum dedi.
2: Şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum.
1: Kaya, sürecin sağlıklı yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir dedi.
2: Bu anlayışla sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim.
1: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya ve eşinin bazı fonlarda kısa süre içerisinde yüksek kazanç sağladıklarını öne sürmüştü.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da konuştu. Gündeminde ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert sözlerle yüklendi. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, hesap verecekleri mahkeme salonlarıdır dedi.
3: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya bu sözlerle tepki gösterdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları üzerinden sert mesajlar verdi.
3: Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
4: Erdoğan, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edildiği konuşmasına değindi. Filistin halkına destek verdi.
3: Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak genel kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Ticaret Fuarı MÜSİAD Expo 2026'nın kapanış törenindeydi. Siyasi ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra yapay zeka teknolojisi de Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi.
3: Yapay zekayı geliştirirken insan faktörüne gerekli önemi vermezseniz arzu ettiğinizin tam tersi neticelerle karşılaşabilirsiniz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında Türk Evi'nde basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türk heyetinin çalışmalarını anlattı. Gündeminde İsrail-Gazze, İran meselesi ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı.
5: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor.
6: Yani... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjındaki temaslarını sonlandırdı. Hakan Fidan, Türk Evi'nde basın toplantısında konuştu. Gündeminde Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünde Türkiye aleyhinde provokatif sözler kullanan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu vardı.
5: Daha önce hiç alışık olmadığı, hiç karşılaşmadı durumlarla karşılaşıyor. Burada da gördük ki yani 200'e yakın ulus devlet bu konularda bu türden bir dış politika liderliğine muhtaç durumdalar.
6: Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik de soruları yanıtladı. İttifaka kısa süre içinde bir genel sekreter seçileceğini söyledi. Son dönemdeki saldırılara değindi.
5: Bölgede devam eden özellikle Suudi Arabistan'ı hedef alan bir takım askeri tehditler ve gelişmeler var. Gerek güneyden Huti gerek kuzeyden yapılan saldırılar. Bunlara ilişkin durumların ne olduğuna ilişkin genel siyasi değerlendirmelerde bulunduk.
6: Fidan, İran meselesiyle ilgili olaraksa diplomasi temelli çözümün temel alınması gerektiğini yineledi. Bölge ülkelerinin de aynı düşüncede olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı son olarak Türkiye ile Irak arasında imzalanan güvenlik mutabakatına değindi. Sincar'ın silahsızlandırılmasının ardından Türkiye'nin de Başıkada'daki askeri varlığını çekeceğini söyledi.
0: İran dini lideri Müçteba Hamaney, ABD-İsrail saldırılarında hedef alınmasından bu yana görüntü vermedi. İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Muhsin Haydari, Hamaney'in savaşın başında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanenin bombalandığını ve enkazdan çıkarıldığını söyledi. Haydari, El Arabi kanalına konuştu. Verdiği röportajda Müçteba Hamaney'in İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in ofisine yönelik saldırıda yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in bulunabileceği 3 hastaneyi de bombaladığını ve Hamaney'in bombalanan 3. hastanenin enkazından çıkarıldığını kaydetti. Haydari daha sonra Hamaney'in sağlığının yerinde olduğunu öğrendiklerini ve ülkeyi yönetme kapasitesini teyit ettiklerini dile getirdi. Hiçbir kurum ve kuruluşla istişare etmeden Uzmanlar Meclisi olarak kendisini devrim lideri seçtik ifadelerine de yer verdi röportajda. Yemen'de İran destekli Husiler Avrupa Birliği'ne bir mektup göndererek Kızıldeniz'deki Avrupa gemilerini hedef almayacaklarına dair güvence verdi. Mektup Husilerin diğer ülkeleri çatışmanın dışında tutarak Suudi Arabistan'ı izole etme çabası olarak yorumlanıyor.
7: Yemen'de İran destekli Husilerden Avrupa Birliği ülkelerine güvence geldi. İddia İngiliz Financial Times gazetesinde yer aldı. Gazetenin iki diplomata dayandırdığı haberine göre Husiler, Avrupa Birliği'nin dış politika ve güvenlik birimine 10 Eylül'de bir mektup gönderdi. Mektupta Husiler, Avrupa Birliği'ne Kızıldeniz'deki Avrupa gemilerini hedef almayacaklarına dair güvence verdi, saldırıların uluslararası deniz taşımacılığını aksatma amacı taşımadığı belirtildi. Husiler, Kızıldeniz'deki ablukalarının yalnızca Suudi Arabistan ve onun müttefiki olan uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti için geçerli olduğunu belirtiyor. Mektup, Husilerin diğer ülkeleri çatışmanın dışında tutarak Suudi Arabistan'ı izole etmeye yönelik izledikleri stratejinin bir parçası olarak değerlendirildi. Yemen'de çatışmalar Temmuz ayından bu yana yeniden tırmandı. Hızla ilerleyen Husiler son dönemde Babül Mendeb Boğazı yakınlarındaki bölgeleri ele geçirmiş durumda. Suudi Arabistan, Husiler Kızıldeniz boyunca ilerleme kaydettiğinde ABD'den askeri yardım talep etti ancak bu yardım gerçekleşmedi. Avrupa ülkeleri ise son dönemde desteklerini artırmış durumda. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun Yanbu'daki tesisini korumak için bölgeye asker, radar ve savunma sistemleri göndereceklerini duyurdu. Macron kararla herhangi bir çatışmaya dahil olmayı değil, bölgeyi korumayı amaçladığını söylemişti.
0: Hürmüz'de tansiyonu düşürmek için diplomatik çabalar devam ederken Çinli gruplardan sağlanan uydu görüntüleri ve verilerin İran'ın son aylarda hedef belirleme kapasitesinin gelişmesinde etkili olduğu öne sürüldü. İddia Amerikan basınında yer aldı.
7: Çinli grupların sağladığı uydu görüntüleri ve istihbarat desteği, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri tehdit etme ve Orta Doğu'daki ABD askeri üslerine hassas saldırılar düzenleme kapasitesini artırdı. İddia, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e ait. ABD istihbarat değerlendirmeleri hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre, Çinli gruplardan sağlanan uydu görüntüleri ve diğer coğrafi veriler, İran'ın son aylarda hedef belirleme kapasitesinin gelişmesinde etkili oldu. Kaynaklar, söz konusu verilerin İran'ın Temmuz'da Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği ve 3 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırının düzenlenmesine olanak sağladığını belirtti. Çin'den sağlanan verilerin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri takip etme kabiliyetini geliştirdiği, bu sayede İran'a ait füze ve insansız hava araçlarının hedefleri vurma ihtimalinin arttığı ileri sürüldü. Bu verilerin uçuş sırasında yönlendirilemeyen ve görece basit teknolojiye sahip ısı güdümlü İHA'ların dahi gemilerin konumuna göre uygun zamanda hamle yapmasına imkan sağladığına işaret edildi. Haberde İran'ın saldırılarındaki isabet oranının artmasında Çin'den sağlanan desteğin yanı sıra Rusya'nın yardımlarının da etkili olduğu öne sürüldü. Ayrıca İran güçlerinin çatışmalarda edindiği tecrübenin de bu artışla rol oynadığı yorumuna yer verildi.
0: İsrail'de Hamas'ın 7 Ekim saldırısının önlenememesine ilişkin tartışma yaklaşan seçimler öncesinde yeniden alevlendi. Netanyahu'nun saldırı konusunda Birleşik Arap Emirlikleri tarafından önceden uyarıldığı iddiasını bu kez New York Times gündeme taşıdı. İddia ilk olarak 8 Eylül'de İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'te yer almıştı. Ayrıca Amerikan The Atlantic dergisi de Mısır'ın 7 Ekim'den günler önce İsrail'i Hamas konusunda uyardığını yazdı.
1: İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim saldırısına dair önceden uyarıldığını yazmıştı. İddia

0: Ofisi, Şeyh Muhammed de söz konusu dönemde telefonla görüşmediğini ve kendisine herhangi bir uyarı gelmediğini savundu. Atlantik dergisi de İsrail'e yönelik Hamas saldırısına ilişkin bir başka uyarınınsa Mısır tarafından iletildiğini yazdı. Dergi haberini İsrail'le Arap ve Batılı ülkelerden yetkililere dayandırdı. Mısır istihbarat şefi Abbas Kamil'in 26 Eylül 2023'te özel bir uçakta Tel Aviv'e gittiği ileri sürüldü. Habere göre Mısırlı istihbaratçı üst düzey İsrail'li yetkililere Hamas'ın saldırıya hazırlandığını bildirdi. Kamil'i taşıyan uçak İsrail'de sadece 67 dakika kaldı. Ardından Kahire'ye döndü. İddialar 27 Ekim'de seçimlere giden İsrail'deki 7 Ekim tartışmalarını alevlendirdi. Zira Netanyahu, 7 Ekim'e dair güvenlik zaafından orduyla istihbarat birimlerini sorumlu tutuyor. Netanyahu cephesi, konu hakkında soruşturma komisyonu kurulmasına da karşı çıkıyor. Muhaliflerse, başbakanın önceden uyarıldığı iddialarının Netanyahu'nun sorumluluğunu öne çıkardığını belirtiyor.
1: Beyaz Saray yönetimiyle Amerikan medyası arasındaki gerilim bu kez başkanlık uçağına sıçradı. Beyaz Saray, Trump'a desteğiyle bilinen Lindell Televizyonu ve Real America's Voice ekibi dışındaki hiçbir yayın kuruluşunu Tennessee ziyareti kapsamında uçağa binecek ekipler arasına yazmadı.
2: Önce Beyaz Saray akreditasyonlarını iptal etti, yargı engel olunca bu kez başkanlık uçağının kapısı kapandı. Trump yönetimi ile ABD medyası arasındaki gerilim sürüyor. Beyaz Saray, CNN International'ı başkanla birlikte Tennessee ziyaretini takip etmek üzere başkanlık uçağı Air Force One'da seyahat edecek basın listesinden çıkardı. Reuters haber ajansına göre cuma akşamı yayınlanan programda diğer büyük televizyon kanallarının da adı yer almadı. Başkanlık uçağına yalnızca Trump'ın yakın müttefiki iş insanı Mike Lindell'ın sahibi olduğu ve Trump'a desteğiyle bilinen Lindell televizyonuyla Real America Voice ekibi alındı. Amerikan basınıyla Donald Trump arasındaki gerilim geçen hafta başlamıştı. Trump sürekli yalan haber yaptıkları iddiasıyla CNN, MS Now ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklamıştı. Üç medya kuruluşu da kararı yargıya taşıdı. Federal yargıç muhabirlerin basın kartlarının yeterli hukuki süreç işletilmeden iptal edildiğine hükmetti. Beyaz Saray'a erişimlerinin geçici olarak yeniden sağlanması gerektiği iletildi. Yasağa tepki gösteren ABC, CBS, NBC ve Fox News da CNN'in yer almadığı ortak televizyon havuzunda görev yapmayı reddetmiş, kanalların ortak haber havuzu cuma günü yeniden çalışmaya başlamıştı.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfının 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, vakfın Türkiye'nin savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı. Kurulduğu günden bu yana yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesinde önemli rol üstlendiğine de dikkat çekti. Duran paylaşımında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunan vakfımıza, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Bağımsız ve caydırıcı bir Türkiye için savunma sanayimizi daha da ileri taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz diye de ekledi. Hürkuş 2 yarın Türk Hava Kuvvetleri envanterinde olacak. TUSAŞ tarafından üretilen eğitim uçaklarının teslimatı da 2027'ye kadar devam edecek.
3: Yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 28 Eylül'de Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim ediliyor. Teslimat yıl sonuna kadar sürecek. Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri'nin temel pilot eğitimi ihtiyacını karşılamak üzere TUSAŞ tarafından geliştirildi. Hürkuş 2'nin ardından pilotların eğitiminde jet motorlu Hürjet, sonrasındaysa milli savaş uçağı Kaan devreye girecek. Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında 26 Aralık 2013'te yeni nesil temel eğitim uçağı sözleşmesi imzalanmıştı. Bu süreçte çeşitli değişimlerle çalışmalar Hürkuş 2'ye evrildi. Hürkuş 2 ilk uçuşunu 29 Aralık 2024'te yaptı. Pilot yer eğitimleri, pilot uçuş eğitimleri, harekat, test ve değerlendirmesi yapıldı. Uçuş testleri kapsamında yaklaşık 300 sorti gerçekleştirildi. Toplam 2256 farklı test noktası kontrol edildi. Hürkuş 2 için yurt dışından da talep bekleniyor. Türkiye'nin Hürkuş 2 için 2027'de farklı ülkelerle yeni anlaşmalar imzalaması da hedefleniyor.
1: Ankara

0: Ankara'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlının telefon incelemesinde Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le yazışmaları ortaya çıktı. Mesaj içeriklerinde görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le ilgili olduğu iddia edilen bölümler yer alıyor. Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet ödemesinden söz edildiği belirtiliyor. Bu işlem gerçekleşmeyince de taraflar arasında para tartışması yaşandığına dair yazışmalar olduğu ifade ediliyor. Soruşturmada bu verilerin dijital ve mali unsurlarıyla incelenmesi bekleniyor. Telefon trafiği, mesaj kayıtları ve banka hareketleri de karşılaştırılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sarallar ve Şahinler aileleriyle genel merkezde bir araya geldi. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşme, tarihi bir kucaklaşma ve buluşma olarak nitelendirildi. Ülkemizin iki kıymetli ailesi Sarallar ve Şahinler aileleri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda görüşmeye ilişkin görüntülere de yer verildi. ...2025-2026 eğitim öğretim yılında 95 çocuk çalışırken iş kazalarında öldü. Bu çocukların 28'i henüz 14 yaşında ya da daha küçüktü. Okulda oyunda olmaları gereken yaşta işçi olarak hayatlarını kaybettiler.
1: Yunus Emre, Muhammed, Ersin, Fatih, Adi, liste uzayıp gidiyor. Hatta bazılarının adı ölürken bile bilinmiyor. Bu kara tabloya adları yazılanlar çalışırken ölen çocuklar. 2025-2026 eğitim öğretim yılında en az 95 çocuk işçi hayatını kaybetti. Veri İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ne ait.
2: Mesleki eğitim uygulamaları ve kayıt dışı istihdam yoluyla çocuklar bugün artık fabrikalarda, atölyelerde ve ağır işlerde çalıştırılıyor.
1: Okulda, oyunda, evde olmaları gereken yaşlarda çalışıyorlar, ağır yüklerin altına gidiyorlar. Hayatını kaybeden çocukların 67'si 15-17 yaş arasındaydı. 28'i ise 14 ya da daha küçük yaştaydı. Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasak. 16-18 yaş grubununsa tehlikeli işlerde çalıştırılmaması esas.
3: Çocuk işi çalıştırılması yasaklanmalı. Yani yasak ama bu yasak denetlenmeli. Çok ağır müeyyideler olmalı. Mesleki eğitime karşı değiliz. Ama çocukların bir işçi gibi çalıştırılmasına meslek öğrenmiyorlar.
1: 37 çocuk tarımda, 18'i inşaatta, 10'u metal sektöründe çalışırken öldü. En çok çocuk işçi ölümü Antalya'da kayıtlara geçti. 9 çocuk Antalya'da, 6'sı Şanlıurfa'da, 5'i Mersin'de hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in soru önergesine verdiği yanıt, Mesleki Eğitim Merkezi MESEM'lerdeki tabloyu ortaya koymuştu. Son 10 yılda 37 çocuk MESEM kapsamında çalışırken yaşamını yitirdi. 10 bine yakın çocuksa iş kazası geçirdi.
0: Samsun Terme'de nakil için Giresun'dan Samsun'a organ taşıyan UMKE aracı kaza yaptı. 26 yaşındaki UMKE görevlisi hemşire Mehmetcan Gür hayatını kaybetti. Gür için Samsun'da düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Törene tekerlekli sandalyeyle katılan yaralı sürücü mesai arkadaşına gözyaşlarıyla veda etti.
4: Organ nakli için ekip arkadaşlarıyla yola çıktı. Ancak kazada hayatını kaybetti. 26 yaşındaki hemşire Mehmet Can Gür'e Samsun'da veda edildi. Giresun'da bağışlanan karaciğer Samsun'da bir hastaya nakledilecekti. UMKE'ye ait araç organı alarak yola çıktı. Ancak Samsun Ordu Karayolu'nda elektrik direğine çarpıp yoldan çıktı. Araçtaki 26 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi ve UMKE görevlisi Mehmet Can Gür hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Akif Çıplaksa yaralandı. Mehmet Can Gür için Samsun 112 Başhekimliği önünde tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine görev sırasında giydiği UMKE montu bırakıldı. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Akif Çıplak törene tekerlekli sandalyeyle katıldı. Tören boyunca gözyaşları dinmedi. 26 yaşındaki hemşire dualarla memleketi Malatya'da toprağa verildi.
0: Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, tıp fakültesi öğrencisi genç kızı ağır yaraladı. Otobüs durağına da çarpan sürücü burada da yaşlı bir çiftin yaralanmasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasında.
4: Önce bir yayaya çarptı, sonra da otobüs durağına girdi. Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı 3 kişiden birinin durumu ağır.
5: Paldırtıyı duydum zaten. Geldi zaten savaş alanı gibi. Durakta iki tane yaralı vardı. Durağın karşısına kız çocuğu yatıyor, onu gördüm ben.
4: Alanya'dan Gazipaşa'ya giden otomobil sürücüsü çok süratliydi. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun karşısına geçmeye çalışan tıp fakültesi öğrencisi genç kıza çarptı. Aracı fark eden öğrenci hızlansa da kazadan kurtulamadı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Hızını alamayan otomobil daha sonra da yol üzerindeki otobüs durağına çarptı. O durakta da otobüs bekleyen yaşlı bir çift yaralandı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Parçalanan otomobilin sürücüsünün araçtan yürüyerek indiği anlar kameraya yansıdı. Genel sağlık durumu iyi olan sürücü gözaltına alındı. 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları kazanın yaşandığı bölgede sık sık trafik kazalarının meydana geldiğini belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.
6: Daha önce burada yaya geçit tabelası vardı, yol çizgileri vardı. Bu sene yol çizgilerini kaldırdılar, yaya geçit tabelasını kaldırdılar ama geçidi kapatmadılar. Hemen hemen her sene 5 tane 6 tane kişiyi burada kaybediyoruz. Herhangi bir üst geçit veya herhangi hiçbir şekilde bir önlem alınmıyor.
0: Gaziantep'te özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören hastanın iğne sonrası hayatını kaybetmesine ilişkin dava sonuçlandı. Abdurrezzak Baysal'la tartışan hemşire gence başka bir hastaya ait ilacı enjekte etmişti. O hemşireye müebbet hapis cezası verildi. Ona yardım eden diğer hemşire ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
4: Yoğun bakımda yapılan iğne hastanın hayatına mal oldu. İki hemşire olası kastla öldürme suçundan ceza aldı. Hemşirelerden birine müebbet hapis, diğer hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi. Gaziantep'te 3 yıl önce yaşanan olayın ardından açılan davada karar çıktı. Trafik kazasında dizinden yaralanan 27 yaşındaki Abdurrezzak Baysal, bilinci açık şekilde özel bir hastaneye kaldırıldı. Ayağına platin takıldı, genel sağlık durumu iyiydi. Yoğun bakımda tedavisi sürüyordu. Ancak iddiaya göre Baysal bir hemşireyle tartıştı. Sakinleşmesi için başka bir hastaya ait kas gevşetici olduğu öne sürülen ilaç Baysal'a enjekte edildi. Hasta kısa süre sonra hayatını kaybetti. Aileye ölümün kalp krizi olduğu söylendi. Olayı şüpheli bulan aile otopsi talep etti. Şüpheli ölüme ilişkin adli tıp raporu dava dosyasına girdi. Söz konusu ilacın doktor direktifi olmadan uygulanamayacağı belirtildi. İlacın uygulanmasının tıp kurallarına aykırı olduğu kaydedildi. Enjeksiyonla ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu ifade edildi. İki hemşire kusurlu bulundu. Savcılık, sanıkların olası kastla öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Sanık hemşire Aslı Ersoy müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ona yardım eden diğer hemşire Mustafa Çelik'e de 25 yıl hapis cezası verildi.
0: Ankara'da hesap nedeniyle tartıştığı köfteciyi döverek öldüren zanlı tutuklandı. Olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde 6 Eylül gecesi meydana geldi. Seyyar köfteci Ali Arduç müşterisiyle hesap yüzünden tartışmaya başladı. Gerginlik kavgaya dönüştü. Zanlı köfteciyi darbederek kaçtı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülen Arduç için müdahaleler yetmedi. 16 gün sonra hayatını kaybetti. 8 kişi gözaltına alındı olayla ilgili. Seyyar köfteciyi darp etmekte suçlanan zanlı ise tutuklandı. Diğerleri de adli kontrolle serbest bırakıldı. İzmir Narlıdere'de 2018 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin 262 sayfalık yeni iddianame kabul edildi. Büyükışık'ın sırtına demir çubukla vurularak öldürülmüş olabileceği ve delillerin karartıldığı iddiaları dosyaya yansıdı.
4: 62 adli tıp uzmanının 5 farklı rapor hazırladığı iddia edildi. Zincirleme aksaklıklar ve organize müdahaleler tespit edildi. Durukan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yeni iddianame kabul edildi. 2018 yılında İzmir Narlıdere'de bir inşaatta emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukan Büyükışık'ın cansız bedeni bulundu. 26 yaşındaki gencin ölümü intihar olarak yansıtılsa da emekli tümgeneral Ethem Büyükışık bunun bir cinayet olduğunu savundu ve dosyada yeni gelişmeler yaşandı. Olayla ilgili hazırlanan 262 sayfalık yeni iddianame kabul edilerek ana davayla birleştirildi. Dorukan Büyükışık'ın sırtına demir çubukla vurularak öldürüldüğü ve derilerin karartıldığı somut verilerle dosyaya girdi. Baba Ethem Büyükışık soruşturmanın en sarsıcı ayağının sahte rapor düzenleyen adli tıp heyeti olduğunu öne sürdü.
7: Bu 62 adli tıp uzmanı bu soruşturmalar boyunca 8 yıl boyunca tüm uyarılara ve ikazlara rağmen arka arkaya farklı yıllarda tam 5 kez sahte adli tıp raporu ürettiler.
4: Teknik incelemeler neticesinde ilk yapılan çalışmalarda zincirleme aksaklıklar ve organize müdahaleler tespit edildi. Delillerin karartıldığı iddiaları dosyaya yansıdı.
7: 62 adli tıp profesörünün, doçentinin hakim karşısına çıkartılarak yargılanması ve hak ettikleri cezaya çarptırılmasını görmeden bu işin peşini bırakmayacağım.
4: Davada aralarında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün de bulunduğu 25'i tutuklu 26 sanık bulunuyor. Sanıklar suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile yalan tanıklıkla suçlanıyor. Haklarında 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
0: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran İngiliz mevkidaşıyla Konya'da F-4 savaş uçaklarıyla uçtu. Orgeneral Dalkıran ve Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Smith Ankara'da bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ikili görüşme sonrası Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'na gitti. Ardından da 111. Jet Filo Komutanlığı'na bağlı F-4 uçaklarıyla uçuş yaptı. Açıklamada Orgeneral Dalkıran ve Smith'in uçuş anlarına ilişkin görüntülerine de yer verildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen toplantıda Gazze'deki durumu anlattı. Gazzelilerin sağlık hakkına ulaşamadığını belirten Memişoğlu, uluslararası topluma çağrıda bulundu.
8: Bugün Gazze'de kadınların ve çocukların acımasızca öldürüldüğü, masum insanların bir aşıya, temel bir ilaca dahi ulaşamadığı vahim tablolarla karşı karşıyayız.
4: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu pandemilere hazırlık konulu yüksek düzeyli toplantıda yaptığı konuşmada Gazze'de yaşanan drama dikkat çekti. Filistinlilerin en temel insan haklarından biri olan sağlık hakkına ulaşamadığına vurgu yaptı.
8: Biz tüm insanların eşit koşullarda sağlığa ulaşabildiği yaşam hakkını savunuyoruz. Savaşların körüklendiği, kardeşin kardeşe kırdırıldığı ve masumların acıları üzerinden kazanç edildiği kötülük mantığıyla inşa edilmiş bu zulüm düzenini asla kabul etmiyoruz.
4: Memişoğlu, savaş ve çatışmaların sağlık sistemleri üzerinde yaptığı etkiye de dikkat çekerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.
8: Gelin sağlığı korumayı bir yaşam biçimine, barışı ise ortak bir sorumluluğa dönüştürelim. Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşalım, teknolojiyi daha sağlıklı bir gelecek için seferber edelim.
0: Milli İstihbarat Akademisi, Almanya'da aşırı sağ, liberal demokrasinin temsil krizi başlıklı bir analiz yayımladı. Aşırı sağın neden yükseldiği ve buna karşı hangi adımların atılması gerektiği yer aldı.
9: Almanya'da aşırı sağın yükselişinin ardında hangi nedenler yatıyor? Aşırı sağın yükselişi karşısında hangi adımların atılması gerekiyor? Bu soruların yanıtına ilişkin Milli İstihbarat Akademisi bir analiz yayımladı. Almanya'da aşırı sağ liberal demokrasinin temsil krizi başlıklı analizi Baki Lalioğlu kaleme aldı. Analizde aşırı sağın yükselişinin geçici krizlere dayalı bir tepki değil, aksine liberal demokrasinin yaşadığı derin temsil ve meşruiyet krizinin bir sonucu olduğu vurgulandı. Liberal demokrasilerle geleneksel siyasi aktörlerin temsil ve meşruiyet üretme kapasitesindeki zayıflamanın bireyleri aşırı sağa yönelttiğine dikkat çekildi. Analizde aşırı sağla mücadelenin yalnızca güvenlikçi ve hukuki önlemlerle yürütülmesinin mümkün olmadığına da vurgu yapıldı. Aşırı sağın esas gücünü siyasal söylem, temsil boşluğu ve kültürel meşruiyet krizinden aldığı belirtildi. Bu çerçevede aşırı sağla mücadelenin demokratik siyasetin kapsayıcı biçimde yeniden inşasını içermesi gerektiğine dikkat çekildi. Analizde aşırı sağın Türkiye'ye yönelik bakışına da yer verildi. AFD'nin Türkiye'yi önemli bir stratejik ve ekonomik ortak olarak tanımladığı belirtildi. Ancak partide Türkiye'nin kültürel olarak Avrupa'ya ait olmadığı görüşünün de hakim olduğunun altı çizildi.
0: Papa 14. Leo Fransa ziyaretinin ikinci gününde Paris'te yaklaşık 800 bin kişinin katıldığı bir açık hava ayinini yönetti. Papa ardından Katolikler için önemli merkezlerden Lourdes kasabasına gitti. Gelecek yıl Cumhurbaşkanı seçimlerine hazırlanan Fransa için bilge ve cömert liderler diledi.
10: Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Fransa ziyareti sürüyor. Şanzelize'de yüz binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı. Papa dev bir açık hava ayinini yönetti. Katolikler başkent Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'nde Papa'yı görmek için sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Papa'nın üstü açık aracı Popmobil, Zafer Takı'ndan Concorde Meydanı'na doğru ilerledi. Yaklaşık 2 kilometrelik güzergah boyunca uzanan kalabalıklar Papa'yı coşkuyla karşıladı. Yol boyunca sık sık duran Papa Leo, bebekleri, çocukları ve engelli bireyleri kutsadı. 14. Leo ardından Concorde Meydanı'ndaki açık hava ayinini yönetti. Ayine yaklaşık 800 bin kişi katıldı. Papa Leo'nun ikinci durağı ise ülkenin güneyindeki Lourdes kasabası oldu. Lourdes, Katolik dünyasının en önemli hac merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Papa, 1858'de Hazreti Meryem'in göründüğüne inanılan Massabielle mağarasına gitti. On binlerce kişi tarafından karşılanan Papa Leo, mağarada diz çökerek dua etti. Ardından mağaranın kayalarına dokundu, mum yaktı ve kaynaktan çıkan sudan içti. Amerikalı Papa, duasında yoksulların ve dezavantajlı kişilerin desteklenmesini istedi. Gelecek yıl seçimlere hazırlanan Fransa için bilge ve cömert yöneticiler diledi. Papa'nın Fransa ziyaretinin en önemli başlıklarından biri de Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar skandalı. 2021'deki bir soruşturma 1950-2020 arasında yaklaşık 330 bin çocuğun kilise çalışanları tarafından cinsel istismara uğradığını ortaya koymuştu. Papa Leo ziyaretinin 3. gününde Lourdes'ta cinsel istismara maruz bırakılan 7 kişiyle de özel olarak görüşecek.
0: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta şiddetli yağışlar sele yol açtı. Kentte birçok yer afet bölgesi ilan edildi. Tayland'ın başkentinde neredeyse 24 saat boyunca kesintisiz yağmur yağdı. Özellikle Bangkok'un doğu kesimlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle kanallar tamamen doldu ve ana yollar su altında kaldı. Yerel yetkililer kanalların yakınında yaşayanların risk altında olduğunun altını çiziyor. Yağışların hafta sonu boyunca da devam etmesi bekleniyor. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın kötü niyetli kişilerin elinde büyük risk yarattığını söyledi. Gates'e göre yapay zeka, 1 milyar insanın ölümüne yol açabilecek olayları tetikleyecek kadar güçlü. Amerikan yayın kuruluşu NBC'ye konuşan Gates, kötü niyetli aktörlerin en yeni yapay zeka araçlarını kullanmasının büyük ölçekli sonuçlar yaratabileceğini söyledi. Bill Gates, kötü niyetli insanların en son yapay zeka araçlarını kullanmasıyla oluşacak kombinasyon kadar güçlü bir silah daha önce hiç var olmadığı ifadesini kullandı. Bu alandaki risklerin de yalnızca teknoloji şirketlerinin iç denetimine bırakılamayacağını vurguladı. Microsoft'un kurucu ortağı daha önce yapay zeka sayesinde dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğini savunuyordu. Ancak son dönemde yapay zekanın ilerlemesinden kaygı duyduğuna dair açıklamalarda bulunması da dikkat çekiyor. İspanya'da geçmişi 18. yüzyıla uzanan bir gelenek canlandırıldı ve insandan kuleler oluşturuldu.
1: Birbirlerinin sırtına tırmanarak kule oluşturmaya çalışıyorlar. İspanya'da bu bir gelenek. Katalonya geleneksel insandan kule oluşturma yarışmasına ev sahipliği yaptı. Barcelona kentindeki yarışmada ekipler en uzun ve en karmaşık kuleyi oluşturmaya çalıştı. 8 ayrı ekip vardı. Oluşturulan kuleler 9 kata kadar çıktı. Bu yıl kulelerin en tepesine çıkan çocuklar düşme durumunda başlarında bir nebze olsun korumak amacıyla tasarlanmış yeni kaskları ilk kez taktılar. İnsan kuleleri oluşturmak İspanya'da geçmişi 18. yüzyıla uzanan bir gelenek. Bu gelenek UNESCO'nun insanlığın manevi mirası listesinde yer alıyor. Kuleyi oluşturanlar birbirlerinin güçlerinden ve becerilerinden destek alıyor.
0: İngiltere'de bir meydanda çiçekler kullanılarak dev bir halı oluşturuldu ve bu halı içinde 300 bin çiçek kullanıldı.
1: Yüz binlerce çiçek bir araya getirildi, dev bir halı oluşturuldu. Görüntüler İngiltere'den. Bradford kentindeki meydan çiçek halıyla süslendi. Yerel sanatçı Shiraz Ali'nin tasarladığı halı 300 bin yıldız çiçeği kullanılarak oluşturuldu. 29 metrelik çiçek halısı pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Belçika'da 1970'lerden beri gelenek olan çiçek halısı İngiltere'de ilk kez yapıldı. Her yıl Belçika'nın başkenti Brüksel'deki meydanda farklı ülkelerin kültürlerini yansıtan çiçekten halılar sergileniyor.
0: Osmaniye'de halkın önemli geçim kaynaklarından biri yer fıstığı. Çiftçiler hasat için tarlaya girdi. Kentte fit fıstık üretimi için de araştırma çalışmaları yapılıyor.
1: Kalorisi düşük, proteini yüksek yer fıstığı üretilecek. Osmaniye, Türkiye'nin önemli yer fıstığı üretim merkezlerinden biri. Kentte 125 bin dekar alanda üretim yapılıyor. Çiftçiler yeni hasat dönemi için tarlaya girdi.
11: Yaklaşık 50 bin ton fıstık üretimi bekliyoruz, hasılatı bekliyoruz. 50 bin ton demek yaklaşık 4,5-5 milyarlık bir ekonomik getiri demek aynı zamanda. Fıstığın kendisi Osmaniye vilayetimiz açısından baktığımız zaman menşei Osmaniye olan bir vilayetimiz. Aynı zamanda Osmaniye'mizin Avrupa Birliği bağlamında da ilk menşei ürününe sahip olan kıymetli stratejik bir potansiyelimiz.
1: İl Tarım ve Orman Müdürlüğü merkeze bağlı Kırmıtlı Köyü'nde hasat etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Vali Mehmet Fatih Serden geçti, traktörle yer fıstığı topladı. Hasat edilen ürünler önce kurutulacak, ardından fıstık işleme tesislerine götürülecek. Kentte fıstığa katma değer kazandırmak için önemli projeler de yürütülüyor.
11: Bu mesela düşük kalorili, yüksek proteinli fit fıstık dediğimiz ürün çalışması bazı. Onu piyasaya sürdüğümüz zaman hem insanlarımız çok yüksek düzeyde ihtiyaç duydukları proteini alacaklar hem de düşük kalori yakacaklar. Fıstığın kabuğundan son ürüne kadar her hususunda artı değer oluşturma açısından bir çaba gösteriyoruz.
1: Osmaniye'de yer fıstığı kabuğundan kedi kumu üretmek için de araştırmalar yapılıyor.
0: Manisa'nın Karaveliler Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Budak, yemek yapmakta zorlanan annesi ve mahallede yalnız yaşayan yaşlılardan esinlenerek ücretsiz yemek dağıtmaya başladı. 2 yıl önce Altıl Köy Okulu'nu da mutfağa çevirdi. Hayırseverlerin desteğiyle her gün yemek hazırlamaya başladı. 130 kişiye sıcak yemek ulaştıran muhtar bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyor.
4: Muhtarın iyilik sofrası 6 mahallede 130 kişiye ulaştı. Manisa'da atıl durumdaki köy okulu ihtiyaç sahipleri için aşevine dönüştürüldü.
12: Evde yaşlılar yemek yapamıyorlardı, ellerini ayaklarını yakıyorlardı yaparken. Bunun üzerine başladık.
4: Yunus Emre ilçesine bağlı Karaveliler Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Budak, yaklaşık 2 yıl önce yemek yapamayan yaşlılar için kolları sıvadı. İlhamı ise yemek yapmakta zorlanan annesi ve mahallede yalnız yaşayan yaşlılar oldu. Budak kullanılmayan köy okulunu kendi imkanlarıyla mutfağa çevirdi. İlk başta yemek masraflarını kendi karşıladı. Zamanla hayırseverler de destek verdi. Bugün kazanlar 130 kişi için kaynıyor. Hazırlanan 4 çeşit yemek 6 mahallede yaşayan yaşlı, engelli ve kimsesizlere ulaştırılıyor. Yemekleri kendi elleriyle hazırlayan Budak paketleri de tek tek dağıtıyor.
12: İlk yıl kendi imkanlarımızla yaptık, kendi bütçemizle yaptık. Sonra hayırseverler yardım etmeye başladılar.
4: Muhtar Budak destek sayısını artırırsa daha fazla ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştıracak.
0: Ailelerin, çocukların gelişimi ve sosyal bağların güçlenmesindeki rolüne dikkat çeken Aile Fest İstanbul'da başladı. Farklı yaş gruplarına yönelik özel alanların yer aldığı festival birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
13: Çocukların gelişimini destekleyen farklı yaş gruplarına yönelik içeriklerin yanı sıra ailelerin birlikte vakit geçirebileceği alanlara yer verildi. Kültür, sanat, kitap, eğitim, spor ve atölye etkinlikleri ziyaretçilerle buluşturuldu. İstanbul Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Aile Fest başladı. Festivalin yönetim kurulu başkanı Bilal Erdoğan, nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekti. Bunun ancak ailenin güçlendirilmesiyle aşılabileceğini söyledi.
14: Çocuk sahibi olmanın, çok çocuklu olmanın, aile olarak yakın yaşamanın takdir edildiği, yüceltildiği bir yeniden düzleme dönmek zorundayız. Bunu inşa etmek için tabii ki devletimiz bir 10 yıl ilan etti ve bütün kurum kuruluşların ben ne yapabilirim demesini sağlamaya ihtiyacımız var. İşte aile dostu kurumlar, aile dostu işverenler, aile dostu politikalar.
13: Ailelerin, çocukların gelişimi ve sosyal bağların güçlendirilmesindeki rolüne dikkat çeken festival aile ve nüfus 10 yılı kapsamında düzenleniyor.
15: Ben yerel yönetimlere de çağrıda bulunmak istiyorum. Her oluşturduğumuz projeyi, her yaptığımız politikayı muhakkak aile dostu vizyonuyla yapmak durumundayız. Çünkü bu bizim artık sorumluluğumuz, bu bizim mesuliyetimiz, bu artık üzerimize bir vebal.
13: Kültür ve Turizm, Milli Eğitim ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlıklarının desteğiyle düzenlenen festival 4 Ekim'e kadar ziyaret edilebilir.
0: AFAD, Konya Kapalı Havzası'ndaki obrukları haritalandırıyor. Bugüne kadar bölgede 741 obruk kayıt altına alındı. Ayrıca çalışmalar kapsamında obruk oluşabilecek muhtemel yerler de belirleniyor.
1: İklim değişikliği, kuraklık ve kontrolsüz yeraltı su kullanımı. Obrukların oluşumunda bu üç faktörün etkisi büyük. Konya Kapalı Havzası'nda 741 obruk kayıt altına alındı.
16: Şu an 741 obruğun bizim tespit ettiğimiz yaklaşık %50'si bundan belki de 100 yıl önce oluşan, 500 yıl önce oluşan obruklar içerisinde mevcut. Yakın zamanda oluşan obruk sayısını 350 civarında olarak ifade edebiliriz.
1: Konya Afat İl Müdürlüğü'nün 2020 yılında hayata geçirdiği Obruk Duyarlılık Haritası projesinde saha çalışmaları tamamlandı. Bugüne kadar Konya Kapalı Havzası'nda 741 obruk tespit edildi. Obrukların 704'ü Konya'da, 29'u Karaman'da, 8'i ise Aksaray'da yer alıyor. En çok obruğun bulunduğu yerse 572 ile Konya'nın Karapınarı ilçesi oldu. Kentte ilk obruk 1972 yılında kayıtlara geçti. 2010 yılından sonra ise obruk sayısında ciddi bir artış yaşandı. Çalışmalar kapsamında obruklar haritada işaretleniyor. Obruk oluşabilecek muhtemel yerler belirleniyor. Kuyu analizleri, su seviyesi ölçümleri, arazideki toprak katman yapıları gibi teknik konular inceleniyor.
16: Örneğin çapında ya da derinliğinde herhangi bir genişleme ya da daralma durumu söz konusu mu? Derinlikte herhangi bir güncelleme durumu söz konusu mu? Bunları da mevcut obrukların güncellemesini de bu vesileyle yapmış oluyoruz.
0: İsrail ordusunun Gazze'de sivilleri nasıl hedef aldığını anlatan NASA belgeselinin fragmanı yayınlandı. Ödüllü belgeselin 56 ülkede vizyona girmesi bekleniyor.
4: Dakikalarca ayakta alkışlandılar. Vatandaşlıktan çıkarılmakla tehdit edildiler. İsrailli yönetmenlerin İsrail ordusunun Gazze'de sivilleri nasıl hedef aldığını anlatan NASA belgeselinin fragmanı yayınlandı.
17: NASA şalt kifazatu arba.
4: Fragman, belgeselin yapım ortaklarından The Guardian'ın YouTube hesabında yayınlandı. Venedik Film Festivali'nden jüri özel ödülüyle ayrılan belgesel, İsrailli bir askerin Naza'nın anlamını anlatmasıyla başlıyor. Belgeselde Gazze'de Filistinlilerin uzaktan toplu katliamında dahli olan 24 İsrail askerin röportajları yer alıyor. Fragmanda çeşitli eleştirmenlerin ve medya organlarının belgesele dair yorumlarına da yer veriliyor. Ödüllü belgesel 56 ülkede vizyona girecek. Sinemalardaki gösterimlerinin ardından film The Guardian'ın internet sitesinde ücretsiz olarak yayımlanacak. İsrail Kültür Bakanı, belgeselin Oscar ödüllü yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Zur'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmiş, belgeselcileri ihanetle suçlamıştı. Belgesel adını İsrail ordusunca engellenmesi yönünde hiçbir çaba sarf edilmeyen, Filistinli sivil kayıpları için kullanılan Naza kısaltmasından alıyor.
0: Hastalar bazen bir yüz, bazen bir isim, bazen de tüm yaşanmışlıkları unutuyorlar. Geri geliyor, kendi çocuklarını bile tanımıyorlar. Alzheimer sadece hastayı değil, onunla birlikte ailesinin de yaşamını değiştiren uzun ve zorlu bir mücadele. Üstelik artık daha da çok hayatımızda, çünkü Türkiye nüfusu gittikçe yaşlanıyor. Peki bu hastalığın belirtileri neler? Umut verici gelişmeler var mı? NTV'den Tuana Çiftçi hem hasta yakınlarıyla hem de uzmanlarla konuştu. Artan Alzheimer hastalığını paranteze aldı. Haberimizle de veda ediyoruz. Saat başındaysa Erhan Yılmaz ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
1: Ailelerini, anılarını, hatta yemek yemeyi bile unutuyorlar. Alzheimer en sık görülen demans, yani bunama hastalıklarından biri. Çoğunlukla unutkanlık, kafa karışıklığıyla başlayan ve demansa neden olan hastalıklar arasında en sık görülen tür. Türkiye'de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastasının olduğu ve yüz binlerce ailenin de bu durumla mücadele ettiği tahmin ediliyor.
17: Türkiye en hızlı yaşlanan ülkelerin başında geliyor. Yaş Alzheimer hastalığı için en önemli risk faktörü. 65 yaştan sonra her 5 yılda bir hastalığın görülme sıklığı 2 kat artıyor. 2050 yılında 2 kat artmış olacak. Hatta 2 kattan daha fazla artmış olacak. Yani 1 milyon 600 bin, 1 milyon 700 bin civarında hastanın olması tahmin ediliyor 2050 yılında.
18: Bir gün yıllarca ezberinizde olan evinizin adresini, çok sevdiğiniz insanların yüzlerini, hatta kendi isminizi bile unuttuğunuzu düşünebiliyor musunuz? Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 65 yaş üzeri nüfus son 5 yılda %20 artarak 9 milyona ulaştı. Bu da beraberinde Alzheimer hastalığının her geçen yıl arttığı anlamına geliyor. Üstelik Alzheimer sadece hastaları değil, hasta yakınlarını da derinden etkileyen uzun ve zorlu bir mücadele.
19: Bu hastalık çok zor bir hastalık. Bunu yaşamayanlar bilemez. Hem hasta yakını için çok zor, hem hasta için çok zor. Çünkü daha önceleri her şeyini kendisi yapabilen bir insan kısıtlanıyor. Hareketleri kısıtlanıyor, konuşması kısıtlanıyor. Sosyal hayat diye bir şey yok. İşte arada bir kendimize vakit ayırabilirsek bir iki gün kurslara gidiyoruz. Ama şunu söyleyeyim, çok zor bir hastalık. Çok zor, çok zor. Yani yardımsız olmuyor psikolojik anlamda diyorum.
20: Sadece 700 bin kişi değil bu hastalıkla uğraşan. Tanı konduğu andan itibaren artık bu hastalık en yakın çevreden başlayarak etrafa yayılıyor. Minimum 5 kişiyi etkiliyor. Öncelikle tabii ki bakım vereni ve sonra çevresini, işi vesaire böyle ilerliyor bu şey. Tabii ilk anda büyük bir şok oluyor. İnsanlar kabullenmek istemiyorlar.
1: Alzheimer hastalığında sadece unutkanlık değil, davranış sorunları da ön plana çıkıyor.
21: İtiraf edeyim, ben de anlamadım. Yani ben annemde hafızayla ilgili problemler olduğunu hiç anlamadım, hiç çaktırmadı, hiç. Ben annemde ilk defa böyle hırçınlık, hezeyanlar, yani daha böyle davranışsal sorunlar diyorlar onlara. Hani depresif davranışlar, reddetme, her şeyi reddetme, işte doktora gitmeye, tedavileri, işte sürekli bir mutsuzluk, memnuniyetsizlik, hırçınlık diyebilirim size. Babamdan 60 senedir evli olduğu adamdan boşanmak istiyor falan. Yani anladınız yani böyle şeyler yani böyle bir memnuniyetsizlik hali var çözemiyorsunuz yani.
1: Ancak hastalar doğru bakım, ilgi ve ilaç tedavileriyle hafızalarını tazeleyebiliyor. Derneklerin etkinliklerinde bir araya geliyor ya da gündüz yaşam evlerinde sosyalleşerek bir nevi hayata yeniden dönüyorlar. Tıpkı Dursun Şenduran gibi. Samsun'da yaşayan Şenduran ailesi demans teşhisi alınca evlerini kapatıp tedavi için İstanbul'a taşındı.
2: Rasyonlar görüyordu, geceleri bağırmalar oluyordu, uyanıyordu, bazı şeyleri, olmayan şeyleri görüyordu. Bana karşı çok şiddetli sıkıntılarımız vardı. Yani bağırıp çağırmaları vardı. Torunlarını tanıyamıyordu. İsimlerini bilmiyordu. Mesela torununun düğününü hatırlamıyor, etmiyordu. Bu şekilde sıkıntılarımız çok idi. Yaşam evine gelince de bu hemen hemen bir iki ay devam etti. Fakat oradaki ilgi, alaka ve yapılan etkinlikler... sabah sporları, işte sabah kahvesi, öğle yemeği de hep beraber olmak, ondan sonraki aktiviteler falan hepsi çok çok iyi oldu.
3: Size de soralım efendim, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Neler söylemek istiyorsunuz?
22: Şu anda çok iyi hissediyorum. Şöyle ki ara bu 3 gün gidiyoruz. Ben isterim ki 6 gün olsun. Vakti nasıl geçtiğini anlamıyoruz yani.
2: Çocuğunuzu oyun bahçesine getirdiğiniz zaman o çocuk orada nasıl mutlu oluyor? Benim eşim oraya geldiğinde öyle mutlu oluyor.
1: 90 yaşındaki Hayriye Üren de 20 yıldır Alzheimer hastası.
23: Şu an bir şey hatırlayamıyor. Geçmişini zaman zaman hatırlıyor. Bizi biliyor, kızlarını biliyor. İki kız kardeşiz biz. Aynı evdeydim ya. Üçümüz aynı evdeyiz. Bizi biliyor. Bir de ablamız var. Onu da biliyor. Fakat torunlarını karıştırıyor. Devamlı yanında gördüklerini unutmuyor. Unutmuyor. Evini biliyor. Nerede oturduğunu biliyor. Burası benim evim diyor.
3: İsminizi öğrenebilir miyim?
23: Hayriye Üren.
3: Hayriye Hanım nasılsınız? Etkinliği nasıl buldunuz?
23: Çok güzel. Çok güzel.
3: Efendim kaç kızınız var peki?
23: 3.
3: Torunlarınız var mı?
23: Var.
1: Son yıllarda Alzheimer'la ilgili umut verici gelişmeler de yaşanıyor.
17: Alzheimer hastalığında en önemli yeni iki gelişme erken tanıda kullanılan bu biyo işaretleyiciler. İkincisi de hastalığı yavaşlatan yeni ilaçlar. Şimdi artık beyinde olan değişiklikleri biz kandan tespit edebiliyoruz. Yani biyo işaretleyiciler ismi verilen yeni yöntemlerle çok erken dönemde çok doğru bir şekilde tanı koyabiliyoruz. O kadar teknoloji ilerledi ki yani kan testini veriyorsunuz, size 18 dakika içinde sonuç veriyor. İlaçlar konusunda da iki tane ilaç var. Ülkemizde henüz yoklar ama bunlar erken dönemde hastalar tespit edilip bu ilaçlar başlanırsa kabaca %35 gibi hastalığı yavaşlatıyor.
1: Bu süreçte hasta yakınlarının da psikolojik destek alması öneriliyor. Araştırmalara göre bakım veren her 3 kişiden biri depresyona giriyor.
20: Bunu atlatabilmeleri için önce psikolojik destek şart. Daha sonra yakınlarının bu işe yardımcı olması lazım. Tek bir kişiye bırakılmalı bu bakım. Ailenin yardımcı olması lazım. Belediyelerin böyle yayıla yayıla. Yani Alzheimer bir insan hastalığı olmaktan çıkıp toplumsal bir hastalığa dönüşüyor ne yazık ki.
1: Alzheimer riskini azaltmaksa mümkün. Sağlıklı beslenmek, hareketli yaşam ve zihni aktif tutmak faktörler arasında.
24: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
25: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Sıklıkla özensiz bir biçimde yanlış söylenen bir sözcüğü gözden geçireceğiz bugün. Kısaca haram deyip geçiveriyoruz. Aslında ikinci A uzun olacak. Haram. Tanımını hep biliyoruz. Din kurallarına aykırı olan, dini bakımdan yasak olan. Yasak, doğru olmayan, hak olmayan şey de haram. Sensiz uykuyu haram bilen için... Ayrılık ölümün diğer ismidir diye yazmış Cahit Sıtkı Tarancı. Faruk Nafiz Çamlıbel de anladım, bana gülmek değil yaşamak haram demiş. Kazancın haram mı helal mi olduğuna bakmayıp ne bulursa yiyenler için söylenen çok güzel bir sözümüz vardır. Haram helal ver Allah'ım, kulun yer Allah'ım. Allah gözünü doyursundan başka denecek bir şey yok. Pek çok deyimde vardır haram. Haram olsun denir. Hayrını görmesin, içine sinmesin anlamında beddua. Haram olmak var. Bir şeyden gereği gibi yararlanamamak. Zavallı, uykusu haram olmuş. Haram lokma, dinin kurallarına veya toplumun geleneklerine aykırı olarak elde edilen şeydir. Haram para da denir. Yine bu cümleden olarak, hakkı olmayan parayla geçinmek de haram yemek. Haramzade diye de yasa dışı birleşmelerden doğan çocuğa denir. Yani kısaca piç. Bunun fiil haline de harama uçkur çözmek deniyor. Haramzade diye soysuz, ahlaksız kimselere de deniyor. Yani haram yiyicilere. Zadenin A sesi de uzun. Haramzade. Haramdan türeyen bir sözcük daha var. Harami. Harami de ikinci A sesi gibi İ sesi de uzun söyleniyor. Harami. Haydut, yol kesen kimse, eşkıya ya da şaki. Şaki derken yalnız sondaki İ uzuyor. Şaki. Dikkat, şakirtle karıştıranlar olabilir. Şakirtin anlamı bambaşka. Arapça öğrenci demek ve yalnızca A uzun. Haramdan sonra doğal olarak helali de gözden geçirmek gerekiyor. Ama onu da başka bir programa bırakalım. Çünkü zamanımız el vermiyor. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim.
24: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
5: Bugün ülkenin batısında yağış var, doğusu sıcak. İstanbul hafif yağmurlu, Poyraz kuvvetli, sıcaklık 19 derece. Yeni haftada çoğu gün yağış var. Ankara akşama doğru yağmurlu 23 derece. İzmir bulutlu, kısa süre yağmur ihtimali var. Sıcaklık 26 derece. Bursa hafif yağmurlu 22, Antalya sağanak yağmurlu 29 derece. Marmara'da Kocaeli, Yalova, Bilecik arası hafif yağmurlu. Edirne parçalı bulutlu 22, Sakarya 20 derece. Kuvvetli Poyraz üşütüyor. İç Anadolu'da Sivas-Kayseri tarafı Lodos'ta hala sıcak, 26-27 derece. Konya, Eskişehir ve akşam Sivas kesimi yerel yağışlı, Eskişehir 20 derece. Ege genelinde kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri olacak. Manisa'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 23 derece. Muğla 24 derece, Bodrum'da da yerel yağış var. Akdeniz'de kısa süreli görülen yağmur pazartesi kuvvetlenecek ve geniş alanı etkileyecek. Adana 31, Hatay 29 derece. Karadeniz'de öğleden sonra daha fazla olmak üzere Zonguldak, Sinop, Rize boyunca yağmur etkili. Pazartesi yağış şiddetlenecek. Zonguldak 22, Artvin 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta yine sıcak. Erzurum 27, Malatya 30, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece.
24: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
6: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, fon soruşturmasına konu olan işlemlerle ilgili iddiaların ardından görevinden affını istediğini duyurdu. Kaya, ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını önemsiyorum dedi.
7: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, soruşturma kapsamındaki fonlarla ilgili iddialar sonrası görevden affını istediğini duyurdu. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiği sözünü hatırlattı. Bu yaklaşımın gereği olarak ortaya atılan iddiaların açıklığa kavuşturulmasını önemsiyorum dedi.
8: Şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum.
7: Kaya, sürecin sağlıklı yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Milletimize karşı üstlendiğimiz görev gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir dedi.
8: Bu anlayışla sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim.
7: Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya ve eşinin bazı fonlarda kısa süre içerisinde yüksek kazanç sağladıklarını öne sürmüştü.
6: Fon soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 51'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tasfiyesine karar verilen fonların kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını da istedi. Özellikle son 3 ayda fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ve para trafiği mercek altında. Ayrıca daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Serp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
13: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Tutuklanan isimler arasında 2016-2018 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Erkan Kilimci de var.
9: Toplantımıza soru cevap bölümümüzle devam ediyor olacağız.
13: Kilimci'nin Tera Holding'in yönetim kurulunda olduğu öğrenildi. Tutuklanan isimler nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurmakla suçlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek mağdurların hakkına kavuşmasının amaçlandığını söyledi. Soruşturmaya ilişkin bilgi paylaştı.
10: Devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT, havale ve mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır.
13: Aralarında katılım evim ve pusula otomotiv yöneticilerinin de olduğu gözaltındaki 6 ismin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili kurumlardan tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait fonların kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi. Fonlardaki para trafiği ve yatırımcılar özellikle son 3 ayın verileri mercek altına alındı. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ve bayiye bilgilerinin gönderilmesi istendi. Savcılık yazısında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi talep edildi. Tasfiye sürecine yaklaşırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Soruşturma kapsamında tutuklu isimlerden Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezben'in de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında piyasada işlem dolandırıcılığı iddiasıyla suç duyurusunda da bulunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu daha önce yaptığı açıklamada tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki yatırımcı sayısının 455.758 olduğunu açıklamıştı.
6: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul'da bir otoparkta iki farklı araçta 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Şimdi bu paranın kaynağı araştırılıyor.
4: Milyonlarca euro, yüz binlerce dolar. Görüntüler sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen tutuklu Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik yeni bir operasyondan. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında paraların İstanbul Maslak'ta bir otoparkta saklandığı belirlendi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. İki aracın bagajındaki kutularda tam 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen 934 milyon lira tutarındaki dövizin kaynağını bulmak için çalışmalar sürüyor. Tançalan düğününde takılan altınlarla gündeme gelmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Tançalan, altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Ancak Muradiye'de bir eve düzenlenen operasyonda valiz içinde 66 bilezik, altın kaplama bir telefon, metrelerce altın zincir, altın kemer, altın gerdanlık ve döviz bulunmuştu. Tan Çalan ve eşi Çağla Öz, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklu yargılanıyor.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da konuştu. Gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, hesap verecekleri mahkeme salonlarıdır dedi.
0: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya bu sözlerle tepki gösterdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları üzerinden sert mesajlar verdi.
0: Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
13: Erdoğan, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edildiği konuşmasına değindi. Filistin halkına destek verdi.
0: Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak genel kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Ticaret Fuarı MÜSİAD Expo 2026'nın kapanış törenindeydi. Siyasi ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra yapay zeka teknolojisi de Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi.
0: Yapay zekayı geliştirirken insan faktörüne gerekli önemi vermezseniz arzu ettiğinizin tam tersi neticelerle karşılaşabilirsiniz.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında Türk evinde basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye heyetinin çalışmalarını anlattı. Gündeminde İsrail, Gazze, İran meselesi ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı.
11: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor.
10: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjındaki temaslarını sonlandırdı. Hakan Fidan Türk evinde basın toplantısında konuştu. Gündeminde Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünde Türkiye aleyhinde provokatif sözler kullanan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu vardı.
11: Daha önce hiç alışık olmadığı, hiç karşılaşmadığı durumlarla karşılaşıyor. Burada da gördük ki yani 200'e yakın ulus devlet bu konularda bu türden bir dış politika liderliğine muhtaç durumdalar.
10: Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik de soruları yanıtladı. İttifaka kısa süre içinde bir genel sekreter seçileceğini söyledi. Son dönemdeki saldırılara değindi.
11: Bölgede devam eden özellikle Suudi Arabistan'ı hedef alan bir takım askeri tehditler ve gelişmeler var. Gerek güneyden Huti gerek kuzeyden yapılan saldırılar. Bunlara ilişkin durumların ne olduğuna ilişkin genel siyasi değerlendirmelerde bulunduk.
10: Fidan, İran meselesiyle ilgili olaraksa diplomasi temelli çözümün temel alınması gerektiğini yineledi. Bölge ülkelerinin de aynı düşüncede olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı son olarak Türkiye ile Irak arasında imzalanan güvenlik mutabakatına değindi. Sincar'ın silahsızlandırılmasının ardından Türkiye'nin de Başıka'daki askeri varlığını çekeceğini söyledi.
6: İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ve nükleer müzakerelerin yeniden başlamasıyla sonuçlanacak bir teklif iletmişti. Amerikan Başkanı Donald Trump bu teklifi reddettiğini duyurdu. İran tarafı ise arabuluculardan henüz resmi bir yanıt almadıklarını bildirdi. Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi'nin ziyareti ve Küba'daki son duruma yönelik de konuştu.
7: İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez dedi, ateşkes karşılığında Hürmüz'ün yeniden açılması teklifini reddetti. ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee ziyareti öncesinde Beyaz Saray'da muhabirlere konuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dönük teklifini reddetti. Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar çünkü çok fena yeniliyorlar dedi. Tahran'ın Hürmüz'ü kapatarak tüm dünyayı zora sokmayı planladığını savunan Trump, İran'a askeri tarihin en büyük ablukasını uyguladıklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın açıkladığı teklif, Amerika'ya arabulucu Katar tarafından iletilmişti. Plan 7 gün içinde tüm cephelerde saldırıların sonu...

0: yapay zekanın geliştirilmesi konusunda frene basmayacaklarını duyurdu. Amerikan Başkanı bir gazetecinin Küba'ya askeri bir operasyon planlanıyor mu sorusunu da yanıtladı. Küba ile anlaşmak istediklerini belirterek askere gerek kalacağını düşünmüyorum ifadelerini kullandı.
1: Yemen'de İran destekli Husiler Avrupa Birliği'ne bir mektup göndererek Kızıldeniz'deki Avrupa gemilerine hedef almayacaklarına dair güvence verdi. Mektup Husilerin diğer ülkeleri çatışmanın dışında tutarak Suudi Arabistan'ı izole etme çabası olarak yorumlanıyor.
2: Yemen'de İran destekli Husilerden Avrupa Birliği ülkelerine güvence geldi. İddia İngiliz Financial Times gazetesinde yer aldı. Gazetenin iki diplomata dayandırdığı haberine göre Husiler, Avrupa Birliği'nin dış politika ve güvenlik birimine 10 Eylül'de bir mektup gönderdi. Mektupta Husiler, Avrupa Birliği'ne Kızıldeniz'deki Avrupa gemilerini hedef almayacaklarına dair güvence verdi, saldırıların uluslararası deniz taşımacılığını aksatma amacı taşımadığı belirtildi. Husiler, Kızıldeniz'deki ablukalarının yalnızca Suudi Arabistan ve onun müttefiki olan uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti için geçerli olduğunu belirtiyor. Mektup, Husilerin diğer ülkeleri çatışmanın dışında tutarak Suudi Arabistan'ı izole etmeye yönelik izledikleri stratejinin bir parçası olarak değerlendirildi. Yemen'de çatışmalar Temmuz ayından bu yana yeniden tırmandı. Hızla ilerleyen Husiler son dönemde Babül Mendeb Boğazı yakınlarındaki bölgeleri ele geçirmiş durumda. Suudi Arabistan, Husiler Kızıldeniz boyunca ilerleme kaydettiğinde ABD'den askeri yardım talep etti ancak bu yardım gerçekleşmedi. Avrupa ülkeleri ise son dönemde desteklerini artırmış durumda. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun Yanbu'daki tesisini korumak için bölgeye asker, radar ve savunma sistemleri göndereceklerini duyurdu. Macron kararla herhangi bir çatışmaya dahil olmayı değil, bölgeyi korumayı amaçladığını söylemişti.
1: İspanya'da barınma hakkı tartışması sokağa taştı. 87 yaşındaki bir kiracının evinden tahliye edilmesi Madrid'de konut krizine yönelik tepkileri büyüttü. 25 bini aşkın protestocu kira fiyatlarının dondurulmasını ve zorla tahliyeleri önleyecek düzenlemeler yapılmasını istedi.
0: Madrid'de 70 yıldır aynı evde yaşayan 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal kirasını ödeyemeyince polis zoruyla evinden çıkarıldı. İspanya'da öfke büyüdü. Konut krizine karşı gösteriler ülke geneline yayıldı. İspanyollar meydanlarda. 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'e destek için sokaklara dökülen halk ellerindeki pankartlarla slogan attı. Burası Madrid.
3: Bu durum böyle devam edemez. Mari Carmen'in yaşadığı gibi daha fazla tahliye yapılamaz. Her gün 45 ev tahliye ediliyor. Daha fazla bu kaygıyla yaşamaya devam edemeyiz. Bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor.
0: Madrid Kiracılar Birliği'nin çağrısıyla düzenlenen protestolarda turizm amaçlı kısa sürede konut kiralamalarını sınırlayacak kira yasası reformu ve kira fiyatlarının dondurulması da yer aldı. Çok sayıda protestocu gece saatlerinde Puerta del Sol meydanını işgal etti. Çadırlar kuran binlerce gösterici geceyi meydanda geçirdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve katılımın giderek arttığı gösteriler devam ediyor. Protesto 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'in 23 Eylül'de evinden çıkarılmasının ardından başladı. Bir emlak şirketi Abascal'in dairesine satın almış ve kiraya %275 zam yapmıştı. Zamlı kirayı ödeyemeyen Abascal tam 70 yıldır yaşadığı binadan sedye ile çıkarılmıştı.
1: Sosyal medyadan bir bakanın istifa edeceğine ilişkin paylaşımda bulunan gazeteci Ali Tarakçı tutuklandı. Ali Tarakçı sosyal medya hesabından çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde bir paylaşımda bulunmuştum. Paylaşımla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlarını Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması yöneltilen Ali Tarakçı evinde gözaltına alındı. Yapılan aramada ise dijital materyallere el konuldu. Ayrıca Başsavcılığın talebi üzerine Tarakçı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verildi. Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba pazarda esnaf ziyareti sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Ağbaba

0: sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Veli Ağbaba kent merkezinde pazarda esnaf ziyareti sırasında aniden rahatsızlandı. Partililer tarafından 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi pazar yerinde yaptı. Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ağbaba sosyal medya hesabından çok şükür sağlık durumum iyi açıklamasını yaptı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de konuştu. Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu söyleyen Özel, ilk seçimde başarılı olamaması durumunda görevi bırakacağını duyurdu. Özgür Özel, emeklinin umudu yeni partidir ifadesini kullandı.
1: Eğer girdiğimiz herhangi bir seçimde partiyi iktidar yapmaz, birinci parti yapmazsam o gün görevi bırakacağım. O gün görevi bırakacağım.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını İzmir'den verdi. Yapılacak ilk seçimde başarılı olamaması durumunda görevi bırakacağını söyledi. Gazi Emir ilçe başkanlığı için yapılan ön seçimde konuşan Özel, Türkiye'nin yeni bir enerjiye ihtiyacı var dedi.
1: Artık Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye ihtiyacı var. Genç bir siyasete ihtiyacı var. Eskinin, eskimişin, yaşlanmışın devri geride kalmıştır. Yeni siyaset iktidara yürümektedir.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, emeklinin umudu yeni partidir ifadesini kullandı.
1: Emeklilerin gözündeki öfkeyi, emeklilerin gözündeki hayal kırıklığını görüyorum. Bir büyük sosyal patlamayı görüyorum. Sorunu anlatan muhalefet olur. Onu yıllardır iyi yaptık. Çözümü söyleyen iktidar olur. Şimdi iktidar olmakta sıra.
0: Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte sıcaklık ortalamaları da artıyor. Türkiye'de 2024 yılı ortalama 15,6 derece sıcaklıkla kayıtlardaki en sıcak yıl olduğu son 10 yıla ilişkin analizleri paylaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliği ile mücadele bugün artık bir zorunluluktur dedi.
2: Türkiye 2024 yılında kayıtlardaki en sıcak yılı yaşadı. 2025 yılı ise son 61 yılın en kurak yılı oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2016-2025 döneminin küresel ve ulusal sıcaklıkla kuraklık analizlerini paylaştı. İklim değişikliğiyle mücadele bugün artık bir zorunluluk. İklime dirençli bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de 2020-2022 yılları arası en kurak dönem olarak kayıtlara geçti. 2023 yılı da 3. en sıcak yıl oldu. 2024 yılındaysa ortalama sıcaklık 15,6 dereceye ulaştı ve kayıtlardaki en sıcak yıl olarak kaydedildi. Dünya genelinde de 2016-2025 yılları arası küresel ölçekte en sıcak 10 yıllık dönem oldu. Verilere göre sıcaklık sıçraması 2023 yılında yaşandı. 2024 ise dünyada rekor sıcaklığın olduğu yıl oldu. 2025 yılında küresel okyanus ısı içeriği ise gözlem tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.
0: Şimdi yazılı basının manşetlerine bakacağız. İlk gazetemiz Sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da bir fuarda konuştu. Ona ilişkin açıklamalarına ilişkin başlık var. Küresel şoklara rağmen kesintisiz büyüyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Küresel ekonomi şoklarla boğuşurken Türkiye istikrar rotasında tuttuklarını söyleyen Erdoğan, son 24 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz. Dünyanın 16. Avrupa'nın 6. en büyük ekonomisiyiz diyor. Ekonomi politikamızın 4 sütunu üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı artırmak için her türlü adımı attık. Çevremizi saran istikrarsızlığa rağmen iş dünyamızın geleceğe güvenle bakabileceği iklimi oluşturmaya çalışıyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Geçen yıl Türkiye ekonomisini %3.7 oranında büyüterek 16 yıllık kesintisiz büyüme performansını sürdürdük diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sıfır atık seferberliği 9 yaşında demiş gazete. Hemen bakalım. Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık seferberliği 9. yaşını COP31 temasıyla kutluyor. Geri kazanılan 90 milyon ton atıkla ülke ekonomisine 365 milyar lira katkı sağlayan hareketin bu yılki sloganı sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte demiş Sabah gazetesindeki haberde. Batakhanelere neşter vuruldu diyor gazete, hemen bakalım. Ankara Eğlence Merkezi adı altında uyuşturucu ve fuhuş batağına dönüşen 20 pavyon başkent Ankara'da mühürlendi. Başkentte gençleri fuhuş ve uyuşturucu tuzağına düşüren pavyonlara operasyon düzenlendi. Eğlence merkezi görünümündeki batakhanelerde reşit olmayan gençlerin istismara uğradığı belirlendi. Ailem güvende operasyonları kapsamında 20 pavyon mühürlendi diyor Sabah gazetesindeki haberde. Milliyet'le devam edeceğiz. Milliyet gazetesinin manşeti: soykırım şebekesine tokat indi. Hemen bakalım. Soykırım şebekesine tokat indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlum ve mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz diyor. Cumhurbaşkanı Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı izledi diyor Milliyet gazetesindeki haberde. Makamlar emanet olacak diyor yeni parti lideri Özgür Özel. Özel İzmir'de Gazi Emir İlçe Başkanlığı ön seçimine katıldı. Makamların emanet sayıldığı bir düzen kuracaklarını söyleyen Özel, vaat etmek kolay ama önce kendi evimizde yapacağız. Bunun için kimse oturduğu koltuğa kök salmayacak. Her görevde dönem sınırlaması olacak dedi diyor. Bir başka haber: Yavaş ortada seçim yok diyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifasıyla ilgili bir soruya, bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söyleyeyim. Ortada seçim yok, bir şey yok. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum. En iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum yanıtını verdi demiş Milliyet gazetesindeki haberde. Hürriyet'le devam edelim. Hürriyet'in manşetine bakalım. Hürriyet'in manşeti: son çıkana dur dendi. Hemen bakalım. Fon soruşturması ile ilgili bir başlık bu. Fon soruşturmasında kritik bir adım geldi. Adalet Bakanı Gürlek, son 3 ayda fonlardan çıkan kurum ve kişilerin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. Gürlek, 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulmuş. Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır açıklamasını yaptı. Tüm kurumlara müzekkereler yazıldığını ifade eden Gürlek, amacın mal varlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirilmesine veya üçüncü kişilere geçirilmesine imkan vermemek olduğunu söyledi. Gürlek, para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz dedi diyor Milliyet gazetesindeki haberde. Türk savcının şok ölümü başlıklı bir haber var, bakalım. Almanya'da savcılık yapan Türk kökenli Sibel Tunç, tatile geldiği İstanbul'da kusma şikayetiyle gece Silivri Devlet Hastanesi'ne gitti. Muayene için acil serviste bekleyen Tunç aniden fenalaştı ve hayatını kaybetti. Tunç'un 4 gündür kustuğu bildirildi. Savcılık soruşturma başlattı. Yakınları Tunç'un kronik tansiyon hastası olduğunu söyledi diyor Hürriyet gazetesindeki haberde. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ın manşeti de hepsinin mal varlığı dondurulduğu fon soruşturmasına ilişkin bir haber. Fon soruşturması kapsamı genişliyor. Manipülatif işlemlerle 10 milyarlarca liralık vurgun yapanların mal varlığı dondurulduğu Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında fonlardan büyük paralarla çıkış yapan 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı diyor Yeni Şafak gazetesindeki haberde. Devam edelim, Cumhuriyet gazetesine bakalım. Manşeti: emekli maaşı açlığa teslim. Detayına bakalım. Çağrı ve eylemlere sessiz kalan iktidar milyonlarca yurttaşı yoksullukta eşitledi diyor haber. İktidarın yoksullaştırdığı Türkiye'de dar gelirliler ve emekliler geçinemiyor. Rakamların ortaya koyduğu tabloya göre 5 milyonu aşkın emeklinin maaşı Türk İş'in açıkladığı açlık sınırı olan 37.388 liranın altında. Bağkur Tarım ve Esnaf emeklileri 23.552 lirayla en düşük aylık alan kesimi oluşturuyor. Memur emeklilerinin maaşı da açlık sınırının altına düşmüş durumda. En düşük emekli sandığı aylığı 30.403 lira. Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın verilerine göre ortalama emekli sandığı aylığı bile 37.029 lirayla açlık sınırının altında. İktidar kapsamlı bir düzenleme yerine mevzuattaki artışlarla yetiniyor demiş Cumhuriyet gazetesindeki haberde. Vurgun iddiası başlığını taşıyan bir haber var, bakalım. Fon depremine yönelik soruşturmalar sürerken CHP'li Cevdet Akay, kamu kuruluşlarının tahsil edilmeyen alacaklarının açıklanmasını istedi. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre ise eski bakan Fatma Betül Sayankaya'nın Nisan ayında aldığı 63 milyon liralık hissesini krizin hemen öncesine 20 kat kazanarak 1.3 milyar liraya sattığını öne sürdü diyor. Yeni parti lideri Özel, İzmir Gazi Emir'de partisinin ilçe başkanlığı ön seçimine katıldı demiş ve bir fotoğraf koymuş Cumhuriyet gazetesi. Devam edelim Akşam gazetesiyle. Yine akşam manşeti de yine vurguncu listesi çıkarılıyor demiş gazete. Hemen bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tasfiye sürecine alınan fonlardaki vurgunun boyutunu ve buna dahil olanların tespiti için MKK'ya yazı yazdı. Merkez Kayıt Kuruluşu'na müzekkere yazan Başsavcılık, özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet tutar ve bakiye bilgilerinin ivedilikle gönderilmesini istedi demiş Akşam gazetesindeki haberde. 5 milyon dolar rüşvetin üstüne yattı demiş gazete. Hemen bakalım. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Arda Birinci ile Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'in rüşvet yazışmaları ortaya çıktı diyor Akşam gazetesindeki haberde. İkili arasındaki WhatsApp yazışmaları, yolsuzluktan tutuklu eski belediye başkanı Muhittin Böcek lehine adli tıptan karar çıkması için Erdem'in Birinci'den 5 milyon dolar aldığını ortaya koydu demiş Akşam gazetesindeki haberde. Posta ile devam edeceğiz. Posta'nın manşetine bakalım. Otoparktan serbest çıktı demiş gazete. Hemen detayına bakalım. Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Vanlı Kara Aydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın sakladığı paralar, eşi Çağla Öz'ün yaşadığı rezidansın otoparkına bırakılmış iki otomobilin içinde bulundu. Balyalar halinde otomobillerin farklı bölmelerine saklanan 954 milyon lira değerindeki dövizin kaynağı araştırılıyor diyor Posta gazetesindeki haberde. Evci Barış yine bildiğiniz gibi sosyal medyada oldukça sık karşılaştığımız bir haber bu son birkaç gündür. Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından eve kapanan ve hiç dışarı çıkmayan 26 yaşındaki Barış Özbay, 25 yaşındaki Barış Özbay, annesinin yardım çağrısı üzerine tedaviye alınmıştı. 3 ay hastanede tedavi gören ve taburcu edilen Özbay yine eve kapandı. Günlerini eskiden olduğu gibi sadece telefonla oynayarak geçiriyor. 2 aydır duş almadığını söyleyen Özbay, "İstesem düzelirim ama istemiyorum, gerek yok ve yaşamak istemiyorum. Bahçeye bile çıkmıyorum. Bu yaşantı benim için mükemmel," diyor demiş Posta gazetesindeki haberde. Türkiye gazetesine bakalım. Mavi vatana yerli temizlikçi diyor Türkiye gazetesi. Türkiye'nin ilk yerli tarama gemisi Ulaştırma Bakanlığı Mavi Vatan suya indirildi. 85 metrelik gemi 20 metre derinliğe kadar tarama yapacak 2000 metreküp kapasiteye sahip UAV Mavi Vatan, özellikle kirlilikle boğuşan körfezlerdeki temizlik çalışmalarına katkı verecek demiş Türkiye gazetesindeki haberde. İsrail artık ağır bedel ödeyecek diyor gazete. Hemen bakalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması bu. Fidan, İsrail'in zulüm ve katliamlarının diplomatik çabalar neticesinde artık eskisi kadar sonuçsuz kalmadığını belirterek her eyleminin sonucunda çok ağır bedeller ödemek zorunda dedi diyor Türkiye gazetesindeki haberde. Dış politika milli meseledir, ayrım olmaz. Hemen bakalım. Abant kampında vekillere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülke çıkarları söz konusu olduğunda diğer meseleleri bir kenara bırakmasını biliriz. Dış politikada iktidar muhalefet ayrımı olmaz dedi. CHP lideri, yolsuzluk davaları içinde siyasi ahlak yasası mutlaka çıkarılmalı ifadesini kullandı diyor Türkiye gazetesindeki haberde. Burada şimdi bir virgül koyacağız. Saat başında gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz efendim.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
4: Merhaba sevgili caz severler. Bu bölümde günümüzün en iyi büyük orkestralarından Maria Schneider Orkestrası'nın 2000 yılına ait Days of Wine and Roses Live at the Jazz Standard albümünden yorumlar yer alıyor. Önce Ivan Lins'in bestesini dinliyoruz. Commissar Gino, solist, soprano saksafonda Tim Rice.

0: NTV Radyo.
1: Maria Schneider'in düzenlemesiyle orkestrası seslendirdi. Ivan Lins'in bestesi Komiser Cinnovo. Soprano saksafon solosunu Tim Rice yapıyordu. Orkestranın Days of Wine and Roses, Live at the Jazz Standard albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Yine bir Harold Arlen şarkısı, That Old Black Magic. Tenor saksafonda Rick Margitsa.

0: NTV Radyo.
1: That Old Black Magic, tenor saksafonda Rick Margitsa ve Maria Schneider orkestrası seslendirdi. Orkestranın Days of Wine and Roses, Live at the Jazz Standard konser albümünden son olarak aynı adlı Henry Mancini bestesi film temasını dinliyoruz. Soprano saksafonda Tim Rice, tenor saksafonda Rich Perry, düzenleme Maria Schneider.

0: Maria Schneider Orkestrası seslendirdi bu film temasını. Days of Wine and Roses. Ben Hülya Tunça. Yeniden buluşacağız. Hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
1: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
2: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
1: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
1: Cinayet Masası.
2: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
1: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Seferihisar-Selçuk Devlet Yolu'nun 84-87. Kilometreleri ve Polatlı-Ankara Yolu'nun 44-46. Kilometreleri arasında yol çalışması yürütülüyor. Ulaşım kontrollü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Hava durumu.
4: Bugün ülkenin batısında yağış var, doğusu sıcak. İstanbul hafif yağmurlu, Poyraz kuvvetli, sıcaklık 19 derece. Yeni haftada çoğu gün yağış var. Ankara akşama doğru yağmurlu 23 derece. İzmir bulutlu, kısa süre yağmur ihtimali var. Sıcaklık 26 derece. Bursa hafif yağmurlu 22, Antalya sağanak yağmurlu 29 derece. Marmara'da Kocaeli, Yalova, Bilecik arası hafif yağmurlu. Edirne parçalı bulutlu 22, Sakarya 20 derece. Kuvvetli Poyraz üşütüyor. İç Anadolu'da Sivas-Kayseri tarafı Lodos'la hala sıcak, 26-27 derece. Konya, Eskişehir ve akşam Sivas kesimi yerel yağışlı, Eskişehir 20 derece. Ege genelinde kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri olacak. Manisa'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 23 derece. Muğla 24 derece, Bodrum'da da yerel yağış var. Akdeniz'de kısa süreli görülen yağmur pazartesi kuvvetlenecek ve geniş alanı etkileyecek. Adana 31, Hatay 29 derece. Karadeniz'de öğleden sonra daha fazla olmak üzere Zonguldak, Sinop, Rize boyunca yağmur etkili. Pazartesi yağış şiddetlenecek. Zonguldak 22, Artvin 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Lodos'la yine sıcak. Erzurum 27, Malatya 30, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece.
1: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 8.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 8'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da konuştu. Gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler Kürsüsü değil, hesap verecekleri mahkeme salonlarıdır dedi.
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler Kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya bu sözlerle tepki gösterdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları üzerinden sert mesajlar verdi.
1: Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
2: Erdoğan, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edildiği konuşmasına değindi. Filistin halkına destek verdi.
1: Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak genel kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Ticaret Fuarı Müsiyat Expo 2026'nın kapanış törenindeydi. Siyasi ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra yapay zeka teknolojisi de Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi.
1: Yapay zekayı geliştirirken insan faktörüne gerekli önemi vermezseniz arzu ettiğinizin tam tersi neticelerle karşılaşabilirsiniz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında Türk evinde basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye heyetinin çalışmalarını anlattı. Gündeminde İsrail, Gazze, İran meselesi ve Mekke ortak savunma anlaşması vardı.
3: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjındaki temaslarını sonlandırdı. Hakan Fidan Türk evinde basın toplantısında konuştu. Gündeminde Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünde Türkiye aleyhinde provokatif sözler kullanan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu vardı.
3: Daha önce hiç alışık olmadığı, hiç karşılaşmadığı durumlarla karşılaşıyor. Burada da gördük ki yani 200'e yakın ulus devlet bu konularda bu türden bir dış politika liderliğine muhtaç durumdalar.
4: Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik de soruları yanıtladı. İttifaka kısa süre içinde bir genel sekreter seçileceğini söyledi. Son dönemdeki saldırılara değindi.
3: Bölgede devam eden özellikle Suudi Arabistan'ı hedef alan bir takım askeri tehditler ve gelişmeler var. Gerek güneyden Huti gerek kuzeyden yapılan saldırılar. Bunlara ilişkin durumların ne olduğuna ilişkin genel siyasi değerlendirmelerde bulunduk.
4: Fidan, İran meselesiyle ilgili olaraksa diplomasi temelli çözümün temel alınması gerektiğini yineledi. Bölge ülkelerinin de aynı düşüncede olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı son olarak Türkiye ile Irak arasında imzalanan güvenlik mutabakatına değindi. Sincar'ın silahsızlandırılmasının ardından Türkiye'nin de Başıka'daki askeri varlığını çekeceğini söyledi.
0: İran'ın dini lideri Mujtaba Hamaney, ABD-İsrail saldırılarında hedef alınmasından bu yana görüntü vermedi. İranlı uzmanlar, meclisi üyesi Ayetullah Muhsin Haydari, Hamaney'in savaşın başında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanenin bombalandığını ve enkazdan çıkarıldığını söyledi. Haydari El Arabi kanalına konuştu. Verdiği röportajda Mujtaba Hamaney'in İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in ofisine yönelik saldırıda yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti. Bu süreçte Amerika ile İsrail'in bulunabileceği 3 hastaneyi de bombaladığını ve Hamaney'in bombalanan 3. hastanenin enkazından çıkarıldığını kaydetti. Haydari daha sonra Hamaney'in sağlığının yerinde olduğunu öğrendiklerini ve ülkeyi yönetme kapasitesini teyit ettiklerini dile getirdi. Hiçbir kurum ve kuruluşla istişare etmeden uzmanlar meclisi olarak kendisini devrim lideri seçtik ifadelerini kullandı. Yemen'de İran destekli Husiler Avrupa Birliği'ne bir mektup göndererek Kızıldeniz'deki Avrupa gemilerini hedef alamayacaklarını dair güvence verdi. Mektup Husilerin diğer ülkeleri çatışmanın dışında tutarak Suudi Arabistan'ı izole etme çabası olarak yorumlanıyor.
5: Yemen'de İran destekli Husilerden Avrupa Birliği ülkelerine güvence geldi. İddia İngiliz Financial Times gazetesinde yer aldı. Gazetenin iki diplomata dayandırdığı haberine göre Husiler, Avrupa Birliği'nin dış politika ve güvenlik birimine 10 Eylül'de bir mektup gönderdi. Mektupta Husiler, Avrupa Birliği'ne Kızıldeniz'deki Avrupa gemilerini hedef almayacaklarına dair güvence verdi, saldırıların uluslararası deniz taşımacılığını aksatma amacı taşımadığı belirtildi. Husiler, Kızıldeniz'deki ablukalarının yalnızca Suudi Arabistan ve onun müttefiki olan uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti için geçerli olduğunu belirtiyor. Mektup, Husilerin diğer ülkeleri çatışmanın dışında tutarak Suudi Arabistan'ı izole etmeye yönelik izledikleri stratejinin bir parçası olarak değerlendirildi. Yemen'de çatışmalar Temmuz ayından bu yana yeniden tırmandı. Hızla ilerleyen Husiler son dönemde Bab-ül-Mendeb Boğazı yakınlarındaki bölgeleri ele geçirmiş durumda. Suudi Arabistan, Husiler Kızıldeniz boyunca ilerleme kaydettiğinde ABD'den askeri yardım talep etti ancak bu yardım gerçekleşmedi. Avrupa ülkeleri ise son dönemde desteklerini artırmış durumda. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun Yanbu'daki tesisini korumak için bölgeye asker, radar ve savunma sistemleri göndereceklerini duyurdu. Macron kararla herhangi bir çatışmaya dahil olmayı değil, bölgeyi korumayı amaçladığını söylemişti.
0: Hürmüz'de tansiyonu düşürmek için diplomatik çabalar devam ederken Çinli gruplardan sağlanan uydu görüntüleri ve verilerin İran'ın son aylarda hedef belirleme kapasitesinin gelişmesinde etkili olduğu öne sürüldü. İddia Amerikan basınında yer aldı.
5: Çinli grupların sağladığı uydu görüntüleri ve istihbarat desteği, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri tehdit etme ve Orta Doğu'daki ABD askeri üslerine hassas saldırılar düzenleme kapasitesini artırdı. İddia, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e ait. ABD istihbarat değerlendirmeleri hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre, Çinli gruplardan sağlanan uydu görüntüleri ve diğer coğrafi veriler, İran'ın son aylarda hedef belirleme kapasitesinin gelişmesinde etkili oldu. Kaynaklar, söz konusu verilerin İran'ın Temmuz'da Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği ve 3 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırının düzenlenmesine olanak sağladığını belirtti. Çin'den sağlanan verilerin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri takip etme kabiliyetini geliştirdiği, bu sayede İran'a ait füze ve insansız hava araçlarının hedefleri vurma ihtimalinin arttığı ileri sürüldü. Bu verilerin uçuş sırasında yönlendirilemeyen ve görece basit teknolojiye sahip ısı güdümlü İHA'ların dahi gemilerin konumuna göre uygun zamanda hamle yapmasına imkan sağladığına işaret edildi. Haberde İran'ın saldırılarındaki isabet oranının artmasında Çin'den sağlanan desteğin yanı sıra Rusya'nın yardımlarının da etkili olduğu öne sürüldü. Ayrıca İran güçlerinin çatışmalarda edindiği tecrübenin de bu artışta rol oynadığı yorumuna yer verildi.
0: İsrail'de Hamas'ın 7 Ekim saldırısının önlenememesine ilişkin tartışma yaklaşan seçimler öncesinde yeniden alevlendi. Netanyahu'nun saldırı konusunda Birleşik Bayi tarafından önceden uyarıldığı iddiasını bu kez New York Times gazetesi gündeme taşıdı. İddia ilk olarak 8 Eylül'de İsrail'in önüne gelen gazetelerinden Haaretz'te yer almıştı. Ayrıca Amerikan The Atlantic dergisi de Mısır'ın 7 Ekim'den günler önce İsrail'i Hamas konusunda uyardığını yazdı.
6: İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim saldırısına dair önceden uyarıldığını yazmıştı. İddia şimdi Amerikan basını tarafından da desteklendi. New York Times gazetesine göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Eylül 2023'te Netanyahu'yu telefonla aradı. Hamas'ın büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu söyledi. Ancak Netanyahu 1 Ekim'de güvenlik şefleriyle Gazze'deki durumu ele aldığı toplantıda söz konusu uyarıdan söz etmedi. Aksine İsrail Başbakanı o dönemde Suudi Arabistan İsrail hattındaki normalleşme sürecini sabote eder kaygısıyla Gazze'ye saldırılar seçeneğinden uzak durdu. İddia ilk olarak 8 Eylül'de İsrail'in saygın gazetelerinden Haaretz'te yer almıştı. Netanyahu ise Haaretz'in haberini yalanladı. İsrail Başbakanı'nın ofisi Şeyh Muhammed'le söz konusu dönemde telefonla görüşmediğini ve kendisine herhangi bir uyarı gelmediğini savundu. Atlantik dergisi de İsrail'e yönelik Hamas saldırısına ilişkin bir başka uyarının ise Mısır tarafından iletildiğini yazdı. Dergi haberini İsrail'le Arap ve Batılı ülkelerden yetkililere dayandırdı. Mısır istihbarat şefi Abbas Kamil'in 26 Eylül 2023'te özel bir uçakta Tel Aviv'e gittiği ileri sürüldü. Habere göre Mısırlı istihbaratçı üst düzey İsrail'li yetkililere Hamas'ın saldırıya hazırlandığını bildirdi. Kamil'i taşıyan uçak İsrail'de sadece 67 dakika kaldı, ardından Kahire'ye döndü. İddialar 27 Ekim'de seçimlere giden İsrail'deki 7 Ekim tartışmalarını alevlendirdi. Zira Netanyahu 7 Ekim'e dair güvenlik zaafından orduyla istihbarat birimlerini sorumlu tutuyor. Netanyahu cephesi konu hakkında soruşturma komisyonu kurulmasına da karşı çıkıyor. Muhaliflerse başbakanın önceden uyarıldığı iddialarının Netanyahu'nun sorumluluğunu öne çıkardığını belirtiyor.
0: Beyaz Saray yönetimi ile ABD medyası arasındaki gerilim bu kez başkanlık uçağına sıçradı. Beyaz Saray, Trump'a desteğiyle bilinen Lindell Televizyonu ve Real America's Voice ekibi dışındaki hiçbir yayın kuruluşu Tennessee ziyareti kapsamında uçağa binecek ekipler arasında yazmadı.
4: Önce Beyaz Saray akreditasyonlarını iptal etti. Yargı engel olunca bu kez başkanlık uçağının kapısı kapandı. Trump yönetimi ile ABD medyası arasındaki gerilim sürüyor. Beyaz Saray, CNN International'ı başkanla birlikte Tennessee ziyaretini takip etmek üzere başkanlık uçağı Air Force One'da seyahat edecek basın listesinden çıkardı. Reuters haber ajansına göre cuma akşamı yayınlanan programda diğer büyük televizyon kanallarının da adı yer almadı. Başkanlık uçağına yalnızca Trump'ın yakın müttefiki

0: yeniden çalışmaya başlamıştı.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, vakfın Türkiye'nin savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi. Kurulduğu günden bu yana yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesinde önemli rol üstlendiğine dikkat çekti. Duran paylaşımında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunan vakfımıza bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Bağımsız ve caydırıcı bir Türkiye için savunma sanayimizi daha da ileri taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Hürkuş 2 pazartesi günü Türk Hava Kuvvetleri envanterinde olacak. TUSAŞ tarafından üretilen eğitim uçaklarının teslimatı 2027'ye kadar devam edecek.
2: Yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 28 Eylül'de Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim ediliyor. Teslimat yıl sonuna kadar sürecek. Hürkuş 2 Türk Hava Kuvvetleri'nin temel pilot eğitimi ihtiyacını karşılamak üzere TUSAŞ tarafından geliştirildi. Hürkuş 2'nin ardından pilotların eğitiminde jet motorlu Hürjet, sonrasındaysa milli savaş uçağı Kaan devreye girecek. Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında 26 Aralık 2013'te yeni nesil temel eğitim uçağı sözleşmesi imzalanmıştı. Bu süreçte çeşitli değişimlerle çalışmalar Hürkuş 2'ye evrildi. Hürkuş 2 ilk uçuşunu 29 Aralık 2024'te yaptı. Pilot yer eğitimleri, pilot uçuş eğitimleri, harekat, test ve değerlendirmesi yapıldı. Uçuş testleri kapsamında yaklaşık 300 sorti gerçekleştirildi. Toplam 2256 farklı test noktası kontrol edildi. Hürkuş 2 için yurt dışından da talep bekleniyor. Türkiye'nin Hürkuş 2 için 2027'de farklı ülkelerle yeni anlaşmalar imzalaması da hedefleniyor.
1: Ankara'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlının telefon incelemesinde Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le yazışmaları ortaya çıktı. Mesaj içeriklerinde görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le ilgili olduğu iddia edilen bölümler yer alıyor. Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet ödemesinden söz edildiği belirtiliyor. Bu işlem gerçekleşmeyince taraflar arasında para tartışması yaşandığına dair yazışmalar olduğu ifade ediliyor. Soruşturmada bu verilerin dijital ve mali unsurlarıyla incelenmesi bekleniyor. Telefon trafiği, mesaj kayıtları, banka hareketleri de karşılaştırılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sarallar ve Şahinler aileleriyle genel merkezde bir araya geldi. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşme tarihi bir kucaklaşma ve buluşma olarak nitelendirildi. Ülkemizin iki kıymetli ailesi Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda görüşme ilişkin görüntülere de yer verildi. ...2025-2026 eğitim öğretim yılında 95 çocuk çalışırken iş kazalarında öldü. Bu çocukların 28'i 14 yaşında ya da daha küçüktü. Okulda oyunda olmaları gereken yaşta işçi olarak hayatlarını kaybettiler.
3: Yunus Emre, Muhammed, Ersin, Fatih, Adi, liste uzayıp gidiyor. Hatta bazılarının adı ölürken bile bilinmiyor. Bu kara tabloya adları yazılanlar çalışırken ölen çocuklar. 2025-2026 eğitim öğretim yılında en az 95 çocuk işçi hayatını kaybetti. Veri İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ne ait.
4: Mesleki eğitim uygulamaları ve kayıt dışı sistem yoluyla çocuklar bugün artık fabrikalarda, atölyelerde ve ağır işlerde çalıştırılıyor.
3: Okulda, oyunda, evde olmaları gereken yaşlarda çalışıyorlar, ağır yüklerin altına gidiyorlar. Hayatını kaybeden çocukların 67'si 15-17 yaş arasındaydı. 28'i ise 14 ya da daha küçük yaştaydı.

0: Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasak. 16-18 yaş grubununsa tehlikeli işlerde çalıştırılmaması esas.
1: Çocuk işi çalıştırılması yasaklanmalı. Yani yasak ama bu yasak denetlenmeli. Çok ağır müeyyideler olmalı. Mesleki eğitime karşı değiliz. Ama çocukların bir işçi gibi çalıştırılmasına meslek öğrenmiyorlar.
0: 37 çocuk tarımda, 18'i inşaatta, 10'u metal sektöründe çalışırken öldü. En çok çocuk işçi ölümü Antalya'da kayıtlara geçti. 9 çocuk Antalya'da, 6'sı Şanlıurfa'da, 5'i Mersin'de hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in soru önergesine verdiği yanıt, Mesleki Eğitim Merkezi MESEM'lerdeki tabloyu ortaya koymuştu. Son 10 yılda 37 çocuk MESEM kapsamında çalışırken yaşamını yitirdi. 10 bine yakın çocuksa iş kazası geçirdi.
2: Samsun Terme'de nakil için Giresun'dan Samsun'a organ taşıyan UMKE aracı kaza yaptı. 26 yaşındaki UMKE görevlisi hemşire Mehmetcan Gür kazada hayatını kaybetti. Gür için Samsun'da düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Törene tekerlekli sandalyeye katılan yaralı sürücü mesai arkadaşına gözyaşlarıyla veda etti.
3: Organ nakli için ekip arkadaşlarıyla yola çıktı. Ancak kazada hayatını kaybetti. 26 yaşındaki hemşire Mehmet Can Gür'e Samsun'da veda edildi. Giresun'da bağışlanan karaciğer Samsun'da bir hastaya nakledilecekti. UMKE'ye ait araç organı alarak yola çıktı. Ancak Samsun Ordu Karayolu'nda elektrik direğine çarpıp yoldan çıktı. Araçtaki 26 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi ve UMKE görevlisi Mehmet Can Gür hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Akif Çıplaksa yaralandı. Mehmet Can Gür için Samsun 112 Başhekimliği önünde tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine görev sırasında giydiği UMKE montu bırakıldı. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Akif Çıplak törene tekerlekli sandalyeyle katıldı. Tören boyunca gözyaşları dinmedi. 26 yaşındaki hemşire dualarla memleketi Malatya'da toprağa verildi.
2: Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tıp fakültesi öğrencisi genç kızı ağır yaraladı. Otobüs durağına da çarpan sürücü burada da yaşlı bir çiftin yaralanmasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Önce bir yayaya çarptı, sonra da otobüs durağına girdi. Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı 3 kişiden birinin durumu ağır.
4: Paldırtıyı duydum zaten. Geldi zaten savaş alanı gibi. Durakta iki tane yaralı vardı. Durağın karşısına kız çocuğu yatıyor, onu gördüm ben.
3: Alanya'dan Gazipaşa'ya giden otomobil sürücüsü çok süratliydi. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun karşısına geçmeye çalışan tıp fakültesi öğrencisi genç kıza çarptı. Aracı fark eden öğrenci hızlansa da kazadan kurtulamadı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Hızını alamayan otomobil daha sonra da yol üzerindeki otobüs durağına çarptı. O durakta da otobüs bekleyen yaşlı bir çift yaralandı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Parçalanan otomobilin sürücüsünün araçtan yürüyerek indiği anlar kameraya yansıdı. Genel sağlık durumu iyi olan sürücü gözaltına alındı. 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları kazanın yaşandığı bölgede sık sık trafik kazalarının meydana geldiğini belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.
5: Daha önce burada yaya geçit tabelası vardı, yol çizgileri vardı. Bu sene yol çizgilerini kaldırdılar, yaya geçit tabelasını kaldırdılar ama geçidi kapatmadılar. Hemen hemen her sene 5 tane 6 tane kişiyi burada kaybediyoruz. Herhangi bir üst geçit veya herhangi hiçbir şekilde bir önlem alınmıyor.
2: Gaziantep'te özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören hastanın iğne sonrası hayatını kaybetmesine ilişkin dava sonuçlandı. Abdülrezzak Baysal'la tartışan hemşire gence başka bir hastaya ait ilacı enjekte etmişti. O hemşireye müebbet hapis cezası verildi. Ona yardım eden diğer hemşire ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
6: Şifalı su.
3: Yoğun bakımda yapılan iğne hastanın hayatına mal oldu. İki hemşire olası kastla öldürme suçundan ceza aldı. Hemşirelerden birine müebbet hapis, diğer hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi. Gaziantep'te 3 yıl önce yaşanan olayın ardından açılan davada karar çıktı. Trafik kazasında dizinden yaralanan 27 yaşındaki Abdurrezzak Baysal, bilinci açık şekilde özel bir hastaneye kaldırıldı. Ayağına platin takıldı, genel sağlık durumu iyiydi. Yoğun bakımda tedavisi sürüyordu. Ancak iddiaya göre Baysal bir hemşireyle tartıştı. Sakinleşmesi için başka bir hastaya ait kas gevşetici olduğu öne sürülen ilaç Baysal'a enjekte edildi. Hasta kısa süre sonra hayatını kaybetti. Aileye ölümün kalp krizi olduğu söylendi. Olayı şüpheli bulan aile otopsi talep etti. Şüpheli ölüme ilişkin adli tıp raporu dava dosyasına girdi. Söz konusu ilacın doktor direktifi olmadan uygulanamayacağı belirtildi. İlacın uygulanmasının tıp kurallarına aykırı olduğu kaydedildi. Enjeksiyonla ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu ifade edildi. İki hemşire kusurlu bulundu. Savcılık, sanıkların olası kastla öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Sanık hemşire Aslı Ersoy müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ona yardım eden diğer hemşire Mustafa Çelik'e de 25 yıl hapis cezası verildi.
2: Ankara'da hesap nedeniyle tartıştığı köfteciyi döverek öldüren zanlı tutuklandı. Olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde 6 Eylül gecesi meydana geldi. Seyyar köfteci Ali Arduç müşterisiyle hesap yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Zanlı köfteciyi darp ederek kaçtı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülen Arduç 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 8 kişi gözaltına alındı. Seyyar köfteciyi darp etmekle suçlanan zanlı tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Narlıdere'de 2018 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin 262 sayfalık yeni iddianame kabul edildi. Büyükışık'ın sırtına demir çubukla vurularak öldürülmüş olabileceği ve delillerin karartıldığı iddiaları dosyaya yansıdı.
3: 62 adli tıp uzmanının 5 farklı rapor hazırladığı iddia edildi. Zincirleme aksaklıklar ve organize müdahaleler tespit edildi. Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yeni iddianame kabul edildi. 2018 yılında İzmir Narlıdere'de bir inşaatta emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın cansız bedeni bulundu. 26 yaşındaki gencin ölümü intihar olarak yansıtılsa da emekli tümgeneral Ethem Büyükışık bunun bir cinayet olduğunu savundu ve dosyada yeni gelişmeler yaşandı. Olayla ilgili hazırlanan 262 sayfalık yeni iddianame kabul edilerek ana davayla birleştirildi. Dorukhan Büyükışık'ın sırtına demir çubukla vurularak öldürüldüğü ve delillerin karartıldığı somut verilerle dosyaya girdi. Baba Ethem Büyükışık soruşturmanın en sarsıcı ayağının sahte rapor düzenleyen adli tıp heyeti olduğunu öne sürdü.
6: Bu 62 adli tıp uzmanı bu soruşturmalar boyunca 8 yıl boyunca tüm uyarılara ve ikazlara rağmen arka arkaya farklı yıllarda tam 5 kez sahte adli tıp raporu ürettiler.
3: Teknik incelemeler neticesinde ilk yapılan çalışmalarda zincirleme aksaklıklar ve organize müdahaleler tespit edildi. Delillerin karartıldığı iddiaları dosyaya yansıdı.
6: 62 adli tıp profesörünün, doçentinin hakim karşısına çıkartılarak yargılanması ve hak ettikleri cezaya çarptırılmasını görmeden bu işin peşini bırakmayacağım.
3: Davada aralarında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün de bulunduğu 25'i tutuklu 26 sanık bulunuyor. Sanıklar suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile yalan tanıklıkla suçlanıyor. Haklarında 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
2: Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul'da neredeyse günün her saatinde yaşanan yoğun trafik olaylara hızla müdahale açısından motosikletli polis timlerini çok daha önemli hale getiriyor. Bu timlere 100 polis daha katıldı. Eğitimin son dersini de İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız verdi.
3: İstanbul'da tüm olaylara hızla müdahale eden motosikletli polis timleri özellikle şehrin yoğun trafiği de dikkate alınınca büyük önem taşıyor. Bu timlere 100 personel daha katıldı. Temel eğitim kursunun son dersini İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız verdi.
7: Kahraman mesai arkadaşlarım, üzerinizde taşıdığınız şanlı üniforma, kullandığınız motosikletler ve sahip olduğunuz üstün cesaret İstanbul'umuzun huzuruna adanmış büyük bir sorumluluğun parçasıdır.
3: Son derste motosikletli polis timlerinin görev kabiliyetlerine yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Senaryo gereği suçluların takibi yapıldı.
7: İki teker üzerinde suç işleyerek İstanbul'un huzuruna kasteden kendine düzen kurmaya çalışanlara karşı bu düzenin hukuk düzeni olduğunu hatırlatacağız.
2: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen toplantıda Gazze'deki durumu anlattı. Gazze'lilerin sağlık hakkına ulaşamadığını belirten Memişoğlu, uluslararası topluma çağrıda bulundu.
8: Bugün Gazze'de kadınların ve çocukların acımasızca öldürüldüğü, masum insanların bir aşıya, temel bir ilaca dahi ulaşamadığı vahim tablolarla karşı karşıyayız.
3: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu pandemilere hazırlık konulu yüksek düzeyli toplantıda yaptığı konuşmada Gazze'de yaşanan drama dikkat çekti. Filistinlilerin en temel insan haklarından biri olan sağlık hakkına ulaşamadığına vurgu yaptı.
8: Biz tüm insanların eşit koşullarda sağlığa ulaşabildiği yaşam hakkını savunuyoruz. Savaşların körüklendiği, kardeşin kardeşe kırdırıldığı ve masumların acıları üzerinden kazanç edildiği kötülük mantığıyla inşa edilmiş bu zulüm düzenini asla kabul etmiyoruz.
3: Memişoğlu, savaş ve çatışmaların sağlık sistemleri üzerinde yaptığı etkiye de dikkat çekerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.
8: Gelin sağlığı korumayı bir yaşam biçimine, barışı ise ortak bir sorumluluğa dönüştürelim. Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşalım, teknolojiyi daha sağlıklı bir gelecek için seferber edelim.
2: Papa 14. Leo'nun Fransa ziyaretinin ikinci gününde Paris'te yaklaşık 800 bin kişinin katıldığı bir açık hava ayinini yönetti. Papa ardından Katolikler için önemli merkezlerden Lourdes kasabasına gitti. Gelecek yıl Cumhurbaşkanı seçimlerine hazırlanan Fransa için bilge ve cömert liderler diledi.
9: Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Fransa ziyareti sürüyor. Şanzelize'de yüz binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı. Papa dev bir açık hava ayinini yönetti. Katolikler başkent Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'nde Papa'yı görmek için sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Papa'nın üstü açık aracı Popmobil, Zafer Takı'ndan Concorde Meydanı'na doğru ilerledi. Yaklaşık 2 kilometrelik güzergah boyunca uzanan kalabalıklar Papa'yı coşkuyla karşıladı. Yol boyunca sık sık duran Papa Leo, bebekleri, çocukları ve engelli bireyleri kutsadı. 14. Leo ardından Concorde Meydanı'ndaki açık hava ayinini yönetti. Ayine yaklaşık 800 bin kişi katıldı. Papa Leo'nun ikinci durağı ise ülkenin güneyindeki Lourdes kasabası oldu. Lourdes, Katolik dünyasının en önemli hac merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Papa, 1858'de Hazreti Meryem'in göründüğüne inanılan Massabielle mağarasına gitti. On binlerce kişi tarafından karşılanan Papa Leo, mağarada diz çökerek dua etti. Ardından mağaranın kayalarına dokundu, mum yaktı ve kaynaktan çıkan sudan içti. Amerikalı Papa, duasında yoksulların ve dezavantajlı kişilerin desteklenmesini istedi. Gelecek yıl seçimlere hazırlanan Fransa için bilge ve cömert yöneticiler diledi. Papa'nın Fransa ziyaretinin en önemli başlıklarından biri de Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar skandalı. 2021'deki bir soruşturma, 1950-2020 arasında yaklaşık 330 bin çocuğun kilise çalışanları tarafından cinsel istismara uğradığını ortaya koymuştu. Papa Leo, ziyaretinin 3. gününde Lourdes'ta cinsel istismara maruz bırakılan 7 kişiyle de özel olarak görüşecek.
2: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta şiddetli yağışlar sele yol açtı. Kentte birçok yer afet bölgesi ilan edildi. Tayland'ın başkentinde neredeyse 24 saat boyunca kesintisiz yağmur yağdı. Özellikle Bangkok'un doğu kesimlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle kanallar tamamen doldu ve ana yollar su altında kaldı. Yerel yetkililer kanalların yakınında yaşayanların risk altında olduğunu belirtiyor. Yağışların hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın kötü niyetli kişilerin elinde büyük risk yarattığını söyledi. Gates'e göre yapay zeka 1 milyar insanın ölümüne yol açabilecek olayları tetikleyecek kadar güçlü. Amerikan yayın kuruluşu NBC'ye konuşan Gates, kötü niyetli sektörlerin en yeni yapay zeka araçlarını kullanmasının büyük ölçekli sonuçlar yaratabileceğini söyledi. Bill Gates, kötü niyetli insanların en son yapay zeka araçlarını kullanmasıyla oluşacak kombinasyon kadar güçlü bir silah daha önce hiç var olmadı ifadesini kullandı. Gates, bu alandaki risklerin yalnızca teknoloji şirketlerinin üç denetimine bırakılmayacağını vurguladı. Microsoft'un kurucu ortağı daha önce yapay zeka sayesinde dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğini savunuyordu.

0: Yazılı basının manşetleriyle devam edeceğiz. Bu saat diliminde bir kez daha Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin manşeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İstanbul'da bir fuarda yaptığı konuşmada verdiği mesajlar. Küresel ekonomi şoklarla boğuşurken Türkiye'yi istikrar rotasında tuttuklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 24 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz. Dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. en büyük ekonomisiyiz diyor. Ekonomi politikamızın 4 sütunu üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı arttırmak için her türlü adımı attık. Çevremizi saran istikrarsızlığa rağmen iş dünyamızın geleceğe güvenle bakabileceği iklimi oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen yıl Türkiye ekonomisini %3,7 oranında büyüterek 16 yıllık kesintisiz büyüme performansını sürdürdük diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devam edelim Sabah gazetesindeki batakhanelere neşter vuruldu haberiyle. Hemen detayına bakalım. Ankara'da eğlence merkezi adı altında uyuşturucu ve fuhuş batağına dönüşen 20 pavyon mühürlendi. Başkentte gençleri fuhuş ve uyuşturucu tuzağına düşüren pavyonlara operasyon düzenlendi. Eğlence merkezi görünümündeki batakhanelerde reşit olmayan gençlerin istismara uğradığı belirlendi. Ailem güvende operasyonları kapsamında 20 pavyon mühürlendi diyor Sabah gazetesindeki haberde. Yeni partili vekil böceği 5 milyon dolar dolandırdı demiş gazete. Hemen ona bakalım. Soruşturma dosyasına giren belgelerde Muhittin Böceğin cezaevinden çıkmak için milletvekili Erdem'e rüşvet verdiği belirlendi. 2024 seçiminde İmamoğlu ve ekibi tarafından rüşvet kıskacını alınan Böceğin, yeni partinin Mustafa Erdem'e de 5 milyon dolar kaptırdığı ortaya çıktı. Rüşvet karşılığı adli tıptan rapor alarak tahliye olma hayali kuran Böceğin, dolandırıldığına ait yazışmalar, uyuşturucu zanlısı Arda Birinci'nin telefonundan çıktı diyor Sabah gazetesindeki haberde. Milliyet'le devam edelim. Milliyet gazetesinde soykırım şebekesine tokat indi diyor. Hemen bakalım. MÜSİAD İş Forumu'nda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları. Erdoğan, Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, malum ve mazlum ve mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Makamlar emanet olacak diyor yeni parti lideri Özgür Özel. Hemen bakalım. Özel İzmir'de Gazi Emir İlçe Başkanlığı ön seçimine katıldı. Makamların emanet sayıldığı bir düzen kuracaklarını söyleyen Özel, vaat etmek kolay ama önce kendi evimizde yapacağız. Bunun için kimse oturduğu koltuğa kök salmayacak. Her görevde dönem sınırlaması olacak diyor. Mansur Yavaş'la ilgili bir haber var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, CHP'den istifasıyla ilgili bir soruya, bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söyleyeyim. Ortada seçim yok, bir şey yok. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum. En iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum yanıtını verdi demiş Milliyet gazetesindeki haberde. Hürriyet'le devam edelim. Hürriyet'in manşeti, son çıkana dur dendi diyor. Fon soruşturması ile ilgili bir manşet bu. Fon soruşturmasında kritik bir adım geldi. Adalet Bakanı Gürlek, son 3 ayda fonlardan çıkan kurum ve kişilerin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. Gürlek, 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulmuş, haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır açıklamasını yaptı. Tüm kurumlara müzekkereler yazıldığını ifade eden Gürlek, amacın mal varlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirilmesine veya üçüncü kişilere geçirilmesine imkan vermemek olduğunu söyledi. Gürlek, para hangi hesaba aktarılmış, mal varlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmişse izini sonuna kadar süreceğiz dedi diyor Hürriyet gazetesindeki haberde. Erkek çocukta kriz yaşıyoruz başlığını taşıyan bir haber var, bakalım. Okul saldırısı ile ilgili çarpıcı analiz, Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Doktor İpek Coşkun Armağan, okul saldırılarının altında erkek çocuk yetiştirmede yapılan yanlışların da payının olduğunu söyledi. Özellikle erkek çocukların yetiştirilmesinde ciddi kriz yaşıyoruz. Onların sorumluluk almaya, sosyalleşmeye ve dayanıklılık geliştirmeye ihtiyaçları var. Aşı korumacılık kırılgan yapabiliyor diyor Hürriyet gazetesindeki haberde. Devam edelim Yeni Şafak'la. Yeni Şafak'ın manşetine bakalım. Yeni Şafak'ın manşetinde hepsinin mal varlığı donduruldu. Biraz önce Hürriyet gazetesinde de görmüştük bu haberin detaylarını. Farklı bir haberle devam edelim. Avrupa'nın inandırıcılığı kalmadı. Koç Holding'in patronu Ömer Koç 27. İş Dünyası zirvesinde Batı'nın Gazze politikasına tepki gösterdi demiş Yeni Şafak gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve AB'nin İsrail'i koşulsuz desteklemesi Batı'nın yüz karası bu hunhar soykırımı mümkün kıldı. Avrupa'nın en ufak ahlaki inandırıcılığı kalmamıştır ve bunun da hepimizi etkileyen çok vahim neticeleri olacaktır diyor Ömer Koç'tan Gazze tepkisi başlıklı haberin detayında. Baltık'ta yeni Hürmüz oluyor demiş gazete. Hemen bakalım. Hürmüz ve Babil Mendeb boğazlarının ardından Avrupa'nın işlek ticaret yollarından biri olan Baltık'ta Rusya ile Avrupa'daki gerilimden dolayı kapanmaya doğru gidiyor. AB'nin Rusya hava sahasını kapatması Air Baltic'ın Riga üzerinden işlettiği karlı transit bağlantılarını ortadan kaldırdı. %89'u Letonya'ya, %10'u Alman Lufthansa'ya ait Air Baltic iflas noktasına geldi. Sürekli sabotajlar ve İHA tacizleriyle gündemde olan Almanya'nın doğusundaki Leipzig Havalimanı sefer ve yolcu kaybediyor demiş Yeni Şafak gazetesindeki haberde. Cumhuriyet'te devam edelim. Cumhuriyet'in manşetine bakalım. Emekli maaşı açlığa teslim demiş bugün Cumhuriyet manşetten. Çağrı ve eylemlere sessiz kalan iktidar milyonlarca yurttaşı yoksullukta eşitledi demiş gazete. İktidarın yoksullaştırdığı Türkiye'de dar gelirliler ve emekliler geçinemiyor. Rakamların ortaya koyduğu tabloya göre 5 milyonu aşkın emeklinin maaşı Türk İş'in açıkladığı açlık sınırı olan 37.387 liranın altında. Bağkur, tarım ve esnaf emeklileri 23.552 lirayla en düşük aylık alan kesimi oluşturuyor. Memur emeklilerin maaşı da açlık sınırının altına düşmüş durumda. En düşük emekli sandığı aylığı 30.403 lira. Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın verilerine göre ortalama emekli sandığı aylığı bile 37.029 lirayla açlık sınırının altında. İktidar kapsamlı bir düzenleme yerine mevzuattaki artışlarla yetiniyor demiş emekli maaşına ilişkin haberde. Devam edelim. Vurgun iddiası başlığını taşıyan bir haber var. Hemen ona da bakalım. Fon krizinin mağdur ettiği yüz binler çözüm bekleyen kamu zararı belirsizliğini koruyor. Fon depremine yönelik soruşturmalar sürerken CHP'li Cevdet Akay, kamu kuruluşlarının tahsil edilmeyen alacaklarının açıklanmasını istedi. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre ise eski bakan Fatma Betül Sayankaya'nın Nisan ayında aldığı 63 milyon liralık hissesini krizin hemen öncesinde 20 kat kazanarak 1.3 milyar liraya sattığını öne sürdü demiş Cumhuriyet gazetesi. Yeni parti lideri Özgür Özel'e ilişkin bir fotoğraf karesi de var. İzmir Gazi Emir'de partisinin ilçe başkanlığı ön seçimine katıldı diyor Özgür Özel için Cumhuriyet gazetesi. Akşam gazetesiyle devam edeceğiz. Akşam gazetesinin manşetinde vurguncu listesi çıkarılıyor demiş manşetten gazete. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tasfiye sürecine alınan fonlardaki vurgunun boyutu ve buna dahil olanların tespiti için Merkez Kayıt Kuruluşu'na yazı yazdı demiş gazete. Yazıda pusula, tera, hedef portföy, Burs Yatırım, Abil Kapital, Atlas ve Pardus'la bağlantılı fonlara ilişkin kayıtlar istendi. İncelemeye tabi fonlar arasında 1,5-2 yılda 43 kat yükselen fonlar, yaklaşık 50 kat yükselen hisseler bulunuyor demiş Akşam Gazetesi'ndeki haberde. Devam edelim Posta'yla, Posta Gazetesi'ne bakalım. Posta Gazetesi'nin manşetinde otoparktan servet çıktı başlığını taşıyan bir haber var. Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Vanlı Kara Haydar rakaplı Mehmet Fatih Tançalı'nın sakladığı paralar eşi Çağla Öz'ün yaşadığı rezidansın otoparkına bırakılmış iki otomobilin içinde bulundu. Balyalar halinde otomobillerin farklı bölmelerine saklanan 954 milyon lira değerindeki dövizin kaynağı araştırılıyor. Her şey Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'la Çağla Öz adlı sosyal medya fenomeninin düğünüyle başladı. Düğünde Çağla Öz'e kilosu kadar altın takılınca maliye paranın kaynağını araştırmaya başladı. Gözaltına alınan Tançalan, altınların çoğunun sahte olduğunu, gerçek olanların da kuyumcudan kiralandığını öne sürdü. Ancak kuyumcular Tançalan'ı yalanladı. Saklanan altınlar da bir odunlukta bulundu. Bu arada Tançalan'la eşinin hesaplarında 202 milyon liralık transfer hacmi tespit edildi demiş Posta Gazetesi'ndeki haberde. Son olarak Türkiye Gazetesi'ne bakacağız. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde neler var? Yine memurluktan milyarderliğe demiş farklı bir haber. Mavi Vatan'a yerli temizlikçi başlığını taşıyan bir haber var. Ona da bakalım hemen. Bu da dünün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Türkiye'nin ilk yerli tarama gemisi UAB Mavi Vatan suya indirildi. 85 metrelik gemi 20 metre derinliğe kadar tarama yapacak. 2000 metreküp kapasiteye sahip UAB Mavi Vatan, özellikle kirlilikle boğuşan körfezlerdeki temizlik çalışmalarına katkı verecek. Bu önemli bir gelişme, özellikle Mavi Vatan yani denizlerdeki çalışmalar için bu kadar büyük ölçekli bir tarama gemisinin hizmete girmesi, özellikle İzmir Körfezi gibi, İzmit Körfezi gibi kirlilikle mücadele edilen yerlerde başarı sağlayacaktır. İsrail artık ağır bedel ödeyecek diyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Bakalım. Bakan Fidan, İsrail'in zulüm ve katliamlarının diplomatik çabalar neticesinde artık eskisi kadar sonuçsuz kalmadığını belirterek, her eyleminin sonucunda çok ağır bedeller ödemek zorunda dedi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Başsavcılık iz sürüyor demiş. Yine fon soruşturması ile ilgili bir gelişme. Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bu yana bütün alım satım kayıtlarını Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan istedi. Özellikle son 3 aydaki para ve yatırım çıkışları da incelenecek demiş Türkiye Gazetesi'ndeki haberde.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Beşeri Münasebetler, hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
2: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Çocuklar çok güzel ve çok değerli diyerek sözlerime başlayayım. Çok değerli ve çok özeller, bir yandan da zaman zaman biz yetişkinlerin kendi sorumlulukları ile birlikte enerjilerine yetişmeye çalıştığımız adeta enerji kaynağı özel canlılar. İşte bu yüzden de enerjilerini yakabilmeleri, gelişimlerini desteklemeleri ve sosyalleşebilmeleri gibi farklı nedenlerle de çocukların spor içinde yer alması son derece önemli. Bir parça da yetişkinler çocukların sporda yer alması sayesinde nefes alabilmiş de oluyorlar. İşte bu haftaki programımızda zamanlarını dolduran ve bir parça da meşgul eden bir araç olarak eğer böyle değerlendirebiliyorsak, diğer yandan da yeni bir şeyler öğreniyorlar mı acaba? Bu sorunun yanıtı üzerine odaklanacağız. Aileler çocuklarını spor ve fiziksel aktivitelere yönlendirmeyi düşündüklerinde genellikle göz önünde bulundurmaları gereken çok sayıda konu var. Bazıları için bu, çeşitli kulüpler ve aktiviteler arasında seçim yapmak anlamına geliyor. Diğerleri içinse maliyet, ulaşım ya da imkanların kısıtlı olmasıyla ilgili. Bu tür konularda organize spor faaliyetlerine erişimi haliyle zorlaştırabiliyor. Ancak çok da aklımıza gelmeyen ve nadiren sorduğumuz bir soru daha olduğunu paylaşmak istiyorum. Çocuğumuz oraya gittiğinde, yani bir spora, bir spor tesisine gittiğinde aslında neler deneyimleyecek ve neler öğrenecek diye ne kadar soruyoruz acaba? Ya da soruyor muyuz? Çocuğunuzun sıradan bir spor antrenmanını gözünüzün önüne getirin. Çocuklar geliyor, ısınıyorlar ve ardından antrenör bir çalışma düzeni kuruyor. Sıraya giriyorlar, sıradaki çocuk harekete geçiyor, beceriyi sergiliyor, belki topu geri alıyor ve kuyruğun en arkasına geçiyor. Sonra sıradaki çocuk geliyor. Becerilerinde bu şekilde çalışmasında akışın doğası gereği pek de yanlış bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Tekrarın öğrenmede bir rolü var. Ancak çocuk sporları o hızla gözünüzün önüne gelecek olan sıra bekleme sanatında şaşırtıcı derecede ustalaşmış durumdadır. Çocuklar meşgul ve görünüşte sürece dahil olmuş gibi görünseler de aslında üzerinde düşünecekleri pek de bir şey yoktur. Antrenör onlara nerede duracaklarını, ne yapacaklarını ve bunu nasıl yapacaklarını söyler. Hata yaparlarsa antrenörleri onları düzeltir. Sonra tekrar denerler. Antrenmanların dışında maç ortamı ise nadiren böyle işlemekte. Çocuklar gerçekten oyun oynadıklarında durum sürekli değişmekte. Bir takım arkadaşı hareketlerini verir, bir rakip boş alanı kapatır, top beklenmedik bir yere doğru gider, oyuncuların etrafı gözlemlemesi, durumu yorumlaması, karar vermesi ve uyum sağlaması gerekir. Pasın nasıl atılacağını bilmek, topun nasıl bir şekilde bize yöneleceği, ne zaman, nereye ve neden pas atılacağını bilmekten farklıdır. Bu fark becerinin izole bir şekilde mi yoksa bir bağlam içinde mi öğrenildiğiyle, çocuğa talimatları pasif bir şekilde alan biri olarak değil, aktif bir problem çözücü olarak yaklaşıp yaklaşılmadığıyla ilgilidir. Antrenörlerin ve araştırmacıların oyun temelli antrenörlük yaklaşımları olarak adlandırdıkları yöntemin arkasındaki fikir de tam olarak budur. Antrenörler çocuklara her zaman cevabı vermek yerine gerçekçi oyunlar içinde çözmeleri gereken problemleri yaratırlar. Basit bir örnekten daha yararlanmaya çalışalım. Antrenör izole bir pas çalışması yaptırmak yerine oyunu 3 hücum oyuncusuna karşı bir savunma oyuncusu olacak şekilde küçültebilir. Böylece çocuklar ne zaman bir pas seçeneği olup olmadığına karar vermek zorunda kalırlar. Antrenör cevabı dikte etmek yerine bir seçeneğin neden işe yaradığını ya da çocuğun başka neler deneyebileceğini sorarak o anı bir düzeltme seansından ziyade bir sohbete, çocuğun yanıtları kendisinin aradığı ve keşfettiği bir sürece dönüştürebilir. Aynı temel fikir farklı birçok spor dalı için de geçerli. Örneğin jimnastik bir rakibin hamlelerini okumayı gerektirmiyor. Ancak bu yine de belirli bir rutinin salt tekrarı olarak ya da çocukları bir hareket dizisi oluşturmak gibi bir görev kapsamında kendi seçimlerini yapmaya davet eden bir süreç olarak da öğretilebilir. Çocukların çözmeleri gereken gerçek problemlerle karşılaştıklarında düşünmeyi öğrendikleri yönündeki daha geniş kapsamlı ilke çok daha yaygın bir geçerliliğe sahip. Bu durum antrenörlerin daha az rol oynadığı veya her antrenman seansının çocukların her şeyi tek başlarına çözmeye çalıştığı, kuralsız bir ortama dönüşmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Aksine antrenörün rolü daha zorlu ve beceri gerektiren bir hale geliyor. Doğru anda yerinde bir soru sormak, tıpkı doğru tekniği uygulamalı olarak göstermek kadar beceri ve muhakeme yeteneği gerektiriyor. Keşfetmeyi temel alan spor uygulamalarının içerisindeki en önemli noktalardan birisi. Çünkü çocuk sporunun amacı şüphesiz teknik açıdan yetkin sporcular yetiştirmekten çok daha fazlasını ifade etmekte. Bakın Galler'de Cardiff Metropolitan Üniversitesi Beden Eğitim ve Gençlik Sporu Bölümü öğretim üyesi Jose Castro'ya göre çocukların fiziksel açıdan yetkin bireyler olmalarını haliyle istemekteyiz. Ancak aynı zamanda kendinden emin karar vericiler, iyi iletişimciler ve etkili işbirliği yapabilen kişiler olmalarını da arzuluyoruz. Hatalarla nasıl başa çıkacaklarını, sorumluluk almayı, karar verebilmeyi ve sorunları kendi başlarına çözmeyi öğrenmelerini de haliyle isteyebiliriz. Bir çocuğun spora katılması tüm bunların gerçekleşeceğinin garantisi değil elbette. Gençlik sporu üzerine yapılan araştırmalar antrenman ortamının niteliğinin çocukların motivasyonunu ve gelişimini şekillendirebileceğini göstermekte. Bu durum iyi bir antrenörün niteliklerine dair düşüncelerimizi de değiştirebiliyor. 20 çocuğu sürekli hareket halinde tutan bir antrenör son derece etkili görünebilir. Ancak o çocukların neler düşündüğünü ve ne tür kararlar aldığını sorgulamakta da fayda bulunmakta. Bir kayıt formu doldururken bu soruları sormak kolay değil. Bir yandan maliyet, kolaylık ve konum her zaman önemli olacaktır. Bu bir nokta. Ayrıca çocuklar neleri sevdikleri konusunda da söz sahibi olabilmeli. Yine de mümkünse kesin bir karar vermeden önce bir antrenman seansını izleyiverin. Sadece çocukların etrafta koşuşturup koşturmadığına bakmakla da yetinmeyin. Düşünmeye teşvik ediliyorlar mı? Ve gerçek kararlar almaları sağlanıyor mu? Yeni şeyler denemeleri ve hata yapmaları konusunda destekleniyorlar mı? Eğleniyor gibi görünüyorlar mı? Antrenöre kendi rolü hakkında ne düşündüğünü sorun. Acaba rolü çocuklara tüm cevapları hazır sunmak mı? Yoksa çocukların bu cevapların bazılarını zamanla kendi başlarına bulabilecekleri deneyimler yaratmak mı? Çocukları spora yönlendirmek elbette ve elbette son derece önemli. Ancak onları doğru türde bir spor ortamına dahil etmek de en az onun kadar önem taşıyor. Asıl mesele çocuklarımızın spor yapıp yapmadığı değil, sporun onlar için ne ifade ettiği ve onlara neler kattığı. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
1: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: Bonjour à tout le monde.
1: Bugün ülkenin batısında yağış var, doğusu sıcak. İstanbul hafif yağmurlu, Poyraz kuvvetli, sıcaklık 19 derece. Yeni haftada çoğu gün yağış var. Ankara akşama doğru yağmurlu 23 derece. İzmir bulutlu, kısa süre yağmur ihtimali var. Sıcaklık 26 derece. Bursa hafif yağmurlu 22, Antalya sağanak yağmurlu 29 derece. Marmara'da Kocaeli, Yalova, Bilecik arası hafif yağmurlu. Edirne parçalı bulutlu 22, Sakarya 20 derece. Kuvvetli Poyraz üşütüyor. İç Anadolu'da Sivas-Kayseri tarafı Lodos'ta hala sıcak, 26-27 derece. Konya, Eskişehir ve akşam Sivas kesimi yerel yağışlı. Eskişehir 20 derece. Ege genelinde kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri olacak. Manisa'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 23 derece. Muğla 24 derece, Bodrum'da da yerel yağış var. Akdeniz'de kısa süreli görülen yağmur pazartesi kuvvetlenecek ve geniş alanı etkileyecek. Adana 31, Hatay 29 derece. Karadeniz'de öğleden sonra daha fazla olmak üzere Zonguldak, Sinop, Rize boyunca yağmur etkili. Pazartesi yağış şiddetlenecek. Zonguldak 22, Artvin 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta yine sıcak. Erzurum 27, Malatya 30, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 9'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, fon soruşturmasını konu olan işlemlerle ilgili iddiaların ardından görevinden affını istediğini duyurdu. Kaya, ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını önemsiyorum dedi.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, soruşturma kapsamındaki fonlarla ilgili iddialar sonrası görevden affını istediğini duyurdu. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiği sözünü hatırlattı. Bu yaklaşımın gereği olarak ortaya atılan iddiaların açıklığa kavuşturulmasını önemsiyorum dedi.
2: Şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum.
1: Kaya, sürecin sağlıklı yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir dedi.
2: Bu anlayışla sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim.
1: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya ve eşinin bazı fonlarda kısa süre içerisinde yüksek kazanç sağladıklarını öne sürmüştü.
0: Fon soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 51'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tasfiyesine karar verilen fonların kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını da istedi. Özellikle son 3 ayda fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ve para trafiği mercek altında. Ayrıca daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
3: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Tutuklanan isimler arasında 2016-2018 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Erkan Kilimci de var.
4: Toplantımıza soru cevap bölümümüzle devam ediyor olacağız.
3: Kilimci'nin Tera Holding'in yönetim kurulunda olduğu öğrenildi. Tutuklanan isimler nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurmakla suçlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek mağdurların hakkına kavuşmasının amaçlandığını söyledi. Soruşturmaya ilişkin bilgi paylaştı.
5: Devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT, havale ve mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır.
3: Aralarında katılım evim ve pusula otomotiv yöneticilerinin de olduğu gözaltındaki 6 ismin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili kurumlardan tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait fonların kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi. Fonlardaki para trafiği ve yatırımcılar

0: Özellikle son 3 ayın verileri mercek altına alındı. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ve bayiye bilgilerinin gönderilmesi istendi. Savcılık yazısında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi talep edildi. Tasfiye sürecine yaklaşırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Soruşturma kapsamında tutuklu isimlerden Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında piyasada işlem dolandırıcılığı iddiasıyla suç duyurusunda da bulunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu daha önce yaptığı açıklamada tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki yatırımcı sayısının 455.758 olduğunu açıklamıştı.
1: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul'da bir otoparkta iki farklı araçta 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Şimdi bu paranın kaynağı araştırılıyor.
2: Milyonlarca euro, yüz binlerce dolar. Görüntüler sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen tutuklu Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik yeni bir operasyondan. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında paraların İstanbul Maslak'ta bir otoparkta saklandığı belirlendi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. İki aracın bagajındaki kutularda tam 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen 934 milyon lira tutarındaki dövizin kaynağını bulmak için çalışmalar sürüyor. Tançalan düğününde takılan altınlarla gündeme gelmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Tançalan, altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Ancak Muradiye'de bir eve düzenlenen operasyonda valiz içinde 66 bilezik, altın kaplama bir telefon, metrelerce altın zincir, altın kemer, altın gerdanlık ve döviz bulunmuştu. Tançalan ve eşi Çağla Öz suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklu yargılanıyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da konuştu. Gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, hesap verecekleri mahkeme salonlarıdır dedi.
3: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya bu sözlerle tepki gösterdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları üzerinden sert mesajlar verdi.
3: Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız.
0: Erdoğan Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edildiği konuşmasına değindi. Filistin halkına destek verdi.
3: Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak genel kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Ticaret Fuarı Müsiyat Expo 2026'nın kapanış törenindeydi. Siyasi ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra yapay zeka teknolojisi de Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi.
3: Yapay zekayı geliştirirken insan faktörüne gerekli önemi vermezseniz arzu ettiğinizin tam tersi neticelerle karşılaşabilirsiniz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında Türk Evi'nde basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye heyetinin çalışmalarını anlattı. Gündeminde İsrail, Gazze, İran meselesi ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı.
4: İsrail uluslararası yalnızlaşması giderek artar bir duruma gelmiş durumda. İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjındaki temaslarını sonlandırdı. Hakan Fidan Türk Evi'nde basın toplantısında konuştu. Gündeminde Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünde Türkiye aleyhine provokatif sözler kullanan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu vardı.
4: Daha önce hiç alışık olmadığı, hiç karşılaşmadığı durumlarla karşılaşıyor. Burada da gördük ki yani 200'e yakın ulus devlet bu konularda bu türden bir dış politika liderliğine muhtaç durumdalar.
5: Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik de soruları yanıtladı. İttifaka kısa süre içinde bir genel sekreter seçileceğini söyledi. Son dönemdeki saldırılara değindi.
4: Bölgede devam eden özellikle Suudi Arabistan'ı hedef alan bir takım askeri tehditler ve gelişmeler var. Gerek güneyden Huti, gerek kuzeyden yapılan saldırılar. Bunlara ilişkin durumların ne olduğuna ilişkin genel siyasi değerlendirmelerde bulunduk.
5: Fidan, İran meselesiyle ilgili olaraksa diplomasi temelli çözümün temel alınması gerektiğini yineledi. Bölge ülkelerinin de aynı düşüncede olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı son olarak Türkiye ile Irak arasında imzalanan güvenlik mutabakatına değindi. Sincar'ın silahsızlandırılmasının ardından Türkiye'nin de Başıkada'daki askeri varlığını çekeceğini söyledi.
1: İsrail'de Hamas'ın 7 Ekim saldırısının önlenememesine ilişkin tartışma yaklaşan seçimler öncesinde yeniden alevlendi. Netanyahu'nun saldırı konusunda Birleşik Arap Emirlikleri tarafından önceden uyarıldığı iddiasını bu kez New York Times gazetesi gündeme taşıdı. İddia ilk olarak 8 Eylül'de İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'te yer almıştı.
2: İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim saldırısına dair önceden uyarıldığını yazmıştı. İddia şimdi Amerikan basını tarafından da desteklendi. New York Times gazetesine göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Eylül 2023'te Netanyahu'yu telefonla aradı. Hamas'ın büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu söyledi. Ancak Netanyahu, 1 Ekim'de güvenlik şefleriyle Gazze'deki durumu ele aldığı toplantıda söz konusu uyarıdan söz etmedi. Aksine İsrail Başbakanı o dönemde Suudi Arabistan, İsrail hattındaki normalleşme sürecini sabote eder kaygısıyla Gazze'ye saldırılar seçeneğinden uzak durdu. İddia ilk olarak 8 Eylül'de İsrail'in saygın gazetelerinden Haaretz'te yer almıştı. Netanyahu ise Haaretz'in haberini yalanladı. İsrail Başbakanı'nın ofisi Şeyh Muhammed'le söz konusu dönemde telefonla görüşmediğini ve kendisine herhangi bir uyarı gelmediğini savundu. Atlantik dergisi de İsrail'e yönelik Hamas saldırısına ilişkin bir başka uyarının ise Mısır tarafından iletildiğini yazdı. Dergi haberini İsrail'le Arap ve Batılı ülkelerden yetkililere dayandırdı. Mısır istihbarat şefi Abbas Kamil'in 26 Eylül 2023'te özel bir uçakta Tel Aviv'e gittiği ileri sürüldü. Habere göre Mısırlı istihbaratçı üst düzey İsrail'li yetkililere Hamas'ın saldırıya hazırlandığını bildirdi. Kamil'i taşıyan uçak İsrail'de sadece 67 dakika kaldı, ardından Kahire'ye döndü. İddialar 27 Ekim'de seçimlere giden İsrail'deki 7 Ekim tartışmalarını alevlendirdi. Zira Netanyahu 7 Ekim'e dair güvenlik zaafından orduyla istihbarat birimlerini sorumlu tutuyor. Netanyahu cephesi konu hakkında soruşturma komisyonu kurulmasına da karşı çıkıyor. Muhaliflerse başbakanın önceden uyarıldığı iddialarının Netanyahu'nun sorumluluğunu öne çıkardığını belirtiyor.
1: İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ve nükleer müzakerelerin yeniden başlamasıyla sonuçlanacak bir teklif iletmişti. Amerikan Başkanı Donald Trump bu teklifi reddettiğini açıkladı. İran tarafı ise arabuluculardan henüz resmi bir yanıt almadıklarını duyurdu. Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi'nin ziyareti ve Küba'daki son duruma yönelik de konuştu.

0: Ahtanın dondurulan fonlarını serbest bırakması isteniyor. İran'da Hürmüz'ü 7 gün içinde yeniden açmayı ve nükleer müzakerelere başlamayı taahhüt ediyordu. Amerikan Başkanı'nın açıklamaları sonrası Arakçı bir kez daha konuştu. Trump'ın sözlerine karşın arabulucuların Tahran'a henüz bir yanıt iletmediğini söyledi. Şartlar net, ABD bu çıkmazdan ancak müzakere edilmiş bir çözümle kurtulabilir dedi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Beyaz Saray'daki görüşmesine de değindi. Tayvan konusunun gündeme geldiğini söyleyen Amerikan Başkanı, kendi tutumunun Xi tarafından anlaşıldığını ifade etti. Trump-Xi görüşmesinde yapay zeka da konuşuldu. Trump, yapay zekanın geliştirilmesi konusunda frene basmayacaklarını duyurdu. Amerikan Başkanı, bir gazetecinin Küba'ya askeri bir operasyon planlanıyor mu sorusunu da yanıtladı. Küba ile anlaşmak istediklerini belirterek, askere gerek kalacağını düşünmüyorum ifadelerini kullandı.
1: Yemen'de İran destekli Husiler Avrupa Birliği'ne bir mektup göndererek Kızıldeniz'deki Avrupa gemilerini hedef almayacaklarına dair güvence verdi. Mektup Husilerin diğer ülkeleri çatışmanın dışında tutarak Suudi Arabistan'ı izole etme çabası olarak yorumlanıyor.
2: Yemen'de İran destekli Husilerden Avrupa Birliği ülkelerine güvence geldi. İddia İngiliz Financial Times gazetesinde yer aldı. Gazetenin iki diplomata dayandırdığı haberine göre Husiler, Avrupa Birliği'nin dış politika ve güvenlik birimine 10 Eylül'de bir mektup gönderdi. Mektupta Husiler, Avrupa Birliği'ne Kızıldeniz'deki Avrupa gemilerini hedef almayacaklarına dair güvence verdi, saldırıların uluslararası deniz taşımacılığını aksatma amacı taşımadığı belirtildi. Husiler, Kızıldeniz'deki ablukalarının yalnızca Suudi Arabistan ve onun müttefiki olan uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti için geçerli olduğunu belirtiyor. Mektup, Husilerin diğer ülkeleri çatışmanın dışında tutarak Suudi Arabistan'ı izole etmeye yönelik izledikleri stratejinin bir parçası olarak değerlendirildi. Yemen'de çatışmalar Temmuz ayından bu yana yeniden tırmandı. Hızla ilerleyen Husiler son dönemde Babül Mendeb Boğazı yakınlarındaki bölgeleri ele geçirmiş durumda. Suudi Arabistan, Husiler Kızıldeniz boyunca ilerleme kaydettiğinde ABD'den askeri yardım talep etti ancak bu yardım gerçekleşmedi. Avrupa ülkeleri ise son dönemde desteklerini artırmış durumda. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun Yanbu'daki tesisini korumak için bölgeye asker, radar ve savunma sistemleri göndereceklerini duyurdu. Macron kararla herhangi bir çatışmaya dahil olmayı değil, bölgeyi korumayı amaçladığını söylemişti.
1: İspanya'da barınma hakkı tartışması sokağa taştı. 87 yaşındaki bir kiracının evinden tahliye edilmesi Madrid'de konut krizine yönelik tepkileri büyüttü. 25 bini aşkın protestocu kira fiyatlarının dondurulmasını ve zorla tahliyeleri önleyecek düzenlemeler yapılmasını istedi.
0: Madrid'de 70 yıldır aynı evde yaşayan 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal kirasını ödeyemeyince polis zoruyla evinden çıkarıldı. İspanya'da öfke büyüdü. Konut krizine karşı gösteriler ülke geneline yayıldı. İspanyollar meydanlarda. 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'e destek için sokaklara dökülen halk ellerindeki pankartlarla slogan attı. Burası Madrid.
3: Bu durum böyle devam edemez. Mari Carmen'in yaşadığı gibi daha fazla tahliye yapılamaz. Her gün 45 ev tahliye ediliyor. Daha fazla bu kaygıyla yaşamaya devam edemeyiz. Bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor.
0: Madrid Kiracılar Birliği'nin çağrısıyla düzenlenen protestolarda turizm amaçlı kısa sürede konut kiralamalarını sınırlayacak kira yasası reformu ve kira fiyatlarının dondurulması da yer aldı. Çok sayıda protestocu gece saatlerinde Puerta del Sol meydanını işgal etti. Çadırlar kuran binlerce gösterici geceyi meydanda geçirdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve katılımın giderek arttığı gösteriler devam ediyor. Protesto 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'in 23 Eylül'de evinden çıkarılmasının ardından başladı. Bir emlak şirketi Abascal'in dairesine satın almış ve kiraya %275 zam yapmıştı. Zamlı kirayı ödeyemeyen Abascal tam 70 yıldır yaşadığı binadan sedye ile çıkarılmıştı.
1: Sosyal medyadan bir bakanın istifa edeceğine ilişkin paylaşımda bulunan gazeteci Ali Tarakçı tutuklandı. Ali Tarakçı sosyal medya hesabından çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Paylaşımla ilgili Ankara Cumhuriyeti

0: Evet, Başsavcılığı Basın Suçlarını Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması yöneltilen Ali Tarakçı evinde gözaltına alındı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba pazarda esnaf ziyareti sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Ağbaba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Veli Ağbaba kent merkezinde pazarda esnaf ziyareti sırasında aniden rahatsızlandı. Partililer tarafından 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi pazar yerinde yaptı. Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ağbaba sosyal medya hesabından çok şükür sağlık durumum iyi açıklamasını yaptı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de konuştu. Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu söyleyen Özel, ilk seçimde başarılı olamaması durumunda görevi bırakacağını açıkladı. Özgür Özel, emeklinin umudu yeni partileri ifadesini kullandı.
1: Eğer girdiğimiz herhangi bir seçimde partiyi iktidar yapmaz, birinci parti yapmazsam o gün görevi bırakacağım. O gün görevi bırakacağım.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını İzmir'den verdi. Yapılacak ilk seçimde başarılı olamaması durumunda görevi bırakacağını söyledi. Gazi Emir ilçe başkanlığı için yapılan ön seçimde konuşan Özel, Türkiye'nin yeni bir enerjiye ihtiyacı var dedi.
1: Artık Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye ihtiyacı var. Genç bir siyasete ihtiyacı var. Eskinin, eskimişin, yaşlanmışın devri geride kalmıştır. Yeni siyaset iktidara yürümektedir.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, emeklinin umudu yeni partidir ifadesini kullandı.
1: Emeklilerin gözündeki öfkeyi, emeklilerin gözündeki hayal kırıklığını görüyorum. Bir büyük sosyal patlamayı görüyorum. Sorunu anlatan muhalefet olur. Onu yıllardır iyi yaptık. Çözümü söyleyen iktidar olur. Şimdi iktidar olmakta sıra.
0: 2025-2026 eğitim öğretim yılında 95 çocuk çalışırken iş kazalarında öldü. Bu çocukların 28'i 14 yaşında ya da daha küçüktü. Okulda oyunda olmaları gereken yaşta işçi olarak hayatlarını kaybettiler.
3: Yunus Emre, Muhammed, Ersin, Fatih, Adi, liste uzayıp gidiyor. Hatta bazılarının adı ölürken bile bilinmiyor. Bu kara tabloya adları yazılanlar çalışırken ölen çocuklar. 2025-2026 eğitim öğretim yılında en az 95 çocuk işçi hayatını kaybetti. Veri İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ne ait.
4: Mesleki eğitim uygulamaları ve kayıt dışı sistem yoluyla çocuklar bugün artık fabrikalarda, atölyelerde ve ağır işlerde çalıştırılıyor.
3: Okulda, oyunda, evde olmaları gereken yaşlarda çalışıyorlar, ağır yüklerin altına gidiyorlar. Hayatını kaybeden çocukların 67'si 15-17 yaş arasındaydı. 28'i ise 14 ya da daha küçük yaştaydı. Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasak. 16-18 yaş grubununsa tehlikeli işlerde çalıştırılmaması esas.
5: Çocuk işi çalıştırılması yasaklanmalı. Yani yasak ama bu yasak denetlenmeli. Çok ağır müeyyideler olmalı. Mesleki eğitime karşı değiliz. Ama çocukların bir işçi gibi çalıştırılmasına meslek öğrenmiyorlar.
3: 37 çocuk tarımda, 18'i inşaatta, 10'u metal sektöründe çalışırken öldü. En çok çocuk işçi ölümü Antalya'da kayıtlara geçti. 9 çocuk Antalya'da, 6'sı Şanlıurfa'da, 5'i Mersin'de hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in soru önergesine verdiği yanıt, Mesleki Eğitim Merkezi MESEM'lerdeki tabloyu ortaya koymuştu. Son 10 yılda 37 çocuk MESEM kapsamında çalışırken yaşamını yitirdi. 10 bine yakın çocuksa iş kazası geçirdi.
0: Gaziantep'te özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören hastanın iğne sonrası hayatını kaybetmesine ilişkin dava sonuçlandı. Abdurrezzak Baysal'la tartışan hemşire gence başka bir hastaya ait ilacı enjekte etmişti. O hemşireye müebbet hapis cezası verildi. Ona yardım eden diğer hemşire ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
6: Şifalı su.
2: Yoğun bakımda yapılan iğne hastanın hayatına mal oldu. İki hemşire odası kastla öldürme suçundan ceza aldı. Hemşirelerden birine müebbet hapis, diğer hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi. Gaziantep'te 3 yıl önce yaşanan olayın ardından açılan davada karar çıktı. Trafik kazasında dizinden yaralanan 27 yaşındaki Abdurrezzak Baysal, bilinci açık şekilde özel bir hastaneye kaldırıldı. Ayağına platin takıldı, genel sağlık durumu iyiydi. Yoğun bakımda tedavisi sürüyordu. Ancak iddiaya göre Baysal bir hemşireyle tartıştı. Sakinleşmesi için başka bir hastaya ait kas gevşetici olduğu öne sürülen ilaç Baysal'a enjekte edildi. Hasta kısa süre sonra hayatını kaybetti. Aileye ölümün kalp krizi olduğu söylendi. Olayı şüpheli bulan aile otopsi talep etti. Şüpheli ölüme ilişkin adli tıp raporu dava dosyasına girdi. Söz konusu ilacın doktor direktifi olmadan uygulanamayacağı belirtildi. İlacın uygulanmasının tıp kurallarına aykırı olduğu kaydedildi. Enjeksiyonla ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu ifade edildi. İki hemşire kusurlu bulundu. Savcılık, sanıkların olası kastla öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Sanık hemşire Aslı Ersoy müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ona yardım eden diğer hemşire Mustafa Çelik'e de 25 yıl hapis cezası verildi.
0: Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle birlikte sıcaklık ortalamaları da artıyor. Türkiye'de 2024 yılı ortalama 15,6 derece sıcaklıkta kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. Son 10 yıla ilişkin analizleri paylaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele bugün artık bir zorunluluktur dedi.
2: Türkiye 2024 yılında kayıtlardaki en sıcak yılı yaşadı. 2025 yılı ise son 61 yılın en kurak yılı oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2016-2025 döneminin küresel ve ulusal sıcaklıkla kuraklık analizlerini paylaştı. İklim değişikliğiyle mücadele bugün artık bir zorunluluk. İklime dirençli bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de 2020-2022 yılları arası en kurak dönem olarak kayıtlara geçti. 2023 yılı da 3. en sıcak yıl oldu. 2024 yılında ise ortalama sıcaklık 15,6 dereceye ulaştı ve kayıtlardaki en sıcak yıl olarak kaydedildi. Dünya genelinde de 2016-2025 yılları arası küresel ölçekte en sıcak 10 yıllık dönem oldu. Verilere göre sıcaklık sıçraması 2023 yılında yaşandı. 2024 ise dünyada rekor sıcaklığın olduğu yıl oldu. 2025 yılında küresel okyanus ısı içeriği ise gözlem tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.
0: Van Gölü çok sayıda mikrobiyalite ve ev sahipliği yapıyor. Su altı peri bacaları olarak bilinen bu farklı boyutlardaki yapılar suyun sodalı yapısı sayesinde oluşuyor. Van 100. Yıl Üniversitesi bu yapıların kökenini araştırmak için bir proje hazırladı. Projeye İtalya, Polonya ve Çin'den bilim insanları da destek verecek.
2: Su altı peri bacaları olarak biliniyor. Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerin kökeni uluslararası projeyle araştırılacak.
7: Hani baktığınız zaman işte diyebilirsiniz mikrobiyalitlerin oluşumu ne var? İşte Van Gölü'nün dibinde oluşuyor, tatlı sularla oluşuyor falan filan. Ancak bizim çalışmada öyle değil. Bizim çalışma tam olarak kökenini vereceğiz. Bunların dünya içi mi, dünya dışı mı oluşumları etkili olduğunu tamamen bunları vermeye amaçlıyoruz.
2: Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, su altındaki doğal zenginlikleriyle bilimsel araştırmalara da ev sahipliği yapıyor. Onlardan biri de su altının peri bacaları olarak bilinen mikrobiyaritler. Gölün sodalı yapısı sayesinde oluşan bu kireçli tortular 40 metre yüksekliğe ulaşabiliyor. Van 100. Yıl Üniversitesi bu yapıların kökenini araştırmak için bir proje hazırladı. Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Polonya ve Çin'den bilim insanları da çalışmaya destek verecek.
7: Örneklemeyi yaptıktan sonra örnekleri hızlıca alıp Kalabriya Üniversitesi'ne götürmemiz gerekiyor ki canlılığını yitirmeyelim. Özellikleri bozulmasın diye bozulmadan götürmemiz gerekiyor. Götürdükten sonra orada sen ve tem çalışmaları yapılacak.
2: Mikrobiyaritlerden alınan örnekler yüksek çözünürlüklü görüntüleme cihazlarıyla incelenecek. Projeyle nano kürelerin oluşum süreçlerinin ve kökeninin ortaya çıkarılması hedefleniyor.
0: İstanbullu gayrimenkul danışmanları tarafından lösemili çocuklar için bağış koşusu düzenlendi. Toplanan bağışlar LÖSEV'e gitti. Belgrad Ormanı'ndaki etkinliğe tedavi gören yaşıtlarına destek olmak isteyen çocuklar da katıldı.
8: LÖSEV için umuda koşuyoruz. Başlayın.
9: Lösemili çocuklar için koştular. Hem koşup hem de onlar için bağış topladılar. İstanbullu gayrimenkul danışmanları tarafından Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV için bağış koşusu düzenlendi.
10: Bravo, bravo.
9: Hafta boyunca lösemili çocukların tedavi masrafları için bağış toplayan gayrimenkul danışmanları hafta sonu Belgrad Ormanı'nda Koşar Adım LÖSEV etkinliğinde bir araya geldi.
11: Böyle bir organizasyonda olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. İyi ki buradaydım.
9: LÖSEV'in gönüllü koşucuları dereceye girmek için ter döktü.
12: Çok güzel bir amaç için koştuk. Bağışlarımızı çok güzel topladık. Buradan herkese çok teşekkür ederiz.
13: Bugün önemli olan aslında bizim yarışmamız değildi. Bir farkındalık yaratmaktı. LÖSEV Vakfı çatısı altında yaptığımız bu etkinlikte mümkün olduğunca kanser hastalığının az yakalanması için biz bir farkındalık yaratmaya çalıştık.
14: Batuhan Topal.
9: Dereceye girenlere LÖSEV tarafından madalya verildi.
15: Dereceye girdiğim için tabii ki çok mutluyum. LÖSEV'e bir nebze olsun. Katkımız olduysa ne mutlu bize. Organizasyonda emeğe geçen herkese teşekkür ederim.
9: Koşuya tedavi gören yaşıtlarına destek olmak isteyen çocuklar da katıldı.
0: Sıfır atık hareketi 9 yaşında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlayan proje. Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 iklim zirvesinde de öncelikli konular arasında yer alacak.
2: 2017 yılında başlayan sıfır atık hareketi 9. yılına sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte temasıyla çalışmalarını sürdürüyor. 9 yılda geri dönüşümden deniz temizliğine kadar farklı alanlarda birçok çalışma hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan proje bu yıl COP31 kapsamında da küresel gündemin başlıklarından biri olacak. Antalya'da düzenlenecek COP31'in 10 öncelikli teması arasında sıfır atık da bulunuyor. Sıfır atık, COP31'in 2035 küresel uygulama hedefleri arasında da yer alıyor. Hedef, dünyada her geçen yıl artan atık miktarını 2035'e kadar yarı yarıya azaltmak. Türkiye'de bugüne kadar 220 bin bina ve yerleşkede sıfır atık sistemine geçildi. Geri kazanım oranı 2017'de %13 iken 2025'te %37,53'e yükseldi. İlk 8 yıllık süreçte 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Bu atıkların geri dönüştürülmesiyle ülke ekonomisine 365 milyar liralık katkı sağlandı. Depozitosu olan ambalajlar projesi kapsamındaysa 25 Eylül itibariyle 326 milyonun üzerinde ambalaj toplandı. Sıfır atığın denizlerdeki ayağı olan Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamındaysa Eylül ayı itibariyle yaklaşık 375 bin ton deniz çöpü toplandı.
0: Kültür Yolu Festivali'nin yeni ayağı İstanbul'da başladı. Sergi, konser ve tiyatro başta olmak üzere birçok etkinliğin düzenleneceği festivalde şehrin birçok noktasında 200'den fazla lezzet durağı da oluşturuldu. Festivalin açılışını Bakan Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
16: Sergiler, konserler, tiyatrolar ve söyleşiler. İstanbul Kültür Yolu Festivali başladı. Şehrin farklı noktalarında 400'den fazla etkinlik planlandı. Festivalin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy yaptı. Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde 3 farklı resim sergisini gezdi.
10: İstanbul'da 23 farklı mekan ve 50'den fazla noktada etkinliklerimizi düzenliyoruz. Festivalimiz kapsamında farklı şefler, akademisyenler ve içerik üreticileri rehberliğinde deneyimlenebilecek çok güzel lezzet rotaları hazırladık. Bunlar Beyoğlu, Galata, Karaköy, Tarihi Yarımada Fatih, Beşiktaş, İstinye, Boğaz Hattı, Kanlıca, Beykoz, Şile ve Kadıköy Moda rotalarıdır. Rahatlıkla söyleyebilirim ki İstanbul'un tadı herkesin damağında kalacak.
16: Bakan Ersoy, son dönemde Filistin'e destek çağrısında bulunan dünyaca ünlü sanatçıların konser programlarından çıkarılmasına ilişkin de konuştu.
10: Ben parayı popülariteye elini tersiyle iterek baskılara, tehditlere, zorbalıklara karşı dik duran, insanlık vicdanının yanında masum ve mazlumlarla omuz omuza duran dünyanın dört bir yanındaki bütün sanatçıları selamlıyorum.
16: İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde şehrin birçok yerinde 200'den fazla lezzet noktası belirlendi.
14: İstanbul aslında son derece köklü bir tarihe sahip. Burada ilkler yaşanmış, burada teknikler gelişmiş ve saray etrafında şekillenen bir mutfak var. İstanbul mutfağı aynı zamanda mevsimsel bir mutfaktır. Lüfer mevsimi vardır, enginar mevsimi vardır. Gerçek bir İstanbullu 40 gün üst üste enginarını yer, lüferin mevsimini bekler, büyümesini bekler. Dolayısıyla bunları da gözetelim. İstanbul mutfağını yaşatmak, İstanbul'un bu değerlerini, mevsimsel değerlerini de yaşatmaktan geçiyor.
16: Bu yıl 26 şehrin ev sahipliğinde yapılan festivale 2027'de Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ şehirleri de eklenecek.
0: Ahmet sportif faaliyetlerin Süper Lig'de mücadele etmesi Diyarbakır'da sadece sportif değil ekonomik bir hareketlilik de yarattı. Esnaf mutlu, özellikle maç günlerinde kent daha fazla ziyaretçi ağırlıyor. Bölge illerinden ve yurt dışından da taraftarlar maçlara yoğun ilgi gösteriyor.
3: Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Diyarbakır'ın ekonomisini canlandırdı.
17: Diyarbakır'da Süper Lig maçlarıyla birlikte yeni bir turizm hareketliliği başladı. Maç haftalarında otellerde doğruluk oranı, restoran ve küçük işletmelerde ise müşteri trafiği artıyor.
18: Yani %20 ve %30 arttı. Maça bir iki saat kala bu cadde şöyle.
3: Kentteki hareketlilik sadece stadyum çevresiyle sınırlı kalmıyor. Oteller, restoranlar, kafeler ve diğer işletmelerde özellikle maç günlerinde yoğunluk yaşanıyor.
19: Ekonomi için çok güzel. Bir de bu barış ortamında Ahmet Spor'un bu güzelliğini destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.
3: Sadece Diyarbakırlılar değil, yurt dışından ve çevre illerden gelen taraftarlar da maçlara büyük ilgi gösteriyor.
18: Ya size diyebilirim ki 20 taneden fazla arkadaşım benden bilet istediler il dışından, çevre illerden, yurt dışından.
19: 2025 rakamlarında 1,5 milyon civarında olan turist, yurt içi turist sayısının 2026 yılında ortalama kente giriş olarak hesapladığımızda 5 milyonu geçeceğini tahmin ediyoruz.
20: Bütün esnaf iş yapıyor, çevre illerden geliyor, ilçelerden geliyor, yurt dışına gelen var, hareket var.
21: %50'ye yakın bir maç günleri artış var, kalabalık var, yeni bir heyecan var burada.
3: Ahmet sportif faaliyetlerin maçlarını oynadığı 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu her hafta doluyor. Kendi sahasında oynadığı tüm maçları kazanan Diyarbakır ekibi Süper Lig'de lider durumda.
0: Türkiye'yi boksta Avrupa'nın zirvesine taşıyan boksörler İstanbul'da coşkuyla karşılandı. 4 şampiyon kazandıkları başarıların ardından gururluydu.
22: Çok detaylı bir şey. Avrupa şampiyonları yurda döndü. Bulgaristan'daki turnuvadan dönen Busena Sürmeneli, Hatice Akbaş, Havva Nur Ketüda ve Emrah Yaşar İstanbul'da çiçeklerle karşılandı. Busena Sürmeneli 70 kiloda üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu yaşadı.
23: Elimizden geleni yaptık. Turnuva bizim için güzel geçti. Kadınlar halinde Avrupa şampiyonuyuz. Gururla söyleyebilirim. Ve çok iyi performanslar sergiledi. Bu da 2028'in göstergesi olsun.
22: Havva Nur Ketüda artı 80 kiloda kariyerinde ilk kez bu mutluluğu tattı.
24: Altın madalyayla ülkeme döndüğüm için çok mutluyum. İstiklal Marşımızı okuttum. Her uluslararası turnuvaya gittiğimde her zaman altın madalya için savaşıyorduk. Hep altın madalyayla döndüğüm ülkeme. Bundan sonraki hedeflerim de aynı şekilde altın madalyayla dönmek.
22: Dünya şampiyonu Hatice Akbaş da 51 kiloda ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.
1: Hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdi biraz dinlenip keyfini çıkarıp hazırlıklara yine devam edeceğiz. Hedefimiz olimpiyatlar. Los Angeles'ta da yine aynı performansı göstermek istiyoruz.
22: Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihinde erkeklerde ağır sikletteki ilk altın madalyasını alan Emrah Yaşar da gururluydu.
4: Çalışıyoruz Ocak ayından beridir. Yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz. Güzel antrenmanlar yaptık, güzel emekler verdik ve Allah'ın izniyle çok şükür karşılığını aldık, şampiyon olduk.
22: Türkiye Avrupa Boks Şampiyonası'nı 4'ü altın, 1'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla Rusya'nın ardından Avrupa ikincisi olarak tamamladı.
0: Çağdaş Sanat Fuarı Contemporary İstanbul Tersane İstanbul'da sanatseverlerle 21. kez buluştu. 70 galerinin ağırlandığı fuarda neler var, detaylarına bakacağız şimdi.
5: Sanat dünyasının kalbi Tersane İstanbul'da atıyor. Contemporary İstanbul 21. kez sanatseverlere kapılarını açtı.
6: Arkamda gördüğünüz eser mesela bu fokus kapsamında genç kadın sanatçı, bir Japon sanatçının işi. Bu mekana özel yaratıldı. Bunun gibi bir sürü eser ve proje var. Bunun yanında geçen sene 50 galerideydik, bu sene 70 olduk. 22 tane İlk defa gelen galerimiz var ama en önemlisi 22 taneden 21 tanesi uluslararası galeri.
5: Erdir Yaşaroğlu fuara her yıl yeni üretimleriyle katılıyor.
7: Bu mavi marlin balığı kılıç balığına benzer ama değildir. Ernest Hemingway'in İhtiyar Adam ve Deniz hikayesinin aslında orada etkilendiğim bir şeydi bu da. O sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Orada insanın hırsını, sahip olma hissini, mücadelesini falan anlatır ya böyle sürekli. Onun bir çocuğa uyarlanmış hali.
5: Salonlara yayılmış binlerce eser arasında izleyici gözlerin hepsi gerçekten de kendinden bir şeyler buluyor.
25: Seyir isimli eser Haliç manzarası canlı kamera görüntüsüyle içeri taşıyor ve insan silüeti de ne zamandan baktığımızı belirliyor Haliç manzarasına. İleri ve geri gittikçe gece ve gündüz saati değişiyor.
5: Dünyadan 70 galerinin katıldığı fuarda Diyarbakır'ın tek çağdaş sanat galerisi de yer alıyor.
26: Ben her zaman kadın erkek eşitliğine önem veriyorum. Daha çok kadın sanatçılar var şu an. 5 kadın sanatçı, 2 erkek sanatçı var. Ve bunu da önemsediği için bütün seçkilerimde öyle bu düzene devam edeceğim.
5: Sürdürülebilirlik kavramının yanı sıra sanatın dönüştürücü gücü de fuarda göze çarpıyor. Eski çarşaflar, havlular ve tüllerle ya da kahve kapsülleriyle sanat dokunduğu eşyayı başkalaştırıyor.
27: Burada gördüğümüz tül detayı aslında İstanbul'u anlatıyor. Bir yandan da değişen biyoçeşitliliği, azalan bitki örtüsünü ele aldık. Buradaki o tek tek desenlerle ve Kapadokya'da Kızılçukur Vadisi var. Kızılçukur Vadisi'ni, güneşin doğuşunu, güneşin batışını, güneşin şu andaki ozon tabakasının, güneşin zararlarını bir yandan da resmettik.
28: Üç çalışmada üç farklı kavram var ama kendiyle ilişkili kavramlar. İşte, İngilizce extraction, yield ve fuel kavramlarını taşıyor. Aslında bir şeyin özünü çıkarma, özünü çıkardıktan sonra onu bir yakıta, enerjiye dönüştürme ve en sonunda da bir sonuç, verim alma üzerine hem kahvenin yolculuğu, hem sanatın yolculuğu, hem insanın yolculuğuna gönderme yapıyor.
5: Yapay zekanın sanatın her alanına zuhur ettiği bu dönemde belki de en doğru soru şudur: gerçekle olan ilişki biçimi değişiyor mu?
2: Özellikle yapay zekanın bu kadar devreye girdiği bir dönemde herkesin aslında kendisini sanat yapabilir zannettiği, yapay zekanın çok da fazla olanak tanıdığı bir yerde hala insan maharetinin, zekasının önde olduğu, belki de kolektif sanat yapmanın da öneminin yavaş yavaş anlaşılacağı bir zamanda farklı yerlerden gelen ve farklı disiplinlerden gelen insanların bir arada bir şeyler göstermesinin hayati olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sanat tekillikten kolektifliğe giderken gerçekle olan ilişki de değişiyor. Çünkü sanat artık gerçeğe katlanmak konusunda insana çok daha fazla zengin olanaklar sunarken bir yandan da gerçeğe karşı dayanıklılığımızı azaltıyor mu? Bunu da göreceğiz tabii ki. Bu fuar hepsinin göstergesi aslında. Belki de bu kadar büyük ilginin odağındaki sebep de bu.
0: Arjantin yazar, editör, çevirmen ve Arjantin Ulusal Kütüphanesi'nin eski genel müdürü Alberto Mangel İstanbul'a geldi. Yazar Homeros'un İlyada ve Odiseyası kitabıyla edebiyat severlerle buluştu. Biz de bu buluşma öncesi Mangel'le özel bir röportaj yaptık. Bu röportajda bu saati noktalıyoruz efendim.
5: Okumanın tarihi, Geceleyin Kütüphane, Borges'in evinde ve Hayali Yerler Sözlüğü gibi kitaplarıyla edebiyat severlerin zihninde ayrı bir yer etti. Arjantinli yazar, editör ve çevirmen Alberto Mangel, ilk kez 2007'de yayınlanan Homeros'un İlyada ve Odisea adlı kitabının gözden geçirilmiş ve genişletilmiş baskısı vesilesiyle İstanbul'a geldi. Yazar, Yapı Kredi Sanat'ın davetlisi olarak Beyoğlu'nda edebiyat severlerle sohbet etti ve kitaplarını imzaladı. Mangel, NTV'ye verdiği özel röportajda bugünlerde Odyssey filmiyle yeniden gündemde olan antik Yunan edebiyatının kurucusu Homeros'a ve yazdıklarına bugün neden hala çok ihtiyacımız olduğunu anlattı.
8: Homeros'un anlattığı hikayeler insanlığın ortak hikayelerinin bir parçasıdır. Değişen tek şey bu hikayeleri farklı kültürlerde nasıl okuduğumuzdur. Bugün entelektüel sözün saygınlık duygusunu yitirdiği, ticari ve finansal değerlerin en önemli değerler olduğuna inanılan bir toplumda yaşıyoruz. Böyle bir toplumda Homeros okumak, konukseverlik, empati ve en yalın haliyle İnsan olmak gibi yitirilmiş değerleri hatırlatan vazgeçilmez bir çağrıya dönüşüyor. Çünkü örneğin Odise'de en büyük günah yabancıyı konuk etmemektir. Ve biz bugün tam olarak bunu yapıyoruz. Septe'de Ukraynalı mülteciler konusunda ve Filistin'de yaşananlarda kurbanlara yardım etmiyoruz. Homeros ise bize bunu insani bir yükümlülük olduğunu hatırlatan bir simge.
5: Mangel'e göre İlyada ve Odisea destanında anlatılan eve dönüş hikayesi bugün başka bir anlam kazanmış durumda.
8: Geçmişte doğduğumuz topraklara ait olduğumuza inanmak için bir gerekçemiz vardı. Çünkü seyahat etmek daha zordu. İnsanlar tüm hayatlarını köylerinde geçirirlerdi. Bugün hepimiz birer göçmeniz. Hepimiz kozmopolitiz. Örneğin İstanbul'da doğup anne babanızın Rum soyundan geldiğini, damarlarınıza Fransız kanı taşıdığınızı söyleyebiliriz. Bizim gerçekliğimiz bu. Dolayısıyla ev iyi anlamıyla tüm dünyadır. Odise'nin eve dönerken yaptığı şeyin farkına varırız. Dünyanın geri kalanını görmüş, bir zamanlar kral olduğu yere geri dönmektedir. Ve her şeyin değiştiğini görür. Ama bu bize şunu hatırlatıyor. Her yolculuk, ister doğduğumuz yere, ister yaşadığımız yere olsun, bir eve dönüş yolculuğudur.
5: Tüm dünyanın dünyada büyük ilgi gören Christopher Nolan imzalı Odyssey filmini de izlediğini söyleyen Mangel'e göre film yeteri kadar derin değil.
9: I can still save them.
10: I have a chapter of how
8: Nolan'ın filmi Odyssey'nin karşılaşmalarındaki şiddete ve aynı zamanda onun evine dönme konusundaki itici arzuya vurgu yapıyor. Bu da bir kimlik arayışı ve Nolan'ın çağımızda kaybettiğimizi hissettiği şeyin, yani kimliğimizin ne olduğu sorusunun farkında olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bana o büyük Western filmlerini hatırlattı. O kovboy filmlerinde kahraman hep ufkun ötesindeki bir şeyi arar. Bir vatan yaratmaya ya da bir vatana geri dönmeye çalışır. Ve bu yolda engellerle karşılaşır. Filmin yapım şeklini takdir etsem de, bence Odyssey'nin daha derin insani trajedilerinden yoksundu. Geçtiğimiz günlerde Ralph Fiennes ve Juliet Binoche'un oynadığı Dönüş filmini izledim. Ve bence bu benim izlenimime daha yakın bir Odyssey yorumuydu.
5: 16 yaşındayken 20. yüzyıl dünya edebiyatının ve büyülü gerçekçilik akımının en önemli yazarlarından Borges'le onun evinde vakit geçiren, ona okumalar yapan, sonrasında o evde yaşadıklarını Borges'in evinde kitabında anlatan Mangel, ondan çok şey öğrendiğini söylüyor.
10: I need to make something clear.
8: Borges, tanıştığımda 5-10 yıldır kördü. Yeniden kısa öyküler yazmak istediği ve hayran olduğu hikayelerin nasıl kurgulandığına bakmak istediği için kendisine kitap okuyacak insanlara ihtiyacı vardı. Her akşam onun evine gidip ona kitaplar okumaya başladım. Ona okumaya gittiğimde bana sağlığımı, ailemi, havayı, ne yaptığımı sormazdı. Aramızdaki ilişki tamamen edebi bir ilişkiydi. Bir diyalog değildi. O konuşurdu, ben dinlerdim ve öğrenirdim. Çünkü edebiyat üzerine yorumları olağanüstü derinlikliydi. Ve neredeyse yüksek sesle düşündüğü için sanki Borges'in zihninin içindeymişim de metne nasıl tepki verdiğini görüyormuşum gibi hissederdim.
5: Büyük bir Ahmet Hamdi Tanpınar hayranı olan Mangel, onun kitaplarıyla yıllar önce İstanbul'da tanışmış.
8: Tanpınar'ı İstanbul'daki ilk Tanpınar Festivali'ne davet edilmem sayesinde keşfettim. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü okudum ve nasıl bu başyapıttan bana kimse bahsetmemiş diye düşündüm. Elbette Osmanlı'dan miras kalan bir dünyanın tasviri ama aynı zamanda zamanla ilişkimize dair evrensel bir anlayış. O zamanı olağanüstü buluyorum. Huzuru da okudum. Olaylara bu kadar çok farklı açıdan bakabilen, bu kadar çok yönlü bir romancıya hayran kaldım.
5: Tanpınar'ın izinden Ankara, İstanbul, Erzurum, Konya ve Bursa'ya giden, izlenimlerini Tanpınar'ın izinde 5 şehir kitabında anlatan Mangel, bugün baktığında o kitabından mutlu olmadığını itiraf ediyor.
8: Tanpınar'ın gezisinde ziyaret ettiği 5 şehri ziyaret etmem önerildiğinde kabul ettim. Bunun bu ülkeyi daha iyi anlamama fırsat vereceğini düşündüm. Tanpınar'ın Atatürk'ün ardından çok somut bir amacı ve Türkiye vizyonu vardı. Tanpınar bunun nasıl bir araya getirilebileceğini görmek istedi ve o 5 şehri seçti. Bense Türk kültürü hakkında gerçek bir bilgiye sahip olmadan Osmanlı tarihine dair belli belirsiz anılarla Türk edebiyatına dair gençliğimde Arjantin'de çok etkili olan Neruda tarafından çevrilen Nazım Hikmet gibi bazı yazarlara dayanan muğlak bir fikirle yola çıktım. Bu yüzden o kitap konusunda biraz hayal kırıklığı yaşıyorum ve keşke onu daha iyi yazabilseydim diyorum.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Doğa takvimi. Bugün 27 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bugün Dünya Nehirler Günü. Her yıl Eylül ayının 4. Pazar günü kutlanan günün amacı, dünya çapında su yollarının önemini hatırlatmak, korunmasını vurgulamak, bu amaçla aktif olmak. İnsanlar çağlar boyu nehirlerin ne kadar önemli olduğunu biliyorlardı. Nehir kıyıları ve deltaları etrafında kaç şehir ve kasaba kurulduğunu, büyük nehirlerin etrafında kaç medeniyetin geliştiğini hatırlayın. Anadolu'dan Mezopotamya'ya Dicle ve Fırat, Çin'in Sarı Nehri, Mısır'ın Nil Nehri, Amerika'nın Mississippi Nehri veya Washington'la Oregon'u birbirine bağlayan ve çok eski zamanlardan beri yerli halkları besleyen Kolombiya Nehri. Dünya genelinde yerli halklar nehirlerinin kendi tarihi, ihtiyaçları ve hakları olan bir insan gibi olduğunu savunarak onlara saygı duymuş, korumuş. Nihayet Yeni Zelanda'da Maoriler bu argümanı hukuken kabul ettirdi. Ülkenin kuzey adasındaki en büyük nehirlerden biri olan Whanganui Nehri'nin hukuki kimlik kazanmasını sağladı. Hindistan'daki mahkemede Ganj Nehri'nin canlı insan statüsü olduğuna hükmetti. Ekvador, Bolivya ve Kolombiya'da da benzer önlemler alındı. Unutmayın, haritada gördüğünüz mavi çizgi geçtiği yerlere hayat verir. Ve bugün Dünya Turizm Günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği günün bu yılki teması yapay zeka ile turizmi yeniden tasarlamak.
1: Doğa takvimi.
3: Her mevsimde, her havada.
4: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Bazılarımız sonbaharda tatil yapmayı daha çok sever. Yeni haftada hava koşulları deniz tatili yapmak için çok uygun değil. Akdeniz'de yağmur var. Sıcaklık 30 derecenin altına inecek. Ege'de ise rüzgarlar daha soğuk esmeye başladı. Kuzey Ege'de üşütme tehlikesi var. Deniz suyu sıcaklığı Akdeniz'de hala 29 derecelerde. Çanakkale'de 23, Marmaris'te ise 27 derece.
3: Her mevsimde, her havada.
4: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 10.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 10'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erden Özel gözaltına alındı. Ayrıntıları NTV ekibinden Baran Bila aktaracak. Baran.
2: Evet, soruşturma kapsamında en son gözaltına alınan isim Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erden Özel. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yürütüyor. Bu kapsamda farklı birimler çalışmalarına devam ediyor. Aklama suçları soruşturma bürosunca yürütülen çalışmalar kapsamında bu gelişme yaşandı. Fon soruşturması kapsamında daha önce bu isim hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti ve savcılık yeni bir değerlendirme yaptı. Gözaltı kararı verdi. Ayrıca daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Mümin Sarp Yener hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştı. 130 bin fonun çeşitli yollarla manipüle edildi, piyasa spekülasyonu yapıldı, şişirilmiş hisselerle haksız kazanç sağlandığı iddialarına yönelik başlatılmıştı. Bu soruşturma 455 bin kişinin mağdur olduğu ifade ediliyor ve bu arada tüm bu gelişmelerin ardından fon soruşturmasında tutuklu sayısı 52'ye yükseldi. Tutuklanan isimler arasında 2016-2018 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Erkan Kilimci de var. Kilimci aynı zamanda Tera Holding'de yönetim kurulundaydı. Ayrıca katılım evim ve pusula otomotiv yöneticilerinin de aralarında olduğu gözaltındaki 6 ismin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Son bir hatırlatma yapalım. Savcılık bir yazı göndermişti yine geçtiğimiz gün içerisinde. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, Abil Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin tüm kayıtların incelenmesi talep edilmişti.
1: Baran Bila bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da konuştu. Gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, hesap verecekleri mahkeme salonlarıdır dedi.
3: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya bu sözlerle tepki gösterdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları üzerinden sert mesajlar verdi.
3: Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
4: Erdoğan, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edildiği konuşmasına değindi. Filistin halkına destek verdi.
3: Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak genel kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Ticaret Fuarı MÜSİAD Expo 2026'nın kapanış törenindeydi. Siyasi ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra yapay zeka teknolojisi de Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi.
3: Yapay zekayı geliştirirken insan faktörüne gerekli önemi vermezseniz arzu ettiğinizin tam tersi neticelerle karşılaşabilirsiniz.
1: Rusya ve Almanya'nın Dışişleri Bakanları Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi. New York'taki görüşmenin ana gündem maddesi Karadeniz'deki tahıl taşımacılığı ve Ukrayna Savaşı başlıkları oldu. Ancak temasların ardından yapılan tarafların açıklamaları iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü gösterdi.
5: Morning.
6: Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları yıllar sonra aynı masada buluştu. Ancak görüşmeden yeni bir diplomatik açılım çıkmadı. Alman Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan görüşme talep etti. Görüşme 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında basına kapalı olarak yapıldı. Bu, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasından bu yana iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki ilk yüz yüze görüşme oldu. Rus ve Alman bakanlar son olarak Ocak 2022'de Moskova'da bir araya gelmişti. Reuters'a konuşan bir kaynağa göre Almanya görüşmede Karadeniz üzerinden tahıl ihracatının yeniden güvenli şekilde sürdürülebilmesi için Rusya'nın mümkün olan her şeyi yapmasını talep etti. Berlin ayrıca Moskova'ya Almanya, Avrupa ve NATO'ya yönelik gerilimi tırmandıran adımlardan vazgeçmesi çağrısında bulundu. Temasların ardından Rus bakansa kameraların karşısına geçti. Lavrov, Alman mevkidaşının söylediklerinde yeni bir şey olmadığını belirtti. Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'daki cephe hattında taviz vermesini istediğini aktardı.
7: Almanya'nın liderliği tarafından her gün resmi ve kamuya açık şekilde dile getirilenlerin tamamını yeniden dinledim. Ondan yeni bir şey öğrenmedim. Ona beni arayıp açıklamamı oku da diyebilirdiniz dedim. Rusya'yı kınayan resmi söylemlerini tekrarladı. Bunun bir diyalog olup olmadığına siz karar verin.
6: Görüşme iki ülke ilişkilerinin kopma noktasına geldiği bir dönemde yürütülmesi açısından da dikkat çekiyor. Almanya geçen ay Leipzig Havalimanı'na yönelik drone saldırısı girişiminde bulunulduğunu öne sürmüştü. Berlin yönetimi girişimden Moskova'yı sorumlu tuttu ve Rusya'nın Bonn'daki başkonsolosunu sınır dışı etti. Kremlin ise St. Petersburg'daki Alman başkonsolosluğunu kapatarak misilleme yaptı.
1: Beyaz Saray yönetimi ile Amerikan medyası arasındaki gerilim bu kez başkanlık uçağına sıçradı. Beyaz Saray Trump'a desteğiyle bilinen Lindell Televizyonu ve Real America's Voice ekibi dışındaki hiçbir yayın kuruluşunu Tennessee ziyareti kapsamında uçağa binecek ekipler arasında yazmadı.
8: Önce Beyaz Saray akreditasyonlarını iptal etti. Yargı engel olunca bu kez başkanlık uçağının kapısı kapandı. Trump yönetimi ile ABD medyası arasındaki gerilim sürüyor. Beyaz Saray, CNN International'ı başkanla birlikte Tennessee ziyaretini takip etmek üzere başkanlık uçağı Air Force One'da seyahat edecek basın listesinden çıkardı. Reuters haber ajansına göre cuma akşamı yayınlanan programda diğer büyük televizyon kanallarının da adı yer almadı. Başkanlık uçağına yalnızca Trump'ın yakın müttefiki iş insanı Mike Lindell'ın sahibi olduğu ve Trump'a desteğiyle bilinen Lindell televizyonuyla Real America Voice ekibi alındı. Amerikan basınıyla Donald Trump arasındaki gerilim geçen hafta başlamıştı. Trump sürekli yalan haber yaptıkları iddiasıyla CNN, MS Now ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklamıştı. Üç medya kuruluşu da kararı yargıya taşıdı. Federal yargıç muhabirlerin basın kartlarının yeterli hukuki süreç işletilmeden iptal edildiğine hükmetti. Beyaz Saray'a erişimlerinin geçici olarak yeniden sağlanması gerektiği iletildi. Yasağa tepki gösteren ABC, CBC, NBC ve Fox News da CNN'in yer almadığı ortak televizyon havuzunda görev yapmayı reddetmiş, kanalların ortak haber havuzu cuma günü yeniden çalışmaya başlamıştı.
1: Kocaeli'de bir kadın eski eşi tarafından silahla öldürüldü. Körfez ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Fatma Çiğil sokakta eski eşi İ.Ç. tarafından kovalanmaya başlandı. Kaçmaya çalışan kadın kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan Çiğil çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cinayet sonrası kaçan zanlı aranıyor. Konya'da bir düğünde havaya ateş açılması sonucu uzman çavuş Serkan Deveci hayatını kaybetti. Olay Emirgazi ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün sırasında bir davetli tabancayla havaya ateş açtı. Kurşunlardan biri izin için Konya'ya gelen ve burada düğüne katılan uzman çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti. 25 yaşındaki Deveci olay yerinde hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen kişi ise gözaltına alındı. İzmir Narlıdere'de 2018 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin 262 sayfalık yeni iddianame kabul edildi. Büyükışık'ın sırtına demir çubukla vurularak öldürülmüş olabileceği ve derilerin karartıldığı iddiaları dosyaya yansıdı.
5: 62 adli tıp uzmanının 5 farklı rapor hazırladığı iddia edildi. Zincirleme aksaklıklar ve organize müdahaleler tespit edildi. Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yeni iddianame kabul edildi. 2018 yılında İzmir Narlıdere'de bir inşaatta emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın cansız bedeni bulundu. 26 yaşındaki gencin ölümü intihar olarak yansıtılsa da emekli tümgeneral Ethem Büyükışık bunun bir cinayet olduğunu savundu ve dosyada yeni gelişmeler yaşandı. Olayla ilgili hazırlanan 262 sayfalık yeni iddianame kabul edilerek ana davayla birleştirildi. Dorukhan Büyükışık'ın sırtına demir çubukla vurularak öldürüldüğü ve derilerin karartıldığı somut verilerle dosyaya girdi. Baba Ethem Büyükışık soruşturmanın en sarsıcı ayağının sahte rapor düzenleyen adli tıp heyeti olduğunu öne sürdü.
9: Bu 62 adli tıp uzmanı bu soruşturmalar boyunca 8 yıl boyunca tüm uyarılara ve ikazlara rağmen arka arkaya farklı yıllarda tam 5 kez sahte adli tıp raporu ürettiler.
5: Teknik incelemeler neticesinde ilk yapılan çalışmalarda zincirleme aksaklıklar ve organize müdahaleler tespit edildi. Delillerin karartıldığı iddiaları dosyaya yansıdı.
9: 62 adli tıp profesörünün, doçentinin hakim karşısına çıkartılarak yargılanması ve hak ettikleri cezaya çarptırılmasını görmeden bu işin peşini bırakmayacağım.
5: Davada aralarında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün de bulunduğu 25'i tutuklu 26 sanık bulunuyor. Sanıklar suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile yalan tanıklıkla suçlanıyor. Haklarında 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
1: Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul'da neredeyse günün her saatinde yaşanan yoğun trafik olaylara hızla müdahale açısından motosikletli polis timlerini çok daha önemli hale getiriyor. Bu timlere 100 polis daha katıldı. Bu dersi İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız verdi.
5: İstanbul'da tüm olaylara hızla müdahale eden motosikletli polis timleri özellikle şehrin yoğun trafiği de dikkate alınınca büyük önem taşıyor. Bu timlere 100 personel daha katıldı. Temel eğitim kursunun son dersini İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız verdi.
10: Kahraman mesai arkadaşlarım, üzerinize taşıdığınız şanlı üniforma, kullandığınız motosikletler ve sahip olduğunuz üstün cesaret İstanbul'umuzun huzuruna adanmış büyük bir sorumluluğun parçasıdır.
5: Son derste motosikletli polis timlerinin görev kabiliyetlerine yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Senaryo gereği suçluların takibi yapıldı.
10: İki teker üzerinde suç işleyerek İstanbul'un huzuruna kasteden kendine düzen kurmaya çalışanlara karşı bu düzenin hukuk düzeni olduğunu hatırlatacağız.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
11: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
12: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
11: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.

0: X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın. Reklam.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Sanayi devriminden bu yana yaklaşık 1,5 derece ısınan yerküre bugün alarm veriyor. Doğal dengenin bozulması neticesinde dünyanın bazı bölgeleri kuraklık ve susuzlukla mücadele ederken bazı bölgeleri şiddeti ve sıklığı giderek artan sellerin, fırtınaların, orman yangınlarının yıkıcı sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyor.
3: Merhaba. İklim zirvesine doğru da bu hafta Avrupa'da yaşanan kuraklığı ve enerji piyasasına yansımalarını ele alacağız. Avrupa'da rekor kıran sıcaklıklar ve uzun süreli kuraklık hem insan sağlığını hem doğayı hem de ekonomileri sarsmaya devam ediyor. Enerji piyasası da aşırı hava koşullarından olumsuz etkilenen sektörlerin başında geliyor. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden iklim değişikliğinin sektöre etkilerini programımız için değerlendirdi. İklim zirvesine doğru başlıyor.
4: Rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden bir tanesi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının da aslında en önemli özelliği kaynağının bir kere ücretsiz olması. Rüzgar ve güneş ve su hidroelektrik olarak baktığınızda zaten yakıtı için para ödemediğiniz ve sürekli yenilenebilir kaynaklar. Diğer taraftan da bu potansiyel enerjilerini, rüzgarın, güneşin ve hidroelektriğin potansiyel enerjisini elektrik enerjisine çevirirken herhangi bir emisyonun olmaması. Dolayısıyla emisyonsuz bu kaynakların kullanımı çevresel etkiler açısından asgari seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan tabii üretim sırasındaki bu emisyonun olmaması ama bir yandan da rüzgar santrallarının kurulduğu noktalara dikkat ederseniz büyük sahalarda bile olsa noktasal bazdadır. Dolayısıyla büyük alanlarda çevresel etkileri asgari seviyede, minimum seviyededir. Böylece de çevresel etkileri düşük, emisyon etkileri düşük enerji üretim tesisleri kurulmuş olur. Aslında belki 20-25 senelik iklim değişikliği serüveni ve iklim değişikliği diplomasisinin en önemli unsurlarından bir tanesi yenilenebilir enerjiydi. Fakat 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber enerjinin konvansiyonel tarafının ne kadar aslında enerji arz güvenliğinde önemli bir noktada olduğunu görmüş olduk. Yani yenilenebilir enerji ne kadar artmış olsa da son 10 senede 15 senede yenilenebilir enerjiyle ilgili yatırımlar, çeşitli yatırımlar ne kadar hızlı şekilde yapılmış olsa da konvansiyonel enerji kaynaklarının ve onlara bağlılığın ne kadar önemli olduğunu hep beraber görmüş olduk. Çünkü arzın %20'sinin birden kesildiği bir dünyada bunun yerine koyabileceğimiz aslında en önemli kaynak yenilenebilir kaynaktır. Bu noktada ülkemizde de çok yoğun bir şekilde aslında 2022'den beri yenilenebilir enerji kaynaklarını ekonomiye kazandırmakla ilgili stratejiler geliştiriyor. Bunun uluslararası alandaki stratejik geçişinin Türkiye'de de gerçekleştiğini görüyoruz. Yatırımlar tarafına geçtiğinizde de Türkiye geçtiğimiz yıl Avrupa'da en fazla rüzgar santrali yatırımı yapan ikinci ülke, birinci ülke de Almanya. Rüzgar kurulu gücü açısından Türkiye bugün 16 bin megawattlık bir kurulu güce ulaşmış durumda. Türkiye'nin toplam kurulu gücünün 127 bin megawatt olduğunu dikkate aldığınız zaman %12'ye ulaşmış bir rüzgar kurulu gücü olduğunu söyleyebiliriz. %12 Avrupa'da en fazla rüzgar kurulu gücü olan 6. ülke demek. COP konferanslarının zaten en önemli konu başlıklarından bir tanesiydi. Bu sene bence geçmiş senelerden daha güçlü bir şekilde COP 31 ajandasında yer alacak. Biz Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği olarak zaten hem uluslararası paydaşlarımızla hem de ulusal paydaşlarımızla beraber bu önemli enerji kaynağını COP gündeminde en etkin şekilde gündeme getirmeye çalışıyoruz. Artık enerji arz güvenliği ve enerjiye hem güvenli bir şekilde hem ucuz şekilde hem de sınırsız şekilde ulaşabilmek artık belki iklim değişikliğinden çok daha fazla önem arz ediyor. Bugün enerjinin olmaması, enerjinin temiz olmasından daha çok çok daha fazla açıkçası önem arz ediyor. COP 31 Türkiye gibi rüzgar enerjisi açısından çok güçlü bir ülkede gerçekleştiriyor olduğunda tabii hem uluslararası paydaşlar hem de Türkiye'li paydaşlar açısından baktığımız zaman COP 31 gündeminin en önemli başlıklarından bir tanesi olacak. COP'un en önemli özelliği aslında bir ticari konferans, bir ticari fuar olmaması. COP aslında esasında uluslararası bir diplomasi arenası. 200'ü aşkın ülke ya da bölgeden temsilcilerin katıldığı,

0: ve iklimle ilgili müzakerelerin, diplomatik müzakerelerin ve global politikaların müzakere edildiği bir arena. Çok fazla katılımcının olması, çok büyük bir diplomasi arenası olmasından dolayı da aslında iki haftayı bulan bir süreç. Hem diplomatik alanda hem ticari alanda çeşitli faaliyetler planlıyoruz. Bu faaliyetlerle aslında en büyük amacımız Türkiye'deki büyük rüzgar potansiyelinin dünya çapındaki paydaşlar tarafından bilinmesi, tanınması. Diğer taraftan da ülkemizin çok büyük bir rüzgar sanayi potansiyeli ve gücü var. Bu sanayi gücümüzün de uluslararası ve yerel paydaşlar tarafından daha fazla tanınır olmasını amaçlıyoruz. Bu maksatla hem diplomatik tarafta önemli oturumlar yapmayı planlıyoruz. Bunun için gerekli başvurularımızı yaptık. Uluslararası paydaşlarımız olan Global Wind Energy Council ve benzeri Wind Europe gibi paydaşlarımızla beraber çeşitli toplantıların şu anda planlamalarını yapıp ilgili otoritelere başvurularını gerçekleştirmiş durumdayız. Diğer tarafta tabii ticari faaliyetleri var. Belli politik buluşmaları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sayede de açıkçası bu ilgi rüzgara olan ilgiyi arttırmak ve bilinçlendirmeyi, uluslararası bilinçlendirmeyi, Türkiye'nin rüzgar gücünü anlatmayı hedefliyoruz.
1: Avrupa tarihinin en kurak günlerini yaşıyor. Avrupa Birliği'nin Dünya Gözlem Programı Kopernikus tarafından yayımlanan verilere göre şiddetli kuraklık bu yaz Fransa'nın geniş kesimlerini etkisi altına aldı. Fransa'nın %85'lik bölümü sıcak hava ve yağışların yetersiz kalması nedeniyle kuraklıkla karşı karşıya kaldı. Sıcak hava dalgaları ve kuraklık Avrupa'nın en büyük nehirlerini de kuruttu.
2: Avrupa'nın 5 büyük nehri kuraklığın pençesinde. Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgaları ve kuraklık nedeniyle Ren, Thames, Tuna, Rhone ve Po nehirlerinin geniş kesimlerinde son 34 yılın en düşük Temmuz debileri ölçüldü. Avrupa Birliği'nin Dünya Gözlem Programı Kopernikus'un verilerine göre Avrupa'nın önde gelen nehirlerinde su akışları tarihi düşük seviyelerde. İngiltere'deki Thames Nehri'nin izlenen kesimlerinin yaklaşık %95'inde, Ren Nehri'nin %85'inde ve Tuna'nın %65'inde 1992'den bu yana Temmuz ayları için en düşük debiler kaydedildi. Fransa ve İsviçre'den geçen Rhone Nehri'nin yaklaşık %30'unda, İtalya'nın en büyük nehri Po'nun ise yaklaşık %40'ında aynı dönemin en düşük Temmuz debileri ölçüldü. Avrupa'nın büyük nehirleri kıtanın su kaynaklarının yanı sıra tarım, enerji üretimi, sanayi ve yük taşımacılığı açısından da kritik önem taşıyor. Nehir debilerindeki düşüş, hidroelektrik üretimini, termik ve nükleer santrallerin soğutma suyu teminini de sıkıntıya sokabilir.
1: İklim krizi aşırı hava olaylarını artırıyor. Temmuz 2026'da İspanya ve Fransa'da 167 bin hektarlık orman alanı yok oldu. Biyolojik çeşitlilik olumsuz etkilendi. Tarım, turizm ve sigortacılık sektöründe milyarlarca euroluk ekonomik yıkım yarattı.
2: İklim krizinin faturası büyüyor. Avrupa aşırı hava olaylarıyla mücadele ediyor. Temmuz ayında İspanya ve Fransa'da toplam 164 bin hektarlık orman alanı yandı. Yangınlar nedeniyle yüz binlerce insan tahliye edilirken yüzlerce ev yıkıldı. 22 Temmuz'dan 24 Temmuz'a kadar, yani sadece 2 günde İspanya'da New York şehri büyüklüğünde bir alan kül oldu. Yangın sonrası bu ekolojik dengenin kendine gelmesi uzun sürecek. İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı Yangın Yönetim Direktörü Dr. Carlos Benitez'e göre bu süre en az 40 yıl. Ayrıca her yıl yerel ekonomide yüz milyonlarca euroluk kayıp yaşanacak. Fransa'da da benzer bir acil durum yaşandı. Ülkenin son 10 yıldaki en büyük yangınlarından biri 42 bin hektardan fazla alanı etkiledi. Yangınların bir ayda etkilediği orman alanı 90 bin hektar. Fransa'nın 1,2 milyon ton karbondioksit yuvak kapasitesi yok oldu. Net sıfır emisyon hedefleri olumsuz etkilendi. Her iki ülkede kışın yoğun bir şekilde yağış aldı. Otlaklar ve çalı alanları hızlı bir şekilde büyüdü. Ardından yaşanan kuraklıksa güçlü rüzgarın etkisiyle patlayıcı bir yakıta dönüştü. Araştırmacılara göre yangınların artmasının en büyük nedeni bu.
1: Hollanda merkezli Triodos Bank tarafından yayımlanan bir çalışma iklim krizinin ekonomilere faturasını gözler önüne serdi. Rapora göre bu yaz yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle Avrupa'da ekonomiler büyüyemeyecek.
3: Avrupa'da rekor kıran sıcaklıklar ve uzun süren kuraklık ekonominin çarklarını yavaşlatıyor. Hollanda merkezi Triodos Bank tarafından yayınlanan çalışmaya göre aşırı hava koşulları 2026 yılında Avrupa Birliği'nin gayri safi yurt içi hasılasını %1 oranında düşürecek. Bu oran yaklaşık 180 milyar euroluk devasa bir ekonomik kayıp anlamına geliyor. Bu devasa fatura yılbaşından bu yana öngörülen tüm ekonomik büyümeyi fiilen ortadan kaldırıyor. Sıcaklıkların en büyük etki alanı ise iş gücü piyasası. Termometreler 25-30 derecenin üzerine çıktığında özellikle inşaat, tarım gibi açık alanda ve fiziksel güçle çalışanların üretkenliği hızla düşüyor. Sadece iş gücü verimliliğindeki kaybın Avrupa Birliği ekonomisine faturası %0,6. Öte yandan kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle tarımda %3 ila 7 arasında kayıp bekleniyor. Bu durum gıda fiyatlarını yukarı çekiyor. Ülke bazında ise krizden en çok Fransa'nın etkilenmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgalarının Fransa'da gayri safi yurt içi hasılayı %1,4 azaltarak ülke ekonomisini yıllık bazda %0,6 daraltması öngörülüyor. Fransa'yı İtalya, İspanya ve Belçika takip ediyor.
1: 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda tarihi bir adıma daha imza atıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı yani COP31 sürecinde vites artıran Türkiye, dijitalleşmeden gençlik hareketlerine, yasal altyapıdan sıfır atık vizyonuna kadar dev projeleri tek tek sahaya indirdi. Türkiye'nin iklim uygulama köprüsü olma hedefiyle başlattığı bu tarihi yolculuğun ayrıntılarına şimdi birlikte bakalım.
4: Türkiye, küresel iklim diplomasisinde oyun kurucu rolünü pekiştiriyor. COP31 yolculuğunda hazırlıklar tamamlandı. Somut uygulamalar birer birer hayata geçirildi. 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim eylemlerini hızlandıran Türkiye, dijitalleşmeden yasal altyapıya, sıfır atıktan gençlik hareketlerine kadar geniş bir yelpazede somut adımlar atıyor. Sürecin ilk ve en kritik adımı dijitalleşmeyle atıldı. Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde kurulan COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi kapılarını akademisyenlere, gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına açtı. İklim Değişikliği Başkanlığı'nın devreye soktuğu resmi web portalı sayesinde uluslararası delegasyonlar ve yerli paydaşlar projelerini şeffaf bir şekilde merkeze ulaştırabiliyor. Öte yandan Türkiye'nin dünyaya örnek olan sıfır atık modeli bu kez COP31 zirvesinin ana sütunu haline getirildi. Atık yönetimi ve sürdürülebilir şehirler hedefiyle yürütülen projeler küresel ölçekte işbirliği masalarına taşınıyor. Geri dönüşümü zorunlu kılan ve sanayide döngüsel ekonomiyi teşvik eden ulusal modeller konferans stratejisinin tam merkezine yerleştirildi. Hayata geçirilen Türkiye İklim Atlası veri tabanı sayesinde ülkenin risk haritası anlık olarak takip edilebiliyor. Diğer yandan iklim çalışmalarına ilişkin mevzuatlar da güncelleniyor. Karbon fiyatlandırmasını sağlayacak emisyon ticaret sistemi ve iklim kanunu taslağında son aşamaya gelindi. Bu taslağa göre sektörel dönüşümlere teşvikler sağlanacak. İhracatçılar küresel sisteme entegre edilecek. Net sıfır emisyon hedefi de yasal güvenceye alınacak.
5: Ziraat Bankası sundu.
6: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: İz Bırakan Kadınlar. Tezer Özlü, 1943-1986 yılları arasında yaşadı. Türk edebiyatının gamlı prensesi, lirik prensesi olarak anılan yazarı, çocukluğun soğuk gecelerini birlikte yaşadığı kardeşi Sezer Duru anlatıyor. Farklı bir Tezer Özlü hikayesi. Çok sevdiği barok müzik eşliğinde.
1: Tezer Özlü'nün Türk edebiyatında bıraktığı iz akıl almaz derecede büyük. Çünkü bütün gençleri bu derece etkilediğine göre bir yol gösterici olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Tezer tabii ki kendi yaşamından yola çıkarak birçok şey yazdı. Yani yaşadıkları da onu sıkan, onu böyle olmaması gerektiğine inandıran, başka türlü olması gerektiğine inanan, yani insanların özgür olmasına inanan bir görüştü diye düşünüyorum ben. Bu açıdan tabii ki aynı duyguları hisseden insanları, özellikle gençleri, bunun altında çok duruyorum. Çünkü hakikaten büyük okuyucu kitlesi var bugün. Kitapları 30. baskıda. Ve onu böyle nasıl diyeyim, yani idol olarak gören bir büyük kesim var Türkiye'de. Şimdi ben nereye gitsem Tezer Özlü'nün kardeşi olduğu ortaya çıktığı zaman akıl almaz bir ilgi görüyorum. Yani bir marka oldu kendi kendine. Yaşadığı zamanda böyle miydi onu söyleyemem. Ama ölümünden sonra, genç ölümü tabii çok büyük etkiledi. Genç ölümünden sonra ise bu çok yaygınlaştı. Bundan biz tabii ki mutluluk duyuyoruz. Biz tabii abimizin de edebiyatçı olması dolayısıyla, abimiz Demir Özlü bildiğiniz gibi, çok genç yaşta o da yazmaya başlayan, Kabataş Lisesi'nde okurken Behçet Necati Gil'in öğrencisi olması dolayısıyla da olsun, ama aynı zamanda da bizim ailemiz okuyan bir aileydi. Bugün Türkiye'de 50 kuşağı diye anılan yazarların hepsi bizim evimizden geçmiştir. Biz bunları daha çocukken tanımışızdır. Evimizde bulunan kitaplar yüzünden, özellikle abimizin kütüphanesinde bulunan kitaplar yüzünden, Tezer çok erken yaşta dünyanın bütün klasiklerini okumuştur. Onun için edebiyat yazmaktı. Yazmazsam deliririm tırnak içinde kadar önemli bir şeydi. Çünkü çok şey yaşadı, çok deneyleri oldu. Hastalıkla ilgili olsun, işte evliliklerle ilgili olsun, dünyada toplumun gidişatı olsun, dünyanın gidişatı olsun, özellikle Türkiye'nin gidişatı olsun, bütün bunlara karşı bir, yani bir isyanı vardı diyebilirim. Bu isyanı da dile getirdi kendi otobiyografik yaşamından yola çıkarak. Vallahi biz memur çocuklarıyız. Bizim annemiz babamız İstanbullu olmalarına rağmen Türkiye'nin eğitime verdiği önem açısından o zamanki Milli Eğitim Bakanı tarafından Anadolu'ya gitmeleri teşvik edildi. Bu yüzden bizim çocukluğumuz Simav, Ödemiş ve Gerede gibi kasabalarda geçti. Ama oralarda doğrusu güzel bir çocukluğumuz geçti. Yani ev genişti, babaanne, anneanne hepsi var. Biz o kasabalarda güzel evlerde oturduk. Bahçeli güzel evlerde oturduk. Sokakta oynadık, sokakta geliştik. Bizim okul o zamanlar, şimdi öyle değil, rahibe okuluydu. Yani Katolik dinini temsil eden rahibelerin yönettiği. Küçücük bir çocuk, çocuğun aklında bu kafası kapalı, işte üniformalı rahibeleri görmek, onların neden böyle olduğunu düşünmek falan tabii ki bir takım sorunlar yaratıyor. Dediğim gibi bir de aradaki kültür uçurumu korkunç, korkunç. Orada tabii büyük sorunlar yaşadı zaten çocukluğun soğuk gecelerinde. Bunu anlatır. Hatta bu benim bildiğim kadarıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde ders konusu bile olmuştur. Yani kültürler arası çatışmanın nereye vardığı. Kadın edebiyatçılarla ilgisi hakkında pek bir şey söyleyemem. Çok sevdiği ve arkadaşlık ettiği yazar Leyla Erbil'di. Zaten onunla arasındaki mektuplaşma da yayınlandı bildiğiniz gibi. Tek başına tek olan, her açıdan da tek olan bir kişiydi. Bunu tabii Leyla Erbil çok olgun bir yazar olduğu için anladı. Onunla hakikaten çok yakın bir ilişki kurdu da. Yani Tezer zaten burada yaşadığı sürece pek bugünkü gibi tanınmıyordu. Benim anlamadığım, şimdi düşündüğüm zaman, yani bir korunma duygusu mu onda vardı? Hani bu kadar evliliklerden sıkılan, bu kadar evliliklerinde insanı kısıtlayan yanının olduğunu düşünen, özgürlükleri kısıtlayan yanının olduğunu düşünen bir insanın neden 3 evlilik yaptığı benim kafamda bir soru işaretidir. Güner Sümer'le evlenmeyi istemedi, zorla oldu o iş. Ondan sonra Erden Kral'la evlenmeyi istedi. Çünkü hastalıklar geçirmişti. Annenin babanın evinde bir evlilik geçirdikten sonra tekrar oturmak güçtür. Herkes için güçtür. Sadece Tezer için değil, Türkiye'de herkes için güçtür. Ondan sonra Erden Kral'la evlendi. Ondan bir kızı oldu. Kızı Deniz. Tabii ki çocuğuna çok çok iyi baktı. Yani o çocuk ona çok büyük bir mutluluk verdi, bunu söyleyebilirim. Ne yazık ki Deniz annesini çok erken kaybetti. Hans Peter Marti ile evlenmesi ise İsviçre'lidir o. İsviçre'de yaşama, İsviçre gibi düzenli bir toplumda yaşama ona bazı kapıları açar diye düşündü. Ama ne yazık ki yaşamı çok kısa sürdü ve buna izin vermedi yani. Gençleri de çok seven bir insan olduğu için Tezer bu çocuğa çok büyük ilgi duydu. Yani aşık oldu diyebilirim. Daha önce de zaten şunu söylemem lazım. Tezer Almanya'da da uzun yıllar yaşadı yani. Bursluydu, bursu uzatıldı. Bir sürü Alman yazarını sevdi, tanıdı. Başta Peter Weiss olmak üzere bunu çok iyi anlatmamız lazım. Çünkü o tarafı hiç bilinmiyor mesela. Peter Weiss'ı çok çok sevdi. Hem yapıtlarını hem kendisini. Ama şunu söyleyeyim, Erden Kral Tezer'i çok sevmiştir. Ve hala da sevmektedir. Bir daha başka hiç kimseyle evlenmemiştir. Tezer Özlü bir kere hayata çok bağlı bir insandı. Esprisi vardı. Gülmeyi severdi. Bütün bunlar şimdi yorumlayan insanlar tarafından epeyce yanlış anlaşılıyor. Böyle bir durum yok. Ama içinde hissettikleri ve gözlemlediklerini tabii ki son derece gerçekçi biçimde, ama bir de üslup diye bir şey var tabii, yani üsluptan vazgeçemeyiz. Tezer Özlü'nün üslubu olağanüstüdür. Çok şık bir insan yani her açıdan. Bütün kıyafetlerini saklamışımdır. Hepsi buradadır. Fakat yani o zamanlar tabii Türkiye'de biz iki tane önemli şeyi vardı. Türkiye'nin konfeksiyon mağazası diyelim, Süper. Biz oralardan alışveriş edebilecek durumdaydık. İki tane, üç tane kolyesi vardı. Sadece o kolyeleri her zaman boynundaydı. Şimdi onlar denizde tabii. Şunu söylemem lazım ki Tezer çok minimalisti. Benim gibi toplayıcı değildi. Yani onun evinde ne gerekiyorsa az öz eşya vardı. Onun için mesela bir yerden kalkıp bir yere gitmek, evleri değiştirmek yahut işte ülkeleri değiştirmek, bu eşya bağımlılığı olmadığı için son derece kolaydı. Kendisiyle mutlu bir insandı Tezar. Kendisiyle yani barışık bir insandı. O oturduğumuz kasabaların birinde ödemişti. Biz orada bir gün iki küçük kız el ele tutuşarak hadi biz artık gidelim dedik. Biz yürüye yürüye gittik. Gittik, şehrin dışına çıktık. Sonra bulunduk bir şekilde. Gitme isteğimiz bizim her zaman vardı. Daha sonra işte bu liseyi bitirdikten sonra Münih'e gitmiştik. Çok sıkıcıydı. Biz oradan sıkıldık, bize kültürün, sanatın, işte ressamın, müziğin, her şeyin peşindeyiz. Biz otostop oralara gittik. Çok üzüldüğü tek bir olay vardı, o da bir eşeğin onu ısırması. Kitabında da vardır yani, bütün acılar beni buldu derken bu da dahildir. Bir de tabii yani ben Kaş'ta yaşıyorum yazları, orada o da yaşamak isterdi. Bunlar üzüntü olmuş olabilir. Boğaz'ı çok sevdi. Zaten Arnavutköy'de oturuyordu İstanbul'dayken. Boğaz'ı görüyordu tepeden. Oraya dönmeyi istedi aslında. İsviçre'yi de beğenmedi. Buraya dönmek istiyordu. Çok dönmek istiyordu. Ama ne yazık ki yani maalesef cenazesi döndü. Aşiyan'dadır kabri. Aşiyan'a gittiğimizde şaşıp da kalıyoruz her gittiğimizde. Oraya çiçekler koyuyor, gençler geliyor. Ve mezarın yanındaki duvarlara böyle yazılar yazıyorlar.
0: Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Tezer Özlü'yü kardeşi Sezer Duru anlattı.

0: programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
2: Bale kendine vücut dediğiyle.
1: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
3: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
1: Gerçekten öyle mi?
4: Serum malzemesi çamur.
1: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
5: Siz yoksanız sanat da yok.
1: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
1: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
7: Engelsiz başlıyor.
8: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Para Tekvando'da Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Zehra Orhan bu hafta konuğumuz. Engelsiz başlıyor.
9: Ben Zehra Orhan, 26 yaşındayım. Beden eğitimi öğretmeniyim. Para Tekvando milli takım sporcusuyum. Denizli'de görev yapmaktayım şu an. Benim için madalyanın anlamı çok büyük. Çünkü o madalyaların arkasında uzun bir hazırlık süreci, çok fazla emek, fedakarlık ve vazgeçmeden devam etmek var. Bu madalyalar gerçekten emeğimin karşılığını aldığımı hissettirdiği için benim için çok değerli. Her madalya aslında bana bir sonraki hedef için de motivasyon kaynağı veriyor. Bu yüzden madalyalar benim için çok önemli diyebilirim. Hedeflerime de ulaşma yolunda önemli birer basamak olarak görüyorum.
8: Artık sizin için Los Angeles hedefi somut bir hayal diyebilir miyiz?
9: Kesinlikle diyebiliriz. Her turnuva, her madalya beni biraz daha Los Angeles 2028'e yaklaştırıyor. Önümde daha birçok turnuva var aslında. Her birinde de elimden geldiğinin en iyisini yaparak adım adım hedefime yaklaşmak istiyorum. Hedefim de çok net. Los Angeles 2028'de Türkiye'yi, bayrağımı en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Ülkeme de bu madalyayı kazandırmak istiyorum diyebilirim.
8: Siz aynı zamanda beden eğitimi öğretmenisiniz. Öğrencileriniz sizi bir öğretmen olarak tanıyor ama bir taraftan da milli sporcu olduğunuzu biliyorlar. Öğrencilerinizin size bakışında bunun nasıl bir etkisi var?
9: Yani aslında bunu öğrencilerim üzerinde güzel bir etkisi olduğunu görebiliyorum. Beni sadece öğretmenleri olarak görmüyorlar. Sporun içinden gelen ve milli takımda da mücadele eden biri olarak görüyorlar aslında. Özellikle başarılarımı, yaşadığım süreçleri onlarla paylaştığımda spora ve hedeflerine karşı daha da fazla ilgi duyduklarını görebiliyorum. Ben de onlara sadece spor yapmayı değil, emek vermeyi, sabırlı olmayı, kaybettiğinde de tekrar ayağa kalkmayı anlatmaya çalışıyorum. Bazen bir öğrencimin, hocam ben de sizin gibi milli sporcu olmak istiyorum demesi bile benim için gerçekten çok kıymetli. Eğer onlara bu anlamda ilham olabiliyorsan hem öğretmen hem de sporcu olarak doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum açıkçası.
8: Öğrencilerinizin gözünde bir rol model olmak sizin için neden bu kadar önemli?
9: Çünkü öğrencilerime sadece söylediklerimle değil de yani yaptıklarımı da bir rol model olmak istiyorum. Ben de zamanında bir hedef koydum, çalıştım, zorlandım. Bazen kaybettim ama devam ettiğimi gösterebilmek istiyorum. Şimdi onların karşısında bir örnek olarak durabilmek de benim için gerçekten çok değerli ve kıymetli.
8: Peki burada biraz kendinizin fiziki durumunu tanımlayabilir misiniz dinleyicilerimiz için?
9: Benim sol kolum ampute, dirsek altından yok. Doğuştan bu şekilde dünyaya gelmişim.
8: Zorlandınız mı ya da nerelerde zorlandınız? Ya ben bırakıyorum dediğiniz anlar oldu mu hiç?
9: Kesinlikle oldu çünkü yani dediğim gibi en büyük engel aslında benim için yaşımdı. Bu yüzden yapamayacağımı düşündüm. O yüzden boşuna uğraşıyorum diye düşündüm. Okulla antrenmanı bir arada götürmek benim için çok zordu. Çünkü gerçekten yoruluyordum ve akşam antrenmana gitmek benim için çok zorlayıcı olabiliyordu. Antrenman salonu uzaktı. Bu yüzden önümde aslında sürekli beynimde bir engel vardı ama hepsini başarılarımla birlikte tek tek açtım diyebilirim.
8: Tekvando'ya başladığınızda bedeninizdeki farklılığın bu sporu yapmanıza engel olacağını hiç düşündünüz mü?
9: Evet, aslında ilk başlarda düşündüm. Fakat daha sonradan para tekvandonun aslında tekmelerden ibaret olduğunu gördüm diyebilirim. Tabii ki de kollarımız da önemli. Gardımızı iyi almamız lazım. Fakat rakibin de aynı bizim gibi olduğunu gördüğümde evet dedim. Yani bu benim için bir engel değil dedim.
8: Peki sporcu Zehra, öğretmen Zehra'ya ne öğretti?
9: Yani bence sporcu Zehra, öğretmen Zehra'ya en çok pes etmemeyi öğretti diyebilirim. Mükemmeli beklemek yerine kendi sınırlarını aşmayı öğretti diyebilirim.
8: Peki öğretmen Zehra, sporcu Zehra'ya ne öğretiyor?
9: Sporcu Zehra zaman zaman kendinden çok daha fazla şey bekliyor. Ama öğretmen Zehra ise ona biraz daha sakin kalmayı öğretiyor diyebilirim. Öğrencilerime sürekli tadını çıkarıyorum. Sadece sonuca odaklanmayın diyorum. Fakat aynı şeyi kendime de hatırlatmam gerektiğini fark ediyorum. Çünkü hedefler önemli ama o hedefe giderken de geçtiğimiz yol da çok değerli.
8: Engelsiz'de para tekvando milli sporcusu Zehra Orhan'la sohbetimize devam ediyoruz. Tekvando dışarıdan bakıldığında rakiple mücadele gibi görünüyor. Ama sizin hikayenizde asıl mücadele kendinizle mi?
9: Kesinlikle asıl mücadelem kendimleydi. Rakibimden önce kendi kafamdaki engelleri aşmam gerekiyordu bir şekilde. Zamanla her antrenmanda kendime biraz daha güvenmeyi öğrendim diyebilirim. Artık benim için mesela sadece rakibi yenmek değil de her gün daha iyi Zehra olabilmekti. Bir önceki günden daha iyi Zehra olabilmekti.
8: Son soru olarak yine eğitimci tarafınızdan bir soru sormak istiyorum ben. Bir öğrenciniz size gelip ben hiçbir zaman milli sporcu olamam dese ona kendi hikayenizden ne anlatırsınız?
9: Yani açıkçası ona önce neden olamayacağını sorardım. Kendi hikayem derse 24 yaşında tekvandoya başlamama rağmen katıldığım ilk Avrupa Şampiyonası'nda kürsüde yer aldığımı, benim için de her şeyin geç başladığını ama buna rağmen vazgeçmeden devam ettiğini söylemek isterdim. Bugün nerede olduğun, yarın nerede olacağını belirlemek zorunda değil. Bazen önemli olan ne kadar inandığım ve devam ettiğimdir. Belki milli sporcu olursun, belki başka bir alanda başarılı olursun ama daha yolun başındayken kendine yapamam deme. Çünkü bazen insanın önünde en büyük engelin kendi koyduğu sınırlar olduğunu söylemek isterdim.
8: Para tekvando'da Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Zehra Orhan NTV Radyo'da Engelsiz'de hem sportif tarafından hem de eğitimci tarafından bahsetti, sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
9: Asıl ben teşekkür ederim, iyi günler dilerim.
0: Engelsiz.
8: Engelsiz'in bu bölümünde milli yüzücülerin elde ettiği başarıdan bahsedelim. Para yüzmede milli sporcular tarihinin en iyi Avrupa Şampiyonası performansını sergiledi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Kocaeli'nde yapılan organizasyonda milli yüzücüler Defne Kurt, Turgut Aslan Yaraman ve Sevilay Öztürk toplamda 9 altın madalya kazandı. 6 günlük şampiyonayı Türkiye toplamda 16 madalyayla 6. sırada tamamladı. Kürsünün en tepesinde yer alan sporcular duygularını anlattı. Kadınlar 100 metre serbest stilde birinci olan Defne Kurt, 5 altın madalya kazanarak tarihe geçti bir kez daha.
10: 5 dünya şampiyonluğundan sonra 5 Avrupa şampiyonluğunu koruduğum için mutluyum. Ama bu yarışta eksiklerimi gördüm. Benim için aslında avantaj da oldu diyebilirim. Ne yapmam gerekiyor, ne yapmamam gerekiyor onları farkına vardım. Yüzmede de gerçekten küçük detaylar çok önemli oluyor. O yüzden bundan sonra bir tatil yapacağım kesinlikle. Ondan sonra tam gaz devam edeceğim. Tam gaz olimpiyatlara devam, bunu söyleyebilirim.
8: Millilerde son yıllarda yıldızı parlayan bir diğer sporcu Turgut Aslan Yaraman, yarış programı sıkışık olsa da altın madalyayı boynuna takan bir diğer isim oldu.
11: İki yarıştan önce aslında çok heyecanlıydım. Çünkü bu benim hedef yarışımdı 200 kilometrelik. Özellikle son gün olması. Ya bence kötüydü aslında ya. Kötü değildi de çok yorucu bir hafta geçirdim. 5 yarışım peş bir şeydi. Hepsi de seçme final yüzdüm. Biraz stresliyim tabii ama bu stresi iyi yönettiğimi düşünüyorum gördüğümüzde.
8: Türkiye adına diğer iki altın madalya kariyerinde ilkleri yaşayan Sevilay Öztürk'ten geldi.
12: Hem bayrağımızı görüp hem derecemi geliştirerek hem istiklal marşımızı okutarak çok gurur duydum. Her yarışta yeni bir tecrübe elde ediyoruz. Bunlar bizim için hani geleceğimiz için de çok önemli. Seneye de inşallah dünya şampiyonluğumuzlar 2027'de. Orada inşallah birincilikle devam etmeyi planlıyorum.
8: Para yüzme Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcuların duygularıydı. Engelsiz'de sizlerle paylaştık. 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı Rusya 33'ü altın toplam 92 madalyayla zirvede tamamladı. Bu bilgiyi de son not olarak vermiş olalım. Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
13: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
14: Hava durumu.
15: Bugün ülkenin batısında yağış var, doğusu sıcak. İstanbul hafif yağmurlu, Poyraz kuvvetli, sıcaklık 19 derece. Yeni haftada çoğu gün yağış var. Ankara akşama doğru yağmurlu 23 derece. İzmir bulutlu, kısa süre yağmur ihtimali var. Sıcaklık 26 derece. Bursa hafif yağmurlu 22, Antalya sağanak yağmurlu 29 derece. Marmara'da Kocaeli, Yalova, Bilecik arası hafif yağmurlu. Edirne parçalı bulutlu 22, Sakarya 20 derece. Kuvvetli Poyraz üşütüyor. İç Anadolu'da Sivas-Kayseri tarafı Lodos'ta hala sıcak. 26-27 derece. Konya, Eskişehir ve akşam Sivas kesimi yerel yağışlı. Eskişehir 20 derece. Ege genelinde kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri olacak. Manisa'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 23 derece. Muğla 24 derece, Bodrum'da da yerel yağış var. Akdeniz'de kısa süreli görülen yağmur pazartesi kuvvetlenecek ve geniş alanı etkileyecek. Adana 31, Hatay 29 derece. Karadeniz'de öğleden sonra daha fazla olmak üzere Zonguldak, Sinop, Rize boyunca yağmur etkili. Pazartesi yağış şiddetlenecek. Zonguldak 22, Artvin 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta yine sıcak. Erzurum 27, Malatya 30, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece.
14: Hava durumu.
16: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 11.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten fon soruşturmasına ilişkin açıklama var. Şimdi bize ayrıntıları NTV ekibinden Özden Erkuş aktaracak. Özden.
2: Dün hatırlanacaktır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya soruşturma kapsamındaki fonlarla ilgili iddialar nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu. Bu istifanın ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. Açıklama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Açıklamasını Ömer Çelik, AK Partimiz her zaman doğruların yanında yanlışların karşısındadır ifadesiyle başladı. AK Partimizin kuruluş felsefesi ve varlık sebebi budur diyerek açıklamasına devam etti. Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesinin ve detayının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlar tarafından titizlikle takip edildiğini ve değerlendirildiğini söyledi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Ve bu değerlendirmeleri yaparken temel ilkemiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesidir şeklinde devam etti açıklamasına. Ve bu ilke çerçevesinde her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz verilecektir ifadesini kullandı yaptığı yazılı açıklamada. Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır dedi Çelik açıklamasında. Ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Adalet Bakanlığımız ve Hazine Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır dedi açıklamasında. Yine yazılı açıklamasında ortada bir iddia varsa araştırılacaktır, tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır, yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir ifadesini kullandı. Tüm denetim kurumlarının görevinin başında olduğunu vurguladı Ömer Çelik açıklamasında. Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz. Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz dedi Ömer Çelik ve açıklamasını AK Parti'mizde siyasetimizin alfabesi her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir ifadeleriyle yazılı açıklamasını sonlandırdı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik.
1: Özden Erkuş bildirdi. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülüyor. Bu kapsamda Erdin Özel hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Savcılık yeni bir değerlendirme yaptı ve gözaltı kararı vermişti. Hakkında yakalama kararı çıkartılan bir diğer isimse Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener. 51 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada katılım evin ve pusula otomotiv yöneticilerinin de olduğu gözaltındaki 6 ismin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek'in verdiği bilgiye göre Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü'nün dosyası yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında Hava G ile İlhan G tutuklandı. Gaziantep'te 3 Ocak 2011 tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın öldürülmesine ilişkin dosyada yeniden incelendi. HTS kayıtları genişletilerek yeniden analiz edildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Manisa'da 6 Temmuz 2015 tarihinde yol üzerinde ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan'ın ölümüne ilişkin dosyada yeniden incelendi. Soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklandı. Bakan Gürlek konuya ilişkin açıklamasında adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra kritik bölgesel gelişmeler ele alınacak. İki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik konseyin ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar değerlendirilecek. Görüşmelerin ana gündemini bölgesel güvenlik oluşturuyor. Bakan Fidan, Körfez'deki savaştan olumsuz etkilenen Bayel'e Türkiye'nin tam dayanışma içinde olduğunu teyit edecek ziyarette. Dış müdahalelerin krizleri derinleştirdiği vurgulanarak bölgesel sahiplenme anlayışının önemi dile getirilecek. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ve nükleer müzakerelerin yeniden başlamasıyla sonuçlanacak bir teklif iletmişti. Amerikan Başkanı Donald Trump bu teklifi reddettiğini açıkladı. İran tarafı ise arabuluculardan henüz resmi bir yanıt almadıklarını duyurdu. Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi'nin ziyareti ve Küba'daki son duruma yönelik de konuştu.
3: İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez dedi. Ateşkes karşılığında Hürmüz'ün yeniden açılması teklifini reddetti. ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee ziyareti öncesinde Beyaz Saray'da muhabirlere konuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dönük teklifini reddetti. Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar çünkü çok fena yeniliyorlar dedi. Tahran'ın Hürmüz'ü kapatarak tüm dünyayı zora sokmayı planladığını savunan Trump, İran'a askeri tarihin en büyük ablukasını uyguladıklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın açıkladığı teklif, Amerika'ya arabulucu Katar tarafından iletilmişti. Plan 7 gün içinde tüm cephelerde saldırıların sona erdirilmesini öngörüyor. ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, İran petrolüne yönelik yaptırımları hafifletmesi ve Tahran'ın dondurulan fonlarını serbest bırakması isteniyor. İran'da Hürmüz'ü 7 gün içinde yeniden açmayı ve nükleer müzakerelere başlamayı taahhüt ediyordu. Amerikan Başkanı'nın açıklamaları sonrası Arakçı bir kez daha konuştu. Trump'ın sözlerine karşın arabulucuların Tahran'a henüz bir yanıt iletmediğini söyledi. Şartlar net, ABD bu çıkmazdan ancak müzakere edilmiş bir çözümle kurtulabilir dedi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Beyaz Saray'daki görüşmesine de değindi. Tayvan konusunun gündeme geldiğini söyleyen Amerikan Başkanı, kendi tutumunun Xi tarafından anlaşıldığını ifade etti. Trump-Xi görüşmesinde yapay zeka da konuşuldu. Trump, yapay zekanın geliştirilmesi konusunda frene basmayacaklarını duyurdu. Amerikan Başkanı, bir gazetecinin Küba'ya askeri bir operasyon planlanıyor mu sorusunu da yanıtladı. Küba ile anlaşmak istediklerini belirterek, askere gerek kalacağını düşünmüyorum ifadelerini kullandı.
1: Hürmüz'de tansiyonu düşürmek için diplomatik çabalar devam ederken Çinli gruplardan sağlanan uydu görüntüleri ve verilerin İran'ın son aylarda hedef belirleme kapasitesinin gelişmesinde etkili olduğu öne sürüldü. İddia Amerikan basınında yer aldı.
4: Çinli grupların sağladığı uydu görüntüleri ve istihbarat desteği, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri tehdit etme ve Orta Doğu'daki ABD askeri üslerine hassas saldırılar düzenleme kapasitesini artırdı. İddia, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e ait. ABD istihbarat değerlendirmeleri hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre, Çinli gruplardan sağlanan uydu görüntüleri ve diğer coğrafi veriler, İran'ın son aylarda hedef belirleme kapasitesinin gelişmesinde etkili oldu. Kaynaklar, söz konusu verilerin İran'ın Temmuz'da Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği ve 3 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırının düzenlenmesine olanak sağladığını belirtti. Çin'den sağlanan verilerin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri takip etme kabiliyetini geliştirdiği, bu sayede İran'a ait füze ve insansız hava araçlarının hedefleri vurma ihtimalinin arttığı ileri sürüldü. Bu verilerin uçuş sırasında yönlendirilemeyen ve görece basit teknolojiye sahip ısı güdümlü İHA'ların dahi gemilerin konumuna göre uygun zamanda hamle yapmasına imkan sağladığına işaret edildi. Haberde İran'ın saldırılarındaki isabet oranının artmasında Çin'den sağlanan desteğin yanı sıra Rusya'nın yardımlarının da etkili olduğu öne sürüldü. Ayrıca İran güçlerinin çatışmalarda edindiği tecrübenin de bu artışta rol oynadığı yorumuna yer verildi.
1: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılı kapsamında İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçit töreni yapılıyor şu sıralarda. Bize ayrıntıları NTV ekibinden Beyza Nur Özer aktaracak. Beyza Nur.
5: Erhan, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü kapsamında 15 gemiyle geçit töreni düzenleniyor şu anda. İstanbul Boğazı'nda farklı türlerde, sınıflarda savaş gemileri var. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurlar geçit törenine katılıyor. aslında son yıllarda bir gelenek haline geldi. Özellikle de İstanbul Boğazı'nda bu geçit töreni. Ayrıca yıl dönümü etkinlikleri kapsamında da 9 gemiyle 9 liman ziyareti gerçekleştirilecek. Donanmada aslında yakından tanıdığımız Türkiye'nin önemli savaş gemileri de var. TCG Anadolu yer alıyor ki Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu. Helikopterlerin yanı sıra insansız hava araçlarının kullanımına yönelik de kabiliyetleriyle öne çıkıyor ki burada da en çok merak edilen, dört gözle deyim yerindeyse izlenen gemilerden bir tanesi. Bir diğer önemli gemimiz Savarona. Boğaz'daki geçişin belki de en anlamlı unsurlarından biri. Atatürk'ün son dönemine tanıklık eden ve Cumhuriyet tarihimizin de en önemli sembollerinden biri. 15 gemilik geçiş töreni an itibariyle İstanbul Boğazı'nda devam ediyor. Tabii Karadeniz Ereğlisi, Dolmabahçe, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, İzmir, Marmaris, Mersin, İskenderun gibi bu limanlarda da gemiler bu noktalarda halkın ziyaretine açılacak. Denizde yürütülen operasyonlar, gemilerin teknik özellikleri gibi özelliklerde halka anlatılacak, vatandaşlar ziyaret edebilecek. Her yaştan ziyaretçi de ilgiyle takip edecek bu ziyareti. Preveza Deniz Zaferi'nin aslında 16. yüzyılın en büyük deniz zaferlerinden biri olarak adlandırılıyor, biri olarak biliniyor. 1538 yılında Osmanlı donanmasıyla Avrupalı İttifak donanması arasında gerçekleşen savaştı ve 16. yüzyılın da en büyük deniz zaferlerinden biri olarak kayda geçti. Her yıl coşkuyla kutlanıyor. Bu yılda 488. yılı ve bu kapsamda da İstanbul Boğazı'nda 15 gemilik bir geçit töreni düzenleniyor Erhan.
1: Beyza Nur Özer bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ilk yerli ve milli tarama gemisinin suya indiğini duyurdu. Mavi Vatan isimli gemi özellikle körfezlerdeki tarama ve temizlik çalışmalarında kullanılacak.
4: İlk yerli ve milli tarama gemisi suya indi. Gelişmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu. Uraloğlu, yerli dizaynımızla Türk tersanelerinde ilk kez emici özellikli tarama gemisi inşa ettik dedi. Uraloğlu, UAB Mavi Vatan isimli geminin ilk blok kaynağının 10 Nisan 2025 tarihinde yapıldığını hatırlattı. Geminin birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınacağını duyurdu. Gemi 85 metre boya, 20 metre tarama derinliğine ve 2000 metreküp kapasiteye sahip. Bakan Uraloğlu özellikle körfezlerdeki tarama ve temizlik çalışmalarını bu gemiyle gerçekleştireceklerini belirtti. Geminin tam otomasyon özelliğine dikkat çeken Uraloğlu, bu özellik sayesinde seyir halindeyken de tarama yapılabileceğini belirtti.
1: 2025-2026 eğitim öğretim yılında 95 çocuk çalışırken iş kazalarında öldü. Bu çocukların 28'i 14 yaşında ya da daha küçüktü. Okulda oyunda olmaları gereken yaşta işçi olarak hayatlarını kaybettiler.
6: Yunus Emre, Muhammed, Ersin, Fatih, Adi, liste uzayıp gidiyor. Hatta bazılarının adı ölürken bile bilinmiyor. Bu kara tabloya adları yazılanlar çalışırken ölen çocuklar. 2025-2026 eğitim öğretim yılında en az 95 çocuk işçi hayatını kaybetti. Veri İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ne ait.
7: Mesleki eğitim uygulamaları ve kayıt dışı istihdam yoluyla çocuklar bugün artık fabrikalarda, atölyelerde ve ağır işlerde çalıştırılıyor.
6: Okulda, oyunda, evde olmaları gereken yaşlarda çalışıyorlar, ağır yüklerin altına gidiyorlar. Hayatını kaybeden çocukların 67'si 15-17 yaş arasındaydı. 28'i ise 14 ya da daha küçük yaştaydı. Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasak. 16-18 yaş grubununsa tehlikeli işlerde çalıştırılmaması esas.
8: Çocuk işi çalıştırılması yasaklanmalı. Yani yasak ama bu yasak denetlenmeli. Çok ağır müeyyideler olmalı. Mesleki eğitime karşı değiliz. Ama çocukların bir işçi gibi çalıştırılmasına meslek öğrenmiyorlar.
6: 37 çocuk tarımda, 18'i inşaatta, 10'u metal sektöründe çalışırken öldü. En çok çocuk işçi ölümü Antalya'da kayıtlara geçti. 9 çocuk Antalya'da, 6'sı Şanlıurfa'da, 5'i Mersin'de hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in soru önergesine verdiği yanıt, Mesleki Eğitim Merkezi MESEM'lerdeki tabloyu ortaya koymuştu. Son 10 yılda 37 çocuk MESEM kapsamında çalışırken yaşamını yitirdi. 10 bine yakın çocuksa iş kazası geçirdi.
1: Türkiye'deki üniversitelerde yabancı uyruklu öğrenci sayısı son 10 yılda 4 katına çıktı. Türkiye'yi dünyaya tanıtan Türk dizileri de tercihte önemli rol oynuyor.

0: 13 milyar dolar. Dolaylı olarak da hesapladığımız 3 milyar doların üzerinde, yani toplam 6 milyar doların üzerinde bir hizmet ihracatı katkısı olduğunu görüyoruz. Bu öğrenciler gelip sadece 4 yıl boyunca burada eğitim almıyorlar. Burada ev kiralıyorlar. Burada restoranlara gidiyorlar. Burada sağlık turizmine, burada yine kültürel turizm faaliyetlerinden yararlanıyorlar. Ailelerini getiriyorlar, arkadaşlarını getiriyorlar. O yüzden bir bütün olarak eğitim aslında hem sağlık turizmine, hem restoranları, yeme içme sektörünü, lojistiği birçok alanı etkiliyor.
1: Yabancı uyruklu öğrencilerin en çok tercih ettiği bölüm işletme. İkinci sırada tıp fakültesi, üçüncü sırada bilgisayar mühendisliği var.
2: Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlayan proje. Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 iklim zirvesinde de öncelikli konular arasında yer alacak.
3: 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi 9. yılına sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte temasıyla çalışmalarını sürdürüyor. 9 yılda geri dönüşümden deniz temizliğine kadar farklı alanlarda birçok çalışma hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan proje bu yıl COP31 kapsamında da küresel gündemin başlıklarından biri olacak. Antalya'da düzenlenecek COP31'in 10 öncelikli teması arasında sıfır atık da bulunuyor. Sıfır atık, COP31'in 2035 küresel uygulama hedefleri arasında da yer alıyor. Hedef, dünyada her geçen yıl artan atık miktarını 2035'e kadar yarı yarıya azaltmak. Türkiye'de bugüne kadar 220 bin bina ve yerleşkede sıfır atık sistemine geçildi. Geri kazanım oranı 2017'de %13 iken 2025'te %37,53'e yükseldi. İlk 8 yıllık süreçte 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Bu atıkların geri dönüştürülmesiyle ülke ekonomisine 365 milyar liralık katkı sağlandı. Depozitosu olan ambalajlar projesi kapsamındaysa 25 Eylül itibariyle 326 milyonun üzerinde ambalaj toplandı. Sıfır atığın denizlerdeki ayağı olan Sıfır Atık Mavi projesi kapsamındaysa Eylül ayı itibariyle yaklaşık 375 bin ton deniz çöpü toplandı.
2: Ahmet sportif faaliyetlerin Süper Lig'de mücadele etmesi Diyarbakır'da sadece sportif değil ekonomik bir hareketlilik de yarattı. Esnaf mutlu. Özellikle maç günlerinde kenti daha fazla ziyaretçi ağırlıyor. Bölge illerinden de yurt dışından da taraftarlar maçlara yoğun ilgi gösteriyor.
1: Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Diyarbakır'ın ekonomisini canlandırdı.
4: Diyarbakır'da Süper Lig maçlarıyla birlikte yeni bir turizm hareketliliği başladı. Maç haftalarında otellerde doğruluk oranı, restoran ve küçük işletmelerde ise müşteri trafiği artıyor.
5: Yani %20 ve %30 arttı. Maça bir iki saat kala bu cadde şöyle.
1: Kentteki hareketlilik sadece stadyum çevresiyle sınırlı kalmıyor. Oteller, restoranlar, kafeler ve diğer işletmelerde özellikle maç günlerinde yoğunluk yaşanıyor.
6: Ekonomi için çok güzel. Bir de bu barış ortamında Ahmet Spor'un bu güzelliğini destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.
1: Sadece Diyarbakırlılar değil, yurt dışından ve çevre illerden gelen taraftarlar da maçlara büyük ilgi gösteriyor.
7: Ya size diyebilirim ki 20 taneden fazla arkadaşım benden bilet istediler il dışından, çevre illerden, yurt dışından.
8: 2025 rakamlarında 1,5 milyon civarında olan turist, yurt içi turist sayısının 2026 yılında ortalama kente giriş olarak hesapladığımızda 5 milyonu geçeceğini tahmin ediyoruz.
9: Bütün esnaf iş yapıyor, çevre illerden geliyor, ilçelerden geliyor, yurt dışına gelen var, hareket var.
10: %50'ye yakın bir maç günleri artış var, kalabalık var, yeni bir heyecan var burada.
1: Ahmet sportif faaliyetlerin maçlarını oynadığı 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu her hafta doluyor. Kendi sahasında oynadığı tüm maçları kazanan Diyarbakır ekibi Süper Lig'de lider durumda.
2: Dünya futbolunda İsrail karşıtı tepkiler her geçen gün artmaya devam ediyor. İrlanda teknik direktörü Uluslar Ligi'ndeki İsrail maçına zorunda oldukları için çıkacaklarını söyledi.
11: Gazze'de yaşanan hiçbir şeyi desteklemediğimizi açıkça belirtmek istiyoruz. Bu maçı oynayacağız. Çünkü içinde bulunduğumuz turnuvanın kuralları bizi buna itiyor. Soykırımla oynamıyoruz. Soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'le oynamıyoruz.

0: oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz.
1: Futbol dünyasında İsrail karşıtı eylemlere bir yenisi daha eklendi. Uluslar Bey Ligi'nde İsrail'e karşılaşmaya hazırlanan ilanda milli takımı futbolcularından bazıları mücadeleye çıkmak istemedi. Kısıtlamalar gereği Macaristan'la oynanacak maç öncesi kriz uzun süren görüşmelerin ardından çözüme vardı.
2: Oyuncularımızdan bazıları İsrail'e karşı oynamaktan rahatsız olduklarını ve kadrodan çıkarılma isteklerini teknik direktörümüze iletti. Devamında takım içinde bir oylama yaptık ve çoğunluk kararı maça çıkma yönünde oldu. Buna karşın maç öncesi seremoninin bazı bölümlerine katılmayacağız. Ayrıca oyuncularımız İsrail maçından elde edilecek gelirlerin tümünü hayır kurumlarına başlayacak.
1: İrlanda kalecisi Gavin Bozunu ise takım halinde alınan karara rağmen maça çıkmayacağını açıkladı.
3: Bu kararı kolay şekilde almıyorum. Ülkemi temsil etmek benim için her şeyden önemli. Fakat İsrail maçına çıkmak bana doğru gelmiyor. Kararı almamın tek sebebi masum insanların öldürülmesini yanlış buluyor olmam. Bu tavrım İsrail'deki insanlara karşı değil, o ülkeyi yönetenlere karşı.
1: İsrail cephesi ise futbolla politikanın birbirinden ayrıştırılması gerektiğini savundu.
4: Tüm bu maruz kaldığımız şeyleri umursamıyoruz. Çünkü biz futbolcuyuz. Futbol oynamaya geliyoruz. Sadece buna odaklanmış durumdayız. İsrail'i bu sahnede temsil etme ayrıcalığına sahibiz ve bunu yapmayı sürdüreceğiz.
1: Gruptaki ilk maçta Avusturya İsrail'i 3-1 mağlup ederken takımın tek golünü atan İsrail'i Abu Farci sevincinde korner bayrağını bir silah gibi kullanmasının ardından kırmızı kart görmüştü. Karşılaşma öncesi Linz'teki tren garında toplanan Avusturyalı göstericilerse Filistin'deki tüm insanlar için barış, haysiyet ve adalet ve futbol savaş suçlarını örtbas etmek için kötüye kullanılmamalıdır yazılı pankartlarla İsrail'i protesto etmişti. İsrail'e İrlanda'nın karşılaşacağı UEFA Uluslar Bey Ligi 3. grup 2. maçı saat 21.45'te başlayacak. İrlandalı futbolcular UEFA'dan gerekli izinlerin alınması halinde karşılaşmayı siyah kol bantları takarak oynayacak.
5: Vizyon filmlerinden bir seçkiyle bu saati noktalıyoruz. Hoşça kalın efendim.
6: Aksiyon türünün ünlü ismi Jason Statham bu kez İsyan isimli filmde soluksuz bir maceraya atılıyor. Jean-François Richer imzalı filmde ünlü iş insanı Thibault'un ölümünden sorumlu tutulan Cole Reed'in masumiyetini kanıtlama girişimi konu ediliyor. Sermiyan Midyat, Algı Eke, Cezmi Baskın gibi isimleri buluşturan Damat Mektebi komedi türünde. Yıllar sonra memleketine dönen Mira'nın damat mektebi kurarak köydeki yerleşik düzeni sarsması sonrası yaşananların anlatıldığı filmi Hakan Kurşun yönetiyor.
7: Kabul edemem dedim ya, köyde adım çıkar ayıptır.
8: Kime söyledin lan?
7: Avuca.
8: Sus, sakın beni takip etme.
7: Ya Avuca zaten benim tipim değil, dur.
9: Vay be.
10: Burası bizim dünyamız. Uzun zaman.
6: Animasyon türündeki Kristal Gezegen Yeni Dünya ailece izlemek isteyenler için ideal bir seçim.
11: Kalaçım,
6: 11 yaşındaki Rhea ve Kristal Gezegen'de annesinden ayrı düşen Burgi'nin macerasını Arsen Ostojic yönetiyor.
12: Yeni evimiz burası.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
14: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
15: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
16: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
17: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
18: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
17: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
14: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
18: Günün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: çıkmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
2: Böyle de sayınca her seferinde kendimi tuhaf hissediyorum. Gezgin, rockçı falan ama çok geziyorum gerçekten bir oraya bir buraya. Sevgili dostlar merhabalar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sinan Canan'la Açık Bey'in yeni bir bölümüyle daha NTV ekranlarında huzurlarınızda efendim. 110 bölüm aşkındır insandan bahsediyoruz. Bugün de inşallah nefesimiz yettiği kadar, bilgimiz aklımız erdiği kadar insandan bahsetmeye devam edeceğiz. Efendim tabii siz de biliyorum esas bu programın alameti farikası olan stüdyo misafirlerimizin yerinde olmak istiyorsunuz. Çok kolay yapmanız gereken şey açıkbeyin.com böyle NTV adresine giriyorsunuz. Orada bir tane katılım formu var. Dolduruyorsunuz. İsterseniz arkadaşlarınızla grup halinde, isterseniz tek olarak stüdyoda misafirimiz oluyorsunuz. Ama uzaktaysanız, vakit yoksa ve bir şeyler söylemek, katkı vermek istiyorsanız da orada Sinan Canan'a soruyorum diye bir düğme var. Oraya tıklarsanız oradan bir form aracılığıyla bize istediğinizi gönderebiliyorsunuz. Biz de onları bayılarak okuyoruz efendim. Ve yine insan hakkında konuşurken bugün de pişmanlıklar üzerine, hatalar üzerine ve ilginçtir aynı zamanda şu şükür zihniyeti üzerine, şükür duygusu üzerine biraz bunlardan konuşacağız. Hemen hazır konuya girmeden önce sevgili stüdyo misafirlerimize bir sorayım. Hiç hatası olmayan var mı aramızda? Saçma soru değil mi? Girdi herkes mesela. İnsandır bu, hata yapar yani. Pişmanlığı olmayan var mı? Pişmanlık. Daha evvel bölümlerimizde birkaç kez pişmanlık konusu gündeme gelmişti. Dünyanın en faydasız duygusu gibi gözüküyor değil mi? Geçmişte bir şey olmuş. Keşke olmasaydı. E olmuş. Bana ne olmasaydı. E ama oldu. Bana ne? Bana ne olmaz. Şimdi böyle bakınca aslında çok mantıklı bir duygu gibi durmuyor değil mi? Yani geçmişi gidip değiştirebilme şansımız yok. En azından bir Hollywood filminde değilseniz. Ama bir tarafında bugüne bakınca, bugününüze ve yarınıza baktığınız zaman aslında bugün yürümemiz, konuşmamız dahil hatalarımızdan öğrendiğimiz birikimlerle mümkün oluyor. Yani konuşurken yanlış yapmasak doğru konuşmayı nasıl öğrenecektik? Yürürken düşmesek doğru yürümeyi nasıl öğrenecektik? Bisiklete binmeyi öğrenirken hiç düşmeyen birisi bisiklete binmeyi acaba öğrenebilir mi? Böyle bir şey de vaki değil. Demek ki bu hatalar, sorunlar aslında kendimizi eziyet edip geçmiş günlere ahvah edelim diye değil de, değil mi? Biraz böyle öğrenelim de bir şey yapalım diye var. Mesela pişmanlığı böyle kullanabiliyorum diyenlerin ellerini bir görebilir miyim? Var mı? Eski pişmanlıklar. Mesela bir örnek vermek ister misiniz? Yani nasıl böyle eskiden olmuş bir şey, kötü bir şey ama önümüzdeki maçlara bakınca bana şöyle bir fayda sağlıyor falan diyebileceğiniz bir şey var mı hayatınızda? Bence çok var. Hani de böyle birden deyince aklınıza gelmeyebilir. Mesela daha evvelki programlarımızda çok bahsettik sevgili dostlar. Pişmanlığın biraz önce söylediğim hali çok faydasız gözüküyor. Halbuki pişmanlıkların tamamı, lütfen herkes zihnini bir yoklasın. Ne tür pişmanlığınız varsa irili ufaklı hepsi düşünmeden yaptığımız şeylerin sonucunda. Bir düşünsek pişman olmuyoruz. Ne oluyoruz? Tecrübe sahibi oluyoruz. Efendim bugün de bu netameli konuyu konuşurken hem yılların tecrübesiyle bize yıllardır gözümüzün önünde bambaşka dünyalar, bambaşka nameler sunan, çok yakın zamanda tanışıp dost olma şerefine eriştiğim, sohbetine doyum olmayan ve yani sunarken en ne söylerim diye düşündüğümde Türkiye'nin yıldızı efendim, kocaman alkışlarınızla Ayşegül Adinç gelin. Geldim. Efendim, sevgili Ayşegül Adınç'la beraberiz. Bakayım nabız yerinde, güzel, her şey yolunda. Şimdi Ayşegül Adınç'la ilgili seni yerine almadan önce bir şey anlatmam lazım.
3: Tabii.
2: İstanbul'a ilk geldiğim zamanlar bir büyük AVM'de gezerken oranın food court'unda, yemek katında bir baktım Ayşegül Adınç elinde tepsi orada yemek yiyecekler duruyor. Hayatımda hiç yapmadım ve ondan sonra da bir daha yapmadım açık söyleyeyim. Dedim ki merhaba dedim Ayşegül Hanım, ben kimseye bunu yapmam ama size bir selam vermek istiyorum diye. Şimdi ya böyle bir starla karşılaştığınızda ne bekleyeceğinizi de bilmezsiniz. Herkes farklı farklı ama Ayşegül Hanım'ın o gün aklımda kalacak elinde tepsim bir şey vardı. Hemen bıraktı. Ay estağfurullah dedi. Ben de o zaman bu kadar bilinmiyorum tabii. İşte çok teşekkür ederim dedi. Bir şey dedi. Benim giderken tek duydum, ne normal insanmış. Böyle bir duyguyla oradan aldım. Bunu kimseye yapmamıştım. O yüzden çok,
3: çok teşekkür ederim.
2: Lütfen teşekkür ediyorum buraya geldiğin için.
3: Sağ olun.
2: Tabii daha sonra buluştuk, konuştuk, ne sohbetlerimiz oldu. Harika oldu. Şimdi birbirini ilgiyle takip eden iki insanız ve burada da bu sohbet çok güzel olacak.
3: Şeref yağ oldum efendim.
2: Efendim çok teşekkür ederim. Buyurun sizi yerinize alalım. Devam edelim. Evet efendim. Konumuz pişmanlıklar, hatalar, deneyimler, yaşanmış hayattan aktarılmış şeyler. Ben şimdi bir anlatıcıyım. Bildiğiniz üzere ve hayatta en önemli bulduğum şeylerden bir tanesi bu hayatta gerçekten bana öğretilmiş olanı doğru anlatabilmek, doğru aktarabilmek. Her şey değil, bir sürü yanlışım var, bir sürü çerçöpüm var ama insanların ne anlatayım diye düşündüğümde ben hep hatalarımdan öğreniyorum. Bugün de hakikaten sanat camiasında geçmişiyle hem de gayet atipik geçmişiyle bayağı deneyim biriktirmiş bir insanla aslında oturacağız. Bir de hiç benim 100 hayat gelsem yaşamayacağım deneyimler vardır orada. Bambaşka hayatlar, bambaşka ortamlar. Ve biraz Ayşegül Aldinç'in yaşadıklarından bu tarafa, ben magazin kısmıyla ilgilenmiyorum. Ama hayattan öğrendikleri, varsa pişmanlıkları, hataları ve bugün onların kendisine nasıl fayda verdiği konusunu konuşacağız. Ama konuşmaya geçmeden önce hala çılgın gibi bir üretim modundayız efendim. Taze çıktı velhasılı kelam. Daha kaç gün oldu? Bir 15 gün falan olmuştur herhalde öyle bir şey.
3: O kadar oldu. Evet.
2: Yani bir ay bile olmadı. Taze taze efendim. Ben de imzalı kopyamı aldım. Çok teşekkür ediyorum bu arada.
3: Teşekkürler. Sizin kitaplarınızın yanında.
2: Kaçıncı? Üçüncü bu.
3: Yani bilinen ikinci ama.
2: Evet. Malumat Furuşu vardı ilk.
3: İlk ve Ayşegül, ya ne Ayşegül aldığın şey ne? Ayşegül evet. Kitapta. Ayşegül albümlerimle kitapta. Karıştırdım ismini.
2: Evet, bu kadar üretim olacak. Şimdi ben açıkçası bu kitabı çok hızlı, daha yeni çıktığı için hızlıca gözden geçirdim. Diğer kitapta da, o kitabı da biliyorum ve yorumlara baktım, insanlar ne yazmış. Şimdi ses sanatlarıyla, sahne sanatlarıyla ilgili birisi sonuçta kitap yazmış diye bakabilirsiniz. Ama okumuş insanların yorumlarına baktığınızda benim AVM'de yaşadığım tecrübeyi anlatıyor herkes. Mesela malumat furuş ukalaca gözüken bir laf. Ama içini bir açıyorsunuz, her satırda gayet tevazu, gayet sükunet. Şimdi bu bir meşrep işi mi? Öncelikle onu sorayım. Yani hep böyle miyiz yoksa bu geliştirdiğimiz bir şey mi? Ben Ayşegül Aldinç'i sorsalar nasıl biliyorsun? Ben mütevazi biliyorum derim. Nereden geliyor bu tevazu?
3: Belki yetiştirmeden geliyordur herhalde. Tek çocuğum, şımarık bir çocuk olarak yetişmedim.
2: Tek çocuk olmaya rağmen.
3: Tek çocuk olmaya rağmen. Belki onun iz düşümüdür hayatta beni işte bu yaşa ve bu seviyeye ya da bu deneyime getiren. Evet, şımarık bir çocuk olmadığım için yani gereksiz tevazuyu sahi zannediyorlar ya. Hı. Ama fazla tevazu da kibirden gelirmiş derler.
2: Hah. İşte o ikinci kısmı da soracağım. Bunun sıkıntısını çektiniz mi diye aslında. Çünkü
3: çektiğim zamanlar oldu. Evet. Sonra önlemimi aldım ama.
2: Evet.
3: Yani mecburen aldım.
2: Baktım orada da hatalar
3: ki,
2: var.
3: Hayır yani koşarak geliyorlar fazla tevazu gösterdiğin zaman. Onun önlemlerini aldım yani. Eyvallah. Mecburen aldım yani.
2: Tabii bunlar da hatalara bağlı. Önce hata yapıyorsunuz.
3: Tabii.
2: Öyle
3: tabii.
2: Olmaması gerektiğini
3: öğreniyorsun.
2: Şimdi mesela Ayşegül Aldinç gibi çocuğumuz olsa paniğe kapılırız anne babalar. Onu istiyor, bunu istiyor, onu da yapayım, bunu da yapayım falan.
3: Hiçbirine de rıza göstermediler.
2: Değil mi?
3: Ben kabul ettirdim.
2: Ha, bir de şey var, inatçılık var ya. Yani.
3: Babam özellikle hiç. O zaman şarkıcı olmak, oyuncu olmak falan farklı algılara tekabül ediyordu. Tabii. Yani. Ama baktılar ki ya normal seyrinde gidiyor her şey.
2: Şimdi birkaç tane not var. Bana enteresan geldi. Mesela Sezen Aksu'nun bir parçasını almamak, bir albüm yapıp yayınlamaktan vazgeçmek.
3: Keskin bıçak o. Ha.
2: Keskin bıçak. Sonra mesela bunlar ilginç. Mesela o dönemde ya Sezen Aksu'nun bir şarkısı var mesela. Neden?
3: Biraz arabesk sınırlı geldi bana. Sezen o kadar gönlü bol bir kadın ki şarkılarını dinletiyor. Ya bana göre değil deyince hop hemen öbür şarkıya geçiyor.
2: Mesela hızlı da popüler olabilecek bir şey olmasına rağmen tat meselesi orada.
3: Yani evet diye. Ben hani ben bunu söyleyemem herhalde falan diye düşündüm. Çok büyük bir pişmanlık duyduğumu söyleyemeyeceğim ama keskin bıçak o kadar aldı başını gitti ki yani bir ufak mı acaba duygum oldu.
2: Bir de Mabel Matiz'den Gel parçası varmış.
3: Aa, evet. Şimdi çünkü albümde ben 8 diye, sek apostrof iz diye bir albüm yaptım. Hı-hı. 2016'da. Müziğine, duygusuna güvendiğim ve beni etkileyen arkadaşlarımla işbirlikleri yaptım. Onlar da bana vokal yaptılar. Ya da düet yaptık beraber. Yani iki şarkıyla geldim haber. Tek şarkı almak durumundaydım. Gel de biraz bana Selvi Boylum Al Yazmalım tadında geldi ki aslında ne güzel gelmiş, alsana.
2: Tabii.
3: Ama bir tek gördüğüme yükseldim. Ama dinleyenler de yükseldi.
2: Bu pişmanlık mı?
3: Yani ikisini de alabilseydim onu da almak isterdim. Ufak bir pişmanlığım olmadı değil.
2: Böyle geceleri...
3: Hiç pişmanlığım yok diye böyle sapasağlam gelip oturduğumu düşünüyordum. Sordukça nasıl çıkıyor bak.
2: Ama kazdıkça çıkar bu. Önemli olan nasıl çıkıyor. Yaşıyorsunuz? Ya benim mesela bu başlıkta Ayşegül Aldınç'ı düşünme sebebim bunu konuşacağım en sağlıklı insanlardan biri gibi gözüküyor. Çünkü hem özel sohbetlerimizde hem kamuya yansıyan kısımlarda kolay bir hayatta değil Ayşegül Aldınç'ın hayatı. Yani tam ışıltılar sahne mahne ama arkada ne ilişkiler, ne hayal kırıklıkları, ne belki dost kazıkları, neler neler var işin içinde. Ve bunların önemli bir kısmı da aslında bizim yaptığımız hatalardan oluyor gibi.
3: Evet.
2: Aslında o yüzden de hani yaşamak önemli birlikte. Buyurunuz efendim.
4: Teşekkür ederim. Daha demin pişmanlıklardan bahsettiniz de hani günlük hayatta karşılaştığım bir olay oluyor. Çoğu kez karşılaşıyorum. Bazı insanlar hiç pişman olmadığını, pişmanlık duyduğunun hiçbir şeyin olmadığını belirtiyor. Sizce bu normal mi? Normalse de hani bunun sebebi kişinin gerçekten pişman olmaması mı yoksa unutmuş, sindirmiş ya da inkar etmesi mi oluyor?
2: Vallahi bence bende bunun mekanizma cevabı var. Önce sevgili Ayşegül nedir acaba bu konuda?
3: Ben soruyu tam anlamadım
2: ya
3: galiba.
2: Ya bazısı diyor ki benim hiç pişmanlığım yok diyor.
3: Pişman olmadım hayatımda. Öyle şey yok. Farkında değildir o yani. Öyle bir şey olamaz.
2: En kötüsü farkında değildir ne olduğunu.
3: En kötüsü evet farkında olmamak.
2: İkincisi belki pişmanlığın ne olduğunu bilmiyordur ya da bununla ilgili bir korkusu vardır. Yani bunu ikrar etmekle ilgili bir korkusu olabilir. İnsan zihni doğru çalışıyorsa pişmanlık otomatik yan ürün olarak egzoz gazı gibi çıkacak bir şey yani. Yaptığımız her kararda var. Ama bir insan grubu var pişman olmayan, ben biliyorum. Doğuştan özellikle ön beyin devreleri iyi çalışmayan ve psikopati, sosyopati dediğimiz o sosyal iletişim bozukluğuna sahip olup seri katil falan olan arkadaşlar var ya bazen. Onların zihninde pişmanlık da olmuyor. Karşıdakinin duygularını da anlayamıyor. Ve bu anlamamazlık hali bir sıkıntı olduğu için zaten. Onun dışında normal her beyin pişmanlık hisseder. Sadece belki korkuyordur diyelim. Ya da en kötüsü dediğim gibi farkında değildir. Efendim buyurunuz.
5: Burcu ben.
2: Merhaba.
5: Şöyle bir şey soracağım hocam. Bir fırsat geçiyor elimize, biz onu reddediyoruz.
2: Evet.
5: Sonrasında da o fırsatın çok işlediğini, çok başarılı olduğunu görüyoruz.
2: Evet.
5: Sonrasında oturup düşündüğümüzde şöyle bir işimizi cız etmesi, içimizde bir şeyler kopması, pişmanlık mı yoksa kıskançlık mı?
2: İşte bak tam bence muhatabı geldi şimdi. Keskin bıçak olayı öyle. Yani güzel bir fırsat varmış. Makul gerekçelerce reddetmişsin.
3: Bu arada evet reddettiğim diziler, filmler de var.
2: Mesela?
3: Yani onun çoğundan pişman olmadım zaten.
2: Keskin Bıçak'ta biraz ama vardı pişmanlık değil mi?
3: Oha şarkı nasıl aldı başını gitti falan oldum.
2: Ama şey yok değil mi? Benim olsaydı olacaktı, o benim olmadığına göre onun da olmasın falan böyle bir hasret
3: yani,
2: durumu.
3: Yani bir söz vardır, ben onu çok sever ve sık kullanırım. Her seçiş bir vazgeçiştir. Vazgeçişin arkasından bakmayacağım.
2: Bak bu laf çok iyidir. Ben de çok seviyorum. Çoğumuzun kararsızlığı zaten hani o seçimi yapamamasından geliyor. Şimdi biz de yani bu programın ilk sahneye televizyon çıkışını hatırlıyorum. Yani işte sevgili yapımcılarımız geldiler dediler ki Mahber ile Şafak ya böyle bir şey yapsak iyi mi güzel mi? Ben tamam falan işte Perşembe müsaitseniz çekim yapacağız deyince... Dedim ya biz 6 ay toplantı yapmamız gerekmiyor mu falan ve hemen orada bir karar vermem gerekiyor. Çünkü bir darlandım. Bir hayatımızda hep olur ya böyle bir anda kucağında büyük bir fırsat kalır. Korkarsın yok aman ben almayayım dersin. O yok aman ben almayayım hayattaki büyük pişmanlıkların sebebi aslında.
3: Sözünü unutmamak için böyle lütfen, bir şeyler lütfen yaptım. Şimdi konfor alanından çıkmamak büyük pişmanlıklara gebe oluyor.
2: Ben buna bir alkış. Benim ana sloganlardan biri olduğunu çok severim. Bu arada çok ortak söze tutunuyoruz beraber.
3: Evet,
2: mesela
3: evet.
2: Ben bunu ilk açar açmaz. benim en çok
3: senin
2: sevdiğim hatta
3: söz
2: nikah yüzüğümün içine yazdırdığım bir söz var. Peyami Safa'nın diye biliyorum. Bir rivayete göre de Bertrand Russell diyorlar. Bilmiyorum. Onlar halletsin, o kısmı önemli değil. Sözün özü önemli. Zaman insanları değil armutları olgunlaştırır sözü. Burada da geçiyor ve ana giriş aslında mevzuya.
3: Evet.
2: Mesela sende nasıl çağrıştı bu söz? Niye böyle hoşuna gitti? Zaman insanları değil armutları
3: olmuştu. Şimdi ben senin programlarını hep izleyen biriyim. Özellikle de evde yürüme bandında açarım. Böyle bakarım da, çünkü konuklara da bakıyorum. Hani podcast falan duygusunda değilim. Evet. Bakarak, yani izleyerek.
2: Bizzat daha... oradaymış gibi daha güzel
3: evet,
2: oluyor.
3: Evet, daha iyi.
2: Sizden bahsediyor sevgili dostlar, ekran başındakiler.
3: Evet. Evet. Orada onu not aldım bir yere ve bir işte hayattan ne öğrendim başlıklı bir şey var o kitabın içinde. Onu da illaki kullandım ve bir başka röportajımda da senden duyduğumu söyledim. Hani bazı laflar var mesela, aramakla bulunmaz ama
2: bulanlar
3: hep arayanlardır.
2: Mevlana'nın sözü, evet.
3: Ha, başkalarına da şey atfedilmiş bir söz. Bu
2: tabii,
3: çok, oraları çok karışık.
2: Tabii canım, onu bilemezsiniz. Ben zaten hiç, referansı benim için önemli
3: evet.
2: değil. Söz beni sarsıyor mu? Yani, mesela bu zaman insanları değil armutları olgunlaştırır. Tam bana ya emekli olunca aslında yaparız derken denk geldi. Yani daha o zaman yeni akademisyenim, hani kısmen işte daha kariyerin ortalarındayız. Ama böyle üniversite yormuş, bir şeyler yapasım var, çok belim ağrıyor falan diye bahanelerle hareket etmiyorum. Dedim ki ya nasılsa bir gün emekli oluruz, bir şey olur, o zaman bunları hallederiz derken bir dakika dedi birisi. Zamanla bu iş olmaz, şimdi karar vereceksin. İşte ben o zaman kendimi atıp anlatmaya başladığım zamanlar o zamandı. Yani... O fırsatların kaçmasının ileride büyük pişmanlık yaratacağını hatırlatan bir söz bana aslında. Dolayısıyla benzer bir hayat görüşüne sahip olmayı da işaret eder benzer sözlere tutunmak. Ben o yüzden arkadaşlar kitaba bayıldım. Velhasıl kelamı özellikle taze tazeyken ben bir hızlı alıp ilgi göstermenizi tavsiye ederim. Yaşam deneyimi başka bir şey, yazarlık başka bir şey. Kendini yazar olarak görüyor musun bu arada?
3: Ben yazabilen bir şarkıcıyım. Oynayabilen bir şarkıcıyım. Yani çünkü şarkıcı olarak lanse edildim. En başta şarkıcıydım, sonra oyuncu, sonra.
2: Mu?
3: Nasıl?
2: Ne kadar rahat bir tanım değil mi? Dikkat ettiniz mi? Ne kadar rahat. Yani... Yazıp mesela bazı yok ben yazar değilim, ben öyle bir şey yazmışsın ablacığım, yok. Yazmışsın yok.
3: Hayır,
2: ben yazar
3: şimdi,
2: değilim diyorum.
3: Yani yazabilen, evet, yani yazabilen.
2: Çok güzel.
3: Şimdi yazar dediğin zaman kendine böyle bayağı bir ne bileyim bir elbise giymiş falan gibi oluyorsun.
2: Merkeze de onu koymuş oluyorsun.
3: Nasıl?
2: Merkeze de onu koymuş. Yazar koymuş.
3: Şey işte demin o lafım yarım kaldı. O bir oksimoron, işte aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır lafı. Bir oksimoron ve benim olmadığı için onu başlığa taşıyorlar bazen ve benimmiş gibi oluyor. Onun
2: evet.
3: mahcubiyetini, hani burada da bir açıklama yapayım ki o benim sözüm değil. Yani
2: evet.
3: öyle algılansın istemem.
2: Bu devirde bu çok oluyor Ayşegül. Benim bir çok tekrar ettiğim bazı sözler var. İşte konfor çürütür diye bir şey ilk kez benim söylemiş olmam mümkün değil. Benim üstüme yapıştı.
3: Aa.
2: Eyleme geçmeyen farkındalık pişmanlık, biliyorsunuz o sözü. Burada en meşhur sözlerden biri Gestalt Psikoloji Ekolü'nün ana sloganlarından biridir. Bunu da ben demedim. Ama işte oluyor bazen böyle, biz kolayca seviyoruz ya bu dedi falan diye.
3: Hayır, üstlenmediğimiz bir hatanın
2: misyon
3: şeyi
2: geliyor,
3: oluyoruz
2: evet.
3: yani ne bileyim öznesi oluyoruz.
2: Konuklar sessiz bugün. Daldınız
3: biz çok buyurun konuşuyoruz
2: efendim.
3: Galiba.
5: Tam da bu noktada size bir soru sormak istiyorum.
2: Buyurun.
5: Sizi çok uzun yıllardır takip eden,
2: eyvallah.
5: Seven biri olarak. Bu hayattaki en büyük pişmanlığınız nedir?
2: Benim mi?
5: Evet.
2: Haydi konuğa soracaktık ya. Ayşegül, sen öyle bir şey söylemek ister misin? Ben geldi aklıma bir şey.
3: Aa, insan bir hazırlanır gelir
2: de
3: değil mi?
2: Zart deyince de yani böyle. Bak, ama
3: çıkmadı bir.
2: Şu anda doğal bir şey var. En büyükse gömmüşüzdür biz onu. Ama ben bu program hazırlanırken düşündüm. Yani en büyük pişmanlık da, belki size komik gelecek ama ben bir tane buldum.
3: Ne?
2: Fakat şeyi de söyleyeceğim, o pişmanlığın sonuçlarını. Mesela ben üniversitede biyoloji okurken, daha evvel bahsetmiştim çeşitli mecralarda. Böyle bir kimya dersinden daraldım. Dedim ben burayı okuyamayacağım herhalde. Ben bölüm değiştireceğim falan diye bir saldım. 2-3 sene hiç biyolojiyle ilgilenmedim. İşte güzel sanatlar kursuna gittim. Grafik bölümüne geçmeye kalktım. Çuvalladım, geçemedim falan filan. Mesela orada 2-3 senelik bir kaybım var. Ve hep geri dönüp bakıyorum. Yani benim bütün akademik çalışmamdaki en büyük hıçkırık orada olmuştur. Yani çok yavaşlattı beni. Çok benim arkadaşlarım, mezun oldum sınıf arkadaşlarım bana derse girdiler falan. O hale geldik. Yani... Kötü bir durum. Düşünsenize, sınıf arkadaşınız asistan olarak dersinize girip bir şeyler anlatıyor. Onlar eziliyordu. Ben çok sallamıyordum o zaman o işleri. Fakat yıllar sonra ben bunun hep acısını içimde taşıdım. Yani keşke etmeyeydim, keşke yapmayaydım. Fakat 20-25 sene sonra ve bu programı hazırlarken seneler sonra dönüp baktığımda aynı şey oldu. O gecikme olmasa, o vakit kaybı olmasa benim bugün en küçüğü 20 yaşında olan 3 tane çocuğum olmayacaktı mesela. Hmm. Yanlış anlaşılmasın, o senelerde olmadı çocuklar. Hemen öyle değil. Ama oradaki olaylar zinciri beni bambaşka bir yere götürmüş. Ben yine çok şükür mesleğimden kopmadım, biyolog oldum ama vakit kaybı dediğimiz, o kaybettiğimiz dediğimiz şey çoğu zaman hiç bilmediğimiz hayırlara da sebep olabiliyor. Galiba yaşadıkça, şöyle geriye dönüp bir baktıkça her şeyde bir hayır olduğunu bana anlıyormuşuz gibi geliyor. Ne dersin bilmiyorum. Çok mu polyanlacılık yapıyorum acaba?
3: Ya aslında hep bir açık kapı, bir aralık kapı bırakmak lazım. O zaman yapamadım ama hala yapabilirim. Yani o hala lafı...
2: Nefes var, fırsat var.
3: Tabii daha sonraki yaşlar için hepimiz için geçerli bir şey. Yani yapabilirim deyip ama yapmak.
2: Peki sana bir şey sorsam, ben bunu çok önemserim. Eskiden yaptığım YouTube programlarında bütün konuklarıma ilk soru olarak bunu sorardım. Şu anda Ayşegül Aldinç şu an itibariyle hayatında mutlu bir insan mı? Memnun bir insan mı?
3: Mutluyum. Annem hayatta olduğu için bir kere her şeyden önce mutluyum. Çok çok önemli bir şey. Evet. O gittikten sonra ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Ama yani bundan 5 sene sonra mı ben planlamadım. Şu an mutluyum. Tabii ki bir takım eksik hissettiğim duygular tabii ki var. Ama kim tamam olmuş ki kendi içinde ben olayım yani bir de o var.
2: Bu arada stüdyo konuklarımıza sorayım. Şu anda hayatından memnun ve mutlu olanların ellerini bir görebilir miyim?
3: Bir kere nefes alıyoruz. Sağlıklıysak.
2: Mesela bak çoğu okey bu konuyla ilgili. Şöyle bir bilgimiz var bizim bu arada nöropsikolojik olarak söyleyeyim. Şu anda halinizden razı ve mutluysanız geçmişe dönüp baktığınızda pişmanlık değil tecrübe görüyorsunuz.
3: Bence bu lafa bir alkış.
2: Evet. Ama şu anla kavgalıysanız geçmişte hep ahu vahlar, ya, hep kayıplar, hep kaçmış fırsatlar gözüküyor.
3: O çok
2: gözüküyor.
3: Acayip bir sarma ve çok. İnsanı bayağı dibe itiyor.
2: Bu da beni tabii ki benim ana mesajım olan bu programda seninle çok iyi vereceğimizi düşündüğüm ana mesaja getiriyor. Şükür. Mesela şimdi şükür bu devirde çok zor. Yani gençlere diyorum ki ya şükretmek lazım. Diyor ki niye şükredeceğiz ya? Ne yani?
3: Of.
2: O yok, bu yok, bir şey yok. Ya ben sırf yapay zeka için günde 40 vakit şükredilir diye düşünüyorum mesela. Benim zamanımda yoktu. Çok acayip şeyler
3: umarım
2: var.
3: Umarım sonra pişman olmayız.
2: Yani
3: bak,
2: olacağız mutlaka.
3: Bak madem pişmanlık.
2: İşte zaten bence sorun şu. Şükran zihniyle kullanamadığımız için yağma zihniyetiyle kullanıyoruz. Ve sonra buna bence pişman olacağız. Halbuki bunu bir şükran duygusuyla başka bir şeye dönüştürebilirdik belki. Yani insanlık için bu zor bir temenni ama. Mesela şükür duygusuyla aran nasıl? Ben bu kadar şey yaşadım.
3: Çok iyi. Şükretmediğim bir gün ve an yok gibi. Gerçekten.
2: Şükür konusunu özellikle bugün hani programın kreması olarak en son konuşalım istememin sebebi bu. Şimdi hata, pişmanlık, ah keşke, keşke deyince herkesin aklına 1000 tane şey geliyor. Ama şükür deyince herkesin aklına 1000 tane yapmama bahanesi geliyor. Ya tam şükür edeceğim bir eksiklik gözüküyor. Tam şükür edeceğim bir terslik var. Tam şükür edeceğim bir şey olacak. Halbuki şükür aslında öyle bir şey değil. Mesela ben şu anda gerçekten derin şükran hisleri içerisindeyim. Biliyorsunuz ne olduğunu. Yani yıllardır olmak istediğim yerdeyim. Burada. Yıllardır hayranlıkla takip ettiğim bir insanla senli benli muhabbet ediyorum. Ya saçım dökülmüş olabilir. Sakalım beyazlamış olabilir. Sabah belim ağrıyor olabilir. Bilmem ne olabilir. Bana ne? Yani şimdi bu devirde şükredeceğim 1000 tane şey varken ki yani illa şükretmek için de televizyon ekranı karşısında hani benim kamerasının karşısında ya da Ayşegül Adil işte diz diz oturuyor olmasa gerek de yok. Hayatımızda her bir an fark edebileceğimiz şeyleri fark etmeye şükür deniyor zaten.
3: Yani
2: mesela Ayşegül çok güzel bir şey söyledi. Şükretmediğim bir gün yok.
3: Yok.
2: Niye?
3: Yani hayattayım, nefes alabiliyorum, sağlığım yerinde, annem hayatımda. Yani gittiği zaman da şükredecek bir şeyler bulacağım illa ki. Ama yani nefes alıyor olabilmek, yattığın zaman kalkabiliyor olabilmek, gün içinde eylemselliğe dönüştürmek bunu falan. Bütün bunlar daha ne olsun? Aç değiliz, açık değiliz. Yani büyük hırslar şükrü gölgeliyor bence. güzel bir laf ettim galiba.
2: O zaman Açık Beyin olarak tarihe en önemli notumuzu düşelim. Bugün bu soruyu böyle buz gibi soralım. Sevgili dostlar, hem stüdyo konuklarımız hem ekranları başında bizleri izleyenler. En son ne zaman, kaç saat önce, kaç gün önce, kaç hafta, kaç ay, kaç yıl önce gerçekten nefes aldığımızı ve yaşadığımızı fark ettik. Buna bir bakalım. Her gün, her an aldığımız o nefes, o atan kalp, o işte damarlarımızda gezen kan her gün bize sormadan takılıyor. Biz bunu İlk ne zaman fark ettik, en son ne zaman fark ettik de oh be çok şükür nefes varsa umut var dedik. Bizim galiba elimizden en fazla çalınan şey bu farkındalık, yani şimdi şu anda bunu fark etmek. Bu arada senden de görebildiğim kadarıyla birçok bu konuda mahir, yani şükretme konusunda, pozitif olma konusunda diyelim, mahir dostumdan gördüğüm kadarıyla bu bir antrenman herhalde. Bunu böyle 6 ayda bir yapınca olmuyor.
3: Yok, hayır.
2: Senede bir kez ay bugün şükredeyim falan öyle olmuyor galiba. Bu bir tavır.
3: Çok doğru.
2: Tekrar etmemiz gereken bir şey. Ben mesela ilk sohbetimizde çok şaşırmıştım. Böyle heyecanı, yüksek temposuyla falan filan. Mesela bir de yemekteydik, iftarda mıydık?
3: Yemek yiyorduk.
2: Her şey çok güzel, her şey harika, ortam çok güzel ve Ayşegül bunu sıklıkla söyleyenlerden biri. Ben ayıp olmasın diye söylemiyorum tabii, yani Ayşegül Adınç var, sus otur falan modundayım acık.
3: Ne?
2: Ama böyle devamlı her şeyi takdir etme, güzel bulma. Yani çorbanın tuzunun eksik olması değil de kıvamının güzel olmasına dikkat etmek.
3: Evet, yani
2: mesela
3: güzellikleri görebildiğin zaman zaten otomatikman şükür şeyine, formuna giriyorsun. Yani görebildiğin ölçüde.
2: Bu ne zamandan beri Ayşegül'de böyle?
3: Biraz daha olgunlaştığımdan beri diyelim.
2: Değil mi? Bir yaşanmışlık.
3: Kıymet yani bilir olmaya başladıktan sonra.
2: Özellikle Sinan Canan ve Açık Bey'in takip etmeye başladıktan sonra bir artış oldu mu?
3: Aa, vallahi oldu.
2: Bir artış alırım.
3: Yok yok, yani gerçekten bu kadar insan hali, davranışı ve beyin konusuyla ilgilenen biri olarak terzi kendi söküğünü dikebiliyor mu?
2: Bir gün bu soru gelecek. Şimdi beni izleyen bütün sevgili eş dost ve akrabaya buradan selam söyleyerek, sadece terzilik olsa ve konu sökük olsa hallederiz. Fakat bizim uğraştığımız konu insan ve bin bir tane mevzu olduğu için bir kısmında biraz ilerleme var, bir kısmında nal topluyoruz. Ama onda da şöyle oluyor. Mesela beceremediğim yerde beceren dostlarla buluşuyorum. Sohbet, muhabbet ediyorum. Azıcık oradan yaralarımızı onarmaya çalışıyoruz. Ve umuyorum katılırsınız, zannediyorum katılırsınız. Bu dünyayı çekilir kılan şey, Carl Sagan'ın sözüdür bu arada, birbirimiziz. Yani tek başına çekilmez burası. Belki de hikaye var.
3: Ay. Ayşegül, sen konuş, biz dinleyelim ne olur.
2: Vallahi sen de vallahi burayı ışıl ışıl yaptın. Biraz da konuşana, ilham verene bakacaksın. Ben bugün ekstra gaza geldim sayende. Ama maalesef her güzel muhabbet olduğu gibi bizim muhabbetin de sonuna yaklaşmışız. Evet. Yukarıdan geliyorlar bana böyle. O yüzden programımızın kapanışını yapmadan önce sana gönülden çok büyük teşekkür edip uğurlamak istiyorum.
3: Kalkıyoruz
2: sana,
3: değil mi?
2: Evet, seni iyi ki geldin. Her şey için çok çok teşekkür ediyorum.
3: Çok
2: efendim,
3: Ayşegül
2: Adınç, kocaman alkışlarımızla. Bir insanı sahnelerden izlemek kolay. Öyle bakıyorsun, geçici bir süre görüyorsun, sonra geçip gidiyor. Ama çoğu zaman o insanlarla tekrar buluştuğunuzda ya da bir vesileyle gerçek dünyada karşılaştığınızda diyorsunuz ki ya bu böyle gözükmüyordu, bu bir değişikmiş oluyorsunuz. Kimi zaman müspet, kimi zaman menfi. Ama bizim burada ağırladığımız şimdiye kadar bütün konuklar ve inşallah ileride de ağırlayacağımız sevgili konuklar için hep aynı şeyi söyleyebilirim. Ekrandan, sahnelerden ve yaptıkları işlerden, göründüklerinden çok daha fazlası ve bu insanlarla her buluştuğumuzda bir tamamlanma, bir halkanın kapanmasını hissediyoruz. Çünkü biz iyi insanlarla ilgileniyoruz efendim. Sadece başarılı insanlarla ilgilenmiyoruz. Dolayısıyla iyi bir insanı ağırladık. Bu insandan iyi bir şeyler hissettik mi? Tatlış oldu mu? Bak, yüzlerdeki ifadeler zaten programın amacına ulaştığını gösteriyor. Bir sonraki hafta başka bir konuğumuzla, başka bir temamızla tekrar coşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın.
6: NTV Radyo.
7: durumu.
8: Bugün ülkenin batısında yağış var, doğusu sıcak. İstanbul hafif yağmurlu, Poyraz kuvvetli, sıcaklık 19 derece. Yeni haftada çoğu gün yağış var. Ankara akşama doğru yağmurlu 23 derece. İzmir bulutlu, kısa süre yağmur ihtimali var. Sıcaklık 26 derece. Bursa hafif yağmurlu 22, Antalya sağanak yağmurlu 29 derece. Marmara'da Kocaeli, Yalova, Bilecik arası hafif yağmurlu. Edirne parçalı bulutlu 22, Sakarya 20 derece. Kuvvetli Poyraz üşütüyor. İç Anadolu'da Sivas-Kayseri tarafı Lodos'la hala sıcak. 26-27 derece. Konya, Eskişehir ve akşam Sivas kesimi yerel yağışlı. Eskişehir 20 derece. Ege genelinde kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri olacak. Manisa'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 23 derece. Muğla 24 derece, Bodrum'da da yerel yağış var. Akdeniz'de kısa süreli görülen yağmur pazartesi kuvvetlenecek ve geniş alanı etkileyecek. Adana 31, Hatay 29 derece. Karadeniz'de öğleden sonra daha fazla olmak üzere Zonguldak, Sinop, Rize boyunca yağmur etkili. Pazartesi yağış şiddetlenecek. Zonguldak 22, Artvin 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta yine sıcak. Erzurum 27, Malatya 30, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece.
7: Hava durumu. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
9: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
7: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
10: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
7: Masallardan romanlara.
11: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdi.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaklığı devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Burası NTV Radyo. Saat 12. NTV Radyo.
5: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik fon soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir dedi.
6: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon iddiaları nedeniyle görevden affını istemesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. Yazılı bir açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır dedi.
7: AK Parti'miz her zaman doğruların yanında yanlışların karşısındadır. AK Parti'mizin kuruluş felsefesi ve varlık sebebi budur. Temel ilkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesidir. Bu ilke çerçevesinde her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz verilecektir.
6: Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir dedi.
7: Tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır. Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir. AK Parti'mizde siyasetimizin alfabesi her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir.
6: Fon soruşturmaları nedeniyle finansal sisteme ve Türkiye ekonomisine yönelik risk olmadığını belirten Çelik, benzer sorunların yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil her türlü tedbir çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
7: Tüm denetim kurumları görevinin başındadır. Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz. Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, fon soruşturmasına konu olan işlemlerle ilgili iddiaların ardından görevinden affını istediğini duyurdu. Kaya, ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını önemsiyorum, dedi.
8: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, soruşturma kapsamındaki fonlarla ilgili iddialar sonrası görevden affını istediğini duyurdu. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiği sözünü hatırlattı. Bu yaklaşımın gereği olarak ortaya atılan iddiaların açıklığa kavuşturulmasını önemsiyorum, dedi.
9: Şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum.
8: Kaya, sürecin sağlıklı yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir, dedi.
9: Bu anlayışla sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim.
8: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya ve eşinin bazı fonlarda kısa süre içerisinde yüksek kazanç sağladıklarını öne sürmüştü.
5: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülüyor. Bu kapsamda Erdin Özel hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Savcılık yeni bir değerlendirme yaptı ve gözaltı kararı verdi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan bir diğer isim de Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener. 51 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada katılım evim ve pusula otomotiv yöneticilerinin olduğu gözaltındaki 6 ismin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da konuştu. Gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, hesap verecekleri mahkeme salonlarıdır dedi.
10: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya bu sözlerle tepki gösterdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları üzerinden sert mesajlar verdi.
10: Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız.
7: Erdoğan Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edildiği konuşmasına değindi. Filistin halkına destek verdi.
10: Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak genel kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Ticaret Fuarı Müsiyat Expo 2026'nın kapanış törenindeydi. Siyasi ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra yapay zeka teknolojisi de Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi.
10: Yapay zekayı geliştirirken insan faktörüne gerekli önemi vermezseniz arzu ettiğinizin tam tersi neticelerle karşılaşabilirsiniz.
5: Kocaeli'de bir kadın eski eşi tarafından silahla öldürüldü. Körfez ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Fatma Çiğ ile eski eşi İçe tarafından sokakta tabancayla ateş açıldı. Ağır yaralanan Çiğ, çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cinayet sonrası kaçan zanlı aranıyor. İstanbul'da polis torbacılık yaptığı düşünülen bir kişiyi durdurdu. Uyuşturucuyu sıra dışı noktalara saklayan şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı. Motosikletiyle durdurulan şüpheli ilk aramada temiz çıktı. Ancak polis ekipleri ayrıntılı aramaya girişince önce kol saatini gizlediği satışa hazır vaziyette uyuşturucu paketi bulundu. Motosiklet selesini kaldırıp altındaki eşyayı inceleyen ekipler bu kez de bir kulaklığın içine saklanmış uyuşturucu paketleri buldu. Dağıtıma çıktığı tahmin edilen şüphelinin üzerinde uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para da ele geçirildi. Şüpheli gözaltında. Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir genç kızı ağır yaraladı. Otobüs durağına da çarpan sürücü burada da yaşlı bir çiftin yaralanmasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
11: Önce bir yayaya çarptı, sonra da otobüs durağına girdi. Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı 3 kişiden birinin durumu ağır.
12: Faldırtıyı duydum zaten. Geldi zaten savaş alanı gibi. Durakta iki tane yaralı vardı. Durağın karşısına kız çocuğu yatıyor, onu gördüm ben.
11: Alanya'dan Gazipaşa'ya giden otomobil sürücüsü çok süratliydi. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun karşısına geçmeye çalışan tıp fakültesi öğrencisi genç kıza çarptı. Aracı fark eden öğrenci hızlansa da kazadan kurtulamadı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Hızını alamayan otomobil daha sonra da yol üzerindeki otobüs durağına çarptı. O durakta da otobüs bekleyen yaşlı bir çift yaralandı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Parçalanan otomobilin sürücüsünün araçtan yürüyerek indiği anlar kameraya yansıdı. Genel sağlık durumu iyi olan sürücü gözaltına alındı. 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları kazanın yaşandığı bölgede sık sık trafik kazalarının meydana geldiğini belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.
13: Daha önce burada yaya geçit tabelası vardı, yol çizgileri vardı. Bu sene yol çizgilerini kaldırdılar, yaya geçit tabelasını kaldırdılar ama geçidi kapatmadılar. Hemen hemen her sene 5 tane 6 tane kişiyi burada kaybediyoruz. Herhangi bir üst geçit veya herhangi hiçbir şekilde bir önlem alınmıyor.
5: Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte sıcaklık ortalamaları da artıyor. Türkiye'de 2024 yılı ortalama 15,6 derece sıcaklıkla kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. Son 10 yıla ilişkin analizleri paylaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliği ile mücadele bugün artık bir zorunluluk dedi.
11: Türkiye 2024 yılında kayıtlardaki en sıcak yılı yaşadı. 2025 yılı ise son 61 yılın en kurak yılı oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2016-2025 döneminin küresel ve ulusal sıcaklıkla kuraklık analizlerini paylaştı. İklim değişikliğiyle mücadele bugün artık bir zorunluluk. İklime dirençli bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de 2020-2022 yılları arası en kurak dönem olarak kayıtlara geçti. 2023 yılı da 3. en sıcak yıl oldu. 2024 yılında ise ortalama sıcaklık 15,6 dereceye ulaştı ve kayıtlardaki en sıcak yıl olarak kaydedildi. Dünya genelinde de 2016-2025 yılları arası küresel ölçekte en sıcak 10 yıllık dönem oldu. Verilere göre sıcaklık sıçraması 2023 yılında yaşandı. 2024 ise dünyada rekor sıcaklığın olduğu yıl oldu. 2025 yılında küresel okyanus ısı içeriği ise gözlem tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.
5: Manisa'nın Kara Veliler Mahallesi muhtarı Ramazan Budak, yemek yapmakta zorlanan annesi ve yalnız yaşayan yaşlılardan esinlenerek ücretsiz yemek dağıtmaya başladı. 2 yıl önce Atıl Köy Okulu'nu mutfağa çevirdi. Hayırseverlerin de desteğiyle her gün yemek hazırlamaya başladı. 130 kişiye sıcak yemek uğraştıran muhtar bu sayıyı daha da arttırmayı hedefliyor.
11: Muhtarın iyilik sofrası 6 mahallede 130 kişiye ulaştı. Manisa'da atıl durumdaki köy okulu ihtiyaç sahipleri için aşevine dönüştürüldü.
14: Evde yaşlılar yemek yapamıyorlardı, elinden ayağından yakıyorlardı yaparken. Bunun üzerine başladık.
11: Yunus Emre ilçesine bağlı Karaveriler Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Budak, yaklaşık 2 yıl önce yemek yapamayan yaşlılar için kolları sıvadı. İlhamı ise yemek yapmakta zorlanan annesi ve mahallede yalnız yaşayan yaşlılar oldu. Budak, kullanılmayan köy okulunu kendi imkanlarıyla mutfağa çevirdi. İlk başta yemek masraflarını kendi karşıladı. Zamanla hayırseverler de destek verdi. Bugün kazanlar 130 kişi için kaynıyor. Hazırlanan 4 çeşit yemek 6 mahallede yaşayan yaşlı, engelli ve kimsesizlere ulaştırılıyor. Yemekleri kendi elleriyle hazırlayan Budak, paketleri de tek tek dağıtıyor.
14: İlk yıl kendi imkanlarımızla yaptık, kendi bütçemizle yaptık. Sonra hayırseverler yardım etmeye başladılar.
11: Muhtar Budak, destek sayısını artırırsa daha fazla ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştıracak.
5: Gelişmeleri aktardık. Saat başında NTV ekranında Canan Arslan olacak. Mutlu günler efendim, hoşça kalın.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
15: Reklam. Vakıf Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
16: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz

0: kişisi yani her 8-9 kişiden birinin şu anda aktif olarak zayıflama iğnelerini kullandığı belirtiliyor. Bu durumun ülke tarihinde ilk kez erişkin obezite oranlarında ölçülebilir ve sürekli bir düşüş grafiği başlattığına da işaret ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü ise bu ilaçların birer kozmetik kilo verme ürünü olmadığının altını çiziyor. Ancak bu kaygılarla sadece 5-10 kilo vermek isteyenler bile artık aşıya başvuruyor. Bilinçsiz kullanımda her ilaçta olduğu gibi zayıflama iğnelerinde de yan etkiler var. Bugün zayıflama iğneleri hakkında merak ettiklerimizi iç hastalıkları uzmanı Doktor Erkan Sarıyıldız'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Şimdi Amerika ve Avrupa kaynaklı sigorta verileri ve sağlık araştırmalarına göre tıbbi obezite ya da kilolu tanısı olmayanların kullanım oranlarının %15-18 arasında, hafif kilo fazlası olanlar ve sırf kozmetik kaygılarla isteyenlerin oranının da %30-40 oranında olduğu belirtiliyor. Siz mevcuttaki durumu nasıl görüyorsunuz şu an? Önce bununla başlayalım. Bu iğneye başvuranların çoğunluğu estetik kaygılardan mı yoksa gerçekten aşırı kilodan kaynaklı başvurular mı? Ne dersiniz?
1: Öncelikle bir şey düzeltmek lazım. Aşı değil bunlar. Yani buna, bu aslında vücutta olan bir GLP-1 denilen bir hormonun analoğu, eş ürün olarak çıktı. Bu bir aslında hormon benzeri bir maddeyi vücuda veriyoruz. Şu anda gerçekten dediğiniz gibi insanlar arasında biliyorsunuz kilo konusu çok ciddi takıntılı bir çağdayız. O yüzden birçok insan gerçekten sağlık için gereklilik olmasa bile 3-5 kilo için gerçekten başvuruda bulunuyorlar. Ben tabii ki tıbbi olarak bunu filtrelemek zorunda kaldığımızı belirtiyorum.
0: Peki obezitesi olanlarda ve diyabeti olanlarda bu iğneler ya da ilaçlar nasıl çalışıyor? Bize bunu anlatır mısınız?
1: Tabii dediğim gibi normalde vücudumuzdan salgılanan GLP, glukagon-like peptit denilen bir hormon bu. Bunun analoğu olarak ortaya çıkarıldı. Bu madde injekte edildiğinde beyne doydum demesini sağlıyor, mide boşalmasını yavaşlatıyor ve kan şekerini düzenliyor. Yani aslında bizim istediğimiz birçok etkiyi yaparak hastalarımızın iyileşmesine çok büyük katkıda bulunabiliyor.
0: Peki hangi yaş gruplarına uygulanıyor?
1: Yaş grubu birkaç şey var elimizde uygulamamayla alakalı. Tabii çocuklara uygulamasını tabii önermiyoruz. 18 yaş üstü bütün insanlara uygulanabilir. Fakat tabii endikasyonu varsa uygulanabilir. Hı hı. Endikasyon biz özellikle koymadan kesinlikle ben kabul etmiyorum. Hastalarıma da bunu mutlaka söylüyorum.
0: Evet, şimdi o indikasyonlardan biraz bahsedelim mi hocam? Örneğin kilo sınırı ya da kaç olmalı, işte hangi hastalıkları da beraberinde getiriyor olmalı? Bize biraz bunlardan tabii bahseder misiniz?
1: Tabii tabii. Vücut kitle indeksinden bahsedelim. Vücut kitle indeksi 30'un üstündeyse, obezite dediğimiz alana girmişse düşünülebilir gerçekten. 27-30 arası vücut kitle indeksi olan kişilerde de yanında bir hastalık varsa, özellikle diyabeti, yağlı karaciğeri, kalp hastalığı, uyku apnesi gibi hastalıklar varsa bunlar da desteklenebilir fakat yine dediğim gibi doktor kontrolü olmadan mümkün değil.
0: Hı hı. Yani bu vücut kitle indeksi 30 olan kaç kiloya tekabül ediyor? Bunu aşağı yukarı söyleyebiliyor muyuz?
1: Biliyorsunuz vücut kitle indeksi bir orandır. Kilogram bölü metrekare yani ağırlık bölü boy çarpısı. Hı hı. Buna göre baktığımızda 30'un üstünde olduğunda yani kilodan öte vücuda göre boy ve kilo oranına göre değişen bir yapı bu. Oran daha doğrusu. 30'un üstü bizim obezite dediğimiz alana giren insanlarda biz bu iğneyi uygulamayı öne koyabiliyoruz.
0: Hı hı. Peki hocam nasıl takip ediliyor? Yani takip süreci nasıl? Mutlaka bir uzmanla çalışılması gerekiyor.
1: Tabii
0: çünkü.
1: Tabii. Öncelikle tabii ki uygunluğuna bakıyoruz. Yani hasta geldiğinde bu amaçla geldiğinde. Öncelikle bizim gerçekten bu hastalık altyapısı obezite gerçekten varsa bazı önemli şeyler var. Özellikle ailede bizim MEN2 dediğimiz endokrin tümöral altyapı varsa, tiroidde medüller tiroid kanseri varsa, gebelik varsa kesinlikle kullanılmasını yasaklıyoruz. Bu önce baştan söyleyeyim. Yani bu hastalıkları taşıyan bir insan biz bu grup ilacı yapmamalıyız. Bunun dışında hastalarımıza geldiklerinde iğneye başlamışsak da belli aralarla mutlaka karaciğer fonksiyonları, pankreas testleri, ultrasonografileri vesairesini düzenli olarak takip ediyoruz.
0: Peki bu ne kadarlık bir süreç? Yani işte diyelim ki 30'un üstünde vücut kitle indeksiyle geldi. Kaça düşmesi gerekiyor ve bu ne kadar bir süreyi alıyor?
1: Bu şimdi tabii ki hastaya göre konuşmak lazım. Her hastanın yolculuğu farklı. Hastanın parametreleri eğer gerilemişse, vücut ağırlığının %15-20'sine ulaşan bir kayba ulaşmışsa bu ilacın artık etkisini sürdürmenin ya da tedavi sürdürmenin bir faydası yok sonuçta. Dediğim gibi kişiye göre konuşmak lazım.
0: Yani diyelim ki 150 kilo size bir hasta geldi. Onun kaç kilo vermesi hedefleniyor? Ya da kaç kilo yani verebiliyor?
1: Ortalama bizim beklentimiz vücut ağırlığının %15-20'si. Yani neye geliyor? İşte 30-35 kilolara denk geliyor. 150 dediğiniz için söylüyorum.
0: Evet. Peki hocam, şimdi amaç hastaları ideal kiloya düşürebilmek. Bu iğnelerle birlikte yapılması gereken başka hangi unsurlar var? Örneğin iğne olup eski yeme içme alışkanlıklarına devam etmek ya da spor yapmamak hangi sonuçları beraberinde getirir?
1: Şimdi bu iğnelerin en kötü

0: nedir? Sonrasında iğne sürekli kullanılmayacak. Sonuçta hayat boyu kullanılması öneriliyor bazı kaynaklarda ama sonuçta bir yerde keseceğiz. Kişi eğer eski yeme alışkanlıklarını sürdürürse kilo aynen tekrar geri geliyor. Buna rebound kilo alma diyoruz. Bu ciddi bir sorun. O yüzden kişiler mucize olarak tutundukları şeyi eğer ellerinden aldığınızda tekrar eski kiloya dönüklerini öğrenmeli ve bilmeli. O yüzden hayat tarzı değişikliği bir numarada olmalı. İki, bu iğneleri kullanırken kas kaybı çok önemli bir şekilde ortaya çıkıyor. Ciddi bir kas kaybı var. Artık kemik erimesi vesaire altyapısı oluşturuyor. O yüzden protein destekli beslenmek zorunda olduğunu bilmeli. Artı egzersiz programı, özellikle direnç egzersizlerini mutlaka uygulamalı. Yoksa ciddi bir kas kaybıyla karşı karşıya kalıyoruz.
1: Evet hocam, bir de bunun psikolojik tarafı da var aslında değil mi? Yani yeme bozukluğu olan birine de direkt olarak
0: Tabii.
1: bu aşı tavsiye ediliyor mu? İğne.
0: Edinmemeli tabii ki sonuçta. Yemeyle ilişkisi açısından mutlaka psikiyatrik bir değerlendirme de yapmakta fayda var bu tip bir sorun altyapısı görülürse. Biliyorsunuz bazı durumlarda kişilerin altyapısında ciddi bir yemek bozukluğu var. O yüzden bir psikiyatri de konsültasyonla ilerlemekte fayda var.
1: Peki estetik kaygılarla kullananlarda ne gibi yan etkiler görülüyor?
0: Şimdi şöyle, estetik kaygı dediğimiz zaten 3-5 kilo fazlası olan, işte ne bileyim bir davete katılacak ya da düğüne katılacak vesaire diye kilo vermek isteyenler de bu konuda bizim dışımızda da yapıyorlar biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Eczane gidip alan çok insan var. Bunlar da bir kere ciddi bir kilo olmadığı için arkasından hızlı bir şekilde kilo verdiklerinde kas kaybı çok abartılı bir şekilde oluyor. Artı yetersiz beslenme ve içerik olarak da vitamin mineral eksikliklerine çok rastlıyoruz. Saç dökülmesi, halsizlik, baş dönmesi, kemik kaybı artı ciddi bir kas kaybının yüzde çökme dediğimiz o biliyorsunuz GLP yüzü diye bir şey tanımlandı.
1: Evet.
0: Karşı baktığınızda zaten anlayabiliyorsunuz yüzdeki yağ dokusunun erimesiyle alakalı olarak ciddi bir sorunla karşı karşıya. Yani sağlıktan ciddi tehlike atıyor insanlar.
1: Evet, sağlıklı olacağız derken yani bir taraf
0: Aynen
1: için
0: öyle.
1: sağlık için yapılan bir iğne diğer taraf için sağlık bozulmasına sebep olabiliyor. Şimdi Amerika'da finansal analiz kurumları da bu iğnelerin kullananların 2030 yılına kadar 30 milyon üzerine çıkacağını
0: Evet.
1: öngörüyormuş. İlaçların uzun süreli kullanım verileri hastaların büyük kısmının yüksek maliyet ve yan etkiler nedeniyle tedaviyi bıraktığını gösteriyormuş. Yine öğrendiğimiz bilgiler ışığında gidecek olursak ve verilere göre hastaların sadece küçük bir kısmı 2-3 yıldan uzun süre ilacı düzenli kullanmaya devam edebiliyormuş. Peki bırakınca ne oluyor? Bu obezite tedavisi devam edenler için soralım bunu. Vücuda ne mesajı verdik bu iğneyle ve o mesaj nasıl değişiyor? Bize biraz onu da anlatır mısınız?
0: Şimdi bu ilaçların etkileri yapılan GLP analogların etkileri kesilince geçiyor tabii ki. Sonuçta GLP beyinde doydum dedirten analoğu çektiğiniz zaman hasta eski iştahına dönüyor. Ve dediğim gibi kaybettiğini hatta daha da fazlasını alma olasılığı yüksek. O yüzden hani kişi aslında böyle bir programa başladığında ilk başta demesi gerektiği şey şu yaşamımı değiştirmek zorundayım artı bu destekleyecek. Yani tek başına iğneye mucize olarak bakmamak lazım. Arkasından herkes kilolarını alıyor gerçekten eğer yaşam tarzını değiştirmemişse. Eski yeme düzenine kolaylıkla dönüyorlar. Çünkü baskılayıcı etken ortadan kalktığında vücut eski haline döndürüyor kendisini.
1: Evet, şimdi az önce siz o yüz modelinden bahsettiniz.
0: Evet.
1: Belirgin cilt sarkmaları
0: Evet.
1: sıkça konuşuluyor. Bir de kas kaybı söz konusu oluyor,
0: Evet.
1: öyle değil mi hocam? Örneğin
0: Evet.
1: kalp en önemli kasımız, bundan nasıl etkileniyor?
0: Şimdi kas kaybı ile kalp üstündeki etkilerini aynı şeye koyamayız ama şimdi kalp kasında öyle bir zayıflama etkisi yok. Şimdi kalbin etkilenmesi olumlu. Çünkü kullanırken biliyorsunuz kalbin hipertansif, diyabetik vesaire altyapıları toparladığı için oldukça olumlu bir etki olduğunu görüyoruz. Hatta bir yayın okumuştum. Kalp ölümü riski %20 azaldığını görülüyor bu ilaçların altında. Ama genel kas kaybı çok ciddi. O yüzden de insanlar bilinçli şekilde protein desteğiyle ve spor egzersizle taşlandırılmış bir şekilde uygulaması lazım.
1: Bu iğnelerden önce biz tüp mide ameliyatlarını da çok
0: Evet.
1: konuşuyorduk. Obezite
0: Evet.
1: cerrahisini çok konuşuyorduk. Bunlarla birlikte bu ameliyatlarda da düşüş oldu mu? Bu iğneler tüp mide
0: Kesinlikle.
1: ameliyatlarının tahtını salladı mı?
0: Kesinlikle, kesinlikle aynı şekilde. Çünkü o ameliyat her zaman bizim için ne sonuçta? Vücudun anatomisini bozuyorsunuz bir şekilde. Anatomisini bozmaktansa bu tedavi tabii daha yan etki açısından ve vücuda etkisi açısından çok daha olumlu bir etkisi olduğu için ameliyatlarda azalma ben de gözlüyorum hastalardaki başvurularda.
1: Peki son sorumuz şu olsun. Şimdi az önce siz de bahsettiniz, hekim reçetesi olmadan ya da
0: Tabii.
1: merdiven altı kanallardan ulaşmaya çalışanlar var bu iğnelere. Bu tarz kullanımlar sağlık sistemi üstünde nasıl bir yük oluşturuyor ya da ihtiyacı olan hastaların ulaşamaması açısından bakarsak ne dersiniz?
0: Şimdi buradaki en önemli mesele hekime başvurmadan yapılan uygulamalarda öncelikle sağlık riski çok yüksek. Yani kişilerin bilinçsizce gerektiği dozdan daha yüksek dozda hatta bazı hastalarımız yüksek dozda başlıyor. Halbuki biz basamaklı sistemi öneriyoruz. En ufak dozdan başlayıp ona göre ilerlemeyi düşünüyoruz. Fakat hastalarımız

0: kendi kafalarına göre yüksek dozda başlayıp ciddi sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Ciddi beslenme yetersizlikleri de karşılaşabiliyorlar. Artı ilaç güvenliği açısından da sıkıntılı. Sonuçta merdiven altı dediğiniz gibi nereden geldi belirsiz ilaçlar da olabilir. İçeriği farklı da olabilir. O yüzden hep doktor kontrolünde olmak şartını mutlaka öne koyuyorum ben. Artı reçeteyle alınmasından taraftar. Eczaneye gidip alınmasını çok doğru bulmuyorum.
1: Çok teşekkür ederiz hocam programımıza
0: ben
1: katıldığınız
0: çok teşekkür
1: ve soruları yanıtladığınız
0: çok
1: için.
0: Sağ olun, görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın. Doktor bana doğruyu söyledi, bugün zayıflama aşılarını konuştuk. İç hastalıkları uzmanı Doktor Erkan Sarıyıldız konuğumuzdu. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.

0: Gündüz Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
1: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
2: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
4: Garanti BBVA.
5: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Garanti BBVA.
6: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
7: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
8: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
9: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
10: Bugüne kadar yüz binlerce gencinize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
13: Doğa konuşmaları.

0: NTV Radyo'dan merhaba. Ben Ayşegül Akın. Doğa konuşmalarında birlikteyiz. Dünyadaş bir dil için bir sözlük hazırlanıyor. Neden? Çünkü kullandığımız kelimeler kendimizle, bizim dışımızdakilerle ve yeryüzüyle nasıl bir ilişki kurduğumuzu yansıtır. Nasıl yapılıyor bu? Yeryüzünde bir arada yaşadığımız canlı ya da cansız varlıklarla bağlantılı kavramları, deyimleri bir daha düşünüp yeni kavramlar, deyimler bularak. Peki kim bunlar? Çevre ve doğa eğitimi alanları grubu. O grupta bir araya gelen gönüllüler. Bugün onlardan Sinem Sefa Aka ile birlikteyiz. Merak ettiklerimizi soracağız. Heyecanlı bir konu. Başlayalım. Merhaba.
1: Merhabalar.
0: Teşekkürler çağrımızı kabul edip programa katıldığınız için.
1: Biz teşekkür ederiz davet ettiğiniz için.
0: Dünyadaş kavramlar sözlüğünü konuşacağız ama önce sizi tanıyalım. Çevre ve doğa eğitimi alanları grubu. Ne yapıyorsunuz bu grupta? Anlatır mısınız?
1: Tabii. Şimdi biz kısaca ÇDA diye bir kısaltma yapıyoruz. Çevre ve doğa eğitimi alanına dair aslında 42 kişinin oluşturduğu bir grup. Bunun içerisinde multidisipliner farklı yaşam hikayelerinden ve mesleki becerilerden gelen kişiler. Ama gerçekten bu çevre doğa eğitimi alanında bir ortaklaşmak, bir tekrar bakmak, eleştirel olarak ve bu alanı daha geliştirmek, yaygınlaştırmak ve çeperlerini biraz açmak için bir araya gelmiş. Gönüllü bir grup, gönüllü bir topluluk. Biz biraz çevre, doğa, biyolojik, çeşitlilik, sürdürülebilir kalkınma, ekososyal okuryazarlık, iklim eğitimi gibi alanlara kavramsal ve içeriksel ve yöntemsel olarak farklılaştığını düşünüyoruz. Bu farklılığı, bu zenginliği de görerek ama biraz ortaklaşma, belki derinleşme, tüm de meselemiz yeryüzüyle ilişkimizi dair farkındalığı ve sorumluluklarımızı geliştirmek için bir ortak zemin oluşturmak. Bu topluluk bir araya geliyor ve bu topluluk bir araya geldiğinde aslında bir alt çalışma gruplarıyla bir yolculuk yapalım dedik. Biz kavram ve felsefe çalışma grubu olarak birazcık daha böyle daha öz çalışmayı tercih ettik. Kullandığımız, demin bahsettiğiniz gündelik dilde alışılagelmiş, yerleşmiş kelimelere bakalım dedik. Sözcüklere bakalım dedik, kavramlara bakalım. Bazen terim olabilir, teknik terimler olabilir, deyimler olabilir, ifadeler olabilir. Bunların ayrımcılığı, ön yargıları, hiyerarşi, şiddeti, türcülüğü yeniden ürettiğini biz zaten fark etmeye başlamıştık. Fark ettirmeye başlayalım dedik. Ve bu kullandığımız bu kelimelerin kendimizle ve bizim dışımızdaki canlı cansız tüm varlıklarla, bu yeryüzünde olan tüm varlıklarla nasıl bir ilişki kurduğumuzu, nasıl bir iletişimde bulunduğumuzu da yansıttığını düşündük. Alt grupta bunun çalışmasını yapıyor. İlk üretimimizde böyle bir sözlük oldu. Birebir bunun yerine bunu kullanan değil, aslında bu bir düşünce yolculuğunu başlatma oldu.
0: Peki sözlüğü nasıl hazırlıyorsunuz? Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz?
1: Şimdi biz bir sözlük dedik ama bu böyle yaşayan bir belge, bir yöntem aslında, bir araç. Ve tamamen aslında ilk önce topluluğa sorduk, bir anket açtık. Dedik ki hayatınızda, günlük dilde de olabilir, mesleki hayatınızda olabilir, sosyal ilişkilerinizde olur, dinlediğiniz bir şarkı olur, seyrettiğiniz bir film olabilir. Karşılaştığınız, sizi rahatsız eden, tam da buradan baktığınızda ve bunun dönüşmesi, değişmesi, belki de evet böyle kullanabilirsiniz ama altında ne yatıyor, o kavramın izini sürme açısından bize bir katkı sağlar mısınız dedik. Yani gerçek insanlardan, yaşayan insanlardan bu nasıl yansıyor diye. Ve bunlar geldi. 41 tane maddeyi sözlüğe aldık. Hala tartıştığımız 58 tane madde var. Bakın tamamen anketten gelenler. Yani biz de bu arada anketin bir kullanıcısıyız. Yakın zamanda bu arada herkese açacağız. Siz de olursunuz. İnşallah buradan dinleyicileriniz de olur. Bunları nasıl dönüştürebiliriz diye buna ortak ettik.
0: Ben sözlükteki kavramları, deyimleri biraz karıştırdım. Mesela kuş beyinli, hayvan gibi yemek, köpek olmak gibi günlük hayatta düşünmeden kullandığımız artık yerleşmiş deyimler, sözcükler var. Eşek gözlü gibi çok masum görünenler de var. Mesela balık hafızası. Bunu söylediğimizde aslında ne demiş oluyoruz?
1: Söylediğiniz şeyleri de dedi ki tamam, burada bir ayrımcılık var, burada bir şiddet var, türcülük var, insan merkezcilik var. Böyle 13 tane kategori yaptık aslında. Peki neden sizi rahatsız ediyor? Burada garip olan ne? Burada sorunlu olan ne? Ya da burada değişmesi, dönüşmesi gereken ne? Kendi kelimelerinizi söyleyin ve bir öneride bulunun. Bunun yerine ne kullanabiliriz? Ya da bazılarını da hiç kullanmayalım. Mesela siz demin bahsettiniz, eşek gözlüsünden var, işte hayvan gibi yedimden var, ayı gibi uyuduma. Bunlar aslında bir anlamı var aslında, sadece onun yerine kullanın. O zaman öyle kullanmayalım. Çünkü hayvanlara insan davranışı adlediyoruz. Yani tam türcülük, insan merkezlilik. İnsan sanki o binlerce tür arasındaki tek hakim türmüş bu gezegenin gibi. O davranışları diğer gezegenin diğer canlı varlıkları da yapıyormuş gibi adlediler. Mesela bunların çoğuna dedik ki kullanmayalım. Ne anlama geliyorsa o kavram, o deyim, onu kullanalım. Niye burada bir başka bir canlıyı tahakküm altına alıp bizim himayemiz demiş, bizim bakışımızla yaşıyormuş bu yaşamını bu gezegende diye onları yaptık. Ama onun dışında sorduklarınızın tabii ki nedenleri var. İşte mesela balık hafızasından bahsedebilirim. Bunu mesela balık adamda da aynısını söyledik. Balık hafızasında birazcık daha hani unutan kişileri tanımlamak için kullanıyoruz ama balıkları aslında bir yanlış indirgemeci bir özelliği küçümsemeyi düşünüyoruz. Yani oradan kuruyoruz balık nasıl bir canlıdır diye. Bakın algımızı değiştiriyor bir canlı hakkındaki, tutumumuzu değiştiriyor. Çocukluktan yetişkinliğe ve sonrasındaki bütün hayatımız boyunca ve işte söylediğim o insan merkezi, insanı tahakküm ettiği, değersizleştirdiği, bir metalaştırdığı bir şeye dönüştürüyorsunuz, objeye dönüştürüyorsunuz balığı. O yüzden hani bir sürü balığa, o örnekten gidelim, balığı nasıl tüketileceğinden, nasıl üretileceğine, bir sürü şeylere metalaştırmaya gidiyor.
0: Yine masum gibi görünen bir tarif, mesela atıl alan, boş arazi, bakımsız arazi. Bunları söylediğimizde ne demiş oluyoruz?
1: Yine aynı insan tarafından tekrar düzenliyorsunuz. Yani bir yeryüzünde bir alan var. Bu arada biz hep şey kullanırız, dünyadaşlık kavramı içerisinde canlı ve cansız varlıkların bir aradalığı. Yani taşlar, sular, ormanlar, ya ormanlar değil mi? Mesela dağlar ne kadar cansız? Yüzyıllarca belirli ilişkiler içerisinde olan sistemler, ekosistemin parçası hepsi ve bir döngü içerisinde aslında değişiyor, dönüşüyor, yenileniyor, tekrar oluyor ama devam eden bir sürecin içerisinde biz belirli süreli yaşayan canlılarız ve tekrar bakımsız arazi, atıl arazi, bakın yanına koyduğunuzda kelimeleri yan yana insanın aslında orada bir belirli bir özgürlüğü kısıtladığı, yaşam hakkından tutun oranın farklı haklarını, bir korumanın ötesinde bir tüketme, bazen istila, bazen mülkü haline getirme şeklinde kullanılan, orada bir değersizleştirme var, araçsallaştırma var. İnsan hayatı için araçsallaştırma var. Gezegenin diğer canlı cansız varlıklarıyla bağını yok sayma var. Bunların hepsinin önerilerini de koyduk sözlüğümüze. Ama söylediğim gibi bunlar hep bir düşünme yolculuğu. Biz bu böyle olmalıdır değil. Bizim derdimiz aydınma. Biz çünkü evet, çok aydık. Bunu çalışırken fark ettik. Aa, ben de çok kullanıyormuşum dedik. Aramızda eğitimciler var mesela. Öğrencilerle ilişkiyi böyle kurmuş. Ya da kendi alanında akademik yazılar yazanlar var. Fark edip bunu nasıl acaba daha insan merkezi değil de daha barışçıl, daha kapsayıcı, dünyadaş bir dile çevirebilirim. Farkındalığı belki de.
0: Masum görünen kavramlar ya da deyimler var dedik. Bir de aslında kelimelere dikkat etsek anlamı çok açık olanlar var. Mesela bir taşla iki kuş vurmak.
1: Değil mi? Her gün yani herhalde kaç kez kullanılıyordur Türkiye'de olanlar. Bir kere vurmak. Yani vurmak kelimesi şiddet. Yani şiddeti çok olağanlaştırıyoruz. Bir insanın bir insana, şimdi ben burada yaşı da söylemeyeceğim. Bir insanın insana vurmasını kelimenin dilinin içerisinde kullanmak rahatsız ediyordur diye düşünüyorum. Bunun için bir hak savuncusu olmak ya da herhangi bir alandan olmak gerekmez. Bir kuşu vurmak neden rahatsız etmiyor mesela burada? Şiddeti çok olağanlaştıran bir şey eylemini zaten. Ve tabii ki türcülük var burada. Yani yine türcülük dediğimiz şey insanın türünden bütün doğada yeryüzünde olan diğer türlere bakmak.
0: Aynı şekilde.
1: Bunun önerisini de söyleyebilirim isterseniz.
0: Lütfen.
1: Birkaç öneri gelmişti. Belki merak ederler. Bir tas ile iki kuş beslemek. Çünkü burada tek eylemle iki sonuç alma var. Bir tasla iki kuş besleyebiliriz.
0: Evet, güzelmiş. Aynı şekilde hayvanların telef olması var.
1: Evet. Hatta işte can kaybı yok. Herhangi evet. bir iklim değişimi nedeniyle olan afetler de olabiliyor bazen. Gerçekten doğal afet kavramını da çok tartışıyoruz şu anda. Daha sözlüğümüzü almadık ama.
0: Yani can kavramı sanki insanlara ait gibi.
1: Aynen. Yani ölü dediğiniz zaman bir ölüm olduğunda bu bir cinayetle olabilir, başka şekilde olabilir. Bu tamamen aklımıza insan türü geliyor. Diğer türler, yani mesela hayvan dışında da bir ağacın kesilmesinin de kesilmesi. Ağacın kesilmesi diyoruz bakın. Ama benim durduğum yerden orada bir yaşamı sona erdiriyorsunuz. Ölüm demek ki ağaçlar daha da böyle birbirine bağlı bir ekosistemin parçası. Başka bir ekosisteme de neden oluyorsunuz. Bir hayvanın telef olması, işte şu kadar can kaybı olduğunda hayvanların ya da işte oradaki doğanın diğer canlı varlıklarının sayılmaması, onlara bakılmaması, onların fark edilmemesi böyle bir felakette yine aynı şekilde insan merkezi bir yerden ve tabii ki şiddeti yine olağanlaştırıyor. Diğer türlere yapılan şiddetin normal olabilir, kabul edilebilir hale getiriyor.
0: Başka bir kavram da deniz ürünleri. Halk arasında hatta akademide bile kullanılan bir kavram. Sorun nerede?
1: Evet. Ya işte bütün aslında kavramları yan yana böyle koyduğumuzda bütünmüş gibi bakılıyor ama bölmek gerekiyor. Şimdi ürün. Bir deniz var. Bakın deniz var. Yani orada denizler var, okyanuslar var, sular var. Çevrili diyoruz değil mi? Karayla çevrili diyoruz. İnsan mı çeviriyor? Kimin orası? O mülk kimin? O bir mülk müdür? O bir canlı mıdır? Cansız mıdır? İçerisinde bir ekosistem var. İnanılmaz. Ve siz ona ürün diyorsunuz. Bakın yani ürün neye diyoruz? Objeye, paketlenen değil mi? Sattığımız, evet. aldığımız, tükettiğimiz, ürettiğimiz yani insan eliyle yani olan bir şey ve biz bu yani insana sunulan bir nesne gibi, bir meta gibi oradaki bir yaşam formunu bu şekilde yapıyoruz. Ve sonra deniz canlıları neden demiyoruz? Yani ekonomik değeri üzerinden değil de yaşayan varlıklar, mevcut olanlar şeklinde de kafamızı kurabiliriz belki.
0: Evet, kesinlikle. Peki doğa intikamını aldı diyoruz. Bunu doğayla iç içe yaşayanlar da, bunu önemseyen, dikkat ettiğini düşünenler de kullanabiliyor.
1: İşte burada insani niyet atfediyoruz. Öfke, intikam, evet. insanın yaşadığı şeyler. Yeryüzünün bir döngüsü var. Ekolojik sistemlerin devamlılığı var. Dinamiği var. Bunu da yok eden bir şey. Yani tek zamanlık. Şunu yaparsan bu olur şeklinde böyle biten süreçler. Hep bir doğum ve ölümle belki içselleştirme yapıyoruz kendi çünkü yaşamımız o şekilde. Ve bu şekilde de aslında yapısal nedenleri, neden öyle bir şey oldu? Eğer bir felaket olduysa, bir şey olduysa bunu doğa mı yaptı, yeryüzü mü yaptı? Yoksa acaba bizim davranışlarımız, bizim hazırlıksız oluşumuz, bizim müdahalemiz, biz derken insan türünden bahsediyorum. Bunu yok sayma var. Tamamen orada olan olguya bakılıyor. Arkasındaki o kök nedenler dediğimiz yapısal aslında politikalarla, sistemlerle kurulması, korunması ve bir durum olduğunda da, ihlali olduğunda da müdahale edilmesi gereken her şeyi boşa çıkartıyorsunuz. O taahhütleri unutuyorsunuz. Bu oldu, ne yapalım? Bir dahakine bakarız gibi. Aslında bir çözüme de ulaşmıyorsunuz. Belki iç rahatlatması oluyor. Ama önemli olan orada gerçekten doğa intikam alan bir sistem midir? Onu da biraz düşünmek gerekiyor. Bu bozulmayı kim, yani oradaki özne kim? Birazdan o özneyi karıştırıyoruz galiba. Bu arada şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani insan o kadar kötü bir varlık, neler yapıyor değil. Sadece biz baktığımız yerden bu bir aradanlığa, tekrar altını çiziyorum, dünyadaş bir yer olabilir bu dünya diye düşünüyoruz biz böyle bakarak. Zararımızı en aza indirgeyebiliriz, faydamızı çoğaltabiliriz diye bu çabamız var.
0: Dünyadaş bir dil diyoruz. Aslında dünyadaş kavramını da açıklamak belki iyi olur.
1: Evet, bu işteşler çok aslında yolculuğu da anlatıyor ya. Değişen dönüşen şeydir. Arkadaşlık, yoldaşlık, belki yarenlik kelimesini ben çok kullanıyorum. Yani orada yaptığımız şey aslında bir eşitler arası ilişki. Bir aradanlık. Birbirine özen, birbirine önem vermek ve birbirini önceliklendirmek. Biraz hak temelli bakıştan gelir bu. Haklar vardır, hiçbiri birbirinden üstün değildir ve herkesin varoluşuyla birlikte bu haklar böyle sanki gelmiştir. Ve bunu korumak, kollamak hepimizin meselesi. Sadece insanın insanın hakkını koruması değil, insanın doğadaki diğer canlı cansız varlıkların. Onun için dünyadaşlık dediğimiz bir gezegendeyiz, adı dünya. bu gezegenin bir parçasıyız. Bundan işte hangi ülkede, devlette, işte hangi dildeyiz, hangi coğrafyadayız, hangi dili konuşuruz, belki inancımız var ya da işte rengimiz, ırkımız, cinsiyetimiz, hiçbiri değil. Biz bir dünyadaki bir türüz ve diğer türlerle bir arada barış içerisinde yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. Dünyadaşlıkta tam buradan yola çıktığımız bir üst şemsiye gibi önemsediğimiz bir duruş.
0: Kavramlar sözlüğünden devam edelim. Gezegeni kurtarmalıyız. Doğa sevgisini aşılamalıyız diyoruz. Bunun arkasındaki anlam ne?
1: Evet, işte kurtarıcı rol. Yani burada kurtarılacak şey ne? Yine kök nedenler, o yapısal nedenlere bakmayı biraz göz ardı eden bir şey. Ya da bir sevgiyi aşılamak yaşlı da bir yerden. Yani genellikle çünkü çocuklar geliyor aklımıza. Daha genç nesiller geliyor burada. Yani yukarıdan birinin, hiyerarşik bir yerden bilgiyi, sevgiyi, saygıyı, bu özeni verip hap gibi oraya aşı, öyle bir şeydir çünkü enjekte etmek ve onun orada kalacağını, o şekilde korunacağını ve hatta buradan şeye de, iklim savaşçıları var orada ki orada bir şiddeti olağanlaştırma, şiddet dilini militarize dilde olağanlaştırma. Ama hepsi aslında bozanın kurtardığı, kurtaranın bozduğu, aslında yanlış bir düzenin, yapısal sorunların görmezden gelindiği bir noktaya geliyor. Bu bakış açısıyla hiçbir zaman zaten bir sistem kuramazsınız. Kurduğunuz sistemde kalmaz. Yani oraya özenmek için bireyleri koymuyorsunuz. O bireyler özenmeye, onu içselleştirmeye, onu önemsemeye başlamıyor. Bir görev gibi o ceketi giyip, o şapkayı takıp gerektiğinde de onu bırakma şeklinde oluyor. Yani gönüllü kavramında bunu çok söyleriz. Gönüllülük aslında gönülden gelendir, yani sineden gelen bir şeydir. Ve o bir seferlik değildir. Onu hep yaparsınız. Hep öyle görmeye başlarsınız. Hep orada duymaya başlarsınız. Hep dünyaya öyle bakmaya başlarsınız ve belki yapabilirseniz birazcık tutumunuzu ve davranışını değiştirirsiniz o yönde.
0: Sözlükte şunlar da var: karga sesli, kaynana dili, eşek inadı, keçi inadı, eşek gibi çalışmak, eşek hoşaftan ne anlar, eşeğe altın semer de vursan eşek yine eşektir.
1: Neden hayvanları değil mi başına koyuyoruz? Yani mesela inek öğrenci, çalışkan öğrenci, çalışkan kişi diyebiliriz. Kaynana dilinde mesela, bu arada hani kategorilerimiz arasında cinsiyetçilik de çok var.
0: Evet, toplu değil mi? At gibi kadın var mesela.
1: Tabii. Balık adam, bilim adamı, artık yavaş yavaş bilim insanına doğru gidiyoruz ama halen kullanılan şeyler ki var, yani iklim değişimine dair bilim insanlarının da görüşlerine şey yapıldığında bilim adamları çok kullanılıyor. Burada cinsiyetçilik de var, yani toplumsal cinsiyet kalıp yargıları nedeniyle aslında kadınlara bu kadınlara yakışır, erkeklere bu yakışır dediğimiz şeyleri mesela kaynana dili negatif bir şey, atama aslında, atfedilme şeyi, ama o bir ot. Yani o otun kendi ismini neden kullanmıyoruz? Ya da at gibi kadın. Yani niye kadına, mesela at gibi erkek değil de çok güçlü olunca niye ayı gibisin oluyor gibi. Aslında burada da yine insanların davranış kalıpları, insanların yaptığı olumlu ya da olumsuz kalıpları yine türcü bir yerde, insan merkezci bir yerden kullanıyoruz. Bunun yerine işte onu diyoruz, bunları kullanmayalım. Yani kelimelerin yanına hayvan isimleri koymayalım. Ne anlama geliyor? Çalışkan çocuk diyelim o zaman. Ya da çok konuşan, bazen hani hadi halk dili dırdır eden insan diyelim gibi. Ya da çok güçlü, çok sağlam insanı kullanalım. Bunu niye bir hayvanla bir araya getirince? Çünkü küçümseme de var orada tabii. Kelimeyi, kavramı böyle bazen sertleştirme, kaba haline getirme. Ve hatta biz grubumuzda bir kavram atölyesi yaptık. Orada şey dediler, toksik hale getiriyor. Yani zehirli de hale getiriyor kelimeyi. İçinize zehirli bir şeyi koymuş oluyorsunuz. Ya da karşı tarafa söylediğinizde ortama zehirli bir şey atmış oluyorsunuz.
0: Yine masum gibi görünen kavramlar, faydalı ve zararlı canlılar.
1: Fayda ve zarar. Canlının faydası ve zararına yine biz karar veriyoruz. Doğada yok o. Doğanın dengesi içerisinde, ekolojik sistemin içerisinde zaten bunlar. Devinim içerisinde, devam eden bir süreç içerisinde. Yani yangınlardan sonra da bunu çok yaşadık ya, tekrar kendini buluyor şeklinde. Yani doğayı kendi başına bırakalım da demek için bunu söylemiyorum. Bu da çok tartışılan bir konu ama kim zararlıdır, kim değildir? Kim normaldir hangisi anormal? Yani insanlar da kendi arasında yaptığı bir şeyi bir anda siz kategorize ederek, o zaman ne oluyor? Tamam, ürün diyebilir miyiz buna? Ya da metalaştırabilir miyiz? Ya da tüketebilir miyiz? Üretebilir miyiz? Taklit edebilir miyiz? Bir taraftan insana fayda sağlayacak bir yere, konuma getirmenin aslında vicdanımızı rahatlatma şekli haline geliyor. Çünkü zararlı şeyi koparabilirsiniz, yolabilirsiniz değil mi? Zararlı ot olunca. Ama yararlı olunca işte onun çayını yapabilirsiniz. Size fayda sağlar ama size yine. Bakın buradaki fayda da yine başka şeyler için. Yani doğanın kendisi için değil. İnsan topluluklarının kendi yaşamı için. Onun için bu kategorizasyon da bize biraz sorunlu geldi.
0: Peki dinleyiciler bu sözlüğe nereden ulaşabilirler?
1: Doğa Oyunları Evi web sayfası var. Onun içerisinde ÇDA dediğimiz Çevre Doğa Eğitimi Alanı topluluğunun bir sayfası var. Onun içerisine koyduk sözlüğümüzü. Tekrar söylüyorum, bu sözlük yaşayan bir sözlük. Yani taşa yazılmış değil, bu bir yolculuk. Şu an bu 41 tane giriş yaptık. Bunlarla da ilgili bize geri bildirim gelebilir bu arada. Daha da var dediğim gibi 58, ama tekrar anketi açacağız. Bakalım başka neler var insanları rahatsız eden, öneriler ne? Ve bu diyaloğu açık tutmak istiyoruz. Dünyadaşlık kavramını yaygınlaştırmak istiyoruz. Her zaman söylediğim gibi herkesin, gerçek insanların, gerçekten yani gerçek insan derken böyle hani bir yerde yazılmış sözlükler oturmuş da uzmanlar oturmuş düşünmüş değil. Hayatın içerisinden örnekler, zamanın ruhuna uygun örneklerle bunun böyle daha da gelişip zenginleşeceğini ve sözün büyüyeceğini düşünüyoruz. Siz de buna zaten şu an katkı veriyorsunuz.
0: Çok çok teşekkürler katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için.
1: Biz teşekkür ederiz. Biz davet ettiğiniz için böyle bir alan sundunuz bize.
0: Çevre ve Doğa Eğitimi Alanları grubundan Sinem Sefa Akay bizimleydi. Dünyadaş Bir Dil için kavramlar sözlüğü çalışmasını anlattı. Bu arada biz bu kaydı yaptıktan sonra Sinem Sefa Akay'dan gelen bir notu ileteyim. Kavramlar sözlüğü internetten herkese açıldı. İsteyenler Doğa Oyunları Evi'nin web sayfasına girip ÇDA sayfasını tıklayıp kavramlar sözlüğü anketine katılabilir, sorunlu bulduğu kavram ya da deyimleri yazabilir, önerilerini ekleyerek katkıda bulunabilir. Doğa konuşmaları için haftaya bugün yine aynı saatte NTV Radyo'da olacağız. Hoşçakalın.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Doğa takvimi. Bugün 27 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bugün Dünya Nehirler Günü. Her yıl Eylül ayının 4. Pazar günü kutlanan günün amacı, dünya çapında su yollarının önemini hatırlatmak, korunmasını vurgulamak, bu amaçla aktif olmak. İnsanlar çağlar boyu nehirlerin ne kadar önemli olduğunu biliyorlardı. Nehir kıyıları ve deltaları etrafında kaç şehir ve kasaba kurulduğunu, büyük nehirlerin etrafında kaç medeniyetin geliştiğini hatırlayın. Anadolu'dan Mezopotamya'ya Dicle ve Fırat, Çin'in Sarı Nehri, Mısır'ın Nil Nehri, Amerika'nın Mississippi Nehri veya Washington'la Oregon'u birbirine bağlayan ve çok eski zamanlardan beri yerli halkları besleyen Kolombiya Nehri. Dünya genelinde yerli halklar nehirlerinin kendi tarihi, ihtiyaçları ve hakları olan bir insan gibi olduğunu savunarak onlara saygı duymuş, korumuş. Nihayet Yeni Zelanda'da Maoriler bu argümanı hukuken kabul ettirdi. Ülkenin kuzey adasındaki en büyük nehirlerden biri olan Whanganui Nehri'nin hukuki kimlik kazanmasını sağladı. Hindistan'daki mahkemede Ganj Nehri'nin canlı insan statüsü olduğuna hükmetti. Ekvador, Bolivya ve Kolombiya'da da benzer önlemler alındı. Unutmayın, haritada gördüğünüz mavi çizgi geçtiği yerlere hayat verir. Ve bugün Dünya Turizm Günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği günün bu yılki teması yapay zeka ile turizmi yeniden tasarlamak.
1: Doğa takvimi.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Bugün ülkenin batısında yağış var, doğusu sıcak. İstanbul hafif yağmurlu, Poyraz kuvvetli, sıcaklık 19 derece. Yeni haftada çoğu gün yağış var. Ankara akşama doğru yağmurlu 23 derece. İzmir bulutlu, kısa süre yağmur ihtimali var. Sıcaklık 26 derece. Bursa hafif yağmurlu 22, Antalya sağanak yağmurlu 29 derece. Marmara'da Kocaeli, Yalova, Bilecik arası hafif yağmurlu. Edirne parçalı bulutlu 22, Sakarya 20 derece. Kuvvetli Poyraz üşütüyor. İç Anadolu'da Sivas Kayseri tarafı Lodos'la hala sıcak. 26-27 derece. Konya, Eskişehir ve akşam Sivas kesimi yerel yağışlı. Eskişehir 20 derece. Ege genelinde kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri olacak. Manisa'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 23 derece. Muğla 24 derece, Bodrum'da da yerel yağış var. Akdeniz'de kısa süreli görülen yağmur pazartesi kuvvetlenecek ve geniş alanı etkileyecek. Adana 31, Hatay 29 derece. Karadeniz'de öğleden sonra daha fazla olmak üzere Zonguldak, Sinop, Rize boyunca yağmur etkili. Pazartesi yağış şiddetlenecek. Zonguldak 22, Artvin 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta yine sıcak. Erzurum 27, Malatya 30, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo.

0: NTV Radyo.
1: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Günü özetleyelim, ayrıntılarını aktaracağız. Fon soruşturmasında yeni bir gözaltı var. Daha önce adli kontrolle serbest bırakılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özer gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında dün tutuklananlarla birlikte tutuklu sayısı 51'e yükseldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon iddiaları nedeniyle görevden affını istemesinin ardından AK Parti'den ilk açıklamalar geldi. Sözcü Ömer Çelik, Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın açıklamaları 13 bülteninde ekranda olacak. Üç faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Aksaray'da 2007'de kaybolan Fadime Görgül'ü, Gaziantep'te 2011'de öldürülen Mehmet Kaya ve Manisa'da 2015'te ölü bulunan Meral Babacan'ın ölümüne ilişkin dosyada yeniden incelendi. Yeni gözaltılar ve tutuklamalar var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Ziyaret Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'nin S-400'leri başka bir ülkeye transfer etme ihtimaline yeşil ışık yaktığı bir dönemde yapılıyor. Bu haber ve daha fazlası için 13 bültenine başlıyoruz. Fon soruşturması giderek genişliyor ve son olarak Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özer gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de dün tutuklanmıştı. Sayı 51'e yükselmiş oldu. Ayrıntılar için şimdi NTV'den Baran Bila karşımızda. Baran, neler aktaracaksın soruşturmanın detaylarıyla ilgili?
1: Canan, sabah saatlerinde en çok dikkat çeken gelişmelerden biriydi. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özer gözaltına alındı. Halihazırda daha önce hakkında bir yurt dışına çıkış yasağı kararı bulunuyordu. Adliyede bir takım işlemler gerçekleştirilmiş ve savcılık bu yönde bir karar almıştı. Ama tekrar bir değerlendirme yapıldı ve bu değerlendirmenin ardından gözaltı kararı çıkartıldı. Ayrıca geçtiğimiz dakikalarda gelen bir son dakika bilgisi, bir kez daha tekrar edelim. Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. İsimler arasında birkaç dakika öncesinde bu bilgi haber merkezlerine ulaştı. Soruşturma şu an devam ediyor. 6 ismin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor. Bu 6 isim Katılım Evim ve Pusula Otomotiv'deki yöneticilerden oluşuyor. Onlar hakkındaki suçlama ise ağırlıklı olarak Pusula'daki kapalı fon iddialarıyla ilgili. Yani tüm bu söz konusu fonlar piyasaya açılmadan önce kapalı haldeyken burada fonlara giren ve bir takım planlamalar yapan, bu sayede çok yüksek kazançlar sağlayan ama haksız kazanç sağlayan kişiler olduğu öne sürülüyor. Bu konuyla ilgili soruşturma derinleştirilmişti. Emniyette halen sorgu aşamasındalar ve genel bir tabloya baktığımız zamansa 51 zanlı tutuklandı geçtiğimiz dönemde. Dün akşam saatlerinde adliyede ifade verme işlemleri devam ediyordu ve bu işlemlerin ardından Merkez Bankası'nın eski yöneticilerinden eski başkan yardımcısı Erkan Kilimli de tutuklandı. İddiaları bir hatırlatmak gerekirse, suçlamaları özetlemek gerekirse, evet, fon dolandırıcılığı diyoruz. Buna sermaye piyasasında spekülatif hareketler de dahil, saadet zinciri kurma, haksız kazanç sağlama, suç örgütü kurma gibi çeşitli iddialar, çeşitli suçlamalar var. Peki bu nereye kadar uzanıyor? Arka planında kimler var? Bununla ilgili de soruşturma genişletilmiş vaziyetteydi. 7 şirkete ait 131 fon, ki tasfiye süreci de bunlar, halen mercek altında. İşte bu kapsamda, bu doğrultuda kuruluşlarından bugüne, yani tasfiye sürecine kadar teker teker hangi işlemler gerçekleştirildi? Savcılık şimdi bunun raporlarını istedi. Bunlar araştırılıyor. Öte yandan Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ayrı bir parantez açılıyor. Yani bu soruşturmanın hemen öncesine kimler, ne kadar meblağlarda çıkış yaptı, bu fonların değeri, büyüklüğü neydi ve yatırımcı dağılımı nasıldı, bunlara teker teker bakılacak. Ve bir başka bilgi, bugüne kadar 46 tüzel kişi, yani şirketten bahsediyoruz, 18 fon ve 42 şahıs hakkında mal varlıklarını dondurma kararı gelmişti. Gelişmeleri bu şekilde özetleyebiliriz Canan.
0: Baran Bila'ya teşekkür edelim. Bir başka bağlantı noktasına döneceğiz hemen. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'le Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan bu fon soruşturmalarına ilişkin yeni açıklamalar vardı. Ayrıntılarını bize NTV ekibinden Özden Erkuş aktaracak. Özden, neler söyledi her iki isim?
2: Canan, dün hatırlanacaktır. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Mete Hüseyin Kaya istifa etmişti bu fon iddiaları nedeniyle. Sonrasında ilk açıklama AK Parti adına sözcü Ömer Çelik'ten geldi. Yazılı bir açıklama yaptı Ömer Çelik. AK Partimiz her zaman doğruların yanında yanlışların karşısındadır. AK Partimizin kuruluş felsefesi ve varlık sebebi budur. Temel ilkemiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesidir şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ve bu ilke çerçevesinde her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz verilecektir dedi Ömer Çelik yaptığı yazılı açıklamada. Ve yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir ifadesini kullandı. Tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları, olayların tüm boyutlarını açığa çıkararak karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır. Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir. AK Partimizde siyasetimizin alfabesi her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir dedi açıklamasında Ömer Çelik. Fon soruşturmaları nedeniyle finansal sisteme ve Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını da vurguladı açıklamasında. Benzer sorunların yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil her türlü tedbir için çalışmalar devam ediyor dedi. Tüm denetim kurumları görevinin başındadır. Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz. Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz ifadesini kullandı. Efkan Ala da kısa süre önce Kanal 7 televizyonunda soruları yanıtladı ve burada alınması gereken tedbir neyse alınacak dedi. Sorumlu kim varsa hesabı sorulacak, soruluyor. Bu kadar berrak ifadesini kullandı. AK Parti'nin temel politikası budur dedi Efkan Ala. Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini de söyledik. Siyasi tedbirleri de alıyoruz. Diğer taraf artık devlet mekanizmalarının görevidir. O soruşturmalar sonucunda ne tür sonuç elde edilir? İrade ortaya konulmuş durumdadır ifadesini kullandı. Sorunları ve sorunları ayrıştırarak yolumuza devam edelim. Söylediğimiz şey budur şeklinde konuştu AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala.
0: Özden Erkuş aktardı AK Parti'den yapılan açıklamaları. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya fonlarla ilgili iddialarının ardından görevinden affını istemişti. Kaya, ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını önemsiyorum dedi.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, soruşturma kapsamındaki fonlarla ilgili iddialar sonrası görevden affını istediğini duyurdu. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiği sözünü hatırlattı. Bu yaklaşımın gereği olarak ortaya atılan iddiaların açıklığa kavuşturulmasını önemsiyorum dedi.
4: Şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum.
3: Kaya, sürecin sağlıklı yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Milletimize karşı üstlendiğimiz görev gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir dedi.
4: Bu anlayışla sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim.
3: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya ve eşinin bazı fonlarda kısa süre içerisinde yüksek kazanç sağladıklarını öne sürmüştü.
0: Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan soruşturma başlatıldı. Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlının telefon incelemesinde Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le yazışmaları ortaya çıkmıştı. Mesaj içeriklerinde görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le ilgili olduğu iddia edilen bölümler yer alıyor. Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet ödemesinden söz edildiği belirtiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddialar üzerine Yeni Parti Milletvekili Erdem hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını bildirdi. 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Aksaray, Gaziantep ve Manisa'da öldürülen 3 kişinin de cinayet şüphelileri yıllar sonra yapılan operasyonlarla yakalandı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu.
5: 3 faili meçhul cinayet çözüldü. 19, 15 ve 11 yıllık dosyalar yeniden ele alınarak aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkanları kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Aydınlatılan dosyalardan biri Aksaray'dan. Ağaçören ilçesinde Fadime Görgülü 2007 yılında kayboldu. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri değerlendirildi, deliller ve saha çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Kayıp kadının evinde kadavra köpeği ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. Fadime Görgülü'ye ait 3 bilezik ele geçirildi. Kadının kardeşi İlhan Görgülü ve eşi Havva Görgülü tutuklandı. Gaziantep'te Mehmet Kaya 3 Ocak 2011'de silahla öldürüldü. HTS kayıtları genişletilerek analiz edildi. Bazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettiği belirlendi. Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'daki eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Manisa'da 20 yaşındaki Meral Babacan 6 Temmuz 2015'te yol üzerinde ölü bulundu. JASAT olayı ele aldı. MOBS ve HTS kayıtları zaman ve mesafe yönünden tekrar değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen bir araç parçasının belli bir modelde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu belirlendi. Kamera görüntülerinden olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Şu anki araç sahibiyle görüşüldü. Yan aynanın değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine aracın o dönemki sahibi Meral Babacan'a çarpıp kaçtığı gerekçesiyle tutuklandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de açıklama geldi. Bakan Çiftçi, "Hiçbir dosyayı, hiçbir izi göz ardı etmiyoruz," dedi. Yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların %99,3'ünün aydınlatıldığını söyledi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil 1 Ekim'de sona erecek. Yeni yasa mayılı Perşembe günü başlayacak. Peki yeni dönemde meclisin gündeminde neler olacak? Ayrıntılarına bakalım.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili bitiyor. Yeni yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Genel kurulda Perşembe günü saat 14'te özel oturum düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine seslenecek. Aynı akşam Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyon düzenlenecek. Yeni yasama yılının açılmasının ardından Meclis Genel Kurulu mesaisine 6 Ekim Salı günü başlayacak. Peki 28. dönem 5. yasama yılında meclisin gündeminde neler olacak? Hepsini terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonu kurulacak. Genel kurulda ilk görüşülecek düzenlemenin geçen yasama yılında meclise sunulan ancak yoğun gündem nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay kanun teklifi olması bekleniyor. 9 maddelik teklifte Türk Kızılay'ın görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler yer alıyor. 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi de genel kurulda görüşülmesi beklenen düzenlemeler arasında. 13. yargı paketinin de Ekim ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören kanun düzenlemesinin yeni yargı paketinde olacağı belirtiliyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra kritik bölgesel gelişmeler ele alınacak. İki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik konseyin ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar değerlendirilecek. Görüşmelerin ana gündemini bölgesel güvenlik oluşturuyor. Bakan Fidan, Körfez'deki savaştan olumsuz etkilenen Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin tam dayanışma içinde olduğunu teyit edecek. İsrail'in saldırıları karşısında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası topluma kararlı bir tutum çağrısında bulunulacak. Fidan'ın ziyaretinde Türkiye'nin elindeki S-400 hava savunma sistemlerinin devrinin de gündemde olacağı belirtiliyor. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney, ABD-İsrail saldırılarında hedef alınmasından bu yana görüntü vermedi. İranlı Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Muhsin Haydari, Hamaney'in savaşın başında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanenin bombalandığını ve enkazından çıkarıldığını söyledi. Haydari, El Arabi kanalına konuştuğu Müçteba Hamaney'in İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in ofisine yönelik saldırıda yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti. Bu süreçte ABD ile İsrail'in bulunabileceği 3 hastaneyi de bombaladığını ve Hamaney'in bombalanan 3. hastanenin enkazından çıkarıldığını kaydetti. Haydari daha sonra Hamaney'in sağlığının yerinde olduğunu öğrendiklerini ve ülkeyi yönetme kapasitesini teyit ettiklerini dile getirdi. Haydari hiçbir kurum ve kuruluşla istişare etmeden Uzmanlar Meclisi olarak kendisini devrim lideri seçtik ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'ne İran Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ve nükleer müzakerelerin yeniden başlamasıyla sonuçlanacak bir teklif iletmişti. ABD Başkanı Donald Trump bu teklifi reddettiğini açıkladı. İran tarafı ise arabuluculardan henüz resmi bir yanıt almadıklarını duyurdu. Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi'nin ziyareti ve Küba'daki son duruma yönelik de konuştu.
3: İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez dedi, ateşkes karşılığında Hürmüz'ün yeniden açılması teklifini reddetti. ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee ziyareti öncesinde Beyaz Saray'da muhabirlere konuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dönük teklifini reddetti. Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar çünkü çok fena yeniliyorlar dedi. Tahran'ın

0: müzakere edilmiş bir çözümle kurtulabilir dedi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Beyaz Saray'daki görüşmesine de değindi. Tayvan konusunun gündeme geldiğini söyleyen Amerikan Başkanı, kendi tutumunun Xi tarafından anlaşıldığını ifade etti. Trump-Xi görüşmesinde yapay zeka da konuşuldu. Trump, yapay zekanın geliştirilmesi konusunda frene basmayacaklarını duyurdu. Amerikan Başkanı, bir gazetecinin Küba'ya askeri bir operasyon planlanıyor mu sorusunu da yanıtladı. Küba ile anlaşmak istediklerini belirterek askere gerek kalacağını düşünmüyorum ifadelerini kullandı.
1: Prevese Deniz Zaferi'nin 488. yılı kutlanıyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçit töreni yaptı.
2: Farklı sınıflarda fırkateynler, korvetler, Türk donanması İstanbul Boğazı'nı, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı.
3: Prevese Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü kapsamında İstanbul Boğazı'nda 15 gemilik geçit töreni düzenleniyor. Törende Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu ve Cumhuriyet'in en önemli sembollerinden biri olan Savarona gemisi de yer alıyor.
2: Prevese Deniz Zaferi'nin 488. yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15 gemiyle kortej oluşturdu. Geçiş töreni Rumeli Feneri açıklarında başladı. Gemiler Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek güneye doğru ilerledi. Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi önünde saygı geçişi vardı. Rota Kız Kulesi açıklarında sona erdi. Denizcilik tarihinin en önemli savaşlarından biri olarak bilinen Preveze'de Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Avrupa devletlerinin Kutsal İttifak adı verdiği donanmayı mağlup etti. 128 gemi batırıldı. Ege ve Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti pekişti. Bu tarihi zaferin yıl dönümünde 9 gemiyle 9 liman ziyareti de gerçekleştirilecek. Karadeniz Ereğlisi, Dolmabahçe, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, İzmir, Marmaris, Mersin, İskenderun limanlarında gemiler halkın ziyaretine açılacak.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sarallar ve Şahinler aileleriyle genel merkezde bir araya geldi. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşme tarihi bir kucaklaşma ve buluşma olarak nitelendirildi. Ülkemizin iki kıymetli ailesi Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte bir tarihi kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler ifadelerini kullandı. Paylaşımda görüşmeye ilişkin görüntülere de yer verildi. Konya'da bir düğünde havaya ateş açılması sonucu uzman çavuş Serkan Deveci hayatını kaybetti. Olay Emirgazi ilçesine bağlı Demirci mahallesinde meydana geldi. Düğün sırasında bir davetli tabancayla havaya ateş açtı. Kurşunlardan biri izin için Konya'ya gelen ve burada düğüne katılan uzman çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti. 25 yaşındaki Deveci olay yerinde hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen kişi gözaltına alındı. Yarın Dünya Kuduz Günü. Kuduz belirtileri ortaya çıktıktan sonra %99.9 oranında ölümcül olan ancak zamanında yapılan aşı ve müdahalelerle %100 önlenebilen bir hastalık. Peki kuduz riskine karşı neler yapılmalı? Ayrıntılarını haberimizde aktarıyoruz.
4: Türkiye'de kuduz görme sıklığı insanlar açısından bu sene bir vaka var. O da bir çocuğumuzla maalesef hayatını kaybetti. Kuduzla mücadelede özellikle yaban hayatının havadan aşıdan atırmak suretiyle aşılanması kuruluşa karşı alınacak tedbirlerin en önemlilerinden bir tanesi.
5: Kuduz %99,9 oranında ölümcül bir hastalık. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kuduzdan dolayı hayatını kaybedenlerin yaklaşık %40'ını 15 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye'de 2014'ten bu yana hastalığın görüldüğü coğrafi alanlarda yaklaşık %78 azalma olduğunu söyledi.
4: Bu yıl Ege bölgesinde Batı Anadolu'da mihrak yok. Daha çok Iğdır ve Mersin'in güneydoğu tarafında mihraklar var. Kuduz merkezi sinir sistemini, beyni hedef alıyor, sinir yoluyla yayılıyor. Isırılan ya da temas olan yer beyne ne kadar uzaksa hastalığın belirtileri geç çıkar. Ne kadar yakınsa daha çabuk çıkar.
5: Eroğlu, kuduzun zamanında yapılan aşı ve müdahaleyle önlenebildiğini söyledi. Kuduz riskine karşı alınması gereken önlemleri de anlattı.

0: yaptı.
1: Mesela ısırılma oldu. Hemen orayı, o yarayı sabunlu suyla bir 10-15 dakika falan yıkamak gerekiyor. Ondan sonra sağlık kuruluşuna gidilecek. Ama ısıran hayvanın kaybedilmeyecek. O gözetim altına alınacak yani.
2: İstanbul'da ara ara sağanak yağış etkili oluyor. Yarından itibaren ise yağışlar kent genelinde etkili olacak ve son bilgileri NTV ekibinden Beyza Nur Özer'den alacağız. Beyza Nur, nedir hava durumuna ilişkin son durum?
3: Canan, İstanbullular bugün pazar sabahına gri bulutlu bir havayla uyandı. Aslında hava sıcaklığı 20 derece, çok düşük değil, hatta görece sıcak, ancak kuzeyden esen rüzgarlar hava sıcaklığının daha da düşük olduğunu hissettiriyor. Daha serin hissettiriyor aslında. Tabii zaman zaman yer yer İstanbul'da yağış etkili oluyor. Çok şiddetli değil ama bir uyarıda bulunmak lazım. Akşam saatlerinde yağışın şiddetini arttırması bekleniyor. Tabii yeni haftayla birlikte de, yani yarından itibaren, bu yağışın devam edeceği, hatta şiddetini artıracağı belirtiliyor. Özellikle gece saatlerine dikkat çekiliyor. Gece saatlerinde sağanak başlayacak ve pazartesi günü de tüm gün boyunca etkili olacak. Yani yeni haftada hem sıcaklıklar düşecek, hem yağış şiddetini artıracak, hem de kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Bu kuvvetli rüzgarlar aslında hava sıcaklığının daha da düşük hissedilmesine sebep oluyor. Salı günü için kritik bir uyarı geldi AKOM'dan. Salı günü hava sıcaklığının 14 ila 18 derece arasında değişmesi bekleniyor. Yani biraz daha kalın giyinmekte fayda var. Gök gürültülü sağanak bekleniyor ve bununla birlikte de rüzgarın şiddetlenmesi öngörülüyor. Öyle ki saatte 30 ila 60 kilometre hıza çıkması planlanıyor salı günü rüzgarların. Aslında bütün hafta boyunca İstanbul'u yağmurlu günler bekliyor. Özellikle de salı gününden itibaren yağmurun şiddetini arttırması öngörülüyor, arttıracağı öngörülüyor. Perşembe günü için de bir uyarı var. Perşembe gününde hava sıcaklığının oldukça fazla düşeceği belirtiliyor. Özellikle de fırtına uyarısı var. Çünkü saatte 30 ila 60 kilometre hızla esecek rüzgarlar. Salı günü başlayacak bu şiddetli, kuvvetli rüzgarlar ve hafta sonuna kadar da devam edecek. Peki hafta sonu havalar ısınıyor mu? Hayır, ısınmıyor. Bütün hafta boyunca bu kasvetli, yağmurlu ve serin hava hakim olacak İstanbul genelinde. Önümüzdeki haftaysa sıcaklıkların daha da düşmesi, 12 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Tekrar edelim. Bugün için şu sıralarda hava serinliği normal seviyede, yağmur yer yer etkili oluyor İstanbul genelinde, ancak akşam saatlerinde saat 8 itibarıyla yağmurlar şiddetini artıracak ve yarın da etkili olacak. Pazartesi günü İstanbul'un genelinde şiddetli gök gürültülü sağanak bekleniyor ve bu sağanağa da kuvvetli rüzgarlar eşlik edecek Canan.
2: Bursa'daki İznik Gölü Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından biri. Türkiye'nin 5. büyük gölünde su seviyesi her geçen gün azalıyor. Kıyı şeridindeki çekilme 200 metreye yaklaştı.
4: Bir zamanlar gemilerin yanaştığı iskele şimdi sudan metrelerce uzakta. İznik Gölü günden güne çekiliyor.
5: İznik Gölü ve civarında hem sanayileşme hem de ciddi bir tarımsal faaliyet söz konusu. Dolayısıyla İznik Gölü de bu amaçla uzun yıllardır kullanıma da maruz kalıyor. Bir taraftan iklim değişikliğinin etkisiyle yıllar içerisinde yağışlarımızın miktarları azaldı.
4: Burası Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan Bursa'daki İznik Gölü. Ülkenin önemli tatlı su kaynaklarından olan göldeki çekilme son yıllarda giderek hızlandı. Bölgedeki sanayileşme, tarımsal sulama ve iklim değişikliği gölün su seviyesini her geçen gün düşürdü. 8 yıl öncesine kadar Orhan Gazi iskelesine gemi yanaşıyordu. Ancak suyun çekilmesiyle iskele gölden metrelerce uzakta kaldı. Kıyıdaki çekilme 200 metreye yaklaştı. Bu yıl barajları dolduran kış ve ilkbahar dönemindeki yağışlara rağmen göl sığlaştı. Su seviyesinin düşmesi balıkçılığı da olumsuz etkiledi.
6: Tarımdan dolayı gübre ve ilaçlardan büyük miktarda sazların içerisinde zehir var. Attığımız yavru balıklar orada da yaşamıyor. Girince orada ölüyorlar.
4: Göldeki çekilmeye bağlı olarak su kalitesi de bozuldu. Uzmanlar tarımda ve sanayide su kullanımına yönelik tedbirlerin artırılması gerektiğini söyledi.
2: Bugün Türkiye'nin en büyük çevre ve dönüşüm hareketi olan Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 9 yıl önce başlatılan Sıfır Atık Hareketi küresel bir iklim diplomasisine dönüştü. Peki geride kalan 9 yılda ne değişti? Kaç ton atık ekonomiye kazandırıldı? Ve en önemlisi Türkiye'nin bu yerel tecrübesi Antalya'da ev sahipliği yapacağımız küresel iklim zirvesi COP31'e nasıl yön verecek? Tüm bu başlıkları ve de sıfır atık vizyonunun dünü, bugünü ve geleceğini konuşacağız. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Abdülmenaf Turan yayın konuğumuz olacak. Sayın Turan, hoş geldiniz. Teşekkürler.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sıfır atığın 9. yılını da bu vesileyle kutluyorum. Gerçekten sizin girişte de bahsetmiş olduğunuz gibi Türkiye'nin iklim diplomasisinde son yıllardaki en büyük kazanımlarından birisi sıfır atık diplomasisi oldu. Artık buna sıfır atık hareketinin ötesinde sıfır atık diplomasisi demek lazım. Bir de adım adım başladı. 2017'de %13 ile başlayan bu süreç günümüze %37'yi aşacak bir noktaya geldi. Bu başarıda emeği geçen başta hanımefendi olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızı da Bakanımız Sayın Murat Kurum'u da tebrik etmek lazım. Bütün bu süreçleri adım adım bugüne kadar çoğalta çoğalta getirdiler. Çok büyük bir emek var.
2: Evet,
0: çok
2: soracağım hepsini. Sıfır atık
0: vakfı kuruldu. Evet. Buyurun.
2: Bu süreçte hem buyurun, bireysel hem kurumsal düzeyde de bir zihniyet dönüşümü de oluştu aslında. Bu dönüşüm ne ölçüde sağlandı? Bunu da sormuş olayım. Size anlatmaya başladınız. Buradan da devam edelim.
0: Yani şöyle 9 yıllık bir yolculuk var. Elbette 9 yılda şöyle bir şeyle başladık. Yani bugün artık yani başladığımız noktada bizim işte pet şişeleri büküp çöplere attığımız bir noktadan bugün insanların pet şişeyi hiçbir şekilde deforme etmeden doğrudan doğa makinalarına attığı bir döneme geldik. Yani bu bile tek başına önemli bir şey. Zaten bizim kültürümüzde vardı bu tasarruf kültürü. Belki de bu tasarruf kültürü modern dönemdeki tüketim kültürüyle karşılaşınca orada bir kriz yaşandı aslında. Yani bizim geleneksel kültürümüzle modern yaşam arasındaki kültür arasındaki çatışmayı sıfır atıkla aslında tekrar eski köklerine döndürmeyi başardık. Zihniyet değişimi dediğimiz mesele aslında bizim tekrar kendi eski köklerimize, tasarruf kültürüne dönme süreci. Sıfır atığı belki şöyle yorumlamamak lazım. Yani sıfır atığı ben yorumlarken genelde şöyle düşünüyorum. Sıfır atık aslında yani kaynağında ayrıştırmak meselesinin ötesine geçen bir hareket olarak algılanmalı. Öncelikle tüketimi uygun bir şekilde, tasarrufa dönük bir şekilde yeniden kurgulamak anlamına gelmeli. Yani döngüsel ekonominin kurallarını çalıştıracaksak ilk başta bunun olabildiğince israf edilmeden bir sistem dahilinde bunun tüketilmesini sağlayacak bir mekanizma kurmak gerekiyor. Önce israf etmeyeceğiz ama bu sefer hani diyelim ki atık oluştu, bu sefer ortaya çıkan atığı da dönüştürmek lazım. Yani tekrar yeniden doğanın o iç dengesine karıştırmak lazım. Buna da döngüsel ekonomi deniyor zaten. O yüzden hani bu modern ekonominin bize kaybettirdiği şeyleri şimdi sıfır atık aracılığıyla tekrar kazanma imkanı doğdu. Zamanla insanların burada önemli bir birikim elde ettiğini görüyoruz. Mesela 28 milyon kişiye şu ana kadar sıfır atık eğitimi verilmiş ama hani eğitimin uygulamaya dönüştüğü bir süreçte de görüyoruz bunu. Yani sadece eğitim işte sınıflarda ya da bilgisayar başında verilen bir eğitim olmaktan çıktı. Bir toplumsal harekete de dönüştü. Toplum kabul etmeye başladı. Bunu benimsemeye başladı ve sahip çıkmaya başladı. Bu sahiplik bize işte o zihniyet dönüşümünü sağlamakta çok ciddi bir ivme de kazandırdı.
2: Evet, şimdi tabii önemli bahsettiğiniz sıfır atık sadece bir çevre projesi değil, aynı zamanda ciddi bir döngüsel ekonomi modeli de. Bu noktada sizin başta altını çizdiğiniz kaynağında bu atığın oluşmasının önüne geçilmesi ve sonrasında da oluşan atıkların ekonomiye kazandırılması bu döngünün en önemli parçalarından biri. Atıkların ham maddeye dönüştürülmesi ve tasarruf boyutunda 9 yılda nasıl bir ekonomik katma değer yaratıldı? Şimdi biz tabii sadece belediyeler ya da sanayi tesisleri düzeyinde de sıfır atık sisteminin uyumlandığını görmekteyiz. Bireysel çabaların ötesinde ki bu daha önemli, daha büyük bir fark yaratıyor. Mevzuattaki bütün bu uygulamalar sahaya bu 9 yılda nasıl yansıdı, bunu da soralım.
0: Ya şimdi şöyle bir şey, Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği bir şey var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin milletin evi diyor. O yüzden önce kendi evinde başladı bu sistem, sıfır atık sistemi. Hı hı. Ve o 2017'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki o tanıtım toplantısıyla birlikte başlayan sıfır atık hareketi bugün bütün kurumlara sirayet etmiş durumda. Bütün ticari alanlara sirayet etmiş durumda. Bugün hangi kuruma giderseniz ya da hangi markete giderseniz ya da hangi AVM'ye giderseniz oradaki mağazaların tamamında sıfır atıkla ilgili bütün o yönlendirmeleri görürsünüz. Ekranda da şu anda görünüyor. İşte bu toplu tüketim alanlarında yine sıfır atık da çöplerin atıklarına ayrıştırıldığı bir sistem kurulmuş durumda. Şimdi emisyon meselesi burada oldukça önemli. Yani sıfır atığı siz hayata geçirdiğinizde atığı ayrıştırdığınızda ya da atık tüketimini azalttığınızda, atık oluşumunu azalttığınızda ortaya çıkan manzara az önce örneğini vermiş olduğunuz İznik Gölü'nün kuruması gibi iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunları da giderme konusunda size olağanüstü bir şey kazandırıyor, olağanüstü bir güç kazandırıyor. Bir araç aslında. Yani sıfır atık küresel iklim değişikliğiyle mücadele etme konusunda da oldukça önemli bir araç. Evet. Dolayısıyla hani Türkiye'nin iklim değişikliğine katkısı az olmakla birlikte, yani neredeyse sıfır düzeyinde bir iklim değişikliğine katkısı varken, sıfır atık hareketiyle yalnızca kendi ülkesindeki dönüşümü değil, dünyadaki diğer dönüşüm projelerine de örnek olabilecek bir harekete dönüştü. Şimdi bunun bize kazandırdığı en önemli şeylerden birisi, yani işte 2017'de bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan bir hareketin dünyayı yöneten, dünyayı kontrol eden, orada da tabii elbette dünya beşten büyüktür felsefesini hatırda tutarak şöyle bir şey söylemek lazım. BM kürsülerinde dillendirilebilecek bir noktaya gelmiş olması ve bütün bu şey 9 yılda gerçekleşti. Kazanım aslında evet. Budur. Yani bir külliyede başladı, bugün dünyanın kalbinin attığı Birleşmiş Milletler kürsülerinde dillendirilen bir mesele.
2: Bunu hatta şöyle de detaylandırabiliriz. Bu hareket aynı zamanda sadece BM Genel Kurulu'na taşınmadı. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün de ilan edilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde de aslında dünyaya kazandırılan bir gün olarak da kayıtlara geçti diye de söyleyebiliriz. Tabii bu bireysel inisiyatif ya da daha yerel düzeyde başlayan küresel bir politikaya dönüşmüş olması aynı zamanda bizim gelecek ay, daha doğrusu Kasım ayında ev sahipliğini yapacağımız COP31 iklim zirvesinde de önemli bir adım, daha doğrusu önemli bir başlık olarak yer alacaktır, gündem maddelerinden biri olacaktır bu sıfır atık konusu. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi tabii Türkiye'nin iklim diplomasisindeki kazanımlarından birisidir o COP31 iklim zirvesine ev sahipliği yapmak ve başkanlığını yürütmek. Biliyorsunuz başkanlığını Sayın Murat Kurumbakanımız yürütüyor. Ve o 10 tane öncelik alanı belirlendi ve bu dünya kamuoyuyla tartışıldı. Yani bütün iklim ile ilgili bütün kamuoyunun tartışmasına açıldı ve sıfır atık metan azaltımıyla birlikte 10 öncelikli gündem maddesinden birisi olarak kabul edildi. Bu çok önemli bir kazanım. Yani şimdi bütün o diğer başlıkları aslında yatay kesen bir özelliği de var sıfır atık hareketinin. Örneğin hani tersten başlarsak, o gün 9 ile 20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan zirvenin bütün alanı, 1 milyon metrekarelik alanın tamamının sıfır atık konseptiyle mesela düzenlendi. Yani orada aynı zamanda uygulama, biz uygulama kopu diyoruz COP31'e. Bunu uygulamada da gösterme şansımız var. Dünyada buna ilişkin mesela emisyon azaltımının en hızlı giderilebileceği alanlardan birisi metan ile ilgili olandır. Dolayısıyla sıfır atığı metanla ilişkilendirdiğimiz bir ortamda bunun dünyadaki diğer liderler ve diğer ülkeler tarafından da kabul edilebilme oranı çok yüksek. Zaten bunun diplomasisi yapılmış. Zaten birçok ülke taraf olmuş. Zaten biz bugüne kadar sıfır atık projesiyle 7 tane uluslararası düzeyde ödül almışız. Evet. Ve bu bizim elimizi çok kolaylaştıran bir şey. Dünyaya sunacağımız tecrübelerden birisi. Başka tecrübelerimiz de var. Örneğin sıfır atığı sadece atık, yani sıfır atığı sadece yiyecek atıklarıyla ilgili olarak değerlendirmemek lazım. Mesela deprem bölgesine yapılan konutlarda da %38-39 civarında enerji ve emisyon azaltımı gerçekleşti. Yani binalarda da sıfır atık uygulaması gerçekleştiriyoruz. Enerjide de sıfır atık uygulaması gerçekleştiriyoruz. Gıdada sıfır atık uygulaması gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla sıfır atık aslında bütün bu alanları sirayet eden bir şey. Sıfır atık mavi, yine bu sıfır atık projesinin bir başlangıcı, yani bir parçası olarak kurgulanan ve bizim denizler ve okyanuslar diye COP31'de bir başlığımız daha var. Ve dünyadaki birçok ülkenin geçim kaynağı olan ama aynı zamanda kıyı topluluklarının çok ciddi bir şekilde tehdit altında olduğu bir dönemde sıfır atık mavinin de onlar için çok önemli bir tecrübe olacağını ve onlara yol göstereceğini belki burada söylemek ve hatırda tutmak gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Turan değerlendirmeleriniz için, katkılarınız için sağ olun.
0: Ben de teşekkür ederim Canan Hanım. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
9: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
10: Artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
11: Garanti BBVA.
12: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vadeli

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
8: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
7: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
9: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
11: Merhabalar, bu hafta konumuz kızılcık. Ama kızılcık derken önce bir takım yanlışları düzeltmek lazım. Çünkü kızılcık aslında Anadolu'nun en eski meyvelerinden biri. Yabanda da yetişiyor, aşılısı da var. Ama en yanlış anlaşılan bitkilerinden de meyvelerinden de biri. Bir kere yanlış tercüme ediliyor. Hatta meşhur dizi Kızılcık Şerbeti Cranberry Şerbet diye çevrildi. Aslında bu cranberry denilen bitki Türkiye'de yok. Şimdilerde Doğu Karadeniz'de böyle nemli yerlerde, soğuk yerlerde birazcık deneme amaçlı yerleştirilmeye başlandı ama bu zaten bir çalı bitkisi. Yuvarlak yuvarlak oluyor meyveleri bir kere. Kızılcık her zaman ovaldir. Böyle parmak gibi uzundur hafif. Hiçbir zaman tam yuvarlak olmaz. Çekirdeği de farklıdır zaten. Cranberry'nin öyle bir çekirdek yapısı dahi yoktur. İlginç bir şey. Cranberry aslında sadece Kanada ile Amerika'nın arasındaki o sınırlardaki bataklık orman arası arazilerde yetişir. Şimdi bu son derece ilginç bir bitki çünkü tam ormanda da yetişmiyor. Ama orman arasında bazen böyle açıklık alanlar olur ya, güneşi alan falan, oralarda yetişiyor. Hatta böyle cranberry harvest diye Google'larsanız son derece enteresan YouTube görüntülerine falan da ulaşabilirsiniz. Mutlaka vardır, ben bir zamanında bir belgeselde seyretmiştim. Böyle su bastırıyorlar alana ve ondan sonra bütün o cranberry, Türkçesi yok çünkü, turna yemişi diyoruz. Doğru tercümesi bu. Bütün o kıpkırmızı meyveler boncuk gibi, küçük baloncuklar gibi suyun üstüne çıkıyor, yüzüyor ve araçlarla böyle üstünden gidip kepçelerle topluyorlar. Son derece ilginç bir hasat. Peki bizde kızılcağa elbette ki başka isimler de veriliyor. Bir tanesi ergen. Çok eskiden bu konuda aslında epey yazmıştım, çizmiştim. NTV Radyo'da Acı Tatlı Mayhoş'un en eski kayıtlarından biri kızılcık üzerineydi. Orada da erken açan ergen diye anlatmıştım. Neden? Çünkü ergen denmesinin sebebi, kızılcık aslında şeytana bile pabucunu ters giydirirmiş. Şöyle bir hikaye var. İlk çiçek açan meyve kızılcık. Dolayısıyla erken çiçek açıyor. Dolayısıyla şeytan da gidiyor, ağacın altında bekliyor. Çünkü ilk olgunlaşan meyve de o olacak. Hayır, bütün meyveler oluyor. Kirazlar oluyor, kayısılar, erikler falan, şeftaliler. Hepsi bitiyor. Hala kızılcıktan ses yok. Evet, kızılcık en geç olgunlaşan meyve. Dolayısıyla şimdi aslında yazdan sonbahara geçtiğimiz, sonbaharın ilk ayı Eylül'de, kızılcığın tam zamanı. Şimdi tabii ki başka böyle isim karışıklıkları da var. Mesela kızılcağa cranberry dendiğini, cranberry'ye de turna yemişi dendiğini söylemiştik. Ama turna yemişi de mersinle karıştırılabiliyor. Aslında mersin bitkisinin beyazı da olur, moru da olur ve onun da adı murttur. Şimdi kızılcığın da murtla, yani mersin bitkisiyle son derece ilginç bir beraberliği var. O da nerede? Gene Toroslar'da. İkisi de çünkü ormanda yetişen, kendiliğinden yetişen bitkiler. Evet, murt ve fesleğenli kızılcık hoşafı aslında Toroslar'daki köylerin en büyük kışlık hoşaflarından biri. her evde yapılıyor, kavanoz kavanoz yapılıyor. Rengi güzel, tadı da bir başka değişik.

Sagalassu'nda saha araştırması yapıyoruz. Sagalassu kazı ekibiyle birlikte. İşte bir evdeyiz, kışa hazırlık falan. Onları konuşuyoruz. Birden kadınlardan biri dedi ki, Ergen, Feslikan, Mersin. Bu üçü olmadan olmaz. Şimdi not alırken ben de hemen şey yapıyorum, bir durdum şöyle. Acaba dedim, bu üç kelimenin bir arada nasıl oluyor yani? Sanki böyle mitolojik çağrışımları olan bir tatların ucunu yakalamış gibiyim. Nedir acaba falan. Yani Ergen'in aslında kızılcık olduğunu biliyorum. Herkes bir duruyor. Şimdi aslında çok da emin olamıyorlar. Çünkü kızılcık kelimesi orada Torosların tepesinde bir dağ köyünde onlara çok yabancı. Çünkü aslında orada kızılcık kelimesi hiçbir şekilde geçmiyor. Hemen gençlerden biri atılıyor. Ha diyor, biz ona diyor Ergen deriz diyor. Mesela Kiren, Kiran gibi isimler de aldığını görüyoruz. Kızılcıktan Bolu civarında tarhana yapılır. Ona da Kiren tarhanası denir. Bu açıdan aslında bambaşka isimler alabiliyor yöresine göre. Şimdi Latincesine de gidelim. Cornus mas. Kiren, Kiran kelimeleri aslında Cornus ile de örtüşüyor. Mesela bakıyoruz geçmişte acaba nasıl kullanılmış diye. Helvahaneye dahi kiren kurusu alınıyormuş. Ama orada kızılcıki huşk, yani kızılcık kurusu olarak geçiyormuş. Topkapı Sarayı'nın helvahanesinde. Dolayısıyla ilginç. Aslında kızılcık her zaman en azından şerbet olarak kullanılmış. Zaten ünlü diziye de konu olmuş. Ama her zaman reçel, marmelat veyahut da eski usul reçellenmiyor, murabbasını da yapmak son derece geçerli olmuş. Çünkü kızılcığın aslında pektin maddesi çok güçlü. Fakat şimdi bu Ağlasun'da hiç beklenmedik bir şekilde insan böyle hani Niğde yöresinde pelverde derler, böyle macun gibi marmelatlar, murabbalar. İşte mesela öyle bir şey bekliyor ama orada kompostosunu yapıyorlardı. Zaten o Ergen, Feslikan, Mersin demişlerdi ya, kompostoya bu üçü olmadan olmaz demek istiyorlardı. Şimdi komposto deyince evet, bir şekilde kompostosunu yani konservesini yapmak da çok geçerli olmuş Ağlasun'da, Torosların tepesinde. Geçen hafta konserveleri anlatırken zaten bu konuya değinmiştin. O zaman şimdi bir de tam tarifini verelim. Hepsi tam olsun. Şimdi 1 kilo kızılcık ezilmiş olmayacak. Olgun ama hiçbir şekilde çürük olmayacak. 4 litre su, 2 bardak şeker, birkaç dal feslikan, aslında rengi için reyhan da kullanabilirsiniz laf aramızda. 1-2 dal da mersin dalı veya bir avuç mersin yaprağı. Bunu aktarlarda da bulabilirsiniz aslında. Kızılcığı fazla zedelemeden iyicene yıkayın. Su ile tencereye koyun. Feslikan yani fesleğen veya reyhan ve mersin dallarını ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kızılcıklar böyle hafif yumuşayacak, böyle hafif çatlayacak ama tam pişmeyecek. O anda şekeri ekleyin ve altını kapatın. Zaten şeker hemen eriyecek ve hepsini kavanozlara sıcak sıcak koyun, soğutun. Bir de pastörize ederseniz kaynar suda daha da garanti olur.

Şimdi kızılcık aslında daha çok işte böyle reçel, murabba, marmelat, hatta jöle, eskiden jöle derdik. Onun yapımında geçerli. Şerbeti yapılıyor tabii. Özellikle rengiyle ama böyle hafif de bir buruk tadıyla gerçekten de çok cazip. Şimdi hafif bir buruk tadı derken hakikaten kızılcığın ağzı buran bir yapısı vardır. Böyle birazcık insanın dilini kurutur, damağını kurutur. O içindeki tanen maddesinden dolayı. Yani tanen aslında o ağızdaki suları çekiyor ve biraz ağzı kurutuyor. Dolayısıyla böyle sulu hoşaflarda, şerbetlerde kızılcık son derece iyi sonuç veriyor. Ama böyle meyve olarak tek başına yemek için birazcık böyle ağzı buran bir yapısı var. Onun için aslında çok sevilmesine rağmen, hatta zamanında Topkapı Sarayı'nda helvahaneye bile kurusu alınıyormuş demiştik. Hoşaflardan reçellere, marmelatlara kadar pek çok yerde kullanılmasına rağmen öyle tane tane yenen bir meyve değil. Ama kızılcığın bu farklı özellikleri onu işte özellikle bu reçelcilik olayında çok önemli bir konuma getirmiş. Reçelcilik derken ben kızılcığın özellikle jölesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü kızılcıkta çok yoğun miktarda pektin maddesi var. Pektin maddesi nedir? Aslında bazı meyvelerde çok az var. İlk sonbahar elmalarında ve özellikle de daha sonra ayvada çok yoğun olan bir malzeme. O da jölelenmeyi sağlıyor. Pektin maddesini elde etmek için şimdi endüstriyel olarak reçel yap falan diye poşetlerde de satılıyor. Genellikle ayva özü, elma özü falan kullanılır. Meyve kaynatıldığında doğal olarak ortaya çıkar ve tekrar şekerle birleştirilip kaynatıldığında ise jölelenmeyi sağlar. Şimdi kızılcıktan da jöle yapmak istiyorsanız kızılcığı mümkün olduğu kadar da çok aşırı olgun dağılmış olanlarından değil de ham olanlarından seçin. Birazcık böyle ham cana, diriliğini hala koruyan kızılcıkları şöyle 2-3 parmak geçecek kadar suda haşlayın. Şimdi kızılcık böyle ancak pırtlayacak, yani üstünde bir çatlak oluşacak ama asla dağılmayacak. İşte o kıvamdayken bütün o kızılcıkları bir bezle bir tencerenin üstüne oturtun ve kendi kendine adeta damlaya damlaya süzülmesini sağlayın. Şimdi o kızılcık etini, yani üstte kalan haşlanmış kızılcığı kevgirden geçirip püresini çıkartabilirsiniz ve eşit miktarda şeker ekleyerek tekrar bir kaynatarak harika bir marmelat yapabilirsiniz. Birazcık da limon suyu elbette. İstediğiniz içine baharatları da koyarsınız. Mükemmel bir marmelat olur. Süzdüğünüz su var ya, işte o jöle yapmak için ideal. Burada dikkat etmeniz gereken 3 ölçü suya en az 2 ölçü şeker. Tabii ki eşit de koyabilirsiniz. O şekerliliği nasıl istediğinize bağlı. Yani daha tatlı seviyorsanız 3 ölçüye en az 2 ölçü şeker koymanız lazım ki jölelenme sağlanabilsin. Bunu tekrar kaynatın. İyicene böyle bir kıvam alıp da artık koyulma belirtisi gösterince şöyle bir test yapabilirsiniz. Soğuk bir çay tabağına şöyle birazcık koyun. Bakalım hafif böyle donuyor mu? İşte o zaman tamam demektir. Pektinin etkisini göstermesi için yarım limon suyu veyahut da birazcık eritilmiş limon tuzu da kattığınız zaman jölelenmeniz tamamlanır. Güzel güzel sterilize kavanozlara, cam kaplara koyun. Kızılcık şerbeti görünümünde bir jöle hazır.

Kızılcık böyle yerine göre, coğrafyasına göre bazen Ağustos sonunda bazen de Eylül'ün başında arıza endam ediyor. Fakat ondan sonra da kısacık bir dönemi var. Mümkün olduğunca yararlanmak, mümkün olduğunca kullanmak lazım. Tabii bunun da en güzel yöntemlerinden biri kızılcığı saklamak. Evet, kızılcık kurusu artık gündemimizde yok. Ama kızılcıktan yapılan reçeller falan dedik, onların hepsini yapıyoruz. En sonunda bir jöle tarifi vermiştik. Kızılcık haşlanıyor. Etli kısmı süzüldükten sonra kızılcık yukarıda kalıyor. Onunla da marmelat yapın diye. Diyelim ki şekerden biraz uzak duruyorsunuz. Marmelat yapmak istemiyorsunuz. Zaten konserve tekniklerini gördünüz. Aslında kızılcığı şimdi et yemeklerinin yanına özellikle de böyle av etleri derler. Tabii ki ava çıkıp da hayvanları peşinde koşmuyoruz ama yani bundan kasıt ördek gibi etler ya da farklı kanatlılar, mesela kaz eti gibi. Onların yanında sos olarak çok yakışıyor. Peki o zaman nasıl koruyacağız? Diyelim ki yılbaşında harika bir ördek veya kaz yemeği yapmak istedik. Veya hindi yapacağız. Hindinin yanına da kızılcık püresi son derece yakışıyor. Peki nasıl saklayalım? O zaman hemen o püre haline getirmiştik ya haşlanmış kızılcık etini, birazcık tuzla ama az, böyle hani fazla kaçmayacak, normal lezzetlendirir gibi bir tatlı kaşığı bir kavanoza diyelim, ya da büyük bir kavanozsa daha fazla olabilir ama küçük küçük porsiyonlar yapmakta yarar var. Kavanozları sterilize etmeye falan dikkat ederek haşlanmış kızılcık etini kevgirden geçirelim, birazcık tuzla karıştırıp küçük küçük porsiyonluk kavanozlara koyalım. Bundan sonra ne yapacağımızı biliyoruz. Kavanozları kapatacağız ve suda en az 25 dakika, yüksek bir yerdeysek hatta en az yarım saat, hatta 40 dakika kadar kaynatacağız ve kızılcık püresi konservemiz hazır olacak. Şimdi bunu nasıl kullanacağız derseniz, yılbaşında nar gibi bir hindi kızartma yaptınız fırında. Onun yanında bu kızılcık püresini birazcık daha pişirin. Mesela bir sarımsağı şöyle hafif yağda, tereyağında, bir sade yağda çevirin. Onun üstüne kızılcık püresini koyun. Birlikte böyle karıştırın. Yakıştırdığınız bir baharatı da koyabilirsiniz. Ya da mesela otlardan biberiye, yani rozmarin diye de geçiyor artık, biberiye çok yakışacaktır. Böyle bir kızılcık püresi yapın. Bakın ne kadar güzel olacak. Aslında fırında tavuğun yanına da bunu yapabilirsiniz. Çünkü ekşiliği var, tatlılığı var. Yani aslında hani etlerle falan sevdiğimiz ketçapta da o ekşilik, tatlılık aslında bizi avlayan. İsterseniz tabii birazcık böyle karamelize soğan falan da koyabilirsiniz. Yani olağanüstü bir kızılcık püresi sizi bekliyor. Tabii ki kızılcık tarhanası da yapabilirsiniz. Ama kızılcık tarhanası normalde kızılcık meyvesinin etini püre haline getirip ama çiğden yapılır.

0: Evet, Kızılcık'a veda etmeden önce hem konu olarak hem mevsim olarak diyelim, kızılcıklı tariflerimize birazcık daha bakalım. Evet, kızılcık püresini konserve yapıp saklayabiliriz dedik. Hani erik konusunu işlerken hatırlarsınız, bir Gürcü tarifinden bahsetmiştim, tikemali sos diye. Aslında onun da özünde ekşi erik var. Dolayısıyla üstelik her türlüsü, can eriğinden kırmızısına kadar, ama genellikle ekşi erikler var. Şöyle şekeri az olan erikler var. İşte onlar da içine bir kere muhakkak sarımsak koyuyorlar. Bir de kişniş tanesi koyuyorlar. Bir de bazen onların bazı otları var, onları koyuyorlar. Ama bu sarımsak ve kişniş ikilisi olmazsa olmaz. Ben bir de sarımsakla zencefil ikilisini ekleyeceğim. Birazcık taze zencefil, birazcık sarımsakla kızılcık püresini pişirebilirsiniz birazcık ve inanılmaz böyle lezzetler yakalarsınız. Tadını, tuzunu, şekerini, işte birazcık daha tatlı yapmak istersiniz, belki şeker koyarsınız, birazcık daha tuz eklersiniz veya biber eklersiniz ve birazcık da acı biber, olağanüstü güzel bir sos olur. Şimdi tabii kızılcık tarhanası, o da kış aylarının en güzel çorbalarından biri. Kızılcık tarhanasını evde yapmak çok kolay. Şimdi eve kızılcık aldınız. Bu arada mesela kızılcığın turşusunu da yapabilirsiniz. Elbette ki o çok olgunlarından değil, azıcık ham olanlarından. Olgun olanlarını ise ayırın. Diyelim ki kızılcık aldınız ama içinde ham, olgun, biraz karışık. En olgunlarını ayırın, kevgirden geçirin. Çıkan püreyle bir hamur tutun. 1 kilogram kızılcık mesela diyelim püresi var. Onun aldığı kadar, yani 2-2,5 kilogram kadar un. Beyaz un normalde ama karışık da kullanabilirsiniz. 2-3 tatlı kaşığı da tuz. Şimdi bununla bir hamur yoğuracaksınız. Öyle bir hamur olacak ki bu sert erişte hamuru kıvamında. Yumuşak bir hamur, cıvık bir hamur olmayacak. Bununla ufak ufak topak topak hale getirin, yasıltın. Normal tarhana kurutur gibi kurusun. Ondan sonra birazcık daha ufalayın, biraz daha kurusun, biraz daha derken iyicene toz haline gelene kadar bu şekilde kurutun. Bu tarhanada asla mayalanma yok, ekşitme yok. Zaten kendi ekşiliği var kızılcığın. Dolayısıyla aslında kızılcık püresiyle bir hamur tutuyoruz ve onu kurutuyoruz. Bütün olay bundan ibaret. Şimdi kızılcık çorbasını yaparken bütün püf noktası orada. Su veya et suyuyla yapabilirsiniz. Yarım bardak kızılcık tarhanası bu 5 bardak kadar su veya et suyunu kaldırabilir. Birazcık daha tuzunu ayarlayabilirsiniz ama et suyu kullanıyorsanız veya kemik suyu kullanıyorsanız onun da tuzu var mı yok mu ona dikkat edin. Çorbanızı pişirin ama bütün numara kızılcığın da zaten tuzlu tariflerde en çok yakışanı kesinlikle sarımsak. 3-4 yemek kaşığı tereyağı veya sade yağı şöyle bir tavada eritin. Tam böyle fıkırdamaya başlayınca 4-5 diş de sarımsak. Hızlıca çevirin ama sarımsak kesin yanmasın. Ondan sonra hemen çorbanın üstüne cos diye dökün. O kızılcık tarhanasının hoş ekşiliğiyle o sarımsaklı tereyağı nasıl yakışıyor anlatamam. Gerçekten bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Şimdi benden size bir fikir. Hani sert erişte kıvamında hamur tutun dedim ya. Bir de o hamuru açın, erişte yapın. Şöyle pes pembe kızılcık eriştesi olsun. Onu da böyle üstünde bol sarımsaklı tereyağı ve bol cevizle, hatta bol usulü biraz keşle, bir de öyle bir servis yapalım bakalım. O mayhoş erişteyle cevizli tereyağlı bir erişte yemeği nasıl olacak? Evet, takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 14.
3: Saat 14 haberlerle tekrar karşınızdayız. Terra Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve kuruluşun CEO'su Emir Mümin Sarp Yener fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı para aklama suçları soruşturma bürosunca yürütülüyor. Bu kapsamda Erdin Özel hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Savcılık yeni bir değerlendirme yaptı ve gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan bir başka isim de Tera Yatırım CEO'su Emin Münir Sarp Yener. 51 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada Katılım Evim ve Pusula Otomotiv yöneticilerinin de olduğu gözaltındaki 6 ismin emniyetteki işlemleri sürüyor. AK Parti'den fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalar var. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sorumlulardan hesap sorulacak mesajı verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir ifadesini kullandı.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon iddiaları nedeniyle görevden affını istemesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. Yazılı bir açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır dedi.
5: AK Partimiz her zaman doğruların yanında yanlışların karşısındadır. AK Partimizin kuruluş felsefesi ve varlık sebebi budur. Temel ilkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesidir. Bu ilke çerçevesinde her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz verilecektir.
4: Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir dedi.
5: Tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır. Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir. AK Partimizde siyasetimizin alfabesi her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir.
4: Fon soruşturmaları nedeniyle finansal sisteme ve Türkiye ekonomisine yönelik risk olmadığını belirten Çelik, benzer sorunların yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil her türlü tedbir çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
5: Tüm denetim kurumları görevinin başındadır. Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz. Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz.
4: Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan da açıklama var. Ala Kanal 7 yayınında konuştu.
6: Burada alınması gereken tedbir neyse o alınacak. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek, hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Sorunlar olduğunda da bize yakışır biçimde onları ayrıştırarak ve sorumluları da ayrıştırarak yolumuza devam edelim. Peki. Söylediğimiz şey budur.
3: Rusya ve Almanya'nın Dışişleri Bakanları Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi. New York'taki görüşmenin ana gündem maddesi Karadeniz'deki tahıl taşımacılığı ve Ukrayna Savaşı oldu. Ancak temasın ardından yapılan açıklamalar iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü gösterdi.
7: Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları yıllar sonra aynı masada buluştu. Ancak görüşmeden yeni bir diplomatik açılım çıkmadı. Alman Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan görüşme talep etti. Görüşme 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında basına kapalı olarak yapıldı. Bu, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasından bu yana iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki ilk yüz yüze görüşme oldu. Rus ve Alman bakanlar son olarak Ocak 2022'de Moskova'da bir araya gelmişti. Reuters'a konuşan bir kaynağa göre Almanya görüşmede Karadeniz üzerinden tahıl ihracatının yeniden güvenli şekilde sürdürülebilmesi için Rusya'nın mümkün olan her şeyi yapmasını talep etti. Berlin ayrıca Moskova'ya Almanya, Avrupa ve NATO'ya yönelik gerilimi tırmandıran adımlardan vazgeçmesi çağrısında bulundu. Temasların ardından Rus bakansa kameraların karşısına geçti. Lavrov, Alman mevkidaşının söylediklerinde yeni bir şey olmadığını belirtti. Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'daki cephe hattında taviz vermesini istediğini aktardı.
8: Almanya'nın liderliği tarafından her gün resmi ve kamuya açık şekilde dile getirilenlerin tamamını yeniden dinledim. Ondan yeni bir şey öğrenmedim. Ona beni arayıp açıklamamı oku da diyebilirdiniz dedim. Rusya'yı kınayan resmi söylemlerini tekrarladı. Bunun bir diyalog olup olmadığına siz karar verin.
7: Görüşme iki ülke ilişkilerinin kopma noktasına geldiği bir dönemde yürütülmesi açısından da dikkat çekiyor. Almanya geçen ay Leipzig Havalimanı'na yönelik drone saldırısı girişiminde bulunulduğunu öne sürmüştü. Berlin yönetimi girişimden Moskova'yı sorumlu tuttu ve Rusya'nın Bonn'daki başkonsolosunu sınır dışı etti. Kremlin ise St. Petersburg'daki Alman başkonsolosluğunu kapatarak misilleme yaptı.
3: Beyaz Saray yönetimi ile ABD medyası arasındaki gerilim bu kez başkanlık uçağına sıçradı. Beyaz Saray, Trump'a desteğiyle bilinen Linda Televizyonu ve Real America's Voice ekibi dışındaki hiçbir yayın kuruluşunu Tennessee ziyareti kapsamında uçağa binecek ekipler arasına yazmadı.
9: Önce Beyaz Saray akreditasyonlarını iptal etti. Yargı engel olunca bu kez başkanlık uçağının kapısı kapandı. Trump yönetimi ile ABD medyası arasındaki gerilim sürüyor. Beyaz Saray, CNN International'ı başkanla birlikte Tennessee ziyaretini takip etmek üzere başkanlık uçağı Air Force One'da seyahat edecek basın listesinden çıkardı. Reuters haber ajansına göre cuma akşamı yayınlanan programda diğer büyük televizyon kanallarının da adı yer almadı. Başkanlık uçağına yalnızca Trump'ın yakın müttefiki iş insanı Mike Lindell'ın sahibi olduğu ve Trump'a desteğiyle bilinen Lindell televizyonuyla Real America Voice ekibi alındı. Amerikan basınıyla Donald Trump arasındaki gerilim geçen hafta başlamıştı. Trump sürekli yalan haber yaptıkları iddiasıyla CNN, MS Now ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklamıştı. Üç medya kuruluşu da kararı yargıya taşıdı. Federal yargıç muhabirlerin basın kartlarının yeterli hukuki süreç işletilmeden iptal edildiğine hükmetti. Beyaz Saray'a erişimlerinin geçici olarak yeniden sağlanması gerektiği iletildi. Yasağa tepki gösteren ABC, CBC, NBC ve Fox News da CNN'in yer almadığı ortak televizyon havuzunda görev yapmayı reddetmiş, kanalların ortak haber havuzu cuma günü yeniden çalışmaya başlamıştı.
3: Güney Afrika'da birkaç saat arayla düzenlenen iki silahlı saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri eğlence mekanlarını hedef alan saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırıların ilki cumartesi günü yerel saatte 21.30 sıralarında yaşandı. Johannesburg'un yaklaşık 80 kilometre batısındaki Wedela kasabasında bir bara giren silahlı saldırganlar içeridekilere rastgele ateş açtı. Otomatik tüfekler ve tabancaların kullanıldığı saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi. 15 kişi yaralandı. İkinci saldırı ise birkaç saat sonra Cape Town kasabası yakınlarındaki bir kasabada meydana geldi. Bir restorana düzenlenen saldırıda 5 kişi olay yerinde, 5 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatlarını kaybetti. 11 kişinin tedavisi sürüyor. ...6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. Deprem davaları devam ediyor. Yakınlarını kaybedenler sorumluların olası kast suçlamasıyla yargılanması için mücadele ediyor. Yıkılan bazı binalarla ilgili ise hala iddianame hazırlanmadı.
10: Olası kast deprem davalarında uygulanmayacaksa ne zaman uygulanacak? Biz daha ne yaşamalıyız? Ne olması gerekiyor? Biz kıyameti yaşadık.
11: Ailesi Hatay İskenderun'da 3 yıllık yeni bir binada yaşıyordu. O bina 6 Şubat'ta 14 kişiye mezar oldu. Selin Sümbültepe, MCG Tower'da tüm ailesini kaybetti.
10: Bilirkişi raporunda herkes asli kusuru bulunmasına rağmen davamız hala bilinçli taksir üzerinden ilerliyor. Mesele binlerce insanın ölümünün ardından sorumluların eylemleriyle orantılı biçimde yargılanıp yargılanmayacağı.
11: 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. 125 kişinin hayatını kaybettiği İskenderun Devlet Hastanesi soruşturmasında hala iddianame hazırlanmadı. Yusuf Şanlı o hastanede tedavi gören babasını ve onunla kalan ağabeyini kaybetti.
12: Biz intikam peşinde değil, biz çocuklarımızın canı. Bu ülkede daha çok insanlar ölmesinler diye mücadele ediyoruz. Yıkımdan hemen sonra öğrendik ki bu hastanenin 2012 yılında verilmiş depreme dayanıksız ve faaliyete tutulamaz raporu var. Ve ne acıdır ki bu rapor hastanenin kendi resmi web sitesinde halen yayındaydı deprem esnasında.
11: Depremde hayatını kaybedenler olası kas suçlamasıyla yargılama talep ediyor. Oğlunu Adıyaman'daki İsyas Oteli'nde kaybeden Ali Ekber Tan da onlardan biri.
13: Eğer olası kas çıkmayacaksa, ki çıkmıyor ve biz bundan ders çıkarmadık anlamına geliyor. Bundan sonraki ölümlere davete çıkarmış oluyoruz.
11: 77 kişinin yaşamını yitirdiği İsyas Oteli'nde karar çıktı ancak dosya Yargıtay'a taşındı.
3: Ankara'da hesap nedeniyle tartıştığı köfteciyi döverek öldüren zanlı tutuklandı. Olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde 6 Eylül gecesi meydana geldi. Seyyar köfteci Ali Urduç müşterisiyle hesap yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Zanlı köfteciyi darp ederek kaçtı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülen Urduç 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 8 kişi gözaltına alındı. Seyyar köfteciyi darp etmekle suçlanan zanlı tutuklandı. Diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul'da polis ekipleri torbacılık yaptığı düşünülen bir kişiyi durdurdu. Uyuşturucuyu sıra dışı noktalara saklayan şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı. Motosikletiyle durdurulan şüpheli ilk aramada temiz çıktı. Ancak polis ekipleri ayrıntılı aramaya girişince önce kol saatine gizlediği satışa hazır vaziyette uyuşturucu paketi bulundu. Motosiklet selesini kaldırıp altındaki eşyayı inceleyen ekipler bu kez de bir kulaklığın içine saklanmış uyuşturucu paketleri buldu. Dağıtıma çıktığı tahmin edilen şüphelinin üzerinden uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para da ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'deki üniversitelerde yabancı uyruklu öğrenci sayısı son 10 yılda 4 katına çıktı. Türkiye'yi dünyaya tanıtan Türk dizileri de bu tercihlerde önemli rol oynuyor.
11: Kimi dizilerde görüp kültürü merak ediyor, kimi maliyetleri düşünerek seçiyor. Türkiye'de üniversite okuyan yabancı öğrenci sayısı 360 bini aştı. Sayı son 10 yılda yaklaşık 4 katına çıktı.
14: İyi üniversitelerin olması Türkiye'yi seçme sebeplerim arasında. Burada yaşamanın ve eğitim almanın maliyeti diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha uygun.
15: İranlıyım, Türkiye'ye eğitim için geldim. Sadece eğitim değil, kişisel olarak da harika bir kültüre sahip.
11: Türkiye'ye en çok Azerbaycan, Mısır, Türkmenistan, Bulgaristan ve Rusya gibi ülkelerden öğrenci geliyor.
16: Uluslararası öğrencilerimizin Türk ekonomisine şu anda doğrudan 3 milyar dolar, dolaylı olarak da hesapladığımız 3 milyar doların üzerinde, yani toplam 6 milyar doların üzerinde bir hizmet ihracatı katkısı olduğunu görüyoruz. Bu öğrenciler gelip sadece 4 yıl boyunca burada eğitim almıyorlar, burada ev kiralıyorlar, burada restoranlara gidiyorlar, burada sağlık turizmine, burada yine kültürel turizm faaliyetlerinden yararlanıyorlar, ailelerini getiriyorlar, arkadaşlarını getiriyorlar. O yüzden bir bütün olarak eğitim aslında hem sağlık turizmine, hem restoranları, yeme içme sektörünü, lojistiği birçok alanı etkiliyor.
11: Yabancı uyruklu öğrencilerin en çok tercih ettiği bölüm işletme. İkinci sırada tıp fakültesi, üçüncü sırada bilgisayar mühendisliği var.
3: İstanbul Kadıköy bu hafta sonu karikatür tutkunlarını ağırlıyor. Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen festival bu akşam saat 9'a kadar açık.
17: Atölye çalışmaları, seminerler, söyleşiler, imza günleri. İstanbul Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nce düzenlenen çizgi festivaline ilgi yoğundu.
18: Çok keyifli, çok renkli, çok beğendim. Seneye de kısmet edeceğim.
19: Umarım devamı hep gelir. Katılım da hep böyle canlı olur. Her kuşaktan insana denk gelmek çok keyifli bir şey yani.
17: Katılımcılar Yoğurtçu Parkı'ndaki ücretsiz etkinliğin tadını çıkardı. Mini konserler de verildi. Yedincisi gerçekleştirilen festival kapsamında 80 ayrı stand kuruldu. Sergi alanları oluşturuldu. Kitaplar, çizgi romanlar tanıtıldı, satışa sunuldu.
20: Ben çok mutlu oldum buraya geldiğime. Zaten her yıl geliyordum. Geçen yıldan beri hatta bugünü bekliyorum da diyebilirim.
21: Hangisine gideceğimi şaşırdım açıkçası. Hepsi çok renkli ve güzel. Çok eğlenceli, farklı etkinlikler de var. Çizgi
2: roman. NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.
22: Reklam. Vakıf
0: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Süpürge deyince vatan. İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
22: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
23: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
24: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
25: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
26: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
27: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
28: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
29: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
30: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın. Reklam.
31: Caz tutkusu.
32: Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.

beraber kaydettiği müzisyenler: bas gitar ve akustik basta Mateusz Zewczyk, davulda Gniewomir Tomczyk. Ayrıca albümün konukları da var. Tümüyle Dereyin çalışmalarından oluşan albüm, Always Forward adlı ambient parçayla başlıyor.

Polonya'dan Hania Derey ve dörtlüsünün Don't Look Behind, Always Forward albümünün açış parçasıydı. Always Forward. Albümü dinlemeye devam ediyoruz. Derey'in 6-8'lik çalışması Rush. Piyano elektroniklerde Hania Derey, tenor saksafonda Krzysztof Kuzmierek, bas gitarda Matyoş Sevcek, davulda Gniewomir Tomczyk.

0: canlı yayın.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor, canlı yayınlıyoruz.
2: Teşkilat ziyaretlerimizde özellikle kadın kollarından, gençlik kollarından yetişen genç arkadaşlarımızın bugün ana kademede partinin üst düzey birimlerinde görev alması da AK Parti'nin nasıl bir siyaset okulu olduğunu, hem siyaset adamı yetiştiren hem devlet adamı yetiştiren ne kadar büyük bir misyona sahip olduğunu bir kere daha göstermektedir. Bunu bu ilçemizde de başka ilçelerimizde de müşahede ediyoruz. Tabii dünya siyasetinin gündemi, Türkiye siyasetinin gündemi, Cumhurbaşkanımızın bütün açıklamalarını merkeze alan, o doğrultuda şekillenen pek çok boyutta ilerliyor. Özellikle Cumhurbaşkanımızın yeni gerçekleştirdiği Birleşmiş Milletler ziyaretinde bir Türkiye rüzgarının estiğini, herkesin Cumhurbaşkanımızla görüşmek, dünya meselelerini istişare etmek için ne kadar yoğun bir çaba içerisinde olduğunu hep beraber gördük. Bir şey söylüyoruz. Özellikle İsrail'in Gazze'de soykırımı başlatmasından bu yana diyoruz ki insanlık için en büyük kötülük soykırım organizasyonu, bu soykırım şebekesi Netanyahu ekibidir. Bunun karşısında insan haysiyetini koruyan, insan onurunu koruyan insanlık ittifakının en gür sesi de Sayın Cumhurbaşkanımızdır diyoruz. Ve bir kere daha görüldü ki Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de hitap ederken bütün salon dolup taştı. Yüksek bir ilgi ve alakayla hem ikili temaslar hem diğer toplantılar gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar bir kere daha dünya siyaset sahnesinde ve dünyanın onurlu, haysiyetli insanların yaşadığı bütün başkentlerde, sokaklarda yankılandı. Ama kötülük şebekesinin ve soykırım şebekesinin başında olan Netanyahu konuşurken salon terk edildi. Bu tabii Cumhurbaşkanımızın sadece bugünkü konuşmasıyla, bu zirvedeki konuşmasıyla ele alınacak bir şey değil. Yıllar evden beri katıldığı bütün toplantılarda Cumhurbaşkanımız iki tane temel mesajı çok güçlü bir şekilde verdi. Bir tanesi Birleşmiş Milletler'in bir reforma ihtiyacı olduğunu ifade eden dünya beşten büyüktür ifadesi. Cumhurbaşkanımız bunu ilk söylediğinde hepimiz salondaydık. Salonda Cumhurbaşkanımız bunu ilk söylediğinde bir sessizlik oldu. Ve buna yakın durma konusunda büyük bir tereddüt yaşadılar. Aslında kapalı kapılar ardında bunu ifade eden pek çok lider vardı. Ama bunu açıktan söyleyen tek kişi Cumhurbaşkanımız olduğu için bunun yanında durma konusunda tereddüt ettiler. Aradan bunca zaman geçti ve bugün bakın Avrupa'dan dünyanın başka yerlerine, Asya'ya ve Orta Doğu'ya kadar birçok lider dünya beşten büyüktür ifadesine yakın ifadeler kullanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün bir dünyayı dünyadaki kurallı düzeni temsil eden Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin veto insafına kalmamalıdır görüşünün ne kadar adaletli ve hakkaniyetli bir yaklaşım olduğu net bir şekilde görülüyor. O sebeple bugün Birleşmiş Milletler reformu, dünya beşten büyüktür ifadesiyle Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu çağrı dünyada genel kabul gören bir çağrı haline gelmiştir. Bir diğer hususu hatırlatmak isterim. Bugünlerde bu çok daha önemli. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanımızın verdiği diğer bir güçlü mesaj vardı. O da konuşurken kürsüde yıllar içerisinde değişen İsrail haritasını göstererek bütün dünyaya soruyorum, İsrail'in sınırları neresidir diyordu Cumhurbaşkanımız. Ve gerçekten bu çok önemli bir konudur. Bugün Lübnan'ı Litani Nehri'ne kadar işgal eden, Suriye'de Hermon Dağı'nın ötesine geçerek Golan Tepelerini zaten işgal etmişti, İşgal çabalarını sürdüren, oradaki bir ayrılıkçı Dürzi lideri kışkırtarak daha fazla parça koparmak isteyen İsrail'in, Netanyahu'nun 7 Ekim olaylarından hemen sonra yaptığı açıklama olan Orta Doğu'daki haritaları değiştireceğiz, David koridorunu kuracağız, Arz-ı Mevud'u gerçekleştireceğiz gibisinden bir takım işgalci niyetlerini açıkça beyan etmesi gösterdi ki aslında bugün bölge barışının ve insanlık barışının başındaki en büyük bela, en büyük sorun İsrail'dir. Ve İsrail'deki Netanyahu yönetiminin soykırım şebekesidir. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bugün Netanyahu'nun orada konuşurken yalnızlaşması çok net bir tabloyu göstermektedir. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Birleşmiş Milletler herkesin konuşabildiği yer olması gerekirken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözünün orada ifade edilmesinin engellenmesi de Birleşmiş Milletler'in meşruiyet kaybı açısından altı çizilmesi gereken bir husustur. Burada şunun net bir şekilde söylenmesi lazım. Netanyahu'nun konuşma yaparken elinde insanları öldürdükleri çağrı cihazıyla oraya çıkması karşısında tabii ki haklı tepkiler oldu. Silah olarak sivil araçları, sivil aletleri silah olarak kullandıkları için bununla çıkması kınandı. Buna karşılık biz de şunu dedik. Orada tabii asıl katliam silahı o çağrı cihazından çok Netanyahu'nun şahsiyetidir. Dünyanın trajedisi de şudur. Esasında orada Netanyahu sanık kürsüsünde yargılanması gereken biriyken onun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması dünyanın ve kurallı düzenin trajedisidir. Netanyahu bugün insanlık mahkemesi önünde sanık kürsüsünde insanlığa karşı işlediği suçlar, soykırım suçları ve insancıl hukuka karşı işlediği suçlar bakımından yargılanması gereken bir katildir ve bir suçludur. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde katliam propagandası yapması, Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırım propagandasının sahnesi haline getirmesi Birleşmiş Milletler'in de dünyanın da trajedisidir. Esasında Birleşmiş Milletler'e sokulmaması gereken insanlık adına kurulmuş bir mahkemede sanık kürsüsünde katil ve soykırımcı olarak yargılanması gereken birisinin Sayın Cumhurbaşkanımız adına söyledikleri hezeyandan ibarettir. Ve bir katilin itirafnamesinden başka bir şey değildir. Şimdi sorulması gereken soru şudur arkadaşlar. Pek çok lider İsrail eleştirdi. Neden bir dakika içerisinde hiçbir lidere cevap vermiyorlar da bir dakika içerisinde sadece Cumhurbaşkanımıza cevap veriyorlar? İsrail eleştiren pek çok hükümet ve devlet başkanı olmasına rağmen Netanyahu neden konuşmasının tamamını Cumhurbaşkanımıza ayırıyor? Bunun sebebi şudur. Çünkü Cumhurbaşkanımız İnsanlık İttifakı'nın en güçlü ve en gürsesidir. Ve Cumhurbaşkanımızın söylediği her şey bunların işlediği suçlar bakımından en temel hukuki ilkeleri barındıran bir iddianamedir. Bunlar Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında yüzlerine insanlık haysiyeti, insanlık değeri ve insanlık onuru adına okunmuş bir iddianameyi görüyorlar. Onun için bu kadar telaşla cevap veriyorlar. Onun için bu hezeyanlarla yaptıkları katliamları ve soykırıcılıkları örtbas edebileceklerini düşünüyorlar. Ama insanlık onuru, haysiyet, medeniyetin kazanımları mutlaka bunları yenecektir. Ve bugün geçmişte Srebrenica'da olduğu gibi, dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi bu soykırım yapanlar insanlık mahkemesinin önünde bu hesabı vereceklerdir. Değerli arkadaşlar, burada net bir şeyin vurgulanması gerekir. Bütün bu tablo içerisinde Birleşmiş Milletler kurallı düzenin temsilcisi olacaksa, kurallı düzen adına inisiyatif oluşturan bir etkisi olacaksa, bu ancak Cumhurbaşkanımızın bu son konuşmasında da Birleşmiş Milletler'de ifade ettiği ilkelerin hayata geçmesiyle olacaktır. Bunun başka bir yolu yoktur. Aksi takdirde bu sembolizmin ötesine geçmiş olan bu gerçek Birleşmiş Milletler'i yok edecektir. Sanık kürsüsünde olması gereken Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırımın propaganda sahnesine dönüştürmesi herkes için utanç vericidir. Biz bu soykırım şebekesinin Cumhurbaşkanımıza niye saldırdığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu insanlık düşmanlığıyla mücadele ettiği için karşı karşıya kaldığı bu saldırılar Cumhurbaşkanımızın mücadelesinin haklılığını göstermektedir. Her geçen gün daha fazla göstermektedir. O sebeple Cumhurbaşkanımızın bu ifadeleri, bu duruşu ve bu mücadelesiyle gurur duyuyoruz. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için de dünyada tarihin doğru tarafında durmak bakımından, bu büyük imtihanları vermek bakımından kendimizi son derece şanslı, doğru yerde duran, tarihin doğru tarafında duran, böyle bir lidere sahip olmakla gurur duyan bir kadro olarak kabul ediyoruz. Türkiye'yi gerek kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı konusunda, gerek doğumuzda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısı konusunda, gerek güneyimizdeki Gazze'deki soykırım konusunda, gerek Balkanlardaki bir takım kaynamalar konusunda etrafımız bu derece istikrarsızlık ve kaosla karşı karşıyayken Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bu dirayetli siyasetin dünyada nasıl Türkiye'yi pozitif olarak ayrıştırdığını, herkesin ilgisini çektiğini hep beraber değerlendiriyoruz. Bir diğer konu arkadaşlar, öylesine büyük bir küstahlık ki orada Netanyahu konuşurken İsrail'li yetkililer tutuyorlar, salonu terk edenleri not ediyorlar. Bu da Birleşmiş Milletler açısından utanç vericidir. Ne yapacaklar? Onları da mı çağrı cihazlarıyla öldürecekler? Onların dolma kalemlerine mi silah yerleştirecekler? Yani tarih boyunca pek çok katliam şebekesi oldu. Bunlar katliamlar yaptıkları halde örtbas etmek için uğraştılar. Ama ilk defa Netanyahu ve soykırım şebekesi her geçen gün kendi katliamlarıyla övünen, kendi katliamlarını daha da ileriye götüren bir yaklaşım içerisine giriyor. Cumhurbaşkanımızın orada ifade ettiği gibi biz ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun bunun karşısında susmayacağız. Ha bir de şöyle bir şey var. Yaklaşan seçimler sebebiyle Netanyahu bunu Türkiye ile İsrail arasında bir meseleye çevirmek istiyor. Mesele açıktır. Bu mesele soykırım şebekesiyle insanlık arasında bir meseledir. Türkiye'de bu insanlık ittifakının en güçlü üyesidir. Cumhurbaşkanımız en güçlü sesidir. Sorun insanlığın bu soykırım şebekesiyle bundan sonra ne yapacağıdır. Dünyanın geleceği, kurallı düzenin geleceği, insancıl hukukun geleceği ve medeniyetin kazanımları bununla şekillenecektir. Bir diğer konu şudur arkadaşlar, muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, Cumhurbaşkanımızın aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok. Ama daha önce de ifade ettiğim, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamaları yapmıştır. İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli bu konuda son derece güçlü açıklamalar yapmıştır. Kendisine buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Onun dışındaki bütün tartışmalar muhalefetin kendi iş gündemidir, kendi spekülasyonudur. Bugün dünyada kime sorarsanız sorun, bütün bu krizlerin ortasında en başarılı devlet yönetimi sergileyen, en başarılı kriz yönetimi sergileyen, herkes birbiriyle savaşı daha çok kışkırtırken İstanbul'da barış masası kuralım diye ısrar eden tek lider Cumhurbaşkanımızdır. O sebeple hem AK Parti'nin ilkeleri, hem AK Parti'nin dava şuuru, hem AK Parti teşkilatlarının ve bütün arkadaşlarımızın ortak iradesiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimlerde de Cumhurbaşkanı adayımızdır. Aynı şekilde Cumhur İttifakı adına Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çarpıcı, kapsamlı, net ve kararlı açıklamalarda bu doğrultudadır. Bir kere daha Sayın Bahçeli'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Nitekim Cumhur İttifakımızın diğer ortaklarından da benzer açıklamalar liderler tarafından yapılmıştır. Büyük Birlik Partisi tarafından, Demokratik Sol Parti tarafından ve diğer Hüdapar tarafından ve diğer beraber yürüdüğümüz kadrolar tarafından her birine şükranlarımızı ifade ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bugün sabahleyin açıklama yaptık. fon krizi konusunda, bu krizin adına kamuoyunda fon krizi denilen gündemle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ilk günden itibaren partimizin kurulları titizlikle çalışmaktadır. Burada AK Parti'nin ilkeleri nettir. Biz Türkiye'de temiz toplum ve temiz siyasetin öncüsü, adresi ve merkeziyiz. Bu bakımdan AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu net ilkelerle yürüyoruz. Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar, herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz. Adalet Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla ve Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Bütün bu süreç ayrıca AK Parti'de, partideki yetkili kurullarımız tarafından titizlikle takip edilecektir. Cumhurbaşkanımızın ve genel başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesi bu meseleye yaklaşımımızın yegane pusulasıdır. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Bir diğer konu şudur. Tabii ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek. Hukuki sonuçları hep beraber göreceğiz. Buradan bir takım linç kampanyalarıyla partimizin hedef alınması gibi bir takım yaklaşımlara da en net cevabı vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Temiz siyaset ve temiz toplum ve her alanda sistemin temiz tutulması AK Parti'nin varlık sebebi ve kuruluş felsefesidir. Bir diğer konu yine dışarıdan pompalanan, biraz da bizim muhalefetin kes kopyala yapıştır sistemiyle, başka bir şey bilmedikleri için yaptıkları bir şey var. Türk ekonomisine ve finansal sistemimize dönük olarak bir takım iftiralar ortaya koyuyorlar. Finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktur arkadaşlar. Bu sermaye piyasasının sınırlı bölümünde belli bir fon merkezli olarak ortaya çıkmış bir krizdir. Bu çerçevede hem bunun üzerine gideceğiz, sorumlular hesap verecek, hangi alanda olursa olsun. Aynı zamanda da bir daha bunların tekrar edilmemesi için idari, adli bütün tedbirlerin alınması için çalışmaları biz başlatmış oluyoruz. Tüm denetim kurumları görevlerinin başındadır. Şeffaflık, denetim, hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde millete, milletin emanetine sahip çıkma konusunda taviz yoktur, istisna yoktur, kararsızlık yoktur. Biz milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkarız ve bu konuda da gereken neyse yapmaktan çekinmeyiz. Bizim siyasetimizin, AK Parti'mizin, Cumhur İttifakımızın siyasetinin alfabesi her türlü yanlışla sonuna kadar ve tavizsiz mücadele etmektir. Şimdi muhalefetten gelen eleştirilere bakıyorsunuz. Daha bunlar meseleyi kendilerinin içinde bulunduğu duruma bir ayna tutmadan bizimle ilgili durumları değerlendirmeye kalkıyorlar. Onların söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Bugün aziz milletimizle İstanbul'un bütün ilçelerinde buluşacağız. Bu Eylül ayı programımızı bu şekilde tamamlayacağız. Milletin partisi olan AK Parti, milletin evi olan AK Parti, milletin adamı, milletin sevgilisi, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bütün bu çalışmaları bugün de İstanbul'umuzda, göz bebeğimiz olan İstanbul'da kapsamlı bir şekilde gerçekleştirecektir. Sorunuz varsa sorularınızı cevaplayın. Tamam, buyurun lütfen.
0: Haberden Mustafa Kadirler Can. Biraz önce sizlerle belirttiğiniz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu bir fon soruşturması vardı. Bu kapsamda da ismi geçen bir kişi vardı. Fatma Sayan Bakan. Dün sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada görevden atmayı istedi. Birinci soru, süreç nasıl ilerleyecek? İkinci soru da AK Parti'nin kendi içerisinde bu soruşturma kapsamında bir disiplin kurulu veya bir disiplin soruşturması başlatması öngörülüyor.
2: Evet. Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir. Bundan sonrasıyla ilgili olarak da şunu söylüyorum arkadaşlar. Biz tabii spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Dediğim gibi bir siyasi sorumluluk tarafı var. Bir de hukuki sorumluluk tarafı var. Biz siyasi sorumluluk tarafında atılması gereken adımları göstermek bakımından Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşü gazetecilere ifade ettikleri çerçevesinde, bu ilkeler çerçevesinde pusulamızı oluşturduk, yol haritamızı oluşturduk. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurum ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar. Dolayısıyla biz temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz. Bu sadece bahsettiğim gibi belli bir partiye, belli bir şeye dönük değildir. Bizim buradaki yaklaşımımız ilkeseldir, sistemiktir. Partimizin programı açıktır. Partimizin tüzüğü açıktır. Aynı şekilde tabii ki biz masumiyet karinesine inanırız. Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Arkadaşlarımız da bu siyasi sorumluluğu gösteriyorlar. Yarın hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. O zaman geldiği zaman da karar vereceğiz. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur. Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın talimatı nettir. Başka var mı? Buyurun lütfen.
3: Efendim, bu özelinde yeni parti genel başkanı, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri oldu. Bunun hakkında düşüncelerinizi merak ediyoruz.
2: Yani şimdi yeni parti genel başkanı Sayın Özgür Özel'in hayatta yapacağı en son iş demeyeceğim, hiç yapmayacağı iş Cumhurbaşkanımızı eleştirmek olmalı. Atatürk'ün emaneti dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ni yolsuzluk şebekelerine, hırsızlık organizasyonlarına kaptırmış. Ve bunu üstelik kendi yönetimi altında yapmış. Kendisi partiyi yönetirken kendisi ve ekibi hırsızlık şebekeleri, yolsuzluk organizasyonları her gün Atatürk'ün emaneti dedikleri Cumhuriyet Halk Partisi'ni çalmış. Özgür Özel bunlara göz yummuş. Bunlar karşısında aciz davranmış. Hiçbir şey yapmamış. Bununla yüzleşmek yerine gelmiş Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Yani Özgür Özel'in bu konuda söyleyeceği tek kelime bir söz olmaması gerekir. Bakın, Uşak Belediye Başkanlığı örneğinde, İstanbul örneğinde, diğer iller örneğinde doğrudan Cumhuriyet Halk, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken bu yeni partiler, onları destekleyenler bile niye bunlarla ilgili işlem yapmıyorsunuz, niye bunlarla ilgili tasarrufta bulunmuyorsunuz dediklerinde haftalarca, aylarca kıllarını kıpırdatmadılar. Hatta Özgür Özel çıktı, kefilim bu arkadaşlar dedi. Ama şimdi ortaya çıkan tablo milletimizin tamamının ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş saygıdeğer vatandaşlarımızı inciten bir tablo. Bütün bunlar Özgür Özel ve ekibinin yönetimi altında oldu. Şimdi çıkmış bugün onlara destek verenler Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp da şimdi yeni partide olanlar ya da bazı Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanlar AK Parti'ye hesap sormaya çalışıyor. Biz siyasi linç kampanyalarıyla mücadele etme konusunda son derece deneyimliyiz. Bütün bu yaptığımız tasarruflar onların siyasi linç kampanyalarının neticesi değil, tam tersine AK Parti'nin kendi ilke ve prensiplerinin dinamikleri neticesindedir. Biz onların tebliğ ettiği hiçbir şeyi tebelli etmiyoruz. Onlar bize karşı linç kampanyası yürüteceklerine Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partiyi nasıl hırsızlık organizasyonlarına ve yolsuzluk şebekelerine kendi genel başkanlıkları altında teslim ettiler, imha ettiler, bunun hesabını versinler. Ondan sonra AK Parti'ye dönük söz söylesinler. Yani Türkiye'nin şu anda gerçekten önemli işleri var. Hiç uğraşılmayacak şey yeni partinin ne söylediğidir arkadaşlar. Hele de bu iradeyi bakın, iki günlük şu iradeye bakın. Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşünde ortaya koyduğu ilkeler ve prensipler. Sonrasında atılan adımlar. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla Adalet Bakanlığımızın en güçlü, en kapsamlı şekilde ortaya koyduğu adımlar. Denetim kurumları. Bütün bunlar devletimizin başı olan Cumhurbaşkanımızın iradesinin tecellisi olan unsurlardır. Şimdi diyorlar ki İşte Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oldu diyorsunuz, yoksa harekete geçmeyecek misiniz? Tabii bunlar da devlet adamlığı nedir? Devlet nedir? Herhangi bir anlayış olmadığı için bunu da anlayamıyor. Cumhurbaşkanlığı makamı devleti ve milleti temsil eden yegane makamdır. Cumhurbaşkanımız devletin ve milletin şahsi manevisini temsil eder. Ordularımızın başkomutanıdır. O yüksek iradenin bunu ortaya koymasının altını çiziyoruz. Onlar hala Kurultay Partisi olarak kendi dar kavramlar içerisinde meseleyi anlamaya çalışıyorlar. İşimize bakıyoruz. İlkelerimiz nettir. Yol haritamız nettir. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar nettir. Dolayısıyla temiz toplum, temiz siyaset ilkesini kararlılıkla AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak korumaya, güçlendirmeye devam edeceğiz. Şeffaflık, hesap verilebilirlik, denetim ilkelerini koruyacağız ve daha da güçlendireceğiz. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın durumlarını da titizlikle değerlendiriyoruz. Mağdur kimdir, mağdur olmayan kimdir? Bütün bu çalışmalar ilgili kurumlar tarafından yapılacak. Ondan sonra onunla da ilgili bir yol haritası kuşkusuz paylaşılacak. Burada arkadaşlar hiç kimse milletin birikimine çökemez, millete yalan söyleyemez, milleti ekonomik bir takım şeylerle manipüle edemez. Herhangi bir şekilde milletin alın teriyle oluşturduğu emeğe karşı suikast düzenleyemez, buna müsaade etmeyiz. Tamam arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza buradan bir kere daha saygılarımızı arz ediyoruz. Bugün İstanbul'umuzda bütün vatandaşlarımızla buluşacağız. Sıcak çaylar içip sıcak sohbetler yapacağız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun.
3: Sağ olun.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in Beykoz ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısını ekranlarınıza getirdik. Gündemle ilgili ayrıntılara değindi Ömer Çelik. Saatler 15 oldu. Biz de haberleri aktarmaya başlayalım. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve kuruluşun CEO'su Emir Mümin Sarp Yener fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aklama suçları soruşturması bürosunca yürütülüyor. Bu kapsamda Erdin Özel hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Savcılık yeni bir değerlendirme yaptı ve gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan bir başka isim de Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener. 51 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada Katılım Evim ve Pusula Otomotiv yöneticilerinin de olduğu gözaltındaki 6 ismin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan soruşturma başlatıldı. Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlının telefon incelemesinde Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le yazışmaları ortaya çıkmıştı. Mesaj içeriklerinde görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le ilgili olduğu iddia edilen bölümler yer alıyor. Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takip gibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet ödemesinden söz edildiği belirtiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddialar üzerine Yeni Parti Milletvekili Erdem hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil 1 Ekim'de sona erecek. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlayacak. Peki yeni dönemde meclisin gündeminde neler var? Bakalım.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili bitiyor. Yeni yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Genel kurulda Perşembe günü saat 14'te özel oturum düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine seslenecek. Aynı akşam Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyon düzenlenecek. Yeni yasama yılının açılmasının ardından Meclis Genel Kurulu mesaisine 6 Ekim Salı günü başlayacak. Peki 28. dönem 5. yasama yılında meclisin gündeminde neler olacak?
6: Hepsini
5: terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonu kurulacak. Genel kurulda ilk görüşülecek düzenlemenin geçen yasama yılında meclise sunulan ancak yoğun gündem nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay kanun teklifi olması bekleniyor. 9 maddelik teklifte Türk Kızılay'ın görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler yer alıyor. 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi de genel kurulda görüşülmesi beklenen düzenlemeler arasında. 13. yargı paketinin de Ekim ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören kanun düzenlemesinin yeni yargı paketinde olacağı belirtiliyor.
4: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Aksaray, Gaziantep ve Manisa'da öldürülen 3 kişinin de cinayet şüphelileri yıllar sonra yapılan operasyonlarla yakalandı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu.
5: 3 faili meçhul cinayet çözüldü. 19, 15 ve 11 yıllık dosyalar yeniden ele alınarak aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkanları kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Aydınlatılan dosyalardan biri Aksaray'dan. Ağaçören ilçesinde Fadime Görgülü 2007 yılında kayboldu. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri değerlendirildi, deliller ve saha çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Kayıp kadının evinde kadavra köpeği ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. Fadime Görgül'e ait 3 bilezik ele geçirildi. Kadının kardeşi İlhan Görgül ve eşi Havva Görgül'ü tutuklandı. Gaziantep'te Mehmet Kaya 3 Ocak 2011'de silahla öldürüldü. HTS kayıtları genişletilerek analiz edildi. Bazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettiği belirlendi. Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'daki eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Manisa'da 20 yaşındaki Meral Babacan 6 Temmuz 2015'te yol üzerinde ölü bulundu. JASAT olayı ele aldı. MOBS ve HTS kayıtları zaman ve mesafe yönünden tekrar değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen bir araç parçasının belli bir modelde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu belirlendi. Kamera görüntülerinden olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Şu anki araç sahibiyle görüşüldü. Yan aynanın değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine aracın o dönemki sahibi Meral Babacan'a çarpıp kaçtığı gerekçesiyle tutuklandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de açıklama geldi. Bakan Çiftçi, "Hiçbir dosyayı, hiçbir izi göz ardı etmiyoruz." dedi. Yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların %99,3'ünün aydınlatıldığını söyledi.
4: Kocaeli'de bir kadın eski eşi tarafından silahla öldürüldü. Körfez ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Fatma Çiğ ile eski eşi İç tarafından sokakta tabancayla ateş açıldı. Ağır yaralanan Çiğ çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cinayet sonrası kaçan zanlı aranıyor. İran, ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ve nükleer müzakerelerin yeniden başlamasıyla sonuçlanacak bir teklif iletmişti. ABD Başkanı Donald Trump bu teklifi reddettiğini açıkladı. İran tarafı ise arabuluculardan henüz resmi bir yanıt alamadıklarını duyurdu. Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi'nin ziyareti ve Küba'daki son duruma yönelik de konuştu.
7: İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez dedi. Ateşkes karşılığında Hürmüz'ün yeniden açılması teklifini reddetti. ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee ziyareti öncesinde Beyaz Saray'da muhabirlere konuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dönük teklifini reddetti. Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar çünkü çok fena yeniliyorlar dedi. Tahran'ın Hürmüz'ü kapatarak tüm dünyayı zora sokmayı planladığını savunan Trump, İran'a askeri tarihin en büyük ablukasını uyguladıklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın açıkladığı teklif, Amerika'ya arabulucu Katar tarafından iletilmişti. Plan 7 gün içinde tüm cephelerde saldırıların sona erdirilmesini öngörüyor. ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, İran petrolüne yönelik yaptırımları hafifletmesi ve Tahran'ın dondurulan fonlarını serbest bırakması isteniyor. İran'da Hürmüz'ü 7 gün içinde yeniden açmayı ve nükleer müzakerelere başlamayı taahhüt ediyordu. Amerikan başkanının açıklamaları sonrası Arakçı bir kez daha konuştu. Trump'ın sözlerine karşın arabulucuların Tahran'a henüz bir yanıt iletmediğini söyledi. Şartlar net, ABD bu çıkmazdan ancak müzakere edilmiş bir çözümle kurtulabilir dedi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Beyaz Saray'daki görüşmesine de değindi. Tayvan konusunun gündeme geldiğini söyleyen Amerikan başkanı, kendi tutumunun Xi tarafından anlaşıldığını ifade etti. Trump-Xi görüşmesinde yapay zeka da konuşuldu. Trump, yapay zekanın geliştirilmesi konusunda frene basmayacaklarını duyurdu. Amerikan başkanı, bir gazetecinin Küba'ya askeri bir operasyon planlanıyor mu sorusunu da yanıtladı. Küba ile anlaşmak istediklerini belirterek, askere gerek kalacağını düşünmüyorum ifadelerini kullandı.
4: İspanya'da barınma hakkı tartışması sokağa taştı. 87 yaşındaki bir kiracının evinden tahliye edilmesi Madrid'de konut krizine yönelik tepkileri büyüttü. On binlerce protestocu kira fiyatlarının dondurulmasını ve zorla tahliyeleri önleyecek düzenlemeler yapılmasını istedi.
7: Madrid'de 70 yıldır aynı evde yaşayan 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal kirasını ödeyemeyince polis zoruyla evinden çıkarıldı. İspanya'da öfke büyüdü. Konut krizine karşı gösteriler ülke geneline yayıldı. İspanyollar meydanlarda. 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'e destek için sokaklara dökülen halk ellerindeki pankartlarla slogan attı. Burası Madrid.
6: Bu durum böyle devam edemez. Mari Carmen'in yaşadığı gibi daha fazla tahliye yapılamaz. Her gün 45 ev tahliye ediliyor. Daha fazla bu kaygıyla yaşamaya devam edemeyiz. Bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor.
7: Madrid Kiracılar Birliği'nin çağrısıyla düzenlenen protestolarda turizm amaçlı kısa süreli konut kiralamalarını sınırlayacak kira yasası reformu ve kira fiyatlarının dondurulması da yer aldı. Çok sayıda protestocu gece saatlerinde Puerta del Sol meydanını işgal etti. Çadırlar kuran binlerce gösterici geceyi meydanda geçirdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve katılımın giderek arttığı gösteriler devam ediyor. Protesto 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'in 23 Eylül'de evinden çıkarılmasının ardından başladı. Bir emlak şirketi Abascal'in dairesine satın almış ve kiraya %275 zam yapmıştı. Zamlı kirayı ödeyemeyen Abascal tam 70 yıldır yaşadığı binadan sedye ile çıkarılmıştı.
4: Papa 14. Leon'un Fransa ziyaretinin ikinci gününde Paris'te yaklaşık 800 bin kişinin katıldığı bir açık hava ayini yönetti. Papa'nın Fransa ziyaretinin en önemli başlıklarından biri de Katolik Kilisesi'ndeki çocuklara yönelik cinsel istismar skandalıydı.
7: Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leon'un Fransa ziyareti sürüyor. Şanzelize'de yüz binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı. Papa dev bir açık hava ayinini yönetti. Katolikler başkent Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'nde Papa'yı görmek için sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Papa'nın üstü açık aracı Popmobil, Zafer Takı'ndan Concord Meydanı'na doğru ilerledi. Yaklaşık 2 kilometrelik güzergah boyunca uzanan kalabalıklar Papa'yı coşkuyla karşıladı. Yol boyunca sık sık duran Papa Leo, bebekleri, çocukları ve engelli bireyleri kutsadı. 14. Leo ardından Concord Meydanı'ndaki açık hava ayinini yönetti. Ayine yaklaşık 800 bin kişi katıldı. Papa Leo'nun ikinci durağı ise ülkenin güneyindeki Lourdes kasabası oldu. Lourdes, Katolik dünyasının en önemli hac merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Papa, 1858'de Hazreti Meryem'in göründüğüne inanılan Masabiel mağarasına gitti. On binlerce kişi tarafından karşılanan Papa Leo, mağarada diz çökerek dua etti. Ardından mağaranın kayalarına dokundu, mum yaktı ve kaynaktan çıkan sudan içti. Amerikalı Papa, duasında yoksulların ve dezavantajlı kişilerin desteklenmesini istedi. Gelecek yıl seçimlere hazırlanan Fransa için bilge ve cömert yöneticiler diledi. Papa'nın Fransa ziyaretinin en önemli başlıklarından biri de Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar skandalı. 2021'deki bir soruşturma, 1950-2020 arasında yaklaşık 330 bin çocuğun kilise çalışanları tarafından cinsel istismara uğradığını ortaya koymuştu. Papa Leo, ziyaretinin 3. gününde Lourdes'ta cinsel istismara maruz bırakılan 7 kişiyle de özel olarak görüşecek.
4: Sıfır Atık Hareketi 9. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen proje için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
8: 2017 yılında başlattığımız sıfır atık uygulamaları kısa sürede okullara, hastanelere, belediyelere, kamu kurumlarına ve hanelere yayıldı. O dönem %13 olan geri kazanım oranımız bugün %37'nin üzerine çıkmış durumda. Bu dönüşümün rakamlarla ifade edilebilecek pek çok sonucu var.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık hareketi 9 yaşında. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şimdi bu 9 yıllık birikim Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'e uzanıyor dedi. Böylelikle sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimseneceğini söyledi. Emine Erdoğan daha temiz bir dünya kadar tabiata hürmet eden bir yaşam kültürünü de gelecek nesillere bırakabilmek en büyük temennimiz ifadesinde kullandı.
8: Türkiye olarak elimizden gelenin en güzelini dünyanın harcına katmaya, fikir üretmeye, çözüm bulmaya devam edeceğiz.
9: 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi 9. yılında sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte temasıyla çalışmalarını sürdürüyor. 9 yılda geri dönüşümden deniz temizliğine kadar farklı alanlarda birçok çalışma hayata geçirildi. Türkiye'de bugüne kadar 220 bin bina ve yerleşkede sıfır atık sistemine geçildi. Geri kazanım oranı 2017'de %13 iken 2025'te %37,53'e yükseldi. İlk 8 yıllık süreçte 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Bu atıkların geri dönüştürülmesiyle ülke ekonomisine 365 milyar liralık katkı sağlandı.
4: Alzheimer sadece hastayı değil, onunla birlikte ailesinin de yaşamını değiştiren uzun ve zorlu bir mücadele. Üstelik artık daha da çok hayatımızda. Çünkü Türkiye nüfusu gittikçe yaşlanıyor. Bu hastalığın belirtileri neler? Umut verici gelişmeler var mı? NTV'den Tuana Çiftçi hem hasta yakınlarıyla hem de uzmanlarla konuştu ve artan Alzheimer hastalığını bir paranteze aldı. Biz de bu parantez dosyayla veda edeceğiz. Saat başında tekrar burada olacağız.
10: Ailelerini, anılarını, hatta yemek yemeyi bile unutuyorlar. Alzheimer en sık görülen demans, yani bunama hastalıklarından biri. Çoğunlukla unutkanlık, kafa karışıklığıyla başlayan ve demansa neden olan hastalıklar arasında en sık görülen tür. Türkiye'de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastasının olduğu ve yüz binlerce ailenin de bu durumla mücadele ettiği tahmin ediliyor.
11: Türkiye en hızlı yaşlanan ülkelerin başında geliyor. Yaş Alzheimer hastalığı için en önemli risk faktörü. 65 yaştan sonra her 5 yılda bir hastalığın görülme sıklığı 2 kat artıyor. 2050 yılında 2 kat artmış olacak. Hatta 2 kattan daha fazla artmış olacak. Yani 1 milyon 600 bin, 1 milyon 700 bin civarında hastanın olması tahmin ediliyor 2050 yılında.
12: Bir gün yıllarca ezberinizde olan evinizin adresini, çok sevdiğiniz insanların yüzlerini, hatta kendi isminizi bile unuttuğunuzu düşünebiliyor musunuz? Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 65 yaş üzeri nüfus son 5 yılda %20 artarak 9 milyona ulaştı. Bu da beraberinde Alzheimer hastalığının her geçen yıl arttığı anlamına geliyor. Üstelik Alzheimer sadece hastaları değil, hasta yakınlarını da derinden etkileyen uzun ve zorlu bir mücadele.
13: Bu hastalık çok zor bir hastalık. Bunu yaşamayanlar bilemez. Hem hasta yakını için çok zor, hem hasta için çok zor. Çünkü daha önceleri her şeyini kendisi yapabilen bir insan kısıtlanıyor. Hareketleri kısıtlanıyor, konuşması kısıtlanıyor. Sosyal hayat diye bir şey yok. İşte arada bir kendimize vakit ayırabilirsek bir iki gün kurslara gidiyoruz. Ama şunu söyleyeyim, çok zor bir hastalık. Çok zor. Çok zor. Yani yardımsız olmuyor. Psikolojik anlamda diyorum.
14: Sadece 700 bin kişi değil bu hastalıkla uğraşan. Tanı konduğu andan itibaren artık bu hastalık en yakın çevreden başlayarak etrafa yayılıyor. Minimum 5 kişiyi etkiliyor. Öncelikle tabii ki bakım vereni ve sonra çevresini, işi vesaire böyle ilerliyor bu şey. Tabii ilk anda büyük bir şok oluyor. İnsanlar kabullenmek istemiyorlar.
10: Alzheimer hastalığında sadece unutkanlık değil, davranış sorunları da ön plana çıkıyor.
15: İtiraf edeyim, ben de anlamadım. Yani ben annemde hafızayla ilgili problemler olduğunu hiç anlamadım, hiç çaktırmadı. Hiç. Ben annemde ilk defa böyle hırçınlık, hezeyanlar. Yani daha böyle davranışsal sorunlar diyorlar onlara. Hani depresif davranışlar, reddetme, her şeyi reddetme, işte doktora gitmeye, tedavileri, işte sürekli bir mutsuzluk, memnuniyetsizlik, hırçınlık diyebilirim size. Babamdan 60 senedir evli olduğu adamdan boşanmak istiyor falan. Yani anladınız ya, böyle şeyler, yani böyle bir memnuniyetsizlik hali var, çözemiyorsunuz yani.
10: Ancak hastalar doğru bakım, ilgi ve ilaç tedavileriyle hafızalarını tazeleyebiliyor. Derneklerin etkinliklerinde bir araya geliyor ya da gündüz yaşam evlerinde sosyalleşerek bir nevi hayata yeniden dönüyorlar. Tıpkı Dursun Şenduran gibi. Samsun'da yaşayan Şenduran ailesi demans teşhisi alınca evlerini kapatıp tedavi için İstanbul'a taşındı.
16: Rasyonlar görüyordu, geceleri bağırmalar oluyordu, uyanıyordu, bazı şeyleri, olmayan şeyleri görüyordu. Bana karşı çok şiddetli sıkıntılarımız vardı. Yani bağırıp çağırmaları vardı. Torunlarını

0: mutlu oluyor. Benim eşim oraya geldiğinde öyle mutlu oluyor.
1: 90 yaşındaki Hayriye Üren de 20 yıldır Alzheimer hastası.
2: Şu an bir şey hatırlayamıyor. Geçmişini zaman zaman hatırlıyor. Bizi biliyor, kızlarını biliyor. İki kız kardeşiz biz. Aynı evdeydim ya, üçümüz aynı evdeyiz. Bizi biliyor. Bir de ablamız var, onu da biliyor. Fakat torunlarını karıştırıyor. Devamlı yanında gördüklerini unutmuyor. Unutmuyor. Evini biliyor. Nerede oturduğunu biliyor. Burası benim evim diyor.
3: İsminizi öğrenebilir miyim?
4: Hayriye Üren.
3: Hayriye Hanım, nasılsınız? Etkinliği nasıl buldunuz?
4: Çok güzel. Çok güzel.
3: Efendim, kaç kızınız var peki?
4: 3.
3: Sorunlarınız var mı?
4: Var.
1: Son yıllarda Alzheimer ile ilgili umut verici gelişmeler de yaşanıyor.
5: Alzheimer hastalığında en önemli yeni iki gelişme, erken tanıda kullanılan bu biyo işaretleyiciler. İkincisi de hastalığı yavaşlatan yeni ilaçlar. Şimdi artık beyinde olan değişiklikleri biz kandan tespit edebiliyoruz. Yani biyo işaretleyiciler ismi verilen yeni yöntemlerle çok erken dönemde çok doğru bir şekilde tanı koyabiliyoruz. O kadar teknoloji ilerledi ki yani kan testini veriyorsunuz, size 18 dakika içinde sonuç veriyor. İlaçlar konusunda da iki tane ilaç var. Ülkemizde henüz yoklar ama bunlar erken dönemde hastalar tespit edilip bu ilaçlar başlanırsa kabaca %35 gibi hastalığı yavaşlatıyor.
1: Bu süreçte hasta yakınlarının da psikolojik destek alması öneriliyor. Araştırmalara göre bakım veren her 3 kişiden biri depresyona giriyor.
6: Bunu atlatabilmeleri için önce psikolojik destek şart. Daha sonra yakınlarının bu işe yardımcı olması lazım. Tek bir kişiye bırakılmalı bu bakım. Ailenin yardımcı olması lazım. Belediyelerin, böyle yayıla yayıla. Yani Alzheimer bir insan hastalığı olmaktan çıkıp toplumsal bir hastalığa dönüşüyor ne yazık ki.
1: Alzheimer riskini azaltmaksa mümkün. Sağlıklı beslenmek, hareketli yaşam ve zihni aktif tutmak faktörler arasında.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
9: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
10: 30 Eylül tarihleri arasında seçili Philips küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
11: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta şehirde ayaklarımızın dibinde yaşayan kaldırım kuşlarını konuşmuştuk Kerem'le. Güvercinlerden serçelere, kargalardan martılara, kuşların kaldırımlarda nasıl yiyecek bulduklarını ve şehrin ritmini nasıl öğrendiklerini anlatmıştık. Sokaklarda bırakılan kedi köpek mamalarından da bahsettik. Kuşların beslenme ve üreme alışkanlıklarını nasıl değiştirdiklerine biraz değindik. Geçen hafta aslında biraz kuşları görmek için kaldırımlara bakmıştık. Bu hafta da kulaklarımızı onlara çevireceğiz. Ama öncesinde

0: Kerem'e klasik sorumu sormak istiyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin Kerem? Neler gördün?
1: Ben Toronto'ya geri döndüm. Buradaki parkta da hemen hareketlenen, bu mevsimde hareketlenen kuzgunları görmeye başladım. Bu aralar parkın biraz daha batısındaki mahallede yaşıyorlar. Orada büyük bir çam ağacı var ya da göknar gibi bir ağaç. Orada bir yerde yuvaları olduğunu düşünüyorum. Ve sabahleyin kalkıp doğuya doğru, şehir merkezine doğru uçup bir devriye atıyorlar. Ortalıkta neler var, neler yok, çöp bulabilir miyim, yiyecek bulabilir miyim diye. Gene böyle rüzgara karşı çok sakin kanat çırparak, sanki hiç rüzgar yokmuşçasına o güçlü tavırlarıyla rüzgara karşı uçuşlarını seyrettim. Çok keyifliydi. İstanbul'da da bütün şehirlerde, şehir merkezlerinde bile görmüştüğüm var kuzgunu. Onun için onu da şehir kuşçuları, kuşları kategorisine koyabiliriz. Benimki kuzgundu. Peki sana sormalı. Sen neler gördün görüşmeyeli?
0: Benim de biraz yoğun bir takvimim vardı Kerem. Biliyorsun belki Kuşadası'nda Kuş Kolektifi konseri vardı. O yüzden İstanbul Kuşadası arası gidip geldik Kuş Kolektifi müzisyenleriyle. Aslında bizim müzisyenlerin en çok dikkatini çeken bir kuştan bahsetmek istiyorum. Hepimizin de bildiği aslında. Çünkü yol boyunca çok fazla sulak alanlardan geçtik. Hızlı hızlı geçtik. Çok aslında yırtıcıları da gördük ama herkes flamingoları görünce inanılmaz heyecanlandı. Şehirler arası yolculuk yaptığımızda bazen sağ tarafa, sol tarafa bakıp aslında sulak alanlarımızdaki kuşları görmemiz keyifli olabiliyor. Onu bir hatırlatmak istedim dinleyicilerimize. Ben flamingo demek istiyorum. Onun dışında ekstra bir gözlem yapacak fırsatım olmadı. Asıl önümüzdeki hafta sonları çok enteresan ve güzel geçecek. Yırtıcı kuş gözlemleri var bolca. Arkadaşlarımızın düzenlediği, onlara gideceğim. Bir sonraki haftalarda bol bol anlatırım gördüğümüz yırtıcıları.
1: Bence flamingoyu artık şehir kuşları kategorisine koyabiliriz. Hem İzmir'de çok var hem de bütün Ege ve Akdeniz sahilindeki yerleşimler birçok insanın bütün 12 ay boyunca oturduğu yerlere dönüştü. Türkiye'de de bir dönüşüm yaşanıyor. Daha pahalı olan büyük şehirlerden insanlar kaçıyorlar ve Bodrum çevresinde mesela çok fazla insan tüm yıl yaşıyor. Bodrum'la Güllük havaalanı arasında da gene flamingolar var. Dolayısıyla flamingolar yerleşimlerin içinde bulunan türler kategorisine girmiş bence bulunuyor.
0: Evet, İstanbul'da da Büyükçekmece tarafında görülüyor, değil mi?
1: Evet, Büyükçekmece'de çok güzel manzaralar veriyorlar. Önde Büyükçekmece'de işte göl, flamingo, doğal habitatlar, arkada büyük siteler, bir tane televizyon kulesi, yok işte metrobüs durağı falan gibi son derece uçuk kontrastların yaşandığı görüntüler var yani Büyükçekmece'de.
0: Çok iyiymiş. Kuş fotoğrafçılığımı geliştirmek için gidebilirim diye kendime not ettim. İstersen yavaştan bu haftaki bölümümüze geçelim. Çünkü sanki uzun uzun konuşacağız ve kuş sesi dinleyeceğiz gibi geliyor bana. Bugün dinleyicilerimize yine bir soru sorarak başlamak istiyorum. Belki düşünürler arka planda. En sevdiğiniz kuş sesi hangisi? Kuş seslerinin bizi rahatlattığını, doğada duyduğumuzda iyi hissettiğini sık sık söylüyoruz. Peki bütün kuş sesleri üzerimizde aynı etkiyi mi yaratıyor? Bugün biraz bunu konuşacağız. Almanya'da yapılan yeni bir araştırmadan bahsedeceğiz. 84 kişiye 123 farklı kuşun sesi dinletilmiş ve hangilerini daha hoş buldukları sorulmuş bu araştırmada. Listenin başında da çok enteresan bülbül değil, kara tavuk geliyor. En az sevilen ses ise peçeli baykuşun sesi. Peki bir kuş sesini bize güzel, huzur verici ya da tam tersine rahatsız edici kılan ne? Kerem'e biraz bunları soracağım bugün. Bugün kuşları görmekten çok dinleyelim dedik. Kuş seslerinin insan zihninde nasıl bir karşılık bulduğunu konuşacağız Kerem'le.
1: Evet, konuşalım. Bence çok güzel bir konu ve bu şekilde ilerlemesi de çok ilginç olmuş. Bu araştırma beni çok etkiledi.
0: O zaman ilk sorumla hemen giriyorum. Kuş seslerinin insana iyi geldiğini sık sık duyuyoruz Kerem. Gerçekten bilimsel olarak kuş seslerinin zihnimizi dinlendirdiğini söyleyebilir miyiz? Bedenimizde ve zihnimizde ne oluyor kuş sesi duyduğumuzda?
1: Bu konu çok ilginç bir konu. Bilimsel olarak bazı çalışmalar var. Bir kere insan türü olarak biz sessizlik seven bir tür değiliz. Yani mutlaka arkada bir hışırtı, bir su sesi, bir rüzgarın orman içindeki yaprakları hışırdaması veya benzeri bir arkada beyaz gürültü diyebileceğim bir sesin duymak istiyoruz. Bununla ilgili çok ilginç bir deney var. Mutlak sessizlik olan yapılan bir bina yapmışlar ve insanların içine koymuşlar. İnsanlar fıtırma derecesinde rahatsız olarak dışarı kendilerini atmışlar. Çünkü o kadar sessiz ki orada oturup kalkarken eklemin gıcırdamasını duymaya başlamışlar insanlar. Kendi bacak ekleminin gıcırdamasını. Yani bu kadar sessizlik de abartı bir sessizlik anlattım ama tamamen sessizliği duymak istemediğimiz kesin. Kuş sesleri de bu konuda çok fazla araştırma var. Hem kuşların varlığı hem de kuş sesleri orman içinde insan huzurunu arttırıyor mu diye. Bunlar tabii zor şeyler. Çünkü kuş sesini arttırdığını söylemek belki kolay gelebilir ama kuş sesinin bulunduğu yerde de insanlar daha güzel bir doğal alanda yaşıyorlar anlamında. Genel anlamda ben kesinlikle kuş seslerinin insan huzurunu arttırdığını düşünüyorum. Bilimsel olarak da bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok büyük bir huzur veriyor. Çünkü muhtemelen yüzyıllardır, bin yıllardır biz kuş seslerini dinleyerek keyif almışız. Eminim başka tür hayvanlar da belki onları dinleyerek keyif alıyorlar. Kuşların kendilerini dinleyerek keyif aldığından eminim. Kuş sesleri büyük bir doğal zenginlik.
0: Kesinlikle öyle. Dediğin gibi çokça da araştırma var ve yavaş yavaş da çıkıyor. Peki biz asıl bu demin bahsettiğim araştırmaya değinecek olursak orada 123 farklı kuş sesi dinletiliyor. Ve birinci kara tavuk çıkıyor dedik. Kara tavuğun ötüşünde ne var? Yani neden kulağımıza bu kadar hoş geliyor olabilir?
1: Öncelikle şunu vurgulamak lazım. Niye bülbül çıkmıyor konusu var. Çünkü bülbül burada tartışmasız en iyi öten kuş kategorisinde ödül almış bir türdü. İşte kafes kuşçuları da sakalarını, floryalarını, kanaryalarını eğitirken bazı bülbül nameleri dinletirler onlara. Bütün şiirlerde, şarkılarda bülbülün ismi geçer. Gider kara tavuk ismi geçmez yani. Hani kara tavuk deyince çoğu kuşçu olmayan veya kuş konusunda bilgili olmayan insanlar onun küçük bir ardıç türü olduğunu da bilmez. Ama neden böyle olduğu konusunda araştırmacılar bakmışlar. Aslında şu araştırmayı 2 saniye parantez açıp anlatayım. Yani hangi tür olduğunu söylemeden insanlara kuş seslerini dinlettirmişler ve hangisini beğeniyorsunuz demişler. Dolayısıyla bülbülün sesine çok hakim olmayan birisi sadece ön yargılı olmadan "Aa bak bu bülbül en güzeli budur" dememiş. Ne yapmış? Hepsini dinlemiş ve tarafsız bir şekilde "ben bunu beğendim, bunu beğenmedim" demiş. Biraz böyle çocuklara bazı şeyleri sormaya benziyor. Onlar da çok düşünüyorlar. İşte bu tişört güzel, bu tişört kötü, bu rengi sevdim, bu yemeği sevmedim falan diye. Çok katı ve nettirler. Biraz ona benzemiş yani. Tarafsız bir araştırma olmuş ve gerçekten bülbülün tahta indirilmesi de burada bence çok ilginç. Şimdi gelelim soruna. Senin bahsettiğin bir şey vardı. Tekrar edebilir miyiz onu?
0: Tabii yani kara tavuğun ötüşünde ne var diye sormuş. Yani neden kulağımıza bu kadar hoş geliyor olabilir bülbülle kıyasladığımızda? Aslında bir sonraki sorumda bülbüldü. Sen hani biraz daha aslında bülbülün edebiyatın, şiirin ve kültürün bize öğrettiği bir yani bülbül güzellemesi olduğundan da biraz değindin değil mi? O nedenle de aslında hani bu tarafsız araştırmada belki de bülbül sesini bilmeyenler daha çok kara tavuğu seçmiş olabilir.
1: Aynen o şekilde. Aslında çok daha uzatmadan şimdi dinleyicilerimize bülbülü dinletiyorum. Arkasından da kara tavuktan bahsedeceğim.

Bülbül'ün en sonuna bir kamış bülbülü eklendi ama üç tane uzun bülbül namesi dinledik. Burada çok güzel ritmik notalar var, sert vuruşlar var, güçlü bir ses ve biraz yüksek perdeden yani tiz bir frekanstan ötüyor. Şimdi karatavukla ilgili de şöyle bir yorum yapmışlar. Yani hangi kuşun daha güzel olduğu konusunda. Orta düzeyde genlik bir frekansa sahip seslere daha yatkın olduğumuz konusunda bir sonuca varmış. Bu araştırmayı yapan bilim insanı. Doktor Nadine Kalb demiş ki orta düzeyde genlik ve frekansa sahip daha değişik sesleri tercih ediyormuşuz. Bu konuda biyolojik olarak yatkınmışız diyor. Şimdi bu orta ve düzeyde genlik ve frekansa sahip değişken ses ne? Bir de onu dinleyelim hemen. Şimdi o zaman bir kara tavuğu dinliyoruz.

0: Burada da 3 tane name çaldım. Buradaki frekansa baktığımızda çok fazla iniş çıkışların olmadığını, daha böyle yumuşak geçişlerin olduğunu ve daha flütsüz seslerin anladığım kadarıyla daha fazla hoşumuza gittiğimizi söylüyor. Çünkü girişinde hep böyle tatlı bir 2-3 basamaklı bir flütsüz ses var. Arkasından işler çıkışlar ve süslemeler var. Ama ilk ortamı ve şarkının yapısını o ilk 3 flütsü ses belirliyor. Ve bunun frekanslarına baktığımızda da yaklaşık 1500 ile 3000 Hz arasında frekansı. Bilgi için söyleyeyim. Bir piyano aldığınızda piyanonun en ortasındaki la tuşu 440 frekanstır. Piyanonun en ince tuşu yaklaşık 4000 frekanstır. Yani biz 3500 frekansa kadar çok konforlu dinliyoruz diye anlıyorum. Ve kara tavuk da bu frekans aralığının içinde kalmış. Ama baktığımızda mesela bülbüle, bülbülün bazı vuruşlarında 5000-6000'lik frekanslara çıktığını görüyoruz. Zaten yumuşak olan kısımları belki 3000 frekansa çıkıyor. Öbür tarafları 5600'e kadar çıkıyor. Yani biraz daha düşük olması bizim kulağımızda herhalde daha hoş bir etki yaratıyor.
1: Sen dinletince aklıma da şöyle bir araştırma geldi. Yani bülbülün sesiyle kara tavuğun sesini dinletsek belli bir gruba, herhalde çoğu kara tavuğu bülbül sanabilir gibi geldi. Çok da bilinmediği için o da olabilir.
0: Çok doğru. Bizim de çok hoşumuza giden başka tür güzel öten kuşlar var. Kara tavuğun tonunda öten ve biraz onun melodisine benzeyen kaya ardıcı, taş kızılı isimli iki tür daha aynı gruptan benzer akraba türler var. Onların da ötüşleri öyle pes ve onlar da daha hoş algılanıyor, daha seviliyor. Herhalde en değerli ötüşlerden bazıları kara tavuğun frekansında olan ıslıksı, flütüsü, melodilere sahip olan ötüşler.
1: Şimdi bir de listenin diğer ucuna geçmek istiyorum Kerem. Diğer uçta da peçeli baykuş, nil kazı, gri balıkçıl, gökdoğan ve alakarga var. Bu seslerde bizi rahatsız eden ne? Yani neden bazı kuş seslerini çığlık gibi algılıyoruz?
0: Çünkü gerçekten çığlık gibi. Yani hemen istiyorsan kısa olarak peçeli baykuşun sesini dinletiyorum. Bununla ilgili çok ciddi bir haber olmuştu. Bu korkunç tıslama gerçek hayatta duyduğunuzda böyle tüylerinizi ürperten bir canavar gibi bir ses. Güzel değil, zaten amacı da bu. Yani yavrular bu sesi çıkarıyorlar. Çevredeki yavrularla ilgilenen sansar, işte belki kokarca gibi avcı hayvanların yuvaya yaklaşmaması konusunda onları ikna etmek için bu ses bence çok faydalı olabilir. Yani peçeli baykuş sesi gerçekten insanları galeyana getirmek için bile kullanılabilecek garip bir ses, ürkütücü bir ses. Dediğim gibi gri balıkçılığın da korkunç bir sesi var. Onlar zaten ötücü kuş değil. O seslerin biraz işlevleri de farklı. Ama estetik olarak düşündüğümüzde kesinlikle bu seçime katılıyorum.
1: Peki tanıdıklığa da biraz gelmek istiyorum Kerem. Yani çocukluğumuzdan beri duyduğumuz bir kuşun sesi bize hiç bilmediğimiz bir türün sesinden daha huzur verici gelebilir mi? Mesela İstanbul'da daha çok benim de böyle işte sabah yedi kuşları ile ilgili paylaştığım böyle onlarca milyon insana ulaşan videomda kumru sesini duyanlar, "Aa babaannemin işte balkonun önündeki ses, aa kumruyu asla unutamıyorum" falan gibi böyle aşırı kumrulara çok yükselindiğini biliyorum. Sence daha huzur verici gelebilir mi bildiğimiz sesler?
0: Bence kesinlikle huzur verici bir ses. Benim için en huzur verici seslerden biri de büyük baştan kara. Çünkü yaşadığım, büyüdüğüm sitede her zaman büyük baştan kara vardı. İlk bulduğum, ilk tanıdığım kuşlardan biri. Şubat, Mart, Nisan ayında deli gibi ötüyorlar. Sesi de çok kolay. Cici bey, cici bey, cici bey, tiça, tiça, tiça gibi çok kulakta yer edici bir ses. Kesinlikle katılıyorum. Yani ben belki de büyük baştan kara gibi atıyorum işte Kanada'daki ormanda da başka bir kuş var ya da Endonezya'daki bir ormanda apayrı bir tür var. Ok türleri ben dinlediğimde aynısı duymuyorum ama büyük baştan karayı duyduğumda İstanbul'u, Beşiktaş'ı, kuruları, ormanları, ağaçlık alanları, servileri düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir şey var tabii. O bilginin sesin neye bağlı olduğu var. Senin anlattığın hikaye çok hoş bir hikaye bence. O kumrular ve babaannemin işte İzmir'deki evi falan gibi bir benzetmeler gerçekten doğru. Kumrular da bence bu konuda çok iyi bir tür. Kumruyu da herkes çok seviyor. Yani kumru Türkiye'de herhalde en çok sevilen seslerden biri.
1: Teşekkürler. Şimdi bir de araştırmaya tekrar dönecek olursak bu sonuçların ne kadar evrensel olduğunu bir sormak istiyorum sana. Yani araştırma Almanya'da yaşayan Azerbaycan 84 kişiyle yapılmış. Aynı 123 kuş sesini İstanbul'da ya da Kenya'da ya da Japonya'da dinletsek sence aynı kuşlar mı öne çıkardı?
0: Kesinlikle hayır. Yani kuşların yayılışları bol veya az olmaları ülkeden ülkeye o kadar değişiyor ki, yani bir sınırda Türkiye'den çıkıp Bulgaristan'a girdiğinde bile belli türlerin çok daha yaygın, belli türlerin çok daha az olduğunu fark edeceksin. Yani orada çok daha anlam ifade eden, orada çok daha insanlarda bir iz bırakmış, etkileşim yapmış türler bizdeki türler olmayacaktır. Almanya'daki bu çalışmanın bize hitap etmesi normal, çünkü hepimiz yani Almanya'da, Türkiye'de genel olarak aynı biyocoğrafi bölgenin içindeyiz. Ama mesela o çalışmada bahsedilen boz ötleyen, Türkiye'de çok az yerde yuvalayan ve çoğu insanın sesini duymadığı, duysa da tanımadığı bir tür. Ama Almanya'da Almanca ismi mesela bahçe ötleyeni, boz ötleyeni. Çünkü adamların bahçelerinde yaşıyor. Ülkeden ülkeye değişir. Ama tercihler nasıl olur onu da bilemiyorum. Bence bu çok ilginç bir konu. Yani bu Almanya'da yapılan çalışma Almanya ile ilgili geçerli ve Türkiye konusunda da geçerliliği var. Yani Türkiye'de de dediğim gibi birbirinin tahtını biraz sarsıcı bir çalışma olmuş. Geçerli çünkü Türkiye'de de kara tavuk var. Türkiye'de de karabaşlı ötleyen var. Bilmiyorum acaba Endonezya'da hangi türler popüler olur? Jakarta'da yaşayan insanlara bir sormak lazım. Muhtemelen Arap bülbülü cinsi bazı türler çıkacaktır.
1: Evet, bence de. Ama evet, yani İstanbul ve Türkiye ve Almanya biraz daha benzer olduğu için bizde de kara tavuk öne çıkabilir gibi hissettim ben. Şimdi bir de araştırmada evrimsel bir açıklamadan da söz ediliyor Kerem. Kuş sesleri beynimiz için çevre güvenli, hayat devam ediyor gibi bir sinyal olabilir mi acaba? Yani örneğin kuşların bir anda susması bize tuhaf gelebilir mi?
0: Yani kesinlikle biz yeni modern insanın bu tip algıları kapandığını düşünüyorum. Çünkü o kadar algılayacak kadar vakit geçirmiyor veya etkileşimde bulunmuyor çoğu insan ya da bulunamıyor, fırsatı olmuyor. Ama genellikle orman içinde yürüdüğümüzde kuşlar ötüyor bir anda. Harika, çok güzel. Patikada yürüyüşümüze devam ediyoruz ve bir anda bir sessizlik var. Ben bir anda duruyorum, acaba ne oldu diyorum. Çünkü bunun bir nedeni var. Duramaz. Ama bazı insanlar belki de yürümeye devam ediyorlardır. Bunlar biraz daha hassas algılar gel anlıyorsa. Ama çok fazla doğa yürüyüşçüsü, kampçısı, balıkçısı olduğunu hatırlayalım. Dolayısıyla insanlar da fark ediyorlardır sessizliği. Bazen hava değişikliğinde çok fazla yorumlar geliyor. Yani ne oldu işte, yağmur başladı, kuşlar bir anda sustu ya da yağmura rağmen kuşlar ötmeye devam etti. Acaba neden devam ediyorlar falan gibi sorular geliyor arada. Doğayı izleme refleksleriyle, alışkanlıklarıyla ilgili bir şey. Herhalde buradan önereceğimiz şey, bu refleksleri açık tutmak için mümkün olduğu kadar doğayı tarafsız bir şekilde, kendimize vererek ve sakin bir şekilde dinlemeye çaba harcamak gerekiyor. Bir o tecrübeyi tekrar tekrar denemek lazım.
1: Ben de son olarak dinleyicilerimize belki küçük bir dinleme egzersizi verebiliriz diyecektim. Yani yarın sabah dışarı çıktıklarında kuş seslerini gerçekten dinlemeye başlayabilirler belki. Ama bunun için belki biraz birkaç tiyo verebilirsin sen Kerem. Yani gerçekten dinlemek istediğimizde aslında neye dikkat etmeliyiz? Bir kuş gözlemcisi kulağını nasıl eğitebilir? Çünkü en zor, yani benim de kuş gözlemine başladığımda görsel olarak ayırt edebiliyorum. Ama dinlemede tabii ki de farklı, baştan kara bahsettin. Büyük baştan kara. 18-20, bazen hatta bir programımızda sanki 30'a kadar çıkabiliyor ötüşleri. Ötüş türü ve sesi gerçekten zor olabiliyor. En basit dediğimiz kuş bile. O yüzden senin tiyolarını tekrar alalım bu programda da.
0: Benim tiyom çok basit olur. Aslında duyulan kuşu ağızla, ıslıkla veya kelimelerle taklit etmeye çalışmak. Yani en güzel öğrenme yöntemi bu. Yani bu pişi pişi fiu fiu fıtı fıtı fıtı fiyuk gibi bir, yani aslında o kuşun ötüşüne hiç benzemeyen, mesela ben şimdi uydurdum bu sesi. Belki de bir kuş sesine benzeyecekti ama siz yan yana koysanız benzetmeyeceksiniz yani. Kerem ya sen bunu uydurdun şimdi falan diyeceksin bana. Böyle olsa bile biraz daha o sesi yaşamak adına, en azından onun temposunu, süresini yaşamak adına taklit etmek en verimli bence yöntem. Gerçekten en verimli yöntem. Bir sonraki adımda bunu ıslıkla çıkarmak veya fısıldayarak çıkarmak, kelimeleri dökmek iyi bir yöntem. Diğer taraftan şöyle bir durum var tabii. Şimdi içinde bulunduğumuz Eylül, Ekim, Kasım aylarında kuşlar gerçekten çok sessiz. Orada bazı şeyleri duymak, dinlemek zor. Duyacağımız seslerin de büyük bir kısmı çok daha kısa sesler olacak. Yani ötüşler olmayacak. sesler de kuşların bir arada kalmalarına yardımcı olan, kendi aralarında iletişim kuran kısa böyle mesajlar. Ama aslında bizim bu bahsettiğimiz bülbülün, ondan sonra kara tavuğun, kara başlı ötleğinin sesinden bahsederken aslında biz ötüşlerden bahsediyoruz. Bu ötüşleri duymak, tabii onları tanımlamak daha keyifli, daha kolay ve daha belki de çekici bir konu. Şimdi internette de çok ortam var, çok güzel uygulamalar var. Bunlardan da faydalanmak mümkün. Kuşların Shazam'ı, Merlin, Bird ID uygulamasından da kısaca bahsedelim. O da Cornell Üniversitesi'nin, yani bizim bu programda ses kayıtlarını kullandığımız ve altyapının bir çalışması. Orada kuşu dinletebiliyorsunuz ve hangi kuş olduğunu söylüyor. Ve Türkiye topraklarında son derece iyi çalışıyor. Zorlandığı yerler var. Biraz Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki bazı türleri tanıyamayabilir. Ama onun dışında kuşların %80 ve %90'ını doğru bir şekilde tanımlayabiliyor. Onu da tavsiye ederiz. Valla zor bir konu yani. Ya sen de çok uğraşıyorsun, zaman veriyorsun ama çok keyifli bir konu.
1: Evet, sen derken hani hep kuş gözlem rehberlerinde o ötüşü yazıyorlar ya, işte sen hani mesela işte Cici Bey Cici Bey diyorsun. İlk gördüğümde bana da hep garip gelmişti. Yani bana göre o Cici Bey değil mesela falan diyordum. Şimdi sen söyleyince anlam verdim. Niye kuş gözlem rehberlerinde onların seslerini yazdıklarını.
0: Bu programda kullandığımız kuş seslerinden kara tavuğu Dominic Garcia Hall İngiltere'de, bülbülü ve karabaşlı ötleğini de kendisi. Gri balıkçılığı Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da. Peçeli baykuşu Dominic Garcia Hall İngiltere'de. Büyük Baştan Karı'yı Enes Kasapoğlu Bursa'da kaydettiler. Hepsine ve bu ses kayıtlarını derleyen Macaulay Ses Kütüphanesi'ne teşekkür ederiz.
1: O zaman bu haftaki programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bu hafta hangi kuş seslerinin bize daha iyi geldiğini ve bir kuş sesini neden güzel ya da dinlendirici bulduğumuzu konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
4: Çay makinesi deyince vatan.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
6: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
1: Türkiye'de amatör ve ticari balıkçılığı ilgilendiren kurallar değişti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile istavrit avcılığına kota sistemi getirildi. Karadeniz'de hamsi ve istavrit avı saatleriyle bazı deniz sahalarındaki avcılık kuralları yeniden belirlendi. Yeni tebliği Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden Profesör Mustafa Sarı NTV Radyo'da değerlendirdi.
2: Geçen yılki avcılık rakamlarına baktığımızda 390 bin ton civarında balık avlamışız. Bu 390 bin tonun yaklaşık 360 bin tonu hamsi, istavrit, çaça ve sardalyadan oluşuyor. Demek ki esasında bizim deniz balıkları avcılığımız bu 4 tane ana pelajik türün üstünde yoğunlaşmış durumda. Bir önceki yıl esasında kota uygulaması hamsiyle başladı. Bu sene istavrite de kota getirilmiş olması iyi bir şey. Fakat ilginç olan veya iyi olmayan şey, istavritin avcılık boyunun 13 santimetreden 12 santimetreye düşürülmesi. Bunu balıkçılar yıllardır talep ediyorlar. Niye talep ediyorlar? Yani artık avlayacak başka bir şey kalmadı. Balıklar, büyük balıkları avladık tamamına yakınını. Küçükleri kaldı. Küçükleri de avlayalım, pazara getirelim. Şimdi 12 santimetre boy sınırı getirdiğinizde bu 12 santimden daha küçük belli bir yüzdedeki balığa da göz yummak zorundasınız. Çünkü bunlar sürü oluşturan balıklar. Kocaman sürünün içinden balıkçı gırgırağını çevirdiğinde nasıl ayıracak diye bir yaklaşım oluyor. Dolayısıyla %5 ile 15'ine kadar bir aralıkta ona da daha küçük boylu balıklara da göz yumuyoruz. Bunun anlamı şu: bundan sonra piyasada sağda solda serçe parmağımızın büyüklüğünde istavritler görürsek şaşırmayalım. Birinci, ne kadar doğruysa kota getirilmek. İkincisi, yani istavritin boyunun küçültülmesi o kadar yanlış.
1: Peki hamsi için öngörülen plan ne Mustafa Bey?
2: Şöyle, yani bizim balıkçılığımızın amiral gemisi, omurgası hamsidir. Hamsi avcılığında durumumuz ne yazık ki her yıl daha vahim hale geliyor. Her yıl daha çok avlamak istiyoruz. Bu yüzden bir kota getirildi. Bu kota henüz istediğimiz bilimsel sınırlar içerisinde değil ama başlangıç olması yönünden iyi. Karadeniz'deki hamsi ve istavrit avcılığı 1 Eylül'de değil, orta su trolü ve gırgırla yapılan avcılıkta 15 Eylül'e ertelenmiş oldu. 15 Eylül'e ertelenmiş olması doğru ama yeterli değil. Buna yetmez ama evet diyoruz bilimsel olarak. Yani doğrusu daha geç zamanda başlaması hamsi avcılığının ve mutlaka hamsi avcılığındaki kota rakamlarımızı çok daha aşağılara getirmemiz lazım. 150 bin ton, 200 bin ton civarında hamsi avlarken 400 bin ton hamsi avcılığı kotası belirlemek doğru bir yaklaşım değil. Bunun anlamı şu: pazara gelmeyecek kadar küçük avlanmış olan balıklar doğrudan balık unu, balık yağı fabrikalarına gitsin demek oluyor.
1: Şöyle devam edelim. 15 Eylül dediniz. Av tarihiyle ilgili nasıl değişiklikler oldu? Orayı biraz açabilir miyiz?
2: Şöyle, bizim denizlerimizdeki avcılık Akdeniz hariç 1 Eylül'de açılır efendim ve Nisan ayında da kapanır. Yaklaşık 4 aylık bir kapalı sezon söz konusudur. Bu kapalı sezon sadece endüstriyel balıkçılar içindir. Yani gırgır, trol, orta su trolü gibi endüstriyel avcılık yapanlar içindir. Yoksa onun dışındaki küçük ölçekli balıkçılar belli avcılık teknikleriyle yıl boyunca avcılığa devam ederler. Şimdi düşünün, biz 1930'lu 40'lı yıllarda da av sezonunu Eylül'de açıp Nisan'da kapatıyorduk. 1930'lu yıllarda ne kadar kar yağıyordu, havalar nasıldı, sular nasıldı, ne kadar bol balığımız vardı ve geldik şimdi 2026'ya. Şu anda durumumuz nasıl? İklim değişti, denizler ısındı, yağışlar azaldı, denizleri kirlettik, büyük balıkları avladık. Biz halen 1930'lu 40'lı yıllarda yaptığımız avcılık sezonu açılış kapanış tarihlerini değiştirmedik. Bunu doğru bulmuyoruz. Yani en azından 1 Ekim'e kadar avcılık açılış sezonunu ertelememiz lazım. Bizim avladığımız balıklar sürü oluşturan balıklar. Sürü oluşturan balıklar olduğu için bunlar, bu sürü oluşturan balıklarda sular soğumadan sürü oluşmaz. Sürü oluşmadığı için de doğal olarak zaten avcılık maliyetlerimiz ve masrafımız çok çok artmış olur. Bu yüzden bunu yanlış buluyoruz. Değişen iklim şartlarına göre, değişen deniz şartlarına, kirlilik durumuna ve yine değişen yoğun avcılık av baskısına göre avcılık tarihlerimizi, denizlerimizin durumunu dikkat alarak yeni baştan düzenlememiz lazım. Yani kapalı periyodu uzatmamız, hava açık periyodu birazcık daha kısaltmamız lazım. Tabii balıkçılar diyorlar ki siz bizim fabrikamızı kapatıyorsunuz. Hayır, fabrikanızı kapatmıyoruz. Avcılık belli periyotlarla yapılmak üzere planlanmış, ruhsatlı bir faaliyettir. Siz avcılığa başlarken bunu biliyordunuz. Dolayısıyla devletin bilimsel verileri dikkate alarak düzenlemeyi yeniden gözden geçirmesinde fayda var.
1: Peki Mustafa Bey, avlanması yasak balık listesi de güncellendi. Hangi balıkların avlanması artık yasaklandı?
2: Bir tane balina yasak listeye girdi. Buna benzer birkaç tane daha tür dahil oldu bu avlanması yasak türler listesine. Ama ben bu avlanması yasak listenin güncellenmesinden daha ziyade vatozların, dikenli vatozun avcılığa açılmasını konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü avcılığa yasak olan türlerin ne kadarını zaten avlanabiliyordu. Onlar nadiren avlanan türlerdi zaten. Tamamen şu anda yasaklanmış oldu. Ama avcılığa kapalı olan bir türümüz vardı. Onu şimdi avcılığa açtık. Bu alınan kararlar esasında bizim balıkçılığımızı ileri götürmeyecek. Bunlar bir pansuman yapmak gibi, yaraya pansuman yapmak gibi. 40 yamalı bir balıkçılık yönetim politikamız vardı. Hadi bunlar da 41. yama olsun. Yamayarak bunu düzeltemeyiz. Rotamız yanlış. Balıkçılık yönetiminde 1930'lardan kalma tür esaslı bir yönetim sistemine biz uyguluyoruz şu anda. Ekosistem esaslı balıkçılık yönetimine geçmemiz gerekiyor. Bir tren düşünün, yanlış rotaya girmiş. Ankara'ya gidiyorum sanıyorsunuz siz ama tren İzmir'e doğru yol alıyor. Kompartımanları değiştirmek, koltuğunuzu değiştirmek sizin gideceğiniz menzile sizi ulaştırabilir mi? Şu anda balıkçılık yönetimiyle ilgili ne yazık ki yaptığımız her şey, çok iyi niyetle çalışan insanlar olduğunu söyleyebilirim. Yani kimsenin ne genel müdürün ne ekiplerin bir kötü niyetinin olması söz konusu değil. Onun herkes istiyor ki, balıkçı da dahil herkes istiyor ki stoklar daha iyi olsun, balık daha bol olsun. Yani herkes menzile rahatça ulaşayım diyor ama şu andaki rotamız yanlış. Bu yanlış rotayla doğru menzile ulaşma şansımız yok ne yazık ki. Umarım yanılırız ama her yıl ortaya çıkan manzara doğru tespitlerde bulunduğumuzu ne yazık ki bize gösteriyor.
1: Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesinden Profesör Mustafa Sarı NTV Radyo'daydı.
0: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
3: Jules'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
3: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
3: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde Yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
1: Bugün ülkenin batısında yağış var, doğusu sıcak. İstanbul hafif yağmurlu, Poyraz kuvvetli, sıcaklık 19 derece. Yeni haftada çoğu gün yağış var. Ankara akşama doğru yağmurlu 23 derece. İzmir bulutlu, kısa süre yağmur ihtimali var. Sıcaklık 26 derece. Bursa hafif yağmurlu 22, Antalya sağanak yağmurlu 29 derece. Marmara'da Kocaeli, Yalova, Bilecik arası hafif yağmurlu. Edirne parçalı bulutlu 22, Sakarya 20 derece. Kuvvetli Poyraz üşütüyor. İç Anadolu'da Sivas-Kayseri tarafı Lodos'la hala sıcak, 26-27 derece. Konya, Eskişehir ve akşam Sivas kesimi yerel yağışlı, Eskişehir 20 derece. Ege genelinde kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri olacak. Manisa'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 23 derece. Muğla 24 derece, Bodrum'da da yerel yağış var. Akdeniz'de kısa süreli görülen yağmur pazartesi kuvvetlenecek ve geniş alanı etkileyecek. Adana 31, Hatay 29 derece. Karadeniz'de öğleden sonra daha fazla olmak üzere Zonguldak, Sinop, Rize boyunca yağmur etkili. Pazartesi yağış şiddetlenecek. Zonguldak 22, Artvin 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta yine sıcak. Erzurum 27, Malatya 30, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo. Saat 16. NTV Radyo.
4: Saat 16 haberlerle karşınızdayız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın fon iddiaları nedeniyle görevden affını istemesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. İstanbul'da konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Hanım MYK ve MKYK üyemiz değildir dedi.
5: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir. Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek. Finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktur arkadaşlar.
4: Yarın kabine Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak.
6: Fon soruşturması, terörsüz Türkiye süreci, Birleşmiş Milletler zirvesinin yansımaları. Kabine kritik başlıklarla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Konunun mali ve adli boyutlarına ilişkin son durum hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
7: Ve bu eğitimi almaya hak ettiniz.
6: Toplantıda fon krizi nedeniyle mağdur olanlar için atılacak adımlarla benzer sorunların yaşanmaması için alınacak idari ve finansal tedbirler değerlendirilecek. Kabinede terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakma süreci de değerlendirilecek. Sincar dahil Irak'ın kuzeyindeki PKK unsurlarının silah bırakma süreciyle Suriye'de YPG'nin entegrasyonuna ilişkin süreçteki son durum istihbarat raporları eşliğinde masada olacak. Kabine toplantısında dış politika başlıkları da konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeler konusunda kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği, ABD-İran gerilimi ve ateşkes çabaları, Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları ve Gazze gibi başlıkların da kabinede değerlendirileceği belirtiliyor. Toplantıda 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde meclis gündemine getirilecek öncelikli yasa teklifleri de masada olacak.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olanları andı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dost ve kardeş Azerbaycan'ın anım günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı açıklamasında Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır ifadesine de yer verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra kritik bölgesel gelişmeler ele alınacak. İki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik konseyin ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar değerlendirilecek. Görüşmelerin ana gündemini bölgesel güvenlik oluşturuyor. Bakan Fidan, Körfez'deki savaştan olumsuz etkilenen BAE ile Türkiye'nin tam dayanışma içinde olduğunu teyit edecek. İsrail'in saldırıları karşısında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası topluma kararlı tutum çağrısında bulunacak. Fidan'ın ziyaretinde Türkiye'nin elindeki S-400 hava savunma sistemlerinin devrinin de gündemde olacağı belirtiliyor. Rusya ve Almanya'nın dışişleri bakanları Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi. New York'taki görüşmenin ana gündem maddesi Karadeniz'deki tahıl taşımacılığı ve Ukrayna Savaşı oldu. Ancak temasın ardından yapılan açıklamalar iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü gösterdi.
8: Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları yıllar sonra aynı masada buluştu. Ancak görüşmeden yeni bir diplomatik açılım çıkmadı. Alman Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan görüşme talep etti. Görüşme 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında basına kapalı olarak yapıldı. Bu, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasından bu yana iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki ilk yüz yüze görüşme oldu. Rus ve Alman bakanlar son olarak Ocak 2022'de Moskova'da bir araya gelmişti. Reuters'a konuşan bir kaynağa göre Almanya görüşmede Karadeniz üzerinden tahıl ihracatının yeniden güvenli şekilde sürdürülebilmesi için Rusya'nın mümkün olan her şeyi yapmasını talep etti. Berlin ayrıca Moskova'ya Almanya, Avrupa ve NATO'ya yönelik gerilimi tırmandıran adımlardan vazgeçmesi çağrısında bulundu. Temasların ardından Rus bakansa kameraların karşısına geçti. Lavrov, Alman mevkidaşının söylediklerinde yeni bir şey olmadığını belirtti. Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'daki cephe hattında taviz vermesine istediğini aktardı.
9: Almanya'nın liderliği tarafından her gün resmi ve kamuya açık şekilde dile getirilenlerin tamamını yeniden dinledim. Ondan yeni bir şey öğrenmedim. Ona beni arayıp açıklamamı oku da diyebilirdiniz dedim. Rusya'yı kınayan resmi söylemlerini tekrarladı. Bunun bir diyalog olup olmadığına siz karar verin.
8: Görüşme iki ülke ilişkilerinin kopma noktasına geldiği bir dönemde yürütülmesi açısından da dikkat çekiyor. Almanya geçen ay Leipzig Havalimanı'na yönelik drone saldırısı girişiminde bulunulduğunu öne sürmüştü. Berlin yönetimi girişimden Moskova'yı sorumlu tuttu ve Rusya'nın Bonn'daki başkonsolosunu sınır dışı etti. Kremlin ise St. Petersburg'daki Alman başkonsolosluğunu kapatarak misilleme yaptı.
4: Beyaz Saray yönetimiyle ABD medyası arasındaki gerilim bu kez başkanlık uçağına sıçradı. Beyaz Saray Trump'a desteğiyle bilinen Lindell televizyonuyla Real America's Voice ekibi dışındaki hiçbir yayın kuruluşunu Tennessee ziyareti kapsamında uçağa binecek ekipler arasına yazmadı.
10: Önce Beyaz Saray akreditasyonlarını iptal etti. Yargı engel olunca bu kez başkanlık uçağının kapısı kapandı. Trump yönetimi ile ABD medyası arasındaki gerilim sürüyor. Beyaz Saray, CNN International'ı başkanla birlikte Tennessee ziyaretini takip etmek üzere başkanlık uçağı Air Force One'da seyahat edecek basın listesinden çıkardı. Reuters haber ajansına göre cuma akşamı yayınlanan programda diğer büyük televizyon kanallarının da adı yer almadı. Başkanlık uçağına yalnızca Trump'ın yakın müttefiki iş insanı Mike Lindell'ın sahibi olduğu ve Trump'a desteğiyle bilinen Lindell televizyonuyla Real America Voice ekibi alındı. Amerikan basınıyla Donald Trump arasındaki gerilim geçen hafta başlamıştı. Trump sürekli yalan haber yaptıkları iddiasıyla CNN, MS Now ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklamıştı. Üç medya kuruluşu da kararı yargıya taşıdı. Federal yargıç muhabirlerin basın kartlarının yeterli hukuki süreç işletilmeden iptal edildiğine hükmetti. Beyaz Saray'a erişimlerinin geçici olarak yeniden sağlanması gerektiği iletildi. Yasağa tepki gösteren ABC, CBC, NBC ve Fox News da CNN'in yer almadığı ortak televizyon havuzunda görev yapmayı reddetmiş, kanalların ortak haber havuzu Cuma günü yeniden çalışmaya başlamıştı.
4: Güney Afrika'da birkaç saat arayla düzenlenen iki silahlı saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri eğlence mekanlarını hedef alan saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırıların ilki cumartesi günü yerel saatte 21.30 sıralarında yaşandı. Johannesburg'un yaklaşık 80 kilometre batısındaki Vedela kasabasında bir bara giren silahlı saldırganlar içeridekilere rastgele ateş açtı. Otomatik tüfekler ve tabancaların kullanıldığı saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. İkinci saldırı ise birkaç saat sonra Cape Town yakınlarındaki bir kasabada meydana geldi. Bir restorana düzenlenen saldırıda 5 kişi olay yerinde, 4 kişi ise kaldırıldı, hastanelerde yaşamını yitirdi. 11 kişinin tedavisi sürüyor. Tayland'ın başkenti Bangkok son yılların en şiddetli sel felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. Perşembe gününden bu yana devam eden yağışlar kentte hayatı durma noktasına getirdi. Kent genelinde acil durum ilan edildi.
11: Su seviyesi insanların beline kadar yükseldi. Araçlar caddelerde güçlükle ilerledi. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'tan. Günlerdir süren şiddetli yağış şehirde hayatı felç etti. Bangkok Belediyesi şehir genelinde afet durumu ilan etti. Bazı noktalarda araçlar su altında kaldı. Selden 50 binden fazla hane etkilendi. Evleri kullanılamaz hale gelen 5 bine yakın kişi geçici sığınaklara yerleştirildi.
12: Şu anda evimin içindeki su bel hizasına kadar yükselmiş durumda. Yanımdaki evde yaşayan 80'li yaşlarda 2 yaşlı var. Onlar aşağıya inemiyor. Onlara nasıl yardım edebileceğimi bilmiyorum.
11: Doğal afetin vurduğu pek çok mahallede elektrik kesintileri yaşanıyor. Bangkoklular temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere akın etti. Rafların hızla boşalması üzerine yetkililer halkı panik alışverişi yapmamaları konusunda uyardı. Afet sırasında fahiş fiyat uygulayanlara da ceza verileceği açıklandı. Meteoroloji yetkilileri yağışların pazartesiden itibaren hafiflemesini bekliyor. Uzmanlar yağışlar azalsa da Bangkok'ta suların tamamen çekilmesi ve hayatın normale dönmesinin zaman alacağı görüşünde. Tayland'da 2011'de meydana gelen sel felaketlerinde 500'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca ev zarar görmüştü.
4: 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. Deprem davaları devam ediyor. Yakınlarını kaybedenler sorumluların olası kast suçlamasıyla yargılanması için mücadele ediyor. Yıkılan bazı binalarla ilgili ise hala iddianame hazırlanmadı.
13: Olası kast deprem davalarında uygulanmayacaksa ne zaman uygulanacak? Biz daha ne yaşamalıyız? Ne olması gerekiyor? Biz kıyameti yaşadık.
14: Ailesi Hatay İskenderun'da 3 yıllık yeni bir binada yaşıyordu. O bina 6 Şubat'ta 14 kişiye mezar oldu. Selin Sümbültepe MCG Tower'da tüm ailesini kaybetti.
13: Bilirkişi raporunda herkes asli kusuru bulunmasına rağmen davamız hala bilinçli taksir üzerinden ilerliyor. Mesele binlerce insanın ölümünün ardından sorumluların eylemleriyle orantılı biçimde yargılanıp yargılanmayacağı.
14: 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. 125 kişinin hayatını kaybettiği İskenderun Devlet Hastanesi soruşturmasında hala iddianame hazırlanmadı. Yusuf Şanlı o hastanede tedavi gören babasını ve onunla kalan ağabeyini kaybetti.
15: Biz intikam peşinde değil, biz çocuklarımızın canı. Bu ülkede daha çok insanlar ölmesinler diye mücadele ediyoruz. Yıkımdan hemen sonra öğrendik ki bu hastanenin 2012 yılında verilmiş depreme dayanıksız ve faaliyete tutulamaz raporu var. Ve ne acıdır ki bu rapor hastanenin kendi resmi web sitesinde halen yayındaydı deprem esnasında.
14: Depremde yakınlarını kaybedenler olası kasp suçlamasıyla yargılama talep ediyor. Oğlunu Adıyaman'daki İsyas Otel'de kaybeden Ali Ekber Tan da onlardan biri.
16: Eğer olası kasp çıkmayacaksa, ki çıkmıyor ve biz bundan ders çıkarmadık anlamına geliyor, bundan sonraki ölümlere davete çıkarmış oluyoruz.
14: 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsyas Otel'de karar çıktı ancak dosya Yargıtay'a taşındı.
4: İstanbul'da polis ekipleri torbacılık yaptığı düşünülen bir kişiyi durdurdu. Uyuşturucuyu sıra dışı noktalara saklayan şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı. Motosikletiyle durdurulan şüpheli ilk aramada temiz çıktı. Ancak polis ekipleri ayrıntılı aramaya girişince önce kol saatine gizlediği satışa hazır vaziyette uyuşturucu paketi bulundu. Motosiklet selesini kaldırıp altındaki eşyayı inceleyen ekipler bu kez de bir kulaklığın içine saklanmış uyuşturucu paketleri buldu. Dağıtıma çıktığı tahmin edilen şüphelinin üzerinden uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para da ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Yarın Dünya Kuduz Günü. Kuduz belirtileri ortaya çıktıktan sonra %99.9 oranında ölümcül olan ancak zamanında yapılan aşı ve müdahalelerle de %100 önlenebilen bir hastalık. Peki kuduz riskine karşı neler yapılmalı? Ayrıntılar haberimizde.
17: Türkiye'de kuduz görme sıklığı insanlar açısından bu sene bir vaka var. O da bir çocuğumuzla maalesef hayatını kaybetti. Kuduzla mücadelede özellikle yaban hayatının havadan aşıdan atırmak suretiyle aşılanması kuruluşa karşı alınacak tedbirlerin en önemlilerinden bir tanesi.
11: Kuduz %99,9 oranında ölümcül bir hastalık. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kuduzdan dolayı hayatını kaybedenlerin yaklaşık %40'ını 15 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye'de 2014'ten bu yana hastalığın görüldüğü coğrafi alanlarda yaklaşık %78 azalma olduğunu söyledi.
17: Bu yıl Ege bölgesinde, Batı Anadolu'da mihrak yok. Daha çok Iğdır ve Mersin'in güneydoğu tarafında mihraklar var. Kuduz merkezi sinir sistemini, beyni hedef alıyor, sinir yoluyla yayılıyor. Isırılan ya da temas olan yer beyne ne kadar uzaksa hastalığın belirtileri geç çıkar. Ne kadar yakınsa daha çabuk çıkar.
11: Eroğlu, kuduzun zamanında yapılan aşı ve müdahaleyle önlenebildiğini söyledi. Kuduz riskine karşı alınması gereken önlemleri de anlattı.
17: Mesela ısırılma oldu. Hemen orayı, o yarayı sabunlu suyla bir 10-15 dakika falan yıkamak gerekiyor. Ondan sonra sağlık kuruluşuna gidilecek. Ama ısıran hayvanın kaybedilmeyecek. O gözetim altına alınacak yani.
4: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılı kutlanıyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçit töreni yaptı.
14: Farklı sınıflarda fırkateynler, korvetler, Türk donanması İstanbul Boğazı'nı Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı.
18: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü kapsamında İstanbul Boğazı'nda 15 gemilik geçit töreni düzenleniyor. Törende Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu ve Cumhuriyet'in en önemli sembollerinden biri olan Savarona gemisi de yer alıyor.
14: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15 gemiyle kortej oluşturdu. Geçiş töreni Rumeli Feneri açıklarında başladı. Gemiler Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek güneye doğru ilerledi. Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi önünde saygı geçişi vardı. Rota Kız Kulesi açıklarında sona erdi. Denizcilik tarihinin en önemli savaşlarından biri olarak bilinen Preveze'de Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Avrupa devletlerinin Kutsal İttifak adı verdiği donanmayı mağlup etti. 128 gemi batırıldı. Ege ve Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti pekişti. Bu tarihi zaferin yıl dönümünde 9 gemiyle 9 liman ziyareti de gerçekleştirilecek. Karadeniz Ereğlisi, Dolmabahçe, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, İzmir, Marmaris, Mersin, İskenderun limanlarında gemiler halkın ziyaretine açılacak.
4: Sıfır Atık Hareketi 9. yılına girdi. Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yıl dönümü için sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu anlayış Türkiye'nin COP31 başkanlığıyla küresel iklim mücadelesine taşınıyor dedi.
19: Sonsuz mavi, kusursuz yeşil.
11: Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hareketin 9. yılına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
6: 27 Eylül 2017'de saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketi, atma dönüştür çağrısıyla kaynaklara bakışımızı değiştiren büyük bir dönüşüm başlattı. Şimdi bu anlayış Türkiye'nin COP31 başkanlığı ile küresel iklim mücadelesine taşınıyor.
11: Türkiye bu yıl COP31'e ev sahipliği yapacak. Bu nedenle Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yıl teması sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte olarak belirlendi. Sıfır Atık Hareketi Antalya'da düzenlenecek COP31'in eylem gündeminin 10 öncelikli teması arasında ve 2035 küresel uygulama hedefleri arasında yer alıyor. Hareketin geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi uygulama projesi olarak dünyaya örnek olması bekleniyor.
19: Bilinçsiz tüketim ve israfla yorulan gezegenimiz İklim değişikliğinin giderek ağırlaşan yükünü taşıyor.
11: Sıfır Atık Vakfı'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada Sıfır Atık Hareketi ile 2025 sonu itibariyle Türkiye'de geri kazanım oranının

0: Kapsamında Chengdu Panda Yetiştirme Araştırma Merkezi'nden yola çıkan biri erkek, diğeri dişi iki panda 10 yıllık koruma sözleşmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayacak. Atlanta Hayvanat Bahçesi 1999 yılından itibaren ev sahipliği yaptığı son 4 pandayı Ekim 2024'te Çin'e iade etmişti. Yeni çiftin gelişiyle birlikte Amerikan hayvanat bahçelerindeki toplam dev panda sayısı 6'ya yükselecek. Çin, panda diplomasisi olarak adlandırılan program kapsamında 20'den fazla ülkeye panda kiralıyor. Pandalar diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları kırma ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor. Arjantinli yazar, editör, çevirmen ve Arjantin Ulusal Kütüphanesi'nin eski genel müdürü Alberto Mangel İstanbul'a geldi. Mangel, Homeros'un İlyada ve Odisseyası kitabıyla edebiyat severlerle buluştu. Bu buluşma öncesinde yazarla gerçekleştirdiğimiz özel röportajla veda ediyoruz sizlere. Saat başında tekrar burada olacağız.
1: Okumanın tarihi, geceleyin kütüphane, Borges'in evinde ve hayali yerler sözlüğü gibi kitaplarıyla edebiyat severlerin zihninde ayrı bir yer etti. Arjantinli yazar, editör ve çevirmen Alberto Mangel, ilk kez 2007'de yayınlanan Homeros'un İlyada ve Odisea adlı kitabının gözden geçirilmiş ve genişletilmiş baskısı vesilesiyle İstanbul'a geldi. Yazar, Yapı Kredi Sanat'ın davetlisi olarak Beyoğlu'nda edebiyat severlerle sohbet etti ve kitaplarını imzaladı. Mangel, NTV'ye verdiği özel röportajda bugünlerde Odyssey filmiyle yeniden gündemde olan antik Yunan edebiyatının kurucusu Homeros'a ve yazdıklarına bugün neden hala çok ihtiyacımız olduğunu anlattı.
2: Homeros'un anlattığı hikayeler insanlığın ortak hikayelerinin bir parçasıdır. Değişen tek şey, bu hikayeleri farklı kültürlerde nasıl okuduğumuzdur. Bugün entelektüel sözün saygınlık duygusunu yitirdiği, ticari ve finansal değerlerin en önemli değerler olduğuna inanılan bir toplumda yaşıyoruz. Böyle bir toplumda Homeros okumak, konukseverlik, empati ve en yalın haliyle İnsan olmak gibi yitirilmiş değerleri hatırlatan vazgeçilmez bir çağrıya dönüşüyor. Çünkü örneğin Odise'de en büyük günah yabancıyı konuk etmemektir. Ve biz bugün tam olarak bunu yapıyoruz. Septe'de Ukraynalı mülteciler konusunda ve Filistin'de yaşananlarda kurbanlara yardım etmiyoruz. Homeros ise bize bunu insani bir yükümlülük olduğunu hatırlatan bir simge.
1: Mangel'e göre İlyada ve Odisea destanında anlatılan eve dönüş hikayesi bugün başka bir anlam kazanmış durumda.
2: Geçmişte doğduğumuz topraklara ait olduğumuza inanmak için bir gerekçemiz vardı. Çünkü seyahat etmek daha zordu. İnsanlar tüm hayatlarını köylerinde geçirirlerdi. Bugün hepimiz birer göçmeniz. Hepimiz kozmopolitiz. Örneğin İstanbul'da doğup anne babanızın Rum soyundan geldiğini, damarlarınıza Fransız kanı taşıdığınızı söyleyebiliriz. Bizim gerçekliğimiz bu. Dolayısıyla ev iyi anlamıyla tüm dünyadır. Odise'nin eve dönerken yaptığı şeyin farkına varırız. Dünyanın geri kalanını görmüş, bir zamanlar kral olduğu yere geri dönmektedir. Ve her şeyin değiştiğini görür. Ama bu bize şunu hatırlatıyor. Her yolculuk, ister doğduğumuz yere, ister yaşadığımız yere olsun, bir eve dönüş yolculuğudur.
1: Tüm dünyada büyük ilgi gören Christopher Nolan imzalı Odyssey filmini de izlediğini söyleyen Mangel'e göre film yeteri kadar derin değil.
3: I have a chapter of how
2: Nolan'ın

0: filmi Odysseus'un karşılaşmalarındaki şiddete ve aynı zamanda onun evine dönme konusundaki itici arzuya vurgu yapıyor. Bu da bir kimlik arayışı ve Nolan'ın çağımızda kaybettiğimizi hissettiği şeyin, yani kimliğimizin ne olduğu sorusunun farkında olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bana o büyük Western filmlerini hatırlattı. O kovboy filmlerinde kahraman hep ufkun ötesindeki bir şeyi arar. Bir vatan yaratmaya ya da bir vatana geri dönmeye çalışır ve bu yolda engellerle karşılaşır. Filmin yapım şeklini takdir etsem de, bence Odysseus'un daha derin insani trajedilerinden yoksundu. Geçtiğimiz günlerde Ralph Fiennes ve Juliette Binoche'un oynadığı Dönüş filmini izledim. Ve bence bu benim izlenimime daha yakın bir Odysseus yorumuydu.
1: 16 yaşındayken 20. yüzyıl dünya edebiyatının ve büyülü gerçekçilik akımının en önemli yazarlarından Borges'le onun evinde vakit geçiren, ona okumalar yapan, sonrasında o evde yaşadıklarını Borges'in evinde kitabında anlatan Mangel, ondan çok şey öğrendiğini söylüyor.
2: I need to make something clear.
0: Borges, tanıştığımda 5-10 yıldır kördü. Yeniden kısa öyküler yazmak istediği ve hayran olduğu hikayelerin nasıl kurgulandığına bakmak istediği için kendisine kitap okuyacak insanlara ihtiyacı vardı. Her akşam onun evine gidip ona kitaplar okumaya başladım. Ona okumaya gittiğimde bana sağlığımı, ailemi, havayı, ne yaptığımı sormazdı. Aramızdaki ilişki tamamen edebi bir ilişkiydi. Bir diyalog değildi. O konuşurdu, ben dinlerdim ve öğrenirdim. Çünkü edebiyat üzerine yorumları olağanüstü derinlikliydi. Ve neredeyse yüksek sesle düşündüğü için sanki Borges'in zihninin içindeymişim de metne nasıl tepki verdiğini görüyormuşum gibi hissederdim.
1: Büyük bir Ahmet Hamdi Tanpınar hayranı olan Mangel, onun kitaplarıyla yıllar önce İstanbul'da tanışmış.
0: Tanpınar'ı İstanbul'daki ilk Tanpınar Festivali'ne davet edilmem sayesinde keşfettim. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü okudum ve nasıl bu başyapıttan bana kimse bahsetmemiş diye düşündüm. Elbette Osmanlı'dan miras kalan bir dünyanın tasviri ama aynı zamanda zamanla ilişkimize dair evrensel bir anlayış. O zamanı olağanüstü buluyorum. Huzuru da okudum. Olaylara bu kadar çok farklı açıdan bakabilen, bu kadar çok yönlü bir romancıya hayran kaldım.
1: Tanpınar'ın izinden Ankara, İstanbul, Erzurum, Konya ve Bursa'ya giden, izlenimlerini Tanpınar'ın izinde 5 şehir kitabında anlatan Mangel, bugün baktığında o kitabından mutlu olmadığını itiraf ediyor.
0: Tanpınar'ın gezisinde ziyaret ettiği 5 şehri ziyaret etmem önerildiğinde kabul ettim. Bunun bu ülkeyi daha iyi anlamama fırsat vereceğini düşündüm. Tanpınar'ın Atatürk'ün ardından çok somut bir amacı ve Türkiye vizyonu vardı. Tanpınar bunun nasıl bir araya getirilebileceğini görmek istedi ve o 5 şehri seçti. Bense Türk kültürü hakkında gerçek bir bilgiye sahip olmadan Osmanlı tarihine dair belli belirsiz anılarla Türk edebiyatına dair gençliğimde Arjantin'de çok etkili olan Neruda tarafından çevrilen Nazım Hikmet gibi bazı yazarlara dayanan muğlak bir fikirle yola çıktım. Bu yüzden o kitap konusunda biraz hayal kırıklığı yaşıyorum ve keşke onu daha iyi yazabilseydim diyorum.

0: Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: 21-30 Eylül tarihleri arasında seçili TCL televizyonlarda garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Reklam.
5: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
6: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Çok sevdiğim, sizin de sevdiğinizi umduğum bir yazar sunacağım size. John le Carré, kesinlikle en iyi kitaplarından biri, Nazik Bir Durum diye çevrilmiş Türkçe'ye, çevirmen Ali Cevat Akkoyunlu. Kırmızı Kedi'den çıktı. Özgün adı Delicate Truth. Aslında nazik bir gerçek yani, ama tabii durum daha iyi olmuş. Nazik Bir Durum, en iyi yazdığı şeyi yazan bir le Carré ile karşı karşıya getiriyor bizi. Bir hükümet durumu aslında bu. Bush-Blair dönemine, yani ayağının altında çiğniyor diyebiliriz. Hırslı bir bakan var çünkü, karakterlerinden bir tanesi. Fergie deniyor kısaca. Savaşkan bir İskoç. Agresif. Öyle televizyonda da öyle Whitehall'a karşı bir savaş ilan etmiş durumda. Ama kendisi de Whitehall'un bir bakanı tabii, ona bakacak olursanız. Ve savaşın yeni durumu, yani savaşın yeni hali nedir? Artık sanayi halini almış. Kurumsal durumda savaş. Öyle eski bildiğimiz savaşlar yok. Yani 12 çift çizme bir general şeklinde ilerlemiyor işler diyor bir yerinde kahramanlardan bir tanesi. Etik işler diye mesela bir şirket var. Bu şirket bu kitapta gördüğümüz olayların boğazına kadar içinde. Etik işler bu yeni savaşın, yeni savaş durumunun bir örneği ama biraz iç karartan bir örneği. Bu kurumsal savaşın yaratıcılarından biri olduğu söylenebilir. Başında Amerikalı basbayağı sağ kanattan çok zengin bir hanım var. Biri Jay Crispin. Jay Crispin İngiltere politikasından sürülmüş birisi. Yasakları var. Birçok yere ulaşamıyor ama aslında arkasını dayadığı servet ve kendisinin de çok ikna edici bir şahıs olması sayesinde gene bir tür iktidar sahibi. John le Carré kitaba Cebel Tarık'ta geçen bir olayla başlıyor. Cebel Tarık İngiliz kolonisi. Olayın da ne olduğu belli değil aslında. Bir terörist girişimine engel olmak için sözde oraya gidiyorlar. Normal askerler var, cep var başlarında. Paralı askerler var. Normal askerler karada, paralı askerler denizden gelecek. Bir de hükümeti neredeyse temsilen gibi gelmiş ama tabii temsilen gelmiyor. Bakanlık görevlisi biri var. Bu şahıs da ismini değiştirmek zorunda kalıyor bu operasyonda yer alabilmek için.

Nazik bir durum. Kırmızı kediden çıktı. John le Carré, Ali Cevat Akkoyunlu. 23. romanı aynı zamanda yazarın, onu da söyleyelim. Romanın can alıcı bir noktasında Dışişleri Bakanı Fergie'nin özel sekreteri olan Toby Bell, hafta sonunda kendisinin dahil edilmediği bir toplantıda konuşulanları kaydetmek için çok eskiden, Soğuk Savaş döneminden kalma bir teyp cihazından yararlanmak zorunda kalıyor. Yani şimdikilerle hiç ilgisi olmayan, ne bileyim belki 50'nin üstünde olanların ama kesinlikle 60'ın üstünde olanların hatırlayacakları o koskocaman Lenduha gibi ses alma cihazları. Böylece Soğuk Savaş döneminin belki de en iyi yazarlarından Len Dayton'la birlikte olan Le Carré o döneme de bizi döndürüyor. En azından o dönemi bize hatırlatıyor. Mesela Soğuktan Gelen Casus'u hatırlarsınız. The Spy Who Came In From The Cold. Ve sanki bu kitapla, Nazik Bir Durum'la kendisinin 50 yıllık romanlarını, yazdıklarını özetliyor gibi. Ve bütün dönemleri bir araya topluyor. Sonra işte bir de bu ilk bölümde sözünü ettiğimiz Cebel Tarık operasyonu var. İşte sözüm ona, Orta Doğulu bir teröristi yakalayacaklar. Ne olduğunu bile anlamıyorlar. Sadece orada görevli bir kadın bunlara çok büyük başarı kazandık, harika, ölen yok, hiçbir şey yok deyip hepsini uğurluyor. Bu giriş bölümü kitabın diyebiliriz. Bu bölümde Teçer yıllarından bir olayı hatırlatıyor. Cebel Tarık'ta vurulan 3 İRA eylemcisi olayı 1988'de. Aynı zamanda terör üzerine ABD ve Birleşik Krallığın hedeflerini ve tekniklerini de bize yeniden hatırlatıyor. Operasyon Yaban hayatını okurken bütün kitabın böyle devam edeceğini sanmayın. Çünkü bu operasyon artık ne şekildeyse sona erince esas kitabımızın kahramanı devreye giriyor. Bu kahraman da çok başarılı bir eğitimin arkasından büyük bir gayretle de çalışarak çok iyi bir göreve gelmiş. Annesiyle babasının tek evladı Toby Bell. Toby Bell bakanıyla önceleri çok anlaşsa da sonunda işler değişiyor. Mesela ona Tob diye hitap eden bakan yeniden Toby'ye geçiyor. Onu toplantılarına sokmuyor. Her şeyini ondan saklıyor ve böylece de sözünü ettiğimiz gizlice ses alma olayı meydana geliyor.

Nazik bir durum kitabımız. John le Carré, kendisi orduda tecrübesi olan Landayton'dan bir adım da ileri giderek fiilen casusluk yapmış, biliyorsunuz. Ama gerçekten bu kitap beni çok etkiledi. 3-4 akşam oradaki durumlara benzer durumlarla boğuştum rüyamda. Tabii ki korkutucu olduğu için değil, başka sevdiğimiz polisiye kitaplarda da gördüğümüz gibi ille de adaleti tecelli ettirmeye çalışan dürüst insanların nasıl bu adaleti alt üst eden güçler tarafından alt üst edildiğini bildiğimiz için. Çünkü gene bu sevdiğimiz polisiyelerin sevdiğimiz karakterleri, mesela Hieronymus Bosch gibi, Harry Bosch, her ne kadar isyan etseler de neyi yapıp neyi yapamayacaklarını bilirler ama gene de mücadele ederler yapabilmek için. Burada da Toby'nin işinin zor olduğunu biliyorsunuz ama mücadelesi insanın içini ısıtıyor öbür taraftan da. Evet, John le Carré kendini anlatıyor. Eskiden diyor bana casustu, sonra yazar oldu derlerdi. Hiç de öyle bir şey değildim. Ben çok geç yaşındayken İngiliz istihbaratı içinde gelişmeme, oluşumuma çok faydası dokunan ama hayli etkisiz yıllar geçirmiş birisiyim sadece. 21 yaşına kadar annemi tanımadım. Centilmen gibi davranıyorum ama kökenlerim hiç de parlak değil. Babam sahtekarın biriydi. İkide bir de hapse girerdi. A Perfect Spy'ı okuyun, İnanmıyorsanız diyor. O hakikaten hayli otobiyografik kitaptır. Telefondan nefret ederim. Daktilo'da yazamam. İşimi elimle sürdürürüm. Cornwall'da bir yarın tepesinde yaşıyorum. Şehirlerden de nefret ederim. Azami 3 gün 3 gece kalabilirim bir şehirde. Çok fazla insan görmem. Yazarım, yürürüm, yüzerim, içerim. Casusluk dışında vaktiyle banyo havluları da sattım, boşandım, filleri yıkadım, okuldan kaçtım. Topçu subayının talimatını anlayamadığım için bir gal koyun sürüsünü perişan ettim ve özel bir okulda çocuklara öğretmenlik ettim. 4 oğlum, 12 torunum var. Casusluğu bırakalı 40 yıl oldu. İlk kitaplarımı hala casusken yazdım. Ondan sonrakileri bıraktıktan sonra. İyi bir yazar kendisinin uzmanıdır. Başka hiçbir şeyin uzmanı olması gerekmez. Ve o konuda da eğer akıllıysa dilini tutar. Bazılarınız ben niye acaba radyoda, televizyonda, basında söyleşiler vermiyorum diye merak edecek. Vermiyorum çünkü yazdığım hiçbir şey otantik değil. Rüyaların eseri bunlar, gerçeklerin değil. Ben de buna rağmen basın tarafından, medya tarafından sanki ben casusluk el kitapları yazıyormuşum muamelesi görüyorum. Yani biraz herhalde tevazu da var mıdır dersiniz içinde, yoksa başından beri bizi kandırıyor mu? Evet, John le Carré, Nazik Bir Durum, Delicate Truth, Ali Cevat Akkoyunlu çevirdi, Kırmızı Kedi'den çıktı. Bir başka Cinayet Masası programında yeniden birlikte olmak umuduyla, mikrofonda Sevin, masada Atilla, size heyecan dolu bir hafta diler. Hoşça kalın.

0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
2: Sonra sonra.
3: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl?
4: Niçin?
3: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir.
5: Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller?
3: Bir adam düşünün, bir gün A diyor, ertesi gün Z.
5: Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
4: Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsunuz?
3: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım. Bir kişi neden zorba olur, neden zorbalık yapar? Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
5: Peki Çin'in bundan kazancı ne?
4: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
3: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra
5: siz
3: da.
5: Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
3: Bu sorgulamayı yapan Moğol rock grubu Who'nun şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
1: Deniz Kilislioğlu'yla sonra sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bazılarımız sonbaharda tatil yapmayı daha çok sever. Yeni haftada hava koşulları deniz tatili yapmak için çok uygun değil. Akdeniz'de yağmur var. Sıcaklık 30 derecenin altına inecek. Ege'de ise rüzgarlar daha soğuk esmeye başladı. Kuzey Ege'de üşütme tehlikesi var. Deniz suyu sıcaklığı Akdeniz'de hala 29 derecelerde. Çanakkale'de 23, Marmaris'te ise 27 derece. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu. NTV Radyo.
2: Burası NTV Radyo. Saat 17.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatler 17'yi gösteriyor. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri ayrıntılarıyla aktaracağız ama günü özetleyelim. Fon soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Soruşturmada tutuklananların sayısı ise 51'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon iddialarının ardından görevden affını isteyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talebini kabul etti. Haberi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik duyurdu. Çelik fon soruşturmasının selameti için gerekeni yapıyoruz dedi. Güney Afrika'da iki silahlı saldırıda 27 kişi öldürüldü. Saldırılarda eğlence mekanları hedef alındı. Ayrıntılar ve daha fazlası 17 bülteninde olacak. Başlıyoruz. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve kuruluşun CEO'su Emir Mümin Sarp Yener fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı ise 51'e yükseldi.
1: Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Savcılık yeni bir değerlendirme yaptı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Yurt dışı yasağının ardından gözaltına alınan bir diğer şüpheli de Tera Portföy'ün CEO'su Emir Münir Sarp Yener.
2: Halk arzlarını gerçekleştirmeye ilerleyen günlerde de devam etmeyi hedefliyoruz.
1: Kapalı pusula fonlarıyla yüksek oranda haksız kazanç sağladığı öne sürülen 6 ismin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Zanlılar arasında katılım evim ve pusula otomotiv yöneticileri de var. Soruşturma kapsamında tutuklanan 51 şüpheli arasında Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcılarından Erkan Kilimci de bulunuyor.
3: Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak...
1: Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek 46 firma, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığının dondurulduğunu, 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tasfiye sürecindeki fonlarla ilgili Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yani soruşturma başlamadan önce fonlardan çıkış yapan yatırımcı bilgilerinin gönderilmesini istedi.
4: Hazırlıklı olması lazım, sektörlerin hazırlıklı olması lazım, ülkelerin...
1: Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus menkul kıymetlerin işlemleri mercek altında.
0: AK Parti'den fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalar var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir dedi.
5: Fatma Betül Hanım, ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
6: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon iddiaları nedeniyle görevden affını istemesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da konuştu.
5: Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. O zaman geldiği zaman da karar vereceğiz. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur.
6: Fon soruşturmaları nedeniyle finansal sisteme ve Türkiye ekonomisine yönelik risk olmadığını belirten Çelik, benzer sorunların yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil her türlü tedbir için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çelik, fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır ifadesinde kullandı.
5: Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek.
6: Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan da açıklama var. Ala Kanal 7 yayınında konuştu.
7: Burada alınması gereken tedbir neyse o alınacak. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek. hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Sorunlar olduğunda da bize yakışır biçimde onları ayrıştırarak ve sorumluları da ayrıştırarak yolumuza devam edelim. Peki. Söylediğimiz şey budur.
0: Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan soruşturma başlatıldı. Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlının telefon incelemesinde Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le yazışmaları ortaya çıkmıştı. Mesaj içeriklerinde görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le ilgili iddialar, o iddia edilen bölümler yer alıyor. Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet ödemesinden söz edildiği belirtiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddialar üzerine Yeni Parti Milletvekili Erdem hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Kabine yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak.
6: Fon soruşturması, terörsüz Türkiye süreci, Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin yansımaları. Kabine kritik başlıklarla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Konunun mali ve adli boyutlarına ilişkin son durum hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
8: Ve bu eğitimi almaya hak ettiniz.
6: Toplantıda fon krizi nedeniyle mağdur olanlar için atılacak adımlarla benzer sorunların yaşanmaması için alınacak idari ve finansal tedbirler değerlendirilecek. Kabinede terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakma süreci de değerlendirilecek. Sincar dahil Irak'ın kuzeyindeki PKK unsurlarının silah bırakma süreciyle Suriye'de YPG'nin entegrasyonuna ilişkin süreçteki son durum istihbarat raporları eşliğinde masada olacak. Kabine toplantısında dış politika başlıkları da konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeler konusunda kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği, ABD-İran gerilimi ve ateşkes çabaları, Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları ve Gazze gibi başlıkların da kabinede değerlendirileceği belirtiliyor. Toplantıda 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde meclis gündemine getirilecek öncelikli yasa teklifleri de masada olacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil 1 Ekim'de sona erecek. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlayacak. Peki yeni dönemde meclisin gündeminde neler olacak? Ayrıntılara bakalım.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili bitiyor. Yeni yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Genel kurulda Perşembe günü saat 14'te özel oturum düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine seslenecek. Aynı akşam Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyon düzenlenecek. Yeni yasama yılının açılmasının ardından Meclis Genel Kurulu mesaisine 6 Ekim Salı günü başlayacak. Peki 28. dönem 5. yasama yılında meclisin gündeminde neler olacak? Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonu kurulacak. Genel kurulda ilk görüşülecek düzenlemenin geçen yasama yılında meclise sunulan ancak yoğun gündem nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay kanun teklifi olması bekleniyor. 9 maddelik teklifte Türk Kızılay'ın görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler yer alıyor. 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi de genel kurulda görüşülmesi beklenen düzenlemeler arasında. 13. yargı paketinin de Ekim ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören kanun düzenlemesinin yeni yargı paketinde olacağı belirtiliyor.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul Beykoz'da gazetecilerle bir araya geldi. Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olduğunu belirtti. AK Parti sözcüsünün hedefinde ise İsrail Başbakanı Netanyahu vardı.
5: AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamaları yapmıştır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan dedi. Cumhur İttifakı'nı işaret etti. Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul'da konuşan Çelik'in hedefinde muhalefet vardı.
5: Muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, Cumhurbaşkanımızın aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok.
1: Ömer Çelik'in gündem maddelerinden biri de Birleşmiş Milletler toplantısıydı. Netanyahu'ya tepki gösteren Çelik, Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşmaması, bunun yerine sanık kürsüsünde yargılanması gerekiyor dedi.
5: Sanık kürsüsünde olması gereken Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırımın propaganda sahnesine dönüştürmesi herkes için utanç vericidir. Biz bu soykırım şebekesinin Cumhurbaşkanımıza niye saldırdığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu insanlık düşmanlığıyla mücadele ettiği için karşı karşıya kaldığı bu saldırılar Cumhurbaşkanımızın mücadelesinin haklılığını göstermektedir.
1: Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini de eleştirdi. İsrail Başbakanı'nın açıklaması için bir katilin itirafnamesinden başka bir şey değil dedi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olanları andı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dost ve kardeş Azerbaycan'ın anım günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum dedi. Erdoğan açıklamasında Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır ifadesine de yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri'ne İran, Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ve nükleer müzakerelerin yeniden başlamasıyla sonuçlanacak bir teklif iletmişti. ABD Başkanı Donald Trump bu teklifi reddettiğini açıkladı. İran tarafı ise arabuluculardan henüz resmi bir yanıt almadıklarını duyurdu. Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi'nin ziyareti ve Küba'daki son duruma yönelik de konuştu.
10: İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez dedi. Ateşkes karşılığında Hürmüz'ün yeniden açılması teklifini reddetti. ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee ziyareti öncesinde Beyaz Saray'da muhabirlere konuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dönük teklifini reddetti. Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar çünkü çok fena yeniliyorlar dedi. Tahran'ın Hürmüz'ü kapatarak tüm dünyayı zora sokmayı planladığını savunan Trump, İran'a askeri tarihin en büyük ablukasını uyguladıklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın açıkladığı teklif, Amerika'ya arabulucu Katar tarafından iletilmişti. Plan 7 gün içinde tüm cephelerde saldırıların sona erdirilmesini öngörüyor. ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, İran petrolüne yönelik yaptırımları hafifletmesi ve Tahran'ın dondurulan fonlarını serbest bırakması isteniyor. İran'da Hürmüz'ü 7 gün içinde yeniden açmayı ve nükleer müzakerelere başlamayı taahhüt ediyordu. Amerikan Başkanı'nın açıklamaları sonrası Arakçı bir kez daha konuştu. Trump'ın sözlerine karşın arabulucuların Tahran'a henüz bir yanıt iletmediğini söyledi. Şartlar net, ABD bu çıkmazdan ancak müzakere edilmiş bir çözümle kurtulabilir dedi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Beyaz Saray'daki görüşmesine de değindi. Tayvan konusunun gündeme geldiğini söyleyen Amerikan Başkanı, kendi tutumunun Xi tarafından anlaşıldığını ifade etti. Trump-Xi görüşmesinde yapay zeka da konuşuldu. Trump, yapay zekanın geliştirilmesi konusunda frene basmayacaklarını duyurdu. Amerikan Başkanı, bir gazetecinin Küba'ya askeri bir operasyon planlanıyor mu sorusunu da yanıtladı. Küba ile anlaşmak istediklerini belirterek, askere gerek kalacağını düşünmüyorum ifadelerini kullandı.
0: İran, ABD'ye ait bir denizaltı dronunu ele geçirdiğini duyurdu. Açıklama İran devrim muhafızları tarafından yapıldı. Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait Remus 600 tipi bir denizaltı dronunun ele geçirildiği açıklandı. Açıklamada dronun casusluk amacıyla Hürmüz Boğazı'nda faaliyet gösterdiği belirtildi. Dronun şu anda devrim muhafızları uzmanlarının elinde olduğu ve araçtaki verilerin kurtarılmaya çalışıldığı ifade edildi. İran'ın dini lideri Müçteba Hamane, ABD-İsrail saldırılarında hedef alınmasından bu yana görüntü vermedi. İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Muhsin Haydari, Hamane'in savaşın başında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanenin bombalandığını ve enkazdan çıkarıldığını söyledi. Haydari, El Arabi kanalına konuştu. Müçteba Hamane'in, İran'ın eski dini lideri Ali Hamane'in ofisine yönelik saldırıda yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti. Bu süreçte ABD ile İsrail'in bulunabileceği 3 hastaneyi de bombaladığını ve Hamane'in bombalanan 3. hastanenin enkazından çıkarıldığını kaydetti. Haydari daha sonra Hamane'in sağlığının yerinde olduğunu öğrendiklerini ve ülkeyi yönetme kapasitesini teyit ettiklerini dile getirdi. Haydari hiçbir kurum ve kuruluşla istişare etmeden Uzmanlar Meclisi olarak kendisini devrim lideri seçtik ifadelerini kullandı. İngiltere'de ABD ordusunun da kullandığı Fairford Hava Üssü yakınlarında minibüslerde patlayıcı maddeler bulunduğu şüphesi üzerine bir güvenlik operasyonu başlatıldı. Operasyonun ayrıntılarını almak için Londra'ya dönelim. Temsilcimiz Gökhan Bozkurt yayına hazır. Gökhan, bu operasyonla ilgili bir resmi açıklama yapıldı mı? Bahsedilen şüphe gerçek çıktı mı?
11: Canan, polisten düzenli olarak açıklamalar geliyor. Son olarak yeni bir güncelleme de geldi ve o güncelleme ile birlikte kritik olan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Fairford Hava Üssü'nün bir olası saldırıyla karşı karşıya kalmış olabileceği ve bir saldırının önlenmiş olabileceği ihtimali giderek kuvvetleniyor. Polisten gelen son açıklamaya baktığımızda, tabii Birleşik Krallık'ta Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin önemli üslerinden birisi olarak da geçiyor bu Fairford. Bu üssün yakınlarında bir saldırı hazırlığı şüphesiyle 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı son güncellemede. Polis tabii şüpheliler ilk olarak aslında patlayıcı maddeler yasası kapsamındaki bazı suçlar nedeniyle gözaltına alındılar denilmişti. Ama son yapılan güncellemede haklarında bir terör eylemi hazırlama şüphesiyle de işlemler başlatıldığı ve soruşturmanın bu noktaya evrildiği ifade edildi ki bu da olayı başka bir boyuta taşıyacak gibi anlaşılıyor. Tabii izleyicilerimize bir hatırlatalım dilersen. Pazar sabahı dün gece yarısından hemen sonra 12.45 civarında Gloucestershire'da bu hava üssüne çok yakın bir noktada bulunan bir köyden ihbarlar geldi ve özellikle Fairford'a doğru ilerleyen 3 şüpheli araç gördüklerini ifade ettiler bu ihbar telefonlarında ve silahlı polisler hemen bölgeye sevk edildi ve bunun ardından da 5 kişinin o 3 minibüsle beraber, beyaz renkli 3 minibüsle beraber yakalandığı ifade edildi. Tabii ardından bölgede büyük çaplı bir olay ilan etti polis hemen ve 85 hane, köyde bulunan 85 hane anında tahliye edildi. Yakınlardaki bir spor merkezine, kompleksine götürüldüğü insanlar sabahın saat 6-6.30 gibi saatlerinde kapılarının çalınıp evlerini acilen terk etmeleri istenen insanlar büyük korku ve panik yaşadılar. Tabii bu gelişmenin hemen ardından bölge kordona alındı ki kordona alınan bölgenin içerisinde hava üssünün de yer aldığını söylememiz gerekiyor. Ordu devreye girdi ve ordunun bomba imha ekipleri de 3 aracı hemen incelemeye aldılar. Polisle birlikte soruşturmayı terörle mücadele polisi liderlik ederek yönetiyor. Gloucestershire polisiyle birlikte soruşturma süreceye de benziyor. Tabii havadan çekilen görüntülerde özellikle bomba imha robotlarının bu beyaz minibüsler etrafında çalıştıkları görülüyor ki minibüsün içerisinden çıkan siyah renkli bidonlar da dikkat çekici. Bunun da bir bomba yüklü araç olabilme ihtimalini kuvvetlendirdiğinden bahsediliyor ama resmi anlamda bunu doğrulayacak açıklamalar henüz gelmedi. Bunun altını çizelim. Tabii medyaya yansıyan haberler var. Gözaltılar sırasında bazı materyallere el konulduğu ifade ediliyor. Bunların ne kadar tehlikeli olduğu, teknik olarak bir saldırıda kullanılabilir bir durumda olup olmadıkları gibi sorular havada. Tabii şu anda güvenlik güçleri tüm bu sorulara yanıt arıyorlar yaptıkları incelemelerde. Az önce de söyledim, soruşturmayı terörle mücadele polisleri yürütüyorlar. Daha doğrusu liderlik ediyorlar. Diğer polislerle omuz omuza çalışıyorlar. Tabii şunun da altını özellikle çizmemiz lazım. Operasyonun önceden alınmış bir istihbarata dayanmadığını belirtmemiz gerekiyor. Gelen ihbar üzerine gittiklerini söylememiz gerekiyor. Bu da nedenli büyük bir ciddi tehditle karşı karşıya olunduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Tabii Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Fairford, burası tabii önemli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin Avrupa'daki ileri operasyon noktalarından birisi olarak biliniyor. ki Orta Doğu'daki savaş sırasında da özellikle İran'a yönelik Amerikan operasyonlarında kullanıldığını belirtmemiz gerekiyor. Ki daha önce Birleşik Krallık bunun iznini vermemişti. Sonradan savunma amaçlı olarak kullanılabileceğine dair bir izin çıkartılmıştı burayla ilgili ki B-52 bombardıman uçaklarının kalktığı hava üssü olarak da biliniyor. Bunu da belirtmemiz lazım.

0: altında olduğunu açıklamıştı. Herhangi bir korkuya kapılmasına gerek olmadığı yönünde telkin edici çağrılar yapılıyor. Pek çok spekülasyon var bu soruşturmaya ilişkin olarak. Bu tür spekülasyonlara da itibar edilmemesi gerektiği yönünde uyarıları var yetkililerinin. Bunu belirtmemiz lazım. Tabii şimdi soruşturmanın merkezinde özellikle ele geçirilen bu materyallerin incelenmesi yer alacak ki şüphelilerin gerçekten bir saldırı hazırlığında olup olmadığının ortaya çıkartılması gerekecek. Soruşturma devam ediyor. İlerleyen süreçte bu detaylara ilişkinde yeni bilgilerin gelmesini bekliyoruz Canan.
1: Gökhan Bozkurt'a teşekkür ediyoruz. Konuyu detaylıca aktardı bizlere. Rusya ve Almanya'nın Dışişleri Bakanları Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldiler. New York'ta görüştüler. Görüşmenin gündem başlığı Karadeniz'deki tahıl taşımacılığı ve Ukrayna Savaşı'ydı. Ancak temasın ardından yapılan açıklamalar iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü gösterdi.
2: Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları yıllar sonra aynı masada buluştu. Ancak görüşmeden yeni bir diplomatik açılım çıkmadı. Alman Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan görüşme talep etti. Görüşme 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında basına kapalı olarak yapıldı. Bu, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasından bu yana iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki ilk yüz yüze görüşme oldu. Rus ve Alman bakanlar son olarak Ocak 2022'de Moskova'da bir araya gelmişti. Reuters'a konuşan bir kaynağa göre Almanya görüşmede Karadeniz üzerinden tahıl ihracatının yeniden güvenli şekilde sürdürülebilmesi için Rusya'nın mümkün olan her şeyi yapmasını talep etti. Berlin ayrıca Moskova'ya Almanya, Avrupa ve NATO'ya yönelik gerilimi tırmandıran adımlardan vazgeçmesi çağrısında bulundu. Temasların ardından Rus bakansa kameraların karşısına geçti. Lavrov, Alman mevkidaşının söylediklerinde yeni bir şey olmadığını belirtti. Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'daki cephe hattında taviz vermesini istediğini aktardı.
3: Almanya'nın liderliği tarafından her gün resmi ve kamuya açık şekilde dile getirilenlerin tamamını yeniden dinledim. Ondan yeni bir şey öğrenmedim. Ona beni arayıp açıklamamı oku da diyebilirdiniz dedim. Rusya'yı kınayan resmi söylemlerini tekrarladı. Bunun bir diyalog olup olmadığına siz karar verin.
2: Görüşme iki ülke ilişkilerinin kopma noktasına geldiği bir dönemde yürütülmesi açısından da dikkat çekiyor. Almanya geçen ay Leipzig Havalimanı'na yönelik drone saldırısı girişiminde bulunulduğunu öne sürmüştü. Berlin yönetimi girişimden Moskova'yı sorumlu tuttu ve Rusya'nın Bonn'daki başkonsolosunu sınır dışı etti. Kremlin ise St. Petersburg'daki Alman başkonsolosluğunu kapatarak misilleme yaptı.
1: Üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Genç kızın kaybolmasının üzerinden tam bir yıl geçti. Rojin için Diyarbakır'da anma yürüyüşü düzenleniyor. Biz de şimdi bu yürüyüşün ayrıntılarını almak üzere Diyarbakır'a dönelim. Nizamettin Kaplan'dan dinleyelim. Hemen Nizamettin, ne durumda şu anda yürüyüş? Oradaki atmosferi anlatır mısın?
4: Canan, biraz önce yürüyüş başladı ve şu anda Diyarbakır'da Sur ilçesinde Gazi Caddesi üzerinde yürüyüş devam ediyor. Bilindiği üzere 27 Eylül 2024 yılında Rojin Kabayiş Van'da eğitim gördüğü bir dönemde kaybolmuştu ve kaybolduktan yaklaşık 18 gün sonra cansız bedeni maalesef Mola Kasımköy'ü yakınlarında Van Gölü kıyısında bulunmuştu ve o kaybolduğu 27 Eylül'den bu yana da tabii ailenin adalet arayışı devam ediyor. Bugün de kaybolmasının ikinci yıl dönümü ve aile bunu bir yürüyüşle protesto ediyor aslında. Hem anıyor hem de Rojin'in kaybolmasını ve daha sonra da hayatını kaybetmesini protesto ediyor. Çok sayıda kadın örgütü de tabii bu yürüyüşe destek veriyor. Ailesi ve yine yakınları bu yürüyüşte yer alıyor. Yoğun güvenlik önlemleri altında. Bu arada Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da yürüyenler arasında. O da Rojin Kabayiş'in fotoğrafını elinde tutarak hem Rojin'le ilgili hem de kendi kardeşi Gülistan Doku'yla ilgili adalet talep ediyor. Yürüyüş saat 17 sıralarında başladı. Dağ Kapı Meydanı'nda başlayan yürüyüş Ulu Cami'de, tarihi Ulu Cami'de son bulacak. Muhtemelen burada

0: kısa da konuşmalar olması söz konusu. Bu arada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı ve diğer kadın örgütlerinin temsilcileri de katılıyor. DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü ve Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu da burada, o da yürüyüşe katılıyor. Serra Bucak'la birlikte DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanıyla birlikte. Evet, kadınlar çeşitli sloganlar atarak yürüyüşlerine devam ediyorlar. Yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Emniyeti de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için şu anda çevrede yoğun güvenlik önlemi almış durumda. Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut birkaç gün önce açıklamalarda bulunmuştu. Mersin'de görevlendirdikleri bir bilirkişinin dosyadaki ETS, baz ve kamera kayıtları üzerinde yaptığı incelemenin tamamlandığını ve raporun kendilerine ulaştığını belirtmişti. İşte bu raporda yer alan bazı durumlar, bazı aydınlanmaya muhtaç bilgiler var ve bunların aydınlanması için savcılığa yeniden başvurmuştu. Soruşturmayı yürüten Van Cumhuriyet Başsavcılığına. Tabii bunlar nelerdi? Kısaca onlardan da söz etmek gerekirse, ilk olarak Rojin'in kaybolmadan önce yazıştığı bir isim var, Mehmet Çelik. Bu kişiyle ilgili baz kayıtlarının araştırılması isteniyor avukat ve ailesi tarafından. Yine ikinci olarak Rojin'in telefonunun bulunduğu bölgede bir özel güvenlik görevlisinin telefondan yaklaşık 11 dakika sonra, yani telefonun kaybolduğu bulunduğu noktadan bulunduğu zamandan 11 dakika önce 48 saniye boyunca çalıklar arasında bulunmasının incelenmesi isteniyor. Yine üçüncü başlıkta kaybolduğu gece Bardakçı'daki bir evde ağır bir cismin iki erkek ve bir kadın tarafından taşındığını gösteren kamera kayıtlarının görüntülerinin de araştırılması talep ediliyor. Ve son olarak da yine dördüncü olarak da oda arkadaşının verdiği bazı bilgilerin baz GPS ve turnike kayıtlarıyla uyuşmadığı belirtiliyor avukat Karabulut tarafından. Evet, Rojin Kabaiş ölümünün ikinci yıl dönümünde Diyarbakır'da bir yürüyüşle anılıyor ve aile adalet taleplerini sürdürmeye devam ediyor. Canan.
1: Nizamettin Kaplan aktardı Diyarbakır'dan. Tabii faili meçhul dosyalarda bir yandan aydınlatılmaya devam ediyor. 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Aksaray, Gaziantep ve Manisa'da öldürülen 3 kişinin de cinayet şüphelileri yıllar sonra yapılan operasyonlarla yakalandı. Ayrıntıları ise Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu.
2: 3 faili meçhul cinayet çözüldü. 19, 15 ve 11 yıllık dosyalar yeniden ele alınarak aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkanları kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Aydınlatılan dosyalardan biri Aksaray'dan. Ağaçören ilçesinde Fadime Görgülü 2007 yılında kayboldu. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri değerlendirildi. Deliller ve saha çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Kayıp kadının evinde kadavra köpeği ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. Fadime Görgülü'ye ait 3 bilezik ele geçirildi. Kadının kardeşi İlhan Görgülü ve eşi Havva Görgülü tutuklandı. Gaziantep'te Mehmet Kaya 3 Ocak 2011'de silahla öldürüldü. HTS kayıtları genişletilerek analiz edildi. Bazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettiği belirlendi. Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'daki eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Manisa'da 20 yaşındaki Meral Babacan 6 Temmuz 2015'te yol üzerinde ölü bulundu. JASAT olayı ele aldı. MOBS ve HTS kayıtları zaman ve mesafe yönünden tekrar değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen bir araç parçasının belli bir modelde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu belirlendi. Kamera görüntülerinden olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Şu anki araç sahibiyle görüşüldü. Yan aynanın değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine aracın o dönemki sahibi Meral Babacan'a çarpıp kaçtığı gerekçesiyle tutuklandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de açıklama geldi. Bakan Çiftçi, "Hiçbir dosyayı, hiçbir izi göz ardı etmiyoruz," dedi. Yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların %99,3'ünün aydınlatıldığını söyledi.
1: Kocaeli'de bir kadın eski eşi tarafından silahla öldürüldü. Körfez ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Fatma Çiğ ile eski eşi İçe tarafından sokakta tabancayla ateş açıldı. Ağır yaralanan Çiğ çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cinayet sonrası kaçan zanlı aranıyor. Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. Deprem davaları devam ediyor. Yakınlarını kaybedenler sorumluların olası kast suçlamasıyla yargılanması için mücadele ediyor. Yıkılan bazı binalarla ilgili ise hala iddianame hazırlanmadı.
3: Olası kast deprem davalarında uygulanmayacaksa ne zaman uygulanacak? Biz daha ne yaşamalıyız? Ne olması gerekiyor? Biz kıyameti yaşadık.
4: Ailesi Hatay İskenderun'da 3 yıllık yeni bir binada yaşıyordu. O bina 6 Şubat'ta 14 kişiye mezar oldu. Selin Sümbültepe MCG Tower'da tüm ailesini kaybetti.
3: Bilirkişi raporunda herkes asli kusuru bulunmasına rağmen davamız hala bilinçli taksir üzerinden ilerliyor. Mesele binlerce insanın ölümünün ardından sorumluların eylemleriyle orantılı biçimde yargılanıp yargılanmayacağı.
4: 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. 125 kişinin hayatını kaybettiği İskenderun Devlet Hastanesi soruşturmasında hala iddianame hazırlanmadı. Yusuf Şanlı o hastanede tedavi gören babasını ve onunla kalan ağabeyini kaybetti.
5: Biz intikam peşinde değil, biz çocuklarımızın canı. Bu ülkede daha çok insanlar ölmesinler diye mücadele ediyoruz. Yıkımdan hemen sonra öğrendik ki bu hastanenin 2012 yılında verilmiş depreme dayanıksız ve faaliyete tutulamaz raporu var. Ve ne acıdır ki bu rapor hastanenin kendi resmi web sitesinde halen yayındaydı deprem esnasında.
4: Depremde yakınlarını kaybedenler olası kast suçlamasıyla yargılama talep ediyor. Oğlunu Adıyaman'daki İsyas Otel'de kaybeden Ali Ekber Tan da onlardan biri.
6: Eğer olası kast çıkmayacaksa, ki çıkmıyor ve biz bundan ders çıkarmadık anlamına geliyor. Bundan sonraki ölümlere davete çıkarmış oluyoruz.
4: 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsyas Otel'de karar çıktı. Ancak dosya Yargıtay'a taşındı.
1: Güney Afrika'da birkaç saat arayla düzenlenen iki silahlı saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri eğlence mekanlarını hedef alan saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırıların ilki cumartesi günü yerel saatle 21.30 sıralarında yaşandı. Johannesburg'un yaklaşık 80 kilometre batısındaki Vedela kasabasında bir bara giren silahlı saldırganlar içeridekilere rastgele ateş açtı. Otomatik tüfekler ve tabancaların kullanıldığı saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. İkinci saldırı ise birkaç saat sonra Cape Town yakınlarındaki bir kasabada meydana geldi. Bir restorana düzenlenen saldırıda 5 kişi olay yerinde, 5 kişi ise kaldırıldığı hastanelerde hayatını kaybetti. 11 kişinin tedavisi sürüyor. İspanya'da barınma hakkı tartışması sokağa taştı. 87 yaşındaki bir kiracının evinden tahliye edilmesi Madrid'de konut krizine yönelik tepkileri büyüttü. On binlerce protestocu kira fiyatlarının dondurulmasını ve zorla tahliyeleri önleyecek düzenlemeler yapılmasını istedi.
7: Madrid'de 70 yıldır aynı evde yaşayan 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal kirasını ödeyemeyince polis zoruyla evinden çıkarıldı. İspanya'da öfke büyüdü. Konut krizine karşı gösteriler ülke geneline yayıldı. İspanyollar meydanlarda. 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'e destek için sokaklara dökülen halk ellerindeki pankartlarla slogan attı. Burası Madrid.
8: Bu durum böyle devam edemez. Mari Carmen'in yaşadığı gibi daha fazla tahliye yapılamaz. Her gün 45 ev tahliye ediliyor. Daha fazla bu kaygıyla yaşamaya devam edemeyiz. Bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor.
7: Madrid Kiracılar Birliği'nin çağrısıyla düzenlenen protestolarda turizm amaçlı kısa sürede konut kiralamalarını sınırlayacak kira yasası reformu ve kira fiyatlarının dondurulması da yer aldı. Çok sayıda protestocu gece saatlerinde Puerta del Sol meydanını işgal etti. Çadırlar kuran binlerce gösterici geceyi meydanda geçirdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve katılımın giderek arttığı gösteriler devam ediyor. Protesto 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'in 23 Eylül'de evinden çıkarılmasının ardından başladı. Bir emlak şirketi Abascal'in dairesine satın almış ve kiraya %275 zam yapmıştı. Zamlı kirayı ödeyemeyen Abascal tam 70 yıldır yaşadığı binadan sedye ile çıkarılmıştı.
1: Tayland'ın başkenti Bangkok son yılların en şiddetli sel felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. Perşembe gününden bu yana devam eden yağışlar kentte hayatı durma noktasına getirdi. Kent genelinde acil durum ilan edildi.
2: Su seviyesi insanların beline kadar yükseldi. Araçlar caddelerde güçlükle ilerledi. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'tan. Günlerdir süren şiddetli yağış şehirde hayatı felç etti. Bangkok Belediyesi şehir genelinde afet durumu ilan etti. Bazı noktalarda araçlar su altında kaldı. Selden 50 binden fazla hane etkilendi. Evleri kullanılamaz hale gelen 5 bine yakın kişi geçici sığınaklara yerleştirildi.
9: Şu anda evimin içindeki su bel hizasına kadar yükselmiş durumda. Yanımdaki evde yaşayan 80'li yaşlarda 2 yaşlı var. Onlar aşağıya inemiyor. Onlara nasıl yardım edebileceğimi bilmiyorum.
2: Doğal afetin vurduğu pek çok mahallede elektrik kesintileri yaşanıyor. Bangkoklular temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere akın etti. Rafların hızla boşalması üzerine yetkililer halkı panik alışverişi yapmamaları konusunda uyardı. Afet sırasında fahiş fiyat uygulayanlara da ceza verileceği açıklandı. Meteoroloji yetkilileri yağışların pazartesiden itibaren hafiflemesini bekliyor. Uzmanlar yağışlar azalsa da Bangkok'ta suların tamamen çekilmesi ve hayatın normale dönmesinin zaman alacağı görüşünde. Tayland'da 2011'de meydana gelen sel felaketlerinde 500'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca ev zarar görmüştü.
1: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya yükseldi. Mali ve İdari Genel Kurul'da Başkan Aziz Yıldırım eski yönetimlerin yaptığı harcamaları sert bir dille eleştirirken Saadettin Saran dönemi ibra edildi.
10: Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez.
11: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım önceki yönetimi hedef aldı.
10: Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu götürdünüz. Niye söylemiyorsunuz? Kante'nin menajeri devamı arıyor bizimkilerini. Beni değil yani, arkadaşlar arıyor. Muhasebeyi falan. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon. Ekstradan bir alacağım var, bunu ödeyin. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar, bizde böyle bir 3 milyon ödenecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler, adam anlaşmayı gönderdi. Bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim. Bilin. Tamam mı? Mahkeme. Ödemeyeceğim.
11: Yıldırım, takımdan ayrılan futbolcuların eski kulüplerine olan bonservis borçlarını açıkladı.
10: Batshuayi, Chelsea'ye 500 bin. Samanski, 1 milyon borcu var. Cengiz Ünder 3 milyon borcu var Marsilya. Çağlar Söyüncü 2 milyon 340 bin. Yusuf Elnesi Sevilla 2 milyon 925. İmzaladım, yarın ödüyorlar. Bitiyor yani. Bir de önce ödedim aynı rakamı. Diego Carlos Aston Villa 2 milyon. 42 milyon euro. Bunlar için bundan sonra bonservis ödeyeceğiz.
11: Yıldırım üyelere görevi sezon sonunda şampiyonlukla bırakacağını söyledi.
10: İbraymış, oymuş, buymuş, mahkememiş, hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarım. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya seneye ibra olur da bilmem ne olur. Böyle bir tereddüdüm yok. Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım, bilin. Şampiyon yapacağım.
11: Fenerbahçe'deki olağan mali ve idari genel kurulda eski başkan Saadettin Saran'ın dönemi ibra edilirken, Yıldırım yönetiminin Kenan Evren Lisesi, Samandıra, Maltepe, Dereağzı ve stadyum kapasitesinin 64 bine çıkarılması projelerine yetki verildi.
1: Dünya futbolunda İsrail karşıtı tepkiler her geçen gün artmaya devam ediyor. İrlanda teknik direktörü Uluslar Ligi'ndeki İsrail maçına zorunda oldukları için çıkacaklarını söyledi.
12: said from beginning nobody is comfortable playing this game.
13: Gazze'de yaşanan hiçbir şeyi desteklemediğimizi açıkça belirtmek istiyoruz. Bu maçı oynayacağız. Çünkü içinde bulunduğumuz turnuvanın kuralları bizi buna itiyor. Soykırımla oynamıyoruz. Soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'le oynamıyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz.
14: Futbol dünyasında İsrail karşıtı eylemlere bir yenisi daha eklendi. Uluslar Bey Ligi'nde İsrail'e karşılaşmaya hazırlanan ilanda milli takımı futbolcularından bazıları mücadeleye çıkmak istemedi. Kısıtlamalar gereği Macaristan'la oynanacak maç öncesi kriz uzun süren görüşmelerin ardından çözüme vardı.
15: Oyuncularımızdan bazıları İsrail'e karşı oynamaktan rahatsız olduklarını ve kadrodan çıkarılma isteklerini teknik direktörümüze iletti. Devamında takım içinde bir oylama yaptık ve çoğunluk kararı maça çıkma yönünde oldu. Buna karşın maç öncesi seremoninin bazı bölümlerine katılmayacağız. Ayrıca oyuncularımız İsrail maçından elde edilecek gelirlerin tümünü hayır kurumlarına başlayacak.
14: İrlanda kalecisi Gavin Bozunu ise takım halinde alınan karara rağmen maça çıkmayacağını açıkladı.
16: Bu kararı kolay şekilde almıyorum. Ülkemi temsil etmek benim için her şeyden önemli. Fakat İsrail maçına çıkmak bana doğru gelmiyor. Kararı almamın tek sebebi masum insanların öldürülmesini yanlış buluyor olmam. Bu tavrım İsrail'deki insanlara karşı değil, o ülkeyi yönetenlere karşı.
14: İsrail cephesi ise futbolla politikanın birbirinden ayrıştırılması gerektiğini savundu.
17: Tüm bu maruz kaldığımız şeyleri umursamıyoruz. Çünkü biz futbolcuyuz. Futbol oynamaya geliyoruz. Sadece buna odaklanmış durumdayız. İsrail'i bu sahnede temsil etme ayrıcalığına sahibiz ve bunu yapmayı sürdüreceğiz.
14: Gruptaki ilk maçta Avusturya İsrail'i 3-1 mağlup ederken takımın tek golünü atan İsrail'i Abu Farci sevincinde korner bayrağını bir silah gibi kullanmasının ardından kırmızı kart görmüştü. Karşılaşma öncesi Linz'teki tren garında toplanan Avusturyalı göstericilerse Filistin'deki tüm insanlar için barış, haysiyet ve adalet ve futbol savaş suçlarını örtbas etmek için kötüye kullanılmamalıdır yazılı pankartlarla İsrail'i protesto etmişti. İsrail'e İrlanda'nın karşılaşacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. grup 2. maçı saat 21.45'te başlayacak. İrlandalı futbolcular UEFA'dan gerekli izinlerin alınması halinde karşılaşmayı siyah kol bantları takarak oynayacak.
1: Almanya'nın olimpiyat oyunlarına ev sahipliği için aday şehri belli oldu. Alman Olimpiyat Komitesi Bavira'nın başkenti Münih'i seçti.
18: Sieger ist München.
11: Münih 1972'nin ardından bir kez daha olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Alman Olimpiyat Komitesi'nin oylamasında başkent Berlin'in yanı sıra ülkenin dördüncü en kalabalık şehri Köln'ü de geride bırakan Bavyera eyaletinin başkenti Almanya'nın aday şehri oldu. Kararı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier açıkladı.
18: Wer es jetzt eben nicht gesehen hat, dem sage ich, Sieger ist München.
11: Münih 1972 olimpiyatlarına da ev sahipliği yapmış, organizasyon 11 İsrailli sporcu ve antrenörün hayatını kaybettiği Münih katliamı olayıyla hatıralara kazınmıştı. Kent yeni adaylığında 1972'de inşa edilen olimpiyat parkını da kullanmayı planlıyor. Los Angeles 2028 olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak, Avustralya'nın Brisbane şehri 2032 oyunlarını düzenleyecek.
1: Sıfır Atık Hareketi 9. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen proje için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
19: 2017 yılında başlattığımız sıfır atık uygulamaları kısa sürede okullara, hastanelere, belediyelere, kamu kurumlarına ve hanelere yayıldı. O dönem %13 olan geri kazanım oranımız bugün %37'nin üzerine çıkmış durumda. Bu dönüşümün rakamlarla ifade edilebilecek pek çok sonucu var.
20: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık hareketi 9 yaşında. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şimdi bu 9 yıllık birikim Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'e uzanıyor dedi. Böylelikle sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimseneceğini söyledi. Emine Erdoğan daha temiz bir dünya kadar tabiata hürmet eden bir yaşam kültürünü de gelecek nesillere bırakabilmek en büyük temennimiz ifadesinde kullandı.
19: Türkiye olarak elimizden gelenin en güzelini dünyanın harcına katmaya, fikir üretmeye, çözüm bulmaya devam edeceğiz.
20: 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi 9. yılında Sıfırdan COP31'e Dünya İçin Hep Birlikte temasıyla çalışmalarını sürdürüyor. 9 yılda geri dönüşümden deniz temizliğine kadar farklı alanlarda birçok çalışma hayata geçirildi. Türkiye'de bugüne kadar 220 bin bina ve yerleşkede sıfır atık sistemine geçildi. Geri kazanım oranı 2017'de %13 iken 2025'te %37,53'e yükseldi. İlk 8 yıllık süreçte 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Bu atıkların geri dönüştürülmesiyle ülke ekonomisine 365 milyar liralık katkı sağlandı.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin bu yıl sonuna kadar açılacağını söyledi. İstanbul'da Türkiye Yüzyılı buluşmalarına katılan Bakan Uraloğlu, İstanbul'un 1000 kilometrelik metro ağına sahip olması gerektiğini belirtti.
0: Biz İstanbul'un trafiğini artık yeryüzünden lastik tekerlekli sistemlerle çözemeyiz. Elbette orada yapılması gerekenler var. Onları yapmaya devam edeceğiz. Mesela bir tanesini hemen söyleyeyim. Sarıyer-Kilyos tünelinin devam ettirilmesiyle ilgili. Önce o tüneli bu sene inşallah sene sonu itibariyle açmış olacağız. Bakın bu tam da Büyükşehir Belediyesi'nin işidir. Yani orada bir hareket olmayınca biz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aldık, yapıyoruz onu. 380 kilometre raylı sistem olan, hadi devam edenleri de dikkate alın, 400 civarında diyelim. Demek ki bir 600 kilometre daha İstanbul'a metro lazım. Elbette bize düşen görevleri biz üzerimize alıyoruz. Hangisi? Ümraniye Beykoz attı. Mesela bakın orada ne oldu? Bizim gündemimize geldi. Cumhurbaşkanımıza arz ettik. O da takdir etti ve onu sorumluluğumuza aldık.
1: İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan zam tartışmaya yol açtı. 25 lira olan simit 30 liraya satılmaya başlandı. Ticaret Bakanlığı ise simit fiyatına yapılan artışı mercek altına aldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların bakanlık tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Gürcan açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, gerekli tüm hukuki ve idari süreç kararlılıkla yürütülecektir ifadesini kullandı. Türkiye'deki üniversitelerde yabancı uyruklu öğrenci sayısı son 10 yılda 4 katına çıktı. Türkiye'yi dünyaya tanıtan Türk dizileri de tercihte önemli oluyor.
21: Kimi dizilerde görüp kültürü merak ediyor, kimi maliyetleri düşünerek seçiyor. Türkiye'de üniversite okuyan yabancı öğrenci sayısı 360 bini aştı. Sayı son 10 yılda yaklaşık 4 katına çıktı.
22: İyi üniversitelerin olması Türkiye'yi seçme sebeplerim arasında. Burada yaşamanın ve eğitim almanın maliyeti diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha uygun.
23: İranlıyım, Türkiye'ye eğitim için geldim. Sadece eğitim değil, kişisel olarak da harika bir kültüre sahip.
21: Türkiye'ye en çok Azerbaycan, Mısır, Türkmenistan, Bulgaristan ve Rusya gibi ülkelerden öğrenci geliyor.
24: Uluslararası öğrencilerimizin Türk ekonomisine şu anda doğrudan 3 milyar dolar, dolaylı olarak da hesapladığımız 3 milyar doların üzerinde, yani toplam 6 milyar doların üzerinde bir hizmet ihracatı katkısı olduğunu görüyoruz. Bu öğrenciler gelip sadece 4 yıl boyunca burada eğitim almıyorlar, burada ev kiralıyorlar, burada restoranlara gidiyorlar, burada sağlık turizmine, burada yine kültürel turizm faaliyetlerinden yararlanıyorlar, ailelerini getiriyorlar, arkadaşlarını getiriyorlar. O yüzden bir bütün olarak eğitim aslında hem sağlık turizmine, hem restoranları, yeme içme sektörünü, lojistiği birçok alanı etkiliyor.
21: Yabancı uyruklu öğrencilerin en çok tercih ettiği bölüm işletme. İkinci sırada tıp fakültesi, üçüncü sırada bilgisayar mühendisliği var.
1: Bursa'daki İznik Gölü Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından biri. Türkiye'nin 5. büyük gölünde su seviyesi ise her geçen gün düşüyor. Kıyı şeridindeki çekilme 200 metreye yaklaştı.
2: Bir zamanlar gemilerin yanaştığı iskele şimdi sudan metrelerce uzakta. İznik Gölü günden güne çekiliyor.
3: İznik Gölü ve civarında hem sanayileşme hem de ciddi bir tarımsal faaliyet söz konusu. Dolayısıyla İznik Gölü de bu amaçla uzun yıllardır kullanıma da maruz kalıyor. Bir taraftan iklim değişikliğinin etkisiyle yıllar içerisinde yağışlarımızın miktarları azaldı.
2: Burası Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan Bursa'daki İznik Gölü. Ülkenin önemli tatlı su kaynaklarından olan göldeki çekilme son yıllarda giderek hızlandı. Bölgedeki sanayileşme, tarımsal sulama ve iklim değişikliği gölün su seviyesini her geçen gün düşürdü. 8 yıl öncesine kadar Orhan Gazi iskelesine gemi yanaşıyordu. Ancak suyun çekilmesiyle iskele gölden metrelerce uzakta kaldı. Kıyıdaki çekilme 200 metreye yaklaştı. Bu yıl barajları dolduran kış ve ilkbahar dönemindeki yağışlara rağmen göl sığlaştı. Su seviyesinin düşmesi balıkçılığı da olumsuz etkiledi.
4: Tarımdan dolayı gübre ve ilaçlardan büyük miktarda sazların içerisinde zehir var. Attığımız yavru balıklar orada da yaşamıyor. Girince orada ölüyorlar.
2: Göldeki çekilmeye bağlı olarak su kalitesi de bozuldu. Uzmanlar tarımda ve sanayide su kullanımına yönelik tedbirlerin artırılması gerektiğini söyledi.
1: Türkiye'nin en kuzeyindeki şehir Sinop'ta bir kez daha Biennale heyecanı yaşanıyor. 10. Sinop Biennale, Sinopale yerli ve yabancı sanatçıların şehirde ürettikleri çağdaş sanat eserlerinin sergilenmesiyle başladı. 20 yıldır düzenlenen etkinliğin bu kez teması karada akıl yürür, denizde sezgi.
5: Karadeniz'in dalgaları sesle sanata dönüştü. Çağdaş sanatın özgün örnekleri bir kez daha Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta buluştu. 10. Sinop Bienali Sinopale, karada akıl yürür, denizde sezgi temasıyla başladı.
6: Sinopale sürdürülebilir bir çalışmayı önermekte. Bu nedenle çevre koşulları, insan koşulları ve bizim ekonomik koşullarımız çok önemli. 20. yılımızda da yine hem birbirinden değerli sanatçılar farklı ülkelerden hem de değerli küratörler ve değerli bir Sinop halkının katılımıyla gerçekleştirmiş olduğunu söyleyebiliriz.
5: Bu yıl Sinopale'de 4 ayrı küratörün seçimiyle Venezuela ve Güney Afrika gibi farklı ülkelerden gelen sanatçıların ürettiği 24 çalışma yer alıyor.
8: There are so many stories that connect Greeks.
25: Türkler ve Yunanlar arasında birçok güçlü hikaye var. Bu şehirdeki seslere ve denizin kokusuna memleketim Selanik'ten alışkınım. Şehir halkı sanat ve bienal fikrini çok seviyor. Sanatçılarla işbirliği içinde bu organizasyona katkı sunuyor.
5: Sinopale'nin 10. sergisi için de yine şehrin sembolik yapılarından biri seçildi.
26: Sinop'un merkezinde yer alan eski askeri gazino binası 1923'ten beri faaliyetteydi. Yaklaşık 5-6 yıl önce boşaltıldı ve bir anlamda kaderine terk edilmişti. 10. Sinop Bienali aslında bu tarihi yapının şehre kazandırılmasına da olanak sağladı. İçeride sergileme bittiğinde burası bir çocuk kütüphanesine dönüşecek.
5: Sinopale kapsamında şehrin farklı noktalarında da performanslar gerçekleşiyor.
27: Toplum içindeki ilişkiler üzerine çalışmalar hazırlıyoruz. Burada da insanların samimi komşuluk ilişkisi bizi çok etkiledi. Ve şehrin kuzeyindeki deniz suyunu elden ele güneye taşıyarak yardımlaşmayı anlatmak istedik.
5: 10. Sinop Bienali 15 Kasım'a kadar atölye çalışmaları ve konuşmalarla devam edecek.
1: İstanbul Kadıköy'de ise bu hafta sonu karikatür tutkunları ağırlanıyor. Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen festival akşam saat 9'a kadar açık olacak. Bu haberi de verdikten sonra veda edelim sizlere. Gelişmelerle saat başında tekrar buradayız.
27: Atölye çalışmaları, seminerler, söyleşiler, imza günleri. İstanbul Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nce düzenlenen çizgi festivaline ilgi yoğundu.
28: Çok keyifli, çok renkli, çok beğendim.
29: Seneye de katılmaya çalışacağım. Umarım devamı hep gelir. Katılım da hep böyle canlı olur. Her kuşaktan insana denk gelmek çok keyifli bir şey yani.
27: Katılımcılar Yoğurtçu Parkı'ndaki ücretsiz etkinliğin tadını çıkardı. Mini konserler de verildi. Yedincisi gerçekleştirilen festival kapsamında 80 ayrı stand kuruldu. Sergi alanları oluşturuldu. Kitaplar, çizgi romanlar tanıtıldı, satışa sunuldu.
7: Ben çok mutlu oldum buraya geldiğime. Zaten her yıl geliyordum. Geçen yıldan beri hatta bugünü bekliyorum da diyebilirim.
9: Hangisine gideceğimi şaşırdım açıkçası. Hepsi çok renkli ve güzel. Çok eğlenceli, farklı etkinlikler de var.
10: Çizgi romanlar, karikatürler, ya farklı mesela kızın poster aldığı kitap ayraçları, rozetler çok güzel.
27: Festival kapsamında Bülent Üstün gibi usta karikatüristlerle birlikte Fabian Tülme dahil Fransa, Portekiz ve İran'dan da çizerler ağırlandı.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
14: Ülkede yeni hafta yağışlarla başlıyor. İstanbul'da perşembeye kadar aralıklı yağmur var. Sıcaklık 17-18 derece. Ankara yağmurlu 19, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa yağmurlu 20, Antalya yerel yağmurlu 30 derece. Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik arasında yağış hafta genelinde sürecek. Edirne parçalı bulutlu 23, Kocaeli 18 derece. Bölgede karayel kuvvetli. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri bölümünde daha kuvvetli olmak üzere bölgede yağış var. Sıcaklık 17-19 dereceye geriliyor. Ege'de rüzgar çok serin esiyor. Kütahya, Manisa, Denizli boyunca hava bazı saatlerde yağışlı. Manisa 22, Muğla 26 derece, Bodrum parçalı bulutlu. Akdeniz'de Mersin, Adana, Hatay boyunca geniş alanda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Adana 25, Hatay 26 derece. Karadeniz genelinde özellikle Sinop, Tokat, Amasya, Ordu arasında yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Zonguldak 19, Samsun 22 derece. Yağışlı hava Doğu Anadolu'ya da ulaşacak. Güneydoğu'da bulutlanıyor. Erzurum 23, Malatya 26, Diyarbakır yağmurlu 31, Gaziantep bulutlu 26 derece.
13: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
15: Doğa takvimi. Bugün 27 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
16: Bugün Dünya Nehirler Günü. Her yıl Eylül ayının 4. Pazar günü kutlanan günün amacı, dünya çapında su yollarının önemini hatırlatmak, korunmasını vurgulamak, bu amaçla aktif olmak. İnsanlar çağlar boyu nehirlerin ne kadar önemli olduğunu biliyorlardı. Nehir kıyıları ve deltaları etrafında kaç şehir ve kasaba kurulduğunu, büyük nehirlerin etrafında kaç medeniyetin geliştiğini hatırlayın. Anadolu'dan Mezopotamya'ya Dicle ve Fırat, Çin'in Sarı Nehri, Mısır'ın Nil Nehri, Amerika'nın Mississippi Nehri veya Washington'la Oregon'u birbirine bağlayan ve çok eski zamanlardan beri yerli halkları besleyen Kolombiya Nehri. Dünya genelinde yerli halklar nehirlerinin kendi tarihi, ihtiyaçları ve hakları olan bir insan gibi olduğunu savunarak onlara saygı duymuş, korumuş. Nihayet Yeni Zelanda'da Maoriler bu argümanı hukuken kabul ettirdi. Ülkenin kuzey adasındaki en büyük nehirlerden biri olan Whanganui Nehri'nin hukuki kimlik kazanmasını sağladı. Hindistan'daki mahkemede Ganj Nehri'nin canlı insan statüsü olduğuna hükmetti. Ekvador, Bolivya ve Kolombiya'da da benzer önlemler alındı. Unutmayın, haritada gördüğünüz mavi çizgi geçtiği yerlere hayat verir. Ve bugün Dünya Turizm Günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği günün bu yılki teması yapay zeka ile turizmi yeniden tasarlamak.
15: Doğa takvimi.
12: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. NTV Radyo. Saat 18. NTV Radyo.
1: Saat 18 haberlerle karşınızdayız. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve kuruluşun CEO'su Emir Münir Sarp Yener fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı ise 51'e yükseldi.
27: Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Savcılık yeni bir değerlendirme yaptı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Yurt dışı yasağının ardından gözaltına alınan bir diğer şüpheli de Tera Portföy'ün CEO'su Emir Münir Sarp Yener.
0: Halk arzlarını gerçekleştirmeye ilerleyen günlerde de devam etmeyi hedefliyoruz.
27: Kapalı pusula fonlarıyla yüksek oranda haksız kazanç sağladığı öne sürülen 6 ismin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Zanlılar arasında katılım evim ve pusula otomotiv yöneticileri de var. Soruşturma kapsamında tutuklanan 51 şüpheli arasında Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcılarından Erkan Kilimci de bulunuyor.
11: Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak...
27: Öte yandan Adalet Bakanı Akın Güllek 46 firma, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığının dondurulduğunu, 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tasfiye sürecindeki fonlarla ilgili Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yani soruşturma başlamadan önce fonlardan çıkış yapan yatırımcı bilgilerinin gönderilmesini istedi.
17: Hazırlıklı olması lazım, sektörlerin hazırlıklı olması lazım, yüklerin.
27: Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus menkul kıymetlerin işlemleri mercek altında.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın fon iddiaları nedeniyle görevden affını istemesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. İstanbul'da konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Hanım MYK ve MKYK üyemiz değildir dedi.
18: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir. Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek. Finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktur arkadaşlar.
1: Cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme var. Ayrıntıları almak üzere Baran Bila'ya bağlanalım hemen. Baran, nedir detaylar?
19: Eski adli tıp doktoru Turgay Tamer İstanbul Büyükçekmece'deki evindeydi ve burada ölü bulundu. Tamer'in kısa önce Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve 14'ünde ayın 14'ünde serbest bırakıldığı öğrenildi. Kesin ölüm nedeni ise araştırılacak ama ilk bulgulara göre herhangi bir şüpheli ölüm bulgusunun olmadığı kaydedildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre eski adli tıp doktoru Turgay Tamer eşi tarafından ölü bulunmuştu ve kısa süre önce de bir bu anlamda soruşturmada ifade vermişti. Ancak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yaptığı belirtildi. Turgay Tamer'in adli tıp doktoru olmadığı söylendi. Bu açıklamada Kaşif Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği hususu bu doktora bildirilmemiştir denildi. Dolayısıyla Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunulmadığı kaydedildi. Turgay Tamer'in halihazırda bazı sağlık sorunları da bulunmaktaydı ifadelerine yer verildi yine ve bu sebeple bir süredir doktorluk mesleğini de yerine getiremediği belirtildi. Bir kez daha vurgulayalım. Eski adli tıp doktoru olarak iki bilgiler gelmişti fakat sonrasında başsavcılıktan yapılan açıklamada uzun süredir doktorluk mesleğini yerine getiremedi ifade edilmiş vaziyette ve bir şüpheli bulgu durumuna da yer verilmiyor. Bir başka gelişme ise Panafilm direktörü İhsan Karademir'in Kozinoğlu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesini alındığı yönünde. Bu gelişmenin ardından Karademir yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önce de Kurtlar Vadisi dizisinde bir takım benzerliklerle ilgili iddialar gündeme gelmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü ve buradaki bir karakterin ölümünün canlandırılması ile ilgili orada da Raci Şaşmaz ve o dönemki senaristler bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Aynı şekilde o dönem diğer senaristlerin de ifadesi alındı. Ve ayrıca soruşturma kapsamında da tutuklu bulunan kişiler var. 7 şüpheli tutuklanmıştı ve soruşturma kapsamında da çok sayıda kişiye adli kontrol talebi getirildi. Geçtiğimiz dönemde son gelişmeler de bu şekildeydi.
1: Baran Bila aktardı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Partisi'nin Balıkesir Karesi ilçe başkanlığı için düzenlenen ön seçime katıldı. İktidar olmak için parti kurduklarını söyleyen Özel, önümüzdeki seçimi kazanma kaygısı olan bir yönetim oluşturacağız dedi.
2: Bu yönetim bu partiyi girdiği ilk seçime sokacak ve bu yönetim bu partinin muhalefetteki tek kongresini yapmış olacak. İktidara yürüyen bir yönetim yazacak. Onun görüşlerini aldığı, şehrin ihtiyaçlarının belirlendiği güçlü seçim kaygısı olmayan, daha doğrusu kaygısı bugün parti içindeki seçimi kazanmak değil, kaygısı önümüzdeki seçimi kazanmak olan bir yönetim kurulu yapacağız. Hiç kimse unutmasın, biz yeni partiyi bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk. Yeni parti kendine ait hedefi olan, özgüveni yüksek olan, bütünün neredeyse tamamına sahip olan, birbirine de çıkar ilişkileriyle değil, kardeşlik hukukuyla bağlı olanların partisidir.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesi hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi zorla partiye üye yapmadığımız gibi kimseyi zorla partiden de atmadık ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin Bolu'da gerçekleştirdiği milletvekili kampında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yavaş'ın istifasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, kendi tercihine saygı göstermemiz gerekir herhalde değerlendirmesini yaptı. Kendi yolunu çizdi dedi. CHP Genel Başkanı olağan kurultayda aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise adaylık konusunu bugüne kadar hiç konuşmadım. Bu henüz çok erken. Parti bir süreçten geçiyor ve o sürecin mutlaka sağlıklı bir zeminde yürütülmesi lazım yanıtını verdi. Göreve döndükten sonra sıkça verdiği arınma mesajı hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, özellikle istifalarla arınmanın büyük ölçüde gerçekleştiğini görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra kritik bölgesel gelişmeler ele alınacak. İki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik konseyin ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar değerlendirilecek. Görüşmelerin ana gündemini bölgesel güvenlik oluşturuyor. Bakan Fidan, Körfez'deki savaştan olumsuz etkilenen Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin tam dayanışma içinde olduğunu teyit edecek. İsrail'in saldırıları karşısında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası topluma kararlı tutum çağrısında bulunacak. Fidan'ın ziyaretinde Türkiye'nin elindeki S-400 hava savunma sistemlerinin devrinin de gündemde olacağı belirtiliyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ve nükleer müzakerelerin yeniden başlamasıyla sonuçlanacak bir teklif iletmişti. ABD Başkanı Donald Trump bu teklifi reddettiğini açıkladı. İran tarafı ise arabuluculardan henüz resmi bir yanıt almadıklarını duyurdu. Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi'nin ziyareti ve Küba'daki son duruma yönelik de konuştu.
3: İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez dedi. Ateşkes karşılığında Hürmüz'ün yeniden açılması teklifini reddetti. ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee ziyareti öncesinde Beyaz Saray'da muhabirlere konuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dönük teklifini reddetti. Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar çünkü çok fena yeniliyorlar dedi. Tahran'ın Hürmüz'ü kapatarak tüm dünyayı zora sokmayı planladığını savunan Trump, İran'a askeri tarihin en büyük ablukasını uyguladıklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın açıkladığı teklif, Amerika'ya arabulucu Katar tarafından iletilmişti. Plan 7 gün içinde tüm cephelerde saldırıların sona erdirilmesini öngörüyor. ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, İran petrolüne yönelik yaptırımları hafifletmesi ve Tahran'ın dondurulan fonlarını serbest bırakması isteniyor. İran'da Hürmüz'ü 7 gün içinde yeniden açmayı ve nükleer müzakerelere başlamayı taahhüt ediyordu. Amerikan Başkanı'nın açıklamaları sonrası Arakçı bir kez daha konuştu. Trump'ın sözlerine karşın arabulucuların Tahran'a henüz bir yanıt iletmediğini söyledi. Şartlar net, ABD bu çıkmazdan ancak müzakere edilmiş bir çözümle kurtulabilir dedi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Beyaz Saray'daki görüşmesine de değindi. Tayvan konusunun gündeme geldiğini söyleyen Amerikan Başkanı, kendi tutumunun Xi tarafından anlaşıldığını ifade etti. Trump-Xi görüşmesinde yapay zeka da konuşuldu. Trump, yapay zekanın geliştirilmesi konusunda frene basmayacaklarını duyurdu. Amerikan Başkanı, bir gazetecinin Küba'ya askeri bir operasyon planlanıyor mu sorusunu da yanıtladı. Küba ile anlaşmak istediklerini belirterek, askere gerek kalacağını düşünmüyorum ifadelerini kullandı.
1: İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir denizaltı dronunu ele geçirdiğini duyurdu. Açıklama İran devrim muhafızları tarafından yapıldı. Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait Remus 600 tipi bir denizaltı dronunun ele geçirildiği açıklandı. Açıklamada dronun casusluk amacıyla Hürmüz Boğazı'nda faaliyet gösterdiği belirtildi. Dronun şu anda devrim muhafızları uzmanlarının elinde olduğu ve araçtaki verilerin kurtarılmaya çalışıldığı ifade edildi. Tayland'ın başkenti Bangkok son yılların en şiddetli sel felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. Perşembe gününden bu yana devam eden yağışlar kentte hayatı durma noktasına getirdi. Kent genelinde acil durum ilan edildi.
4: Su seviyesi insanların beline kadar yükseldi. Araçlar caddelerde güçlükle ilerledi. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'tan. Günlerdir süren şiddetli yağış şehirde hayatı felç etti. Bangkok Belediyesi şehir genelinde afet durumu ilan etti. Bazı noktalarda araçlar su altında kaldı. Selden 50 binden fazla hane etkilendi. Evleri kullanılamaz hale gelen 5 bine yakın kişi geçici sığınaklara yerleştirildi.
6: Şu anda evimin içindeki su bel hizasına kadar yükselmiş durumda. Yanımdaki evde yaşayan 80'li yaşlarda 2 yaşlı var. Onlar aşağıya inemiyor. Onlara nasıl yardım edebileceğimi bilmiyorum.
4: Doğal afetin vurduğu pek çok mahallede elektrik kesintileri yaşanıyor. Bangkoklular temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere akın etti. Rafların hızla boşalması üzerine yetkililer halkı panik alışverişi yapmamaları konusunda uyardı. Afet sırasında fahiş fiyat uygulayanlara da ceza verileceği açıklandı. Meteoroloji yetkilileri yağışların pazartesiden itibaren hafiflemesini bekliyor. Uzmanlar yağışlar azalsa da Bangkok'ta suların tamamen çekilmesi ve hayatın normale dönmesinin zaman alacağı görüşünde. Tayland'da 2011'de meydana gelen sel felaketlerinde 500'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca ev zarar görmüştü.
1: Konya'da bir düğünde havaya ateş açılması sonucu uzman çavuş Serkan Deveci hayatını kaybetti. Olay Emirgazi ilçesine bağlı Demirci mahallesinde meydana geldi. Düğün sırasında bir davetli tabancayla havaya ateş açtı. Kurşunlardan biri izin için Konya'ya gelen ve burada düğüne katılan uzman çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti. 25 yaşındaki Deveci olay yerinde hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen kişi gözaltına alındı. Ankara'da hesap nedeniyle tartıştığı köfteciyi döverek öldüren zanlı tutuklandı. Olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde 6 Eylül gecesi meydana geldi. Seyyar köfteci Ali Arduç müşterisiyle hesap yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Zanlı köfteciyi darp ederek kaçtı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülen Arduç, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 8 kişi gözaltına alındı, seyyar köfteciyi darp etmekle suçlanan zanlı tutuklandı. Diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul'da polis ekipleri torbacılık yaptığı düşünülen bir kişiyi durdurdu. Uyuşturucuyu sıra dışı noktalara saklayan şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı. Motosikletiyle durdurulan şüpheli ilk aramada temiz çıktı. Ancak polis ekipleri ayrıntılı aramaya girişince önce kol saatine gizlediği satışa hazır vaziyette uyuşturucu paketi bulundu. Motosiklet selesini kaldırıp altındaki eşyayı inceleyen ekipler bu kez de bir kulaklığın içine saklanmış uyuşturucu paketleri buldu. Dağıtıma çıktığı tahmin edilen şüphelinin üzerinden uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi, şüpheli gözaltında. Sıfır Atık Hareketi 9. yılına girdi. Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yıl dönümü için sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu anlayış Türkiye'nin COP31 başkanlığıyla küresel iklim mücadelesine taşınıyor dedi.
5: Sonsuz mavi, kusursuz yeşil.
4: Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hareketin 9. yılına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
8: 27 Eylül 2017'de saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketi, atma dönüştür çağrısıyla kaynaklara bakışımızı değiştiren büyük bir dönüşüm başlattı. Şimdi bu anlayış Türkiye'nin COP31 başkanlığı ile küresel iklim mücadelesine taşınıyor.
4: Türkiye bu yıl COP31'e ev sahipliği yapacak. Bu nedenle Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yıl teması sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte olarak belirlendi. Sıfır Atık Hareketi Antalya'da düzenlenecek COP31'in eylem gündeminin 10 öncelikli teması arasında ve 2035 küresel uygulama hedefleri arasında yer alıyor. Hareketin geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi uygulama projesi olarak dünyaya örnek olması bekleniyor.
5: Bilinçsiz tüketim ve israfla yorulan gezegenimiz İklim değişikliğinin giderek ağırlaşan yükünü taşıyor.
4: Sıfır Atık Vakfı'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada Sıfır Atık Hareketi ile 2025 sonu itibariyle Türkiye'de geri kazanım oranının %37,53 seviyesine yükseldiği belirtildi. Hareket kapsamında yaklaşık 90 milyon ton atığın ekonomiye yeniden kazandırıldığı vurgulandı. Bunun yaklaşık 365 milyar liralık ekonomik katkı oluşturduğu ifade edildi.
1: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılı kutlanıyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçit töreni yaptı.
27: Farklı sınıflarda fırkateynler, korvetler, Türk donanması İstanbul Boğazı'nı, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı.
20: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü kapsamında İstanbul Boğazı'nda 15 gemilik geçit töreni düzenleniyor. Törende Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu ve Cumhuriyet'in en önemli sembollerinden biri olan Savarona gemisi de yer alıyor.
27: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15 gemiyle kortej oluşturdu. Geçiş töreni Rumeli Feneri açıklarında başladı. Gemiler Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek güneye doğru ilerledi. Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi önünde saygı geçişi vardı. Rota Kız Kulesi açıklarında sona erdi. Denizcilik tarihinin en önemli savaşlarından biri olarak bilinen Preveze'de Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Avrupa devletlerinin Kutsal İttifak adı verdiği donanmayı mağlup etti. 128 gemi batırıldı. Ege ve Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti pekişti. Bu tarihi zaferin yıl dönümünde 9 gemiyle 9 liman ziyareti de gerçekleştirilecek. Karadeniz Ereğlisi, Dolmabahçe, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, İzmir, Marmaris, Mersin, İskenderun limanlarında gemiler halkın ziyaretine açılacak.
1: Vizyon filmlerinden öne çıkan bir seçkiyle bülteni noktalıyoruz.
21: Aksiyon türünün ünlü ismi Jason Statham bu kez İsyan isimli filmde soluksuz bir maceraya atılıyor. Jean-François Richer imzalı filmde ünlü iş insanı Thibault'un ölümünden sorumlu tutulan Cole Reed'in masumiyetini kanıtlama girişimi konu ediliyor.
22: I need to finish this.
21: Sermiyan Midyat, Algı Eke, Cezmi Baskın gibi isimleri buluşturan Damat Mektebi komedi türünde. Yıllar sonra memleketine dönen Mira'nın Damat Mektebi kurarak köydeki yerleşik düzeni sarsması sonrası yaşananların anlatıldığı filmi Hakan Kurşun yönetiyor.
7: Kabul edemem dedim ya, köyde adım çıkar, ayıptır.
9: Kime söyledin lan?
7: Kavuk'a.
9: Sus, sakın beni takip etme.
7: Ya Kavuk zaten benim tipim değil, dur.
10: Vay be.
22: Burası bizim dünyamız. Uzun zaman.
21: Animasyon türündeki Kristal Gezegen Yeni Dünya ailece izlemek isteyenler için ideal bir seçim.
23: Kalan
21: 11 yaşındaki Rhea ve Kristal Gezegen'de annesinden ayrı düşen Burgi'nin macerasını Arsen Ostojic yönetiyor.
24: Yeni evimiz burası.

0: Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile istavrit avcılığına kota sistemi getirildi. Karadeniz'de hamsi ve istavrit avı saatleriyle bazı deniz sahalarındaki avcılık kuralları yeniden belirlendi. Yeni tebliği Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesinden Profesör Mustafa Sarı NTV Radyo'da değerlendirdi.
1: Geçen yılki avcılık rakamlarına baktığımızda 390 bin ton civarında balık avlamışız. Bu 390 bin tonun yaklaşık 360 bin tonu hamsi, istavrit, çaça ve sardalyadan oluşuyor. Demek ki esasında bizim deniz balıkları avcılığımız bu 4 tane ana pelajik türün üstünde yoğunlaşmış durumda. Bir önceki yıl esasında kota uygulaması hamsiyle başladı. Bu sene istavrite de kota getirilmiş olması iyi bir şey. Fakat ilginç olan veya iyi olmayan şey, istavritin avcılık boyunun 13 santimetreden 12 santimetreye düşürülmesi. Bunu balıkçılar yıllardır talep ediyorlar. Niye talep ediyorlar? Yani artık avlayacak başka bir şey kalmadı. Balıklar, büyük balıkları avladık tamamına yakınını. Küçükleri kaldı. Küçükleri de avlayalım, pazara getirelim. Şimdi 12 santimetre boy sınırı getirdiğinizde bu 12 santimden daha küçük belli bir yüzdedeki balığa da göz yummak zorundasınız. Çünkü bunlar sürü oluşturan balıklar. Kocaman sürünün içinden balıkçı gırgırağını çevirdiğinde nasıl ayıracak diye bir yaklaşım oluyor. Dolayısıyla %5 ile 15'ine kadar bir aralıkta ona da daha küçük boylu balıklara da göz yumuyoruz. Bunun anlamı şu: bundan sonra piyasada sağda solda serçe parmağımızın büyüklüğünde istavritler görürsek şaşırmayalım. Birinci, ne kadar doğruysa kota getirilmek. İkincisi, yani istavritin boyunun küçültülmesi o kadar yanlış.
0: Peki hamsi için öngörülen plan ne Mustafa Bey?
1: Şöyle, yani bizim balıkçılığımızın amiral gemisi, omurgası hamsidir. Hamsi avcılığında durumumuz ne yazık ki her yıl daha vahim hale geliyor. Her yıl daha çok avlamak istiyoruz. Bu yüzden bir kota getirildi. Bu kota henüz istediğimiz bilimsel sınırlar içerisinde değil ama başlangıç olması yönünden iyi. Karadeniz'deki hamsi ve istavrit avcılığı 1 Eylül'de değil, orta su trolü ve gırgırla yapılan avcılıkta 15 Eylül'e ertelenmiş oldu. 15 Eylül'e ertelenmiş olması doğru ama yeterli değil. Buna yetmez ama evet diyoruz bilimsel olarak. Yani doğrusu daha geç zamanda başlaması hamsi avcılığının ve mutlaka hamsi avcılığındaki kota rakamlarımızı çok daha aşağılara getirmemiz lazım. 150 bin ton, 200 bin ton civarında hamsi avlarken 400 bin ton hamsi avcılığı kotası belirlemek doğru bir yaklaşım değil. Bunun anlamı şu: pazara gelmeyecek kadar küçük avlanmış olan balıklar doğrudan balık unu, balık yağı fabrikalarına gitsin demek oluyor.
0: Şöyle devam edelim. 15 Eylül dediniz. Av tarihiyle ilgili nasıl değişiklikler oldu? Orayı biraz açabilir miyiz?
1: Şöyle, bizim denizlerimizdeki avcılık Akdeniz hariç 1 Eylül'de açılır efendim ve Nisan ayında da kapanır. Yaklaşık 4 aylık bir kapalı sezon söz konusudur. Bu kapalı sezon sadece endüstriyel balıkçılar içindir. Yani gırgır, trol, orta su trolü gibi endüstriyel avcılık yapanlar içindir. Yoksa onun dışındaki küçük ölçekli balıkçılar belli avcılık teknikleriyle yıl boyunca avcılığa devam ederler. Şimdi düşünün, biz 1930'lu 40'lı yıllarda da av sezonunu Eylül'de açıp Nisan'da kapatıyorduk. 1930'lu yıllarda ne kadar kar yağıyordu, havalar nasıldı, sular nasıldı, ne kadar bol balığımız vardı ve geldik şimdi 2026'ya. Şu anda durumumuz nasıl? İklim değişti, denizler ısındı, yağışlar azaldı, denizleri kirlettik, büyük balıkları avladık. Biz halen 1930'lu 40'lı yıllarda yaptığımız avcılık sezonu açılış kapanış tarihlerini değiştirmedik. Bunu doğru bulmuyoruz. Yani en azından 1 Ekim'e kadar avcılık açılış sezonunu ertelememiz lazım. Bizim avladığımız balıklar sürü oluşturan balıklar. Sürü oluşturan balıklar olduğu için bunlar, bu sürü oluşturan balıklarda sular soğumadan sürü oluşmaz. Sürü oluşmadığı için de doğal olarak zaten avcılık maliyetlerimiz ve masrafımız çok çok artmış olur. Bu yüzden

0: Bakın bunu yanlış buluyoruz. Değişen iklim şartlarına göre, değişen deniz şartlarına, kirlilik durumuna ve yine değişen yoğun avcılık av baskısına göre avcılık tarihlerimizi, denizlerimizin durumunu dikkat alarak yeni baştan düzenlememiz lazım. Yani kapalı periyodu uzatmamız, hava açık periyodu birazcık daha kısaltmamız lazım. Tabii balıkçılar diyorlar ki siz bizim fabrikamızı kapatıyorsunuz. Hayır, fabrikanızı kapatmıyoruz. Avcılık belli periyotlarla yapılmak üzere planlanmış ruhsatlı bir faaliyettir. Siz avcılığa başlarken bunu biliyordunuz. Dolayısıyla devletin bilimsel verileri dikkate alarak düzenlemeyi yeniden gözden geçirmesinde fayda var.
1: Peki Mustafa Bey, avlanması yasak balık listesi de güncellendi. Hangi balıkların avlanması artık yasaklandı?
0: Bir tane balina yasak listeye girdi. Buna benzer birkaç tane daha tür dahil oldu bu avlanması yasak türler listesine. Ama ben bu avlanması yasak listenin güncellenmesinden daha ziyade vatozların, dikenli vatozun avcılığa açılmasını konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü avcılığa yasak olan türlerin ne kadarını zaten şey yapabiliyorduk, avlanabiliyordu. Onlar nadiren avlanan türlerdi zaten. Tamamen şu anda yasaklanmış oldu. Ama avcılığa kapalı olan bir türümüz vardı. Onu şimdi avcılığa açtık. Bu alınan kararlar esasında bizim balıkçılığımızı ileri götürmeyecek. Bunlar bir pansuman yapmak gibi, yaraya pansuman yapmak gibi. 40 yamalı bir balıkçılık yönetim politikamız vardı. Hadi bunlar da 41. yama olsun. Yamayarak bunu düzeltemeyiz. Rotamız yanlış. Balıkçılık yönetiminde 1930'lardan kalma tür esaslı bir yönetim sistemine biz uyguluyoruz şu anda. Ekosistem esaslı balıkçılık yönetimine geçmemiz gerekiyor. Bir tren düşünün, yanlış rotaya girmiş. Ankara'ya gidiyorum sanıyorsunuz siz ama tren İzmir'e doğru yol alıyor. Kompartımanları değiştirmek, koltuğunuzu değiştirmek sizin gideceğiniz menzile sizi ulaştırabilir mi? Şu anda balıkçılık yönetimiyle ilgili ne yazık ki yaptığımız her şey, çok iyi niyetle çalışan insanlar olduğunu söyleyebilirim. Yani kimsenin ne genel müdürün ne efendim ekiplerin bir kötü niyetinin olması söz konusu değil. Onun herkes istiyor ki, balıkçı da dahil herkes istiyor ki stoklar daha iyi olsun, balık daha bol olsun. Yani herkes menzile rahatça ulaşayım diyor ama şu andaki rotamız yanlış. Bu yanlış rotayla doğru menzile ulaşma şansımız yok ne yazık ki. Umarım yanılırız ama her yıl ortaya çıkan manzara doğru tespitlerde bulunduğumuzu ne yazık ki bize gösteriyor.
1: Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesinden Profesör Mustafa Sarı NTV Radyo'daydı.
2: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
3: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
4: Artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
5: Garanti BBVA.
6: Garanti BBVA Mobil'den farklı teminat mektubu.

Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: herkese sana.
1: Yıllardır gizemini koruyan bir gülümseme ve onu ölümsüzleştiren bir deha. Leonardo da Vinci'yi öğreniyor, fırçasından çıkan başyapıtı Mona Lisa'nın hikayesine ve sanat tarihindeki yerine yakından bakıyoruz. Anlatan akademisyen Ömer Yiğit Aral.
2: Hepimiz Leonardo'yu Mona Lisa'nın ressamı olarak biliyoruz ki aslında biraz da o resmi sergileyen Louvre Müzesi'nin de zaman geçtikçe onun bir altın yumurtlayan tavuk niteliğinde görmesinden de kaynaklanıyor. Çünkü biz Mona Lisa'yı görmeye giderken bir yandan hızlıca giderken şöyle diyeyim koridorlardan geçerken ilginçte daha girişten itibaren biraz tabiri kaba olacak ama duvarlarda A4 kağıtlarda Mona Lisa bu tarafta diye ok işareti koskoca müzede onları görüyoruz. Hatta hızlıca giderken en son gittiğimde de bunu çok bariz bir şekilde gördüm. İnsanlar diğer ki bence çok daha ben şey diyebilirim kıyaslama yapmayayım her eseri muhteşem ama Kayalıkları Bakiresi, Kayalıkları'daki Meryem resmini es geçip gidiyorlar sol taraftan hızlıca geçiyorlar. Onun farkında bile olmuyorlar. Ki vakti zamanında Mona Lisa da aslında tam da öyle bir yerdeydi o müzede. 1911'de çalınmasından önce iki resmin arasında sergilenen, oradaki izleyicilerin gelip geçtiği bir resim. Tabii ki bu resmin en çok popüler olmasının, popülerleşmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de 1911'de Louvre Müzesi'nden çalınması ve 2 yıl boyunca neredeyse eserin ortalıkta olmaması. Bu onu çok daha popüler kıldı ve insanların dikkatini çekmesini sağladı. Nedir o? Bu resim neden çalındı, neden bu kadar önemsendi denirken resim üzerinde araştırmalar yapılmaya başladı bir resim bulunduktan sonra ve birçok incelemeler yapıldı. Benim de hiçbir zaman aslında oturmaya ve araştırmaya da değer görmediğim bu konularda içerisinde böyle çok aşırı saklı bir takım buluntuların olması üzerine yapılan araştırmaları çok da önemsemedim açıkçası. Çünkü Mona Lisa aslında nedir? Bir siparişdir. Ve o dönemdeki birçok sanatçının geçinmek hayat derdi var. Tabii ki her sanatçının döneminde olduğu gibi verilmiş bir İpek tüccarı, bir tekstil tüccarı tarafından eşinin portresinin yapılması üzerine verilmiş bir siparişdir. Leonardo sadece Mona Lisa'nın ressamı değil. Leonardo aynı zamanda aldığı eğitim doğrultusunda da bir mühendis, bir tasarımcı, bir heykeltıraş, Çelebi dediğimiz aslında birçok konuya hakim ama gerçekten hakim. Bir doğa gözlemcisi, bir botanikçi, bir anatomist birçok konuya eğilmiş ve bunu da aslında hep bir matematiksel bir bakış açısıyla yani ölçümsel, bu da tabii geometri dediğimiz, geometri nedir? Yeryüzü ölçümü dediğimiz şey. Bütün bunun geometriksel meseleleri de içine katarak değerlendiren ve sanata da öyle bakan bir üstün kişi diyebiliriz. Kendisi tam bir Rönesans insanı olarak tanımlanıyor ama tabii ki Rönesans'ta yaşayan her insan öyle değil. Yani Leonardo'yu bu nedenle çok farklı bir yere koymak gerekiyor. Aslında Leonardo'yu ilginç kılan sanatçı kişiliği olarak ve aslında onun tüm hayatını etkileyen meselelerin başında onun bir ailesinin olmaması temelde. Kendisi gayrimeşru bir çocuk. Annesi çok o dönemin alt tabakadan bir figürü. Alt tabakadan kastım aslında hani şöyle söylentiye göre çok bir bilgi yok annesi hakkında ama Osmanlı'dan gelen bir köle olarak biliniyor ve Florence'da yani Vinci kasabasında şeyde bir hizmetçi olarak çalışıyor. Babası ise bir noter ve bilinen bir kişi Piero da Vinci ve bu kişi tabii çocuğunu reddediyor. Zaman içerisinde daha çok amcası ile. Amcası ilginç bir kişilik ve bu doğa gözlemi, sanata olan ilgisi biraz da amcasının onu etkilemesinden kaynaklanıyor. Belki dinleyicilere bilmediği bir konu Leonardo okumuyor. Çünkü o dönemlerde Leonardo gibi çocukları okula almıyorlar. Gayrimeşru çocukların okula girmesi yasak. Öyle bir kanun var. Bunun üzerine babası onu alıyor Verrocchio usta. Verrocchio ise o dönemin en önemli ustaların başında. Babası kendi forsunu biraz da kullanarak diyelim toplum içerisindeki Verrocchio ustanın yanına yerleştiriyor. O dönemde aslında ekol, okul dediğimiz şey aslında o ekollerden kaynaklanıyor. Ekol ve okul aynı mesele. Bir okul aslında. Çünkü burası sadece bir ressamın atölyesi değil. Verrocchio usta sadece bir ressam değil. Aynı zamanda o da bir tasarımcı. İçerisinde metal işçiliği nedir o? Takılar, heykeller, farklı tasarımlar, mimari çizimlerin yapıldığı çok geniş kapsamlı farklı disiplinlerin olduğu bir atölye. Bu da onun aslında birçok sanata aynı anda küçüklüğünden beri eş zamanlı ilgi duymasını da sağlıyor ve Leonardo'nun aslında tüm bu özelliklerinden yani bütün o becerilerinden en üstün özelliği aslında gözlemi. Gözlemi en üst seviyede kullanıyor diyebiliriz ve çok çabuk öğreniyor. Bir rivayete göre de bu girdiği atölyede Verrocchio'da bir gün bir sipariş alıyor ve çok küçük olan, çok da küçük, genç Leonardo'ya resimdeki eserdeki melekleri onun çizmesini istiyor, o da yapıyor. Ve Leonardo'nun çizdiği bu melekleri gördükten sonra ustası gözlerine inanamıyor, muhteşem çiziyor ve kendi diğer figürlerden çok daha iyi betimlendiğini görüyor ve şey bir adam tabii, kıskanç bir adam değil, gurur duyuyor aslında. Ve o da bir rivayet tabii ki, ondan sonra fırçayı bıraktığı söyleniyor. Bu tabii Leonardo'yu her seferinde tıpkı Mona Lisa'nın hikayelerinde olduğu gibi bir sürü hikayeler, bir sürü farklı kitaplarda bu bilgileri insanlar söylemeye bayılıyor, hep bir yüceltmeye. Evet, aslında belki sanat tarihine bakarsak en başta yüceltmemiz gereken kişilerin başından Leonardo geliyor. Fakat dediğim gibi, başta söylediğim gibi, Leonardo sadece bir ressam değil, dinleyicilerimizin de onu sadece bir ressam olarak görmemeleri gerekiyor. Dönemini düşünürsek kendisi önce Rönesans insanı diyoruz ama kendisi aslında Rönesans'ta sanat tarihinde bir dönem olarak bilinen manierizm dönemi arasında. Yani manierizmi de düşünürsek 1500'lerin ilk çeyreğinden sonuna kadar, yani barok döneme kadar geçen bir dönem. Sanat merkezinin, üretim merkezinin de Floransa'dan Venedik'e kaydığı bir dönem aslında. Venedik okulunun daha merkeze alındığı bir dönem. Öncesinde 1400'lerde Floransa okulu çok revaçtayken, ki İtalya'da böyle derebeylikleri, cumhuriyetler var kendi içerisinde. Siena okulu, Bologna okulu, bir sürü çeşitli okullar var ama hiçbiri ne Floransa gibi oldu ne de Venedik gibi oldu. Kendisi arada sırada da zaten Milano'ya giden bir sanatçı. Özellikle Kırıklardaki Meryem'in siparişinden itibaren ilişkilerini kurduğu ve son akşam yemeğini de düşünürsek eş zamanlı yaptığı bir merkez Milano. Arada Floransa'ya gidiyor, arada Milano'ya gidiyor. Böyle bir hayat gidiyor o dönemlerde. Ve sonunda hayatının son dönemlerinde de Fransız kralı onu davet ediyor ve Fransa'ya yerleşiyor baktığımızda. O yüzden bir kısmı da aslında Fransız. Fransızların aslında bağrına basmasının en büyük sebebi de Fransa'yla olan bu ilişkiye, kendisini çok rahat hissediyor Fransa'da. Çok güzel bir ortam sağlanıyor ve orada ölüyor zaten ve o da bir rivayet tabii ki ama bazı kitaplarda öyle yazıyor, bazı kitaplarda hayır değildi diye yazıyor. Fransa kralının kucağında öldüğü gibi bir rivayet var ama bunu da bazı tarihçiler reddediyor. Hayır, Fransa kralı orada değildi diye, ama çok büyük ilişkiler var ve bu ünlü resmini, Mona Lisa'yı da Fransa'ya götürüyor beraberinde. Yani resim bizzat kendisi tarafından Fransa'ya götürmüş bir eser Mona Lisa. Ve ondan beri hep Fransa'da kalıyor. Tabii eseri çalan kişi 1911'de bir İtalyan ve tarihi çok manipüle etmeye çalışan bir kişi ve diyor ki ben bu asıl yeri İtalya'ya götürmek istiyorum diyor. Halbuki bizzat Leonardo tarafından Fransızlara, Fransa'ya verilmiş bir eser Mona Lisa. İşte böyle bir dönemde yaşıyor aslında ve kendi kendini ve çok iyi ustaların yanında, bilindik bir okul yanında değil, çok iyi bir ustanın da yetiştirmiş bir kişidir Leonardo. Şimdi daha önceki konuşmalarımda Leonardo ile ilgili hep şunu söylerim, tabii içerisinde esprisi de var. Bağlı bulunduğum bölümü de ilgilendiriyor. İşte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu bölümünde bir öğretim üyesi olduğum için de bizi de ilgilendiren bir kısmım var. Özellikle konservatörler ve restoratörler için çok baş belası bir kişi. Çünkü resiminde belli kuralları, ki daha önce hep öyle, belli formülleri çok kullanan bir sanatçı değil. Tek bir resminde bile çok farklı metotları kullanmaya çalışan bir kişi. Çünkü daha önce yaptığı tüm gözlemleri, aynı zamanda bir botanikçi olduğunu da söylemiştim. Bitkileri inceleyen, sadece bitkiye bakarak çizen değil, bitkilerin kendi çalışmasında nasıl katkısı olduğunu da inceleyen, onların yağını çıkartan, onların yağından nasıl bir şey üretebilirim diye düşünen bir kişi. Aynı zamanda bir renk teorisini de beraberinde, onların renklerini de, pigmentlerini de inceleyen, çok yönlü bir kişi. Ve bunları tabii resmi aslında bir araştırma alanı, bir laboratuvar olarak da görüyor. Bu da ister istemez resim sanatında farklı teknikleri uygulamasına da yol açıyor ki bu da bir yandan da gelişim ama kendisinin çok sıkıntılı çektiği bir dönem ve sonuçlarını da gösterdiği ve yazdığı bir sürece tanık oluyoruz. Kendisinden önceki sanatçılar tabii çok önemli sanatçılar var. Kendisi aslında bir Rönesans sanatçısından ziyade yüksek Rönesans sanatçısı. Kim gibi? Michelangelo gibi, Rafael gibi. Kendisinden önce kimler var? Masaccio var. Çok hayran olduğu, 27 yaşında ölmüş bir sanatçı. Çok hayran bunun perspektif. Mantegna var. Piero della Francesca var o dönemlerde. Matematik ve geometriyi çok ustaca kullanmış sanatçılar. Frangelico var. Uccello var. İnanılmaz sanatçılar bunlar ve resim sanatına özellikle kompozisyon ve resimde mekan kurgusu ve figür mekan ilişkisini tam anlamını oturtmuş ama matematiksel bir ölçüyle oturtmuş kişiler. Artık resmin baş öğesi ne renk ne başka bir şey tamamen geometri ve matematik üzerine kurulmuş. Asıl Rönesans insanların onlar olduğunu söyleyebiliriz baktığımız zaman. Çünkü doğadaki insan gözünün doğruluğu üzerine çalışmış insanlar ki Leonardo tüm bunların bir sonucudur. Sadece bunlarla yetinmeyip aslında biz nasıl görüyoruz'u inceleyen bir kişi ve tamamen gözleme dayalı.

0: Herkese sanat. Yüzyıllardır gizemini koruyan Mona Lisa'nın ardındaki deha Leonardo da Vinci'nin hayatını ve ölümsüz eserinin hikayesini Profesör Ömer Yiğit Aral anlatıyor.
1: Demin bahsettiğim, ki bunun arasında Botticelli'yi de sayabiliriz, o sanatçıların çoğu resimlerini belli bir takım teknik unsurları ön plan çıkarmışlar. Ve o formüle gitmişler. Leonardo gibi araştırmıyorlar. O dönemde kuzey sanatçılar, Van Eyck gibi sanatçılar yağlı boyayı kullanmaya başlarken güneydeki sanatçılar hala pigmentin, yumurtanın sarısı veya akıyla veya ikisi birlikte daha çok sarısıyla karıştırmış tempera yöntemini, su bazlı, kimi bazen içerisine wax katıyorlar, paneller üzerine resim yapmaya devam ediyorlar diyelim. Eş zamanlı yukarıda başka sanatçılar, yukarısı dediğimde kuzeyden bahsediyorum, yağlı boya geçmişken. Leonardo yağlı boya üreten bir sanatçı, artık yağlı boya geçiliyor o dönemde. Fakat panel tercihlerinden çok vazgeçmiyorlar. Gene ahşap paneller üzerine henüz Leonardo döneminde tuvallere çok geçilmiş değil. Arada tabii öyle resimleri de var ama tam bir geçiş sürecinden bahsedebiliriz. Çünkü ondan sonra gelen manierizm dönemi aslında tuval bezi dediğimiz kanvasa geçiş dönemi. Kentsel sanatçılar form olarak baktığımız zaman dediğim gibi hep bir formül üzerinden giderken boyamada biçimsel kaygıları da hep bir kloserist, bir kapalı form etkisi, desen etkisi yani kontür etkisi çok ön planda. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz çizgi unsurunun. Aslında çizgi soyut bir öğedir resimde. Nedir o? Şu anda baktığımız hiçbir yerde bir fotoğrafta etrafımızda hiçbir çizgiyi görmeyiz. Resimdeki en soyut unsur çizgidir. Fakat o sanatçılar bir betimleme adına çizgiyi kullanıyorlar. Leonardo çok öte bir yani herkes öte bir gözlemci olduğu için doğada çizgiden daha ziyade planlar üzerine gitmiş ve bu planları eğirterek ima edilen bir form algısı yaratmaya çalışıyor. En büyük takıntısı bu resimde. Bu da onun kontürleri eritme düşüncesi geliştiriyor onda. Sfumato denen bir tekniği geliştiriyor. Sfumato aslında dumanlı anlamına geliyor. Nedir o? Kontürlerin eridiği, diğer formlar içerisinde yok olduğu aslında gördüğümüz gibi yapma, üretme tekniği deniyor. Ve bu teknik İki yüzey arasında örnek vermek gerekirse gözümüze canlandıralım dinleyicilere. Bir portre yapıyoruz. Arkasında bir duvar var ve duvarla resim portre arasındaki çizgileri yok ederek onu çok yumuşak bir şekilde arkaya değil mi bir izlenim sağlamaya çalışan ve bunun içinde yağ kullanan ve iki yüzey arasında geçişler sağlayan bir teknik. Bir gradasyon tekniği aslında sfumato ve Mona Lisa bunun için çok iyi bir örnek. Ellerine, parmaklarına baktığımız zaman o kahverengi ten rengiyle karışan tonların, gölgelerin elinin üzerinde bulunduğu bir hayal etsinler, kumaşla neredeyse eridiğini görüyoruz ve parmakların arkada yarattığı gölgeyle parmakların eridiğini görüyoruz. Bir kontür yok betimleme adına, soyut bir nitelik yok. Bu onun en önemli aslında görsel diyebileceğimiz buluşlarından biri. Ki bu aslında daha sonraki sanatçılardaki başta Caravaggio olmak üzere ki kimler var? Manierist döneminde Veronese var, Giorgione var. Bu gibi sanatçıların resimlerinde Tizian, Tintoretto gibi sanatçıların resimlerinde artık Leonardo gibi üretilen resimler görüyoruz. Dış kontür, o kapalı kontür etkisi yok. Bakın bu kadar şeyle uğraşmasına rağmen bir yandan helikopter tasarımı yapıyor. Bir yandan kendinde hareketli köprüler tasarımı yapan bir yandan tank yapıyor adam. Bir yandan Osmanlı Sultanı'na mektup yazıyor. Şimdi onu yapayım, bunu yapayım diye sürekli aslında Osmanlı'ya da çok ciddi bir ilgisi var ama bir türlü davet edilmiyor. Bir yandan da bu resimleri yapıyor. Resimleri bu kadar uzun süre yapması ve araştırmalarına görmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de aslında birçok şey deniyor olması. Bazı resimlerini bitirmiyor bile. Leonardo resim bitiren bir adam değil. Kayalıklardaki Meryem resimleri özellikle son versiyonu zaten bitmemiş bir resim. Zaten başkasını yaptırıyor. O sırada Milano'da ayrılmış başka işlerle uğraşıyor. Kafası sürekli başka tasarımlarda. Oturup herhangi bir ressam gibi, tabii onları aşağılamak değil bu. Herhangi bir sanatçı gibi işini başlayıp bitiren bir sipariş alan bir sanatçı gibi davranmıyor. Onun için sadece bir gözlemin sonucu resim ve o gözlemi onu üretmek, başlamak ve tatmin olmak ve gerektiği yerde tatmin olduktan sonra da alacağını da aldıktan sonra bırakmak. O yüzden çok az eserinin bittiğini söyleyebiliriz.

0: koskoca bir müzeye gidiyorsunuz. Geçen gün baktım işte toplam olarak ciddi bir gezme sayısına baktığımız zaman yüzlerce günü göze almanız gerekiyor. Ve insanların çoğunun koştura koştura gittiği bir eserden bahsediyoruz. Başka hiçbir eser yokmuş gibi. Sadece ona bakıp çıkan çıkılıyor. Bu aslında popüler kültürün de yarattığı bir, ne diyeyim, insanlar üzerinde yarattığı bir etki diyebilirim en hafifinden. Tabii bu da benim kişisel ve akademisyen olarak gözlemim. Giden ziyaretçinin %95'inin o resmin ne tekniğinden, ne içeriğinden, ne de işte yaptığı ifadeden ya da Leonardo'nun onu nasıl bir amaçla yaptığından haberdar olduğunu düşünmüyorum. Bu çok önemli. Bir esere giderken, yani sırf onu görmeye gidiyorsunuz, onca masraf ediyorsunuz, biraz araştırmak, ne üzerine yapmış. Hala bu eserin tuval, bir bez üzerine yapıldığını düşünen insanlar var. Gidenler arasında da öyle. O dönemlerde çok revaçta olan, mesela Kuzeyliler meşe ağacına panel çalışırken, Güneylilerin çoğu kabak üzerine ya da onun gibi, o yöreye ait ahşaplar, ki kavak, hangi kavak, her kavak orada, Lombardo kavağı diye bir kavak, o da kara kavak, onun üzerine çalışıyor bir panel. Uzunluğu 77-53 olan bir resimden bahsediyoruz. Evet, çok muhteşem bir eser. Diğer eserleri olduğu gibi, bunu özellikle vurguluyorum. Diğer eserlerinden benim gözümde akademik olarak çok bir farkı olmadığını özellikle burada dinleyicilere de söylemek istiyorum. Onun popüler olmasının en çok şeyi özelliklerinin başına gelen meseleler biraz da. Ve bu başına gelen nedir? O hırsızlık, sonrasındaki dönemdeki olaylar, bir sürü şey bu eserin popülerliğini arttırdı. Evet, bu bir İtalyan tüccarın eşinin portresi. Bir verandada, hatta desenlerinde sağda solda iki tane sütun bulunan, bir canlandırsın dinleyiciler, daha önceki desenlerini hızla çizmiş tasarımlarını düşünürsek, bir kadın portresi, Lisa Gherardino diye bir kadının ve Mona Lisa diye geçiyor aslında. My Lady Lisa İngilizcesi diye kabul, Mona. Aslında Mona değil, Mona Lisa olması gerekiyor. Mona farklı. Böyle geçiyor sanat tarihine. Bunu İngilizler biraz kısaltıyor. Mona Lisa diye geçiyor. Bir kadın portresi ve çekingen bir kadın portresi baktığımız zaman. Bir dönem bu bakış açıları resmi canlandırıyoruz. Bilenler bilir. Belli bir açıyla bakıyor. Bize dimdik bakmıyor. Albert Dürer'in kendi otoportresindeki gibi karşımıza dimdik bakmıyor. Ben buradayım diyen bir bakış açısı yok. Hafif böyle dörtte üçlük bir bakış açısıyla bakıyor. Diğer İtalyan ressamlarının aristokratları resmettiği gibi bize bakış açısını kaçırıp başka bir bakış açısını kullanan bir figür de değil. Yani tamamen profilden bir figür de değil. Bizden gözlerini ayırmıyor. Bu Leonardo'dan önceki dönemlerde özellikle, hatta orta çağda tamamen yasak olan bir bakış açısı. Çünkü bu insani bir bakış açısı. Çünkü ne yapıyor? Aslında kendi baktığı açıdan gözünü size deviriyor. Gözünü size çeviriyor. Baktığı yer başka bir yön. Ama orada size bakıyor. Aslında ilgisini size çeviriyor. Bu da özellikle kadın portrelerinde çok kullanılması tercih edilmeyen bir bakış açısı. Çünkü cezbedici olarak gözüne giriyor. Burada hem bir cezbedici, hem kadınsal bir bakış açısı, hem de bir yandan da anaç ve bir yandan da çok çekingen bir bakış var. Bir bakışla, gözlerdeki ifadeyle dudaklardaki ifade arasında aslında daha önceki söyleşilerimde söyledim, asılı kalmış bir ifade. Ne gülüyor, ne de öylesine duruyor, ne de somurtuyor. Asılı kalmış bir ifade var. Gene bunu söylemiştim, dışa dönük değil. İçten kendisine dair, kendi ifadesini belirten içe dönüş bir gülüşü var. Ve bu resim bu kadar samimi kılan da bu aslında. Orada bizzat Mona Lisa bizimle irtibata geçiyor. Nereye gidersek gidin bize bakıyor ve o gülümsemesinden bir şey esirgemiyor. Ve bizi o yüzden çekiyor, itmiyor. Bize karşıda dur, bana bak demiyor. Teknik açıdan da belki de Leonardo'nun ulaştığı son noktada diyebiliriz Mona Lisa'ya. Kendisiyle sohbete çağırır gibi bir ifadesi var ama sessiz bir sohbet diyebiliriz buna. Louvre Müzesi'ndeki o kalabalık ortamda bu sohbeti geliştirmenin hiçbir olanağı yok. En son gittiğimde yani göremedim bile. Ben de döndüm, hemen dünyada en çok sırtımızı döndüğümüz resme, Veronese'nin resmine, düğün resmine baktım ve çıktım orada.
1: Rönesans'ın dehası Leonardo da Vinci'yi ve ölümsüz eseri Mona Lisa'yı Profesör Ömer Yiğit Aral anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Herkese Saman.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede yeni hafta yağışlarla başlıyor. İstanbul'da perşembeye kadar aralıklı yağmur var. Sıcaklık 17-18 derece. Ankara yağmurlu 19, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa yağmurlu 20, Antalya yerel yağmurlu 30 derece. Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik arasında yağış hafta genelinde sürecek. Edirne parçalı bulutlu 23, Kocaeli 18 derece. Bölgede karayel kuvvetli. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri bölümünde daha kuvvetli olmak üzere bölgede yağış var. Sıcaklık 17-19 dereceye geriliyor. Ege'de rüzgar çok serin esiyor. Kütahya, Manisa, Denizli boyunca hava bazı saatlerde yağışlı. Manisa 22, Muğla 26 derece, Bodrum parçalı bulutlu. Akdeniz'de Mersin, Adana, Hatay boyunca geniş alanda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Adana 25, Hatay 26 derece. Karadeniz genelinde özellikle Sinop, Tokat, Amasya, Ordu arasında yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Zonguldak 19, Samsun 22 derece. Yağışlı hava Doğu Anadolu'ya da ulaşacak. Güneydoğu'da bulutlanıyor. Erzurum 23, Malatya 26, Diyarbakır yağmurlu 31, Gaziantep bulutlu 26 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Mutlu pazarlar, saatler 19 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişmeler var. Kurtlar Vadisi dizisini yapan Pana Film'in direktörünün ifadesi alındı. Aynı zamanda soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan dönemin cezaevi doktoru Turgay Tamer ise evinde ölü bulundu. Ayrıntılar için bir telefon bağlantımız olacak. Baran Bila hattımızda. Baran, nedir soruşturmaya dair son gelişmeler?
1: Korhan Varol, Turgay Tamer, Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade vermişti ve o dönem yani 2011 yılında cezaevinde kampüs doktor olarak görev yapıyordu ve bugün evinde ölü bulundu. Turgay Tamer'in daha önce gözaltına alındığı, ifade verdiği ve 14 Eylül'de serbest bırakıldığı yönünde bir bilgi var. Konuyla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları bir açıklama yaptı. Tamer'in adli tıp doktoru olmadığı belirtildi ve Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği yönünde o dönem kendisine bildirimde bulunulmadı. Bu nedenle Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahale yapmadığı ifade edildi o dönem. Turgay Tamer'in bir süredir sağlık sorunlarının bulunduğu, bu süre zarfında doktorluk mesleğini sürdüremediği açıklandı. Sağlık sorunları nedeniyle tabii ki bir adli tıp incelemesi yapılacak, kesin bulgulara varılacak, ancak şu ana kadar açıklamadan herhangi bir şüpheli ölüm bulgusuna rastlanmadığı yönünde bir en azından böyle bir değerlendirme olduğunu ifade edebiliriz. Ayrıca Pana Film direktörü İhsan Karademir şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve bu ifadenin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Neden bu filmler, diziler gündeme geliyor? Çünkü daha önce Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili Kurtlar Vadisi dizisinde bir karakterin oradaki öldürülüş şekilleri arasında ciddi benzerlikler bulunduğu yönünde bir takım yorumlar vardı, değerlendirmeler vardı. Bu kapsamda bilgi sahibi sıfatıyla ifade veren isimler oldu daha önce. Örnek vermek gerekirse dizinin senaristleri, Raci Şaşmaz, oyuncular ve bu yönde soruşturma genişletilmiş vaziyetteydi. Ve son isim de bu anlamda İhsan Karademir oldu. Yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ve önceki dönemde hatırlatalım, bazı gazeteciler, öte yandan sağlık çalışanları ve dönemin savcıları, o dönem görev yapan savcılar da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Korhan.
0: Baran Bila aktardı. Ve gündemdeki bir diğer konu fon soruşturması. O konuda da gelişmeler var. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve kuruluşun CEO'su Emir Mümin Sarp Yener fon soruşturması kapsamında gözaltına alındılar. Soruşturmada böylece tutuklu sayısı da 51'e yükselmiş oldu.
2: Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Savcılık yeni bir değerlendirme yaptı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Yurt dışı yasağının ardından gözaltına alınan bir diğer şüpheli de Tera Portföy'ün CEO'su Emir Münir Sarp Yener.
3: Halk arzlarını gerçekleştirmeye ilerleyen günlerde de devam etmeyi hedefliyoruz.
2: Kapalı pusula fonlarıyla yüksek oranda haksız kazanç sağladığı öne sürülen 6 ismin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Zanlılar arasında katılım evim ve pusula otomotiv yöneticileri de var. Soruşturma kapsamında tutuklanan 51 şüpheli arasında Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcılarından Erkan Kilimci de bulunuyor.
4: Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak...
2: Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek 46 firma, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığının dondurulduğunu, 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu.
4: Süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz. Ucu nereye giderse gitsin vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorunların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tasfiye sürecindeki fonlarla ilgili Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, yani soruşturma başlamadan önce fonlardan çıkış yapan yatırımcı bilgilerinin gönderilmesini istedi.
4: Tescilli terör örgütü tetikçisi malum şahıslar bu sürece hedef alıyor. Bir kısım muhalif zihniyet aynı yolu izliyor. Yaşananları siyasi fırsata çevirerek binbir yalan ve fitnelerle hareket ediyorlar.
5: Hazırlıklı olması lazım. Sektörlerin hazırlıklı olması lazım. Ülkelerin...
2: Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, Abil Kapital, Atlas ve Pardus menkul kıymetlerin işlemleri mercek altında.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul Beykoz'da gazetecilerle bir araya geldi. Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olduğunu belirtti. AK Parti sözcüsünün hedefinde ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu vardı.
6: AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamalar yapmıştır.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan dedi. Cumhur İttifakı'nı işaret etti. Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul'da konuşan Çelik'in hedefinde muhalefet vardı.
6: Muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, Cumhurbaşkanımızın aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok.
2: Ömer Çelik'in gündem maddelerinden biri de Birleşmiş Milletler toplantısıydı. Netanyahu'ya tepki gösteren Çelik, Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşmaması, bunun yerine sanık kürsüsünde yargılanması gerekiyor dedi.
6: Sanık kürsüsünde olması gereken Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırımın propaganda sahnesine dönüştürmesi herkes için utanç vericidir. Biz bu soykırım şebekesinin Cumhurbaşkanımıza niye saldırdığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu insanlık düşmanlığıyla mücadele ettiği için karşı karşıya kaldığı bu saldırılar Cumhurbaşkanımızın mücadelesinin haklılığını göstermektedir.
2: Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini de eleştirdi. İsrail Başbakanı'nın açıklaması için bir katilin itirafnamesinden başka bir şey değil dedi.
0: Kabine yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak.
7: Fon soruşturması, terörsüz Türkiye süreci, Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin yansımaları. Kabine kritik başlıklarla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Konunun mali ve adli boyutlarına ilişkin son durum hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
8: Ve bu eğitimi almaya hak ettiniz.
7: Toplantıda fon krizi nedeniyle mağdur olanlar için atılacak adımlarla benzer sorunların yaşanmaması için alınacak idari ve finansal tedbirler değerlendirilecek. Kabinede terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakma süreci de değerlendirilecek. Sincar dahil Irak'ın kuzeyindeki PKK unsurlarının silah bırakma süreciyle Suriye'de YPG'nin entegrasyonuna ilişkin süreçteki son durum istihbarat raporları eşliğinde masada olacak. Kabine toplantısında dış politika başlıkları da konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeler konusunda kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği, ABD-İran gerilimi ve ateşkes çabaları, Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları ve Gazze gibi başlıkların da kabinede değerlendirileceği belirtiliyor. Toplantıda 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde meclis gündemine getirilecek öncelikli yasa teklifleri de masada olacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil 1 Ekim'de sona erecek. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlayacak. Peki yeni dönemde meclisin gündeminde neler olacak?
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili bitiyor. Yeni yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Genel kurulda Perşembe günü saat 14'te özel oturum düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine seslenecek. Aynı akşam Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyon düzenlenecek. Yeni yasama yılının açılmasının ardından Meclis Genel Kurulu mesaisine 6 Ekim Salı günü başlayacak. Peki 28. dönem 5. yasama yılında meclisin gündeminde neler olacak? Hepsini terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonu kurulacak. Genel kurulda ilk görüşülecek düzenlemenin geçen yasama yılında meclise sunulan ancak yoğun gündem nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay kanun teklifi olması bekleniyor. 9 maddelik teklifte Türk Kızılay'ın görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler yer alıyor. 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi de genel kurulda görüşülmesi beklenen düzenlemeler arasında. 13. yargı paketinin de Ekim ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören kanun düzenlemesinin yeni yargı paketinde olacağı belirtiliyor.
0: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Aksaray, Gaziantep ve Manisa'da öldürülen 3 kişinin de cinayet şüphelileri yıllar sonra yapılan operasyonlarla yakalandı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu.
9: 3 faili meçhul cinayet çözüldü. 19, 15 ve 11 yıllık dosyalar yeniden ele alınarak aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkanları kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Aydınlatılan dosyalardan biri Aksaray'dan. Ağaçören ilçesinde Fadime Görgülü 2007 yılında kayboldu. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri değerlendirildi. Deliller ve saha çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Kayıp kadının evinde kadavra köpeği ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. Fadime Görgülü'ye ait 3 bilezik ele geçirildi. Kadının kardeşi İlhan Görgülü ve eşi Havva Görgülü tutuklandı. Gaziantep'te Mehmet Kaya 3 Ocak 2011'de silahla öldürüldü. HTS kayıtları genişletilerek analiz edildi. Bazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettiği belirlendi. Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'daki eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Manisa'da 20 yaşındaki Meral Babacan 6 Temmuz 2015'te yol üzerinde ölü bulundu. JASAT olayı ele aldı. MOBS ve HTS kayıtları zaman ve mesafe yönünden tekrar değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen bir araç parçasının belli bir modelde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu belirlendi. Kamera görüntülerinden olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Şu anki araç sahibiyle görüşüldü. Yan aynanın değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine aracın o dönemki sahibi Meral Babacan'a çarpıp kaçtığı gerekçesiyle tutuklandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de açıklama geldi. Bakan Çiftçi, "Hiçbir dosyayı, hiçbir izi göz ardı etmiyoruz," dedi. Yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların %99,3'ünün aydınlatıldığını söyledi.
0: 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. Deprem davaları devam ediyor. Yakınlarını kaybedenler sorumluların olası kast suçlamasıyla yargılanması için mücadele ediyorlar. Yıkılan bazı binalarla ilgili ise hala iddianame hazırlanmadı.
10: Olası kast deprem davalarında uygulanmayacaksa ne zaman uygulanacak? Biz daha ne yaşamalıyız? Ne olması gerekiyor? Biz kıyameti yaşadık.
2: Ailesi Hatay İskenderun'da 3 yıllık yeni bir binada yaşıyordu. O bina 6 Şubat'ta 14 kişiye mezar oldu. Selin Sümbültepe MCG Tower'da tüm ailesini kaybetti.
10: Bilirkişi raporunda herkes asli kusuru bulunmasına rağmen davamız hala bilinçli taksir üzerinden ilerliyor. Mesele binlerce insanın ölümünün ardından sorumluların eylemleriyle orantılı biçimde yargılanıp yargılanmayacağı.
2: 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. 125 kişinin hayatını kaybettiği İskenderun Devlet Hastanesi soruşturmasında hala iddianame hazırlanmadı. Yusuf Şanlı o hastanede tedavi gören babasını ve onunla kalan ağabeyini kaybetti.
11: Biz intikam peşinde değil, biz çocuklarımızın canı. Bu ülkede daha çok insanlar ölmesinler diye mücadele ediyoruz. Yıkımdan hemen sonra öğrendik ki bu hastanenin 2012 yılında verilmiş depreme dayanıksız ve faaliyete tutulamaz raporu var. Ve ne acıdır ki bu rapor hastanenin kendi resmi web sitesinde halen yayındaydı deprem esnasında.
2: Depremde yakınlarını kaybedenler olası kast suçlamasıyla yargılama talep ediyor. Oğlunu Adıyaman'daki İsyas Otel'de kaybeden Ali Ekber Tan da onlardan biri.
12: Eğer olası kast çıkmayacaksa, ki çıkmıyor ve biz bundan ders çıkarmadık anlamına geliyor. Bundan sonraki ölümlere davete çıkarmış oluyoruz.
2: 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsyas Otel'de karar çıktı. Ancak dosya Yargıtay'a taşındı.
0: İspanya'da barınma hakkı tartışması sokağa taştı. 87 yaşındaki bir kiracının evinden tahliye edilmesi Madrid'de konut krizine yönelik tepkileri büyüttü. On binlerce protestocu kira fiyatlarının dondurulmasını ve zorla tahliyeleri önleyecek düzenlemeler yapılmasını istedi.
13: Madrid'de 70 yıldır aynı evde yaşayan 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal kirasını ödeyemeyince polis zoruyla evinden çıkarıldı. İspanya'da öfke büyüdü. Konut krizine karşı gösteriler ülke geneline yayıldı. İspanyollar meydanlarda. 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'e destek için sokaklara dökülen halk ellerindeki pankartlarla slogan attı. Burası Madrid.
14: Bu durum böyle devam edemez. Mari Carmen'in yaşadığı gibi daha fazla tahliye yapılamaz. Her gün 45 ev tahliye ediliyor. Daha fazla bu kaygıyla yaşamaya devam edemeyiz. Bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor.
13: Madrid Kiracılar Birliği'nin çağrısıyla düzenlenen protestolarda turizm amaçlı kısa sürede konut kiralamalarını sınırlayacak kira yasası reformu ve kira fiyatlarının dondurulması da yer aldı. Çok sayıda protestocu gece saatlerinde Puerta del Sol meydanını işgal etti. Çadırlar kuran binlerce gösterici geceyi meydanda geçirdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve katılımın giderek arttığı gösteriler devam ediyor. Protesto 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'in 23 Eylül'de evinden çıkarılmasının ardından başladı. Bir emlak şirketi Abascal'in dairesine satın almış ve kiraya %275 zam yapmıştı. Zamlı kirayı ödeyemeyen Abascal tam 70 yıldır yaşadığı binadan sedye ile çıkarılmıştı.
0: Yarın Dünya Kuduz Günü. Kuduz, belirtileri ortaya çıktıktan sonra %99,9 oranında ölümcül olan ancak zamanında yapılan aşı ve müdahalelerle %100 önlenebilen bir hastalık. Peki kuduz riskine karşı neler yapılmalı? Ayrıntılara bakalım.
15: Türkiye'de kuduz görülme sıklığı insanlar açısından bu sene bir vaka var. O da bir çocuğumuz da maalesef hayatını kaybetti. Kuduzla mücadelede özellikle yaban hayatının havadan aşılan atırmak suretiyle aşılanması kuruluşa karşı alınacak tedbirlerin en önemlilerinden bir tanesi.
9: Kuduz %99,9 oranında ölümcül bir hastalık. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kuduzdan dolayı hayatını kaybedenlerin yaklaşık %40'ını 15 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye'de 2014'ten bu yana hastalığın görüldüğü coğrafi alanlarda yaklaşık %78 azalma olduğunu söyledi.
15: Bu yıl Ege bölgesinde, Batı Anadolu'da mihrak yok. Daha çok Iğdır ve Mersin'in güneydoğu tarafında mihraklar var. Kuduz merkezi sistemini, beyni hedef alıyor, sinir yoluyla yayılıyor. Isırılan ya da temas olan yer beyne ne kadar uzaksa hastalığın belirtileri geç çıkar. Ne kadar yakınsa daha çabuk çıkar.
9: Eroğlu, kuduzun zamanında yapılan aşı ve müdahaleyle önlenebildiğini söyledi. Kuduz riskine karşı alınması gereken önlemleri de anlattı.
15: Mesela ısırılma oldu. Hemen orayı, o yarayı sabunlu suyla bir 10-15 dakika falan yıkamak gerekiyor. Ondan sonra sağlık kuruluşuna gidecek. Ama ısıran hayvanın kaybedilmeyecek, o gözetim altına alınacak yani.
0: İstanbul'da polis ekipleri torbacılık yaptığı düşünülen bir kişiyi durdurdu. Uyuşturucu sıra dışı noktalara saklayan şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı. Motosikletiyle durdurulan şüpheli önce ilk aramada temiz çıktı. Ancak polis ekipleri ayrıntılı aramaya girişince önce kol saatine gizlediği satışa hazır vaziyette bulundurduğu uyuşturucu paketi bulundu. Motosiklet selesini kaldırıp altındaki eşyayı inceleyen ekipler bu kez de kulaklığın içine saklanmış uyuşturucu paketleri buldu. Dağıtıma çıktığı tahmin edilen şüphelinin üzerinden uyuşturucu ticaretinden elde ettiği düşünülen bir miktar para da ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin bu yıl sonuna kadar açılacağını söyledi. İstanbul'da Türkiye Yüzyılı buluşmalarına katılan Bakan Uraloğlu, İstanbul'un 1000 kilometrelik metro ağına sahip olması gerektiğini de belirtti.
16: Biz İstanbul'un trafiğini artık yeryüzünden lastik tekerlekli sistemlerle çözemeyiz. Elbette orada yapılması gerekenler var. Onları yapmaya devam edeceğiz. Mesela bir tanesini hemen söyleyeyim. Sarıyer-Kilyos tünelinin de devam ettirilmesiyle ilgili. Önce o tüneli bu sene inşallah sene sonu itibariyle açmış olacağız. Bakın bu tam da Büyükşehir Belediyesi'nin işidir. Yani orada bir hareket olmayınca biz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aldık, yapıyoruz onu. 380 kilometre raylı sistem olan, hadi devam edenleri de dikkate alın, 400 civarında diyelim. Demek ki bir 600 kilometre daha İstanbul'a metro lazım. Elbette bize düşen görevleri biz üzerimize alıyoruz. Hangisi? Ümraniye Beykoz attı. Mesela bakın orada ne oldu? Bizim gündemimize geldi. Cumhurbaşkanımıza arz ettik. O da takdir etti ve onu sorumluluğumuza aldık.
0: Sırada Tanzanya'dan Türkiye'ye uzanan bir hikaye var. Neredeyse daha bebekken ailesini kaybeden bir çocuk, eski büyükelçi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu'nun onu evlat edinmesiyle hayata tutundu. Bugün 11 yaşında olan Osman Ali tam bir güreş tutkunu. Başpehlivanlık hayali kuran Osman Ali bu serüveninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da tanıştı.
17: Ve o Osman kısmetiyle birlikte çayırlarda.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protokoldeki ziyaretçisi 11 yaşındaki bir güreşçi Osman Ali Davutoğlu. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı kupasında pehlivanları tebrik eden Erdoğan, kendi yaş kategorisinde müsabakalara katılan Osman Ali'yi de unutmadı.
18: Eğer ki Cumhurbaşkanı'yla konuşursam sormak istediğim sorular var falan diye böyle hayaller kuruyordu. Ama onları sordu mu bilmiyorum. Çok uzun görüşemediler tabii. Güzel kısa bir görüşme oldu. Osman çok mutlu ayrıldı.
2: Onun Tanzanya'dan Türkiye'ye uzanan hikayesi adeta filmleri andırıyor. Osman Ali'ye evlat edinense...

0: öğrencisi. Büyük abileri, büyük baş pehlivanlarımız onun böyle vücut yapısından falan gelecek vaat ettiğini söylüyorlar. Osmanlı o bir sürü beyaz pehlivanın içinde böyle onların nazar boncuğu gibi göründü. Küçükken itfaiyeci olmak isterdi. Şimdi kesinlikle ve kesinlikle Kırkpınar pehlivanı olmak istiyor.
1: Davutoğlu çifti Tanzanya'da lise öğrencisi Ayşe'nin de koruyucu ailesi. Yeşim Meço Davutoğlu farklı sosyal sorumluluk projeleri yürüterek Türkiye ile Tanzanya arasında bir köprü kurmak istiyor.
2: Bültene yeni bir gelişmeyle devam edeceğiz. Gaziantep'te otobüs kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Bir yandan görüntüler ekrana geliyor. Çok sayıda kişi de kazada yaralandı. Ayrıntıları İHA muhabiri Sait Vakkas Yağcı aktaracak. Sait, tam olarak kaza nerede oldu, nasıl oldu, ölü yaralı sayısı sende de aynı şekilde mi, neler aktarırsın?
3: Evet, kaza yaklaşık bir saat önce Gaziantep Nurdağ Karayolu Kırsal Hacaroba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Otomobil ile yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle çarpıştıktan sonra o yolcu otobüsü yan yattı. Otomobil dürtüsü neredeyse burada yığınladı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, UKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde ilk hesapta 7 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan en az 13 kişi ise sağlık ekiplerinin bir müdahalesinin ardından Gaziantep Kent Merkezi'ndeki çok sayıda hastaneye kaldırılarak ve tedavi altına alındı. Yaralılar arasında durumu ağır olanların da olduğu belirtiliyor. Dediğiniz gibi kaza Gaziantep Nurdağ Karayolu Acaroba Kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Otomobiliyle yolcu otobüsü Gaziantep Hatay, daha doğrusu Hatay Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü bilmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın ardından yolcu otobüsü yan yatarken otomobil ise burada yığınına döndü. İlk belirlemelere göre belirtelim, ölü sayısının 7 olduğu, yaralı sayısının ise en az 13 olduğu vurgulanıyor. Ölü sayısının artma ihtimali var çünkü yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bilgi elimize geldi. Şu anda olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri var, AFAD ekipleri var. Dediğimiz gibi çalışmalar devam ediyor. Cenazelerin kaldırılmasını bekliyoruz. Yol güvenliği alınmaya çalışılıyor. Çünkü yoğun bir yol burası. Gaziantep Nurdağ yolu. Şu an bölgeden aktarabilecekleriniz bu kadar.
2: Sait Vakkas, trafiğe açıldı mı yol? Hala kapalı mı? Olay yerindeki müdahaleleri nasıl anlatırsın?
3: Olay yerinde çalışmalar devam ediyor. Yol bir şöyle göstermiştir size. Jandarma ekiplerinde kontrolü içinde tek şeritten sağlanmaya çalışılıyor. Yol dediğimiz gibi yoğun bir yol. Gaziantep Nurdağ istikametindeki trafik akışının yoğun olduğu bir nokta. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yolu tek şeritten kontrolü şekilde trafik akışını sağlamaya çalışıyorlar. Diğer yandan da ekiplerin cenazeleri bölgeden kaldırması için çalışmalar, araçları bölgeden kaldırması için çalışmalar devam ediyor. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde incelemeler devam ediyor. Durum şu an Gaziantep'te bu şekilde.
2: Sait Vakkas Yağcı İHA muhabiri aktardı olay yerinden. Biz de olayı şöyle bir eldeki bilgileri toparlayalım. Bir yandan da olay yerinden görüntüler ekrana geliyor. Yeni bir gelişme, bir son dakika gelişmesi maalesef. 7 kişi hayatını kaybetti bu kazada ve İHA muhabirinin söylediğine göre de artma ihtimali, ölü sayısının artma ihtimali var. Zira durumu ağır olanlar var. Yaralılar hemen çevre hastanelere kaldırılmış durumda. Hatay'ın Hatay Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsüyle ekrana gelen bir otomobil çarpıştı ve kazada şimdilik şu an itibariyle 7 kişi hayatını kaybetti. Durumu ağır olanlar hastanelere kaldırıldı ve Gaziantep Hatay yolu da tek şeritten sağlanmaya çalışılıyor diyelim. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça da aktaracağımızı söyleyelim. Bu haberle birlikte bültenin sonuna geldik. Saat başında 20'de bu kez ana haber bülteniyle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Doğa takvimi. Bugün 27 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Bugün Dünya Nehirler Günü. Her yıl Eylül ayının 4. Pazar günü kutlanan günün amacı dünya çapında su yollarının önemini hatırlatmak, korunmasını vurgulamak, bu amaçla aktif olmak. İnsanlar çağlar boyu nehirlerin ne kadar önemli olduğunu biliyorlardı. Nehir kıyıları ve deltaları etrafında kaç şehir ve kasaba kurulduğunu, büyük nehirlerin etrafında kaç medeniyetin geliştiğini hatırlayın. Anadolu'dan Mezopotamya'ya

0: Samya'ya, Dicle ve Fırat, Çin'in Sarı Nehri, Mısır'ın Nil Nehri, Amerika'nın Mississippi Nehri veya Washington'la Oregon'u birbirine bağlayan ve çok eski zamanlardan beri yerli halkları besleyen Kolombiya Nehri. Dünya genelinde yerli halklar, nehirlerinin kendi tarihi, ihtiyaçları ve hakları olan bir insan gibi olduğunu savunarak onlara saygı duymuş, korumuş. Nihayet Yeni Zelanda'da Maoriler bu argümanı hukuken kabul ettirdi. Ülkenin kuzey adasındaki en büyük nehirlerden biri olan Whanganui Nehri'nin hukuki kimlik kazanmasını sağladı. Hindistan'daki mahkemede Ganj Nehri'nin canlı insan statüsü olduğuna hükmetti. Ekvador, Bolivya ve Kolombiya'da da benzer önlemler alındı. Unutmayın, haritada gördüğünüz mavi çizgi geçtiği yerlere hayat verir. Ve bugün Dünya Turizm Günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği günün bu yılki teması yapay zeka ile turizmi yeniden tasarlamak.
1: Doğa takvimi.
2: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
3: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarlı ada, arzın merkezine seyahat.
2: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
3: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
2: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
3: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
2: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 19. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Çeviren Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Şehsuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Mehmet Esat, Murat Şen. Adam Aziz Sarvan. Ester Neslihan Arslan. Basri Bey Toprak Sergen. Efektör Cengiz Saral. Ses teknisyeni Murat Çolak. Yönetmen Aziz Acar. 1926 İstanbul Pera Palas Oteli. 7. gün öğleden sonra.
2: Merhaba Ester. Galiba bu Mehmet Esat'tan kurtuluş yoktu. Öğle yemeği için verdiği adrese gitmedim ya, kendisi kalkıp gelmiş. Evet, kapımı çalan eski dava arkadaşımdan başkası değildi. İçeri girmek istedi. O da çok dağınık diyerek engelledim. Restoranda beklemesini söyledim. Restorana indiğimde arkadaş masaya kurulmuş yemeğini ısmarlıyordu. Sanki ben davet etmişim gibi. O kadar rahat, o kadar kendinden emin. Pişkinliğin bu kadarı da fazlaydı doğrusu. Bir de azarlamaya kalkmaz mı?
3: Niye gelmedin Şehsuvar? Seni beklerken öldüm açlıktan.
2: Sana geleceğim dediğimi hatırlamıyorum Mehmet.
3: Kızdın mı yoksa? Bu kadar hukukumuz var zannediyordum.
2: Hukuk meselesi değil, vakit meselesi. Bana bir not yollamıştın ama ben o saatte müsait değildim.
3: Tamam kuzum, olabilir. Ne çıkışıyorsun?
2: Çıkıştığım filan yok. Sadece durumu izah etmeye çalışıyorum.
3: Anlaşılmıştır, tamam. Hatalı olan benim. Vurma artık yüzüme. Sahi sen ne yiyeceksin? Menüye şöyle bir baktım da şahane yemekler varmış sizin burada.
2: Karnım tok. Başka bir arkadaşımla buluştum öğle yemeğinde.
3: Bir hanım mı yoksa? Sahi ya, şu senin Yahudi kızın oldu ha? Ester de değil mi? Hani Selanik'teki. Birkaç kez birlikte görmüştüm sizi. Ne yalan söyleyeyim, acayip kıskanırdım. Güzel kızdı. Güzel olmanın ötesinde bir havası vardı. Sahi ne oldu o kız?
2: Bilmiyorum ki, senelerdir görmüyorum. Ne Ester'i ne de dayısı Leon'u.
3: Monsieur Leon. Onunla karşılaştım biliyor musun? 2 ay kadar önce. Tokatlayan otelde. Lobide birileriyle oturmuştu. Ama yeğeni yoktu yanında. Ya da ben görmedim. Belki odasında filandı.
2: Bir daha gördün mü? Monsieur Leon'u diyorum yani. Biliyorsun katiplik yapmıştım ona avukatlık bürosunda.
3: Hayır, sadece o akşam gördüm. Muhabbet edecek kadar tanışıklığımız olmadığı için bir konuşma da geçmedi aramızda. İstanbul'a mı yerleşmişler?
2: Birden içime bir kurt düştü. Yoksa Cezmi ile görüştüğümü biliyor muydu? Dün izlemişler miydi bizi? Takip etseler bile nereden duyacaklardı konuştuklarımızı? Ya biri rapor ettiyse... Biri, yani kim? Cezmi değil herhalde. Reşit mi? Yok canım, yine evhama kapıldım. Belki de bizzat Çolak Cafer söylemiştir Mehmet'e. İyi de Mehmet hükümet adına çalışıyorsa Cezmi'nin adamı Cafer yanaşır mı ona?
3: Daldın Şehsuvar. Monsieur Leon diyorum, İstanbul'a mı yerleşti sence? Selanik düştüğünden beri Yahudiler birer ikişer ayrılıyormuş şehirden.
2: Ha bilmiyorum. İlk senden duyuyorum Monsieur Leon'un İstanbul'da olduğunu.
3: Yani Ester'i hiç görmedin mi?
2: Görmedim. Görmem için bir sebep de yok zaten. Peki neymiş şu notta yazdığın mühim havadis?
3: Bizimkilerle konuştum. Senin hakkında. Bizimle çalışmanı istiyorlar. Evet Şehsuvar, seni vazifeye çağırıyorlar.
2: Gurur duydum. Ayrıca çok da rahatladım. Çünkü ben bu hükümetin düşmanı falan değilim. Bunu anlamış olmalarına çok sevindim. Fakat sana söylediğim gibi ben artık emekli hayatı yaşamak istiyorum. Huzura ihtiyacım var Mehmet. Mümkünse ihtiyarlayıp kendi yatağımda ölmek istiyorum.
3: Vazifeden kaçıyorsun yani.
2: Bu yorgun bedenle, bu bozuk haleti ruhiyeyle vatana fayda yerine zarar veririm diye korkuyorum. Bak Mehmet, ben iyi değilim. Hakikaten iyi değilim. Eski şehsu var yok artık. Benden iş çıkmaz.
3: Peki nasıl geçineceksin? İş yok, güç yok. Parayı nereden bulacaksın? Gerçi bu otelde kalabildiğine göre biraz paran vardır ama bitmeyecek mi?
2: Evinde kaldığım Madame Melina annem gibiydi. Nesi var, nesi yoksa bana bıraktı. Beşiktaş'ta bir ev, Karaköy'de küçük bir dükkan, biraz da nakit. Onlarla geçiniyorum şimdilik. Evet, devamlı bu otelde kalamam. Yeniden Beşiktaş'taki eve dönerim herhalde. Öyle fazla lüksüm yok. Ne olacak işte, çeviri filan. Kıt kanaat geçinir giderim.
3: Anladım, anladım Şehsuar ama seni kendi haline bırakacaklarını zannetmiyorum. Kimse inanmaz elini ayağını bu işlerden çekeceğine. Hükümet olmazsa ötekiler bırakmaz. Tabii üstlerime anlatacağım söylediklerini ama ikna olmayacaklar. Adım gibi eminim bundan. Sen şu kararını bir daha düşün.
2: Bak benim...
3: Şimdi demiyorum. Şu an değil. Biraz düşün bu mevzuyu. Sakin kafayla gözden geçir. Kimse bilmeyecek zaten hükümet için çalıştığını. Sadece benimle irtibat kuracaksın. Yani kimse suçlamayacak seni iddiatçıların katilleriyle çalışıyor diye.
2: Öyle düşünmüyorum. Kimin katil, kimin cani olduğuna karar verecek olan ben değilim. Sadece böyle zor bir vazife için hazır olmadığımı söylemek istiyorum sana.
3: Seyahate yollarız seni. Ha? Dinlenirsin, kendine gelirsin. Vatan tehdit altında Şehsuar. Hükümetin bizim gibi tecrübeli insanlara ihtiyacı var. Gel sen şu meseleyi bir daha düşün. Sana bir gün mühlet. Yarın yine konuşuruz. Ama bu defa benim dükkana bekliyorum.
2: Tamam, tamam. Yarın sana uğrarım. Odama çıktığımda sabahki yağmurun kesildiğini fark ettim. Balkona çıkıp nemli havayı içime çektim. Sahi ben hiç huzur bulamayacak mıydım? Tam mesut oldum derken hep bir olay oluyor, bir mevzu çıkıyor. Yarıda kalıyordu mutluluğum. Baksana, seni bulacak olmanın mutluluğunu bile yaşatmıyorlardı bana. Bugün erteledim ama yarın katiyetle hayır demeliydim Mehmet'e. Hayır, ben artık hiçbir vazife almak istemiyorum. Gizli ya da aleni hiçbir mesuliyet altına girmek istemiyorum. Evet, bu kadar. Aksi takdirde yakamı kurtaramazdım bunlardan. Ama önce seni bulmalıydım. Bu kararla bir nebze olsun yerine gelmişti neşem. Ben de odaya girip yeniden kalemi aldım elime. En son Selanik'te Leon dayıyla konuşmamızı anlatıyordum. Sana duyduğum hasreti saklayarak onunla nasıl hamasi bir konuşma yaptığımı yazıyordum. Bugünkü iyimserliğimin aksine o gün büyük bir öfke vardı içimde. Çok değil, daha 9 ay önce hem sen yanımdaydın hem de ben vatanın istikbaline dair büyük umutlarla doluydum. Ama artık sen Paris'teydin. Uğruna aşkımızı feda ettiğim inkılap sıkıntılar içinde kıvranıyordu. Leon dayı gibi, Ahmet Rıza gibi bu davaya gönül vermiş insanlar kırgınlıklarını açıkça dile getiriyorlardı. Yanlış bir tercih mi yapmıştım? Bütün hayatımı ateşe mi atmıştım? İçimde büyüyen öfke işte bu zihinsel karmaşanın, bu duygusal zelzelenin neticesiydi. Bir izan yolu bulamadığım için sinirleniyordum, meselenin içinden çıkamadığım için. Evet, çaresizliğimden. Kendime, sana, cemiyete ama bilhassa düşmanlarıma. Evet, ister harici olsun, ister dahili, vatana hıyanet edenler artık benim de şahsi düşmanlarımdı. Vatanı bu hale düşürdükleri yetmezmiş gibi benim hayatımı da bedbaht etmişlerdi. O sebepten böyle öfke doluydum. O sebepten böyle kararlı ve acımasız olmak gerektiğine inanıyordum. Saint-Just haklıydı. Hürriyetin istibdadını tesis etmek mecburiyetindeydik. Aksi takdirde onlar esaretin istibdadını tekrar başımıza bela edeceklerdi. Son cümleyi cemiyetin Nuru Osmaniye'deki lokalinde Kara Kemal Bey'in de katıldığı geniş bir toplantıda söylemiştim. Acımasız ve kararlı olma konusunda hepimiz hemfikirdik. 31 Mart ayaklanmasına sebep olan hatalarımızı unutmuş, tarifsiz bir vesvese içinde siyasi rakiplerimizi nasıl ortadan kaldırırız meselesine gelmiştik. Çünkü hala tam manasıyla iktidar olamamıştık. 31 Mart'ı bastıran Mahmut Şevket Paşa'nın Dersaadet'te ilan ettiği örfi idare hala sürüyordu. paşa yetkilerinin dışına çıkmakta hiçbir sakınca da görmüyordu. Hiç kimseye müdanası yoktu. Cemiyetle arasına hep mesafe koyuyor, orduya siyaset bulaşmasını istemiyordu. Yaşadığımız ayaklanmada hem meşrutiyeti hem de cemiyeti kurtaran ordu olmasına rağmen aslında biz de askerlerin siyasete karışmasını doğru bulmuyorduk. Ama içten içe biliyorduk ki ordu olmadan siyasetin emniyeti sağlanamazdı. Ve daha mühimi, İttihat ve Terakki'nin omurgası askerlerden müteşekkildi. O sebepten cemiyetin en çok itimat ettiği adamlar ordunun içine gönderilmişti. Vazifeleri bozguncuları, meşrutiyet ve vatan düşmanlarını tespit etmekti. Ama sadece ordu değil, Dersaadet'in tüm camileri, külliyeleri, dershaneleri, kıraathaneleri, birhaneleri, meyhaneleri, yani ahalinin toplandığı her yer gözetim altına alınmıştı. Millet ne konuşuyor, neden şikayet ediyor, onları kim kışkırtıyor, kim cemiyet ve hükümet aleyhine propaganda yapıyor, hepsi öğrenilecek, hainler tek tek tespit edilecekti. Öte yandan isyandan bu yana yoğun bir mesai yürüten divan-ı harp verdiği kararlarda eski cesaretini kaybetmiş, kendilerini hürriyetçi telakki eden muhalif gençlere karşı hoşgörülü bir davranış içine girmişti. Bu gevşek tutum cemiyet düşmanlarına cesaret veriyor, 31 Mart ayaklanması öncesine benzer bir ortam yaratarak muhalefeti güçlendiriyordu. Bilhassa basında cemiyete yönelik taarruzları artmıştı. Bu melun neşriyatın içinde Sadai Millet gazetesi ve onun genç yazarı Ahmet Samim öne çıkıyordu. Ahmet Samim kalemini bize karşı kullanmaktan geri durmuyordu. Bizzat Talat Bey'in ikazlarına rağmen, belki de gençliğin verdiği o ateşli ruhla tenkitlerini sürdürüyor, bir santim olsun geri adım atmıyordu. Basri Bey'e göre başka çaremiz yoktu. Adamın kaleminden kan damlıyordu. Cemiyete duyulan düşmanlığı körüklüyordu. Bu işi tez vakitte halletmemiz gerekiyordu. Halletmek dediği, bu kabiliyetli gazeteciyi tümüyle susturmaktı. Tez vakit 5 gün sonra geldi. Ilık bir yaz akşamıydı. Bir dost evine yemeğe gidilecek o güzel gecelerden biri. Yemeğe gidecek olan biz değildik. Kendimize kurban seçtiğimiz Ahmet Samim'di. Günler önce almıştık bu istihbaratı. Bu sabah evinden çıktığından beri peşindeydi. Karar verilseydi gün ışığında da söndürürdük bu genç adamın hayat ateşini. Fakat karanlık çöksün, kimse katili görmesin isteniyordu. Herkes bu cinayeti bizim işlediğimizi bilmeli ama kimse emin olmamalıydı ki cemiyet bu suçu işlemediğini rahatlıkla söyleyebilsin. Aksi takdirde muhalefetin eline çok sağlam bir koz vermiş olurduk.
4: Ya bu akşam ya da hiçbir zaman. Kesin artık şu kendini bilmez gazetecinin sesini.
2: Basri Bey'e söylenen buydu. Bu emri kimin verdiğini bilmiyordum. Ahmet Samim'in kalemi kırılmıştı. Mümkün yok, bu akşam öldürülecekti. O sabah takibe başlamadan önce Cağaloğlu'ndaki binada Basri Bey Fuat'la beni tekrar tekrar tembihlemişti.
1: 9 Haziran 1910 İstanbul Cağaloğlu.
5: Mesele çıkmazsa biz müdahale etmeyeceğiz. Ancak tetiği çekecek arkadaş bir engelle karşılaşır ya da bir sebeple muvaffak olamazsa o zaman biz ifa edeceğiz vazifeyi. Üçümüz birden değil. Şeyh Suvar çekecek tetiği. Evet Şeyh Suvar kardeşim. Eğer öteki fedai herhangi bir sebeple işini yapamazsa sen vuracaksın bu gazeteciyi. Ama benden işaret bekle. Çünkü öteki grupla irtibatımızı ben sağlayacağım. Hepimizin emniyeti için sizin onları, onların da sizi tanımaması icap ediyor. Fakat bilhassa senin hedefe yakın olman lazım Şeyh Suvar. Çok da dikkatli olmalısın. Çünkü bu Ahmet Samim daha önce defalarca tehdit mektupları almış. bir hile sezerse kaçıp kurtulabilir. Aman gözünü seveyim, bir açık vermeyelim, adamı ürkütmeyelim. Anlaşıldı mı?
2: Elbette anlaşılmıştı. Ahmet Samimi gazetesine kadar takip ettikten sonra Sadai Millet gazetesinin binasının etrafında mevzilenmiştik. Ben gazetenin çıkış kapısına bakan Arap Selami'nin kahvesinde oturuyordum. Silahşor'un iş bilir olmasını diliyordum çünkü gazeteciyi vurmak mecburiyetinde kalmayı hiç ama hiç istemiyordum. Evet, muhaliflere derin bir öfke duymama rağmen içten içe bu gazeteciyi vurmanın yanlış olduğuna inanıyordum. İnanmaktan öte korkuya benzer bir his vardı içimde. Neden öldürecektik ki biz bu gazeteciyi? Bize nasıl bir zarar verebilirdi? Fazla tutkulu, kendini göstermeye meraklı, tecrübesiz aptalın tekiydi işte. Üstelik benim gibi edebiyat meraklısı. Elbette cemiyet karar aldıysa yanlış ya da doğru diye sorgulamak bizim işimiz değildi. Ama Abdülhamit'in eli kana bulanmış paşalarını, hafiyelerini avlamak başka, sadece kalemiyle, fikirleriyle mücadele eden birini öldürmek başkaydı. O yüzden tetikçinin muvaffak olmasını istiyordum. Yoksa pişman olacağım, belki de ömür boyu vicdan azabı çekeceğim bir cinayetin faili olacaktım. Ama saatler geçiyor, Ahmet Sami bir türlü çıkmıyordu gazeteden. Birden aptalca bir umuda kapıldım. Belki de başka bir kapıdan sıvışıp gitmişti. Kim bilir, belki de birileri suikaste haber vermişti ona. Keşke öyle olsaydı ama olmamıştı. Nitekim ortalık iyice kararınca çıktı kapıdan. Yanında biri daha vardı. Muhtemelen kendisi gibi bir muharrir. Yüzüne dikkatle baktım. Benden ancak birkaç yaş büyük olmalıydı. Kendisini bekleyen tehlikeden habersiz, adım adım ölümüne giden bu genç gazeteciyi Mektebi Sultani'deki alt sınıflarda okuyan arkadaşlarımdan biri gibi görüyordum.
6: Madem öyle, neden onu ikaz etmedin? Neden kaç demedin Şesuar?
2: Diyemezdim Ester. Yapamazdım bir tanem. Bu cemiyete ihanet olurdu. Ben bu davanın bir neferiydim. Verilen vazifeyi yerine getirmekle yükümlüydüm. Ahmet Samim'e karşı büyük bir acıma duysam bile asıl dileğin tetiği çekmek zorunda kalmamaktı. Zalimce biliyorum. Daha doğrusu alçakça. O ölsün ama benim ellerim kirlenmesin. Esasında iş başa düşerse onu vurabileceğimden de emin değildim. Dün gece hissetmiştim bunu uyumak için yatağıma uzandığımda. Kocaman bir dolunay vardı gökyüzünde. Solgun ışığı yüzüme vuruyor, içimi ürpertiyordu. Birden her şey çok manasız geldi bana. Ne vatan, ne cemiyet, ne kendim, hatta ne de sen. O ayın altında ne yapacağını bilmeden oradan oraya sürünen bir kertenkele gibi hissettim kendimi. Korkunçtu. Ne zamandır elime almadığım kitabımı okumaya başladım. Faydası olmadı. Gözlerim satırların arasında dolaşırken aklım başka yerlerde seyahat ediyordu. Ne oluyordu bana? İnancımı mı yitiriyordum, kendime duyduğum güvenim? Belki de her ikisi birden. Leon dayı haklıydı galiba. Hala çok geç değildi. Yarın tası tarağı toplayıp önce Selanik'e, oradan da Paris'e gidebilirdim, senin yanına. Kim bilir ne kadar sevinirdin geldiğime. Sahi, sevinir miydin Ester? Belki de artık tümüyle unutmuştun beni. Seni suçlayacak halim de yoktu. Çünkü bunu yapan bendim. Birden kendimi yapayalnız hissettim. Gözlerim nemlendi. Boğazım düğümlendi. Bir çocuk gibi içimi çekerek ağladım. İyi geldi. Açıldım fakat ruhumdaki tereddüt bitmedi. O gözü kara cemiyet fedaisi rolünü iyi oynamama rağmen davaya duyduğum sadakatimin gitgide azaldığını hissediyordum. İşte bu nedenle Ahmet Samim'i öldürecek olan ben olmak istemiyordum. Fakat gazetecinin peşine düşecek, elbette emredileni yapacaktım. Nitekim gazete binasından çıkan iki muharriri 15-20 metre öteden takip etmeye başladım. Caddenin sonuna gelince kalabalık artmaya başladı. Ahmet Samim ve arkadaşı sirkeciye döndüler. İşte o vakit gördüm tetikçiyi. Siyahlar giymişti. Başındaki fes hafifçe yana kaykılmıştı. Sağ eli ceketinin cebindeydi. Oldukça sakindi. Telaşsız adımlarla yürüyordu. Galiba Çerkez'di. Adını hatırlamıyorum. Cemiyetin gözü kara adamlarından olduğunu duymuştum. Fakat işten eve dönen insanlarla dolu bu cadde suikast için hiç de iyi bir tercih değildi. Ahmet Samim ve arkadaşı karşı kaldırıma geçtiler. Çerkez silahşor hiç acele etmedi. Bir süre daha önümde yürüdükten sonra o da yolun öteki tarafına yöneldi. Bu arada gazeteciler büyük postaneye açılan sokağa girmişlerdi. Sokağa girerken dönüp geriye baktım. Kolağısı Basri ile mülazım Fuat da 5-10 metre arkadan bizi takip ediyorlardı. Derin bir nefes alıp daldım sokağa. Kalabalık azalmış gibiydi. Zaten Fedai de iyice hızlanmış, Ahmet Samim'in birkaç metre yakınına kadar sokulmuştu. Tuhaf bir düşünce takıldı aklıma. Şimdi müdahale etsem. Ahmet Samim'i kaçması için ikaz edip silahımla tetikçiyi durdursam. Yapamazdım elbette. Ama eğer yapmaya kalksam hiç tereddüt etmeden vururlardı beni. Hem de bizzat kendi arkadaşlarım.
5: İhanet edenlerin cezası büyük olur. Onları asla affetmemeliyiz. Aksi takdirde hainlerin sayısı artmaya başlar.
2: Zaten öyle bir niyetim de yoktu ama bir mucize olsa. Ahmet Samim kurtulsa sevinirdim. Bu dar sokağa da patırtısız gürültüsüz ama yüreğim ağzında geçtik. Gazeteciler bahçe kapı yönüne döndüler. Siyahlı Fedai de peşlerinden. Caddeye çıkınca Çerkez silahşörün adeta Ahmet Samim'in ensesinde olduğunu gördüm. Sanki daha gergin gibiydi. Zannederim olayın sonuna gelmişti. Ona engel olabilirmişim gibi adımlarımı hızlandırdım. İşte o anda Ahmet Samim yüzü koyun yere düşmüştü. Arkadaşıysa can havliyle bir dükkanın içine atmıştı kendini. Tetikçi bir an yerde yatan kurbanına baktıktan sonra hızlı ama sakin adımlarla uzaklaştı. Ben öylece durdum. Bakışlarımı yerde yatan gazeteciden alamıyordum. Yandan bana ne kadar da benziyordu. Yoksa beni vurmuşlardı da farkında mı değildim? Öldükten sonra ruhumuz uzaklaşmadan önce son kez dönüp bedenine bakarmış ya. Sağımdan solundan insanlar geçiyor. Cinayet mahalli kalabalıklaşıyor. Her kafadan bir ses çıkıyordu ama ben bir heykel gibi kala kalmıştım. Basri Bey imdadıma yetişmeseydi belki de hep öyle kalacaktım.
7: Bakın gördünüz mü? Adamı buldular galiba. İyi misiniz? Gördünüz mü?
5: Hadi şey suvar. Hadi evladım burada işimiz bitti. Hadi gidelim artık. Ne yapıyorsun sen yahu? Niye durdun öyle? Seni tanımasam kan tuttu diyeceğim.
2: Haklıydı. Kan tutmuştu. Ama şimdi değil. Çok önceden. Daha o zavallı gazeteci öldürülmeden. Belki Şemsi Paşa vurulduğunda, belki Arnavut tetikçileri haklarken, belki Topçu Kışlası'nda önüme çıkan her isyancıyı kurşunlarken. O zaman farkına varamamıştım. İnkılap o kadar cezbediciydi ki, olaylar o kadar süratle gelişiyordu ki, beni etkileyenin ne olduğunu anlayamamıştım. Fakat daha fazlasını kaldıramıyordum artık. Tahammülüm kalmamıştı. Artık aklımı kabul edemiyordu olup bitenler. Aklım ikna olsa ruhum razı gelmiyordu bu cinayetlere. Evet, daha manastırda o ilk silah patladığında kan tutmuştu beni. Ama ben şimdi fark ediyordum.
1: Elveda Güzel Vatanım 19. Bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay.

0: radyo tiyatrosu sona erdi. Sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda.
1: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar, mutlu pazarlar. Türkiye ve dünya gündemini aktaracağımız ana haber bültenine hoş geldiniz. Önce gündemde öne çıkan başlıklara bakalım, sonra da ayrıntılar gelsin. Fon soruşturmasında peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. Tera Portföy'ün yönetim kurulu başkanı ve CEO'su gözaltına alındı. Savcılık fonların tüm kayıtlarını istedi. Özellikle soruşturma öncesindeki son 3 ayın para trafiği mercek altında. Bu kapsamda elde edilen yeni bilgileri aktaracağız. Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti yönetimindeki görevlerinden af talebi kabul edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir dedi. Fonlardan olumsuz etkilenen vatandaşların haklarının korunacağını belirtti. Açıklamaların ayrıntıları da birazdan. İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Hatta yer yer o yağış etkisini göstermeye başladı. Hangi bölgelerde dikkatli olmak gerekiyor? Yeni haftada yurdun diğer kentlerini nasıl bir hava bekliyor? Ayrıntıları canlı bağlantıyla aktaracağız. ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes teklifini reddetmesi sonrası İran ordusundan olası saldırıya hazırız mesajı geldi. İngiltere ise ABD'nin İran'ı bombalamak için kullandığı hava üssü yakınlarında patlayıcı şüphesi üzerine alarm verildi. Her iki başlıktaki son gelişmeler için Tahran'a ve Londra'ya uzanacağız. Bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de ana haber bülteni başlıyor. Ana habere son gelişmeyle başlayacağız. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde minibüs otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Son bilgileri NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaptan aktaracak. Nizamettin, nedir kazaya dair son bilgiler?
1: Orhan, kaza saat 18.20 sıralarında meydana geldi. Ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenmeyen bir yolcu minibüsü Gaziantep-Osmaniye karayolunda Kırsal Acaroba yakınlarında bir otomobille çarpıştı ve daha sonrasında devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve afet ekibi sevk edildi. Oraya giden ekiplerin ilk tespitine göre kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtelim. Yaralılar yapılan müdahalelerin ardından Gaziantep'teki farklı hastanelere sevk edildi. Şu anda olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kazanın neden ve nasıl meydana geldiği yönünde tabii çalışmalar sürüyor. Henüz net değil kazanın nedeni. Yolcu minibüsünün Hatay tarafına gittiği değerlendiriliyor. Hatay'a ait bir firmaya ait, Hatay'daki bir firmaya ait bir araç olduğu belirtiliyor. Tabii bunlar ilk bilgiler. Bilgiler daha sonra değişebilir. Bir kez daha belirtelim. Gaziantep-Osmaniye karayolu Kırsal Acaroba yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsüyle bir otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 13 kişi de yaralandı. Orhan.
0: Nizamettin Kaplan aktardı kazaya dair son bilgileri. Yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz. Gündemdeki diğer önemli konuya bakalım. Fon soruşturması genişliyor. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve kuruluşun CEO'su Emir Münir Sarp Yener fon soruşturması kapsamında gözaltına alındılar. Böylece soruşturmada toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi.
2: Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Savcılık yeni bir değerlendirme yaptı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Yurt dışı yasağının ardından gözaltına alınan bir diğer şüpheli de Tera Portföy'ün CEO'su Emir Münir Sarp Yener.
3: Halk arzlarını gerçekleştirmeye ilerleyen günlerde de devam etmeyi hedefliyoruz.
2: Kapalı pusula fonlarıyla yüksek oranda haksız kazanç sağladığı öne sürülen 6 ismin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Zanlılar arasında katılım evim ve pusula otomotiv yöneticileri de var. Soruşturma kapsamında tutuklanan 51 şüpheli arasında Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcılarından Erkan Kilimci de bulunuyor.
4: Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak...
2: Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek 46 firma, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığının dondurulduğunu, 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu.
4: Süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz. Ucu nereye giderse gitsin vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorunların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tasfiye sürecindeki fonlarla ilgili Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yani soruşturma başlamadan önce fonlardan çıkış yapan yatırımcı bilgilerinin gönderilmesini istedi.
4: Tescilli terör örgütü tetikçisi malum şahıslar bu sürece hedef alıyor. Bir kısım muhalif zihniyet aynı yolu izliyor. Yaşananları siyasi fırsata çevirerek binbir yalan ve fitnelerle hareket ediyorlar.
5: Hazırlıklı olması lazım. Sektörlerin hazırlıklı olması lazım. Ülkelerin...
2: Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus menkul kıymetlerin işlemleri mercek altında.
0: Haberde de izledik, fon soruşturması genişliyor. AK Parti'den de soruşturmaya ilişkin açıklamalar geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir ifadesini de kullandı.
6: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
7: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon iddiaları nedeniyle görevden affını istemesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da konuştu.
6: Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. Ona o zaman geldiği zaman da karar vereceğiz. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur.
7: Fon soruşturmaları nedeniyle finansal sisteme ve Türkiye ekonomisine yönelik risk olmadığını belirten Çelik, benzer sorunların yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil her türlü tedbir için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çelik, fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır ifadesinde kullandı.
6: Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek.
7: Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan da açıklama var. Ala Kanal 7 yayınında konuştu.
8: Burada alınması gereken tedbir neyse o alınacak. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek. Hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Sorunlar olduğunda da bize yakışır biçimde onları ayrıştırarak ve sorumluları da ayrıştırarak yolumuza devam edelim. Peki. Söylediğimiz şey budur.
0: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Turgay Tamer'in daha önce gözaltına alındığı 14 Eylül'de de serbest bırakıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklara açıklama yaptı. Tamer'in adli tıp doktoru olmadığı belirtildi. Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği yönünde o dönem kendisine bildirimde bulunulmadığı, bu nedenle Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığı ifade edildi. Turgay Tamer'in bir süredir sağlık sorunlarının olduğu, bu süre zarfında doktorluk mesleğini sürdüremediği açıklandı. Öte yandan Panafilm direktörü İhsan Karademir'in şüpheli sıfatıyla da ifadesi alındı. Karademir, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kabine yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak.
7: Fon soruşturması, terörsüz Türkiye süreci, Birleşmiş Milletler zirvesinin yansımaları. Kabine kritik başlıklarla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Konunun mali ve adli boyutlarına ilişkin son durum hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kurulu üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
9: Ve bu eğitimi almaya hak ettiniz.
7: Toplantıda fon krizi nedeniyle mağdur olanlar için atılacak adımlarla Benzer sorunların yaşanmaması için alınacak idari ve finansal tedbirler değerlendirilecek. Kabinede terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakma süreci de değerlendirilecek. Sincar dahil Irak'ın kuzeyindeki PKK unsurlarının silah bırakma süreciyle Suriye'de YPG'nin entegrasyonuna ilişkin süreçteki son durum istihbarat raporları eşliğinde masada olacak. Kabine toplantısında dış politika başlıkları da konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeler konusunda kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği, ABD-İran gerilimi ve ateşkes çabaları, Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları ve Gazze gibi başlıkların da kabinede değerlendirileceği belirtiliyor. Toplantıda 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde meclis gündemine getirilecek öncelikli yasa teklifleri de masada olacak.
0: Anayasa Mahkemesi yeni partinin isminin Yenilik Partisi ile benzediği yönünde yapılan başvuruyu 29 Eylül Salı günü görüşecek. Yenilik Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştı. Bu başvuru mevzuat gereği Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme yeni partinin isim ve rumuzunun siyasi partiler kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkartılması talebini salı günü ele alacak. Yeni parti yetkilileri isim benzerliği olmadığını belirtmiş, buna rağmen aksi yönde bir karar çıkarsa küçük bir değişiklikle yola devam ederiz mesajını vermişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesi hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi zorla partiye üye yapmadığımız gibi kimseyi de zorla partiden atmadık şeklinde ifade kullandı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin Bolu'da gerçekleştirdiği milletvekili kampında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yavaş'ın istifasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, kendi tercihine saygı göstermemiz gerekir, herhalde değerlendirmesini yapıp kendi yolunu çizmiştir, dedi. CHP Genel Başkanı, olağan kurultayda aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise, adaylık konusunu bugüne kadar hiç konuşmadım. Bu henüz çok erken, parti bir süreçten geçiyor ve o sürecin mutlaka sağlıklı bir zeminde yürütülmesi lazım, yanıtını verdi. Göreve döndükten sonra sıkça verdiği arınma mesajı hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, özellikle istifalarla arınmanın büyük ölçüde gerçekleştiğini görüyoruz, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul Beykoz'da gazetecilerle bir araya geldi. Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olduğunu belirtti. AK Parti sözcüsünün hedefinde ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu vardı.
9: AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamaları yapmıştır.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan dedi. Cumhur İttifakı'nı işaret etti. Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul'da konuşan Çelik'in hedefinde muhalefet vardı.
9: Muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, Cumhurbaşkanımızın aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok.
2: Ömer Çelik'in gündem maddelerinden biri de Birleşmiş Milletler toplantısıydı. Netanyahu'ya tepki gösteren Çelik, Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşmaması, bunun yerine sanık kürsüsünde yargılanması gerekiyor dedi.
9: Sanık kürsüsünde olması gereken Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırımın propaganda sahnesine dönüştürmesi herkes için utanç vericidir. Biz bu soykırım şebekesinin Cumhurbaşkanımıza niye saldırdığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu insanlık düşmanlığıyla mücadele ettiği için karşı karşıya kaldığı bu saldırılar Cumhurbaşkanımızın mücadelesinin haklılığını göstermektedir.
2: Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini de eleştirdi. İsrail Başbakanı'nın açıklaması için bir katilin itirafnamesinden başka bir şey değil dedi.
0: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Aksaray, Gaziantep ve Manisa'da öldürülen 3 kişinin de cinayet şüphelileri yıllar sonra yapılan operasyonlarla yakalandı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu.
10: 3 faili meçhul cinayet çözüldü. 19, 15 ve 11 yıllık dosyalar yeniden ele alınarak aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkanları kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Aydınlatılan dosyalardan biri Aksaray'dan. Ağaçören ilçesinde Fadime Görgülü 2007 yılında kayboldu. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri değerlendirildi. Deliller ve saha çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Kayıp kadının evinde kadavra köpeği ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. Fadime Görgülü'ye ait 3 bilezik ele geçirildi. Kadının kardeşi İlhan Görgülü ve eşi Havva Görgülü tutuklandı. Gaziantep'te Mehmet Kaya 3 Ocak 2011'de silahla öldürüldü. HTS kayıtları genişletilerek analiz edildi. Bazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettiği belirlendi. Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'daki eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Manisa'da 20 yaşındaki Meral Babacan 6 Temmuz 2015'te yol üzerinde ölü bulundu. JASAT olayı ele aldı. MOBS ve HTS kayıtları zaman ve mesafe yönünden tekrar değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen bir araç parçasının belli bir modelde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu belirlendi. Kamera görüntülerinden olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Şu anki araç sahibiyle görüşüldü. Yan aynanın değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine aracın o dönemki sahibi Meral Babacan'a çarpıp kaçtığı gerekçesiyle tutuklandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de açıklama geldi. Bakan Çiftçi, "Hiçbir dosyayı, hiçbir izi göz ardı etmiyoruz," dedi. Yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların %99,3'ünün aydınlatıldığını söyledi.
0: Konya'da bir düğünde havaya ateş açılması sonucu uzman çavuş Serkan Deveci hayatını kaybetti. Olay Emirgazi ilçesine bağlı Demirci mahallesinde meydana geldi. Düğün sırasında bir davetli tabancayla havaya ateş açtı. Kurşunlardan biri izin için Konya'ya gelen ve burada düğüne katılan uzman çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti. 25 yaşındaki Deveci olay yerinde hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen kişi de gözaltına alındı. Bültenin başında da bahsetmiştik. İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Gece boyunca hava nasıl olacak? Yeni haftada yurdun diğer kentlerini neler bekliyor? NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan'a soracağız. Hemen soralım Dilek. İstanbul'la başlayalım. Akşam saatleri için peş peşe uyarılar yapıldı. Son verilere göre yağış hangi bölgelere ve hangi saatlerde kuvvetlenecek?
11: Korhan, yeni hafta ülkemizde bol yağışlı geçecek. İstanbul'da neredeyse bir hafta yağış var ki çok uzun zamandır, belki uzun yıllardır bir hafta süren yağışımız olmuyordu. 3 gün sürüyordu, 4 gün sürüyordu ama bir haftayı çok görmüyorduk. Şimdi yağışlar başladı. Özellikle kuzey hatta Eyüp, Kemerburgaz, Sarıyer hattında, Beykoz hattında etkili oluyor. Gök gürültüleri de oluştu bu bölümde. Yavaş yavaş Anadolu yakasına doğru ilerliyor. Yarın ve salı günü neredeyse gün boyu yağış var. Yani gün boyu derken bir ilçede biraz azalsa bile muhakkak diğer ilçede yağış var. Ve daha çok görüleceği yerler Beylikdüzü ve Silivri'ye oranla Boğaz hattı ve Anadolu yakasında daha çok görülecek. Yani Boğaz hattını kapsayan ilçelerde işte Sarıyer'den Beşiktaş'a, Beykoz'dan Üsküdar'a ve Anadolu yakası genelinde görülecek bu yağışlar. Ara ara kuvvetlenecek de pazartesi, salı gün boyu. Çarşamba günü hızını azaltacak, tam bitti derken perşembe yeni bir sistem gelecek. Ve o sistemle birlikte perşembe İstanbul'da yağış yeniden kuvvetlenecek. Cuma, cumartesi hatta pazara kadar sürecek. Sonra pazartesi etkisini kaybedecek. Tabii yağış olduğu için sıcaklıklar da daha düşük seyredecek. 15, 16, 17 derece aralığında olacak daha çok Korhan.
0: Diğer kentlerde durum nasıl olacak Dilek? Kuvvetli yağış yine bekleniyor mu? Özellikle uyaracağın bölgeler var mı?
11: Yağışı en fazla İstanbul'dan itibaren Karadeniz hattı boyunca göreceğiz. Yani en fazla yağacağı gün buralarda. Yine Zonguldak, Bartın, Kastamonu bu bölgelerde yağış zaman zaman kuvvetlenecek. Yani 50 kilogramın üzerine çıkabilecek. Tabii İstanbul dahil bu hattı süreceği için bir hafta su baskınlarına karşı dikkatli olmak da gerekiyor. Yarın özellikle Adana, Hatay bu aralıkta yağış şiddetli ki Hatay sahilinde hortum oluşma ihtimali var ve dolu da görülebilir. Hatay ve Adana tarafında yine Niğde, Kayseri, Kahramanmaraş'ta yağışlar şiddetli. Ankara'da sağanak yağmur var. Ege'de bugün yağış var. Sonraki günlerde biraz azalacak ama Cuma günü Ege'de de yağışın şiddetlenme ihtimali var. Akdeniz bölgesinde en şiddetli yağış yarın ve Perşembe günü. Yani yarından sonra biraz ara verip Perşembe günü o bölgeye de yeniden bir yağışlı sistem gelecek. Yani baktığınız zaman ülkemizin hemen hemen her gün birkaç kentinde yağmurlar kuvvetli olacak Korhan. Dikkat etmemiz gereken, su baskınlarına karşı dikkatli olmamız gereken bir hafta. Tabii İstanbul olunca İstanbul trafiğini bu yağış bir hayli zorlayacaktır. Özellikle sabah saatleri ve öğleden sonra okul çıkış ve iş çıkışına denk geldiği saatlerde bir hayli trafikte zorlanacağız. Tabii yollarda yürürken de muhakkak şemsiyemiz olsa bile ıslanma ihtimalimiz olduğu için bizim için biraz zor bir hafta olacak diyebilirim özellikle İstanbullular için.
0: Dış gündeme de bakalım. ABD ile İran arasındaki gerilimde denizdeki hareketlilik de yakından izleniyor. İran, ABD'ye ait olduğunu belirttiği bir denizaltı drone'unun görüntülerini paylaştı. İran ordusundan da olası bir saldırıya karşı hazırlık açıklaması geldi. Ayrıntıları canlı bağlantıyla alacağız. Tahran muhabiri Ali Çabuk yayına hazır. Hemen soralım Ali'ye. Ali, önce Hürmüz Boğazı ile başlayalım. Hareketlilik var. Neler oluyor Boğaz'da?
12: Orhan, ABD-İran arasındaki Hürmüz Boğazı henüz çözülmüş değil. Taraflar arasında New York'ta yeni bir görüşme trafiği yaşanmıştı. Buradan henüz bir sonuç gelmiş değil ve taraflar arasında bu hafta içerisinde de hem Hürmüz Boğazı krizinin çözümü hem de gerilimin artık azaltılmasına yönelik görüşmelerin yapılacağı da belirtiliyor. İran ordu sözcüsü

0: savaş, yani 28 Şubat'ta başlayan savaştan ilk savaşa kıyasla daha iyi durumda olduklarını söyledi ve herhangi bir saldırıya da sert yanıt vereceklerini, daha büyük bir savaşın yaşanacağını ve bu savaşın da bölgeye daha geniş çaplı bir şekilde yayılabileceğini söyledi. Benzer bir uyarı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan da geldi Korhan ve kıyamet senaryosuna hazırlıklıyız dedi. Eğer bir saldırı olursa, bu saldırı tarafları bir kıyamet savaşına götürse dahi taleplerimizden geri adım atmayacağız dedi İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı. Aynı zamanda ABD yönetimine bazı şartlar iletmişti Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin. Trump'tan bu şartların kabul edilmediği yönünde bir açıklama gelmişti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bunun önemli olmadığını, ancak Katar ve Pakistan arabuluculuğunda henüz ABD yönetiminden resmi bir yanıt da gelmediğini söyledi.
1: Ali Çabuk aktardı Tahran'dan son bilgileri. Devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra kritik bölgesel gelişmeler de ele alınacak. İki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik konseyin ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar değerlendirilecek. Görüşmelerin ana gündemini ise bölgesel güvenlik oluşturuyor. Bakan Fidan, Körfez'deki savaştan olumsuz etkilenen Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin tam bir dayanışma içerisinde olduğunu teyit edecek. İsrail'in saldırıları karşısında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası topluma kararlı bir tutum çağrısında da bulunacak. Fidan ziyaretinde Türkiye'nin elindeki S-400 hava savunma sistemlerinin devrinin de gündemde olacağı belirtildi. İngiltere'de ABD ordusunun da kullandığı Fairford hava üssü yakınlarında güvenlik alarmı yaşanıyor. Minibüslerde patlayıcı madde bulunduğu şüphesi üzerine operasyon yapıldı. Son durumu canlı bağlantıyla alacağız. NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt yayına hazır. Gökhan, operasyona dair yeni gelişme var mı?
2: Koran, evet var. Aslında en önemli yeni gelişme, gözaltında 5 kişi vardı ve 5 kişi hakkındaki suçun vasfı değişti. Patlayıcı madde suçları üzerinden gözaltına alındıkları ifade edilmişti ama bir terör eylemi hazırlığında oldukları şüphesiyle soruşturuldukları polis tarafından ifade edildi. Bu hayli önemli, çünkü son derece önemli bir terör saldırısı önlenmiş olabilir. Bu çıkıyor buradan. 5 şüpheli hala gözaltındalar ve soruşturmayı da terörle mücadele polisleri yürütüyor. Onlar liderlik ediyorlar. Şimdi polis bu gece yarısından sonra saat 00:45 sularında Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Fairford'a doğru ilerleyen 3 şüpheli minibüs ihbarı aldığını söyledi. Silahlı ekipler kısa sürede bölgeye gittiler ve 5 kişiyi hemen yakaladılar. Ki zaten buna ilişkin görüntüler de yayınlandı. Üzerlerindeki tüm giysilerin soyularak gözaltına alındıkları görüldü bu kişilerin. Tabii bir görgü tanığının da 3 beyaz minibüsü gördüğünü ve acil servis ekiplerine maskeli bazı kişilerin araçlardan uzaklaşarak tarlalara ve hava üssü yönüne doğru kaçmaya başladıklarını söyledi ve bunun üzerine polisler bölgeye sevk edildiler. Hemen ardından tabii 3 araç üzerinde incelemeler başladı. Ordu devreye girdi. Ordunun da yine bomba imha ekipleri polisle birlikte aracı incelemeye başladılar. Robotlarla yapılan incelemeler sırasında araçların arkasında siyah bidonların olduğu dikkat çekti. 85 hane vardı üssün hemen yakınındaki bir köyde. O hanelerde hemen tedbir amacıyla tahliye edildiler. Polisler sabaha karşı saat 6-6.30 sularında kapıları çaldılar ve acilen evleri terk ederek hemen yakındaki bir spor tesisine gitmelerini istediler. Büyük bir panik ve korku yaşandığını söylemek gerekiyor. Tabii üs çevresinde geniş bir güvenlik koridoru oluşturuldu ve bazı girişlerin de, yine üssün girişlerine de askeri araçların, özellikle traktör gibi araçların yerleştirilerek girişlerin kapatıldığı yine dikkat çekti. Tabii soruşturmanın en kritik boyutu da bir bağlantı konusu, ki İran bağlantısı üzerinde ağırlıklı olarak duruluyor. Terörle mücadele ekipleri İran bağlantısını araştırmaya başladılar. Telegraf gazetesi bazı kaynaklara ulaştı. Yine Rus sabotajı ya da İslami bağlantılı bazı örgütlerin saldırıları ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti ama şu aşamada İran bağlantısının en güçlü ihtimal olarak öne çıktığı ifade ediliyor. Yine kimi bazı medya kuruluşları da kaynağının henüz kesinleşmediğine özellikle dikkat çekmeye de devam ediyorlar. Şunu da söyleyelim. Amerikan ordusu tarafından da ağırlıklı olarak kullanılan önemli bir üs burası. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da devreye girdi ve büyük zarar vermeye hazırlandıklarını ifade etti bu 5 kişinin ve Britanya ile ortak yürütülen çalışmalara övgülerini yöneltti. Ancak saldırı planının tam niteliği neydi? Ele geçirilen materyaller gerçekten

0: kullanılabilir durumdalar mıydı, patlayıcı olup olmadıkları, tüm bunlar hala net değil. Tüm soruların yanıtını bulabilmek için de çok titiz bir çalışmanın yürütüldüğünü söylemek gerekiyor Korhan.
1: Gökhan, peki nasıl bir üsten bahsediyoruz? Bu Fairford nasıl bir üs? Amerikan ordusu burayı hangi amaçlarla kullanıyor? Örneğin İran'a yapılan bu saldırılarda uçaklar oradan mı kalkıyor, Amerikan uçakları?
0: Aslında Birleşik Krallık'la Amerika Birleşik Devletleri arasında büyük bir tartışmanın da konusu olmuştu burası. Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Fairford üssü. Bu üs aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin Avrupa'daki en önemli ileri operasyon noktalarından birisi olarak da tanımlanabilir Korhan. Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki geçmişi aslında onlarca yıl öncesine gidiyor. Bunu söylememiz lazım. Üs Soğuk Savaş döneminde Amerikan Stratejik Hava Komutanlığı tarafından kullanılmıştı. Ki 91'deki 1. Körfez Savaşı'nda da önemli rol oynayan bir üstü. Bunu söylememiz lazım. Bugün de Amerikan askeri personeline ve özellikle de bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Ki son dönemde özellikle İran Savaşı nedeniyle önemi arttı. Birleşik Krallık bu üssün kullanımı açısından Amerika Birleşik Devletleri'ne bir izin vermemişti başlarda. Ama sonrasında bu izin çıktı ve Fairford'da konuştu, Amerikan uçakları Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri hedef alan saldırılara kalkışlar yaptılar. İran tesislerine karşı operasyonlar gerçekleştirdiler ama Birleşik Krallık bir noktanın altını özellikle hep çizdi. Sadece savunma amaçlı operasyonlara yönelik olarak buradan kullanım söz konusu olacak demişti. Bu yöndeki operasyonların devam ettiği yönde açıklamalar gelmişti. Tabii tüm bu unsurlar dikkate alındığında da üs zaten yüksek güvenlik alarmına geçmişti. Bunun başlıca nedeni İran'la yürüyen savaş tabii ki. Çünkü İran devrim muhafızları Temmuz ayında bir açıklama yapmışlardı ve bizzat Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Fairford'u doğrudan anarak İran topraklarına yönelik saldırılarda kullanılan her üssün meşru hedef olduğunu ifade etmişlerdi. Ve bu açıklamadan sonra zaten olağanüstü bir alarm durumu söz konusuydu. Amerikan bombardıman uçaklarının gelişi söz konusu olmuştu buraya. İzleyicilerimize onu da hatırlatalım. B-52 uçakları buraya konuşlandırılmıştı. Ondan sonra da zaten üs çevresindeki güvenlik artırılmıştı. Ve görüntü alınmasını engellemek için çitlere koruyucu perdeler dahi yerleştirilmişti. Tüm bu unsurlar dikkate alındığında da zaten böylesi bir saldırı girişimi engellenmişse son derece önemli bir saldırının durdurulduğundan bahsetmek gerekiyor Korhan.
1: Gökhan Bozkurt aktardı. Rusya ve Almanya'nın dışişleri bakanları Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi. New York'taki görüşmenin ana gündem maddesi Karadeniz'deki tahıl taşımacılığı ve Ukrayna Savaşı'ydı. Ancak temasın ardından yapılan açıklamalar iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü gösterdi.
2: Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları yıllar sonra aynı masada buluştu. Ancak görüşmeden yeni bir diplomatik açılım çıkmadı. Alman Dışişleri Bakanı Johann Wadaful, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan görüşme talep etti. Görüşme 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında basına kapalı olarak yapıldı. Bu, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasından bu yana iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki ilk yüz yüze görüşme oldu. Rus ve Alman bakanlar son olarak Ocak 2022'de Moskova'da bir araya gelmişti. Reuters'a konuşan bir kaynağa göre Almanya görüşmede Karadeniz üzerinden tahıl ihracatının yeniden güvenli şekilde sürdürülebilmesi için Rusya'nın mümkün olan her şeyi yapmasını talep etti. Berlin ayrıca Moskova'ya Almanya, Avrupa ve NATO'ya yönelik gerilimi tırmandıran adımlardan vazgeçmesi çağrısında bulundu. Temasların ardından Rus bakansa kameraların karşısına geçti. Lavrov, Alman mevkidaşının söylediklerinde yeni bir şey olmadığını belirtti. Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'daki cephe hattında taviz vermesini istediğini aktardı.
3: Almanya'nın liderliği tarafından her gün resmi ve kamuya açık şekilde dile getirilenlerin tamamını yeniden dinledim. Ondan yeni bir şey öğrenmedim. Ona beni arayıp açıklamamı oku da diyebilirdiniz dedim. Rusya'yı kınayan resmi söylemlerini tekrarladı. Bunun bir diyalog olup olmadığına siz karar verin.
2: Görüşme iki ülke ilişkilerinin kopma noktasına geldiği bir dönemde yürütülmesi açısından da dikkat çekiyor. Almanya geçen ay Leipzig Havalimanı'na yönelik drone saldırısı girişiminde bulunulduğunu öne sürmüştü. Berlin yönetimi girişimden Moskova'yı sorumlu tuttu ve Rusya'nın Bonn'daki başkonsolosunu sınır dışı etti. Kremlin ise St. Petersburg'daki Alman başkonsolosluğunu kapatarak misilleme yaptı.
1: Yurt gündemiyle devam edeceğiz. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunmuştu. Kaybolmasının üzerinden tam 2 yıl geçti. Diyarbakır'da Rojin için yürüyüş yapıldı. Aile bir kez daha adalet çağrısı yaptı.
4: Adalet, adalet, Rojin için adalet.
5: Kaybolduktan 19 gün sonra acı haberi gelmişti. Rojin'in kaybolmasının üzerinden tam 2 yıl geçti. Genç kız için adalet yürüyüşü yapıldı.
6: Bugün Rojin'in 2 yılı bitti. Neden katiller ortaya çıkarılmıyor? Biz bu acıyı neden çekiyoruz? Bu acı çok büyük. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Rojin öğretmen olacaktı. Rojin çocuklara ders verecekti. Bunu ona neden yaptılar?
5: 21 yaşındaki Rojin Kabayış, Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisiydi. 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabayış'ın cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Aile ilk günden itibaren kızlarının öldürüldüğünü iddia ediyor. Rojin'in kaybolmasının ikinci yılında Diyarbakır'da yürüyüş düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüşe Rojin'in ailesi, kadın örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da Kabayış ailesine destek verdi.
7: Biz de bugün bağıracağız. Rojin'e ne oldu diye. Gülistan nerede diye.
5: Dağkapı Meydanı'nda başlayan yürüyüş tarihi Ulu Cami önünde sona erdi.
8: Rojin'in ailesinin Rojin'e ne olduğunu öğrenmek için yıllarca mücadele etmek zorunda bırakılmasını kabul etmiyoruz.
5: Kabayış ailesi bir kez daha adalet çağrısında bulundu.
1: Kocaeli'nde bir kadın eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Körfez ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Fatma Çi ile eski eşi İÇ tarafından sokakta tabancayla ateş açıldı. Ağır yaralanan Çiğil çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cinayet sonrası kaçan zanlı da aranıyor. Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. Deprem davaları devam ediyor. Yakınlarını kaybedenler sorumluların olası kast suçlamasıyla yargılanması için mücadele ediyor. Yıkılan bazı binalarla ilgili ise hala iddianame hazırlanmadı.
9: Olası kast deprem davalarında uygulanmayacaksa ne zaman uygulanacak? Biz daha ne yaşamalıyız? Ne olması gerekiyor? Biz kıyameti yaşadık.
5: Ailesi Hatay İskenderun'da 3 yıllık yeni bir binada yaşıyordu. O bina 6 Şubat'ta 14 kişiye mezar oldu. Selin Sümbültepe MCG Tower'da tüm ailesini kaybetti.
9: Bilirkişi raporunda herkes asli kusuru bulunmasına rağmen davamız hala bilinçli taksir üzerinden ilerliyor. Mesele binlerce insanın ölümünün ardından sorumluların eylemleriyle orantılı biçimde yargılanıp yargılanmayacağı.
5: 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. 125 kişinin hayatını kaybettiği İskenderun Devlet Hastanesi soruşturmasında hala iddianame hazırlanmadı. Yusuf Şanlı o hastanede tedavi gören babasını ve onunla kalan ağabeyini kaybetti.
10: Biz intikam peşinde değil, biz çocuklarımızın canı. Bu ülkede daha çok insanlar ölmesinler diye mücadele ediyoruz. Yıkımdan hemen sonra öğrendik ki bu hastanenin 2012 yılında verilmiş depreme dayanıksız ve faaliyete tutulamaz raporu var. Ve ne acıdır ki bu rapor hastanenin kendi resmi web sitesinde halen yayındaydı deprem esnasında.
5: Depremde yakınlarını kaybedenler olası kast suçlamasıyla yargılama talep ediyor. Oğlunu Adıyaman'daki İSYAS Otel'de kaybeden Ali Ekber Tan da onlardan biri.
11: Eğer olası kast çıkmayacaksa, ki çıkmıyor ve biz bundan ders çıkarmadık anlamına geliyor. Bundan sonraki ölümlere davete çıkarmış oluyoruz.
5: 72 kişinin yaşamını yitirdiği İSYAS Otel'de karar çıktı. Ancak dosya Yargıtay'a taşındı.
1: İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan zam tartışmaya yol açtı. 25 lira olan simit 30 liraya satılmaya başlandı. Ticaret Bakanlığı ise simit fiyatına yapılan artışı mercek altına aldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların bakanlık tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Gürcan açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak. Gerekli tüm hukuki ve idari süreçler kararlılıkla yürütülecektir, dedi. Türkiye'deki üniversitelerde yabancı uyruklu öğrenci sayısı son 10 yılda 4 katına çıktı. Türkiye'yi dünyaya tanıtan Türk dizileri de bu tercihte önemli rol oynuyor.
2: Kimi dizilerde görüp kültürü merak ediyor, kimi maliyetleri düşünerek seçiyor. Türkiye'de üniversite okuyan yabancı öğrenci sayısı 360 bini aştı. Sayı son 10 yılda yaklaşık 4 katına çıktı.
12: İyi üniversitelerin olması Türkiye'yi seçme sebeplerim arasında. Burada yaşamanın ve eğitim almanın maliyeti diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha uygun.
13: İranlıyım, Türkiye'ye eğitim için geldim. Sadece eğitim değil, kişisel olarak da harika bir kültüre sahip.
2: Türkiye'ye en çok Azerbaycan, Mısır, Türkmenistan, Bulgaristan ve Rusya gibi ülkelerden öğrenci geliyor.
14: Uluslararası öğrencilerimizin Türk ekonomisine şu anda doğrudan 3 milyar dolar, dolaylı olarak da hesapladığımız 3 milyar doların üzerinde, yani toplam 6 milyar doların üzerinde bir hizmet ihracatı katkısı olduğunu görüyoruz. Bu öğrenciler gelip sadece 4 yıl boyunca burada eğitim almıyorlar, burada ev kiralıyorlar, burada restoranlara gidiyorlar, burada sağlık turizmine, burada yine kültürel turizm faaliyetlerinden yararlanıyorlar, ailelerini getiriyorlar, arkadaşlarını getiriyorlar. O yüzden bir bütün olarak eğitim aslında hem sağlık turizmine, hem restoranları, yeme içme sektörünü, lojistiği birçok alanı etkiliyor.
2: Yabancı uyruklu öğrencilerin en çok tercih ettiği bölüm işletme. İkinci sırada tıp fakültesi, üçüncü sırada bilgisayar mühendisliği var.
1: Bültenin başında bahsetmiştik. Gaziantep'te yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı demiştik. 7 kişi hayatını kaybetti o kazada ve kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Ekrana getiriyoruz bir yandan. İşte kontrolden çıkan otomobil bir anda karşı şeride geçiyor ve otobüsün önüne gelip hızla çarpışıyorlar. Çarpışmanın sonunda otobüs de otomobil de şarampole yuvarlanıyor. İşte kaza anı son derece şiddetli bir çarpışma. Karşı yönden gelip kontrolünü kaybeden otomobil dönerek spin atarak otobüsün önüne çıkıyor, karşı şeride geliyor ve otobüsle kafa kafaya çarpışıyorlar. Bu çarpışma o kadar şiddetli ki bakın ikisi birden, iki araç birden şarampole yuvarlanıyor. Bu kazada 7 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralananlar da oldu. Gaziantep Osmaniye Karayolu'nda meydana geldi. Gaziantep Osmaniye Karayolu'nda bir anda Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu minibüsünün önüne diğer otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bu şekilde çıkıyor. Kafa kafaya çarpışıyorlar ve çarpışmanın ardından hem otobüs hem otomobil şarampole yuvarlanıyor, devriliyor. Bu kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 13 yaralı var. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazanın hemen ardından olay yerine ekipler sevk edilmişti. Cenazeler ve yaralılar olay yerinden kaldırıldı. Yaralılar tedavi altında ve ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Bir yandan da kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tekrar izleyelim olay yerine ait görüntülerde. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip minibüsle çarpışıyor. İki araç da şarampole yuvarlanıyor. Ve maalesef bu kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Güney Afrika'da birkaç saat arayla düzenlenen iki silahlı saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri eğlence mekanlarına hedef alan saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırıların ilki cumartesi günü yerel saatte 21.30 sıralarında yaşandı. Johannesburg'un yaklaşık 80 kilometre batısındaki Wedela kasabasında bir bara giren silahlı saldırganlar içeridekilere rastgele ateş açtı. Otomatik tüfekler ve tabancaların kullanıldığı saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. İkinci saldırı ise birkaç saat sonra Cape Town yakınlarındaki bir kasabada meydana geldi. Bir restoranta düzenlenen saldırıda orada da 5 kişi olay yerinde, 5 kişi de kaldırıldığı hastanelerde hayatlarını kaybettiler. 11 kişinin tedavileri de sürüyor. Tayland'ın başkenti Bangkok son yılların en şiddetli sel felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. Perşembe gününden bu yana devam eden yağışlar kentte hayatı durma noktasına getirdi. Kent genelinde de acil durum ilan edildi.
15: Su seviyesi insanların beline kadar yükseldi. Araçlar caddelerde güçlükle ilerledi. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'tan. Günlerdir süren şiddetli yağış şehirde hayatı felç etti. Bangkok Belediyesi şehir genelinde afet durumu ilan etti. Bazı noktalarda araçlar su altında kaldı. Selden 50 binden fazla hane etkilendi. Evleri kullanılamaz hale gelen 5 bine yakın kişi geçici sığınaklara yerleştirildi.
16: Şu anda evimin içindeki su bel hizasına kadar yükselmiş durumda. Yanımdaki evde yaşayan 80'li yaşlarda 2 yaşlı var. Onlar aşağıya inemiyor. Onlara nasıl yardım edebileceğimi bilmiyorum.
15: Doğal afetin vurduğu pek çok mahallede elektrik kesintileri yaşanıyor. Bangkoklular temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere akın etti. Rafların hızla boşalması üzerine yetkililer halkı panik alışverişi yapmamaları konusunda uyardı. Afet sırasında fahiş fiyat uygulayanlara da ceza verileceği açıklandı. Meteoroloji yetkilileri yağışların pazartesinden itibaren hafiflemesini bekliyor. Uzmanlar yağışlar azalsa da Bangkok'ta suların tamamen çekilmesi ve hayatın normale dönmesinin zaman alacağı görüşünde. Tayland'da 2011'de meydana gelen sel felaketlerinde 500'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca ev zarar görmüştü.
1: Yarın Dünya Kuduz Günü. Kuduz belirtileri ortaya çıktıktan sonra %99,9 oranında ölümcül olan ancak zamanında yapılan aşı ve müdahalelerle %100 önlenebilen bir hastalık. Peki kuduz riskine karşı neler yapılmalı? Ayrıntılara bakalım.
17: Türkiye'de kuduz görme sıklığı insanlar açısından bu sene bir vaka var. O da bir çocuğumuzla maalesef hayatını kaybetti. Kuduzla mücadelede özellikle yaban hayatının havadan aşıdan atılmak suretiyle aşılanması kuruluşa karşı alınacak tedbirlerin en önemlilerinden bir tanesi.
15: Kuduz %99,9 oranında ölümcül bir hastalık. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kuduzdan dolayı hayatını kaybedenlerin yaklaşık %40'ını 15 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye'de 2014'ten bu yana hastalığın görüldüğü coğrafi alanlarda yaklaşık %78 azalma olduğunu söyledi.
17: Bu yıl Ege bölgesinde, Batı Anadolu'da mihrak yok. Daha çok Iğdır ve Mersin'in güneydoğu tarafında mihraklar var. Kuduz merkezi sinir sistemini, beyni hedef alıyor, sinir yoluyla yayılıyor. Isırılan ya da temas olan yer beyne ne kadar uzaksa hastalığın belirtileri geç çıkar. Ne kadar yakınsa daha çabuk çıkar.
15: Eroğlu, kuduzun zamanında yapılan aşı ve müdahaleyle önlenebildiğini söyledi. Kuduz riskine karşı alınması gereken önlemleri de anlattı.
17: Mesela ısırılma oldu. Hemen orayı, o yarayı sabunlu suyla bir 10-15 dakika falan yıkamak gerekiyor. Ondan sonra sağlık kuruluşuna gidecek. Ama ısıran hayvanın kaybedilmeyecek. O gözetim altına alınacak yani.
1: Bursa'daki İznik Gölü Türkiye'nin en önemli tatlı su kaynaklarından biri. Türkiye'nin 5. büyük gölünde su seviyesi her geçen gün düşüyor. Kıyı şeridindeki çekilme 200 metreye yaklaştı.
15: Bir zamanlar gemilerin yanaştığı iskele şimdi sudan metrelerce uzakta. İznik Gölü günden güne çekiliyor.
18: İznik Gölü ve civarında hem sanayileşme hem de ciddi bir tarımsal faaliyet söz konusu. Dolayısıyla İznik Gölü de bu amaçla uzun yıllardır kullanıma da maruz kalıyor. Bir taraftan iklim değişikliğinin etkisiyle yıllar içerisinde yağışlarımızın miktarları azaldı.
15: Burası Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan Bursa'daki İznik Gölü. Ülkenin önemli tatlı su kaynaklarından olan göldeki çekilme son yıllarda giderek hızlandı. Bölgedeki sanayileşme, tarımsal sulama ve iklim değişikliği gölün su seviyesini her geçen gün düşürdü. 8 yıl öncesine kadar Orhan Gazi iskelesine gemi yanaşıyordu. Ancak suyun çekilmesiyle iskele gölden metrelerce uzakta kaldı. Kıyıdaki çekilme 200 metreye yaklaştı. Bu yıl barajları dolduran kış ve ilkbahar dönemindeki yağışlara rağmen göl sığlaştı. Su seviyesinin düşmesi balıkçılığı da olumsuz etkiledi.
19: Tarımdan dolayı gübre ve ilaçlardan büyük miktarda sazların içerisinde zehir var. Attığımız yavru balıklar orada da yaşamıyor. Girince orada ölüyorlar.
15: Göldeki çekilmeye bağlı olarak su kalitesi de bozuldu. Uzmanlar tarımda ve sanayide su kullanımına yönelik tedbirlerin artırılması gerektiğini söyledi.
1: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılı kutlanıyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçit töreni yaptı.
5: Farklı sınıflarda fırkateynler, korvetler, Türk donanması İstanbul Boğazı'nı, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı.
20: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü kapsamında İstanbul Boğazı'nda 15 gemilik geçit töreni düzenleniyor. Törende Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu ve Cumhuriyet'in en önemli sembollerinden biri olan Savarona gemisi de yer alıyor.
5: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15 gemiyle kortej oluşturdu. Geçiş töreni Rumeli Feneri açıklarında başladı. Gemiler Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek güneye doğru ilerledi. Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi önünde saygı geçişi vardı. Rota Kız Kulesi açıklarında sona erdi. Denizcilik tarihinin en önemli savaşlarından biri olarak bilinen Preveze'de Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Avrupa devletlerinin Kutsal İttifak adı verdiği donanmayı mağlup etti. 128 gemi batırıldı. Ege ve Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti pekişti. Bu tarihi zaferin yıl dönümünde 9 gemiyle 9 liman ziyareti de gerçekleştirilecek. Karadeniz Ereğlisi, Dolmabahçe, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, İzmir, Marmaris, Mersin, İskenderun limanlarında gemiler halkın ziyaretine açılacak.
1: Fenerbahçe'de mali kongre vardı ve kulübün borcu 27 milyar 821 milyon liraya yükseldi. Mali ve İdari Genel Kurul'da Başkan Aziz Yıldırım eski yönetimlerin yaptığı harcamaları sert bir dille eleştirdi. Ancak Saadettin Saran dönemi de ibra edildi.
21: Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez.
22: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım önceki yönetimi hedef aldı.
21: Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu götürdünüz çok. Niye söylemiyorsun? Kante'nin menajeri devamı arıyor bizimkilerini. Beni değil yani, arkadaşlar arıyor. Muhasebeyi falan. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon. Ekstradan bir alacağım var, bunu ödeyin. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar, bizde böyle bir 3 milyon ödenecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler, adam anlaşmayı gönderdi. Bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim, bilin. Tamam mı? Mahkeme de mahkeme, ödemeyeceğim.
22: Yıldırım, takımdan ayrılan futbolcuların eski kulüplerine olan bonservis borçlarını açıkladı.
21: Batshuayi, Chelsea'ye 500 bin. Sebah Samanski 1 milyon borcu var. Cengiz Ünder 3 milyon borcu var Marsilya'ya. Çağlar Söyüncü 2 milyon 340 bin. Yusuf Elnesi Sevilla 2 milyon 925. İmzaladım, yarın ödüyorlar. Bitiyor yani. Bir de önce ödedim aynı rakamı. Diego Carlos Aston Villa 2 milyon 42 milyon euro. Bunlar için bundan sonra bonservis ödeyeceğiz.
22: Yıldırım üyelere görevi sezon sonunda şampiyonlukla bırakacağını söyledi.
21: İbraymış, oymuş, buymuş, mahkememiş, hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarım. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya seneye ibra olur da bilmem ne olur. Böyle bir tereddüdüm yok. Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım, bilin. Şampiyon yapacağım.
22: Fenerbahçe'deki olağan mali ve idari genel kurulda eski başkan Saadettin Saran'ın dönemi ibra edilirken, Yıldırım yönetiminin Kenan Evren Lisesi, Samandıra, Maltepe, Dereağzı ve stadyum kapasitesinin 64 bine çıkarılması projelerine yetki verildi.
1: Sıfır Atık Hareketi 9. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen proje için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
23: 2017 yılında başlattığımız sıfır atık uygulamaları kısa sürede okullara, hastanelere, belediyelere, kamu kurumlarına ve hanelere yayıldı. O dönem %13 olan geri kazanım oranımız bugün %37'nin üzerine çıkmış durumda. Bu dönüşümün rakamlarla ifade edilebilecek pek çok sonucu var.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık hareketi 9 yaşında. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şimdi bu 9 yıllık birikim Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'e uzanıyor dedi. Böylelikle sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimseneceğini söyledi. Emine Erdoğan daha temiz bir dünya kadar tabiata hürmet eden bir yaşam kültürünü de gelecek nesillere bırakabilmek en büyük temennimiz ifadesinde kullandı.
23: Türkiye olarak elimizden gelenin en güzelini dünyanın harcına katmaya, fikir üretmeye, çözüm bulmaya devam edeceğiz.
1: 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi 9. yılında sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte temasıyla çalışmalarını sürdürüyor. 9 yılda geri dönüşümden deniz temizliğine kadar farklı alanlarda birçok çalışma hayata geçirildi. Türkiye'de bugüne kadar 220 bin bina ve yerleşkede sıfır atık sistemine geçildi. Geri kazanım oranı 2017'de %13 iken 2025'te %37,53'e yükseldi. İlk 8 yıllık süreçte 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Bu atıkların geri dönüştürülmesiyle ülke ekonomisine 365 milyar liralık katkı sağlandı.
0: Ve ana haberin sonuna geldik. Gelişmelerle her saat başı burada olacağız diyelim ve hoşça kalın.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Ülkede yeni hafta yağışlarla başlıyor. İstanbul'da perşembeye kadar aralıklı yağmur var. Sıcaklık 17-18 derece. Ankara yağmurlu 19, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa yağmurlu 20, Antalya yerel yağmurlu 30 derece. Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik arasında yağış hafta genelinde sürecek. Edirne parçalı bulutlu 23, Kocaeli 18 derece. Bölgede karayel kuvvetli. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri bölümünde daha kuvvetli olmak üzere bölgede yağış var. Sıcaklık 17-19 dereceye geriliyor. Ege'de rüzgar çok serin esiyor. Kütahya, Manisa, Denizli boyunca hava bazı saatlerde yağışlı. Manisa 22, Muğla 26 derece, Bodrum parçalı bulutlu. Akdeniz'de Mersin, Adana, Hatay boyunca geniş alanda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Adana 25, Hatay 26 derece. Karadeniz genelinde özellikle Sinop, Tokat, Amasya, Ordu arasında yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Zonguldak 19, Samsun 22 derece. Yağışlı hava Doğu Anadolu'ya da ulaşacak. Güneydoğu'da bulutlanıyor. Erzurum 23, Malatya 26, Diyarbakır yağmurlu 31, Gaziantep bulutlu 26 derece. Hava durumu.

0: Saatler 21 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Gaziantep'te yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Kaza Gaziantep-Osmaniye karayolunda meydana geldi. Hatay'la Gaziantep arasında sefer yapan yolcu minibüsü otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hem minibüs hem de otomobil şarampole yuvarlandı, otobüs devrildi. Kazada sadece 7 kişi hayatını kaybetmedi, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar hemen çevre hastanelere kaldırıldı. Aynı zamanda bölgeye çok sayıda ekip de sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haber turuyla devam ediyoruz. Fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdil Özel ve kuruluşun CEO'su gözaltına alındı. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tasfiyesine karar verilen fonların kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi. Özellikle soruşturma öncesindeki son 3 ayda fonlardan çıkan yatırımcılar ve para trafiği mercek altına alındı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın MYK ve MKYK üyeliklerinden af talebinin kabul edildiğini açıkladı. Fon soruşturmalarına ilişkin yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir dedi. Çelik, süreçten olumsuz etkilenen vatandaşların haklarının korunacağını ve benzer sorunların yaşanmaması için tedbirler üzerinde çalışıldığını da belirtti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da sorumlulardan hesap sorulacağını açıkladı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp 14 Eylül'de serbest bırakılan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Savcılık kaynakları Tamer'in bir süredir sağlık sorunları yaşadığını ve doktorluk yapamadığını bildirdi. Aynı soruşturmada Panafilm direktörü İhsan Karademir'in de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Karademir adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Öncelikli gündem fon soruşturmaları ve mağduriyetlerin giderilmesi için atılacak adımlar olacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK'nın silah bırakması ve Suriye'de YPG'nin entegrasyonundaki son durumda ele alınacak. Birleşmiş Milletler temasları, bölgesel gelişmeler ve yeni yasama yılının öncelikli düzenlemeleri de masada olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın partiden istifasına ilişkin kendi tercihine saygı göstermemiz gerekir dedi. Bolu'daki milletvekili kampında konuşan Kılıçdaroğlu, kurultayda adaylık konusunda değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu söyledi. Arınma mesajına ilişkinde özellikle istifalarla arınmanın büyük ölçüde gerçekleştiğini görüyoruz ifadesini kullandı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 37 yaşındaki Fatma Çiğil, eski eşi tarafından sokakta silahla vuruldu. Ağır yaralanan Çiğil, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kaçan zanlının yakalanması için de çalışmalar sürüyor. İstanbul için meteorolojinin ardından AKOM'dan da kuvvetli yağış uyarısı geldi. Özellikle kuzey ilçelerinde metrekareye düşen yağışın yer yer 100 kilogramı aşabileceği belirtildi. Çarşamba gününe kadar etkili olması beklenen yağış ve rüzgarla birlikte sıcaklıkların 15 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Ve bu haber turuyla birlikte bültenin sonuna geldik. Saat başında gelişmelerle tekrar buradayız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Toplantıya 3 kişi katılmadı mı, yoksa toplantıya 3 kişi katılmadılar mı? Evet, bugün özne yüklem uyumu konusuna girmek istiyorum. Sanırım bu konuda biraz kantarın topuzu kaçtı. O kadar ki yakında tıpkı İngilizler gibi 3 elmalar demeye başlayacağımızdan korkuyorum. Kuralları anlatmaktan çok örnekler vererek Türkçemizi biraz hatırlayalım. Az önceki örnekle işe başlayalım. Diyelim manava gittik. Şuradan 3 kilo elmalar ver der miyiz? Kuşkusuz 3 kilo elma ver deriz. Çünkü sayı vererek tümceyi çoğul yapmış olduk. Bir iki örnek daha verelim. Kasırganın yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı bildiriliyor. Yüzlerce kişilerin değil, yüzlerce kişi. Binlerce işçi yeni çalışma koşullarına karşı direnişe geçti. Binlerce işçiler değil, binlerce işçi. Milyonlarca kişi savaşa karşı yürüdü. Milyonlarca kişiler değil, milyonlarca kişi. Yalnızca sayı verilen değil, çokluk belirten ön hatlarında da aynı şey söz konusu. Çok sayıda öğrenci hastalandı. Çok sayıda öğrenciler değil, çok sayıda öğrenci. Kent yaşamı pek çok sorunun kaynağı oluyor. Pek çok sorunların değil, pek çok sorunun. Beyoğlu'nda her türlü insana rastlamak olanaklı. Her türlü insanlara değil, her türlü insana. Özne, cansız varlıklar, soyut kavramlar, eylem ve zaman adları olduğunda yüklem tekil olur. Ağaçlar Şubat başında çiçek açmıştı. Çiçek açmışlardı değil, çiçek açmıştı. Bazen dakikalar geçmez olur. Geçmez olurlar değil, geçmez olur. Kirazlar henüz olgunlaşmamış. Olgunlaşmamışlar değil, olgunlaşmamış. Öznede bireyler teker teker değil de toplu olarak düşünülürse yüklem yine tekil olur. İşçiler greve gitti. Gittiler değil, gitti. Askerler bölüğün önünde toplandı. Toplandılar değil, toplandı. Son sınıf öğrencileri Kapadokya'ya gitti. Gittiler değil, gitti. Gol atınca stat ayağa kalktı. Kalktılar değil, kalktı. Vaktimiz yeterli olmadı. Gene de böyle kapsamlı bir konu üzerine biraz olsun düşünelim dedim. Hepinize iyi günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Hülya Tunçağ'la Gece ve Caz.
1: Sevgili caz severler, bu hafta da cazın dengin sularında buluşuyoruz. Alto flütte Alexi Tarantino, piyanoda Stephen Falk, basta Joe Martin, davulda Rudy Royston, 2020 yılına ait Clarit albümünden Kurt Weill'ın parçasını yorumluyor. My Ship. Sözlerini Ira Gershwin'in yazdığı parçayı ilk kez 1941 yılında Broadway müzikali Lady in the Dark'ta Gertrude Lawrence seslendirmişti.

Alexa Tarantino'nun Clarity abiminden Kurt Weill'ın müzikal şarkısı My Ship açış parçamızdı. Davulcu Bobby Sanabria'nın Quartetto Arşi abiminden bir balatla devam ediyoruz. Ebb and Flow. Piyanoda John DiMartino, flütte Jay Collins, basta Boris Kozlov yer alıyor. Ardından şarkıcı Gretchen Parlato'nun The Lost and Found abiminden Ambrose Akinmusire'nin Henny adlı bestesini dinliyoruz. Piyanoda Taylor Ixty, basta Derek Hatch, davulda Kendrick Scott eşlik ediyor.

Önce davulcu Bobby Sanabria'nın Quarteto arşiv albümünden Ebon Flow, ardından Gretchen Parlato'nun The Lost and Found albümünden Henya adlı parçaları dinledik. Norveçli gitarcı Jacob Young'un 2007 yılına ait Sideways albümünden serbest tempolu lirik bir bestesini dinliyoruz şimdi. Out of Night. Trompette Matthias Eich, tenorda Vidar Johansen, basta Mats Eilertsen, davulda Jon Christensen'le seslendiriyor.

0: Out of Night, gitarcı Jacob Young'ın Sideways albümündendi. Gece ve Caz devam ediyor sevgili caz severler. Julia Hülsman dörtlüsü ve Theo Blackman, A Clear Midnight albümünde Kurt Weill'ın ünlü bir parçasını yorumluyor. September Song. Piyanoda Hülsman, solini trompette Tom Arthurs, basta Mark Mühlbauer, davulda Heinrich Köberling, vokalde Blackman.
1: When I was a young man courting the girls

Julia Hülsmann Quartet ve Theo Blackman'a aitti bu yorum. Kurt Weill'ın şarkısı September Song. Gece ve cazın son dakikalarındayız. Kanadalı trompetçi Ingrid Jensen'in Vernal Fields albümünden Cole Porter'ın veda şarkısı. 1944 yılından Every Time We Say Goodbye. Piyanoda Bruce Barth, basta Larry Grenadier, davulda Lenny White eşlik ediyor.

0: Hülya Tunçağ'la Gece Bir Caz sona erdi. Hava Durumu.
1: Ülkede yeni hafta yağışlarla başlıyor. İstanbul'da perşembeye kadar aralıklı yağmur var. Sıcaklık 17-18 derece. Ankara yağmurlu 19, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa yağmurlu 20, Antalya yerel yağmurlu 30 derece. Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik arasında yağış hafta genelinde sürecek. Edirne parçalı bulutlu 23, Kocaeli 18 derece. Bölgede karayel kuvvetli. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri bölümünde daha kuvvetli olmak üzere bölgede yağış var. Sıcaklık 17-19 dereceye geriliyor. Ege'de rüzgar çok serin esiyor. Kütahya, Manisa, Denizli boyunca hava bazı saatlerde yağışlı. Manisa 22, Muğla 26 derece, Bodrum parçalı bulutlu. Akdeniz'de Mersin, Adana, Hatay boyunca geniş alanda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Adana 25, Hatay 26 derece. Karadeniz genelinde özellikle Sinop, Tokat, Amasya, Ordu arasında yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Zonguldak 19, Samsun 22 derece. Yağışlı hava Doğu Anadolu'ya da ulaşacak. Güneydoğu'da bulutlanıyor. Erzurum 23, Malatya 26, Diyarbakır yağmurlu 31, Gaziantep bulutlu 26 derece. Hava durumu.

0: Saatler 22'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Yeni bir gelişmeyle başlayacağız bültene. Fon soruşturması ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Ayrıntıları telefon hattımızdaki Dilek Yaman Demir aktaracak. Dilek, nedir operasyonun ayrıntıları?
1: Bu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanının ve aklanma suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülüyordu. Günlerdir kamuoyunda bazı hisselerde anormal artışlar yaşandı ve bu artışlarla birlikte yaklaşık 100 kata varan fiyat artışlarıyla birlikte haksız kazanç sağlandığı ve fonlarda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. İşte bu iddialar üzerine savcılık 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbirlerinin, çeşitli tedbirlerin uygulanması talep edilen 5 sayfalık bir yazı hazırladı. O talep yazısında neler vardı? Öncelikle soruşturmanın başladığı iddiasıyla ilgili deliller yazılmıştı. İlgili kişilerin sermaye piyasası araçlarındaki haksız kazançlarıyla birlikte yüksek tutarlı para transferleriyle mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi talep edildi. Yine bu fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen hisse alım fiyatlarındaki artış ve azalışların, yani fon değerleriyle ilgili yükselişlerinin haksız kazanç olarak geri kazanan 106 kurum, gerçek kişi ya da tüzel kişi olmak üzere kişilerin mal varlıklarına çeşitli tedbirler uygulansın dedi. Sadece kişiler de değil, şirketler ve şirketlerle bağlantılı olarak gerçek kişilerin eşleri, çocukları, yani birinci derecede yakınlarının da mal varlığının azaltıcı işlemleri, aslında kamuoyundaki adıyla mal varlığının kaçırılmasının önüne geçirilmesi için bir tedbir verildi. O tedbirlerden en önemlisi, bazı gayrimenkullerin satış, devir, bağış, ipotek ya da banka hesaplarının kapatılması, yüksek tutarda EFT para transferlerinin önüne geçilmesi işlemleri vardı. Savcılık bu gayrimenkullerle ilgili işlem yapıldığında savcılıktan onay alınmasını istedi. Yani savcılığın olur yazısıyla birlikte az önce söylediğim satış, devir, ipotek gibi işlemlerin gerçekleştirilmesini istedi. Bu mal varlığına aslında tedbir anlamına gelirken SPK işlemlerinin tamamen dondurulmasına, yani işlem yapılmamasına karar verdi, talep etti. Bu talepte de mal varlığının dondurulması istendi. Yani 42 gerçek kişinin hesaplarında bulunan SPK, yani sermaye piyasası araçlarıyla ilgili bir işlem yapılmamasına hükmetti. Aslında bu kişilerin tüm mal varlıklarına el konulduğu anlamına gelmiyor. El konulmasıyla birlikte görüş alınması talebi vardı. Peki bu yazı kimlere yazıldı? Hangi kurumlara yazıldı? Türkiye Bankalar Birliği, Katılım Bankalar Birliği, Tapu Kadastro, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gibi genel müdürlüklere yazıldı. Kişilerin aynı zamanda var olan gerçek gayrimenkullerinin deniz taşıtları, deniz araçları, ulaşım, hava ulaşımı araçları gibi gerçek araçlarının da tespit edilmesi istendi. İşte bu 5 sayfalık hazırlanan yazı dağıtım yerlerine gereğinin yapılması üzerine gönderildi Korhan.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Fon soruşturması kapsamındaki son gelişmeleri aktardı. Devam edelim. Meteoroloji ve AKOM İstanbul için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Peki beklenen yağış başladı mı? Arkadaşımız Tuana Çiftçi yayına hazır. Hemen soralım Tuana, neredesin? Beklenen yağış başladı mı? Neler aktarırsın?
2: Senin de belirttiğin gibi AKOM günler öncesinde bugün için, bu hafta için daha doğrusu uyarıda bulunmuştu ve bugün saat 7 itibarıyla İstanbul genelinde şiddetli yağış başladı. Bizler de şu anda Gazi Osman Paşa'dayız. Burada yağış etkisini şu anlık dindirdi, ancak bir saat önce burada şiddetli bir yağış ve fırtına söz konusuydu. Sadece burada değil, İstanbul'un birçok noktasında yağışın başlamasıyla birlikte kısa sürede birçok noktada su birikintileri de oluştu ki araçlar da özellikle de saat 7 ile 8 arasında yolda ilerlemekte güçlük çekti ve birçok noktada da su birikintileri oluştu ki yağış başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen şu an itibarıyla da en azından bizim bulunduğumuz noktada yağış biraz da olsa etkisini yitirdi, ancak yine de çitelediğini belirtebiliriz Korhan.
0: Puan'a tabii ard arda geldi uyarılar. Hem meteoroloji uyardı, hem AKOM Afet Koordinasyon Merkezi'nden uyarı geldi İstanbul için. İstanbul'da yeni haftada yağış devam edecek mi? Yarın nasıl bir güne uyaracak mega kentler?
2: Aslında bu hafta İstanbullular sonbaharı tam olarak yaşayacak diyebiliriz. Bu hafta boyunca İstanbul'da yağış etkisini sürdürecek. Özellikle de çarşamba gününe kadar İstanbul'da aralıksız bir şekilde yağış olması, şiddetli yağış olması bekleniyor. Çünkü Balkanlar üzerinden geldi bu soğuk hava dalgası ve yağış. 4 gün boyunca da etkisini İstanbul'da zaman zaman artırarak sürdürecek ki özellikle de Çatalca, Arnavutköy, Eyüp Sultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile'de yağışın etkisini daha da göstermesi bekleniyor. Bu noktalarda 100 kilograma kadar bir yağış olabilir bu önümüzdeki günlerde. Ki sadece yağış değil, hava sıcaklığı da düşecek. 15 dereceye kadar düşecek bu hafta boyunca hava sıcaklığı ki bu hem soğuk hava hem yağışlı havanın etkisi gittikçe artacak ve buna fırtına da eşlik edecek. Bu hafta boyunca 70 kilometreye kadar rüzgarın hızının çıkması bekleniyor. Bu nedenle de bütün hafta boyunca İstanbul'da yağış etkili olacak. Yağışın etkili olması demek tabii ki de trafik anlamına da geliyor. Bu nedenle de İstanbullular yarın hem soğuk hem yağışlı bir havaya uyanacak. Bu nedenle de trafik normalden daha da fazla olabilir. Aslında hafta sonu olmasına rağmen bugün bile trafik şu anda kontrol ettiğimde %62 oranında ki bu saate ve hafta sonuna göre oldukça yüksek bir oran. Özellikle de Anadolu yakasında %71'e kadar ulaşan bir trafikten bahsediyoruz. O yüzden bu hafta boyunca yağışın özellikle de çarşamba gününe kadar şiddetli bir şekilde devam edeceğini, hafta sonuna kadarsa yine aralıklarla devam edeceğini belirtelim. Bu nedenle de hafta boyunca dışarıya çıkarken dikkatli olmakta fayda var Korhan.
0: Tuana Çiftçi aktardı. Yine yeni bir gelişmeyle devam edeceğiz. Makine ve kimya endüstrisi Gazi Fişek Fabrikası'nın su ısıtma merkezinde iş kazası meydana geldi. Kazada bir işçi hayatını kaybetti. Ayrıntıları Özden Erkuş aktaracak. Özden.
3: Korhan, kaza bugün öğleden sonra saatlerinde yaşandı ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Gazi Fişek Fabrikası'nda yaşandı kaza. Fabrikanın su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında yaşanan bir kazaydı ve bu kazada ikisi ağır olmak üzere toplam 4 MKE personeli yaralandı. Yaralı personel derhal olay yerine çağrılan ambulanslarla sağlık kuruluşlarına sevk edildiler. Tedavilerine başlandı ancak yaralı personellerden biri maalesef tüm müdahaleye rağmen ki ismi Ferhat Öz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Bir diğer personel, hafif yaralanan personelden biri ise kısa süre sonra taburcu edildi. An itibariyle iki MKE personelinin hastanedeki tedavisinin devam ettiğini belirtelim. Ancak içlerinden birinin durumu ağır. Bu bilgiyi de paylaşalım. Bir kere daha altını çizelim. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Gazi Fişek Fabrikası'nda ısıtma merkezindeki rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında bir iş kazası meydana geldi ve bu iş kazasında bir işçi hayatını kaybederken biri ağır olmak üzere 3 işçi de yaralandı. Hemen şu bilgiyi de paylaşalım. İş kazası tesisin su ısıtma merkezinde yaşandı ve fabrikada üretim hatlarında herhangi bir sorunun söz konusu olmadığı bilgisi de bizlerle paylaşıldı. Dediğimiz gibi Gazi Fişek Fabrikası'nda bugün öğleden sonra saatlerinde yaşanan bir iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
0: Özden Erkuş aktardı başkentteki kazayı. Yine Ankara gündemiyle devam edelim. Kabine yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem başlığı da fon soruşturmaları olacak.
4: Fon soruşturması, terörsüz Türkiye süreci, Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin yansımaları. Kabine kritik başlıklarla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Konunun mali ve adli boyutlarına ilişkin son durum hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
5: Ve bu eğitimi almaya hak ettiniz.
4: Toplantıda fon krizi nedeniyle mağdur olanlar için atılacak adımlarla benzer sorunların yaşanmaması için alınacak idari ve finansal tedbirler değerlendirilecek. Kabinede terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakma süreci de değerlendirilecek. Sincar dahil Irak'ın kuzeyindeki PKK unsurlarının silah bırakma süreciyle Suriye'de YPG'nin entegrasyonuna ilişkin süreçteki son durum istihbarat raporları eşliğinde masada olacak. Kabine toplantısında dış politika başlıkları da konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeler konusunda kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği, ABD-İran gerilimi ve ateşkes çabaları, Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları ve Gazze gibi başlıkların da kabinede değerlendirileceği belirtiliyor. Toplantıda 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde meclis gündemine getirilecek öncelikli yasa teklifleri de masada olacak.
0: Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan soruşturma başlatıldı. Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlının telefon incelemesinde Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le yazışmaları ortaya çıkmıştı. Mesaj içeriklerinde görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le ilgili olduğu iddia edilen bölümler yer alıyor. Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet ödemesinden söz edildiği belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddialar üzerine Yeni Parti Milletvekili Erdem hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Balıkesir Karesi ilçe başkanlığı için düzenlenen ön seçimlere katıldı. İktidar olmak için parti kurduklarını söyleyen Özel, önümüzdeki seçimi kazanma kaygısı olan bir yönetim oluşturacağız dedi.
6: Bu yönetim bu partiyi girdiği ilk seçime sokacak ve bu yönetim bu partinin muhalefetteki tek kongresini yapmış olacak. İktidara yürüyen bir yönetim yazacağız. Onun görüşlerini aldığı, şehrin ihtiyaçlarının belirlendiği güçlü seçim kaygısı olmayan, daha doğrusu kaygısı bugün parti içindeki seçimi kazanmak değil, kaygısı önümüzdeki seçimi kazanmak olan bir yönetim kurulu yapacağız. Hiç kimse unutmasın, biz yeni partiyi bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk. Yeni parti kendine ait hedefi olan, özgüveni yüksek olan, bütünün neredeyse tamamına sahip olan, birbirine de çıkar ilişkileriyle değil, kardeşlik hukukuyla bağlı olanların partisidir.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil 1 Ekim'de sona erecek. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlayacak. Peki yeni dönemde meclisin gündeminde neler olacak? Ayrıntılara bakalım.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili bitiyor. Yeni yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Genel kurulda Perşembe günü saat 14'te özel oturum düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine seslenecek. Aynı akşam Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyon düzenlenecek. Yeni yasama yılının açılmasının ardından Meclis Genel Kurulu mesaisine 6 Ekim Salı günü başlayacak. Peki 28. dönem 5. yasama yılında meclisin gündeminde neler olacak? Hepsini terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonu kurulacak. Genel kurulda ilk görüşülecek düzenlemenin geçen yasama yılında meclise sunulan ancak yoğun gündem nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay kanun teklifi olması bekleniyor. 9 maddelik teklifte Türk Kızılay'ın görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler yer alıyor. 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi de genel kurulda görüşülmesi beklenen düzenlemeler arasında. 13. yargı paketinin de Ekim ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören kanun düzenlemesinin yeni yargı paketinde olacağı belirtiliyor.
0: İstanbul'da polis ekipleri torbacılık yaptığı düşünülen bir kişiyi durdurdu. Uyuşturucuyu sıra dışı noktalara saklayan şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı. Şüpheli motosikletiyle durdurulduğu ilk aramada temiz çıktı. Ancak polis ekipleri ayrıntılı aramaya girişince önce kol saatine gizlediği satışa hazır vaziyette uyuşturucu paketini buldu. Motosiklet selesini kaldırıp altındaki eşyayı da inceleyen ekipler bu kez de bir kulaklığın içine saklanmış uyuşturucu paketleri buldu. Dağıtıma çıktığı tahmin edilen şüphelinin üzerinden uyuşturucu ticaretinden elde ettiği düşünülen bir miktar para da ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikalı müzakerecilerin bu hafta İran'la daha fazla müzakere yapmasını bekliyorum dedi. Trump, dün İran'ın hafta içinde yaptığı önerisini reddettiğini açıklamıştı.
1: Trump, Amerikalı müzakerecilerin bu hafta İran'la daha fazla müzakere yapmasını bekliyorum dedi. Açıklama, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran'ın önerisini reddetmesinden bir gün sonra geldi. Axios haber sitesine konuşan Trump, anlaşma yapmak istiyorlar. Ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil, dedi. Tahran'ın yapmak istediği anlaşma için belki bir yıl önce üzerinde anlaşabileceğimiz bir anlaşma ifadesini kullandı. Amerikan ve İran heyetleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında Salı günü New York'ta Katar'ın arabuluculuğunda görüşme yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerikan tarafına bir öneri sundu. Tahran, Hürmüz Boğazı'nın bir hafta içinde açılmasını ve nükleer müzakerelere başlanmasını önerdi. Karşılığında Hürmüz'deki Amerikan ablukasının ve petrol satışına uygulanan ambargonun kaldırılmasını, bölgesel ateşkese dönülmesini talep etti. Trump günler sonra öneriyi reddetti. Axios, Katar'ın ve diğer bölge ülkelerinin müzakereleri yeniden canlandırmaya çabaladığını yazdı. Ancak taraflar arasında kilit konularda görüş ayrılıklarının sürdüğüne dikkat çekti. İran, müzakerenin Hürmüz Boğazı'na odaklanmasını, Trump yönetimi Tahran'ın nükleerden taviz vermesini istiyor. Trump'ın son açıklaması da buna işaret ediyor. Önerinin reddine ilişkin arabulucuların henüz bir şey iletmediğinin de altını çizdi. Amerikalı bir yetkili de anlaşma için Katar'ın mekik diplomasisinin sürdüğünü ifade etti.
0: İran savaşında bir yandan da anlaşma arayışı sürüyor ancak Washington'la Tahran henüz ortak bir noktada buluşabilmiş değiller. Peki pazarlık nerede tıkanıyor? Bir uzman görüşü alacağız, durumu değerlendireceğiz. İstinye Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Özgenur Güler yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Güler NTV yayınına.
2: Merhabalar, iyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Ne dersiniz, taraflar tam anlaşacak gibi oluyor, tekrar gerginlik deyim yerindeyse kaset başa sarılıyor. Aylardır durum böyle. En son geçen hafta Birleşmiş Milletler'in New York'taki toplantılarında İran tarafı aslında Donald Trump'a bir seçenek sundu, bir anlaşma teklif etti. Donald Trump reddetti ama yeni bir anlaşma bekleniyor. Ne dersiniz, yakın zamanda bir anlaşma sağlanır mı yoksa bu şekilde devam edecek gibi mi gözüküyor?
2: Evet, bir süreç tıkanması yaşıyoruz görünen, o dediğiniz gibi masanın üzerinde duran şartlara bakmamız gerekiyor burada. Çünkü şu anda çok ilginç bir eşikteyiz. Bir tarafta savaşın yeniden çok daha sert bir safhaya geçme ihtimali var. Diğer tarafta ise diplomasi kapısı tamamen kapanmış değil. Tabii İran'ın ortaya koyduğu teklif kabaca şuydu. Hürmüz Boğazı yeniden açılsın, nükleer görüşmelere dönülsün. Buna karşılık Amerika deniz ablukasını kaldırsın. İran petrolüne yönelik yaptırımlarda geri adım atsın ve bölgesel ateşkes tesis edilsin. Trump bunu kabul etmiyor çünkü Amerika tarafının temel itirazı şu. Washington önce İran'dan özellikle nükleer dosyada daha büyük tavizler görmek istiyor. İran ise tam tersini söylüyor. Önce üzerindeki askeri ve ekonomik baskıyı azalt, sonra masaya oturalım diyor. Dolayısıyla bu kavga sadece ne üzerinde anlaşılacağı konusunda değil, kimin önce adım atacağı konusunda da bir tıkanmışlık durumu yaşatıyor bize. Ben bunu iki kişinin bir koridorda karşı karşıya gelmesine benzetiyorum. İkisi de geçmek istiyor ama hiçbiri diğerine yol vermek istemiyor. Üstelik her ikisi de geri çekilmenin kendi kamuoyunda zayıflık olarak okunacağından da endişe ediliyor. İşte tehlike burada aslında. Çünkü savaşlarda bazen büyük felaketler büyük stratejik kararlardan değil, küçük yanlış hesaplardan çıkar. Trump aynı anda tabii bu hafta daha fazla görüşme bekliyorum da dedi, haberde ifade edildiği gibi. Bu iki düşünceyi yan yana koymak gerekiyor. Çünkü Trump diplomasisinin karakteristik özelliği biraz da burada. Bir eli masada, diğer eli tehdidin üzerinde. Bunu daha önce Kuzey Kore meselesinde gördük. Trump 2017'de Kuzey Kore'ye karşı son derece sert bir dil kullanmıştı ve dünya gerçekten büyük bir askeri çatışmadan endişeleniyordu. Ardından 2018'de Singapur'da aynı lider iki masaya oturdu. Dolayısıyla Trump'ın sert söylemi otomatik olarak yarın büyük savaş başlayacak şeklinde okuyamıyoruz. Doğru olmuyor. Fakat aynı şekilde bunu sadece pazarlık tiyatrosu olarak da görmek tehlikeli. Çünkü bugün Amerika İran çatışmasında sahada gerçek askeri unsurlar, gerçek kayıplar, Hürmüz gibi dünya ekonomisini etkileyen son derece kritik bir coğrafya var. Tabii bir de Kasım seçimleri meselesi var. Şimdi Trump 22 Eylül'de burada Birleşmiş Milletler konuşmasında İran'a karşı son derece ağır bir askeri tehditte bulundu. Aynı zamanda Kasım ara seçimlerinden sonra bir anlaşmanın mümkün olabileceğini işaret etti. Trump'ın söylemini hem askeri baskı hem de seçimlerden sonraki diplomatik ihtimal de yan yana duruyor. Bu bize şunu söylüyor. Önümüzdeki birkaç hafta yalnızca Tahran'ın ve Washington'ın dış politika hesaplarıyla değil, Amerikan iç siyasetiyle de iç içe geçmiş durumda. Ben burada üç ihtimal görüyorum. Birincisi, kontrollü gerilim devam edebilir. Bana göre şu anda sahada gördüğümüz tabloyu en uygun senaryo bu. Taraflar birbirlerini yıpratırlar ama doğrudan topyekün savaşa geçmemeye çalışırlar. Hürmüz'de gerilim, yaptırımlar,
0: yani yakın bir zamanda yine askeri gerilim beklemiyorsunuz. Bu müzakerelerin bir şekilde zaman içerisinde yayılarak bir sonuç bekliyorsunuz. Doğru mu anlıyoruz?
2: Evet, doğru. Tabii Kasım sonrasında askeri tırmanma artabilir. Eğer önümüzdeki haftalarda Katar, Umman ve diğer arabulucuların yürüttüğü temaslardan sonuç çıkmaz ise Amerika'nın İran üzerindeki askeri baskı yeniden artabilir. Nitekim Amerika'nın yeni saldırı seçeneğinin tamamen ortadan kalkmadığını da Trump kendisi söyledi. Ve belki de bundan ben yakın bir zamanda görmüyorum anlaşma. Ama 1,5-2 seneyi bulacağını düşünüyorum bu sürecin. Son anda bir anlaşmaya varılabilir ama bu çok uzun sürecek gibi gözüküyor.
0: Hürmüz dediniz. Tabii İran'ın en büyük kozu şüphesiz Hürmüz Boğazı ama bir yandan da tabii ticaret durmuş durumda. Para da kaybediyor. Diyor. Zaten ekonomik krizle boğuşan bir İran var. Ne kadar dayanabilirler sizce bu duruma?
2: Tabii çok tehlikeli seçenekler bunlar. Baktığınız zaman Trump da aslında bu savaşa girmeden önce bu kadar da ekonomik olarak yıpranacağını da düşünmüyordu. Hürmüz'e baktığımızda aslında Amerika-İran savaşının en kritik düğüm noktası olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü mesele sadece İran Hürmüz'ü kapatır mı, Amerika açar mı meselesi değil. Hürmüz artık İran'ın elindeki en önemli pazarlık kartlarından biri haline gelmiş durumda. Ben Hürmüz'ü İran'ın dünyaya açılan kapısı olmaktan çok bugün dünya ekonomisinin sigorta kutusu gibi görüyorum. İran o sigortayla oynadığında ışık sadece Tahran'da veya Washington'da sönmüyor. Çin'de, Avrupa'da, Körfez ülkelerinde enerji ithal eden ekonomilere kadar herkes etkileniyor. İran'ın stratejisinin zekice ama son derece riskli tarafı da burada. Ama Amerika tabii ki askeri olarak İran'dan daha çok güçlü. İran bunun farkında. Dolayısıyla Amerika ile klasik anlamda benim savaş uçağım seninkinden daha güçlü yarışına da girmiyor. Bunun yerine Amerika'nın üstünlüğünü maliyet üreterek dengelemeye çalışıyor. Hürmüz bunun için de biçilmiş bir kaftan. Evet. Çünkü İran'ın kabaca mesajı şu: ben ekonomik olarak beni ekonomik olarak boğmaya çalışırsınız ama bunun bedelini sadece İran ödemez. Dünya enerji sistemi de öder diyor. Fakat burada İran için de bir tabii birçok paradoksu var. Rakibinize zarar veriyorsunuz ama kendi ekonominizin de nefes borusunu da sıkıyorsunuz. Dolayısıyla Hürmüz şu an

0: Hürmüz açılırsa bu yalnızca gemilerin geçmeye başlaması anlamına gelmez. Amerika-İran savaşında siyasi tansiyonun düşmeye başladığının da en güçlü işaretlerinden biri olur. Fakat Trump bu tansiyonu düşürmeye çok yanaşmıyor açıkçası. Baktığımız zaman burada pazarlık masasındaki güç dengesi için hala mücadele ediyorlar ve biraz daha sürecek gibi duruyor.
1: Biraz daha sürecek diyorsunuz, zamana yayılmasını öngörüyorsunuz. Peki bu durumda Türkiye'nin durumunu, tutumunu hem ekonomik anlamda hem jeopolitik anlamda nasıl değerlendirirsiniz bu gerilimin devam etmesini?
0: Tabii Türkiye en başından beri bu savaşın ara bulucularından biri oldu. Bence şunu söylemek gerekiyor. Türkiye bu savaşın tarafı olmak istemiyor ama bu savaşın sonuçlarından da etkilenmek istemiyoruz. Çünkü İran bizim komşumuz, Irak bizim komşu, Suriye yanı başımızda, Hürmüz'deki kriz enerji fiyatlarını etkiliyor. Türkiye'nin şu ana kadarki çizgisi de net. Çatışmanın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi ve Hürmüz'de güvenli kesintisiz ve serbest geçişinin yeniden sağlanmasını istiyoruz. Hakan Fidan da 15 Eylül'de bunu açık biçimde söyledi, yine yakın zamanda dile getirdi ve İran'daki gelişmelerin Türkiye'yi doğrudan ilgilendirdiğini özellikle vurguladı. Ben Türkiye'nin pozisyonunu burada köprü metaforundan biraz daha farklı görüyorum. Çünkü Türkiye köprü bir ülke sözünü çok kullanıyoruz. Evet, ama bugünkü tabloda Türkiye daha çok iki tarafta da konuşabilen bir yangın koridoru oluşturuyor. Yani Amerika ile NATO müttefikiyiz. İran'da yaklaşık 4 asırlık sınırımız var. Körfez ülkeleriyle ilişkilerimiz güçlü. Irak ve Suriye'de doğrudan güvenlik çıkarlarımız oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin çıkarı bu savaşta bir tarafın diğerini ezmesinden ziyade yangının bölgesel bir savaşa dönüşmeden söndürülmesi. Bu yüzden yangın koridoru demeye çalışıyorum. Tabii ki sürekli diplomasi çağrısı yapmıyoruz sadece. Türkiye'nin Amerika'da ve İran'da doğrudan temas yürüttüğünü, bu müzakereleri yürüttüğümüzü de söylüyoruz. Bugün Türkiye-İran diplomatik kanalı açık. Tabii ki çabalarımız var. İran'ın istikrarsızlaştırılması Türkiye'nin çıkarına hiçbir zaman olmuyor. Tabii ki Amerika ile de savunma anlaşmalarımız var. Dolayısıyla ya komşunuzun evi yanıyorsa sizin evinizin değeri artmaz. Rüzgarın yönünü düşünmeye başlarsınız. Türkiye'nin İran konusunda dikkatli davranmasının sebeplerinden biri de bu. Evet. Ve Hürmüz'de yine az önce konuştuğumuz sebeplerden biri. Bu, dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki dönemde oynayabileceği en değerli yine rol askeri değil, diplomatik rol olacaktır.
1: Evet. Şimdi bir yandan sert açıklamalar geliyor ama bir yandan da arka kapı diplomasisi devam ediyor mu sizce? Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler bekler misiniz görüşmeler anlamında? Yeni şartlar masaya gelir mi?
0: Yeni şartlar, artık bütün kartlar bence masaya konulmuş durumda. Kimi taviz verip vermeyeceği söz konusu. Diplomasinin bittiğini düşünmüyorum elbette. Bugün Amerika-İran savaşının en önemli paradoksu bu. Sahada silahların sesi yükselirken masanın altında diplomasi aslında devam ediyor. Bu çok önemli çünkü diplomasi dediğimiz şey tarafların birbirini sevmeleri değil. Diplomasi birbirlerini sevmeseler, hatta birbirlerine güvenmeseler bile ortak bir çıkış yolu bulabilmeleridir. Ve diplomasi dostlarla konuşma sanatı değil. Asıl diplomasi konuşmak istemediğiniz insanlarla konuşabilmek. Dolayısıyla bir tarafta Trump son derece sert bir dil kullanırken İran üzerinde baskıyı arttırıyor ama uzlaşmaya varıldığını da düşündüğünü de açıklıyor başka yerlerden. Bunun iki kişinin birbirine kilitlenmiş kapının iki tarafına bakmasına benzetebiliriz. İkisinin de cebinde anahtar var ama ikisi de önce diğerinin anahtarı çevrilmesini bekliyor. Evet. Diplomasinin görevi tam da burada devreye giriyor. Katar, Umman ve diğer arabulucuların önemi bunun için çok büyük. Türkiye'nin arabuluculuğu da çok büyük. Diplomatik alanı var. Dolayısıyla baktığımız zaman elbette ekonomik dengeler söz konusu olduğu sürece diplomasi her zaman devam edecektir. Büyük anlaşmayı bir gecede yapmak yerine küçük anlaşmaları birbirine bağlayabilirsiniz. Masada her şey var ama belki de bu süreç küçük küçük anlaşmaların birbirine bağlanmasıyla sonuçlanabilir. Çünkü diplomaside güven bazen başlangıç şartı değildir. Bir sonuçtur. Küçük bir adım atılır. Karşı taraf karşılık verir. Sonra ikinci adım. Evet. Ben yavaş yavaş o basamağın gideceğini düşünüyorum. Masadaki bütün kartların iki taraf tarafından kabul edileceğini düşünmüyorum.

0: Peki olası anlaşma durumunda ilk somut işareti nasıl görürsünüz? Örneğin ne olursa evet yavaş yavaş anlaşacaklar diyebiliriz.
1: Burada Trump'ın öngörülmezliği bize aslında bu soruyu biraz cevaplamamızı zorlaştırıyor baktığınız zaman. Bugünden yarına çok fazla değişiyor açıklamaları, ama Trump'ın açıklamalarından çok şimdi atmosferi okuyunca biz ancak yorumlar yapabiliyoruz. Ben bir anda Amerika ve İran barışlı şeklinde gelmesini beklemiyorum. İki anlaşma büyük ihtimalle dediğim gibi küçük teknik ve aşamalı bir ateşkes formülü olacaktır. Yavaş yavaş bence bu sinyaller Hürmüz'den gelir. Hürmüz'ün ufak ufak sen bir adım at ben de bir adım atayım üzerinden geçecektir. İlk aşamada belki İran şunu söyleyebilir. Hürmüz'deki ticari geçişleri güvenli hale getiriyorum. Dediği anda yavaş yavaş diplomasinin işe yaradığını görmeye başlayabiliriz. Belki sonra da Amerika karşılığında İran limanlarına yönelik baskıyı belli ölçüde gevşetiyorum der. Burada bakarız ki anlaşma yavaş yavaş gerçekleşiyor. Sonra ikinci aşama olarak karşılıklı saldırılar durdurulur ve belirli hedeflere saldırmama taahhüdü oluşturarak başka türlü bir anlaşmaya gider. Tabii en zor dosya nükleer program. Nükleer program konusunda taviz ve anlaşma yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü İran'ın uranyum zenginleşme faaliyetleri, stokları, uluslararası denetim mekanizmaları konuşuluyor.
0: Gerçi İran programa geri dönebileceğinin sinyallerini verdi geçtiğimiz gün. Ne dersin?
1: Evet, fakat Washington da burada çok keskin, yani Trump da çok keskin. O sinyalleri alıyor fakat bir uzlaşmaya çevirmiyor. Dolayısıyla Amerika'da burada doğrulanabilir bir güvence isteyecektir. İran'da bunun karşılığında yaptırımların kaldırılmasını. Yani tarafların en büyük problemi aslında ne yapılacağı kadar kimin önce yapacağı. Önce Amerika baskıyı mı kaldıracak, İran güvenceyi mi verecek gibi. Dolayısıyla baktığımız zaman masada aslında iki tane görünmez sandalye var. Birinde güvensizlik, diğerinde geçmiş deneyimler oturuyor o sandalyede. Bu nedenle ilk anlaşmanın mükemmel olması da gerekmiyor açıkçası. Hatta bence mükemmel anlaşma aramak da hata olur. Önce savaşın ateşini düşürmek. Savaşın ateşi düştükçe dediğiniz ilk sinyal savaşın ateşinin düşmesi sinyalidir. Sonra yavaş yavaş Hürmüz üzerinden ekonomik yaptırımların yavaşlaması ve söndürülmesidir. Ben buna yangın söndürmek, sonra bir evi tamir etmek olarak bakıyorum. Ev yanarken duvarın rengini tartışamazsınız. Önce yangını söndürürsünüz. Dolayısıyla bugün Amerika-İran nükleer programından bahsediyorsa, bölgesel nüfuza, yaptırımlardan işte İsrail'e kadar konuşabileceği onlarca büyük mesele var. Dolayısıyla yavaş yavaş bu sinyaller Hürmüz üzerinden gelip nükleerde yine tıkanacağını düşünüyorum. Bu yüzden en başta dediğim gibi bu belki 1-2 yıla yayılabilecek bir süreç.
0: Masadaki görünmez sandalye dediğiniz, sizin benzetmenizden yola çıkarak o görünmez sandalyelerden bir tanesinde de İsrail'in oturduğunu söyleyebilir miyiz? İsrail'in bu saldırgan, bu maksimalist tutumu, bu gerginlikten beslenen politikası sizce bu anlaşmanın arkasındaki engellerden biri midir?
1: Tabii ki denklemin tam göbeğinde İsrail. Baktığımız zaman Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla, yani 28 Şubat'ta başladı. Amerika ve İsrail adıyla başladı. Tabii ki temel stratejik kaygısını şöyle özetliyorum. Az önce konuştuğumuz şey İran'ın nükleer kapasitesi. Evet. İsrail açısından mesele sadece İran'ın bugün ne yaptığı değil, yarın ne yapabilecek kapasiteye ulaşacağı. Bu nedenle İsrail uzun süredir İran'ın nükleer kapasitesinin belli bir eşiğin üzerinde çıkmasını kendi ulusal güvenliği açısından kabul edilemez görüyor. Trump'ın son Birleşmiş Milletler konuşmasında da Amerika'nın İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğini yeniden vurgulaması, Amerika'nın ve İsrail'in bu başlıkta aslında stratejik yakınlığında bize sinyallerini verdi. Ama işin ilginç tarafı şu, Amerika'nın istediği anlaşma ile İsrail'in kendisini güvende hissedeceği anlaşma her zaman aynı şey olmuyor. Trump açısından belirli şartları sağlayan bir anlaşma yeterli olabilir. Konuştuğumuz gibi Hürmüz açılsın, evet, gibi uluslararası denetim mekanizması kurulsun. Hı hı. İsrail ise daha uzun vadeli bir hesapta. İran'ın nükleer altyapısı ne kadar kaldı diye düşünüyor. Balistik füze kapasitesi ne durumda diye düşünüyor. Lübnan'daki Hizbullah ne olacak diyor. Yemen'deki Husi'leri düşünüyor. İran birkaç yıl sonra yeniden askeri kapasitesini oluşturabilir mi? İşte burada diplomasi zorlaşıyor. Aslında diplomasiyi zorlaştıran İsrail. Evet. Çünkü bazen savaşı başlatan ülkelerin savaşı bitirmek için ihtiyaç duydukları şartlar aynı olmayabiliyor. Yani arabada gidiyorsunuz ama farklı duraklarda inmek isteyen iki yolcu var. Benim durağım burası diyor Amerika. Ama İsrail diyor ki hayır, ben biraz daha gitmek istiyorum. Ve önümüzdeki dönemin en kritik konularından biri bence tam olarak bu olacak. Evet. Trump İran anlaşmasına yaklaşırsa, dediğiniz gibi o sinyaller gelirse, ki gelmesi mümkün, Netanyahu yönetimi bu anlaşmayı asla yeterli bulmayacak.
0: Son olarak 1-2 yılı işaret ettiniz. 1-2 yıl sürmesini bekliyorum dediniz. O zaman yakın bir zamanda bu sürüncemenin devam edeceğini, sona ermeyeceğini öngörmek herhalde zor olmayacaktır. Ne dersiniz önümüzdeki günler için son olarak?
1: Evet, açıkçası ne kadar yorucu olursa olsun bu süreç biraz daha devam edecek. Kesin bir tarih elbette veremeyiz ama mevcut tabloya baktığımızda dediğim gibi Kasım ayını çok kritik bir eşik olarak görüyorum ben. Kendisi Trump kendisi için savaşın bir ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini düşündüğünü söyledi ama bu biraz bekleyecek bence. İran'ın beklediği ekonomik baskıya daha fazla dayanamayacağını düşünüyor ama bu garanti değil. Baktığımız zaman bu bir iki seneye yayılacaktır. Hürmüz konusunda ve nükleer konusunda 6'şar aylık süreler boyunca yavaş yavaş diplomatik süreçlerle o 2 yıllık süreci hala savaş olarak konuşuyoruz gibi geliyor bana.
0: Doktor Özgenur Güler, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi, teşekkür ederiz yayına katkı için.
1: İyi yayınlar, teşekkürler.
0: Evet, Özgenur Güler'le birlikte Amerika-İran gerilimi konuştuk ve yine dış haberler gündemiyle bülteme devam ediyoruz. Rusya ve Almanya'nın dışişleri bakanları Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi. New York'taki görüşmenin ana gündem maddesi Karadeniz'deki tahıl taşımacılığı ve Ukrayna Savaşı oldu. Ancak temasın ardından yapılan açıklamalar iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü gösterdi.
2: Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları yıllar sonra aynı masada buluştu. Ancak görüşmeden yeni bir diplomatik açılım çıkmadı. Alman Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan görüşme talep etti. Görüşme 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında basına kapalı olarak yapıldı. Bu, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasından bu yana iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki ilk yüz yüze görüşme oldu. Rus ve Alman bakanlar son olarak Ocak 2022'de Moskova'da bir araya gelmişti. Reuters'a konuşan bir kaynağa göre Almanya görüşmede Karadeniz üzerinden tahıl ihracatının yeniden güvenli şekilde sürdürülebilmesi için Rusya'nın mümkün olan her şeyi yapmasını talep etti. Berlin ayrıca Moskova'ya Almanya, Avrupa ve NATO'ya yönelik gerilimi tırmandıran adımlardan vazgeçmesi çağrısında bulundu. Temasların ardından Rus bakansa kameraların karşısına geçti. Lavrov, Alman mevkidaşının söylediklerinde yeni bir şey olmadığını belirtti. Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'daki cephe hattında taviz vermesine istediğini aktardı.
3: Almanya'nın liderliği tarafından her gün resmi ve kamuya açık şekilde dile getirilenlerin tamamını yeniden dinledim. Ondan yeni bir şey öğrenmedim. Ona beni arayıp açıklamamı oku da diyebilirdiniz dedim. Rusya'yı kınayan resmi söylemlerini tekrarladı. Bunun bir diyalog olup olmadığına siz karar verin.
2: Görüşme iki ülke ilişkilerinin kopma noktasına geldiği bir dönemde yürütülmesi açısından da dikkat çekiyor. Almanya geçen ay Leipzig Havalimanı'na yönelik drone saldırısı girişiminde bulunulduğunu öne sürmüştü. Berlin yönetimi girişimden Moskova'yı sorumlu tuttu ve Rusya'nın Bonn'daki başkonsolosunu sınır dışı etti. Kremlin ise St. Petersburg'daki Alman başkonsolosluğunu kapatarak misilleme yaptı.
0: Bültenin başında bahsetmiştik. İstanbul'da yer yer şiddetli yağış yaşanacak demiştik. Öyle de oluyor. NTV muhabiri Tuana Çiftçi bir kez daha karşımızda. Hemen soralım Tuana. Saat saat değişiyor galiba bulunduğun yerdeki durum. Neler aktarırsın bu kez?
4: belirttiğimiz gibi Gazi Osman Paşa'dayız. Burada yağış ara ara şiddetini artırarak devam ediyor. Tabii saat 7 itibariyle İstanbul'da yağış başladı ama kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Tıpkı bulunduğumuz noktadaki gibi. Burası Gazi Osman Paşa TEM bağlantı yolu ve adeta yol şu anda göle dönmüş durumda. Ekranlara getiriyoruz. Araçların oldukça yoğun olduğu bir bağlantı noktası burası. Bu nedenle de araçlar geçerken zaman zaman dikkat ederek geçiyorlar. Bu nedenle de trafik yoğunluğunun burada oldukça arttığını belirtelim. Kısa sürede yağış etkili oldu demiştim. Bu yağışın etkili olmasının ardından İstanbul'da bazı yollar işte bu şekilde göle döndü. Şöyle göstermek gerekirse neredeyse ayak bileğime gelecek kadar bir su birikintisi burada oluşmuş durumda. Burası TEM bağlantı yolu, Gazi Osman Paşa'daki bir bağlantı yolu ve araçların oldukça yoğun olduğu bir nokta burası. Bu nedenle de trafik yoğunluğu zaman zaman durma noktasına geliyor ki buradan özellikle de motosikletliler geçerken güçlük çekiyorlar. Tabii ihbarların ardından hemen belediye ekipleri buraya geldiler ve az sonra yolu açmak için müdahalede bulunacaklar. Buradaki yol yaklaşık yarım saattir bu şekilde ve ciddi bir su birikintisi olduğunu belirtelim. Gazi Osman Paşa'da İstanbul genelinde saat 7 itibariyle şiddetli yağış başladı ve kısa sürede etkisini arttırdı ve sadece burada değil Sultan Gazi'de de benzer görüntülerin olduğunu belirtelim ki bu yağış aslında İstanbul'da hafta boyunca devam edecek. Çarşamba gününe kadar özellikle de şiddetini zaman zaman arttırması bekleniyor. Bizim bulunduğumuz Gazi Osman Paşa, Sarıyer, Çekmeköy, Şile, Eyüp Sultan, Arnavutköy, Çatalca özellikle de bu noktalarda hafta boyunca şiddetli yağış olacak ki İstanbul genelinde 100 kilogramı aşması bekleniyor yağışın. Geçtiğimiz günlerde de hatırlayacak olursanız İstanbul'da yağış etkili olmuştu. Ancak bu sefer 4 gün boyunca aralıksız sürecek. Bu nedenle de daha da tehlikeli bir boyuta geliyor ki yağışın sürekli olması benzer görüntülerin de aslında bu hafta olabileceği anlamına geliyor. Sadece yağmur değil, hava da serinleyecek. 15 dereceye kadar düşecek. Yaklaşık 5 derecelik bir düşüşten bahsediyoruz. Hem yağış olacak hem hava serinleyecek. Buna bir de rüzgar eklenecek. Fırtına olması bekleniyor. Hafta boyunca saatteki hızının 70 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Sadece su birikintilerine, su baskınlarına karşı değil elbette, ağaç devrilmelerine karşı da uyarılar var. Hem İstanbul Valiliği tarafından hem de AKOM tarafından. Tekrar belirtelim, İstanbul'da etkili yağış var hafta boyunca. Saat 7 itibarıyla başladı. Bizler de şu anda Gazi Osman Paşa'dayız. Burası TEM bağlantı yolu ve su baskını meydana geldi. Araçların oldukça yoğun olduğu bir nokta burası. Bu nedenle de araçlar temkinli bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Aynı zamanda da ekiplerin de müdahalesi az sonra başlayacak. Bu yolu kullanacaklar için de tekrar bilgilendirmiş olalım Korhan.
0: Tuana Çiftçi aktardı. Devam edelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul'da Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin bu yıl sonuna kadar açılacağını söyledi. İstanbul'da Türkiye Yüzyılı buluşmalarına katılan Bakan Uraloğlu İstanbul'un 1000 kilometrelik metro ağına sahip olması gerektiğini de belirtti.
5: Biz İstanbul'un trafiğini artık yeryüzünden lastik tekerlekli sistemlerle çözemeyiz. Elbette orada yapılması gerekenler var. Onları yapmaya devam edeceğiz. Mesela bir tanesini hemen söyleyeyim. Sarıyer-Kilyos tünelinin de devam ettirilmesiyle ilgili. Önce o tüneli bu sene inşallah sene sonu itibariyle açmış olacağız. Bakın bu tam da Büyükşehir Belediyesi'nin işidir. Yani orada bir hareket olmayınca biz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aldık, yapıyoruz onu. 380 kilometre raylı sistem olan, hadi devam edenleri de dikkate alın, 400 civarında diyelim. Demek ki bir 600 kilometre daha İstanbul'a metro lazım. Elbette bize düşen görevleri biz üzerimize alıyoruz. Hangisi? Ümraniye Beykoz attı. Mesela bakın orada ne oldu? Bizim gündemimize geldi. Cumhurbaşkanımıza arz ettik. O da takdir etti ve onu sorumluluğumuza aldık.
0: İsmail İspanya'da barınma hakkı tartışması sokağa taştı. 87 yaşındaki bir kiracının evinden tahliye edilmesi Madrid'de konut krizine yönelik tepkileri de büyüttü. On binlerce protestocu kira fiyatlarının dondurulmasını ve zorla tahliyeleri önleyecek düzenlemeler yapılmasını istedi.
2: Madrid'de 70 yıldır aynı evde yaşayan 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal kirasını ödeyemeyince polis zoruyla evinden çıkarıldı. İspanya'da öfke büyüdü. Konut krizine karşı gösteriler ülke geneline yayıldı. İspanyollar meydanlarda. 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'e destek için sokaklara dökülen halk ellerindeki pankartlarla slogan attı. Burası Madrid.
6: Bu durum böyle devam edemez. Mari Carmen'in yaşadığı gibi daha fazla tahliye yapılamaz. Her gün 45 ev tahliye ediliyor. Daha fazla bu kaygıyla yaşamaya devam edemeyiz. Bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor.
2: Madrid Kiracılar Birliği'nin çağrısıyla düzenlenen protestolarda turizm amaçlı kısa süreli konut kiralamalarını sınırlayacak kira yasası reformu ve kira fiyatlarının dondurulması da yer aldı. Çok sayıda protestocu gece saatlerinde Puerta del Sol meydanını işgal etti. Çadırlar kuran binlerce gösterici geceyi meydanda geçirdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve katılımın giderek arttığı gösteriler devam ediyor. Protesto 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'in 23 Eylül'de evinden çıkarılmasının ardından başladı. Bir emlak şirketi Abascal'in dairesine satın almış ve kiraya %275 zam yapmıştı. Zamlı kirayı ödeyemeyen Abascal tam 70 yıldır yaşadığı binadan sedye ile çıkarılmıştı.
0: Sırada Tanzanya'dan Türkiye'ye uzanan bir hikaye var. Neredeyse daha bebekken ailesini kaybeden bir çocuk, eski büyükelçi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu'nun onu evlat edinmesiyle hayata tutundu. Bugün 11 yaşında olan Osman Ali tam bir güreş tutkunu. Başpehlivanlık hayali kuruyor Osman Ali.
7: Ve o Osman kısmetiyle birlikte çayırlarda.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protokoldeki ziyaretçisi 11 yaşındaki bir güreşçi Osman Ali Davutoğlu. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda pehlivanları tebrik eden Erdoğan, kendi yaş kategorisinde müsabakalara katılan Osman Ali'yi de unutmadı.
9: Eğer ki Cumhurbaşkanı ile konuşursam sormak istediğim sorular var falan diye böyle hayaller kuruyordu. Ama onları sorduğumu bilmiyorum. Çok uzun görüşemediler tabii. Güzel kısa bir görüşme oldu. Osman çok mutlu ayrıldı.
8: Onun Tanzanya'dan Türkiye'ye uzanan hikayesi adeta filmleri andırıyor. Osman Ali'ye evlat edinense eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu olmuş.
9: Osman 5 aylıkken annesi vefat etmiş. Babası ve babaannesi bir ay daha bakıp Osman'ı ve iki abisini yetimhaneye bırakmışlar. Yetimhane şartlarının kötülüğünden dolayı abiler daha büyük olduğu için yetimhanenin duvarından atlayıp kaçmışlar. Osman tabii yetimhanede kalmış. Özellikle oğlumuz Balkan çok istedi ve ailecek Osman'ı da ailemize katmaya karar verdik. Herkes bize Osman'ı çok şanslı olduğunu söylüyor. Ben buna da katılmıyorum. Biz de çok şanslıyız.
8: Osman Ali şimdi çok mutlu ve oldukça iddialı.
9: Osman'ın Yağlı'da daha 1,5 aylık bir hikayesi var. Osman 1,5 yıldır ASKİ'de minder güreşlerinin öğrencisi. Büyük abileri, büyük başpehlivanlarımız onun böyle vücut yapısından falan gelecek vaat ettiğini söylüyorlar. Osman da o bir sürü beyaz pehlivanın içinde böyle onların nazar boncuğu gibi göründü. Küçükken itfaiyeci olmak isterdi. Şimdi kesinlikle ve kesinlikle Kırkpınar pehlivanı olmak istiyor.
8: Davutoğlu çifti Tanzanya'da lise öğrencisi Ayşe'nin de koruyucu ailesi. Yeşim Meço Davutoğlu farklı sosyal sorumluluk projeleri yürüterek Türkiye ile Tanzanya arasında bir köprü kurmak istiyor.
0: Almanya'nın olimpiyat oyunlarına ev sahipliği için aday şehri belli oldu. Alman Olimpiyat Komitesi Bavyera'nın başkenti Münih'i seçti.
10: Sieger ist München.
11: Münih 1972'nin ardından bir kez daha olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Alman Olimpiyat Komitesi'nin oylamasında başkent Berlin'in yanı sıra ülkenin dördüncü en kalabalık şehri Köln'ü de geride bırakan Bavyera eyaletinin başkenti Almanya'nın aday şehri oldu. Kararı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier açıkladı.
12: Wer es jetzt eben nicht gesehen hat, dem sage ich, Sieger ist München.
11: Münih 1972 olimpiyatlarına da ev sahipliği yapmış, organizasyon 11 İsrailli sporcu ve antrenörün hayatını kaybettiği Münih katliamı olayıyla hatıralara kazınmıştı. Kent yeni adaylığında 1972'de inşa edilen olimpiyat parkını da kullanmayı planlıyor. Los Angeles 2028 olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak, Avustralya'nın Brisbane şehri 2032 oyunlarını düzenleyecek.
0: Başkent Ankara'da Kültür Yolu Festivali kapsamında lezzet noktaları oluşturuldu. Ünlü şefler tarafından belirlenen 60 lezzet noktasında ziyaretçilere Ankara'nın farklı ve öne çıkan lezzetlerini tatma imkanı sunuluyor.
13: Ankara tavasından dönerine, simidinden Beypazarı güvecine. Ünlü şefler Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'nın lezzet haritasını çıkardı.
14: Kültür Yolu'ndaki restoranların hepsi geleneksel değil. Çok farklı konseptlerde ve temalarda servis eden restoranlar var ve bu lezzet noktalarını bir heyetle oluşturduk. Bu heyetin içinde ben de bulunuyorum.
15: Ankara'ya ilk kez gelen birine ben doğal olarak Ankara tabağı öneririm.
16: Ankara'nın lezzetlerinden bir tanesi olan en önemli lezzetlerden bir tanesi Ankara döneridir. Bunun özelliği de kuzu etinden olmasıdır.
13: Şefler tarafından belirlenen 60 lezzet noktası ziyaretçilere Ankara'nın mutfağını oluşturan ürünleri, işletmeleri ve farklı ilçelerin yemek kültürlerini takip edebilecekleri bir rota sunuyor.
17: Ankara mutfağını diğer mutfaklardan ayıran en büyük özellik hizmet sektörünün gelişmiş olmasıdır.
0: Fon soruşturmasında firmalara yönelik tedbirler kaldırıldı. Yeni bir gelişme ayrıntıları da Dilek Yamandemir aktaracak. Dilek.
18: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı açıklama. Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından saatler önce verilen ve fon soruşturması kapsamında mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili savcılık bu kararından dönüldüğünü belirtti. Yazıda sermaye piyasası yani SPK ve ilgili kurullar tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin ve mal varlığının dondurulması kararının kaldırılması talep edildi. Yine söz konusu tedbirlerin ve dondurma kararının kaldırılması için de gereği için ilgili kurumlara yeniden yazı yazılmış oldu. Bu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyordu. Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturma kapsamında saatler önce birden fazla kuruma yazı yazılmıştı. Bir takım tüzel kişilerle birlikte gerçek kişilerin mal varlığı tedbirlerinin bir kısmının dondurulmasına, bir kısmına da el konulması kararı verilmişti ama savcılık dakikalar önce yaptığı açıklamasında ilgili kişi ve kurumların hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulmasının talep edildiği, bu talep doğrultusunda yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler için söz konusu tedbirlerin ve dondurma kararının kaldırılması için de yeni bir yazı yazılmış oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz dakikalarda yapıldı bu açıklama Korhan.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşanıyor. Soruşturma kapsamında bazı firmalara tedbirler koyulmuştu. O tedbirlerin kalktığı açıklandı. Tabii firmalara tedbirler kalktı ama bazı kişilerin de mal varlıklarına da el koyuldu. Dediğimiz gibi fon soruşturması gündemin en üst sıralarındaki maddelerden biri ve gece gündüz hiçbir saat geçmiyor ki yeni bir gelişme yaşansın. Yine günün önemli gelişmelerinden biriydi. Bugün fon soruşturması kapsamında iki ayrı gelişme oldu. Bazı kişilerin mal varlığına el koyulduğu açıklandı. Daha sonra da yine şu anda da son dakika bilgisi olarak ekranda görüyorsunuz. Fon soruşturması kapsamında bazı firmalara yönelik tedbirler koyulmuştu. O tedbirler de şu an itibariyle kalkmış durumda. Noktaladık. Saat başında tekrar burada olacağız.
19: Dakika değil, her dakika. İklim değişiyor, denizler yükseliyor, ormanlar yok oluyor. Bunları değiştirmek senin elinde. Dışarı çık ve doğayla yeniden bağ kur.
20: Yarın için şimdi NTV.
1: Hava durumu.
21: Ülkede yeni hafta yağışlarla başlıyor. İstanbul'da perşembeye kadar aralıklı yağmur var. Sıcaklık 17-18 derece. Ankara yağmurlu 19, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa yağmurlu 20, Antalya yerel yağmurlu 30 derece. Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik arasında yağış hafta genelinde sürecek. Edirne parçalı bulutlu 23, Kocaeli 18 derece. Bölgede karayel kuvvetli. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri bölümünde daha kuvvetli olmak üzere bölgede yağış var. Sıcaklık 17-19 dereceye geriliyor. Ege'de rüzgar çok serin esiyor. Kütahya, Manisa, Denizli boyunca hava bazı saatlerde yağışlı. Manisa 22, Muğla 26 derece, Bodrum parçalı bulutlu. Akdeniz'de Mersin, Adana, Hatay boyunca geniş alanda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Adana 25, Hatay 26 derece. Karadeniz genelinde özellikle Sinop, Tokat, Amasya, Ordu arasında yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Zonguldak 19, Samsun 22 derece. Yağışlı hava Doğu Anadolu'ya da ulaşacak. Güneydoğu'da bulutlanıyor. Erzurum 23, Malatya 26, Diyarbakır yağmurlu 31, Gaziantep bulutlu 26 derece. Hava durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 23.
1: Saatler 23'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Gaziantep'te yolcu minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Gaziantep Osmaniye Karayolu'nda meydana geldi kaza. Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan minibüsün önüne otomobil çıktı. İki araç kafa kafaya çarpıştı ve ikisi de kazanın hemen ardından şarampole yuvarlandı. Otobüs yan yattı. Çarpışmanın etkisiyle devrildi. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralananlar da çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Turgay Tamer'in daha önce gözaltına alındığı, 14 Eylül'de de serbest bırakıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları bir açıklama yaptı. Tamer'in adli tıp doktoru olmadığı belirtildi. Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği yönünde o dönem kendisinde bildirimde bulunulmadı. Bu nedenle Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığı ifade edildi. Turgay Tamer'in bir süredir sağlık sorunlarının olduğunu, bu süre zarfında doktorluk mesleğini sürdüremediği açıklandı. Öte yandan Panafilm direktörü İhsan Kardemir'in şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Karademir yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kaldı. AK Parti'den fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalar geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Kayankaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir ifadesini de kullandı.
2: Fatma Betül Hanım, ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın fon iddiaları nedeniyle görevden affını istemesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da konuştu.
2: Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. O zaman geldiği zaman da karar vereceğiz. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur.
3: Fon soruşturmaları nedeniyle finansal sisteme ve Türkiye ekonomisine yönelik risk olmadığını belirten Çelik, benzer sorunların yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil her türlü tedbir için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çelik, fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır ifadesinde kullandı.
2: Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek.
3: Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan da açıklama var. Ala Kanal 7 yayınında konuştu.
4: Burada alınması gereken tedbir neyse o alınacak. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek. Hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Sorunlar olduğunda da bize yakışır biçimde onları ayrıştırarak ve sorumluları da ayrıştırarak yolumuza devam edelim. Peki. Söylediğimiz şey budur.
1: Anayasa Mahkemesi yeni partinin isminin Yenilik Partisi ile benzediği yönünde yapılan başvuruyu 29 Eylül Salı günü görüşecek. Yenilik Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştu. Bu başvuru mevzuat gereği Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme yeni partinin isim ve rumuzunun siyasi partiler kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkartılması talebini Salı günü ele alacak. Yeni Parti yetkilileri isim benzerliği olmadığını belirtmiş. Buna rağmen aksi yönde bir karar çıkarsa küçük bir değişiklikle yola devam ederiz mesajı verilmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra kritik bölgesel gelişmeler de ele alınacak. İki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik konseyin ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar değerlendirilecek. Görüşmenin ana gündemini bölgesel güvenlik oluşturuyor. Bakan Fidan, Körfez'deki savaştan olumsuz etkilenen Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin tam dayanışma içinde olduğunu teyit edecek. Fidan'ın ziyaretinde Türkiye'nin elindeki S-400 hava savunma sistemlerinin devrinin de gündemde olacağı belirtildi. İngiltere'de Amerikan ordusunun da kullandığı hava üssüne ilerleyen 3 şüpheli araç durduruldu. 5 şüpheli patlayıcı ve terör eylemi hazırlığında gözaltına alındı. Amerikan Başkanı Trump, üsse büyük zarar vermeyi amaçlıyorlardı dedi. Görüntüler İngiltere'nin batısındaki Fairford hava üssünden. Amerikan ordusunun da kullandığı üste alarm var. Alarmın sebebi terör saldırısı şüphesi. Polise gece 3 şüpheli aracın Kraliyet Hava Üssü'ne doğru ilerlediğine dair bir ihbar yapıldı. Bunun üzerine terörle mücadele ekipleri seferber edildi. Şüpheli minibüsler durduruldu, 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin terör eylemi hazırlığı içinde olduğu açıklandı. Gözaltı gerekçesinde patlayıcılarla ilgili suçlar da var. Polis olayın kontrol altına alındığını duyurdu. Ancak soruşturma ve alarm durumu sürüyor. Üssün çevresi 400 metrelik kordon altına alındı, yerleşim yerleri boşaltıldı. Bomba imha birimleri robotlarla minibüslerde inceleme yaptı. Olayın arkasında kim ya da kimler olduğuna dair polis henüz açıklama yapmadı. Olayla ilgili en açık ifade Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi.
5: Şahıslar zaten takibimiz altındaydı. Üsse büyük zarar vermeyi amaçlıyorlardı. İngilizlerle yürüttüğümüz çalışma mükemmel sonuç verdi.
1: Üssün Mart ayından bu yana Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a saldırılarda kullanıldığı biliniyor. İngiltere basını İran'ın Temmuz'da İngiltere'yi savaş suçuna ortak olmakla suçladığı açıklamasını hatırlattı. Dışişleri'nin açıklamasında İran'a yönelik askeri saldırganlığa herhangi bir şekilde dahil olan tarafların kararlarının sonuçları olacaktır denilmişti. Sırbistan'ın popülist devlet başkanı Aleksandar Vučić istifasını açıkladı. İstifayla ikinci ve son görev süresini erken bitiren Vučić, erken seçiminde yolunu açtı. Sırbistan lideri böylece yeni kurulacak hükümetin başbakanı olabilecek. Vučić'in bu kararını ve Sırbistan'daki durumun bölge etkisini gazeteci Eran Hasip'le konuşacağız. Hemen soralım. Eran, Vučić neden böyle bir karar aldı? Ne anlama geliyor bu durum?
6: Vučić iktidarını uzatmak istiyor kısacası. Sorunun cevabı bu. Evet. 26 Ekim'de bu yılın 26 Ekim'inde Sırbistan erken seçime gidiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Vučić artık tekrar başbakan olmak istiyor. Malum çok uzun yıllardır iktidarda Aleksandar Vučić. 2012 yılında siyasi kariyerine başbakan yardımcısı olarak başladı. 2014'te başbakan oldu Sırbistan'da. Sonra 2017'de Cumhurbaşkanı oldu ve bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı görevine devam etti ve hala Sırbistan'ın en etkili figürlerden bir tanesi. Ancak bu dönemde son iki yıldır aslında 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren Novi Sad'da bir duvarın çökmesi sonucu patlak veren gösteriler Vučić'in biraz da olsa iktidarını sarsmış gibi görünüyor. Öyle en azından şimdiden tanımlayabiliriz. Zira iki yıldır başını öğrencilerin çektiği çok ciddi protestolar gerçekleşti Sırbistan'ın tamamında neredeyse. Hatta Belgrad, başkent Belgrad çoğu defa kilitlenme noktasına geliyordu. Çok ciddi kavgalar, çok ciddi protestolar, gösteriler yaşandı bu iki yıl içinde. Ama Vučić bir türlü geri adım atmadı. En son bir erken seçim kararı alması gerektiğini artık karar verdi. Erken seçim ilan etti. Dolayısıyla erken seçimde başbakan olmak için Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti. Şu anda Cumhurbaşkanlığı bugünden itibaren Cumhurbaşkanlığı görevinde meclis başkanı Ana Brnabić görevi devralacak. Dolayısıyla Vučić'in tekrar bir en azından bir dönem daha iktidarını Sırbistan'da devam ettirebilmesi için bu seçimi kazanması gerekecek. Ama ilk defa uzun yıllardan sonra ciddi sayılabilecek bir muhalefetle karşı karşıya. Muhalefet dediğimiz zaman ciddi bir siyasi partiden bahsetmiyoruz aslında. Çünkü bu iki yıllık protesto gösterilerini muhalefetin çok sağlıklı kullanıp en azından muhalif siyasilerin bir güç odağı oluşma imkanı oluşmadı aslında. Öğrenciler başı çekiyor ve şu anda Başbakan Cumhurbaşkanı Vučić'in sandıktaki en büyük rakibi Öğrenciler İttifakı olacak. Öğrencilerin kendi listeleri olacak. Meclise girmeye çalışacaklar ve anketlere baktığımız zaman tabii ki tartışmalı bu anketler ama en azından şu anda %48 oranında, daha doğrusu Vučić'in 10 puan önünde görünüyor şu anda anketlerde. İlginç bir tablo bekliyor aslında Sırbistan'ı. Siz de sorunuzda bahsetmiştiniz. Sırbistan'daki seçim sonuçları aslında bütün bölgenin de bir anlamda kaderini belirlemiş
1: olacak. Tam da onu soracaktım. Erkan Asip, bölgeden bahsediyorsun. Bu gelişmelerin, bu seçimlerin başta Kosova olmak üzere bölgeye etkisi nasıl olacak sizce?
6: Sırbistan bölgenin en büyük ülkesi, en büyük gücü, en büyük ekonomisi. Dolayısıyla etrafta da yaşayan Sırp unsurları dikkate aldığınızda malum Makedonya'da, Kosova'da, Bosna Hersek'te, Hırvatistan'da dahi çok ciddi bir Sırp nüfusu da yaşıyor. Dolayısıyla bütün bölgeyi etkileyen bir tablo var Sırbistan'da. Ve milliyetçi bir iktidarın olduğunu dikkate alırsak tabii ki bu bölgenin tamamında etkili bir faktör oluyor bu çiz bir anlamda. Mesela Bosna'nın hala tam anlamıyla tırnak içinde bu kelimeyi kullanacağım, devlet gibi çalışamamasının sebebi aslında biraz da oradaki Sırpska Republika'nın Sırbistan'la olan yakın ilişkilerinden kaynaklanıyor. Sırbistan'ın diğer tarafta malum Rusya'yla çok ciddi ilişkileri söz konusu. Avrupa Birliği ile müzakere yürüten bir ülke aslında Avrupa Birliği'nin dış politikadaki rotasını izlemedi bu anlamda. Rusya'ya yaptırımlar uygulamadı Sırbistan. Avrupa'da tek ülke Rusya'ya yaptırımlar uygulamayan bir ülke. Dolayısıyla hem bölgesel olarak ama küresel anlamda da etkileri olan bir güce sahip en azından şimdi kadar gördüğümüz gibi. Çünkü bu bölgenin Avrupa Birliği süreçleri, bölgenin tamamının Avrupa Birliği süreçlerini aslında biraz da Sırbistan'ın ne gibi politikalar izleyeceğine bağlı olarak takip etmemiz lazım. Dediğim gibi Kosova ilişkilerinde de önemli bir gelişme bekliyoruz. Aslında şöyle bir avantajı da var Vučić'in iktidarı döneminde. Çünkü Vučić tek başına iktidar ve tek başına karar alabilen bir liderdi bugüne kadar. Yani Kosova'yla uygun bir plan olması halinde Vučić anlaşılabilir, daha doğrusu bir anlaşma sağlanılabilir en iyi profillerden bir tanesiydi. Malum şu anda 25 yıllık hapisle cezalandırılan Lahey'deki Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile Vučić zamanında bir anlaşmanın varlığına dair bir söylem çıkmıştı aslında. Merkel'in, Almanya Başbakanı Merkel'in o dönemde bu anlaşmaya engel olduğu, o da işte sınırda bazı Sırpların yoğunlukta olduğu Mitrovica gibi belediyeleri Sırbistan'a dahil edilip onun yanında Preševo ve Bujanovac bölgesinin Kosova'ya dahil edilmesi gibi bir harita değişikliğiyle bu Kosova-Sırbistan arasındaki ilişkilerin normale dönmesi planları vardı ama tabii o dönem gerçekleşmedi. Çünkü böyle bir harita değişikliği aslında tüm bölgeyi etkileyebileceği yönünde tehditler oluşturabilir diye ertelenmişti. Dolayısıyla eğer istikrarsız bir iktidar olursa Sırbistan'da tüm bölgeyi olumsuz da etkileyebilir. İktidarın sağlıklı politikalar ürettiği bir Sırbistan'da da tüm bölgede barışın ve Avrupa Birliği süreçlerinin de sağlıklı ilerlemesini sağlayabilir. Şunu da hatırlatmak gerekiyor. Malum Balkan kasabı Ratko Mladić öldüğünde biliyorsunuz Sırbistan'da çok ciddi törenler düzenlendi. Bu hala bölgede mesela o savaş dönemiyle alakalı toplulukların kendi kahramanlarının arkasında durduğunu gösteren bir tablo ve Vučić bu seçim atmosferinde bu milliyetçi damarı da yakalamak için çok olumlu açıklamalar yaptı. Hem Ratko Mladić ile alakalı hem de bu kendi Sırp halkının Ratko Mladić'e olan övgüsüne sahip çıkmaya çalıştı. Aslında bunu bir siyasi puan olarak kendine devşirmeye çalıştı o süreçte ama baktığınız zaman Avrupa Birliği süreçlerinde bir engel teşkil etmeye başladı. Zira von der Leyen daha önce Belgrad'a gideceğini beyan etmesine rağmen bu Mladić'in ölümüyle alakalı düzenlenen törenlerden sonra bölgeye gitmeyi, daha doğrusu Sırbistan'a gitmeyi iptal etti. Tabii başka gerekçeler gösterdi ama dediğim gibi bu seçim sonucu aslında biraz da hem Sırbistan için hem bölge için bir referandum niteliği taşıyacak. Avrupa Birliği yolunu mu tercih ediyoruz yoksa hala kavga etmeye devam mı edeceğiz?
1: Era Nasip aktardı. Sırbistan'da yaklaşan yerel seçimleri ve bölgeye olan etkisini konuştuk. Şimdi gündemdeki bir diğer önemli konu, İstanbul'da yer yer şiddetli yağış sürüyor. Zaman zaman canlı yayınlar yapıyoruz. Şimdi bir kez daha yapacağız. Zira NTV muhabiri Tuana Çiftçi bir kez daha yayına hazır. Şiddetli yağışın sürdüğü bir noktada. Suana, önceki yayınlarda su birikintileri vardı. Galiba bu sefer iyiden iyiye bastırmış durumda, ıslanmışsın sen de. Neler aktarırsın İstanbul'daki yağmura dair?
7: İstanbul'da şiddetli yağış her saat farklı noktalarda etkisini arttırıyor. Bizler de şu anda Sarıyer'deyiz, Maslak'tayız. Burada da yaklaşık 15 dakika önce çok şiddetli bir yağış başladı ve her geçen dakikada şiddetini arttırıyor. Ne kadar şu an ekranlara yansıyor bilmiyorum ama gerçekten çok şiddetli bir yağış söz konusu Maslak'ta. Bu nedenle de trafik zaman zaman oluşuyor bulunduğumuz noktada ki şu anda ekranlara getiriyoruz. Yollarda artık su birikintileri olmuş durumda. Araçlar yağışa rağmen süratli bir şekilde ilerliyor. Ancak bu da zaman zaman kazalara da sebep olmaya başladı. İstanbul'un farklı noktalarında ufak çaplı da olsa bazı kazalar da meydana gelmeye başladı. Çünkü saat 7'den beri İstanbul'un birçok farklı noktasında kesintisiz bir şekilde yağış devam ediyor diyebiliriz. Bu saat itibariyle de yağış nedeniyle İstanbul'un birçok noktasında yine trafik de var. %60 seviyelerine kadar, zaman zaman 70 seviyelerine kadar çıkıyor. Pazar günü olmasına rağmen, hafta sonu olmasına ve geç saat olmasına rağmen İstanbul'da yağış nedeniyle trafik de oluşmuş durumda. Tabii sadece trafik değil, hayatın birçok noktasını kısa sürede bu şiddetli yağış olumsuz etkiledi. Bir önceki yayınımızda Gazi Osmanpaşa'daydık. Bağlantı yolundaki bir noktada su birikintisi, su baskını meydana gelmişti. Bu nedenle de araçlar ilerlemekte güçlük çekiyordu ki yine benzer bir görüntü şu an Zincirli Kuyu'da da mevcut. Orada da bir alt geçidi su basmış durumda. İstanbul geneli için aslında bugün, bu hafta için daha doğrusu, AKOM'dan peş peşe uyarılar gelmişti sağanak yağış olmasına dair. Bütün hafta boyunca İstanbul'da aynen bu şekilde şiddetli yağışlar devam edecek, sıcaklıklar düşecek. Aslında sonbahar, gerçek bir sonbahar haftası olacak diyebiliriz bu hafta için. Özellikle de hem soğuk hava olacak, hem sıcaklıklar düşecek, hem yağış olacak. Bir de rüzgar eklenecek bu hava durumuna. Saatteki hızı 70 kilometreye kadar çıkacak. Bu nedenle de bütün hafta boyunca sadece su baskınlarına değil, ağaç devrilmelerine karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Şimdi hafta sonu olmasına rağmen İstanbul'da bu şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ancak hafta içine de sirayet edecek. Yarın pazartesi ve hafta başı, bu nedenle de sağanak yağışın sabah saatlerinde de etkili olacağını belirtelim. Bu nedenle de yola çıkacakların yarın ve sonraki günler için ekstra dikkatli olmasında fayda var Korhan.
1: Tuana Çiftçi aktardı. Sabah saatlerine devam edeceğini söyledi. Söylediği önemli çünkü bu ekrana getirdiğimiz Anadolu Ajansı görüntüsü son derece İstanbul için kritik bir nokta. Tam olarak İstanbul'da Zincirli Kuyu, yani ana arter diyebileceğimiz bağlantı yollarının geçtiği 15 Temmuz Köprüsü'ne bağlantı yolunun olduğunu, E5'e çıkan yolun olduğunu, yine Levent Beşiktaş yolunun olduğu ana arter diye tabir ettiğimiz bir nokta, alt geçit, Zincirli Kuyu alt geçit, Etiler'den Zincirli Kuyu'na tam olarak geçen bir nokta, alt geçit suyla doldu, dubalarla, kukalarla kapatıldı ve şu anda trafiğin o noktada akmadığını söyleyebiliriz. İstanbul'da ki bugün ana haber bülteninde 20'den itibaren defalarca söylemiştik, uyarılar yapılmıştı. Saatler ilerledikçe yağmur şiddetini arttırmayı sürdürüyor. Az önce muhabirimiz Tuana Çiftçi de aktardı. Haber merkezimize gelen görüntüler de bu durumun devam edeceği, şiddetleneceğini bize aktarıyor, bize söyletiyor. Tekrar edelim, ekrandaki görüntü kritik bir nokta. Zincirli Kuyu köprü altı, o noktada biriken, belki de tıkanan rögarlar nedeniyle, biriken su nedeniyle trafiğe kapanmış nokta. Tabii yarın günlerden pazartesi, hafta başı sabahta hayli trafik olması bekleniyor. Yollar da bu şekilde olursa tabii kritik saatler geçirebilir İstanbul diyebiliriz. Zira meteoroloji uyardı. Sadece meteorolojide değil, AKOM, Afet Koordinasyon Merkezi İstanbul'daki bu kuruluş da uyardı. Şiddetli yağış zaman zaman şiddetini arttıracak, metrekareye ciddi anlamda yağmur düşecek. Düşmeye de başladı bile, İstanbul'un farklı noktalarında farklı şiddetlerle yağıyor yağış. Ve ekrana getirdiğimiz bu kritik ana arterde son derece önemli İstanbul'un merkezi diyebileceğimiz bir yer, Zincirlikuyu Köprüsü, köprünün altı suyla doldu ve trafiğe kapandı. İstanbul'un yağışıyla ilgili gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Bir diğer konuya geçiyoruz. Yapay zeka son derece önemli bir konu. ABD ile Çin rekabetinde yapay zeka giderek daha fazla öne çıkıyor. Bir yanda büyük fırsatlar, diğer yanda güvenlik kaygıları var. Peki rakibi ilerlerken yavaşlamayı kim göze alacak? Bu yarış bizim işimizi, hayatımızı nasıl değiştirecek? Uzman konuğumuz olacak. Durumu değerlendireceğiz. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erkan Saka yayın konuğumuz. Hoş geldiniz NTV yayınına Sayın Saka.
8: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Şimdi yapay zekayı nasıl kullanıyoruz? Elimize telefonu alıyoruz. Merak ettiğimizi soruyoruz. Bazen bir fotoğraf çekiyoruz. Onu soruyoruz. Çok güzel bize söylüyor. Güzel de söylüyor. Biz bu şekilde kullanıyoruz. Ama bunun arkasında ne var? Dünyanın iki büyük devi. Bir anda Amerika, bir anda Çin. Neyi paylaşamıyorlar? Niye kapışıyorlar? Yapay zekayı önümüzdeki yıllarda nasıl göreceğiz? Nasıl anlatırsınız öncelikle bu çekişmeyi?
8: Şimdi aslında çekişme herhalde en azından 10 yıldır devam ediyor. Özellikle üretken yapay zeka tarafında işte şu telefonlarımıza kadar gelişiyle bizi daha çok ilgilendirir hale geldik. Her gün gündemimize sokuyor ama ya en az 10 yıldır böyle bir kapışma var. Aslında hatta bir ara Çin'in aldığı patent sayısı Amerika'yı geçmişti. Ama ondan sonra işte özellikle bu üretken yapay zeka tarafında bir Amerikan şirketleri atak yaptı. Şimdi diğerleri de yetişiyor ona gibi. Biz daha çok şu anda hala Amerikan şirketlerini kullanıyoruz ama bu da her an değişebilir. Yani çok değişken bir alandayız. Asıl tabii bizim için değil, bizim ötemizde savunma sanayinden akla gelebilecek her türlü kompleks işlemlerin gerçekleştirildiği sektörlere kadar yapay zekanın bir etkisi var. Bu bir de doğal olarak hani enformasyon çağı, hep bahsettiğimiz enformasyon devriminin doğal bir son halkası diyebiliriz. Nasıl bir daha önce enformasyona sahip olma bağlamında bir rekabet vardı. Bu şimdi artık en hani mükemmel haline ulaştı diyebiliriz. Hani yapay zeka bütün o sürecin sonunda. Ve burada da iki tane lider var. Önümüzde öyle gözüküyor. Diğer bölgeler geriden geliyor. Haliyle bir büyük bir beklenti var. Yani hani tabii şimdi tam o beklenti belki siz de sorularınızı açacaksınız. Bu beklentiler aslında sorunları çözmeyebilir. Bugün aslında bir gazetede de güzel bir yazı vardı. Hani iki ülkenin aslında bir sürü derdi var. Çin'in demografik dertleri var. Amerika'nın başka türlü dertleri var. Bir yerde yapay zeka en ileri halka olarak teknolojik hamlelerde sanki bu diğer dertlerini de çözecek gibi bir mucize ilaç gibi şu anda görülüyor. Bu da aslında böyle görüldüğü için de sonuç vermeyecek gibi. Aslında hani belki bizler, üçüncü şahıslar, taraflar daha çok faydalanabileceğiz bile. Orada yani çok faydası olacağına hiç şüphe yok. Ama dediğim gibi Amerika'nın ve Çin'in aslında bir sürü derdi var. Ekonomik, politik, toplumsal, demografik. Bu dertleri sanki mucize bir teknoloji çözecek gibi gözüküyor.
1: Peki bu yarışta öne geçen hangi avantajı ele geçirecek? Niye bu kadar önemsiyorlar? Ya da bir regülasyon mu bekliyor? Hani bu konuda hiçbir kanun kural yok. İki ülke başat olarak bazı kurallar mı getirmeye çalışıyor? Birbirinden mi çekiniyor? Nasıl değerlendirirsiniz? Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler toplantısında hayli önem verildi bu konuya, iki ülkenin görüşmesine.
8: Evet. Şimdi yani muhtemelen Trump yönetimini de düşünürsek onlar için muhtemelen hani askeri alandaki başarı bağlamında yapay zekadaki ilerlemeler daha çok öne çıkıyor. Aslında yapay zeka

0: şirketleri biraz sıkıştı. Yani çok büyük yatırım yapılıyor ama bunun karşılığında kar elde edemiyorlar. Çok masraflı bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden de hep beraber yavaşlayalım gibi bir mesele var gibi geliyor bana. Evet. Yoksa insanlığın geleceğini düşünmek vesaire hiç sanmıyorum. Hani evet. O kadar iyi niyetli olduklarını. Bu bağlamda en azından bir hani bir standart yakalayalım. Birbirimizi daha fazla sıkıştırmayalım gibi. Evet. Hani çok büyük bir masraf ve ayrıca da tabii bunun altyapısında enerji tüketimi, işte değerli nadir madenler kullanımı, hani çünkü biz aslında yapay zeka deyince arka planda bütün bunları da düşünmek gerekiyor. Dev veri merkezlerini, işte çeşitli mineralleri vesaire, hani bu işlemciler için bunları da düşündüğümüzde bir sıkışma var. Çok hızlı ilerledi. O yüzden en azından beraber duraklayalım biraz. Bir bakalım ne olacağımızı diye bir aralarında anlaşmaya çalışıyorlar. İki tarafta anlaşabilir de gibi geliyor bana. Çünkü gerçekten iki tarafta yıpranmaya başladı bu bakımdan.
1: Ekonomik anlamda da tabii beklentisi var az önce bahsettiğiniz iki ülkenin. Evet. Ne dersiniz? Birileri işinden olacak mı? Yoksa daha işi ucuzlatacak mı bu yapay zeka? Bir yandan da tabii korkanlar da var. Onları da sormak isterim.
0: Tabii.
1: Korkan kişiler var. Bu ne iş nereye gidecek diye konuşanlar var. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi aslında tabii şu belki de 10 yıl sonra dönüp halimize baktığımızda güleceğiz neler söylediğimizde. Yani yepyeni bir teknolojiden bahsediyoruz. Nereye doğru evrileceğini tam kestiremiyoruz. 30 yıl önce internetin çıkışında olduğu gibi ya da 30-40 yıl önce hani nasıl bazı şeyleri hayal edemediysek bir kere o boyutu var. Ama en azından şunu biliyoruz ki her teknoloji istihdam alanında da bir takım dönüşümler getiriyor. Yeni pozisyonlar da çıkıyor ama var olan bazı pozisyonları da yok ediyor. Şimdi tam böyle bir dönemdeyiz. Benim hani önerim böyle hani topyekün işimizi elimizden alacak şeklinde değil de hangi alanlarda alacak, hangi alanlarda alamayacak ya da bu arada ne gibi yeni pozisyonlar çıkacak ona bakmak. Aslında biz de hani daha doktora düzeyinde de biraz arkadaşları buna sevk etmeye çalışıyorum. Evet. Hani çevirmenlerin hali ne olacak, beyaz yakaların hali ne olacak gibi. Şimdi burada tabii şöyle bir durum var. Daha hani yapay zekanın o iş gücüne katkısı tam da belli olmadan büyük şirketler globalde, yani Türkiye'yi kastetmiyorum, epey bir işten çıkarma yaptılar. Bundan iki yıl önce böyle kitlesel olarak. Sonra da çoğu şirket pişman olmaya başladı. Geçen yıl tekrar işe almaya başladılar. Henüz insanlardan daha iyi olamadığı görüldü belli alanlarda. Bir sürü
1: tam
0: alanda
1: oturmadı
0: aslında.
1: Yani değil mi? Tam oturmadı beklendiği
0: oturmadı.
1: Kadar.
0: Oturmadı. Yok. Oturmadı. Zaten biraz sosyallik içeren, yaratıcılık içeren hiçbir alanda hala oturmadı. Bizim için çok verimli bir araç. Verimimizi arttırabilecek bir araç ama henüz yerimizi alabilecek gibi gözükmüyor. Evet. Ama tabii ki bu belli alanlarda, belli sektörlerde, bazı otomasyon içeren meslek dallarında daha etkili olacak. O kesin. Şimdi bu belirsizlik içinde tabii ki bazı ekonomik etkiler ne yönde olacak bazen kestiremiyoruz. Ama bu arada çok fazla yatırım yapıldı. Yapay zeka şirketleri çok fazla değer kazandı. Ama işte bazı ekonomistler burada acaba bir balon mu var, bir patlama olabilir mi diye endişe ediyorlar. Ve haklılar. Yani kesin öyle olacak diye bir şey yok ama sanki görünenden daha da değerlendirilmiş bir durum var ortada.
1: Evet. Bir FOMO, bir çılgınlık yaşanıyor diyebilir miyiz şu bu aylarda?
0: O kesin, evet. O kesin. O yüzden de herkes bu tarafa da yatırım yapıyor, harcama yapıyor. Evet. Ama bazı durumlarda aslında gerek de yok de denebilecek durumlar oluyor. Ama hani böyle bir tam bir FOMO dönemi yaşanıyor. Evet. Hani şirketler, kurumlar vesaire bazen aslında böyle daha taktik, hani stratejik değerlendirmeler gerek. Belki de hani bizim çalıştığımız alanlarda bu kadar hızlı bir yatırıma gerek yok ama kimse geri kalmak istemiyor. O yüzden de bir çılgınlık durumu var. Evet. Bazen şimdi, o bakımdan da hani büyük şirketlerin dışında bizim de oturup yavaşlamak gerektiğini düşünmemiz gerekebilir.
1: Tam da
0: hani
1: konuyu oraya getirecektim. Tam da o yavaşlamaya getirecektim. Şimdi sizin çalışmalarınız var, biz biliyoruz. Bu işin sınırı neresi olmalı? Bir regülasyon olacak mı? Bir

0: kanunu kuralı olacak mı, yoksa bu çılgınlık nereye kadar gidecek? Nasıl denetlenmeli? Denetim mekanizmasını konusunda ne gibi çalışmalar var? İşin etik kısmını, kanun kural kısmını nasıl anlatırsınız?
1: Şimdi yani denetleme kesinlikle gerekiyor, regülasyon, ama ben yakın zamanda önemli bir regülasyon olabileceğine pek inanamıyorum. Çünkü hani şu anda lider olan, hani Çin tarafını çok bilmiyorum ama Amerika tarafında göründüğü kadarıyla Trump hükümeti çok da engel koymak istemiyor. Yani böyle bir kamuoyu aslında baskısı da artıyor. Çok çeşitli çevrelerden endişeler dile getiriliyor ama geri kalmamak için şirketler de yani Trump yönetiminde ağırdan alıyor. O yüzden yakın zamanda böyle çok da belirleyici bir regülasyon olacak gibi değil. Ama insanlığın buna ihtiyacı var. İşte Avrupa Birliği bir şey denedi. Hani ve onu da geliştirmeye devam ediyor.
0: Tam ne yaptılar? Yani ondan da bahseder misiniz, Avrupa Birliği'nin?
1: Tabii. Evet. Aslında işte şöyle, hani yaptırım gücü biraz sınırlı. Hani en azından biraz daha hesap verebilir olmaları için uğraşıyor Avrupa Birliği ve aslında regülasyonlarında hepsi. Özellikle hani sosyal etkileri olabilecek yapay zeka modellerinin algoritmik düzenine dair bir şeffaflık isteniyor mesela. Yani bizim işte bazı insanlarla ilgili değerlendirmeler aslında nasıl yapılıyor? Hangi algoritmik yöntemler var ya da hangi prensiplerle yapılıyor? İnsan özellikle bu hani bizi ilgilendiren insanların hani kaderiyle oynayacak durumlarda makineye ne gibi kısıtlamalar getirilmiş gibi. Şimdi mesela ilk başlarda şirketler bunlar ticari sır diyordu. O yüzden bunları açıklayamayız dedikleri oluyordu ama geldiğimiz noktada böyle bir hakları yok. Fazlaca toplumsal, yani bu kadar yok. Tabii ki ticari sırrı yine koruyacaklar ama yine de diyecekler ki biz bir akıllı şehir uygulaması yapıyorsak o akıllı şehrin uygulamada şöyle şöyle işliyor. İnsanları şu şekilde etkileyecek vesaire. Ya da bazen veri noktasında da, yani şimdi aslında şu anda yapay zeka modellerinin çoğu daha Amerika merkezli bir veri setleriyle eğitilmiş durumda. Bu haliyle Batı dışına, özellikle Amerika dışına geldikçe bizimle ilgili, insanlarla ilgili yaptığı değerlendirme makineler ister istemez yanlış sonuçlar verebiliyor. Bir şekilde makineye bizi de düşünmesi gerektiğini hatırlatacak ya da zorlayacak regülasyonlar lazım.
0: Tabii.
1: Onun için hani basit bazı soru cevaplarımızda sorun yok ama dediğim gibi daha toplumsal boyutu olan konularda mutlaka yerel bilginin de entegrasyonu ve makinenin bizi de düşünmesi gereken bazı kısıtları olması gerekiyor.
0: Bizi düşünmesi diyorsunuz, son derece önemli bir konu. Örneğin suça eğilimli bir kişinin yardım etmemek gibi bir takım kuralların getirilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?
1: Evet, evet, zaten bunlar aslında var. Var da yani işte bunları aşmak da kolay olur. Buna daha çok çalışması lazım. Evet. Aslında hani büyük, yani işte birkaç bildiğimiz şirket bunun için, yani biz aslında epey uğraştık diyor. Haklılar da. Hani ama bunları bypass etmek de çok zor değil. Daha da bunlar için önlem alınması gerekiyor. Yani ilk etapta hani engellese bile bizi, şu anda ortalama bir internet kullanıcısı hani rahatlıkla yapay zekayı aldatabilir ve hani istediği o daha kriminal sonuçları da alabilir. İşte o noktada tabii ki makineye müdahale edilmesi gerek. Evet. Hani ona daha iyi bir hani savunma mekanizması kurmak gerek böyle kriminal durumlara karşı. Hı. Ve bunlar mümkün aslında. Hani insanlık isteyince, otoriteler isteyince oluyor. Hatırlarsanız sosyal medya ya da interneti de aslında regüle etmek çok zor deniyordu. Ama yapıldı. Aslında edilebiliyor. Hani insanları da mağdur etmeyecek bir şekilde. Burada da bence böyle bir şey olacak. Ama dediğim gibi hani bir kamuoyu baskısı artsa bile en azından şu anki dünyanın ekonomi politiği yakın zamanda böyle pek de regülasyona izin verecek gibi gözükmüyor. Evet. Onun yerine şirketler bence ticari olarak, ekonomik olarak sıkışmışlık içindeler. O yüzden belki bir konsensus aralarında yaratılabilir ve biraz yavaşlatalım diyebilirler.
0: Bu kişisel davranışlar da son derece enteresan. Böyle sürekli konuşan, onu bir arkadaş yapan kişilerin de olduğunu biliyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu?
1: Yani aslında az önce bir ara orayı sokuşturacaktım, olmadı. Şimdi söyleyeyim. Aslında bir derdimiz, yani hani dert mi değil mi göreceğiz ama şimdi bu ister bu kişisel sohbetler olsun ya da başka tür kullanım olsun, yapay zekanın tek bilgi kaynağı olması halini aslında bir düşünmemiz lazım. Bu biraz kaygı verici. Yani eskiden bakın bir şekilde internette arama yapıyorduk, bir kitaba bakıyorduk, arkadaşı soruyorduk, başka bir şeyler yapıyorduk. Şimdi yalnızca tek bir araca bakıyoruz, araca soruyoruz ve onu tek bilgi kaynağı olarak görüyoruz. Bu bilginin çoğu doğru olsa bile insanın böyle tek bir kanala bağlı kalmasında genel olarak bir sorun var. O yüzden aslında biz çabalarımızı sürdürmeliyiz. Hani bu medya okuryazarlığı diyebiliriz, yapay zeka okuryazarlığı, başka bir isim koyabiliriz. Ama hani insanın böyle tek bir araca bağlı kalması, giderek tek ondan beslenmesi sorunlu bir durum. Buna önlem almalıyız bir şekilde. Ama ne olacağını da şöyle söyleyeyim. Bunun hazır formülleri yok. Yepyeni bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Birlikte bulacağız. Öyle söyleyeyim. Evet.
0: Ama bunu kendi hayatına, kendi işine, işletmesine ya da işte bir araştırmasına entegre eden, ön alan kişiler bu bir yarışta, bir yarış tabii bu bir anlamda öne geçeceğini öngörmek zor değil. Öyle değil mi?
1: Tabii öne geçiyorlar onlar, ama aslında en öne geçenler de aslında daha sağlıklı bir şekilde kullananlar. Yani hani tek böyle bilgi kaynağı, bütün varoluşunu bir chatbot'a bağlarsanız aslında sonuçlar da çok iyi çıkmıyor. Yavan olmaya başlıyor, yüzeysel oluyor. Yani aslında daha deneyimli olan, hayat bilgisi olan, hani bir işte uzman olan kişi yapay zekayı kullanır, daha da ileri gidebiliyor. Yani orada ön alma çok doğru. Yani bir takım birileri öne çıkıyor. Ama kısa sürede zaten herkes standart kullanmaya başlıyor. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde de çok hızlı kullanım var. Burada fark yaratmak için işte bizim aslında daha bir geniş perspektifle bakabilmemiz lazım.
0: Son bir sene içinde bir anda hayatımıza girdi diyebilir miyiz? Daha da fazla.
1: Evet. Yani bir 4-5 sene oldu ama hala da hızlanarak devam ediyor. Yani herhalde bir ChatGPT'nin o ilk çıkışından beri Türkiye'de en hızlı adapte olan ülkelerden. Son bir yılda da evet daha da, yani her gün herhalde yapay zeka lafını etmeden geçmiyoruz. Evet. Ama işte aynı diğer mecralar gibi bundan önceki bunu yaparken hani bir okur yazar olabilmek bu konuda da önemli. Yani biz yine onun efendisi olmalıyız. Evet. Onun bağımlısı ya da olduğumuz zaman kölesi, hani bir sıkıntı var ve ona doğru da hızlı bir gidişat var, ona bir müdahale etmekte fayda var diyelim. Son böyle bir şeyde sokuşturayım isterseniz. Yani siz dediniz ya birebir konuşma vesaire, özellikle bazı mahrem bilgileri vermekte de mesela bir düşünmek lazım. Aslında dijitale giden hiçbir şey tamamen saklı kalamıyor.
0: O dijital yani iz takip eder mi Sayın Saka?
1: Evet. Yani bir şekilde tabii ki bir serverlarda, bir yerlerde oluyor. Yarın yayılacak diye, sızacak diye bir şey yok kesinlikle, ama bunu kabul etmemiz lazım. Biz onunla sohbet bazı sırlarımızı veriyoruz ama o sırlar orada kaydediliyor. Doğru. Ne olabileceği belli değil. Bir gün sızabilir bir şekilde. Bunu bilerek yapmamız lazım en azından.
0: Uyarınızı da almış diyelim. Aman dikkat, düzgün kullanalım diyelim. Tamam. Profesör Doktor Erkan Saka, teşekkür ederiz yayına katkı için.
1: Teşekkür ederim. Hoşça kalın.
0: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya yükseldi. Mali ve İdari Genel Kurul'da Başkan Aziz Yıldırım eski yönetimlerin yaptığı harcamaları sert bir dille eleştirdi. Saadettin Saran dönemi de kongrenin sonunda ibra edildi.
2: Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez.
3: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım önceki yönetimi hedef aldı.
2: Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu götürdünüz çok. Niye söylemiyorsun? Kantenin menajeri devamı arıyor bizimkilerini. Beni değil yani, arkadaşlar arıyor. Muhasebeyi falan. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon. Ekstradan bir alacağım var, bunu ödeyin. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar, bizde böyle bir 3 milyon ödenecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler, adam anlaşmayı gönderdi. Bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim. Bilin. Tamam, mahkemede mahkeme. Ödemeyeceğim.
3: Yıldırım, takımdan ayrılan futbolcuların eski kulüplerine olan bonservis borçlarını açıkladı.
2: Batshuayi, Chelsea'ye 500 bin. Samanski, 1 milyon borcu var. Cengiz Ünder, 3 milyon borcu var Marsilya'ya. Çağlar Söyüncü, 2 milyon 340 bin. Yusuf Elnesi, Sevilla, 2 milyon 925. İmzaladım, yarın ödüyorlar. Bitiyor yani. Bir de önce ödedim aynı rakamı. Diego Carlos, Aston Villa, 2 milyon. 42 milyon euro. Bunlar için bundan sonra bonservis ödeyeceğiz.
3: Yıldırım üyelere görevi sezon sonunda şampiyonlukla bırakacağını söyledi.
2: İbraymış, oymuş, buymuş, mahkememiş, hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarım. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya seneye ibra olur da bilmem ne olur. Böyle bir tereddüdüm yok. Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım, bilin. Şampiyon yapacağım.
3: Fenerbahçe'deki olağan mali ve idari genel kurulda eski başkan Saadettin Saran'ın dönemi ibra edilirken, Yıldırım yönetiminin Kenan Evren Lisesi, Samandıra, Maltepe, Dereağzı ve stadyum kapasitesinin 64 bine çıkarılması projelerine yetki verildi.
0: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılı kutlanıyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçit töreni yaptı.
4: Farklı sınıflarda fırkateynler, korvetler, Türk donanması İstanbul Boğazı'nı Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı.
5: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü kapsamında İstanbul Boğazı'nda 15 gemilik geçit töreni düzenleniyor. Törende Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu ve Cumhuriyet'in en önemli sembollerinden biri olan Savarona gemisi de yer alıyor.
4: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15 gemiyle kortej oluşturdu. Geçiş töreni Rumeli Feneri açıklarında başladı. Gemiler Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek güneye doğru ilerledi. Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi önünde saygı geçişi vardı. Rota Kız Kulesi açıklarında sona erdi. Denizcilik tarihinin en önemli savaşlarından biri olarak bilinen Preveze'de Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Avrupa devletlerinin Kutsal İttifak adı verdiği donanmayı mağlup etti. 128 gemi batırıldı. Ege ve Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti pekişti. Bu tarihi zaferin yıl dönümünde 9 gemiyle 9 liman ziyareti de gerçekleştirilecek. Karadeniz Ereğlisi, Dolmabahçe, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, İzmir, Marmaris, Mersin, İskenderun limanlarında gemiler halkın ziyaretine açılacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde tam 9 yıl önce başlatılan sıfır atık hareketi küresel bir iklim diplomasisine dönüştü. Peki geride kalan 9 yılda ne değişti? Kaç ton atık ekonomiye kazandırıldı? Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Abdülmenaf Turan sıfır atık hareketini NTV yayında değerlendirdi diyelim ve noktalayalım.
6: Türkiye'nin iklim diplomasisinde son yıllardaki en büyük kazanımlarından birisi sıfır atık diplomasisi oldu. Artık buna sıfır atık hareketinin ötesinde sıfır atık diplomasisi demek lazım. Bir de adım adım başladı. 2017'de %13 ile başlayan bu süreç günümüze %37'yi aşacak bir noktaya geldi. Bu başarıda emeği geçen başta hanımefendi olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızı da Bakanımız Sayın Murat Kurum'u da tebrik etmek lazım. Bütün bu süreçleri adım adım bugüne kadar çoğalta çoğalta getirdiler. Çok büyük bir emek var. 9 yıllık bir yolculuk var. Elbette 9 yılda şöyle bir şeyle başladık. Yani bugün artık yani başladığımız noktada bizim işte pet şişeleri büküp çöplere attığımız bir noktadan bugün insanların pet şişeyi hiçbir şekilde deforme etmeden doğrudan doğa makinalarını attığı bir döneme geldik. Yani bu bile tek başına önemli bir şey. Zaten bizim kültürümüzde vardı bu tasarruf kültürü. Belki de bu tasarruf kültürü modern dönemdeki tüketim kültürüyle karşılaşınca orada bir kriz yaşandı aslında. Yani bizim geleneksel kültürümüzle modern yaşam arasındaki kültür arasındaki çatışmayı sıfır atıkla aslında tekrar eski köklerine döndürmeyi başardık. Zihniyet değişimi dediğimiz mesele aslında bizim tekrar kendi eski köklerimize, tasarruf kültürüne dönme süreci. Sıfırat'ı belki şöyle yorumlamamak lazım. Yani Sıfırat'ı ben yorumlarken genelde şöyle düşünüyorum. Sıfırat'ık aslında yani kaynağında ayrıştırmak meselesinin ötesine geçen bir hareket olarak algılanmalı. Öncelikle tüketimi uygun bir şekilde, tasarrufa dönük bir şekilde yeniden kurgulamak anlamına gelmeli. Yani döngüsel ekonominin kurallarını çalıştıracaksak ilk başta bunun olabildiğince israf edilmeden bir sistem dahilinde bunun tüketilmesini sağlayacak bir mekanizma kurmak gerekiyor. Önce israf etmeyeceğiz ama bu sefer hani diyelim ki atık oluştu. Bu sefer ortaya çıkan atığı da dönüştürmek lazım. Yani tekrar yeniden doğanın o iç dengesine karıştırmak lazım. Buna da döngüsel ekonomi deniyor zaten. O yüzden hani bu modern ekonominin bize kaybettirdiği şeyleri şimdi sıfır atık aracılığıyla tekrar kazanma imkanı doğdu. Zamanla insanların burada önemli bir birikim elde ettiğini görüyoruz. Mesela 28 milyon kişiye şu ana kadar sıfır atık eğitimi verilmiş ama hani eğitimin uygulamaya dönüştüğü bir süreçte de görüyoruz bunu. Yani sadece eğitim işte sınıflarda ya da bilgisayar başında verilen bir eğitim olmaktan çıktı. Bir toplumsal harekete de dönüştü. Toplum kabul etmeye başladı. Bunu benimsemeye başladı ve sahip çıkmaya başladı. Bu sahiplik bize işte o zihniyet dönüşümünü sağlamakta çok ciddi bir ivme de kazandırdı. Sen Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği bir şey var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin milletin evi diyor. O yüzden önce kendi evinde başladı bu sistem, sıfır atık sistemi. Ve o 2017'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki o tanıtım toplantısıyla birlikte başlayan sıfır atık hareketi bugün bütün kurumlara sirayet etmiş durumda. Bütün ticari alanlara sirayet etmiş durumda. Bugün hangi kuruma giderseniz ya da hangi markete giderseniz ya da hangi AVM'ye giderseniz oradaki mağazaların tamamında sıfır atıkla ilgili bütün o yönlendirmeleri görürsünüz. Şimdi emisyon meselesi burada oldukça önemli. Yani sıfır atığı siz hayata geçirdiğinizde atığı ayrıştırdığınızda ya da atık tüketimini azalttığınızda, atık oluşumu azalttığınızda ortaya çıkan manzara az önce örneğini vermiş olduğunuz İznik Gölü'nün kuruması gibi iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunları da giderme konusunda size olağanüstü bir şey kazandırıyor, olağanüstü bir güç kazandırıyor. Bir araç aslında. Yani sıfır atık küresel iklim değişikliğiyle mücadele etme konusunda da oldukça önemli bir araç. Dolayısıyla hani Türkiye'nin iklim değişikliğine katkısı az olmakla birlikte yani neredeyse sıfır düzeyinde bir iklim değişikliğine katkısı varken sıfır atık hareketiyle yalnızca kendi ülkesindeki dönüşümü değil dünyadaki diğer dönüşüm projelerine de örnek olabilecek bir harekete dönüştü. Şimdi bunun bize kazandırdığı en önemli şeylerden birisi yani işte 2017'de bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan bir hareketin dünyayı yöneten, dünyayı kontrol eden, orada da tabii elbette dünya beşten büyüktür felsefesini hatırda tutarak şöyle bir şey söylemek lazım. BM kürsülerinde dillendirilebilecek bir noktaya gelmiş olması ve bütün bu şey 9 yılda gerçekleşti. Kazanım aslında budur. Yani bir külliyede başladı, bugün dünyanın kalbinin attığı Birleşmiş Milletler kürsülerinde dillendirilen bir mesele haline geldi. Türkiye'nin iklim diplomasisindeki kazanımlarından birisidir. O COP31 bir iklim zirvesini ev sahipliği yapmak ve başkanlığını yürütmek. Biliyorsunuz başkanlığını Sayın Murat Kurumbakanımız yürütüyor. Ve o 10 tane öncelik alanı belirlendi ve bu dünya kamuoyuyla tartışıldı. Yani bütün iklim ile ilgili bütün kamuoyunun tartışmasına açıldı ve sıfır atık metan azaltımıyla birlikte 10 öncelikli gündem maddesinden birisi olarak kabul edildi. Bu çok önemli bir kazanım. Yani şimdi bütün o diğer başlıkları aslında yatay kesen bir özelliği de var sıfır atık hareketinin. Örneğin hani tersten başlarsak o gün 9 ile 20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan zirvenin bütün alanı 1 milyon metrekarelik alanın tamamının sıfır atık konseptiyle mesela düzenlendi. Yani orada aynı zamanda uygulama, biz uygulama kopu diyoruz COP31'e. Bunu uygulamada da gösterme şansımız var. Dünyada buna ilişkin mesela emisyon azaltımının en hızlı giderilebileceği alanlardan birisi metan ile ilgili olandır. Dolayısıyla sıfır atığı metanla ilişkilendirdiğimiz bir ortamda bunun dünyadaki diğer liderler ve diğer ülkeler tarafından da kabul edilebilme oranı çok yüksek. Zaten bunun diplomasisi yapılmış. Zaten birçok ülke taraf olmuş. Zaten biz bugüne kadar sıfır atık projesiyle 7 tane uluslararası düzeyde ödül almışız. Ve bu bizim elimizi çok kolaylaştıran bir şey. dünyaya sunacağımız tecrübelerden birisi. Başka tecrübelerimiz de var. Örneğin sıfır atığı sadece atık, yani sıfır atığı sadece yiyecek atıklarıyla ilgili olarak değerlendirmemek lazım. Mesela deprem bölgesine yapılan konutlarda da %38-39 civarında enerji ve emisyon azaltımı gerçekleşti. Yani binalarda da sıfır atık uygulaması gerçekleştiriyoruz. Enerjide de sıfır atık uygulaması gerçekleştiriyoruz. Gıdada sıfır atık uygulaması gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla sıfır atık aslında bütün bu alanlara sirayet eden bir şey. Sıfır atık mavi yine bu sıfır atık projesinin bir başlangıcı, yani bir parçası olarak kurgulanan ve bizim denizler ve okyanuslar diye COP31'de bir başlığımız daha var. Ve dünyadaki birçok ülkenin geçim kaynağı olan ama aynı zamanda kıyı topluluklarının çok ciddi bir şekilde tehdit altında olduğu bir dönemde sıfır atık mavinin de onlar için çok önemli bir tecrübe olacağını ve onlara yol göstereceğini belki burada söylemek ve hatırda tutmak gerekiyor diye düşünüyorum.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
8: Ülkede yeni hafta yağışlarla başlıyor. İstanbul'da perşembeye kadar aralıklı yağmur var. Sıcaklık 17-18 derece. Ankara yağmurlu 19, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa yağmurlu 20, Antalya yerel yağmurlu 30 derece. Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik arasında yağış hafta genelinde sürecek. Edirne parçalı bulutlu 23, Kocaeli 18 derece. Bölgede karayel kuvvetli. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri bölümünde daha kuvvetli olmak üzere bölgede yağış var. Sıcaklık 17-19 dereceye geriliyor. Ege'de rüzgar çok serin esiyor. Kütahya, Manisa, Denizli boyunca hava bazı saatlerde yağışlı. Manisa 22, Muğla 26 derece. Bodrum parçalı bulutlu. Akdeniz'de Mersin, Adana, Hatay boyunca geniş alanda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Adana 25, Hatay 26 derece. Karadeniz genelinde özellikle Sinop, Tokat, Amasya, Ordu arasında yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Zonguldak 19, Samsun 22 derece. Yağışlı hava Doğu Anadolu'ya da ulaşacak. Güneydoğu'da bulutlanıyor. Erzurum 23, Malatya 26, Diyarbakır yağmurlu 31, Gaziantep bulutlu 26 derece.
7: Hava durumu.
9: Müzik arası.

0: saatler gece 12 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul'da akşam saatlerinden bu yana şiddetli yağış etkili oluyor. NTV muhabiri Tuana Çiftçi takip ediyor. Bir kez daha yayına hazır. Ve İstanbul Zincirlikuyu'da Tuana, her yayınımızda farklı bir noktadasın. İyiden iyiye şiddetini arttırmış gibi gözüküyor. Arkanda da bir su birikintisi görüyorum. Neler aktarırsın İstanbul'daki yağmura dair?
1: Senin de belirttiğin gibi her saat, her dakika aslında yağmurun şiddeti gittikçe artıyor. Bir saat önce bağlandığımızda da çok şiddetli olduğunu belirtmiştim. Ancak o saatten itibaren gitgide şiddetini arttırdı ki bu da hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Gazi Osman Paşa'daki o su birikintisini meydana getirmiştik. Şu anda da Zincirlikuyu'dayız. Daha doğrusu şöyle düzelteyim. Nispetiye Caddesi'ndeyiz, Etiler'deyiz. Zincirlikuyu'ya giden o alt geçit tamamıyla suyla dolmuş durumda. Yolun diğer tarafında vidanjör var şu anda ve suyu çekmeye çalışıyor. Ancak yaklaşık 2 saat önce burada daha su seviyesi daha da yüksekti. Serkan'dan rica edeyim, hemen duvarı gösterirse daha net anlaşılacak o su seviyesinin yüksekliği. Vidanjörün gelmesiyle, müdahale edilmesiyle o su seviyesi biraz daha aşağıya indi. Ancak alt geçit şu an tamamıyla suyla dolmuş durumda ki burası gündüz saatlerinde araç yoğunluğunun oldukça fazla olduğu bir nokta. Bu nedenle de sabaha kadar buradaki suyun çekilmesi için ekiplerin çalışması da devam ediyor. Yolun en başında polis trafiği kesmiş durumda. Buraya araç giriş çıkışlarını engel olmuştu biz ilk geldiğimiz zamanlarda. Özellikle de motosikletlerin buradan geçişini yasakladık ki halihazırda da o yasak devam ediyor. Bunu da belirtelim. Yağmur şiddetini her geçen dakika artırıyor. Şu anda da olduğu gibi yayına başlamadan önce hızlıydı ama şu an daha da hızını arttırdı. Ve İstanbul'un birçok noktasında da etkili oluyor. Bu nedenle de aslında buraya gelene kadar biz de birçok noktada ufak çaplı trafik kazaları gördük. Birçok noktayı yine su basmıştı. Rögar kapakları taşmış durumdaydı. Yağmur şu anda İstanbul'un birçok noktasını olumsuz etkilemiş durumda Korhan.
0: Tuana, tabii bulunduğun yer son derece vahim. Peki önümüzdeki saatlerde neler yaşanacak? Meteorolojinin uyarısı olduğunu biliyoruz. Yine AKOM, Afet Koordinasyon Merkezi de uyarmıştı. Yarın İstanbullular nasıl bir sabaha uyanacaklar?
1: Korhan, bütün hafta boyunca bu şiddetli yağış etkisini sürdürmeye devam edecek. Özellikle de çarşamba gününe kadar. Bu yüzden de İstanbulluların bu hafta ekstra dikkatli olması gerekiyor. Bugün hafta sonu olmasına rağmen hayatı bu kadar olumsuz etkilemiş durumdaysa hafta içi daha da fazla etkileyeceği anlamına geliyor. Yarın pazartesi mesai başlangıcı, okul başlangıcı ve yarın sabah saatlerinde de tıpkı bu şekilde yağmurun şiddeti zaman zaman hızını artıracak. Aslında en tehlikelisi bu. Biraz çiseliyor zannediyorsunuz ama aniden bastırıyor. Bu nedenle de dışarı çıkacaklar, mesaiye, işe gideceklerin ve trafiğe çıkacakların özellikle de yarın çok daha fazla dikkatli olması gerekiyor. Çarşamba saat 20'ye kadar bu şiddetli yağış İstanbul'da etkisini zaman zaman artırarak devam edecek. Sadece yağış değil elbette, hava sıcaklığı da düşecek. 15 dereceye kadar düşecek. 5-6 derecelik bir düşüşten bahsediyoruz. Öte yandan yağmura rüzgar da eşlik edecek. Saatteki hızı 70 kilometreye kadar çıkacak rüzgarın hızı. Bu nedenle de birçok ağaç devrilmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle de bu hafta boyunca dışarıya çıkacakların mutlaka dikkatli olması gerekiyor Korhan.
0: Tuana Çiftçi aktardı. İstanbul'daki yağış miktarı her geçen dakika daha da artıyor. Gelişmeler oldukça Tuana'dan almayı sürdüreceğiz. Devam edelim. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Dönev'in cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Turgay Tamer'in daha önce gözaltına alındığı, 14 Eylül'de de serbest bırakıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları bir açıklama yaptı. Tamer'in adli tıp doktoru olmadığı belirtildi. Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği yönünde o dönem kendisine bildirimde bulunulmadığı, bu nedenle Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunulmadığı ifade edildi. Turgay Tamer'in bir süredir sağlık sorunlarının olduğu, bu süre zarfında doktorluk mesleğini sürdüremediği açıklandı. Öte yandan Panafilm direktörü İhsan Karademir'in şüpheli sıfatıyla da ifadesi alındı. Karademir'e yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı. Gaziantep'te yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Gaziantep Osmaniye Karayolu'nda meydana gelen kazada Hatay-Antep arasında sefer yapan yolcu minibüsünün önüne otomobil çıktı. İki araç kafa kafaya çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlandı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. AK Parti'den fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalar geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir şeklinde ifade de kullandı.
2: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon iddiaları nedeniyle görevden affını istemesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da konuştu.
2: Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. O zaman geldiği zaman da karar vereceğiz. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur.
3: Fon soruşturmaları nedeniyle finansal sisteme ve Türkiye ekonomisine yönelik risk olmadığını belirten Çelik, benzer sorunların yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil her türlü tedbir için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çelik, fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır ifadesinde kullandı.
2: Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek.
3: Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan da açıklama var. Ala Kanal 7 yayınında konuştu.
4: Burada alınması gereken tedbir neyse o alınacak. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek. Hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Sorunlar olduğunda da bize yakışır biçimde onları ayrıştırarak ve sorumluları da ayrıştırarak yolumuza devam edelim. Peki. Söylediğimiz şey budur.
0: Kabine Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem başlığı da fon soruşturmaları olacak.
3: Fon soruşturması, terörsüz Türkiye süreci, Birleşmiş Milletler zirvesinin yansımaları. Kabine kritik başlıklarla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Konunun mali ve adli boyutlarına ilişkin son durum hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
5: Ve bu eğitimi almaya hak ettiniz.
3: Toplantıda fon krizi nedeniyle mağdur olanlar için atılacak adımlarla benzer sorunların yaşanmaması için alınacak idari ve finansal tedbirler değerlendirilecek. Kabinede terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakma süreci de değerlendirilecek. Sincar dahil Irak'ın kuzeyindeki PKK unsurlarının silah bırakma süreciyle Suriye'de YPG'nin entegrasyonuna ilişkin süreçteki son durum istihbarat raporları eşliğinde masada olacak. Kabine toplantısında dış politika başlıkları da konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeler konusunda kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği, ABD-İran gerilimi ve ateşkes çabaları, Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları ve Gazze gibi başlıkların da kabinede değerlendirileceği belirtiliyor. Toplantıda 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde meclis gündemine getirilecek öncelikli yasa teklifleri de masada olacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikalı müzakerecilerin bu hafta İran'la daha fazla müzakere yapmasını bekliyorum dedi. Trump dün İran'ın hafta içinde yaptığı önerisini reddettiğini açıklamıştı.
6: Trump, Amerikalı müzakerecilerin bu hafta İran'la daha fazla müzakere yapmasını bekliyorum dedi. Açıklama, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran'ın önerisini reddetmesinden bir gün sonra geldi. Axios haber sitesine konuşan Trump, anlaşma yapmak istiyorlar. Ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil, dedi. Tahran'ın yapmak istediği anlaşma için belki bir yıl önce üzerinde anlaşabileceğimiz bir anlaşma ifadesini kullandı. Amerikan ve İran heyetleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında Salı günü New York'ta Katar'ın arabuluculuğunda görüşme yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerikan tarafına bir öneri sundu. Tahran, Hürmüz Boğazı'nın bir hafta içinde açılmasını ve nükleer müzakerelere başlanmasını önerdi. Karşılığında Hürmüz'deki Amerikan ablukasının ve petrol satışına uygulanan ambargonun kaldırılmasını, bölgesel ateşkese dönülmesini talep etti. Trump günler sonra öneriyi reddetti. Axios, Katar'ın ve diğer bölge ülkelerinin müzakereleri yeniden canlandırmaya çabaladığını yazdı. Ancak taraflar arasında kilit konularda görüş ayrılıklarının sürdüğüne dikkat çekti. İran müzakerenin Hürmüz Boğazı'na odaklanmasını, Trump yönetimi Tahran'ın nükleerden taviz vermesini istiyor. Trump'ın son açıklaması da buna işaret ediyor. Katarlı arabulucular da Arakçı ve Witkoff'un bu hafta görüşme yapmasını beklediklerini söyledi. Trump'ın öneriyi reddetmesinin ardından Amerikan NBC televizyonuna konuşan Arakçı, İran'ın hala diplomatik çözüm istediğini belirtti. Önerinin reddine ilişkin arabulucuların henüz bir şey iletmediğinin de altını çizdi. Amerikalı bir yetkili de anlaşma için Katar'ın mekik diplomasisinin sürdüğünü ifade etti.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. Yemen'de olanlar bizimle bağlantılı değil, biz sadece empati kuruyoruz dedi. Suudi Arabistan'la Yemen arasında arabuluculuk önerdi.
7: Yemen'de olanlar bizimle bağlantılı değil, biz sadece empati kuruyoruz.
6: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Yemen'e ve Suudi Arabistan'a hepimiz Müslümanız mesajı gönderdi.
7: Bizim bakış açımıza göre Yemen ve Suudi Arabistan birbiriyle savaşmamalı. Onlar Müslüman, Suudiler de Müslüman. Oturup konuşmalarını ve anlaşmazlıklarını çözmelerini istiyoruz. Çünkü onlar kardeş. Kardeşler birbiriyle savaşmamalı.
6: Pezeşkian, Suudi Arabistan'la Yemen'e arabuluculuk önerdi. İran çatışmaya benzin dökmeye değil, iki ülkenin sorunlarını çözmesine yardım etmeye hazır dedi. Genel olarak İslam dünyasına mesaj verdi.
7: Biz ve bölge ülkeleri bir araya gelerek bölgede güvenliği sağlayabiliriz. Bölgesel bir jandarmaya ihtiyacımız yok. Biz Müslümanlar, Körfez ve Arap ülkelerindeki kardeşlerimizle el ele vererek bölgenin güvenliğini temin edebiliriz. Vizyonumuz budur, inancımız budur ve hayata geçirmek istediğimiz de budur.
6: Yemen'dense saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Suudi destekli hükümet güçleri bir kez daha ülkenin güneybatısındaki Taiz kentini vurdu. Şii Husi hareketi kentteki pazar yerinin hedef alındığını açıkladı. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Yemen hükümeti ise pazarın bulunduğu dört yol ağzında Husilerin askeri kampının ve araçlarının olduğunu, onların hedef alındığını iddia etti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra kritik bölgesel gelişmeler ele alınacak. İki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik konseyin ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar değerlendirilecek. Görüşmelerin ana gündemini bölgesel güvenlik oluşturuyor. Fidan'ın ziyaretinde Türkiye'nin elindeki S-400 hava savunma sistemlerinin devrinin de gündemde olacağı belirtiliyor. İngiltere'de Amerikan ordusunun da kullandığı hava üssüne ilerleyen 3 şüpheli araç durduruldu. 5 şüpheli patlayıcı ve terör eylemi hazırlığından gözaltına alındı. Amerikan Başkanı Trump, üsse büyük zarar vermeyi amaçlıyorlardı dedi.
6: Görüntüler İngiltere'nin batısındaki Fairford hava üssünden. Amerikan ordusunun da kullandığı üste alarm var. Alarmın sebebi terör saldırısı şüphesi. Polise gece 3 şüpheli aracın Kraliyet Hava Üssü'ne doğru ilerlediğine dair bir ihbar yapıldı. Bunun üzerine terörle mücadele ekipleri seferber edildi. Şüpheli minibüsler durduruldu, 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin terör eylemi hazırlığı içinde olduğu açıklandı. Gözaltı gerekçesinde patlayıcılarla ilgili suçlar da var. Polis olayın kontrol altına alındığını duyurdu. Ancak soruşturma ve alarm durumu sürüyor. Üssün çevresi 400 metrelik kordon altına alındı. Yerleşim yerleri boşaltıldı. Bomba imha birimleri robotlarla minibüslerde inceleme yaptı. Olayın arkasında kim ya da kimler olduğuna dair polis henüz açıklama yapmadı. Olayla ilgili en açık ifade Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi.
8: Şahıslar zaten takibimiz altındaydı. Üsse büyük zarar vermeyi amaçlıyorlardı. İngilizlerle yürüttüğümüz çalışma mükemmel sonuç verdi.
6: Üssün Mart ayından bu yana Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a saldırılarda kullanıldığı biliniyor. İngiltere basını İran'ın Temmuz'da İngiltere'yi savaş suçuna ortak olmakla suçladığı açıklamasını hatırlattı. Dışişleri'nin açıklamasında İran'a yönelik askeri saldırganlığa herhangi bir şekilde dahil olan tarafların kararlarının sonuçları olacaktır denilmişti.
0: Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan soruşturma başlatıldı. Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlının telefon incelemesinde Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le yazışmaları ortaya çıkmıştı. Mesaj içeriklerinde görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'te olduğu iddia edilen bölümler yer alıyor. Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet ödemesinden söz edildiği belirtiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddialar üzerine Yeni Parti Milletvekili Erdem hakkında resmen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Balıkesir Karesi ilçe başkanlığı için düzenlenen ön seçime katıldı. İktidar olmak için parti kurduklarını söyleyen Özel, "Önümüzdeki seçimi kazanma kaygısı olan bir yönetim oluşturacağız," dedi.
9: "Bu yönetim bu partiyi girdiği ilk seçime sokacak ve bu yönetim bu partinin muhalefetteki tek kongresini yapmış olacak. İktidara yürüyen bir yönetim yazacağız. Onun görüşlerini aldığı, şehrin ihtiyaçlarının belirlendiği güçlü, seçim kaygısı olmayan, daha doğrusu kaygısı bugün parti içindeki seçimi kazanmak değil, kaygısı önümüzdeki seçimi kazanmak olan bir yönetim kurulu yapacağız. Hiç kimse unutmasın, biz yeni partiyi bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk. Yeni parti kendine ait hedefi olan, özgüveni yüksek olan, bütünün neredeyse tamamına sahip olan, birbirine de çıkar ilişkileriyle değil, kardeşlik hukukuyla bağlı olanların partisidir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesi hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Kimseyi zorla partiye üye yapmadığımız gibi kimseyi zorla partiden de atmadık," ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin Bolu'da gerçekleştirdiği milletvekili kampında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yavaş'ın istifasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Kendi tercihine saygı göstermemiz gerekir. Herhalde değerlendirmesini yapıp kendi yolunu çizmiştir," dedi. CHP Genel Başkanı, olağan kurulda aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise, "Adaylık konusunu bugüne kadar hiç konuşmadım. Bu henüz çok erken. Parti bir süreçten geçiyor ve o sürecin mutlaka sağlıklı bir zeminde yürütülmesi lazım," yanıtını verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil 1 Ekim'de sona erecek. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlayacak. Peki yeni dönemde meclisin gündeminde neler olacak? Ayrıntılar gelsin.
10: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili bitiyor. Yeni yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Genel kurulda Perşembe günü saat 14'te özel oturum düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine seslenecek. Aynı akşam Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyon düzenlenecek. Yeni yasama yılının açılmasının ardından Meclis Genel Kurulu mesaisine 6 Ekim Salı günü başlayacak. Peki 28. dönem 5. yasama yılında meclisin gündeminde neler olacak?
11: Hepsini
10: terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonu kurulacak. Genel kurulda ilk görüşülecek düzenlemenin geçen yasama yılında meclise sunulan ancak yoğun gündem nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay kanun teklifi olması bekleniyor. 9 maddelik teklifte Türk Kızılay'ın görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler yer alıyor. 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi de genel kurulda görüşülmesi beklenen düzenlemeler arasında. 13. yargı paketinin de Ekim ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören kanun düzenlemesinin yeni yargı paketinde olacağı belirtiliyor.
0: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Aksaray, Gaziantep ve Manisa'da öldürülen 3 kişinin de cinayet şüphelileri yıllar sonra yapılan operasyonlarla yakalandı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu.
10: 3 faili meçhul cinayet çözüldü. 19, 15 ve 11 yıllık dosyalar yeniden ele alınarak aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkanları kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Aydınlatılan dosyalardan biri Aksaray'dan. Ağaçören ilçesinde Fadime Görgülü 2007 yılında kayboldu. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri değerlendirildi. Deliller ve saha çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Kayıp kadının evinde kadavra köpeği ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. Fadime Görgülü'ye ait 3 bilezik ele geçirildi. Kadının kardeşi İlhan Görgülü ve eşi Havva Görgülü tutuklandı. Gaziantep'te Mehmet Kaya 3 Ocak 2011'de silahla öldürüldü. HTS kayıtları genişletilerek analiz edildi. Bazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettiği belirlendi. Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'daki eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Manisa'da 20 yaşındaki Meral Babacan 6 Temmuz 2015'te yol üzerinde ölü bulundu. JASAT olayı ele aldı. MOBS ve HTS kayıtları zaman ve mesafe yönünden tekrar değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen bir araç parçasının belli bir modelde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu belirlendi. Kamera görüntülerinden olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Şu anki araç sahibiyle görüşüldü. Yan aynanın değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine aracın o dönemki sahibi Meral Babacan'a çarpıp kaçtığı gerekçesiyle tutuklandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de açıklama geldi. Bakan Çiftçi, "Hiçbir dosyayı, hiçbir izi göz ardı etmiyoruz," dedi. Yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların %99,3'ünün aydınlatıldığını söyledi.
0: Konya'da bir düğünde havaya ateş açılması sonucu uzman çavuş Serkan Deveci hayatını kaybetti. Olay Emirgazi ilçesine bağlı Demirci mahallesinde meydana geldi. Düğün sırasında bir davetli tabancayla havaya ateş açtı. Kurşunlardan biri izin için Konya'ya gelen ve burada düğüne katılan uzman çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti. 25 yaşındaki Deveci olay yerinde hayatını kaybetti. Silah ateşleyen kişi de gözaltında. İstanbul'da polis ekipleri torbacılık yaptığı düşünülen bir kişiyi durdurdu. Uyuşturucuyu sıra dışı noktalara saklayan şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı. Motosikletiyle durdurulan şüpheli ilk aramada temiz çıktı. Ancak polis ekipleri ayrıntılı aramaya girişince önce kol saatine gizlediği satışa hazır vaziyette uyuşturucu paketi bulundu. Motosiklet selesini kaldırıp altındaki eşyayı da inceleyen ekipler bu kez de kulaklığın içinde saklanmış uyuşturucu paketleri buldu. Dağıtıma çıktığı tahmin edilen şüphelinin üzerinden uyuşturucu ticaretinden elde ettiği düşünülen bir miktar para da ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunmuştu. Kaybolmasının üzerinden tam 2 yıl geçti. Diyarbakır'da Rojin için yürüyüş yapıldı. Aile bir kez daha adalet çağrısı yaptı.
12: Adalet, adalet, Rojin için adalet.
8: Kaybolduktan 19 gün sonra acı haberi gelmişti. Roji'nin kaybolmasının üzerinden tam 2 yıl geçti. Genç kız için adalet yürüyüşü yapıldı.
11: Bugün Roji'nin 2 yılı bitti. Neden katiller ortaya çıkarılmıyor? Biz bu acıyı neden çekiyoruz? Bu acı çok büyük. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Roji'nin öğretmen olacaktı. Roji'nin çocuklara ders verecekti. Bunu ona neden yaptılar?
8: 21 yaşındaki Roji'nin Kabayış, Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisiydi. 27 Eylül 2024'te kaldığı yurtta

0: adalet çağrısında bulundu.
1: Kocaeli'nde bir kadın eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Körfez ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Fatma Çiğlet, eski eşi İ.Ç. tarafından sokakta tabancayla ateş açıldı. Ağır yaralanan Çiğil, çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cinayet sonrası da kaçan zanlı aranıyor. Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. Deprem davaları devam ediyor. Yakınlarını kaybedenler sorumluların olası kast suçlamasıyla yargılanması için mücadele ediyor. Yıkılan bazı binalarla ilgili ise hala iddianame hazırlanmadı.
2: Olası kast deprem davalarında uygulanmayacaksa ne zaman uygulanacak? Biz daha ne yaşamalıyız? Ne olması gerekiyor? Biz kıyameti yaşadık.
0: Ailesi Hatay İskenderun'da 3 yıllık yeni bir binada yaşıyordu. O bina 6 Şubat'ta 14 kişiye mezar oldu. Selin Sümbültepe MCG Tower'da tüm ailesini kaybetti.
2: Bilirkişi raporunda herkes asli kusuru bulunmasına rağmen davamız hala bilinçli taksir üzerinden ilerliyor. Mesele binlerce insanın ölümünün ardından sorumluların eylemleriyle orantılı biçimde yargılanıp yargılanmayacağı.
0: 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. 125 kişinin hayatını kaybettiği İskenderun Devlet Hastanesi soruşturmasında hala iddianame hazırlanmadı. Yusuf Şanlı o hastanede tedavi gören babasını ve onunla kalan ağabeyini kaybetti.
3: Biz intikam peşinde değil, biz çocuklarımızın canı. Bu ülkede daha çok insanlar ölmesinler diye mücadele ediyoruz. Yıkımdan hemen sonra öğrendik ki bu hastanenin 2012 yılında verilmiş depreme dayanıksız ve faaliyete tutulamaz raporu var. Ve ne acıdır ki bu rapor hastanenin kendi resmi web sitesinde halen yayındaydı deprem esnasında.
0: Depremde yakınlarını kaybedenler olası kast suçlamasıyla yargılama talep ediyor. Oğlunu Adıyaman'daki İsyas Otel'de kaybeden Ali Ekber Tan da onlardan biri.
4: Eğer olası kast çıkmayacaksa, ki çıkmıyor ve biz bundan ders çıkarmadık anlamına geliyor. Bundan sonraki ölümlere davete çıkarmış oluyoruz.
0: 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsyas Otel'de karar çıktı. Ancak dosya Yargıtay'a taşındı.
1: Türkiye'deki üniversitelerde yabancı uyruklu öğrenci sayısı son 10 yılda 4 katına çıktı. Türkiye'yi dünyaya tanıtan Türk dizileri de tercihte önemli rol oynuyor.
5: Kimi dizilerde görüp kültürü merak ediyor, kimi maliyetleri düşünerek seçiyor. Türkiye'de üniversite okuyan yabancı öğrenci sayısı 360 bini aştı. Sayı son 10 yılda yaklaşık 4 katına çıktı.
6: İyi üniversitelerin olması Türkiye'yi seçme sebeplerim arasında. Burada yaşamanın ve eğitim almanın maliyeti diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha uygun.
7: İranlıyım, Türkiye'ye eğitim için geldim. Sadece eğitim değil, kişisel olarak da harika bir kültüre sahip.
5: Türkiye'ye en çok Azerbaycan, Mısır, Türkmenistan, Bulgaristan ve Rusya gibi ülkelerden öğrenci geliyor.
8: Uluslararası öğrencilerimizin Türk ekonomisine şu anda doğrudan 3 milyar dolar, dolaylı olarak da hesapladığımız 3 milyar doların üzerinde, yani toplam 6 milyar doların üzerinde bir hizmet ihracatı katkısı olduğunu görüyoruz. Bu öğrenciler gelip sadece 4 yıl boyunca burada eğitim almıyorlar, burada ev kiralıyorlar, burada restoranlara gidiyorlar, burada sağlık turizmine, burada yine kültürel turizm faaliyetlerinden yararlanıyorlar, ailelerini getiriyorlar, arkadaşlarını getiriyorlar. O yüzden bir bütün olarak eğitim aslında hem sağlık turizmine, hem restoranları, yeme içme sektörünü, lojistiği birçok alanı etkiliyor.
5: Yabancı uyruklu öğrencilerin en çok tercih ettiği bölüm işletme. İkinci sırada tıp fakültesi, üçüncü sırada bilgisayar mühendisliği var.
1: Güney Afrika'da birkaç saat arayla düzenlenen iki silahlı saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri eğlence mekanlarına hedef alan saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırıların ilki cumartesi günü yerel saatle 21.30 sıralarında yaşandı. Johannesburg'un yaklaşık 80 kilometre batısındaki Wedela kasabasında bir bara giren silahlı saldırganlar içeridekilere rastgele ateş açtılar. Otomatik tüfekler ve tabancaların kullanıldığı saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. İkinci saldırı ise birkaç saat sonra

0: Sonra Cape Town yakınlarındaki bir kasabada meydana geldi. Orada da bir restorana düzenlendi saldırı. 5 kişi olay yerinde, 5 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatlarını kaybetti. Tayland'ın başkenti Bangkok son yılların en şiddetli sel felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. Perşembe gününden bu yana devam eden yağışlar kente hayatı durma noktasına getirdi. Kent genelinde acil durum ilan edildi.
1: Su seviyesi insanların beline kadar yükseldi. Araçlar caddelerde güçlükle ilerledi. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'tan. Günlerdir süren şiddetli yağış şehirde hayatı felç etti. Bangkok Belediyesi şehir genelinde afet durumu ilan etti. Bazı noktalarda araçlar su altında kaldı. Selden 50 binden fazla hane etkilendi. Evleri kullanılamaz hale gelen 5 bine yakın kişi geçici sığınaklara yerleştirildi.
2: Şu anda evimin içindeki su bel hizasına kadar yükselmiş durumda. Yanımdaki evde yaşayan 80'li yaşlarda 2 yaşlı var. Onlar aşağıya inemiyor. Onlara nasıl yardım edebileceğimi bilmiyorum.
1: Doğal afetin vurduğu pek çok mahallede elektrik kesintileri yaşanıyor. Bangkoklular temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere akın etti. Rafların hızla boşalması üzerine yetkililer halkı panik alışverişi yapmamaları konusunda uyardı. Afet sırasında fahiş fiyat uygulayanlara da ceza verileceği açıklandı. Meteoroloji yetkilileri yağışların pazartesiden itibaren hafiflemesini bekliyor. Uzmanlar yağışlar azalsa da Bangkok'ta suların tamamen çekilmesi ve hayatın normale dönmesinin zaman alacağı görüşünde. Tayland'da 2011'de meydana gelen sel felaketlerinde 500'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca ev zarar görmüştü.
0: İspanya'da barınma hakkı tartışması sokağa taştı. 87 yaşındaki bir kiracının evinden tahliye edilmesi Madrid'de konut krizine yönelik tepkileri de büyüttü. On binlerce protestocu kira fiyatlarının dondurulmasını ve zorla tahliyeleri önleyecek düzenlemeler yapılmasını istedi.
3: Madrid'de 70 yıldır aynı evde yaşayan 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal kirasını ödeyemeyince polis zoruyla evinden çıkarıldı. İspanya'da öfke büyüdü. Konut krizine karşı gösteriler ülke geneline yayıldı. İspanyollar meydanlarda. 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'e destek için sokaklara dökülen halk ellerindeki pankartlarla slogan attı. Burası Madrid.
4: Bu durum böyle devam edemez. Mari Carmen'in yaşadığı gibi daha fazla tahliye yapılamaz. Her gün 45 ev tahliye ediliyor. Daha fazla bu kaygıyla yaşamaya devam edemeyiz. Bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor.
3: Madrid Kiracılar Birliği'nin çağrısıyla düzenlenen protestolarda turizm amaçlı kısa sürede konut kiralamalarını sınırlayacak kira yasası reformu ve kira fiyatlarının dondurulması da yer aldı. Çok sayıda protestocu gece saatlerinde Puerta del Sol meydanını işgal etti. Çadırlar kuran binlerce gösterici geceyi meydanda geçirdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve katılımın giderek arttığı gösteriler devam ediyor. Protesto 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'in 23 Eylül'de evinden çıkarılmasının ardından başladı. Bir emlak şirketi Abascal'in dairesine satın almış ve kiraya %275 zam yapmıştı. Zamlı kirayı ödeyemeyen Abascal tam 70 yıldır yaşadığı binadan sedye ile çıkarılmıştı.
0: Yarın Dünya Kuduz Günü. Kuduz, belirtileri ortaya çıktıktan sonra %99,9 oranında ölümcül olan, ancak zamanında yapılan aşı ve müdahalelerle %100 önlenebilen bir hastalık. Peki kuduz riskine karşı neler yapılmalı? Ayrıntılara bakalım.
5: Türkiye'de kuduz görme sıklığı insanlar açısından bu sene bir vaka var. O da bir çocuğumuzla maalesef hayatını kaybetti. Kuduzla mücadelede özellikle yaban hayatının havadan aşıdan atılmak suretiyle aşılanması kuruluşa karşı alınacak tedbirlerin en önemlilerinden bir tanesi.
1: Kuduz %99,9 oranında ölümcül bir hastalık. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kuduzdan dolayı hayatını kaybedenlerin yaklaşık %40'ını 15 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye'de 2014'ten bu yana hastalığın görüldüğü coğrafi alanlarda yaklaşık %78 azalma olduğunu söyledi.
5: Bu yıl Ege bölgesinde Ege'de, Batı Anadolu'da mihrak yok. Daha çok Iğdır ve Mersin'in güneydoğu tarafında mihraklar var. Kuduz merkezi sinir sistemini, beyni hedef alıyor, sinir yoluyla yayılıyor. Isırılan ya da temas olan yer beyne ne kadar uzaksa hastalığın belirtileri geç çıkar. Ne kadar yakınsa daha çabuk çıkar.
1: Eroğlu, kuduzun zamanında yapılan aşı ve müdahaleyle önlenebildiğini söyledi. Kuduz riskine karşı alınması gereken önlemleri de anlattı.
5: Mesela ısırılma oldu. Hemen orayı, o yarayı sabunlu suyla bir 10-15 dakika falan yıkamak gerekiyor. Ondan sonra sağlık kuruluşuna gidecek. Ama ısıran hayvanın kaybedilmeyecek. O gözetim altına alınacak yani.
0: Bursa'daki İznik Gölü Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından biri. Türkiye'nin 5. büyük gölünde su seviyesi her geçen gün düşüyor. Kıyı şeridindeki çekilme 200 metreye yaklaştı.
1: Bir zamanlar gemilerin yanaştığı iskele şimdi sudan metrelerce uzakta. İznik Gölü günden güne çekiliyor.
6: İznik Gölü ve civarında hem sanayileşme hem de ciddi bir tarımsal faaliyet söz konusu. Dolayısıyla İznik Gölü de bu amaçla uzun yıllardır kullanıma da maruz kalıyor. Bir taraftan iklim değişikliğinin etkisiyle yıllar içerisinde yağışlarımızın miktarları azaldı.
1: Burası Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan Bursa'daki İznik Gölü. Ülkenin önemli tatlı su kaynaklarından olan göldeki çekilme son yıllarda giderek hızlandı. Bölgedeki sanayileşme, tarımsal sulama ve iklim değişikliği gölün su seviyesini her geçen gün düşürdü. 8 yıl öncesine kadar Orhan Gazi iskelesine gemi yanaşıyordu. Ancak suyun çekilmesiyle iskele gölden metrelerce uzakta kaldı. Kıyıdaki çekilme 200 metreye yaklaştı. Bu yıl barajları dolduran kış ve ilkbahar dönemindeki yağışlara rağmen göl sığlaştı. Su seviyesinin düşmesi balıkçılığı da olumsuz etkiledi.
7: Tarımdan dolayı gübre ve ilaçlardan büyük miktarda sazların içerisinde zehir var. Attığımız yavru balıklar orada da yaşamıyor. Girince orada ölüyorlar.
1: Göldeki çekilmeye bağlı olarak su kalitesi de bozuldu. Uzmanlar tarımda ve sanayide su kullanımına yönelik tedbirlerin artırılması gerektiğini söyledi.
0: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılı kutlanıyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçit töreni yaptı.
8: Farklı sınıflarda fırkateynler, korvetler, Türk donanması İstanbul Boğazı'nı Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı.
9: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü kapsamında İstanbul Boğazı'nda 15 gemilik geçit töreni düzenleniyor. Törende Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu ve Cumhuriyet'in en önemli sembollerinden biri olan Savarona gemisi de yer alıyor.
8: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15 gemiyle kortej oluşturdu. Geçiş töreni Rumeli Feneri açıklarında başladı. Gemiler Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek güneye doğru ilerledi. Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi önünde saygı geçişi vardı. Rota Kız Kulesi açıklarında sona erdi. Denizcilik tarihinin en önemli savaşlarından biri olarak bilinen Preveze'de Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Avrupa devletlerinin Kutsal İttifak adı verdiği donanmayı mağlup etti. 128 gemi batırıldı. Ege ve Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti pekişti. Bu tarihi zaferin yıl dönümünde 9 gemiyle 9 liman ziyareti de gerçekleştirilecek. Karadeniz Ereğlisi, Dolmabahçe, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, İzmir, Marmaris, Mersin, İskenderun limanlarında gemiler halkın ziyaretine açılacak.
0: Sırada Tanzanya'dan Türkiye'ye uzanan bir hikaye var. Neredeyse daha bebekken ailesini kaybeden bir çocuk, eski büyükelçi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu'nun onu evlat edinmesiyle hayata tutundu. Bugün 11 yaşında olan Osman Ali tam bir güreş tutkunu.
10: Ve o Osman kısmetiyle birlikte çayırlarda.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protokoldeki ziyaretçisi 11 yaşındaki bir güreşçi Osman Ali Davutoğlu. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda pehlivanları tebrik eden Erdoğan, kendi yaş kategorisinde müsabakalara katılan Osman Ali'yi de unutmadı.
11: Eğer ki Cumhurbaşkanı ile konuşursam sormak istediğim sorular var falan diye böyle hayaller kuruyordu. Ama onları sordu mu bilmiyorum. Çok uzun görüşemediler tabii. Güzel kısa bir görüşme oldu. Osman çok mutlu ayrıldı.
8: Onun Tanzanya'dan Türkiye'ye uzanan hikayesi adeta filmleri andırıyor. Osman Ali'ye evlat edinense eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu olmuş.
11: Osman 5 aylıkken annesi vefat etmiş. Babası ve babaannesi bir ay daha bakıp Osman'ı ve iki abisini yetimhaneye bırakmışlar. Yetimhane şartlarının kötülüğünden dolayı abiler daha büyük olduğu için yetimhanenin duvarından atlayıp kaçmışlar. Osman tabii yetimhanede kalmış. Özellikle oğlumuz Balkan çok istedi ve ailecek Osman'ı da ailemize katmaya karar verdik. Herkes bize Osman'ın çok şanslı olduğunu söylüyor. Ben buna da katılmıyorum. Biz de çok şanslıyız.
8: Osman Ali şimdi çok mutlu ve oldukça iddialı.
11: Osman'ın Yağlı'da daha 1,5 aylık bir hikayesi var. Osman 1,5 yıldır ASKİ'de minder güreşlerinin öğrencisi. Büyük abileri, büyük baş pehlivanlarımız onun böyle vücut yapısından falan gelecek vaat ettiğini söylüyorlar. Osman da o bir sürü beyaz pehlivanın içinde böyle onların nazar boncuğu gibi göründü. Küçükken itfaiyeci olmak isterdi. Şimdi kesinlikle ve kesinlikle Kırkpınar pehlivanı olmak istiyor.
8: Davutoğlu çifti Tanzanya'da lise öğrencisi Ayşe'nin de koruyucu ailesi. Yeşim Meço Davutoğlu farklı sosyal sorumluluk projeleri yürüterek Türkiye ile Tanzanya arasında bir köprü kurmak istiyor.
0: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya yükseldi. Mali ve İdari Genel Kurul'da Başkan Aziz Yıldırım eski yönetimlerin yaptığı harcamaları sert bir dille eleştirdi. Saadettin Saran dönemi de ibra edildi.
12: Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez.
13: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım önceki yönetimi hedef aldı.
12: Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu götürdünüz çok. Niye söylemiyorsun? Kante'nin menajeri devamı abiyor bizimkilerini. Beni değil yani arkadaşlar abiyor. Muhasebeyi falan. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon. Ekstradan bir alacağım var, bunu ödeyin. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar, bizde böyle bir 3 milyon ödeyecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler, adam anlaşmayı gönderdi. Bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim, bilin. Tamam mı? Mahkeme de mahkeme, ödemeyeceğim.
13: Yıldırım, takımdan ayrılan futbolcuların eski kulüplerine olan bonservis borçlarını açıkladı.
12: Batshuayi, Chelsea'ye 500 bin. Samanski 1 milyon borcu var. Cengiz Ünder 3 milyon borcu var Marsilya. Çağlar Söyüncü 2 milyon 340 bin. Yusuf Elnesi Sevilla 2 milyon 925. İmzaladım yarın ödüyorlar. Bitiyor yani. Bir de önce ödedim aynı rakamı. Diego Carlos Aston Villa 2 milyon 42 milyon euro. Bunlar için bundan sonra bonservis ödeyeceğiz.
13: Yıldırım üyelere görevi sezon sonunda şampiyonlukla bırakacağını söyledi.
12: İbraymış, oymuş, buymuş, mahkememiş hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarım. Onun için benim bir şüphem bilmem ya seneye ibra olur da bilmem ne olur. Böyle bir tereddüdüm yok. Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım bilin. Şampiyon yapacağım.
13: Fenerbahçe'deki olağan mali ve idari genel kurulda eski başkan Saadettin Saran'ın dönemi ibra edilirken, Yıldırım yönetiminin Kenan Evren Lisesi, Samandıra, Maltepe, Dereağzı ve stadyum kapasitesinin 64 bine çıkarılması projelerine yetki verildi.
0: Almanya'nın olimpiyat oyunlarına ev sahipliği için aday şehri belli oldu. Alman Olimpiyat Komitesi Bavyera'nın başkenti Münih'i seçti.
14: Sieger ist München.
13: Münih 1972'nin ardından bir kez daha olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Alman Olimpiyat Komitesi'nin oylamasında başkent Berlin'in yanı sıra ülkenin dördüncü en kalabalık şehri Köln'ü de geride bırakan Bavyera eyaletinin başkenti Almanya'nın aday şehri oldu. Kararı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier açıkladı.
14: Wer es jetzt eben nicht gesehen hat, dem sage ich, Sieger ist München.
13: Münih 1972 olimpiyatlarına da ev sahipliği yapmış, organizasyon 11 İsrailli sporcu ve antrenörün hayatını kaybettiği Münih katliamı olayıyla hatıralara kazınmıştı. Kent yeni adaylığında 1972'de inşa edilen Olimpiyat Parkı'nı da kullanmayı planlıyor. Los Angeles 2028 olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak, Avustralya'nın Brisbane şehri 2032 oyunlarını düzenleyecek.
0: Sıfır Atık Hareketi 9. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen proje için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
15: 2017 yılında başlattığımız sıfır atık uygulamaları kısa sürede okullara, hastanelere, belediyelere, kamu kurumlarına ve hanelere yayıldı. O dönem %13 olan geri kazanım oranımız bugün %37'nin üzerine çıkmış durumda. Bu dönüşümün rakamlarla ifade edilebilecek pek çok sonucu var.
16: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık hareketi 9 yaşında. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şimdi bu 9 yıllık birikim Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'e uzanıyor dedi. Böylelikle sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimseneceğini söyledi. Emine Erdoğan daha temiz bir dünya kadar tabiata hürmet eden bir yaşam kültürünü de gelecek nesillere bırakabilmek en büyük temennimiz ifadesinde kullandı.
15: Türkiye olarak elimizden gelenin en güzelini dünyanın harcına katmaya, fikir üretmeye, çözüm bulmaya devam edeceğiz.
16: 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi 9. yılında sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte temasıyla çalışmalarını sürdürüyor. 9 yılda geri dönüşümden deniz temizliğine kadar farklı alanlarda birçok çalışma hayata geçirildi. Türkiye'de bugüne kadar 220 bin bina ve yerleşkede sıfır atık sistemine geçildi. Geri kazanım oranı 2017'de %13 iken 2025'te %37,53'e yükseldi. İlk 8 yıllık süreçte 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Bu atıkların geri dönüştürülmesiyle ülke ekonomisine 365 milyar liralık katkı sağlandı.
0: Bilim dünyası sessiz sedasız yaklaşan yeni bir pandemi için uyarıyor. Adı demans. Arkadaşımız Defne Çekirge bu olayı araştırdı. Defne'nin bu haberiyle de noktalayalım. Saat başında da Ata Arslan sizlerle olacak. Hoşçakalın.
17: Dünya yaşlanıyor, demans vakaları artıyor. Tahminlere göre 2050'ye gelindiğinde dünya genelinde demansla yaşayanların sayısı yaklaşık 3 katına çıkacak.
18: Çevrenizde var mı demans hastası?
19: Babam. Yediğini unutur vaziyete geldi. Öyle belirginleşti. Yakın zamanda olan şeyleri çok unutmaya başladı.
20: Dış tarafı genç tutmaya başarabiliyoruz ama maalesef beyni genç tutmaya hala başaramıyoruz. Dünyanın tamamının etkilenebileceği bir risk ve tehdit olarak algılandığından dolayı şu anda pandemi olarak adlandırıyoruz.
17: Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verilerine göre küresel ölçekte 57 milyondan fazla demans hastası var. Her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka ortaya çıkıyor.
18: Konuşacak insan yok, hareket yok, iş yok, bir de mutsuzluk, ekonomik sıkıntılar bir taraftan. Demans hastalığı, Alzheimer bundan artmış olabilir.
17: Demans şemsiye bir tanı ve altında pek çok hastalık barındırıyor. En sık görülen türse Alzheimer.
21: Benim etrafımda demans olan insanlar var ama bayağı onların yaşları yani 80'in üstünde.
17: Yaş en önemli risk faktörlerinden biri. Ancak uzmanlara göre tabloyu yalnızca ilerleyen yaş açıklamıyor. Üstelik yoğun tempoda hemen hemen herkes bir şeyleri unutuyor. Peki hangi noktada unutkanlık sıradan olmaktan çıkıyor?
18: Hani böyle bir stresleri olur, yorgunluk olur, az uyumuşlardır, ufak tefek şeyler unutulur. Bunlar değil ama yemeği ocakta unutmaya başlamak, yakmak, yolu karıştırmak, adres bulamamak, paraları bir yerlere saklayıp sonra bulamamak gibi ya da çocuklarının adını hatırlamakta zorluk gibi şeyler olduğunda zaten bunlar bize unutkanlığın ipuçlarını veriyor.
2: Dedem 10 sene öncesinde demans teşhisi almış olması lazım. Ben karşılaştığımda yani adımı söyleyemeyen bir insan var. Yani üzülüyorum kesinlikle.
17: Toplumda yüksek tansiyonun ve diyabetin yaygınlaşması, demansın daha erken yaşlara çekilmesine ve sayısının giderek artmasına neden oluyor.
4: Hafıza zorluğu var, unutkanlık var. Çok sıkıntı yaşıyor yani.
17: Hasta sayısının artması bu alandaki gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Alzheimer'ın izlerini yakalamaya yönelik kan testi bunlardan biri.
18: Son zamanlarda artık Alzheimer riskini belirlemek, olabilirliğini öngörmek açısından kandan biyobelirteç bakabiliyoruz. Bu belirteçlerin daha klinik bulgular ortaya çıkmadan 10-15 yıl öncesinden yüksek seyrettiğini riskli hastalarda biliyoruz.
17: Üstelik çalışmalar yalnızca hastalığı daha erken tespit etmeye değil, ilerleyişine müdahale etmeye de odaklanıyor.
18: Bir yandan bu beyinde biriken amiloid tau gibi proteinleri hedefleyen, onları temizlemeye yönelik çalışmalar var. Nitekim uzunca yıllardır süren bu çalışmaların ürünü geçen yıllarda ortaya çıktı. Alzheimer için bir aşı tedavisi oluşturuldu. Türkiye'de henüz yok. Ancak hani bu erken aşamada yakalanırsa aşı tedavisiyle belirgin iyi sonuçlar alındığını biliyoruz.
17: Ama belki de en önemli soru şu, demans kaçınılmaz mı?
20: Demans kader değil. 35-40 belki birazcık daha öne gittiğimiz yaş grupları aslında bizim için oldukça önemli yaş grupları olarak ortaya çıkıyor.
17: Stres, uyku, beslenme, hareket ve sosyal yaşam. Beyin sağlığı söz konusu olduğunda günlük alışkanlıklar mercek altında. Dikkat çeken başlıklardan biri ise yalnızlık.
22: Telefondaki yüzlerce kişilik rehberler, sosyal medyada binlerce takipçi. Artık hiç olmadığı kadar bağlantıdayız. Ancak dijital ilişkiler yalnızlık hissini ortadan kaldırmıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 yılı verilerine göre dünya genelinde her 6 kişiden biri kendini yalnız hissediyor. Uzmanlar ise şu noktaya dikkat çekiyor. Yalnızlık yalnızca psikolojik bir sorun değil, uzun vadede demans riskini artırabilecek faktörlerden biri.
20: Bizim beynimiz veya insan fizyolojisi aslında tamamen sosyal olmaya adapte olmuş bir şekilde evrimleşmiştir. O kronik stres beyine çok ciddi bir şekilde bindikçe beyin kendini sürekli tetikte tutuyor.
21: Nereye gidersen herkesin elinde bir telefon, bir muhabbet yok, sohbet yok.
23: Kimse kimsenin yüzünü görmüyor. O yüzden sosyal medya denen bir şey olmamasını istiyorum.
17: Riski tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak uzmanlara göre sağlıklı beyin yaşlanması için alınabilecek birçok önlem var. Harekete geçmek içinse yaşlanmayı beklememek gerekiyor.
20: Şu anki 25-30 yaş için söyleyebileceğim 4 madde söyleyebilirim mesela. Birincisi sofradan aç kalkmak. İkincisi spor. Kas kütlenizi koruduğunuzda veya kas kütlenizi arttırdığınızda gençliğinizde bu yaşlılığınızda beyninizin korunmasını sağlıyor. Üçüncü şey uyku. Ve uyku özellikle saat 11-7 arasındaki uyku gerçekten oldukça önemli bir uyku. Ve dördüncü söyleyeceğim şey çevrenizde insan bulundurmak. Günde ya haftada 2-3 kez de olsa arkadaşlarınızla şu 1 saatlik 2 saatlik sohbet muhabbet emin olun beyninizi koruyan çok güzel şeylerden biri.
24: NTV Radyo. Hava durumu.
25: Ülkede yeni hafta yağışlarla başlıyor. İstanbul'da perşembeye kadar aralıklı yağmur var. Sıcaklık 17-18 derece. Ankara yağmurlu 19, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa yağmurlu 20, Antalya yerel yağmurlu 30 derece. Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik arasında yağış hafta genelinde sürecek. Edirne parçalı bulutlu 23, Kocaeli 18 derece. Bölgede karayel kuvvetli. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri bölümünde daha kuvvetli olmak üzere bölgede yağış var. Sıcaklık 17-19 dereceye geriliyor. Ege'de rüzgar çok serin esiyor. Kütahya, Manisa, Denizli boyunca hava bazı saatlerde yağışlı. Manisa 22, Muğla 26 derece. Bodrum parçalı bulutlu. Akdeniz'de Mersin, Adana, Hatay boyunca geniş alanda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Adana 25, Hatay 26 derece. Karadeniz genelinde özellikle Sinop, Tokat, Amasya, Ordu arasında yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Zonguldak 19, Samsun 22 derece. Yağışlı hava Doğu Anadolu'ya da ulaşacak. Güneydoğu'da bulutlanıyor. Erzurum 23, Malatya 26, Diyarbakır yağmurlu 31, Gaziantep bulutlu 26 derece.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saat 1 oldu, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İstanbul'da akşam saatlerinden bu yana şiddetli yağış etkili oluyor. NTV muhabiri Tuana Çiftçi takip ediyor. Hemen kendisine dönelim. Tuana, nedir İstanbul'da son durum?
1: İstanbul'da yaklaşık 7 saattir aralıksız bir şekilde şiddetli yağış var ki hali hazırda etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle de Sarıyer ve çevresinde şiddetli bir yağış söz konusu. Tabii 7 saattir aralıksız süren bir yağış demek İstanbul'un birçok noktasında olumsuzluklara neden oldu. Gazi Osman Paşa'da hem karayoluna çıkan yolda su birikintisi meydana geldi. Yine Etiler Nispetiye Caddesi'nde Zincirlikuyu'ya çıkan alt geçitte su baskını meydana geldi. Bir daha önce belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bazı yollar bu nedenle kapatıldı polis tarafından. Bu nedenle de İstanbul'un birçok noktasında akşam saatleri, gece saatleri olmasına rağmen trafik meydana geldi. 7 saattir İstanbul'da şiddetli bir yağış var. Zaman zaman etkisini kaybetse de aniden bastıran bir yağıştan bahsediyoruz. Bu nedenle de araç sürücüleri yavaş yavaş dörtlerini yakarak birçok yolda ilerliyor. Motosiklet sürücüleri ise yağış nedeniyle olumsuz etkilenmiş durumda. İstanbul'da şiddetli yağışla birlikte hava sıcaklığı da düştü tabii. Şu an hissedilen sıcaklık 15 derece. Ara ara rüzgarın da etkisini arttırdığını söyleyelim Atas.
0: Peki sen mega kentteki son durumu paylaştın. Bundan sonra neler olacak? Şiddetli yağış ne zamana kadar sürecek?
1: Bütün hafta boyunca aslında sonbaharın etkisini fazlasıyla göreceğiz diyebiliriz. İstanbul'da özellikle de çarşamba gününe kadar, çarşamba günü akşam saatlerine kadar İstanbul'da şiddetli yağış yaşanacak. Yarın keza aynı şekilde sabah saatlerinde ani yağışlar söz konusu. Bu nedenle de yola çıkacakların dikkatli olmasında fayda var. Ancak yağış hafta sonuna kadar devam edecek. Şiddetli bölümü ise çarşamba gününe kadar olacak. Tekrar söylemiş olalım. Hafta sonuna kadar İstanbul genelinde şiddetli yağış. Bununla birlikte fırtına da bekleniyor. Saatteki hızlı rüzgarın 70 kilometreye kadar çıkacak. Yine aynı derecede sıcaklıklar da düşecek. 5-6 dereceye kadar düşecek sıcaklıklardan bahsediyoruz. Bütün hafta boyunca. Yarın pazartesi günü hem okullara gidilecek hem işlere gidilecek. Bu nedenle de sabah saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle trafikte aksamalar da meydana gelebilir. Bu nedenle de sabah yola çıkacaklarında önlem almasına fayda var Atas.
0: Peki devam edelim şimdi iç siyaset başlığı altındaki gelişmelerle. AK Parti'den fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalar var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir ifadesini de kullandı.
2: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon iddiaları nedeniyle görevden affını istemesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da konuştu.
2: Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. Ona o zaman geldiği zaman da karar vereceğiz. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur.
3: Fon soruşturmaları nedeniyle finansal sisteme ve Türkiye ekonomisine yönelik risk olmadığını belirten Çelik, benzer sorunların yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil her türlü tedbir için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çelik, fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır ifadesinde kullandı.
2: Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek.
3: Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan da açıklama var. Ala Kanal 7 yayınında konuştu.
4: Burada alınması gereken tedbir neyse o alınacak. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek. Hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Sorunlar olduğunda da bize yakışır biçimde onları ayrıştırarak ve sorumluları da ayrıştırarak yolumuza devam edelim. Peki. Söylediğimiz şey budur.
0: Kabine Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak.
3: Fon soruşturması, terörsüz Türkiye süreci, Birleşmiş Milletler zirvesinin yansımaları. Kabine kritik başlıklarla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Konunun mali ve adli boyutlarına ilişkin son durum hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
5: Ve bu eğitimi almaya hak ettiniz.
3: Toplantıda fon krizi nedeniyle mağdur olanlar için atılacak adımlarla benzer sorunların yaşanmaması için alınacak idari ve finansal tedbirler değerlendirilecek. Kabinede terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakma süreci de değerlendirilecek. Sincar dahil Irak'ın kuzeyindeki PKK unsurlarının silah bırakma süreciyle Suriye'de YPG'nin entegrasyonuna ilişkin süreçteki son durum istihbarat raporları eşliğinde masada olacak. Kabine toplantısında dış politika başlıkları da konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeler konusunda kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği, ABD-İran gerilimi ve ateşkes çabaları, Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları ve Gazze gibi başlıkların da kabinede değerlendirileceği belirtiliyor. Toplantıda 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde meclis gündemine getirilecek öncelikli yasa teklifleri de masada olacak.
0: Anayasa Mahkemesi yeni partinin isminin Yenilik Partisi ile benzediği yönünde yapılan başvuruyu 29 Eylül Salı günü görüşecek. Yenilik Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştı. Bu başvuru mevzuat gereği Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme yeni partinin isim ve rumuzunun siyasi partiler kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talebini Salı günü ele alacak. Yeni parti yetkilileri isim benzerliği olmadığını belirtmiş, buna rağmen aksi yönde bir karar çıkarsa küçük bir değişiklikle yola devam ederiz mesajını beğenmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesi hakkında konuştu. Hiç kimseyi zorla partiye üye yapmadığımız gibi kimseyi zorla partiden de atmadık ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin Bolu'da gerçekleştirdiği milletvekili kampında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yavaş'ın istifasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, kendi tercihine saygı göstermemiz gerekir, herhalde değerlendirmesini yapıp kendi yolunu çizmiştir dedi. CHP Genel Başkanı, olağan kurultayda aday olup olmayacağına ilişkin bir soruya ise, adaylık konusunu bugüne kadar hiç konuşmadım, bu henüz çok erken. Parti bir süreçten geçiyor ve o sürecin mutlaka sağlıklı bir zeminde yürütülmesi lazım yanıtını verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul Beykoz'da gazetecilerle bir araya geldi. Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olduğunu belirtti. AK Parti sözcüsünün hedefinde ise İsrail Başbakanı Netanyahu vardı.
2: AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamaları yapmıştır.
6: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan dedi. Cumhur İttifakı'nı işaret etti. Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul'da konuşan Çelik'in hedefinde muhalefet vardı.
2: Muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, Cumhurbaşkanımızın aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok.
6: Ömer Çelik'in gündem maddelerinden biri de Birleşmiş Milletler toplantısıydı. Netanyahu'ya tepki gösteren Çelik, Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşmaması, bunun yerine sanık kürsüsünde yargılanması gerekiyor dedi.
2: Sanık kürsüsünde olması gereken Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırımın propaganda sahnesine dönüştürmesi herkes için utanç vericidir. Biz bu soykırım şebekesinin Cumhurbaşkanımıza niye saldırdığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu insanlık düşmanlığıyla mücadele ettiği için karşı karşıya kaldığı bu saldırılar Cumhurbaşkanımızın mücadelesinin haklılığını göstermektedir.
6: Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini de eleştirdi. İsrail Başbakanı'nın açıklaması için bir katilin itirafnamesinden başka bir şey değil dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikalı müzakerecilerin bu hafta İran'la daha fazla müzakere yapmasını bekliyorum dedi. Trump, dün İran'ın hafta içinde yaptığı önerisini reddettiğini açıklamıştı.
7: Trump, Amerikalı müzakerecilerin bu hafta İran'la daha fazla müzakere yapmasını bekliyorum dedi. Açıklama, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran'ın önerisini reddetmesinden bir gün sonra geldi. Axios haber sitesine konuşan Trump, anlaşma yapmak istiyorlar. Ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil, dedi. Tahran'ın yapmak istediği anlaşma için belki bir yıl önce üzerinde anlaşabileceğimiz bir anlaşma ifadesini kullandı. Amerikan ve İran heyetleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında Salı günü New York'ta Katar'ın arabuluculuğunda görüşme yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerikan tarafına bir öneri sundu. Tahran, Hürmüz Boğazı'nın bir hafta içinde açılmasını ve nükleer müzakerelere başlanmasını önerdi. Karşılığında Hürmüz'deki Amerikan ablukasının ve petrol satışına uygulanan ambargonun kaldırılmasını, bölgesel ateşkese dönülmesini talep etti. Trump, günler sonra öneriyi reddetti. Axios, Katar'ın ve diğer bölge ülkelerinin müzakereleri yeniden canlandırmaya çabaladığını yazdı. Ancak taraflar arasında kilit konularda görüş ayrılıklarının sürdüğüne dikkat çekti. İran müzakerenin Hürmüz Boğazı'na odaklanmasını, Trump yönetimi Tahran'ın nükleerden taviz vermesini istiyor. Trump'ın son açıklaması da buna işaret ediyor. Katarlı arabulucular da Arakçı ve Witkoff'un bu hafta görüşme yapmasını beklediklerini söyledi. Trump'ın öneriyi reddetmesinin ardından Amerikan NBC televizyonuna konuşan Arakçı, İran'ın hala diplomatik çözüm istediğini belirtti. Önerinin reddine ilişkin arabulucuların henüz bir şey iletmediğinin de altını çizdi. Amerikalı bir yetkili de anlaşma için Katar'ın mekik diplomasisinin sürdüğünü ifade etti.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Katar merkezi El Cezire televizyonuna konuştu. Yemen'de olanlar bizimle bağlantılı değil, biz sadece empati kuruyoruz dedi. Suudi Arabistan'la Yemen arasında arabuluculuk da önerdi.
8: Yemen'de olanlar bizimle bağlantılı değil, biz sadece empati kuruyoruz.
7: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Yemen'e ve Suudi Arabistan'a hepimiz Müslümanız mesajı gönderdi.
8: Bizim bakış açımıza göre Yemen ve Suudi Arabistan birbiriyle savaşmamalı. Onlar Müslüman, Suudiler de Müslüman. Oturup konuşmalarını ve anlaşmazlıklarını çözmelerini istiyoruz. Çünkü onlar kardeş. Kardeşler birbiriyle savaşmamalı.
7: Pezeşkian, Suudi Arabistan'la Yemen'e arabuluculuk önerdi. İran çatışmaya benzin dökmeye değil, iki ülkenin sorunlarını çözmesine yardım etmeye hazır dedi. Genel olarak İslam dünyasına mesaj verdi.
8: Biz ve bölge ülkeleri bir araya gelerek bölgede güvenliği sağlayabiliriz. Bölgesel bir jandarmaya ihtiyacımız yok. Biz Müslümanlar, Körfez ve Arap ülkelerindeki kardeşlerimizle el ele vererek bölgenin güvenliğini temin edebiliriz. Vizyonumuz budur, inancımız budur ve hayata geçirmek istediğimiz de budur.
7: Yemen'dense saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Suudi destekli hükümet güçleri bir kez daha ülkenin güneybatısındaki Taiz kentini vurdu. Şii Husi hareketi kentteki pazar yerinin hedef alındığını açıkladı. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Yemen hükümeti ise pazarın bulunduğu dört yol ağzında Husilerin askeri kampının ve araçlarının olduğunu, onların hedef alındığını iddia etti.
0: İngiltere'de Amerikan ordusunun da kullandığı hava üssüne ilerleyen 3 şüpheli araç durduruldu. 5 şüpheli patlayıcı ve terör eylemi hazırlığından gözaltına alındı. Amerikan Başkanı Trump, üsse büyük zarar vermeyi amaçlıyorlardı dedi.
7: Görüntüler İngiltere'nin batısındaki Fairford hava üssünden. Amerikan ordusunun da kullandığı üste alarm var. Alarmın sebebi terör saldırısı şüphesi. Polise gece 3 şüpheli aracın Kraliyet hava üssüne doğru ilerlediğine dair bir ihbar yapıldı. Bunun üzerine terörle mücadele ekipleri seferber edildi. Şüpheli minibüsler durduruldu, 5 kişi gözaltına alındı. gözaltına alınan kişilerin terör eylemi hazırlığı içinde olduğu açıklandı. Gözaltı gerekçesinde patlayıcılarla ilgili suçlar da var. Polis olayın kontrol altına alındığını duyurdu. Ancak soruşturma ve alarm durumu sürüyor. Üssün çevresi 400 metrelik kordon altına alındı, yerleşim yerleri boşaltıldı. Bomba imha birimleri robotlarla minibüslerde inceleme yaptı. Olayın arkasında kim ya da kimler olduğuna dair polis henüz açıklama yapmadı. Olayla ilgili en açık ifade Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi.
6: Şahıslar zaten takibimiz altındaydı. Üsse büyük zarar vermeyi amaçlıyorlardı. İngilizlerle yürüttüğümüz çalışma mükemmel sonuç verdi.
7: Üssün Mart ayından bu yana Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a saldırılarda kullanıldığı biliniyor. İngiltere basını İran'ın Temmuz'da İngiltere'yi savaş suçuna ortak olmakla suçladığı açıklamasını hatırlattı. Dışişleri'nin açıklamasında İran'a yönelik askeri saldırganlığa herhangi bir şekilde dahil olan tarafların kararlarının sonuçları olacaktır denilmişti.
0: Rusya ve Almanya'nın dışişleri bakanları Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi. New York'taki görüşmenin ana gündem maddesi Karadeniz'deki tahıl taşımacılığı ve Ukrayna Savaşı oldu. Ancak temasın ardından yapılan açıklamalar iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü gösterdi. Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları yıllar sonra aynı masada buluştu. Ancak görüşmeden yeni bir diplomatik açılım çıkmadı. Alman Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan görüşme talep etti. Görüşme 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında basına kapalı olarak yapıldı. Bu, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasından bu yana iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki ilk yüz yüze görüşme oldu. Rus ve Alman bakanlar son olarak Ocak 2022'de Moskova'da bir araya gelmişti. Reuters'a konuşan bir kaynağa göre Almanya görüşmede Karadeniz üzerinden tahıl ihracatının yeniden güvenli şekilde sürdürülebilmesi için Rusya'nın mümkün olan her şeyi yapmasını talep etti. Berlin ayrıca Moskova'ya Almanya, Avrupa ve NATO'ya yönelik gerilimi tırmandıran adımlardan vazgeçmesi çağrısında bulundu. Temasların ardından Rus bakansa kameraların karşısına geçti. Lavrov, Alman mevkidaşının söylediklerinde yeni bir şey olmadığını belirtti. Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'daki cephe hattında taviz vermesini istediğini aktardı.
9: Almanya'nın liderliği tarafından her gün resmi ve kamuya açık şekilde dile getirilenlerin tamamını yeniden dinledim. Ondan yeni bir şey öğrenmedim. Ona beni arayıp açıklamamı oku da diyebilirdiniz dedim. Rusya'yı kınayan resmi söylemlerini tekrarladı. Bunun bir diyalog olup olmadığına siz karar verin.
0: Görüşme iki ülke ilişkilerinin kopma noktasına geldiği bir dönemde yürütülmesi açısından da dikkat çekiyor. Almanya geçen ay Leipzig Havalimanı'na yönelik drone saldırısı girişiminde bulunulduğunu öne sürmüştü. Berlin yönetimi girişimden Moskova'yı sorumlu tuttu ve Rusya'nın Bonn'daki başkonsolosunu sınır dışı etti. Kremlin ise St. Petersburg'daki Alman başkonsolosluğunu kapatarak misilleme yaptı. Yurda döndük yeniden. Gaziantep'te yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı. 7 kişi öldü. Kaza anına ilişkin de görüntüler ortaya çıktı. Kaza Gaziantep-Osmaniye karayolunda meydana geldi. Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu minibüsü otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kocaeli'de bir kadın eski eşi tarafından silahla öldürüldü. Körfez ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Fatma Çiğ ile eski eşi İlçe tarafından sokakta tabancayla ateş açıldı. Ağır yaralanan Çiğ, çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cinayet sonrası kaçan zanlı ise aranıyor. Konya'da bir düğünde havaya ateş açılması sonucu uzman çavuş Serkan Deveci hayatını kaybetti. Olay Emirgazi ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün sırasında bir davette tabancayla havaya ateş açtı. Kurşunlardan biri izin için Konya'ya gelen ve burada düğüne katılan uzman çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti. 25 yaşındaki Deveci olay yerinde hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen kişi de gözaltına alındı. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunmuştu. Kaybolmasının üzerinden tam 2 yıl geçti. Diyarbakır'da Rojin için yürüyüş vardı. Aile bir kez daha adalet çağrısı yaptı.
10: Adalet, adalet! Rojin için adalet!
6: Kaybolduktan 19 gün sonra acı haberi gelmişti. Rojin'in kaybolmasının üzerinden tam 2 yıl geçti. Genç kız için adalet yürüyüşü yapıldı.
11: Bugün Rojin'in 2 yılı bitti. Neden katiller ortaya çıkarılmıyor? Biz bu acıyı neden çekiyoruz? Bu acı çok büyük. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Rojin öğretmen olacaktı. Rojin çocuklara ders verecekti. Bunu ona neden yaptılar?
6: 21 yaşındaki Rojin Kabayış, Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisiydi. 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabayış'ın cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Aile ilk günden itibaren kızlarının öldürüldüğünü iddia ediyor. Rojin'in kaybolmasının 2. yılında Diyarbakır'da yürüyüş düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüşe Rojin'in ailesi, kadın örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da Kabayış ailesine destek verdi.
12: Biz de bugün bağıracağız. Rojin'e ne oldu diye. Gülistan nerede diye.
6: Dağkapı Meydanı'nda başlayan yürüyüş tarihi Ulu Cami önünde sona erdi.
13: Rojin'in ailesinin Rojin'e ne olduğunu öğrenmek için yıllarca mücadele etmek zorunda bırakılmasını kabul etmiyoruz.
6: Kabayış ailesi bir kez daha adalet çağrısında bulundu.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi... Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Bir varmış bir yokmuş. Dünya dönüyor, her şey değişiyor. Sen geldin, ben geldim. Ömür dediğimiz bu evrende ancak bir saniye sürer. Senden önce, benden önce her şey farklıydı. Nasıl? İşte geliyor bir hikaye.

derler ki, bir zamanlar evren çok gençken, dünya daha yeni dönmeye başlamışken, güneş ayı kovalamaya başlamamışken, ay güneşten kaçmaya hiç düşünmezken, o zaman gece yoktu, gündüz yoktu. O zaman dünya, güneş ve ay üç kız kardeş olarak gökte yan yana duruyorlardı. O zaman şarkı söylerlerdi. O zaman hiç kimse onları ayırt edemezdi. Onlar birbirini kollar, birbirini desteklerdi. Zaman geldi, zaman geçti. Ve üç kardeş anne oldu. Ay güzel mi güzel yıldızlar doğurmaya başladı. Dünyada insan oldu geldi. Ve güneş küçük, parlak, sıcak güneşçikler doğurdu. Anne olmak, teyze olmak bu kız kardeşlerin hayatına mutluluk ve neşe kattı.

ama çocukları bilirsiniz. Beşik de durduğu gibi durmaz. Zaman geçtikçe çoğaldı çocuklar, büyüdü. Sonsuz olduğu yıldızlar ve gökte onlarla uçan sonsuz güneşçikler. Ve işte o zaman dünyanın çocukları yanmaya başladı. Güneşçikler çoğalınca su buharlaştı, ağaçlar kurudu, toprak yandı ve dünyanın çocukları ölmeye başladı. Ay ve Güneş bunu fark edip toplandılar. Ay her zamanki gibi çok ciddi, elini kaldırıp karar verdi. Güneş kardeşim, başka hiçbir çözüm göremiyorum. Evreni denge getirmek için tek çare. Sen ve ben çocuklarımızı yiyeceğiz. Artık içimizde yaşasınlar. Güneş zor ikna oldu. Ama Ay kardeşinin cömertliğini görüp o da geride kalmak istemedi. Ayrılıp çocuklarını toplamaya gittiler ve Güneş tek tek bütün güneşçikleri yutarken Ay bütün yıldızları eteğine saklamış. Son güneşçik yok olduktan sonra kahkaha atıp Ay eteğini silkeleyip yıldızları bütün gökyüzüne saçtı.

gerçekleri görmek ve hayalleri kurmak. Filozof der, kalbin kendine has nedenleri vardır ki akıl hiçbir zaman anlayamaz. Masallar da bunu anlatır bize bu hikayeyle.

kral hastalandığında, yataktan çıkamadığında, zayıfladığında tek düşüncesi kızını evlendirmek oldu. Tek kızı, gözünün nuru, bin filozof tarafından eğitildi, bin sanatta usta olmuş. Bütün dünyayı merak eden, kalbi cömert, eli merhametli ve hiç ama hiç evlenmeye niyeti olmayan prenses. Prenses, saray ozanlarıyla destan, müzisyenleriyle şarkı söyler ve kendi masalına gelince kesinlikle başka birinin sözü dinlemez. Kendi hikayesini kendi başına hayal eder. Kral ikna etmeye, açıklamaya, tefşik etmeye çalıştı ve en sonunda kızdı. Seç, istediğin kuralı koy. Ama akşama kadar ya bana şartlarını söylersin ya da ben en uygun adayı seçerim. Prenses düşündü, taşındı ve bir sonra

Kral böyle bir aday bulunca çok sevindi. Kızım, söylemiştim sana, senin için mavi gül bile bulurlar. İşte tam hayalinden çıkıp geldi aradığın gülü ve hayalindeki prens. Düğün hazırlansın. Babacığım, gözünüz kör herhalde. Bu maviye boyanmış beyaz bir güldür. Üstüne konan kelebek anında ölür iksirin etkisinden. Gilibaz biriyle asla yaşayamam diyerek gülü pencereden atıp odasında döndü prenses. Ve bütün ülke yine mavi gülü aramaya devam etti. İkinci aday kraldan bile zengin bir tüccardı. Bütün dünyayı gezip sarayına her tür mücevheri topluyordu. Saraya altın bir kutu içinde saklı, dev bir safir içinde ustalıkla işlenmiş bir gül getirdi. Mücevher öyle güzel parlıyordu ki, kutu açılınca sarayın duvarlarında bin mavi ışık parçaları yansıttı. Bu hazineyi gören herkes nefesini tuttu. Kral heyecanla hemen prensese haber gönderdi. Ama prenses hiç etkilenmedi. Babacığım, hediyenin değeri sizi gerçeği göremez etti. Bu kutuda mavi bir gül yok. Tek gördüğüm bir taş. Ve yine bütün ülke mavi gülü aramaya devam etti. Üçüncü aday asil bir aileden geliyordu. Sanattan, müzikten, şiirden anlıyordu. İnce bir porselen tabağın üstünde ülkenin en iyi ustasına ince bir fırça ile nefis mavi bir gül resmettirmişti. Sarayda bu tabağı gören herkes inceliğine, ustalığına, güzelliğine hayran kaldı. Bu defa kral sanat seven kızının kesin bu hediyeye uygun bulacağını düşündü. Prenses de tabağı sevdi, hem de çok. Babacığım, gerçek mavi gül gelirse kesinlikle bu tabak onu tutmaya hak eder. Ama bu tabii ki mavi bir gül değildir. Ve yine bütün ülke mavi gülü aramaya devam etti.

Günlerden bir gün sarayın pencerelerin altında bir şarkıcı gelir. Sokakta oturup sabahtan akşama gelen geçene sıcak bal gibi akan sesiyle şarkı söyler.

Prenses, pencereden onu seyreder. Yeteneğine, aklına, sönmeyen içten gülümsemesine aşık olur. Genç şair de prensesi fark eder. Ve ondan sonra bütün şarkıları ona doğru söyler. Bir gece prenses, ah sevgilim, keşke benim için mavi bir gül bulup getirebilsen saraya. Genç şair de dileğin bu ise bu gece aşıkların bahçesine gider ve yarın sana onu getiririm sözüm söz diye cevap verdi. Ve bir sonraki gün kral şaşkın prensese bembeyaz bir gül getirir. İşte kızım, bu da bu sabah sarayımıza bir sokak şairi tarafından getirilen mavi gül. Prenses beyaz gülü görünce haykırdı. İşte sonunda tam aradığım mavi gül. Ama kızım, bu gül beyaz diye düzeltmeye çalıştı kral.

Prenses İsrah'la. Babacım, gözüm de ve gönlüm de mavi görünüyor. Ve o gün düğün hazırlandı. Prenses ve genç şair beraber mutlu yaşadılar. Her geçen günden bir şarkı yaptılar. O zamandan beri o ülkede derler, aşk dünyamızı yeniden renklendirir. Aşk gözümüzü değiştirir. Aşk hikayemizi yeniden şekillendirir. Çünkü kalbin kendine has nedenleri vardır ki akıl hiçbir zaman anlayamaz.

0: Bir varmış bir yokmuş. Ormanda küçük bir kulübede dul bir kadın iki kızıyla yaşarmış. Biri öz kızı, öteki üvey kızıymış. Ama bu iki genç kız birbirine bir kafanın iki gözü kadar benzermiş. İkisinin güzelliği ayın 14'üyle yarışırmış. Ama kalpleri çok farklıymış. Biri ak, biri kara. Biri aşkla, öteki korku ile doluymuş. Her gün bu üç kadın küçük kulübelerinin önünde oturup ip eğirirlerdi. Yün, pamuk, keten çek çevir döndür, çek çevir döndür. Sabahtan akşama kadar çikrikleri hep dönermiş. Böyle böyle ürettikleri ipleri satarak geçimlerini sağlıyorlardı. Bir sabah üvey kardeş dolabını açıp ağlamaya başlamış. Ay, annem, annem bana bak. Annesi bir tanecik kızının ağlamasını duyunca hemen koşarak odaya girdi. Ne oldu tatlım, kuşum, ciğerim, hayatım, nedir senin yüzün? Hemen söyle çözelim.
1: Ama annem, annem görmüyor musun? Sabahtan akşama kadar krallara ve kraliçelere layık ipince yumuşacık ip eğiriyorum. Ve benim dolabıma bir bak, ancak 10 tane sıradan elbisem var. Hani bana, hani bana, yok bana. Hep yokluk, hep yoksulluk.
0: Bunu duyan annesi kızına sarılmış. Yarın kızım, sen ve ben gideriz şehre. Elimizde çok yok ama sana güzel bir kumaş alırız. Saçlarına takacak kurdeleler, elbisen için oyalı bir yaka, merak etme. Bir prensle evlenecek kadar güzel olursun kızım. Ve böylece bir sonraki sabah gitmişler. Üvey kızı Dora'ya bir ihtiyacı, bir isteği olup olmadığını sormadan üvey annesi sadece dönüp ona, ben yokken kimseyle konuşma, ateş sönmesin, çıkrık hep dönsün sabahtan akşama, demiş ve gitmiş. Genç Dora onları el sallayarak yolladı ve tek başına evde ip eğirmeye devam etti. Yalnız olunca tabii saatler uzuyor. O yüzden çıkrığın ritminin eşliğinde Dora şarkı söylemeye başladı.

anda ormandan kralın oğlu geçmiş. Av peşinde sabahtan koşan prens hem yorulmuş, hem susamış, hem kaybolmuş. Bu ses ona cennetten bir meleğin sesi gibi geldi. Onu takip edince, evi görünce kapıya vurup su istemekti niyette ama Dora kapıyı açınca ve onun yüzünü görünce su, av, sabah, akşam, kuzey, güney bütün yönler şaştı. Hiçbir şey hatırlayamaz oldu. Ağzından çıkan tek cümle "Benimle evlenir misin?" olmuş. Dora şaşırmış tabii ve üvey annesinin ona yabancılarla konuşmayı yasakladığını söyleyerek kapıyı kapatmaya başlamış da prens heyecanla annesinin nerede olduğunu ve ne zaman döneceğini sordu. Sonra gitmiş. Prensler dersiniz hemen unutur. Gider başka bir avın peşinde. Yok yok ki onların dünyasında. Ama öyle değil. Prens Dora'ya öyle aşık olmuş ki başka hiçbir şey düşünemiyor. Ve bir hafta sonra Dora'nın kulübesinin kapısına vurmuş. Bu sefer üstünde kirli av kıyafetleri değil ama pullu parlak altın kurdeleli ipekli kadifeli kıyafetleri var. Kral olduğu uzaktan biliyor. Ve üvey anne kapıyı açıp onu gördüğünde gözlerinde yıldızlar belirmiş. Prens kendisini tanıtmış, üvey kızını aşık olduğunu söylemiş, onunla evlenmek istediğini açıklamış. Biraz önce gülümseyen üvey annenin yüzü hemen düştü. Aman efendim, siz benim Dora'yı tanımıyorsunuz. Saray hayatı ona göre değil. O sade, basit şeyler sever. Ormanda yaşamak tam ona göre. Her kadına yakışmaz lüks hayat. Öz kızım ise o işte tam bir kraliçe. Doğuştan bugüne hep içimden bir ses saraylara göre doğduğunu söyler. Onu isteyin. Birbirine zaten bir kafanın iki gözü kadar benzerler. Prens tabii ki bunu kabul etmez. İlla Dora olsun istiyor. Başkasını almazmış. Tamam o zaman. Dediğiniz gibi olsun. Siz sarayda bir düğün dernek hazırlayın. Biz ise genç kızımızı hazırlayıp sizi getiririz. Bir hafta sonra büyük bir düğün olsun. Aşk kutlansın. Sevgililer birle.

Prens gittikten sonra üvey anne içeriye gitti. Haydi Dora, haydi kızım. Kafana talih kuş kondu. Sevin, rahatla. Bitti senin için bu fakir hayatı. Artık senin için şerbetle, ipekle, ziyafetli günler geliyor. Hazırla kendini. Toparla eşyalarını. Yarın yola düşeriz. Ormanın öteki tarafında bulunan saraya gideriz. Prens seni bekliyor. Senin için bir düğün hazırlıyor. Ha? Haydi hazırla kendini. Daha ormanı geçmeden sen unutmuş olursun bizi. Fakirlik, yoksulluk senin için uzak bir düş. Uzak, çok uzak bir bulut olur. Haydi hazırla kızım, hazırla. Anne, neden bu bıçağı aldın? Neden bu uzun bıçağı taktın kemerine? Aman kızım, yılanların gözlerini oymak için tabii ki. Ormandan geçmek kolay değil. Kardeş, neden bu baltayı yanında aldın? Aman kardeş, vahşi hayvanların uzuvları kesmek için tabii ki. Ormandan geçmek kolay değil. Yola çıktılar üçü beraber. Ormanın karanlığa doğru. Kayalık bölgelerinden geçince... Ya sensin yılan, sensin hayvan diyerek Dora'yı arkadan vurdular. Gözlerini oyup... Ellerini ve bacaklarını kestiler. Anne, ne yapalım gözleriyle, uzuvlarıyla? Gel kızım, götürelim onları yanımızda. Ne rüzgar ne doğa. Hiç kimse onu tekrar getiremezsin bir araya. Yola tekrar koyuldular. Şehre gelince üvey kardeşi başına bir duvak geçirip Dora'nın yerini aldı. Zaten bir kafanın iki gözü kadar benzer birbirine, prens düğün heyecanından hiçbir şey fark etmemiş. Düğün kutlandı, gelin gülüyor, mutlu görünüyor, dans ediyor. Kırk gün, kırk gece bir eğlence. Ve tam ardından savaş çıkmış. Prens gitmek zorunda kalmış. Sevgilim, tez vakitte geri gelmeye çalışırım. Beni beklerken her gün ipince ip eğir. Ve her gün çikrin dönsün, dönsün. Zaman çabuk geçer böylece. Yokluğumu fark etmezsin bile. Çek, çevir, döndür. Çek, çevir, döndür. İşin bitmeden yanında geri gelmiş olurum diyerek prens ayrılmış.

0: bırakalım üvey anne ve üvey kardeşi. Haber veririm ormanda duran zavallı Dora'dan. 6 gün 6 gece 6 yaradan kan kaybetti. 7. gün ise yaşlı bir bilge onun bedenini buldu. Kulübesine getirip temizledi, sonra da bir güzel can suyu ile yıkadı. Yaşlı anne soru sormuyor, biliyor. Yaraların kimden, nasıl olduğunu, kıskançlıktan, korkudan, doyumsuzluktan hepsini biliyor. Raftan saf altından bir teker indiriyor. Parlak mı parlak bir çıkrığın tekeri ve şehrin yoluna koyuluyor. Sarayın pencerelerin altında dolaşıp geziyor. Prenses hemen bu parlak mı parlak tekeri görünce onu istiyor. Yaşlı anne, ne istersin bu tekerinin karşılığında? Altın var, para var. Yaşlı anne, ay kızım, bu eski püskü şeyi ne altın ne para isterim. Yok, bunun fiyatı 2 bacak olur. Sen de varsa ver, senin olur. Üvey kızı hiç tereddüt etmeden hemen Dora'nın bacaklarını veriyor. Ve yaşlı kadın eve gidip gövde ve bacakları bir araya getirip can suyu ile can vermiş. Sonra raftan altından bir çıkrığın pedalını indirmiş. Parlak mı parlak pedalla sarayın pencerelerin altında gezmeyi başlamış. Prenses hemen onu istiyor. Yaşlı anne, ne istersin bu pedalin karşılığında? Altın var, para var. Yaşlı anne, ay kızım, bu eski püskü şeyi ne altın ne para isterim. Yok, bunun fiyatı 2 el olur. Sen de varsa ver, senin ne olur. Üvey kızı bu garip fiyatı duyunca biraz duruksadı. Ama onun altın tekerine tam eşlik edecek bu pedal lazım. Artık ne olursa olsun prenses olmuş ve prenses olarak hala ip eğilecekse onun kesinlikle saf altından bir çıkrıkla yapacak. O yüzden Dora'nın ellerini vermiş. Ve yaşlı kadın ormandaki evine gidip gövde ve elleri bir araya getirip can suyu ile can vermiş. Sonra raftan saf altından bir çıkrığın bobinini indirmiş. Parlak mı parlak çıkrığın tamamlayacak son parçası. Şehre gidip sarayın pencerelerinin altında gezmeyi başlamış. Prenses çok sevdiği altın çıkrığın son parçası görünce sevinçten hemen yaşlı kadını çağırmış. Yaşlı anne, ne istersin bu bobinin karşılığında? Altın var, para var. Yaşlı anne,
1: ay kızım, bu eski püskü şeyi ne altın ne para istemem. Yok yok, bunun fiyatı 2 göz olur. Sen de varsa ver, bobin senin olur.
0: Prenses iyice şaşırmış bu sefer. Ama bobini çok istemiş, o yüzden Dora'nın gözlerini vermiş. Ve yaşlı kadın ormandaki evine dönüp gözleri yerleşip can suyu ile can verdi. Bu sefer Dora derin bir uykudan uyanır gibi hayata geri geldi. Sarayda kutlama var. Prens savaştan geri gelmiş. Gelir gelmez tabii ki hemen karısının yanına koşarak gitmiş. Sevgilim, ne yaptın ben yokken? Her gün dediğim gibi ip eğirdin mi? Bundan daha iyisini yaptım bile. Saf altından bir çıkrık edindim. Bana layık bir çıkrık. Ve şimdi ilk defa bir araya getirip onu kullanacağım. Hemen başla. Seyredeceğim seni. Benim için pamuğu altına çevirecek misin?

Prens bunu duyunca ne değişik bir ses çıkartıyor bu çikrik. Durma durma devam et demiş. Ve titrek elleriyle üvey kardeş çikriği döndürmeye devam etti.

Prens tekrar "Durma, devam, dönsün" deyince üvey kızı çikrik döndürmeye devam etti.

Prens bunu duyunca bütün hikayeyi birleştirip anladı. Atına atlayıp ormanda Dora'yı aramaya gitti. Ve buldu. Ak saçlı annenin evinde. Onu getirdi saraya ve tekrar 40 gün 40 gece bir düğün kutladılar. Dora ve Prens beraber uzun uzun seneler mutlu yaşadılar. Üvey anne, üvey kızı diye sorarsınız. Derler ki kurtlar ormanda kışın onları parçaladılar. Bir el buraya, bir bacak oraya. Şaşırma, çıkırın tekeri durmadan döner ve geri getirir günün birinde başkalarına dağıttıklarını.

0: podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.
1: Müzik arası.

0: Power to the Moon.
1: Ülkede yeni hafta yağışlarla başlıyor. İstanbul'da Perşembe'ye kadar aralıklı yağmur var. Sıcaklık 17-18 derece. Ankara yağmurlu 19, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa yağmurlu 20, Antalya yerel yağmurlu 30 derece. Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik arasında yağış hafta genelinde sürecek. Edirne parçalı bulutlu 23, Kocaeli 18 derece. Bölgede karayel kuvvetli. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri bölümünde daha kuvvetli olmak üzere bölgede yağış var. Sıcaklık 17-19 dereceye geriliyor. Ege'de rüzgar çok serin esiyor. Kütahya, Manisa, Denizli boyunca hava bazı saatlerde yağışlı. Manisa 22, Muğla 26 derece. Bodrum parçalı bulutlu. Akdeniz'de Mersin, Adana, Hatay boyunca geniş alanda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Adana 25, Hatay 26 derece. Karadeniz genelinde özellikle Sinop, Tokat, Amasya, Ordu arasında yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Zonguldak 19, Samsun 22 derece. Yağışlı hava Doğu Anadolu'ya da ulaşacak. Güneydoğu'da bulutlanıyor. Erzurum 23, Malatya 26, Diyarbakır yağmurlu 31, Gaziantep bulutlu 26 derece.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo.

0: Yeniden merhaba. Saat 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimizi dış politikadan gelişmelerle açıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikalı müzakerecilerin bu hafta İran'la daha fazla müzakere yapmasını bekliyorum diye konuştu. Trump, önceki günde İran'ın hafta içinde yaptığı önerisini reddettiğini açıklamıştı.
1: Trump, Amerikalı müzakerecilerin bu hafta İran'la daha fazla müzakere yapmasını bekliyorum dedi. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran'ın önerisini reddetmesinden bir gün sonra geldi. Axios haber sitesine konuşan Trump, anlaşma yapmak istiyorlar. Ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil, dedi. Tahran'ın yapmak istediği anlaşma için belki bir yıl önce üzerinde anlaşabileceğimiz bir anlaşma ifadesini kullandı. Amerikan ve İran heyetleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında Salı günü New York'ta Katar'ın arabuluculuğunda görüşme yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerikan tarafına bir öneri sundu. Tahran, Hürmüz Boğazı'nın bir hafta içinde açılmasını ve nükleer müzakerelere başlanmasını önerdi. Karşılığında Hürmüz'deki Amerikan ablukasının ve petrol satışına uygulanan ambargonun kaldırılmasını, bölgesel ateşkese dönülmesini talep etti. Trump, günler sonra öneriyi reddetti. Axios, Katar'ın ve diğer bölge ülkelerinin müzakereleri yeniden canlandırmaya çabaladığını yazdı. Ancak taraflar arasında kilit konularda görüş ayrılıklarının sürdüğüne dikkat çekti. İran, müzakerenin Hürmüz Boğazı'na odaklanmasını, Trump yönetimi Tahran'ın nükleerden taviz vermesini istiyor. Trump'ın son açıklaması da buna işaret ediyor. Katarlı arabulucular da Arakçı ve Witkoff'un bu hafta görüşme yapmasını beklediklerini söyledi. Trump'ın öneriyi reddetmesinin ardından Amerikan NBC televizyonuna konuşan Arakçı, İran'ın hala diplomatik çözüm istediğini belirtti. Önerinin reddine ilişkin arabulucuların henüz bir şey iletmediğinin de altını çizdi. Amerikalı bir yetkili de anlaşma için Katar'ın mekik diplomasisinin sürdüğünü ifade etti.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Katar merkezi Cezire televizyonuna konuştu. Yemen'de olanlar bizimle bağlantılı değil, biz sadece empati kuruyoruz dedi. Suudi Arabistan'la Yemen arasında arabuluculuk da önerdi.
2: Yemen'de olanlar bizimle bağlantılı değil. Biz sadece empati kuruyoruz.
1: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Yemen'e ve Suudi Arabistan'a hepimiz Müslümanız mesajı gönderdi.
2: Bizim bakış açımıza göre Yemen ve Suudi Arabistan birbiriyle savaşmamalı. Onlar Müslüman, Suudiler de Müslüman. Oturup konuşmalarını ve anlaşmazlıklarını çözmelerini istiyoruz. Çünkü onlar kardeş. Kardeşler birbiriyle savaşmamalı.
1: Pezeşkian, Suudi Arabistan'la Yemen'e arabuluculuk önerdi. İran çatışmaya benzin dökmeye değil, iki ülkenin sorunlarını çözmesine yardım etmeye hazır dedi. Genel olarak İslam dünyasına mesaj verdi.
2: Biz ve bölge ülkeleri bir araya gelerek bölgede güvenliği sağlayabiliriz. Bölgesel bir jandarmaya ihtiyacımız yok. Biz Müslümanlar, Körfez ve Arap ülkelerindeki kardeşlerimizle el ele vererek bölgenin güvenliğini temin edebiliriz. Vizyonumuz budur, inancımız budur ve hayata geçirmek istediğimiz de budur.
1: Yemen'dense saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Suudi destekli hükümet güçleri bir kez daha ülkenin güneybatısındaki Taiz kentini vurdu. Şii Husi hareketi kentteki pazar yerinin hedef alındığını açıkladı. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Yemen hükümeti ise pazarın bulunduğu dört yol ağzında Husilerin askeri kampının ve araçlarının olduğunu, onların hedef alındığını iddia etti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra kritik bölgesel gelişmeler de ele alınacak. İki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik konseyin ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar değerlendirilecek. Görüşmelerin ana gündemini bölgesel güvenlik oluşturuyor. Bakan Fidan, Körfez'deki savaştan olumsuz etkilenen Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin tam dayanışma içinde olduğunu teyit edecek. İsrail'in saldırıları karşısında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için de uluslararası topluma kararlı tutum çağrısında bulunacak. Fidan'ın ziyaretinde Türkiye'nin elindeki S-400 hava savunma sistemlerinin devrinin de gündemde olması bekleniyor. İngiltere'de Amerikan ordusunun da kullandığı hava üstüne ilerleyen 3 şüpheli araç durduruldu. 5 şüpheli patlayıcı ve terör eylemi hazırlığından gözaltına alındı. Amerikan Başkanı Trump, üsse büyük zarar vermeyi amaçlıyorlardı dedi.
1: Görüntüler İngiltere'nin batısındaki Fairford hava üssünden. Amerikan ordusunun da kullandığı üste alarm var. Alarmın sebebi terör saldırısı şüphesi. Polise gece 3 şüpheli aracın Kraliyet Hava Üssü'ne doğru ilerlediğine dair bir ihbar yapıldı. Bunun üzerine terörle mücadele ekipleri seferber edildi. Şüpheli minibüsler durduruldu, 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin terör eylemi hazırlığı içinde olduğu açıklandı. Gözaltı gerekçesinde patlayıcılarla ilgili suçlar da var. Polis olayın kontrol altına alındığını duyurdu. Ancak soruşturma ve alarm durumu sürüyor. Üssün çevresi 400 metrelik kordon altına alındı, yerleşim yerleri boşaltıldı. Bomba imha birimleri robotlarla minibüslerde inceleme yaptı. Olayın arkasında kim ya da kimler olduğuna dair polis henüz açıklama yapmadı. Olayla ilgili en açık ifade Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi.
3: Şahıslar zaten takibimiz altındaydı. Üsse büyük zarar vermeyi amaçlıyorlardı. İngilizlerle yürüttüğümüz çalışma mükemmel sonuç verdi.
1: Üssün Mart ayından bu yana Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a saldırılarda kullanıldığı biliniyor. İngiltere basını İran'ın Temmuz'da İngiltere'yi savaş suçuna ortak olmakla suçladığı açıklamasını hatırlattı. Dışişleri'nin açıklamasında İran'a yönelik askeri saldırganlığa herhangi bir şekilde dahil olan tarafların kararlarının sonuçları olacaktır denilmişti.
0: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Turgay Tamer'in daha önce gözaltına alındığı 14 Eylül'de de serbest bırakıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları bir açıklama yaptı. Tamer'in adli tıp doktoru olmadığı belirtildi. Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği yönünde o dönem kendisine bildirimde bulunulmadığı, bu nedenle Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunulmadığı ifade edildi. Turgay Tamer'in bir süredir sağlık sorunlarının bulunduğu bu süre zarfında da doktorluk mesleğini sürdüremediği açıklandı. Öte yandan Panafilm direktörü İhsan Karademir'in şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Karademir yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gaziantep'te yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı, 7 kişi yaşamını yitirdi. Kaza anına ilişkin de görüntüler ortaya çıktı. Kaza Gaziantep-Osmaniye karayolunda meydana geldi. Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu minibüsü otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza sonrası yapılan incelemede 7 kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olayda 16 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. AK Parti'den fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir mesajını da verdi.
4: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon iddiaları nedeniyle görevden affını istemesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da konuştu.
4: Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. Ona o zaman geldiği zaman da karar vereceğiz. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur.
5: Fon soruşturmaları nedeniyle finansal sisteme ve Türkiye ekonomisine yönelik risk olmadığını belirten Çelik, benzer sorunların yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil her türlü tedbir için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çelik, fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır ifadesinde kullandı.
4: Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek.
5: Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan da açıklama var. Ala Kanal 7 yayınında konuştu.
6: Burada alınması gereken tedbir neyse o alınacak. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek. hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Sorunlar olduğunda da bize yakışır biçimde onları ayrıştırarak ve sorumluları da ayrıştırarak yolumuza devam edelim. Peki. Söylediğimiz şey budur.
0: Kabine Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak bugün ve toplantıda öncelikli gündem başlığı da fon soruşturmaları olacak.
5: Fon soruşturması, terörsüz Türkiye süreci, Birleşmiş Milletler zirvesinin yansımaları. Kabine kritik başlıklarla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Konunun mali ve adli boyutlarına ilişkin son durum hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kurulu üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
7: Ve bu eğitimi almaya hak ettiniz.
5: Toplantıda fon krizi nedeniyle mağdur olanlar için atılacak adımlarla benzer sorunların yaşanmaması için alınacak idari ve finansal tedbirler değerlendirilecek. Kabinede terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakma süreci de değerlendirilecek. Sincar dahil Irak'ın kuzeyindeki PKK unsurlarının silah bırakma süreciyle Suriye'de YPG'nin entegrasyonuna ilişkin süreçteki son durum istihbarat raporları eşliğinde masada olacak. Kabine toplantısında dış politika başlıkları da konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler zirvesinde gerçekleştirdiği görüşmeler konusunda kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği, ABD-İran gerilimi ve ateşkes çabaları, Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları ve Gazze gibi başlıkların da kabinede değerlendirileceği belirtiliyor. Toplantıda 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde meclis gündemine getirilecek öncelikli yasa teklifleri de masada olacak.
0: Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan soruşturma başlatıldı. Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlının telefon incelemesinde Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le yazışmaları ortaya çıkmıştı. Mesaj içeriklerinde görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le ilgili olduğu iddia edilen bölümler de var. Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet ödemesinden söz edildiği belirtiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddialar üzerine Yeni Parti Milletvekili Erdem hakkında resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Balıkesir Karesi İlçe Başkanlığı için düzenlenen ön seçime katıldı. İktidar olmak için parti kurduklarını söyleyen Özel, önümüzdeki seçimi kazanma kaygısı olan bir yönetim oluşturacağız dedi.
8: Bu yönetim bu partiyi girdiği ilk seçime sokacak ve bu yönetim bu partinin muhalefetteki tek kongresini yapmış olacak. İktidara yürüyen bir yönetim yazacak. Onun görüşlerini aldığı, şehrin ihtiyaçlarının belirlendiği güçlü seçim kaygısı olmayan, daha doğrusu kaygısı bugün parti içindeki seçimi kazanmak değil, kaygısı önümüzdeki seçimi kazanmak olan bir yönetim kurulu yapacağız. Hiç kimse unutmasın, biz yeni partiyi bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk. Yeni parti kendine ait hedefi olan, özgüveni yüksek olan, bütünün neredeyse tamamına sahip olan, birbirine de çıkar ilişkileriyle değil, kardeşlik hukukuyla bağlı olanların partisidir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesi hakkında konuştu. Hiç kimseyi zorla partiye üye yapmadığımız gibi kimseyi zorla partiden de atmadık ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin Bolu'da gerçekleştirdiği milletvekili kampında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Yavaş'ın istifasını yorumlayan Kılıçdaroğlu, kendi tercihine saygı göstermemiz gerekir, herhalde değerlendirmesini yapıp kendi yolunu çizmiştir dedi. CHP Genel Başkanı olağan kurultayda aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise adaylık konusunu bugüne kadar hiç konuşmadım, bu henüz çok erken. Parti bir süreçten geçiyor ve o sürecin mutlaka sağlıklı bir zeminde yürütülmesi lazım yanıtını verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil 1 Ekim'de sona erecek. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlayacak. Peki yeni dönemde meclisin gündeminde neler olacak? Ayrıntılarına bakalım.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili bitiyor. Yeni yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Genel kurulda Perşembe günü saat 14'te özel oturum düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında genel kurulda milletvekillerine seslenecek. Aynı akşam Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyon düzenlenecek. Yeni yasama yılının açılmasının ardından Meclis Genel Kurulu mesaisine 6 Ekim Salı günü başlayacak. Peki 28. dönem 5. yasama yılında meclisin gündeminde neler olacak? Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonu kurulacak. Genel kurulda ilk görüşülecek düzenlemenin geçen yasama yılında meclise sunulan ancak yoğun gündem nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay kanun teklifi olması bekleniyor. 9 maddelik teklifte Türk Kızılay'ın görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler yer alıyor. 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking'in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi de genel kurulda görüşülmesi beklenen düzenlemeler arasında. 13. yargı paketinin de Ekim ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören kanun düzenlemesinin yeni yargı paketinde olacağı belirtiliyor.
0: Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunmuştu. Ve kaybolmasının üzerinden de tam 2 yıl geçti. Diyarbakır'da Rojin için yürüyüş yapıldı. Aile bir kez daha adalet çağrısı yaptı.
3: Kaybolduktan 19 gün sonra acı haberi gelmişti. Rojin'in kaybolmasının üzerinden tam 2 yıl geçti. Genç kız için adalet yürüyüşü yapıldı.
10: Bugün Rojin'in 2 yılı bitti. Neden katiller ortaya çıkarılmıyor? Biz bu acıyı neden çekiyoruz? Bu acı çok büyük. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Rojin öğretmen olacaktı. Rojin çocuklara ders verecekti. Bunu ona neden yaptılar?
3: 21 yaşındaki Rojin Kabayış, Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisiydi. 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabayış'ın cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Aile ilk günden itibaren kızlarının öldürüldüğünü iddia ediyor. Rojin'in kaybolmasının 2. yılında Diyarbakır'da yürüyüş düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüşe Rojin'in ailesi, kadın örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da Kabayış ailesine destek verdi.
11: Biz de bugün bağıracağız. Rojin'e ne oldu diye. Gülistan nerede diye.
3: Dağkapı Meydanı'nda başlayan yürüyüş tarihi Ulu Cami önünde sona erdi.
12: Rojin'in ailesinin Rojin'e ne olduğunu öğrenmek için yıllarca mücadele etmek zorunda bırakılmasını kabul etmiyoruz.
3: Kabayış ailesi bir kez daha adalet çağrısında bulundu.
0: Bir kadın cinayeti var sırada. Kocaeli'de bir kadın eski eşi tarafından silahla öldürüldü. Körfez ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Fatma Çiğ ile eski eşi tarafından sokakta tabancayla ateş açıldı. Ağır yaralanan Çiğ, çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Ancak çabalar yetmedi, kurtarılamadı. Cinayet sonrası kaçan zanlı ise aranıyor. ...19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Aksaray, Gaziantep ve Manisa'da öldürülen 3 kişinin de cinayet şüphelileri yıllar sonra yapılan operasyonlarla yakalandı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek'te İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu.
9: 3 faili meçhul cinayet çözüldü. 19, 15 ve 11 yıllık dosyalar yeniden ele alınarak aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkanları kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Aydınlatılan dosyalardan biri Aksaray'dan. Ağaçören ilçesinde Fadime Görgülü 2007 yılında kayboldu. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri değerlendirildi, deliller ve saha çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Kayıp kadının evinde kadavra köpeği ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. Fadime Görgül'e ait 3 bilezik ele geçirildi. Kadının kardeşi İlhan Görgül ve eşi Havva Görgül'ü tutuklandı. Gaziantep'te Mehmet Kaya 3 Ocak 2011'de silahla öldürüldü. HTS kayıtları genişletilerek analiz edildi. Bazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettiği belirlendi. Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'daki eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Manisa'da 20 yaşındaki Meral Babacan 6 Temmuz 2015'te yol üzerinde ölü bulundu. JASAT olayı ele aldı. MOBESE ve HTS kayıtları zaman ve mesafe yönünden tekrar değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen bir araç parçasının belli bir modelde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu belirlendi. Kamera görüntülerinden olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Şu anki araç sahibiyle görüşüldü. Yan aynanın değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine aracın o dönemki sahibi Meral Babacan'a çarpıp kaçtığı gerekçesiyle tutuklandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de açıklama geldi. Bakan Çiftçi, "Hiçbir dosyayı, hiçbir izi göz ardı etmiyoruz," dedi. Yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların %99,3'ünün aydınlatıldığını söyledi.
0: Konya'da bir düğünde havaya ateş açılması sonucu uzman çavuş Serkan Deveci hayatını kaybetti. Olay Emirgazi ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün sırasında bir davetli tabancayla havaya ateş açtı. Kurşunlardan biri izin için Konya'ya gelen ve burada düğüne katılan uzman çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti. 25 yaşındaki Deveci olay yerinde hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen kişi gözaltına alındı. İstanbul'da polis ekipleri torbacılık yaptığı düşünülen bir kişiyi durdurdu. Uyuşturucu sıra dışı noktalara saklayan şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı. Motosikletiyle durdurulan şüpheli ilk aramada temiz çıktı. Ancak polis ekipleri ayrıntılı aramaya girişince önce kol saatine gizlediği satışa hazır vaziyette uyuşturucu paketi bulundu. Motosiklet sedesini kaldırıp altındaki eşyayı da inceleyen ekipler bu kez de bir kulaklığın içine saklanmış uyuşturucu paketleri buldu. Dağıtıma çıktığı tahmin edilen zanlının üzerinden uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para da ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. ...6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. Deprem davaları devam ediyor. Yakınlarını kaybedenler, sorumluların olası kasıt suçlamasıyla yargılanması için mücadele içinde. Yıkılan bazı binalarla ilgili ise hala iddianame hazırlanmadı.
12: Olası kasıt deprem davalarında uygulanmayacaksa ne zaman uygulanacak? Biz daha ne yaşamalıyız, ne olması gerekiyor? Biz kıyameti yaşadık.
3: Ailesi Hatay İskenderun'da 3 yıllık yeni bir binada yaşıyordu. O bina 6 Şubat'ta 14 kişiye mezar oldu. Selin Sümbültepe MCG Tower'da tüm ailesini kaybetti.
12: Bilirkişi raporunda herkes asli kusuru bulunmasına rağmen davamız hala bilinçli taksir üzerinden ilerliyor. Mesele binlerce insanın ölümünün ardından sorumluların eylemleriyle orantılı biçimde yargılanıp yargılanmayacağı.
3: 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. 125 kişinin hayatını kaybettiği İskenderun Devlet Hastanesi soruşturmasında hala iddianame hazırlanmadı. Yusuf Şanlı o hastanede tedavi gören babasını ve onunla kalan ağabeyini kaybetti.
13: Biz intikam peşinde değil, biz çocuklarımızın canı. Bu ülkede daha çok insanlar ölmesinler diye mücadele ediyoruz. Yıkımdan hemen sonra öğrendik ki bu hastanenin 2012 yılında verilmiş depreme dayanıksız ve faaliyete tutulamaz raporu var. Ve ne acıdır ki bu rapor hastanenin kendi resmi web sitesinde halen yayındaydı deprem esnasında.
3: Depremde yakınlarını kaybedenler olası kasıt suçlamasıyla yargılama talep ediyor. Oğlunu Adıyaman'daki İsyas Otel'de kaybeden Ali Ekber Tan da onlardan biri.
14: Eğer olası kasıt çıkmayacaksa, ki çıkmıyor ve biz bundan ders çıkarmadık anlamına geliyor. Bundan sonraki ölümlere davete çıkarmış oluyoruz.
3: 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsyas Otel'de karar çıktı. Ancak dosya Yargıtay'a taşındı.
0: Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić görev süresinin dolmasına 7 ay kala istifa etti. Popülist lider 25 Ekim'de yapılacak erken seçimde başbakan olmayı hedefliyor. Sırbistan siyasetini gazeteci Eren Hasip anlattı.
15: Vučić iktidarını uzatmak istiyor. Evet. 26 Ekim'de Sırbistan erken seçime gidiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Vučić artık tekrar başbakan olmak istiyor. Malum çok uzun yıllardır iktidarda Aleksandar Vučić. Hala Sırbistan'ın en etkili figürlerden bir tanesi. Ancak bu dönemde son 2 yıldır aslında 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren Novi Sad'da bir duvarın çökmesi sonucu patlak veren gösteriler Vučić'in biraz da olsa iktidarını sarsmış gibi görünüyor. Başına öğrencilerin çektiği çok ciddi protestolar gerçekleşti Sırbistan'ın tamamında neredeyse. Ama Vučić bir türlü geri adım atmadı. En son bir erken seçim kararı alması gerektiğini artık karar verdi. Erken seçim ilan etti. Dolayısıyla erken seçimde başbakan olmak için Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti. Bugünden itibaren Cumhurbaşkanlığı görevinde Meclis Başkanı Ana Brnabić görev devralacak. Dolayısıyla Vučić'in tekrar en azından bir dönem daha iktidarını Sırbistan'da devam ettirebilmesi için bu seçimi kazanması gerekecek. Ama ilk defa uzun yıllardan sonra ciddi sayılabilecek bir muhalefetle karşı karşıya. Muhalefet dediğimiz zaman ciddi bir siyasi partiden bahsetmiyoruz aslında. Çünkü bu 2 yıllık protesto gösterilerini muhalefetin çok sağlıklı kullanıp en azından muhalif siyasilerin bir güç odağı oluşma imkanı oluşmadı aslında. Öğrenciler başı çekiyor ve şu anda Vučić'in sandıktaki en büyük rakibi Öğrenciler İttifakı olacak. Öğrencilerin kendi listeleri olacak. Meclise girmeye çalışacaklar ve anketlere baktığımız zaman tabii ki tartışmalı bu anketler ama en azından şu anda %48 oranında, daha doğrusu Vučić'in 10 puan önünde görünüyor şu anda anketlerde. İlginç bir tablo bekliyor aslında Sırbistan'ı.
0: Güney Afrika'da birkaç saat arayla düzenlenen 2 silahlı saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri eğlence mekanlarını hedef alan saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırıların ilki dün yerel saatte 21.30 sularında yaşandı. Johannesburg'un yaklaşık 80 kilometre batısındaki Vedela kasabasında bir bara giren

0: Madrid'de 70 yıldır aynı evde yaşayan 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal kirasını ödeyemeyince polis zoruyla evinden çıkarıldı. İspanya'da öfke büyüdü. Konut krizine karşı gösteriler ülke geneline yayıldı. İspanyollar meydanlarda. 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'e destek için sokaklara dökülen halk ellerindeki pankartlarla slogan attı. Burası Madrid.
1: Bu durum böyle devam edemez. Mari Carmen'in yaşadığı gibi daha fazla tahliye yapılamaz. Her gün 45 ev tahliye ediliyor. Daha fazla bu kaygıyla yaşamaya devam edemeyiz. Bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor.
0: Madrid Kiracılar Birliği'nin çağrısıyla düzenlenen protestolarda turizm amaçlı kısa sürede konut kiralamalarını sınırlayacak kira yasası reformu ve kira fiyatlarının dondurulması da yer aldı. Çok sayıda protestocu gece saatlerinde Puerta del Sol meydanını işgal etti. Çadırlar kuran binlerce gösterici geceyi meydanda geçirdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve katılımın giderek arttığı gösteriler devam ediyor. Protesto 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'in 23 Eylül'de evinden çıkarılmasının ardından başladı. Bir emlak şirketi Abascal'in dairesini satın almış ve kiraya %275 zam yapmıştı. Zamlı kirayı ödeyemeyen Abascal tam 70 yıldır yaşadığı binadan sedye ile çıkarılmıştı.
2: Tayland'ın başkenti Bangkok son yılların en şiddetli sel felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. Perşembe gününden bu yana devam eden yağışlar kentte hayatı durma noktasına getirdi. Kent genelinde acil durum ilan edildi.
3: Su seviyesi insanların beline kadar yükseldi. Araçlar caddelerde güçlükle ilerledi. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'tan. Günlerdir süren şiddetli yağış şehirde hayatı felç etti. Bangkok Belediyesi şehir genelinde afet durumu ilan etti. Bazı noktalarda araçlar su altında kaldı. Selden 50 binden fazla hane etkilendi. Evleri kullanılamaz hale gelen 5 bine yakın kişi geçici sığınaklara yerleştirildi.
4: Şu anda evimin içindeki su bel hizasına kadar yükselmiş durumda. Yanımdaki evde yaşayan 80'li yaşlarda 2 yaşlı var. Onlar aşağıya inemiyor. Onlara nasıl yardım edebileceğimi bilmiyorum.
3: Doğal afetin vurduğu pek çok mahallede elektrik kesintileri yaşanıyor. Bangkoklular temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere akın etti. Rafların hızla boşalması üzerine yetkililer halkı panik alışverişi yapmamaları konusunda uyardı. Afet sırasında fahiş fiyat uygulayanlara da ceza verileceği açıklandı. Meteoroloji yetkilileri yağışların pazartesiden itibaren hafiflemesini bekliyor. Uzmanlar yağışlar azalsa da Bangkok'ta suların tamamen çekilmesi ve hayatın normale dönmesinin zaman alacağı görüşünde. Tayland'da 2011'de meydana gelen sel felaketlerinde 500'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca ev zarar görmüştü.
2: Bugün Dünya Kuduz Günü. Kuduz, belirtileri ortaya çıktıktan sonra %99,9 oranında ölümcül olan ancak zamanında yapılan aşı ve müdahalelerle %100 önlenebilen bir hastalık. Peki kuduz riskine karşı neler yapılmalı? Haberimizi izleyelim.
5: Türkiye'de kuduz görülme sıklığı insanlar açısından bu sene bir vaka var. O da bir çocuğumuz da maalesef hayatını kaybetti. Kuduzla mücadelede özellikle yaban hayatının havadan aşılan, atırmak suretiyle aşılanması kuruluşa karşı alınacak tedbirlerin en önemlilerinden bir tanesi.
3: Kuduz %99,9 oranında ölümcül bir hastalık. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kuduzdan dolayı hayatını kaybedenlerin yaklaşık %40'ını 15 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye'de 2014'ten bu yana hastalığın görüldüğü coğrafi alanlarda yaklaşık %78 azalma olduğunu söyledi.
5: Bu yıl Ege bölgesinde, Batı Anadolu'da mihrak yok. Daha çok Iğdır ve Mersin'in güneydoğu tarafında mihraklar var. Kuduz merkezi sinir sistemini, beyni hedef alıyor, sinir yoluyla yayılıyor. Isırılan ya da temas olan yer beyne ne kadar uzaksa hastalığın belirtileri geç çıkar. Ne kadar yakınsa daha çabuk çıkar.
3: Eroğlu, kuduzun zamanında yapılan aşı ve müdahaleyle önlenebildiğini söyledi. Kuduz riskine karşı alınması gereken önlemleri de anlattı.
5: Mesela ısırılma oldu. Hemen orayı, o yarayı sabunlu suyla bir 10-15 dakika falan yıkamak gerekiyor. Ondan sonra sağlık kuruluşuna gidilecek. Ama ısıran hayvanın

0: kaybedilmeyecek, o gözetim altına alınacak yani.
1: Bursa'da İznik Gölü Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından biri. Türkiye'nin 5. büyük gölünde su seviyesi her geçen gün düşüyor. Kıyı şeridindeki çekilme 200 metreye yaklaştı.
2: Bir zamanlar gemilerin yanaştığı iskele şimdi sudan metrelerce uzakta. İznik Gölü günden güne çekiliyor.
3: İznik Gölü ve civarında hem sanayileşme hem de ciddi bir tarımsal faaliyet söz konusu. Dolayısıyla İznik Gölü de bu amaçla uzun yıllardır kullanıma da maruz kalıyor. Bir taraftan iklim değişikliğinin etkisiyle yıllar içerisinde yağışlarımızın miktarları azaldı.
2: Burası Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan Bursa'daki İznik Gölü. Ülkenin önemli tatlı su kaynaklarından olan göldeki çekilme son yıllarda giderek hızlandı. Bölgedeki sanayileşme, tarımsal sulama ve iklim değişikliği gölün su seviyesini her geçen gün düşürdü. 8 yıl öncesine kadar Orhan Gazi iskelesine gemi yanaşıyordu. Ancak suyun çekilmesiyle iskele gölden metrelerce uzakta kaldı. Kıyıdaki çekilme 200 metreye yaklaştı. Bu yıl barajları dolduran kış ve ilkbahar dönemindeki yağışlara rağmen göl sığlaştı. Su seviyesinin düşmesi balıkçılığı da olumsuz etkiledi.
4: Tarımdan dolayı gübre ve ilaçlardan büyük miktarda sazların içerisinde zehir var. Attığımız yavru balıklar orada da yaşamıyor. Girince orada ölüyorlar.
2: Göldeki çekilmeye bağlı olarak su kalitesi de bozuldu. Uzmanlar tarımda ve sanayide su kullanımına yönelik tedbirlerin artırılması gerektiğini söyledi.
1: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılı kutlanıyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçit töreni yaptı.
5: Farklı sınıflarda fırkateynler, korvetler, Türk donanması İstanbul Boğazı'nı Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı.
6: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü kapsamında İstanbul Boğazı'nda 15 gemilik geçit töreni düzenleniyor. Törende Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu ve Cumhuriyet'in en önemli sembollerinden biri olan Savarona gemisi de yer alıyor.
5: Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15 gemiyle kortej oluşturdu. Geçiş töreni Rumeli Feneri açıklarında başladı. Gemiler Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek güneye doğru ilerledi. Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi önünde saygı geçişi vardı. Rota Kız Kulesi açıklarında sona erdi. Denizcilik tarihinin en önemli savaşlarından biri olarak bilinen Preveze'de Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Avrupa devletlerinin Kutsal İttifak adı verdiği donanmayı mağlup etti. 128 gemi batırıldı. Ege ve Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti pekişti. Bu tarihi zaferin yıl dönümünde 9 gemiyle 9 liman ziyareti de gerçekleştirilecek. Karadeniz Ereğlisi, Dolmabahçe, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, İzmir, Marmaris, Mersin, İskenderun limanlarında gemiler halkın ziyaretine açılacak.
1: Sırada Tanzanya'dan Türkiye'ye uzanan bir hikaye var. Neredeyse daha bebekken ailesini kaybeden bir çocuk, eski büyükelçi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu'nun onu evlat edinmesiyle hayata tutundu. Bugün 11 yaşında olan Osman Ali tam da bir güreş tutkunu. Başpehlivanlık hayali kuran Osman Ali bu serüveninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da tanıştı.
7: Ve o Osman kısmetiyle birlikte çayırlarda.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protokoldeki ziyaretçisi 11 yaşındaki bir güreşçi Osman Ali Davutoğlu. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı kupasında pehlivanları tebrik eden Erdoğan, kendi yaş kategorisinde müsabakalara katılan Osman Ali'yi de unutmadı.
8: Eğer ki Cumhurbaşkanı'yla konuşursam sormak istediğim sorular var falan diye böyle hayaller kuruyordu. Ama onları sordu mu bilmiyorum. Çok uzun görüşemediler tabii. Güzel kısa bir görüşme oldu. Osman çok mutlu ayrıldı.
5: Onun Tanzanya'dan Türkiye'ye uzanan hikayesi adeta filmleri andırıyor. Osman Ali'ye evlat edinense eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu olmuş.
8: Osman 5 aylıkken annesi vefat etmiş. Babası ve babaannesi bir ay daha bakıp Osman'ı ve iki abisini yetimhaneye bırakmışlar. Yetimhane şartlarının kötülüğünden dolayı abiler daha büyük olduğu için yetimhanenin duvarından atlayıp kaçmışlar. Osman tabii yetimhanede kalmış. Özellikle oğlumuz Balkan çok istedi ve Ailecek Osman'ı da ailemize katmaya karar verdik. Herkes bize Osman'ın çok şanslı olduğunu söylüyor. Ben buna da katılmıyorum. Biz de çok şanslıyız.
5: Osman Ali şimdi çok mutlu ve oldukça iddialı.
8: Osman'ın Yağlı'da daha 1,5 aylık bir hikayesi var. Osman 1,5 yıldır ASKİ'de minder güreşlerinin öğrencisi. Büyük abileri, büyük başpehlivanlarımız onun böyle vücut yapısından falan gelecek vaat ettiğini söylüyorlar. Osman da o bir sürü beyaz pehlivanın içinde böyle onların nazar boncuğu gibi göründü. Küçükken itfaiyeci olmak isterdi. Şimdi kesinlikle ve kesinlikle Kırkpınar pehlivanı olmak istiyor.
5: Davutoğlu çifti Tanzanya'da lise öğrencisi Ayşe'nin de koruyucu ailesi. Yeşim Meço Davutoğlu farklı sosyal sorumluluk projeleri yürüterek Türkiye ile Tanzanya arasında bir köprü kurmak istiyor.
1: Sıfır Atık Hareketi 9. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen proje için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
9: 2017 yılında başlattığımız sıfır atık uygulamaları kısa sürede okullara, hastanelere, belediyelere, kamu kurumlarına ve hanelere yayıldı. O dönem %13 olan geri kazanım oranımız bugün %37'nin üzerine çıkmış durumda. Bu dönüşümün rakamlarla ifade edilebilecek pek çok sonucu var.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık hareketi 9 yaşında. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şimdi bu 9 yıllık birikim Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'e uzanıyor dedi. Böylelikle sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimseneceğini söyledi. Emine Erdoğan daha temiz bir dünya kadar tabiata hürmet eden bir yaşam kültürünü de gelecek nesillere bırakabilmek en büyük temennimiz ifadesinde kullandı.
9: Türkiye olarak elimizden gelenin en güzelini dünyanın harcına katmaya, fikir üretmeye, çözüm bulmaya devam edeceğiz.
10: 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi 9. yılında sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte temasıyla çalışmalarını sürdürüyor. 9 yılda geri dönüşümden deniz temizliğine kadar farklı alanlarda birçok çalışma hayata geçirildi. Türkiye'de bugüne kadar 220 bin bina ve yerleşkede sıfır atık sistemine geçildi. Geri kazanım oranı 2017'de %13 iken 2025'te %37,53'e yükseldi. İlk 8 yıllık süreçte 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Bu atıkların geri dönüştürülmesiyle ülke ekonomisine 365 milyar liralık katkı sağlandı.
1: Çeşmeli Kız Kalesi otoyol projesinde sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu projenin ulaşım süresini kısaltacağını açıkladı.
2: 2,5 saatlik seyahat süresi 18 dakikaya düşecek. Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunda sona gelindi. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu yaptı. Uraloğlu, bugün itibariyle projemizin genelinde %98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık dedi. Çeşmeli, Erdemli, Silifke, Taşucu otoyolunun 52 kilometre uzunluğundaki Çeşmeli Kız Kalesi kesimiyle Mersin'in turizm, tarım, sanayi ve lojistik merkezleri arasındaki ulaşım altyapısını güçlendireceğiz ifadelerini de kullandı. Proje kapsamında 6 kavşak, toplam 10.116 metre uzunluğunda 7 tünel ve 1633 metre uzunluğunda 5 viyadük inşa ediliyor. Projede ayrıca 2734 metre uzunluğunda 33 köprü ve üst geçit, 3655 metre uzunluğunda 34 alt geçit ve 10.108 metre uzunluğunda 74 menfez yer alıyor. Uraloğlu konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'in limanları, üretim merkezleri ve otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek kalkınma yolunun karayolu ayağına önemli bir altyapı desteği sağlayacağız dedi.
1: Türkiye'deki üniversitelerde yabancı uyruklu öğrenci sayısı son 10 yılda 4 katına çıktı. Türkiye'yi dünyaya tanıtan Türk dizileri de tercihte önemli rol oynuyor.
11: Kimi dizilerde görüp kültürü merak ediyor, kimi maliyetleri düşünerek seçiyor. Türkiye'de üniversite okuyan yabancı öğrenci sayısı 360 bini aştı. Sayı son 10 yılda yaklaşık 4 katına çıktı.
12: İyi üniversitelerin olması Türkiye'yi seçme sebeplerim arasında. Burada yaşamanın ve eğitim almanın maliyeti diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha uygun.
13: İranlıyım, Türkiye'ye eğitim için geldim. Sadece eğitim değil, kişisel olarak da harika bir kültüre sahip.
11: Türkiye'ye en çok Azerbaycan, Mısır, Türkmenistan, Bulgaristan ve Rusya gibi ülkelerden öğrenci geliyor.
14: Uluslararası öğrencilerimizin Türk ekonomisine şu anda doğrudan 3 milyar dolar, dolaylı olarak da hesapladığımız 3 milyar doların üzerinde, yani toplam 6 milyar doların üzerinde bir hizmet ihracatı katkısı olduğunu görüyoruz. Bu öğrenciler gelip sadece 4 yıl boyunca burada eğitim almıyorlar, burada ev kiralıyorlar, burada restoranlara gidiyorlar, burada sağlık turizmine, burada yine kültürel turizm faaliyetlerinden yararlanıyorlar, ailelerini getiriyorlar, arkadaşlarını getiriyorlar. O yüzden bir bütün olarak eğitim aslında hem sağlık turizmine, hem restoranları, yeme içme sektörünü, lojistiği birçok alanı etkiliyor.
11: Yabancı uyruklu öğrencilerin en çok tercih ettiği bölüm işletme. İkinci sırada tıp fakültesi, üçüncü sırada bilgisayar mühendisliği var.
1: Spor dünyasından gelişmeler var. Sırada Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya yükseldi. Mali ve İdari Genel Kurul'da Başkan Aziz Yıldırım, eski yönetimlerin yaptığı harcamaları ise sert bir dille eleştirdi. Saadettin Saran dönemi de ibra edildi.
15: Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez.
16: Fenerbahçe'de borç 27 milyar 821 milyon liraya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım önceki yönetime hedef aldı.
15: Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu götürdünüz çok. Niye söylemiyorsunuz? Kante'nin menajeri devamlı arıyor bizimkilerini. Beni değil yani, arkadaşları arıyor. Muhasebeyi falan. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon. Ekstradan bir alacağım var, bunu ödeyin. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar, bizde böyle bir 3 milyon ödeyecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler, adam anlaşmayı gönderdi. Bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim. Bilin. Tamam mı? Mahkemede mahkeme. Ödemeyeceğim.
16: Yıldırım, takımdan ayrılan futbolcuların eski kulüplerine olan bonservis borçlarını açıkladı.
15: Batshuayi, Chelsea'ye 500 bin. Samanski, 1 milyon borcu var. Cengiz Ünder, 3 milyon borcu var Marsilya'ya. Çağlar Söyüncü, 2 milyon 340 bin. Yusuf Elnesi, Sevilla, 2 milyon 925. İmzaladım, yarın ödüyorlar. Bitiyor yani. Bir de önce ödedim aynı rakamı. Diego Carlos, Aston Villa 2 milyon. 42 milyon euro. Bunlar için bundan sonra bonservis ödeyeceğiz.
16: Yıldırım üyelere görevi sezon sonunda şampiyonlukla bırakacağını söyledi.
15: İbraymış, oymuş, buymuş, mahkememiş, hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarım. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya seneye ibra olur da bilmem ne olur. Böyle bir tereddüdüm yok. Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım. Bilin, şampiyon yapacağım.
16: Fenerbahçe'deki olağan mali ve idari genel kurulda eski başkan Saadettin Saran'ın dönemi ibra edilirken, Yıldırım yönetiminin Kenan Evren Lisesi, Samandıra, Maltepe, Dereağzı ve stadyum kapasitesinin 64 bine çıkarılması projelerine yetki verildi.
1: Almanya'nın olimpiyat oyunlarına ev sahipliği için aday şehri belli oldu. Alman Olimpiyat Komitesi Bavyera'nın başkenti Münih'i seçti.
17: Sieger ist München.
16: Münih 1972'nin ardından bir kez daha olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Alman Olimpiyat Komitesi'nin oylamasında başkent Berlin'in yanı sıra ülkenin dördüncü en kalabalık şehri Köln'ü de geride bırakan Bavyera eyaletinin başkenti Almanya'nın aday şehri oldu. Kararı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier açıkladı.
17: Wer es jetzt eben nicht gesehen hat, dem sage ich, Sieger ist München.
16: Münih 1972 olimpiyatlarına da ev sahipliği yapmış, organizasyon 11 İsrailli sporcu ve antrenörün hayatını kaybettiği Münih katliamı olayıyla hatıralara kazınmıştı. Kent yeni adaylığında 1972'de inşa edilen olimpiyat parkını da kullanmayı planlıyor. Los Angeles 2028 olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak, Avustralya'nın Brisbane şehri 2032 oyunlarını düzenleyecek.
1: Teniste dikkat çekici turnuvalardan Laver Cup'ta zafer bir kez daha Avrupa'nın oldu. Şampiyonluk maçında galip gelen Sasha Zverev kıtasına 6. Laver Cup zaferini getirmeyi başardı.
18: Tenis dünyasının kıtalar arası turnuvası Laver Cup'ta zafer bir kez daha Avrupa'nın oldu. Londra'da düzenlenen organizasyonda Avrupa takımına zaferi getiren sayıyı Sasha Zverev aldı. Son Amerika Açık şampiyonu Zverev, Amerikalı Lerner Tien'i 7-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek Avrupa'ya şampiyonluğu getirdi.
19: Rakibimize büyük övgü borçluyuz. Bizi sonuna kadar zorladılar. Fakat bizim de müthiş bir kimyamız ve takım çalışmamız vardı. Kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz.
18: Şampiyonluğu tribünde izleyen isimler arasında İsviçreli tenis efsanesi Roger Federer de vardı. Avrupa takımı 9. kez düzenlenen turnuvada 6. defa şampiyon oldu. Organizasyona önümüzdeki yıl Los Angeles ev sahipliği yapacak.
1: 5 yaşında başladığı spor hayatını azimli ve disiplinli çalışmayla dünya şampiyonluğuyla taçlandırdı. Türk motor sporlarında tarihi başarıya imza atan 27 yaşındaki Ali Türkkan, Dünya Rally Şampiyonası'nı zirvede tamamladı. NTV'den Beyza Nur Özer'e konuşan Türkkan, başarısının sırrını anlattı.
5: Türk motor sporlarında tarihi bir başarıya imza attı.
20: Sonuna kadar hak ettik Ali Türkkan! Gençler Rally Şampiyonu.
5: Dünya Rally Şampiyonası gençler kategorisinde sezonu zirvede tamamladı. Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, Türkiye'ye rally sporunda ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı.
21: Ali Türkkan, Oysen
5: Alara. İlk günü 5. sırada tamamladı ancak pes etmedi. Etap etap temposunu artırarak liderliğe yükseldi.
22: İlk günden itibaren stratejimiz neyse buna bağlı kaldık ve sıralamamız ne olursa olsun hiçbir zaman bundan vazgeçmedik. Bence bu iyi bir psikolojik savaştı ve bunu kazandık. En az %50'si psikolojik. Aslında otomobili kullanan şey, tabii ki vitesi elimle değiştiriyorum, freni ayağımla basıyorum ama bütün bunları beynim koordine ediyor. O yüzden onun psikolojik olarak çok güçlü olması, kolay kolay vazgeçmemesi ve nerede ne yapacağını bilmesi gerekiyor.
5: 27 yaşındaki Türkan spor hayatına 5 yaşında başladı. O günden beri disiplin ve azimle çalıştı.
22: Benim için sporun en önemli yanlarından biri tarihte kalıcı bir iz bırakabilmek. Ve ben de bu tarihte artık kesinlikle bir kalıcı iz bıraktım. Ben ilk senemde şampiyon olmadım. 3. senemde şampiyon oldum. Ama ilk sene gittiğimde ilk yarışımda da biliyordum ki dünya şampiyonu olabilirim. Ama dünya şampiyonu olmak 3 senemizi aldı. Ben bunu bildiğim için asla vazgeçmedim.
20: Ali Türkkan, Oytun Albayrak, Castrol Ford Team Türk.
1: İstanbul Kadıköy bu hafta sonu karikatür tutkunlarını ağırladı. Çizgi festivaline ilgi yoğundu.
5: Atölye çalışmaları, seminerler, söyleşiler, imza günleri. İstanbul Kadıköy Belediyesi Karikatür Evince düzenlenen çizgi festivaline ilgi yoğundu.
23: Çok keyifli, çok renkli, çok beğendim. Seneye de katılmaya düşeceğim. Umarım devamı hep gelir. Katılım da hep böyle canlı olur. Her kuşaktan insana denk gelmek çok keyifli bir şey yani.
5: Katılımcılar Yoğurtçu Parkı'ndaki ücretsiz etkinliğin tadını çıkardı. Mini konserler de verildi. Yedincisi gerçekleştirilen festival kapsamında 80 ayrı stand kuruldu. Sergi alanları oluşturuldu. Kitaplar, çizgi romanlar tanıtıldı, satışa sunuldu.
24: Ben çok mutlu oldum buraya geldiğime. Zaten her yıl geliyordum. Geçen yıldan beri hatta bugünü bekliyorum da diyebilirim.
25: Hangisine gideceğimi şaşırdım açıkçası. Hepsi çok renkli ve güzel. Çok eğlenceli, farklı etkinlikler de var.
26: Çizgi romanlar, karikatürler, ya farklı mesela kızın poster aldığı kitap ayraçları, rozetler çok güzel.
5: Festival kapsamında Bülent Üstün gibi usta karikatüristlerle birlikte Fabian Tülme dahil Fransa, Portekiz ve İran'dan da çizerler ağırlandı.
1: Türkiye'nin en kuzeyindeki şehir Sinop'ta bir kez daha Bienal heyecanı yaşanıyor. 10. Sinop Bienali, yerli ve yabancı sanatçıların şehirde ürettikleri çağdaş sanat eserlerinin sergilenmesiyle başladı. 20 yıldır düzenlenen etkinliğin bu kez teması ise karada akıl yürür, denizde sezgi.
0: Karadeniz'in dalgaları sesle sanata dönüştü. Çağdaş sanatın özgün örnekleri bir kez daha Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta buluştu. 10. Sinop Bienali Sinopale, karada akıl yürür, denizde sezgi temasıyla başladı.
3: Sinopale sürdürülebilir bir çalışmayı önermekte. Bu nedenle çevre koşulları, insan koşulları ve bizim ekonomik koşullarımız çok önemli. 20. yılımızda da yine hem birbirinden değerli sanatçılar farklı ülkelerden hem de değerli kuratörler ve değerli bir Sinop halkının katılımıyla gerçekleştirmiş olduğunu söyleyebiliriz.
0: Bu yıl Sinopale'de 4 ayrı küratörün seçimiyle Venezuela ve Güney Afrika gibi farklı ülkelerden gelen sanatçıların ürettiği 24 çalışma yer alıyor.
4: There are so many stories that connect Greeks.
12: Türkler ve Yunanlar arasında birçok güçlü hikaye var. Bu şehirdeki seslere ve denizin kokusuna memleketim Selanik'ten alışkınım. Şehir halkı sanat ve bienal fikrini çok seviyor. Sanatçılarla işbirliği içinde bu organizasyona katkı sunuyor.
0: Sinopale'nin 10. sergisi için de yine şehrin sembolik yapılarından biri seçildi.
6: Sinop'un merkezinde yer alan eski askeri gazino binası 1923'ten beri faaliyetteydi. Yaklaşık 5-6 yıl önce boşaltıldı ve bir anlamda kaderine terk edilmişti. 10. Sinop Bienali aslında bu tarihi yapının şehre kazandırılmasına da olanak sağladı. İçeride sergileme bittiğinde burası bir çocuk kütüphanesine dönüşecek.
0: Sinopale kapsamında şehrin farklı noktalarında da performanslar gerçekleşiyor.
5: Toplum içindeki ilişkiler üzerine çalışmalar hazırlıyoruz. Burada da insanların samimi komşuluk ilişkisi bizi çok etkiledi. Ve şehrin kuzeyindeki deniz suyunu elden ele güneye taşıyarak yardımlaşmayı anlatmak istedik.
0: 10. Sinop Bienali 15 Kasım'a kadar atölye çalışmaları ve konuşmalarla devam edecek.
1: Vizyon filmlerinden öne çıkan bir seçkiyle bülteni noktalıyoruz.
7: Aksiyon türünün ünlü ismi Jason Statham bu kez İsyan isimli filmde soluksuz bir maceraya atılıyor. Jean-François Richer imzalı filmde ünlü iş insanı Thibault'un ölümünden sorumlu tutulan Cole Reed'in masumiyetini kanıtlama girişimi konu ediliyor. Sermiyan Midyat, Algı Eke, Cezmi Baskın gibi isimleri buluşturan Damat Mektebi komedi türünde. Yıllar sonra memleketine dönen Mira'nın damat mektebi kurarak köydeki yerleşik düzeni sarsması sonrası yaşananların anlatıldığı filmi Hakan Kurşun yönetiyor.
8: Kabul edemem dedim ya, köyde adım çıkar, ayıptır.
21: Kime söyledin lan?
8: Kanka.
21: Sus, sakın beni takip etme.
8: Ya avuç zaten benim tipim değil, dur.
27: Vay be.
28: Burası bizim dünyamız. Uzun zaman.
7: Animasyon türündeki Kristal Gezegen Yeni Dünya ailece izlemek isteyenler için ideal bir seçim.
29: Kalan
7: 11 yaşındaki Rhea ve Kristal Gezegen'de annesinden ayrı düşen Burgi'nin macerasını Arsen Ostojic yönetiyor.
30: Yeni evimiz burası.
31: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
32: Ülkede yeni hafta yağışlarla başlıyor. İstanbul'da perşembeye kadar aralıklı yağmur var. Sıcaklık 17-18 derece. Ankara yağmurlu 19, İzmir parçalı bulutlu 23, Bursa yağmurlu 20, Antalya yerel yağmurlu 30 derece. Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik arasında yağış hafta genelinde sürecek. Edirne parçalı bulutlu 23, Kocaeli 18 derece. Bölgede karayel kuvvetli. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri bölümünde daha kuvvetli olmak üzere bölgede yağış var. Sıcaklık 17-19 dereceye geriliyor. Ege'de rüzgar çok serin esiyor. Kütahya, Manisa, Denizli boyunca hava bazı saatlerde yağışlı. Manisa 22, Muğla 26 derece, Bodrum parçalı bulutlu. Akdeniz'de Mersin, Adana, Hatay boyunca geniş alanda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Adana 25, Hatay 26 derece. Karadeniz genelinde özellikle Sinop, Tokat, Amasya, Ordu arasında yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Zonguldak 19, Samsun 22 derece. Yağışlı hava Doğu Anadolu'ya da ulaşacak. Güneydoğu'da bulutlanıyor. Erzurum 23, Malatya 26, Diyarbakır yağmurlu 31, Gaziantep bulutlu 26 derece.
31: Hava durumu. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Masal bu ya.
2: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
31: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
2: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartani.
31: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
2: Bombaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
31: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
2: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
31: Masal bu ya NTV Radyo'da.
2: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
31: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız... İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
2: Büyükleri Masal başlıyor.
31: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz. Burası NTV Radyo. Saat

0: Yeniden merhaba. Gece 3 bülteni ile karşınızdayız. İlk haberimiz bir trafik kazası. Gaziantep'te yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı. 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza anına ilişkin de görüntüler ortaya çıktı. Kaza Gaziantep-Osmaniye karayolunda meydana geldi. Hatay'da Gaziantep arasında sefer yapan yolcu minibüsü otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada 7 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Makine kimya endüstrisi Gazi Fişek Fabrikası'nda iş kazası meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise yaralandı. Kurumdan yapılan açıklamada Gazi Fişek Fabrikası'nın su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında iş kazası olduğu belirtildi. Kazada ikisi ağır, 4 personel yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Ferhat Öz hayatını kaybetti. AK Parti'den fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalar var. Sırada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayankaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir ifadesini de kullandı.
1: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın fon iddiaları nedeniyle görevden affını istemesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da konuştu.
1: Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. O zaman geldiği zaman da karar vereceğiz. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur.
2: Fon soruşturmaları nedeniyle finansal sisteme ve Türkiye ekonomisine yönelik risk olmadığını belirten Çelik, benzer sorunların yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil her türlü tedbir için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çelik, fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır ifadesinde kullandı.
1: Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki